0: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı çok önemli bir roldü. Tarihsel bir roldü ve bu noktada ben baldıran zehri içerim, yine bu sorunu çözelim demişti.
1: Dağda yaşamaya da silaha da gerek yok mesajı ancak bu kadar net verilebilirdi. Ama birileri o mesajı almak istemedi. Pensilvanya bir kez daha siyaset mühendisliğini soyundu. Ama Erdoğan yıllar boyu biriktirdiği tecrübeleri sayesinde o oyunu da gördü. Gemileri istese yakabilirdi, yakmadı. Eleştirilere yanıtı sakin tondan vermeyi tercih etti.
2: Neden bu coşkuyu, bu umudu milletle paylaşmıyorsunuz? Ne zaman olumlu bir adım atılsa terörden nemalanan bazı karanlık çevreler o zaman tutuşuyor.
1: 2010-2009'un bıraktığı yerden başladı. Provokasyonların ardı arkası kesilmiyordu artık. Karanlık ülkenin üzerine yavaş yavaş çöküyordu. Ve Fethullahçı örgüt başarısız bulduğu ana muhalefeti sil baştan değiştirmek istiyordu. Deniz Baykal'ın adı o yılın Mayıs'ında bir kaset komplosuyla anıldı. Kaset Pensilvanya üretimiydi. Ve Baykal'ın yerine gelecek isim çoktan belliydi. Skandal Ankara'ya bir bomba gibi düştü. Kulisler, koridorlar bir anda karıştı. Yıl 2010'du. Mayıs ayının hemen başıydı. Deniz Baykal genel başkanlık görevinden istifa etti. Fethullahçı örgüt böyle istemişti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından istifa ediyor.
1: Önceleri ben o koltuğa aday olmayacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu çok geçmeden o koltukta oturmak istediğini duyurdu. Ve olağanüstü kurultayda genel başkan seçildi.
4: Bir milletvekili biliyorsunuz Amerika'da, Baykan kaçta gitti. Danışmanları hapishanede birisi mahkum oldu, yattı. 14. katta bu danışmanların bir kısmı Fethullah Gülen cemaatinin danışmanları olduğu söyleniyor. Şimdiki yönetimin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi var demiyorum. Böyle partimizin ilişkisi, ama yönetimin bana göre Fethullah Gülen'le ciddi oy almak için ciddi bir ilişkisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu Fethullah Gülen ekibini soktuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bıraksa bile üzerinde bir kara leke olarak kalacak.
5: Ben ya esas mağduru arıyorsanız mağduru biziz. Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın dedim. Mesela o kaset komplosuna benim de yönetim içinde olduğum yönetim dik durabilseydi 15 Temmuz darbe girişimi olmazdı. Yani dedim Fenerbahçe dik durdu. MHP dik durdu. Onları kutluyorum. Bizim örgütler de dik durdu. Ama benim de genel başkanımsı olarak görev yaptığım yönetim teslim oldu. Yönetmen moderatör hanımefendi dedi ki yani partiniz FETÖ'ye teslim mi oldu? Evet dedim. Şimdi aynı gün hakkımda soruşturma açıldı. Bunu dediğim için. Ya ben öz eleştiri yaptım.
1: Pensilvanya'daki örgüt her şeyi planlamıştı. Muhalefet dizayn edilmiş, yetmemiş, Kandil'e de emir verilmişti. Yine aynı günlerde, yani 2010 Mayıs'ında Tunceli'den acı bir haber daha geldi. Türkiye o gün 4 şehit daha verdi. Üstelik yeni bir seçimde yakındaydı. 2010'un Eylül'ünde bir kez daha anayasa referanduma sunulacaktı. Hedef bu defa yargı vesayetini yıkmaktı ve çözümdü. Hedef annelerin akan gözyaşlarını dindirmekti. Ancak çözümü istemeyen kuklalar vardı. Darbelerle bilinçlenen millet o pazar tüm gerçekleri hatırlayarak gitti sandık başına. Tam da 12 Eylül darbesinin 30 yıl sonrasına denk gelen o seçimde istikrara evet diyenlerin oranı %58 olarak ilan edildi. Millet o seçimde iktidarına bir kez daha sahip çıktı. Ama çok daha önemli bir mesaj da verdi. Artık kan dökülmesin dedi. Dedi demesine de halka bugüne kadar bidon kafalı diyenler ve yine halka göbeğini kaşıyan adam diye hakaret edenler mesajı almadı. Kim bilir belki de mesaj alındı ama Pensilvanya'daki terörist başı o mesajın alınmasını istemedi. Kanla beslenenler kalan günlerde sandıktan çıkan o gür sese karşı kirli planlarını uygulamaya devam etti. Çünkü eğer kan durursa Türkiye büyürdü. Eğer Türkiye büyürse bölgede bir huzur adası kurulurdu. Ve eğer huzur olursa yüzünü batıya çevirenler bundan huzursuz olurdu.
6: 2005'te dönemin başbakanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasıyla Kürt meselesinde önemli bir adım attı. Yani önemli bir açılım sağladı. Onun devam eden süreçte 2009'daki Habur açılımıydı. Arkasından 2010'la başlayan bir süreç daha başladı. Oslo süreci. İşte orada aslında bir kopuş yaşandı. Yani orada daha doğru netleşti. Yani FETÖ'nün bu örgütlere yaklaşımıyla Türkiye'de neyi hesapladığına ilişkin belki de bizim fark etmediğimiz tavırlar orada gelişmeye başladı. Yani orada şunu görüyoruz. Hakan Fidan'ın MİT

0: hemşer olması, Türkiye'de Başbakan Erdoğan'ın Van Münüt, Davos'ta Van Münüt çekmesi, ABD'nin zaten 2008'lerde başlayan Erdoğan'dan rahatsızlık duyması, 2008'lerde, 2006'larda Ron Fuller kitabında şunu yazıyor: artık Türkiye ile ABD'nin bölgede siyasetinin çakışmaması mümkün değil. Çıkarları artık çatışacak ve çekişecekler diye söylüyor. Bütün bunlar şunu gösteriyor: Türkiye'de Erdoğan giderek seçim kazanması, başarılı olması, kendi Türkiye'nin kendi siyasetini uygulamaya başlamasını da gündeme getirdi. Bence işte orada belki de ilk operasyon Oslo sürecini sabote etmekle başladı.
1: Oslo'daki görüşmelerin ses kaydı PKK'ya hizmet eden bir internet sitesine 13 Eylül 2011 sabahı saat tam 09.37'de düştü.
2: Norveç'te gerçekleştirilen bir dizi görüşmenin kamuoyuna kim ve neden tarafından sızdırıldığına ilişkin tartışmalar daha sonra bize PKK terör örgütüne mensup Adem Uzun ismini gösterdi. Burada amaç PKK'lıların bunu sızdırdığı algısını yaratmaktı ama az önce de söyledim, bütün işi organize eden FETÖ'cü polislerdi ve hedefleri de Türkiye'nin 40 yılı aşkın devam eden ve çok ağır bedeller ödeten terör geçmişini bütünüyle silmek ve ülkeyi kalıcı istikrara kavuşturmak yolunda atılacak adımları sabote etmekti.
1: Ve o kayıt ertesi gün, yani 14 Eylül'de tarafını okyanusun ötesi olarak belirleyen o gazetenin manşetine çıktı. Atılan başlıklar amacı açıkça ortaya koyuyordu. Görüşmeler Erdoğan'ı yakacak cümlesi hedefin kim olduğunu açık ediyordu.
3: Bu sorunu mevcut siyasi iktidarın iyi niyetli çözme iradesini boşa çıkartılıp halk nezdinde de itibarını düşürme adına yapılmış bir çalışma olarak görüyorum ben. Bu görüşmelerin sızdırılmasıyla beraber toplum nezdinde de PKK terör örgütüyle görüşülmüş olmasını, o zamanki siyasi iradenin hem eleştirilmesi hem de kamuoyunun nezdinde de itibarsızlaştırması noktasında bir çalışma olarak görüyorum.
1: Hedef belliydi. Milli irade devrilmek isteniyordu. O kaydın sızdırılması devlete operasyonun ilk önemli ayağıydı. Ve bir Erdoğansızlık hayaliydi. O hayali muhalefette kuruyordu. Okyanusun ötesindeki terörist başı da medyada ve elbette tüm bu cepheyi besleyen üst akılda. Hedef Erdoğansız Türkiye'ydi. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek, ata mirası Osmanlı topraklarında olan bitenlerle ilgili Türkiye demekti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek, imamesi kopunca dört bir yana tesbih taneleri gibi dağılan milletlerin yeniden bir araya gelme umudu demekti. Erdoğan işte tam da bu yüzden, yani büyük Türkiye'yi istediği için ve Türkiye'nin içine kapanan ülke olmasına müsaade etmediği için istenmiyordu.
0: Oslo süreci devam ediyor olsaydı, PKK silahı bırakıyor olsaydı, Tayyip Erdoğan ve Türkiye çok farklı bir yere yürüyecek. İşte bunu durdurmak için içerideki daha önce cuntalar üzerinden darbe yapan güç bu sefer kendi yeni versiyonu dediğimiz FETÖ'yü devreye soktu. FETÖ hiç kimse, hiçbirimizin ruhu duymadan bir KCK operasyonu başlattı. Yani onlarca belediye başkanı, o zamanın BDP'li yöneticileri eli plastik kelepçelerle bağlandı ve inanılmaz bir fotoğraf yayınlandı. O fotoğrafın asıl amacı Kürt sosyolojisiyle Türkiye'nin arasını açmaktı. PKK ile PKK'nın silah bırakmasına bırakma niyetini sabote etmek ve etti de. Bir tarafıyla NATO boyutu olan, diğer tarafıyla FETÖ boyutu olan bir süreç başlıyor. Ve Türkiye'nin silahları bıraktırma mücadelesinin ilk adımı, ilk önemli adım olan Oslo süreci sabote ediliyor. Ve 2011'de Oslo sürecinin kaydı sızdırılarak bir biçimde tahrip ediliyor. Ama başka bir şey daha yapılıyor. MIT'in KCK ve PKK içerisinde ve o yapılar içerisindeki önemli elemanları deşifre ediliyor. Yani bu burada ne demekti? Örgütü daha rahat çalışabilecek bir zemine sokmaktı. Bu bir biçimde PKK, FETÖ ciddi bir destek vererek örgüte selam gönderiyor. Yani ben seni kurtardım mesajı veriyor.
1: Tarih devleti operasyon örnekleriyle dolu. Önce Sultan Abdülaziz yaşadı o karanlığı, sonra Ulu Hakan Abdülhamit Han. Menderes'te yaşadı karanlığı, Özal'da yaşadı ve Profesör Necmettin Erbakan'da yaşadı. Ama operasyonların en çetrefili, Kürt sorunu benim de sorunumdur diyen Recep Tayyip Erdoğan'a yönelecekti.

0: Erdoğan, Kürt demenin bile neredeyse yasak olduğu günlerde başbakan olmuştu. Daha başbakanlığının ilk yıllarında o güne dek siyasetin dışladığı, hatta siyasilerin görmeye dahi tahammül edemediği yerlere gitti. 2005 Ağustos'unda önce Yüksekova'da, ardından Diyarbakır'da halkın karşısına çıktı. Kürt sorunu benim sorunumdur cümlesini orada, o zor günlerde kurdu.
1: Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki, bu ülkenin başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur.
0: Erdoğan'ın Diyarbakır'da kurduğu tarihi cümleler milli ve yerli çözümün ilk adımıydı. Başbakan o gün o kadim kentte yine bir Diyarbakırlı'nın, Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizeleriyle ve tam da hayalindeki Türkiye'nin tarifini yaparak veda edecekti. Çözüm adına atılan büyük bir adımdı bu. Ama birileri engelleyecekti. 2011'de en az 2009 ve 2010 kadar zor bir yıldı. Bir başkası olsaydı gemiler yakılırdı. Bir başkası olsaydı devam etmezdi, edemezdi. Ama bir başkası değil, Recep Tayyip Erdoğan'dı lider. Fethullahçı terör örgütünün her biri millete hedef alan darbe girişimleri, cinayetleri ve PKK ile yaptığı işbirlikleri 2011'de de aralıksız devam etti. Nerede bir cinayet varsa ya da cinayete teşebbüs, arkasından hep onlar çıkıyordu. Daphne Joy Foster'ın sır ölümünde olduğu gibi. 2 Şubat 2011'di o ölüm haberi Türkiye'nin gündemine oturduğunda. Ama ölüm sırlarla doluydu. Oyuncu Daphne Joy Foster, Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmişti. Altan dönemin Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Ahmet Altan'ın oğluydu. Hani şu 15 Temmuz'dan önce darbenin haberini veren Ahmet Altan.
2: Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise, Erdoğan bugün aynı kararları vererek o yolları teker teker etti.
0: Altan ailesinin o ölümde parmağı olup olmadığı sorusu hep yanıtsız kaldı. Kerem Altan'a 2 ay 15 gün hapis cezası verilse de sonra o ceza ertelendi. Daha da ilginci, sonradan ortaya çıkan korkunç gerçeklerdi. Kerem Altan'ın avukatıyla Daphne Joy Foster'ın ölüm raporunu hazırlayan Adli Tıp Kurumu'nun başkanı FETÖ ile bağlantılıydı. Yani gencecik bir can daha Pensilvanya'dan yönetilen örgütün kurbanı olmuştu. Fethullahçı örgüde hizmet eden teröristlerin isminin önüne hangi ünvan gelirse gelsin, yani ister savcı olsun, ister subay ya da emniyette müdür, hepsinin eline kan bulaşmıştı artık. FETÖ, adı AK Parti ile anılan her şeye karşıydı. Başta da AK Parti'nin seçmenine. Ama millet tüm operasyonlara dur demenin yolunu biliyordu. O yılın 12 Haziran günü kurulan yeni sandıktan AK Parti'ye bu defa %49.9 oy çıktı. Yani her iki seçmenden biri bir daha AK Parti ve bir daha Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bu elbette en çok Pensilvanya'daki terörist başını, sonra onu akıl verenleri, sonra ismini alfabenin her harfinden alan terör örgütlerini ve en sonunda vesayeti rahatsız etti. Türkiye seçimden bir ay sonra 29 Temmuz günü yeni bir krizle daha sarsıldı.

0: Yüksek Askeri Şura yaklaşıyordu. Yani komuta kademesi Silvaş'tan yenilenecekti. Genelkurmay Başkanı Işık Koşener dahil tüm kuvvet komutanları o gün emekliliklerini istediler. Yani ordunun, silahlı kuvvetlerin üst kademesi bir anda boşaldı. Sistemi tıkamak, devletin devamlılığını bozmak adına atılmış bir adımdı bu. Rastlantı ya da değil.
1: O dönemde Türkiye'nin yönetilemez ve ülke gönlümüne sokmak, aynı zamanda mevcut siyasi iradeyle askeri bürokrasinin karşı karşıya geldiği, gerilimli bir dönem yaşandığı, dolayısıyla ülkenin şu anda bir kaotik döneme düştüğü yönüyle bir görüntü verilmeye çalışıldı açıkçası. Maalesef Işık Koşener Paşa ve kuvvet komutanları da bunun bir parçası oldular. Bunun da ben arka planında yine FETÖ irtibatlı iltisaklı olan bazı üst düzey askerlerin telkin ve yönlendirmesiyle bu kararı aldığını düşünüyorum.
0: Adı tarihe emeklilik krizi diye yazılan o büyük sarsıntıdan sadece 2 ay sonra Ankara'da Kızılay'da bir bomba patladı. PKK yine sahnedeydi ve bu kez şehirde, başkentin kalbindeydi. Kızılay saldırısı 3 cana mal oldu. O saldırıdan bir ay sonra ise aynı kanlı örgüt bu kez Çukurca'da çıktı ortaya. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en ağır terörist saldırılardan biriydi Çukurca baskını. Tam 24 asker, tam 24 can. Peygamber Ocağı'nın 24 neferi işte o gün şehit düştü.
2: Terör eylemlerinin yeniden başlaması, PKK'nın ipini elinde tutan kuklacıların PKK'nın eylem düğmesine basmak suretiyle Türkiye'nin ileri yürüyüşünü durdurmanın bir parçasıydı.
0: Dökülen onca kanın sorumlusu belliydi artık. Biri vardı, Pensilvanya'da yaşıyordu. Biri vardı, milletin kaderiyle pervasızca oynuyordu. Biri vardı ve lider artık o birinin farkındaydı. Kılıçlar çekildi. Fethullahçı kumpas bile yeteri kadar korkunçken çok geçmeden daha da sert yeni bir savaş patlak verdi.
3: Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a birçok farklı kurumdan farklı bilgiler gidiyordu. Yani gerçeği anlatmayan, manipülasyon içeren bilgiler içeriyordu. Bir tek Hakan Fidan'ın başındaki olduğu kurumdan doğru enformasyon bilgileri geliyordu. Dolayısıyla da bunu FETÖ terör örgütü bu kurumu da ele geçirmeye istemişti. Zaten dönemin FETÖ'cü önemli yazarlarından Önder Aytaç'la da bizzati Hakan Fidan'ın görevden alınması gerektiğini, bir cemaatçi emniyet müdürünün atanması gerektiğini bizzati bana kendisi Ankara'da bir restoranda söylemişti. Hatta bize destek olun, bu emniyet müdürü MİT müsteşarı olursa bütün medyaya sizi her türlü habere boğarız diye söylemişti.
0: Aylardan Şubat'tı. Şubat'ın 7'siydi. Şimdi o gündeyiz. O gün devlet eşine ender rastlanır bir darbe planıyla yıkılmak istendi.
4: Fethullahçı terör örgütü 2011'den sonra, özellikle 12 Eylül referandumundan sonra yargıyı da tamamen ele geçirdiği algısını oluşturuyor, kendi inanıyor ve ondan sonra daha bir pervasızca harekete geçme imkanına kavuşuyordu. Poliste 80'lerden beri bir yapılanma olmuştu. Elinde karşı koyabilecek devletin bir milli istihbarat teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ı gözaltına alarak da oraya da bir gözdağı vermek istiyordu ki o göz Hakan Fidan'la başlayan süreçteki gözdağı aynı zamanda hükümete de bir gözdağı olacaktı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı demek devletin namusu, devletin gizli yapısı ve her şeyiydi. O Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza, haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten başka bir şey değildi.
0: Eğer o gün Erdoğan savcıların kendine bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı'na ulaşmasına izin verseydi, darbe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelecekti. Devletin imkanlarıyla ya da milletin iyi niyetli yardımlarıyla yurt dışında okuyan, yaşayan klavye kahramanlarının sesi daha da bir gür çıkıyordu artık. Fethullahçı örgüt üyesi bugün vatansız ünvanlı ne kadar terörist varsa o günlerde sosyal medyaya da danmıştı. Oyun büyüktü. Hedef belliydi. Başbakan işte o oyunu gördü. Hedefin kendisi ve milleti olduğunu bir kez daha fark etti. Erdoğan, Hakan Fidan'ın ifadeye davet edildiği haberini hastane yolunda almıştı. Ameliyattan ani bir kararla vazgeçti. Ölümden korkmuyordu. Çünkü kaybedecek hiçbir şey olmadığını biliyordu. Canı veren Allah'tı. Ancak o alabilirdi, bunu biliyordu. Bu bir krizdi. Daha da derinleşmeden bir an önce çözülmeliydi. Erdoğan ameliyata girmeyeceğini duyurur duyurmaz yeni bir program yaptı. Sağlık gerekçesiyle katılmayacağını söylediği valiler buluşmasına gitmeye karar verdi. Ve kürsüye çıktı. Mesajları doğrudan doğruya Pensilvanya'ya ve Pensilvanya'nın devletin kılcal damarlarına sızdırdığı teröristlere yönelikti.
5: Bugün Türkiye'yi sadece İttihat ve Terakki'nin o dönemde yaptığı hatalar takip etmiyor. Maalesef 1900'lü yıllardaki büyük hataların, büyük ihmallerin bedelini bugün dahi öderken aynı zamanda uslanmaz, yüzü kızarmaz, ders almaz bir zihniyetle de bugün hala mücadele ediyoruz.

0: yargılandığım fuhuş ve askeri casusluk denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerimden MİT'e soruşturmayı sızdıracak bir kirli plan hazırlandı. Benim Milli İstihbarat Teşkilatı'nda pırıl pırıl vatan evladı olan birçok arkadaşım, ki hepsi boynunu kılıçtan esirgemeyecek insanlar, bunların hepsi dava konusu edildi ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sıçratmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü. Sayın Fidan'ın ifadeye çağrılması tesadüf değildi. Sayın Fidan eğer Cumhurbaşkanı'nın talimatı olmayıp da ifade vermeye gitmiş olsaydı kesinlikle Sayın Erdoğan ameliyat masasından kalkamadan örgütün bir numarası yakalandı. Soruşturma genişletiliyor. Bütün dosyalarda birleştirilerek Türkiye'nin üzerine tuzak kuran örgüt yakalandı. Bir numarası tespit edildi ve yapı çökertildi yalanıyla bir algı oluşturarak milleti, Türk milletini farklı noktalara çekmekti amaç.
1: 7 Şubat tarihinde MİT müsteşarının bizzat ifadeye çağrılması üzerine ya bizde şöyle bir kuşku uyandı ve şöyle bir fikir yürüttük kendi aramızda. Ya MİT müsteşarının hangi koşullarda, hangi durumlarda ifadeye çağrılması gerektiğini bilen hukukçularız bizler. MİT müsteşarı böyle sıradan, rutin bir adli işlem bahanesiyle ifadeye çağrılamaz. O güne kadar, çünkü bunun örneği yoktur. MİT müsteşarını ifadeye çağırmak demek, devletin yatak odasına girmek demektir. Bu korkunç bir şeydir. Yani başbakanı ifadeye çağırmak kadar tehlikeli ve önem atfedilmesi gereken bir hadisedir. Ve o süreçte büyük ihtimalle MİT müsteşarını ifadeye getirebilselerdi %90 tutuklayacaklardı. MİT müsteşarının tutuklanması demek başbakanın kendiliğinden istifa etmesi demektir. Çekilmesi demektir. Ve bunlar da çok basit bir hareketle devlete el koyacaklardı. Yani hükümete, yönetime filan değil. Devlete el koyacaklardı.
2: Türkiye ertesi güne de, yani 8 Şubat sabahına da yeni bir darbe planının gölgesinde uyandı. O sabah okyanusun ötesinden beslenen medya çoktan ağız birliği etmişti. Hürriyet, Cumhuriyet, Sözcü, Taraf, Zaman ve Bugün başı çekiyordu. Erdoğan işte o günlerde bir kez daha söz aldı. Bir kez daha tarihe geçecek cümleyi kurdu. Meydan okudu.
3: İlk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. O da gitti geldi. Ve Emre Bey de, hatta aynı şekilde yine yardımcıları durumunda olan hanımefendi de yine bu süreci beraberce yaşadılar.
4: Dünyanın her yerinde böyle oluyor.
3: Evet.
4: Demokratik ülkelerde
3: evet.
4: Böyle oluyor.
3: Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle. Şimdi burada böyle olunca bu iyice çizmeye yaşan bir şey oldu. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha eğer alacaksanız o zaman beni alın. Onu değil, çünkü talimatı veren benim. Talimat verilen alınmaz. Bu tür yanlışlar yapılıyor. Talimatı veren benim. O zaman alacaksan beni al.
2: Kriz 10 Şubat 2012'de daha derin bir hal aldı. Erdoğan o gün iki ayrı zirve birden topladı. Kurmaylarıyla buluştu. MİT personelini ifadeye davet eden, hatta haklarında yakalama kararı çıkaran savcı Sadrettin Sarıkaya yürüttüğü o soruşturma hakkında üstlerini bilgilendirmediği için görevinden o gün alındı. Yani darbe planı çöktü.
1: Sadrettin Sarıkaya, o zaman MİT müsteşarını ifadeye çağrılan o zamanki görevli savcı, aynı yerde çalışıyorduk Çağlayan Adliyesi'nde. Sordum ben. Dedim ya kardeşim, MİT müsteşarını neye dayanarak sen ifadeye çağırdın? Neyi öğrenmek istiyorsun? neyi nasıl çağırabilirsin? Yani MİT müsteşarını ifadeye çağırmanın hukuki prosedürü herhangi bir şahsı çağır

0: olmak gibi değildir. Ya ben bunca yılın tecrübesiyle MİT müsteşarını ifadeye çağıracak bir mevzuat boşluğu bilmiyorum. Sen, abi bizim de bildiğimiz şeyler var. Yani tabii biz sonradan gelişen olaylar muvacahesinde anladık ki bunların hukuki olarak, yasal olarak, kanuni olarak bildiği bir şey yok aslında. Bir örgüt tavrı olarak, bir örgüt emri olarak bildikleri var. Bildiği ona verilen bir talimat, bir emir. Allah'tan o zaman Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan MİT müsteşarının ifadeye gitmesini önledi ve böylece de devlete kurulan bu kumpası bir manevrayla savuşturmuş oldu.
1: 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar.
2: Erdoğan artık ameliyata girebilirdi.
3: Bir önceki ameliyatı ile ilgili küçük bir işlem vardı, o yapıldı.
2: 2012'nin Şubat ayının 12'sinde, yani ameliyatın ertesi günü, bu kez Emine Erdoğan kameraların karşısındaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili ilk bilgiyi o verdi.
4: Her zamankinden daha iyi, hiç merak etmeyin. Sizlere selamı var.
2: Türkiye ise o gün eteklerindeki taşların döküldüğüne tanık oldu.
5: Böylesi adalet mi olur? Böylesi hukuk mu olur? Burası adalet komisyonu, adalet.
2: İstenen olmuştu artık. Faili meçhul cinayetlerle, sonra darbeyle, sonra bindirilmiş kıtalarla, yargı oyunlarıyla, oyun içinde oyunlarla devrilmeyen iktidar, devlete yönelik o sert operasyonla devrilmek isteniyordu. Ve karanlık geri dönüyordu. Şehit haberleri ardı ardına geliyordu. Ama devlet kararlıydı. Yargı bir daha aynı şekilde devlete operasyon yapmaya kalkışmasın diye hazırlanan kanun çok geçmeden yasalaştı.
6: Kızım, aşağıdan şu çileyi getirsen de üstadın o gençlik şeyi var ya, ona hemen bir bakayım ben.
2: 11 Şubat günü ameliyata giren Erdoğan ilk kez 8 gün sonra görüntülendi. Kameralar onu önce evinde gençlere seslenmek için hazırlık yaparken gördü. Sonra da yine evinden AK Partili gençlere seslenirken.
1: Altını çiziyorum. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum.
2: Öykü burada bitmedi. 2012'nin 7 Şubat'ında devleti hedef alan o savcılara ilerleyen günlerde yenileri eklendi. Fethullahçı terör örgütünün 7 Şubat 2012'de düğmeye basarken kullandığı eline 31 Mayıs 2013 günü yeni eller destek çıktı. Gezi Parkı'nda Taksim yayalaştırma projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından eylem başlatıldı. Bir çevre tepkisi olarak ortaya çıkan olaylar, FETÖ'cülerin çadırları yakmasıyla iktidara yönelik bir karşı duruşa dönüştü. Türkiye'ye yönelik eylemler günlerce sürdü.
7: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
8: Her dediklerini yaptırmaya, yaptıracaklarını sananlar bugün karşılarında büyük bir kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
9: O çadırların toplatılması ve yakılmasıyla birlikte birdenbire bir kıvılcım orada çakıldı. Yani

0: bir fitil ateşlendi. Fitil ateşlenmesiyle birlikte hem uluslararası toplumun, özellikle de uluslararası medyanın dikkati İstanbul'a, Gezi Parkı'na ve hükümete çevrildi. Hem de profesyonel örgütler, özellikle de terör örgütleri ve bunların sokağa hareketlendirmeyi bilen eylemcileri İstanbul'da sahaya çıktı. Sonra Türkiye'nin değişik illerine de yayıldı. Yani masum bir çevre hareketi gibi gözüken faaliyetin aslında sokak hareketleriyle hükümeti devirmeye dönük bir faaliyete doğru evrildiği ve bu amaçla hem fon temin edildiği hem uluslararası istihbarat örgütlerinin devreye girdiği de anlaşıldı.
1: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istenleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Taksim dayanışması.
2: Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tertip edilen tuzakların benzerini şu anda tekrar yaşıyoruz. Sandıkta başarı sağlayamayanların ve başarı sağlayamayacağını da bilen, son dönemde sık sık sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin ve onun yanında olan diğerlerinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz.
3: FETÖ terör örgütü, kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgalle sloganıyla var olan hareketini kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden, Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan dolayı göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdür yardımcısı, yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda infial uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
4: Gezi'de de yine millet ve devlet hedefti.
1: Gösteri yapacaklarsa bırakın gösterilerini yapsınlar. Ne yapacaklar gösteride? Ellerinde kitap, ellerinde karanfil, başka bir şey yok zaten bunların elinde.
5: Bu Gezi Parkı olaylarında da yani bunlar ufacık olmayan delilden adam tutuklatan yapı, ufacık bir delilden insanları yıllarca süründüren, mallarına el koyan yapı oradaki eylemleri görmezden geldi. İşte getiriliyordu adliyeye. 15-20 dakika sonra usulen birer ifade alıp tekrar bırakılıyordu. Tekrar Gezi Parkı'na katılıyordu oradaki gruplar. Bırakılıyordu, tekrar gidiyorlardı. Biz soruşturmalar esnasında polisten kamera kaydı istiyorduk MOBES'e. Hepsi bozuk çıkıyordu ne hikmetse. Yani getirmiyorlardı. Bozuk işte savcım diyorlardı. Yani orada biz bunların desteklediğini hissettik.
4: O süreçte milletin ferasetiyle atlatıldı. Sonra 2013'ün Aralık ayı geldi. Aynı hainler, yani emri Pensilvanya'dan alan Fethullahçı teröristler 17 ve 25 Aralık'ta bir kez daha sahne aldılar.
5: 17'ye 25'e yaklaşırken bir adliyede bir panik halleri vardı. Daha sık polisler gelip gidiyordu filan. 17 sabahı, 17 Aralık sabahı bunlar hepsi adliyenin kafeteryasında, o restoran kısmında Çağlayan'ın birleşmiş, buluşmuşlar, kahvaltı yapıyorlar.
6: 10. katta.
5: 10. katta.
6: Kim var mesela?
5: Anadolu Adliyesi'ndeki bütün FETÖ'cüler, işte Çağlayan'dakiler, Bakırköy'dekiler ve çevre iller, Edirne, Kırklareli gibi. Hepsi ama mutlu ve neşeli bir halleri var. Sonra çıkarken biz sebebini sorduk. Hayırdır dedik, yani niye böyle çok

0: meselesiniz. Hükümet gidiyor dediler. Operasyon var dediler. Zaten ondan sonra basına da düşmüştü. Yani onu kutlamak için bir araya gelmişler.
1: Üstelik bu kez o sözde savcılar sadece adliye önünde görünmedi. Bazıları iş adamlarının ofisinde sahneye çıktı. Bazıları da Dubai'de, 7 yıldızlı tatillerde. Milletin adamı 17 ve 25 Aralık tarihli darbe girişimlerinde de hedef tahtasındaydı.
2: Yargısal faaliyeti kullanarak adamlar 17-25 Aralık sürecinde yine hükümeti bertaraf edip devleti ele geçirmek için faaliyete geçtiler. HSYK'yı da FETÖ'cüler ele geçirdiği için o tarihte ikinci bir dosyayı 25 Aralık'ta piyasaya sürdüler. 25 Aralık dosyası kesinlikle bir darbe sonrası için hazırlanmış bir dosyadır. Yani onların hesabı 17 Aralık'ta hükümeti devirecekler ve 25 Aralık'ta ki dosyayı tekrar piyasaya, onu biraz öne çektiler mecburen 17 Aralık'ta başarılı olamayınca, bu bakanlarla ilgili, bürokratlarla, belediye başkanlarıyla falan ilgili dosyayı piyasaya sürdüklerinde başarılı olamayınca, bu sefer bütün hükümetin eylem ve işlemlerini, tüm ekonomik faaliyetlerini soruşturma altına alan o dosyayı piyasaya sürdüler. Aslında o dosya mahiyet itibariyle devri sabık, eskilerin deyimiyle devri sabık dosyasıdır. Yani iktidarı ele geçirip devleti ele geçirdikten sonra bu devlete hizmet eden, bu devlete yatırım yapan, bu devlete ekonomik katkı sağlayan herkesi herhalde cezaevlerine doldurmak için hazırlanmış bir dosyadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman gerçekten dirayetli, gerçekten dik durması ve bu millete bunun darbe teşebbüsü olduğunu izah ederek ikna etmesi neticesinde bu örgüt akamete uğradı. 17-25 Aralık darbesini yapamadılar.
3: Emniyetin bilgisayarlarından çıkan fezleke hazırlıklarında dönemin başbakanı ibaresi vardı. Yani bütün fezlekeyi yargı adına hazırlamışlar. Darbeyi yapacaklar. Darbeden sonra başbakanı yargılayacaklar. Hükümeti yargılayacaklar. Ona hazırlık yapmışlar. Ve bilgisayarda dönemin başbakanı nokta nokta dönemin başbakanı diye de ifadeler vardı. Bu açık kanıttı. Ve zaten bütün Türkiye'yi de hedef almışlardı 17-25 darbesiyle.
1: O girişimler olduğunda da ilk gün olduğu yerde, milletinin yanında, yani hep dimdik ayaktaydı. Bu sayede darbeye geçit vermedi Erdoğan.
0: Daha sonra dosyayı incelemeye başlarken şunu fark ettik. Yani burada doğrudan 3. Havalimanı, 3. Köprü, bunu yapan şirketleri ısrarla şeyin içine çekmişler dosyanın. Ve o dosyaya çektikten sonra hani istedikleri şu, şirketler artık uluslararası kredilerle çalıştığı için batmak üzereler. Ödeme yapamıyorlar, işler durmuş. Ve bunlar o mal varlığını dondurmuşlar. O 30 dakikada Süleyman Karaköy tarafından. Tekrar avukatlar başvuruda bulunuyor, bunlar açmıyorlar hiçbir kararı. Tekrar hani şirketler ekonomik krize giriyor. Biz bu kötü niyeti gördük orada. Hukuk yok ortada yani. Tamamen bir terör örgütünün mensuplarıyla, üyeleriyle birlikte yaptığı bir kumpas operasyonu.
4: 2013 yılına bakıldığında 7 Şubat MİT kriziyle başlayan bir örtülü darbe yılı olduğunu görüyoruz. Daha sonra 2013 yılında başlayan çözüm sürecinde Nevruz'da okunan Abdullah Öcalan'ın bildirisi ve biz PKK'nın silah bırakmasını istiyoruz sözü, Mayıs ayının ortasında gezi eylemlerinin başlaması ve daha sonra 17-25 Aralık sürecinin başlaması, hukuk görünümlü bir FETÖ darbesinin ortaya çıkması, diğer taraftan PKK terör örgütünün çukur eylemlerini başlatması, bir bütün olarak 2013 yılına kuş bakışı bir panoramayla incelediğimizde 2013 yılının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza karşı örtülü bir darbe yılı olduğunu ve Bu noktada gezi eylemleri başta olmak üzere PKK'nın yeniden eylem

0: işlemlere başlatılmak suretiyle bu sürecin engellenmek istediğini ve 2014'teki önce yerel yönetim seçimlerinin ve daha sonra 2014 yılında Cumhurbaşkanımızın ilk Cumhurbaşkanı olmuştu hatırlarsınız. Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine engel olmak istediklerini bugün daha açık bir biçimde görüyoruz.
1: Pensilvanya'nın, daha doğrusu kandan beslenen örgütün ihanetleri bitmek bilmiyordu. Aksine o ihanet Recep Tayyip Erdoğan 2014 Ağustos'unda 16 partiye karşı tek başına girdiği yarıştan birinci turda Cumhurbaşkanı seçildiğinde daha da büyüdü. O zafer Erdoğansızlık hayali kuranlar için çıldırma gerekçesiydi. 2014 Ekim'inde sokağa çıkma provası yapan PKK 2015'e yollara çukurlar açıp barikatlar kurarak başladı.
2: PKK'nın o dönemde Türkiye'de öngördüğü gelişmeler, ki bu gelişmeler derken her şeyden önce çözüm sürecinin sona ermesi, İşte herkesin dikkatinin Kobani'ye çevrilmesinin istenmesi, yani aynen böyleydi bölgede, biz birçok toplantılara katılıyorduk, paneller vesaire. Kobani'de ne varsa Diyarbakır'da da işte Mardin'de de o olacak deniliyordu ve bu fikir maalesef sadece PKK'yı savunanların üstünde ortaklaştığı bir fikir değildi. Bölgede akademisyenler, aydınlar, sivil toplum örgütleri de bu fikrin bir anda parçası haline gelmişlerdi.
1: Yeni yılda yine seçim yılıydı ve 7 Haziran'a giden yolda, o yolda medya hep en öndeydi. Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet Erdoğansız Türkiye hayalinde at başı gidiyordu. İşte kurulan tüm o ittifaklar sonucu o pazar sandıktan koalisyon olasılığı çıktı. Ama sandıktan çıkanların hiçbiri siyasetin açtığı o yola girmeye yanaşmadı.
3: Adam gibi tıpış tıpış gideceksin, oyunu kullanacaksın.
1: 10 Ekim 2015 günü bu kez Ankara'dan yükselen o korkunç sesle irkildi Türkiye. 97 kişi öldü. Başrol bu kez DEAŞ'taydı. Ölenlerin tümü sivildi ve terörün hedefi elbette insanların içine korku salmaktı.
4: Bir yandan DEAŞ, Alevi yurttaşların eylemleri, gösterileri ya da tepkiselliğinin olduğu bir takım faaliyetlere doğrudan bombalı terör saldırıları düzenleyerek bu yurttaşların hayatını kaybettiği ve bu yurttaşların devlete olan bağlılığının, güveninin büyük ölçüde sarsılmasının hedeflendiği eylemlerin içindeydi. Nitekim Ankara'daki gar saldırısı, gar patlaması böyle üzücü bir eylemdir. Öbür yandan da PKK'nın eylemleri eş zamanlı olarak devam ediyordu. Ve bir tarafta DEAŞ, bir tarafta PKK adeta görev dağılımı yapmış gibi Türkiye'yi acziyet içinde göstermeye. Dolayısıyla da bu hükümet bu ülkeyi yönetemez, bu ülkenin başına yeni kadrolar gelmelidir şeklinde aslında uluslararası sistemde ön görüşmelerini yapmış bir takım siyasi isimleri ön plana çıkartmaya dönük senaryoyu uyguluyorlardı.
1: Millet işte tüm bu karanlıkların içinde 7 Haziran sonrası siyaseti tıkayan muhalefeti de gördü. Ama siyasetin yolunu açan iradeyi de gördü millet.
5: Bizim çok temel bir ilkemiz var. Şeyh Edebali'nin ifadesiyle. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.
1: Millet işte o kararlı iradeye güvendi. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden yolda. Eğer koalisyon olsaydı ülkenin nasıl çökeceğini anladı. İstikrar nedir kani oldu. Çünkü koalisyonlu yılları hatırladı. Ve 1 Kasım 2015 pazar sabahı gelip çattı. Yine millet o sabah siyasetin yolunu tıkayanların sandığa nasıl gömüldüğüne tanık oldu bu defa. Her iki kişiden biri meselenin memleket olduğunu görmüş, geleceğini oylamıştı o pazar. İstikrar demişti. Milletin ülkesi için yeni sayfayı açtığı 1 Kasım'ın hemen ertesinde Antalya bir dünya zirvesine ev sahipliği yaptı. Muhteşem organizasyon taraflı ya da tarafsız herkesin gözünü kamaştırmıştı. Ancak ne var ki o görkemli G20 zirvesinin yankıları daha dinmeden, üstelik Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni hükümetin açıklanmasına saatler kalmışken Suriye sınırından bir haber geldi. Fethullahçı teröristler yine devredeydi. Bu kez asker kılığındaydılar. 24 Kasım 2015 günü Türkiye uzun, ince ve dikenli yolda beklenmedik keskin bir viraja girdi. Bir Rus uçağı düşürüldü. Uçağı düşürenler asker kılığındaki teröristlerdi. Plan bu defa çok daha büyüktü. Türkiye'yi savaşa sokacak kadar ileri gitmişlerdi. Ama daha ileri gideceklerini kimse tahmin etmiyordu.
6: Sen ne dedin abi?
7: Abi. bunlarla biz aynı dinden değiliz. Bu kadar acımasız olmalarından onu anlıyoruz. İşte darbe gecesi halkın üzerine tankları sürmelerinden, uçaklarla polislerimizi şehit etmelerinden, işte biliyorsunuz Gölbaşı'nda bir sürü şehit verdik. Onun için bunlar kaynağı dışarıda, bir dolara iradelerini satmış, mankurtlaştırılmış ve devletimizi yıkmak isteyen diğer devletlerin maşası.
1: O gece ilk kez saklanmadılar, ortaya çıktılar. Sanki 100 yıl süren bir berzahtan çıkmışız gibiydi o gece. Kandan, kinden, öfkeden üzerimize bir sağanak boşanmış gibiydi. Her bir mermi ihanetti. Buz gibiydi her biri. Ve yere damlayan her bir damla kan, şehidin, gazinin kanı. Sıcacık, uyanması gibi yerin, kımıldaması gibi toprağın. Ve gece, o gece, bombalar yağıyordu üzerimize gökten. Asfalt eziliyordu paletlerle. Ve gürültü vardı ihanet yüklü sokaklarda. Korkunç bir gürültü. Bir de camları titreten bir ses bombası. Tüm oldu bunlar, hepsi yaşandı. Ama sesten hızlının da sesini bastıracak bir ses daha vardı o gece. Tankı, uçağı, roketi, bombayı, gürültüyü ezen bir ses. Bin yıllık bir felah. Bir kurtuluş çağrısı.
8: Nasıl

Hilal vardı orada. O yüzden sıcacık. Sanki bulutları sarması gibi gün ışığının öyle sıcak bir sesti o ses. Öyle sıcak ki sanki eritiyordu karı buzu ve dal uçlarında parlatıyordu tomurcukları. Bir ses vardı. Duyuyor musunuz?

0: Kabartın kulağınızı. Halil'in sesi o. Erol abinin. Pırlanta gibi çocuklar. Abdullah Tayyip'in sesi. Bak Mustafa da orada. Beyler beyinde. Hadi diyor. Hadi beyler oturmayın. Kurtuluş savaşıdır bu. Çıkın sokağa. Durun tankın topun karşısında. Düşman sarmış dört bir yanı. Hadi. İşte İlhan Hoca. O da orada. Saraçhane'den bağırıyor öğrencilerine avazı yettiğince. Eğer sokağa bugün çıkmazsak ne zaman çıkacağız ki? Bak Nene Hatun da orada. Şu tankın karşısında bir beton direk gibi duran çok benzemiyor mu Seyit Onbaşı'ya? Bak bir dede var orada. Çanakkale'den mi? Yoksa Kutul Amare'den mi? Hangi cephenin şehidi acaba? Bir ses geliyor, duyuyor musun? Sıcacık bir ses. Yağmurun ansızın boşanması gibi bir ses. Binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması gibi. Köprüden geliyor ses. Havalimanından geliyor. Kızılay'dan, Kazan'dan geliyor. Anadolu'dan geliyor. Erzurum'dan, Trabzon'dan, İzmir'den, Adana'dan, Hakkari'den, Bursa'dan, Tekirdağ'dan geliyor. Bir ses geliyor. Bir ses yarını müjdeliyor.
1: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. 1000 yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Onun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Tek bayrak diyoruz. Tek vatan diyoruz. Tek devlet diyoruz. Böyle yürüyeceğiz diyor.
0: Ve yıllar geçiyor. Darbeye kalkışanların üniforması veya ismi değişiyor ama kirli planlar hiç değişmiyor. Dün asker ya da savcı ve hakim üniformasıyla milletin karşısına dikilenler veya Anadolu'yu işgale kalkışanlar bugün üst akıl ya da akademisyen kimliğiyle ortaya çıkıyor.
2: Önümüzde bir seçimler var, görüyoruz. Bu seçimlerde de malum birbiriyle hiç alakası olmayan, hiçbir düşüncesi ortak paydada buluşmayan siyasi partilerin bir masa etrafında oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun da hedefi belliydi. Geçmişte olduğu gibi büyüyen, kalkınan ve etkinliği ve gücü artan bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin de bölgesel, küresel, batıcı, emperyalist güçlerin işine gelmediğini görüyoruz. Onların geçmişte alıştıkları yönetimsel manada zayıf düşmüş, vesayet odakları tarafından sürekli hırpalanan, sürekli ihtar yiyen, aynı zamanda azarlanan bir siyasi yönetimlere alışmışlardı. Ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkesinin kendi çıkarını her zaman önceleyen, hep Türkiye diyen ve Türkiye'nin hem jeopolitik hem de stratejik manadaki imkanlarını en üst düzeye çıkartmaya çalışan bir yönetim var. Aynı zamanda da dünya barışını hedefleyen, çevresindeki küresel sorunlara, bölgesel sorunlara karşı alternatif çözümler getiren bir irade var ve bir yönetim var. Bu yönetim maalesef batılı emperyalist güçlerin işine gelmiyor. Bunu nasıl zayıflatabiliriz, nasıl diz çöktürebiliriz diye bir düşünceleri var. Bunun için de hesapları hiç bilmiyor. Yeri geliyor terörü kullanıyorlar. Yeri geliyor kendi kullandıkları aparatları devreye koyuyorlar. Yeri geliyor yurt dışında gerek sosyal medyada veya gerek yazılı ve görsel medyada itibar suikastine girişmeye çalışıyorlar. Bunu da görüyoruz ve ibretle izliyoruz.
0: Bugünün en çıplak gerçeği şu. Türkiye artık güçlü bir devlet ve millet artık üzerinde oynanan oyunları daha net görüyor. Ve millet Erdoğan isminin ne anlama geldiğini artık çok daha iyi biliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bir isim olmadığını, bağımsızlık ve barış adına bir simge olduğunu biliyor millet. O ismin Balkanlar demek olduğunu, Gazze, Mısır demek olduğunu, Suriye'nin mazlumları demek olduğunu, Türkmenlerin ilacı olduğunu biliyor. Ve bu büyük milletle o milleti bir araya getiren devlet yepyeni bir yolda yürüyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD İran'a yönelik saldırıları da sürdürüyor. Ülkenin birçok kentinde peş peşe patlamalar oldu. Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. Saldırılara misliyle karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı. ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprülerini vuracağı sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, saldırılardaki amacın İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM denizdeki operasyonların da sürdüğünü açıkladı. Amerikan deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Tahran yönetiminden Amerika'ya sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebu Fazıl Şikarçi saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakhir üssünde bulunan Amerikan helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan tamamen çekileceği tarih belli oldu. Irak Başbakanı Zeydi, ABD güçleri 30 Eylül'e kadar Irak'tan çıkacak dedi. Peki ABD'nin aldığı bu kararın sebebi ne? Detaylarına bakalım.
1: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Irak ilişkileri tarihi bir dönüm noktasında. Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkede görev yapan yaklaşık 2000 Amerikan askerinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar Irak topraklarından tamamen ayrılacağını duyurdu. Washington'la Bağdat, Irak'ta kalan ABD güçlerinin çekilmesi konusunda Eylül 2024'te anlaştı. Çekilme o tarihten bu yana kademeli olarak sürüyor. Ve son alınan kararla ABD askerlerinin Eylül ayında tamamen tahliye edilmesi hedefleniyor. Peki bu kararın arkasındaki sebepler ne? ABD, İran'a yönelik sert bir abluka uygularken Irak petrol sahalarını korumak ve buradaki üretimi Amerikan şirketleri eliyle sürdürmek istiyor. Irak'ın devasa enerji ve petrol potansiyeli, İran ve Rusya gibi aktörlerin küresel petrol piyasasındaki ağırlığını kırmak için doğrudan bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki krizler de ABD'yi yeni petrol kaynaklarına yönlendiriyor. Bu yüzden ABD ve Irak arasında işbirlikleri konusunda yeni bir dönem başlıyor.
1: Irak'ın petrolü ve diğer nedenlerden dolayı ama özellikle petrol nedeniyle muazzam bir potansiyeli var ve birçok anlaşma yapacağız. Her iki ülke içinde birçok iş imkanı yaratacağız ve çok fazla petrol çıkaracağız.
2: Irak'ta bulunan ABD askerlerinin büyük kısmı Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde görev yapıyor. Çekilmenin ardından güvenlik işbirliğinin büyük ölçüde savunma şirketleri, askeri danışmanlar ve ikili güvenlik mekanizmaları üzerinden sürdürülmesi öngörülüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Mevkidaşı Andriy Sibiha ile Kiev'de bir araya geldi. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz, Karadeniz'de huzurun korunması şarttır ifadeleri de kullandı. Savaşın yayılma riski olduğuna dikkati çeken Fidan, barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
3: Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz.
2: Karadeniz'de huzurun korunması şart dedi. Ukrayna'da barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
3: Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslar kapsamında Ukrayna'ya gitti. Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Gündemde Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e etkilerine dikkat çekti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi.
3: Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir.
2: Savaşın yayılma riski konusunda uyardı Dışişleri Bakanı.
3: 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş.
2: Fidan Rusya ziyaretini hatırlattı. İki tarafla da temas halindeyiz mesajını verdi. Barış içinse İstanbul'da kurulan masayı işaret etti.
3: Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesini ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
2: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'da ateşkese hazırız mesajı verdi. Barış için Türkiye'yi işaret etti.
4: Müzakerelerin özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum.
2: Hakan Fidan ziyaret kapsamında Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu'yla da bir araya geldi. Görüşmeye Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da katıldı. 19-20 sene. Kırımoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında olası barış hakkındaki soruya Başkan Erdoğan'ın sözünü alıntılayarak

0: cevap verdi.
1: Şimdi bizim Cumhurbaşkanı Zelenski mecbur olarak evet barış istiyoruz, ateşkes istiyoruz diyor. Ama eğer askerlerden sorarsanız, halkta sorarsanız biz buna karşıyız. Çünkü ateşkes dondurulmak, işgal, topraklarımız işgal altında kalacak. Onun için Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmayacak kadar bu savaş bitmeyecek.
0: Kırım Tatarlarının Rus baskısı altında olduğunu dile getirdi.
1: Bizim en büyük rahatsızlığımız Kırım'daki bizim soydaşlarımız. Onlar o işgalciler tarafından büyük baskı altında. Bu konuda aslında Türkiye'den destek isteriz. Destek nasıl? Sayın Tayyip Recep Tayyip Erdoğan Putin'le konuştuğu zaman biraz uyarsa, böyle bir şey olacak olsa Türkiye'nin tepkisi böyle olacak manadadır.
0: Olası bir müzakere masasında Kırım Tatarlarının ayrı temsil edilmesi durumuna yeşil ışık yaktı.
2: Olası bir barış masası kurulursa Kırım Tatarlarının ayrı bir taraf olarak temsil edilmesini istiyor musunuz? Böyle bir talebiniz olur mu?
1: Evet, biz onu çok istiyoruz ve de çok seslendiriyoruz. Ben Zelenski'den bu konuda konuştuğum zaman diyor ki ya bizim şimdi Savunma Bakanımız Kırım Tatarı daima konuşmalarda o iştirak ediyor. Ne, daha ne istiyorsunuz bu şekilde böyle? Yani bizim sesimizi duyuyorlar onlar ama biz istedik ki söylediğiniz gibi resmen Kırım Tatarı.
0: Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret anlaşmasına dikkat çekti.
1: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest bölge anlaşma imzalandı. Ülkelerimiz arasında sıkı böyle ticaret olacak. Ülkelerimiz daha yakın olacak.
3: Avrupa hava sahasında son bir yıl içerisinde tespit edilen birçok gizemli İHA gerilimi had safhaya çıkarmıştı. Rusya dronların kendisine ait olduğunu kesin bir dille reddetti. Ancak yayımlanan bir rapor çarpıcı iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Rapora göre söz konusu İHA'lar Rusya'nın gölge tankerlerden havalanmış olabilir. Ayrıntılar 3 dakikada değerlendirildi.

0: kendilerini paniğe sevk eden gizemli İHA operasyonlarının arkasında Rusya'nın olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Rusya, gizli filosunu mobil platformlara dönüştürerek 15 ay boyunca fark edilmeden birçok Avrupa ülkesinde gizli İHA operasyonları yürüttü. Peki İHA'ların kaynağı gerçekten Rusya mı yoksa başka bir ülke mi?
1: Rusya'nın İHA konusundaki teknolojisi tartışılıyor. Yani Avrupa'da başkentlere yönelik bir takım Rusya'nın karşı atak geliştiren eylemlerde kullandığı İHA'lar, Ukrayna'da kullandığı İHA'lar gerçekten Rus yapımı mı yoksa arkasında başka bir ülke mi var? Bu sorunun cevabını aslında geçtiğimiz günlerde sahada elde edilen tecrübeyle bizzat yaşandı ve verildi. İran. İran'ın elindeki şahit kamikaze dronları Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda temin ettiği Rusya'nın da bunu hem terse mühendislikle hem de İran'dan aldıkları teknolojiyi anında kullanarak bir etki ürettiği bilinen bir gerçek. İlk etapta bu Rusya tarafından yalanlandı ama daha sonra Ukrayna'da düşürülen bir Rus İHA'sının boyası kazıldığında altta İran'ın menşei olduğu, Arapça yazıların görüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Gepard adı altında yani isim değiştirilerek kullanılan İHA'ların esas köken olarak İran'a ait olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla Rusya'daki o İHA teknolojisinin arka planında eğer bir devlet arayacaksak bu devlet şüphesiz İran.
2: Avrupa'da şu anda büyük çapta bir İHA, SİHA dronlar savaşı yapılıyor. Bunların içinde tabii ki Avrupa'yı hedef alan şeylerin içinde Rusya'nın olduğu düşünülüyor. Başka bir şey düşünülemez. Eğer Avrupa kendi içinden böyle bir şey olsaydı zaten ortaya çıkardı. Avrupa istihbaratları, MI6, CIA, Amerikan istihbaratı zaten çıkardı. Avrupa'nın şu andaki düşmanı, belirgin düşmanı Rusya olduğuna göre bu dronların arkasında da Rusya vardır.
3: NATO ülkelerini ve Avrupa'yı tam boy savaşa çekmek isteyen bir irade var. Yani hala seçim yapmayan, Ukrayna'da barışa yanaşmayan ve Ukrayna'nın savaşta kalması için ısrarcı olan Zelenski ve Kliyi var. Dolayısıyla büyük bir olasılıkla Avrupa başkentlerindeki sözü geçen İHA ve benzeri saldırıların

0: arkasında da böylesi bir odak olma ihtimali vardır. Bu da tabii hani Zelenski rejimi diyoruz ama oraya baktığımızda mutlaka İngiltere'yi görmemiz lazım. Dolayısıyla olağan şüpheli İngiltere'dir.
1: Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump şu dakikalarda açıklama yapıyor. Kameralarımızı o noktaya çevireceğiz.
3: Meyvelerini çok yakın zamanda alacağız. Şu anda hala karşımızda büyük bir zorluk var, üstesinden gelmemiz gereken. Çünkü hiçbir ülke adil ve eşit seçimler olmaksızın başarılı büyük olamaz. Yani eğer güven yoksa o zaman hiç büyük bir ülke olunamaz. Güven yoksa büyük bir ülke de olunamaz. İşte bunu kararlı bir şekilde seçimlerin güvenliğini sağlayacağız. Çünkü her Amerikalı bunu bilmeyi hak ediyor. Yani bir oy kullandıkları zaman bu oyun düzgün bir şekilde sayılacağını bilmeleri lazım. Bu da sistemi güvenli hale getirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Yani aldatma ya da oylara müdahale etme gibi şeyler olmamalı. Maalesef bizim bugünkü sistemimiz felaket denecek seviyede bu şekilde ilerliyor ve burada kritik istihbarat bilgilerinin açığa çıktığı ve seçim altyapısına müdahale edildiği bir ortamdayız. Bu seçim sistemi tehlikeli bir şekilde risk ortaya çıkarıyor. Daha önce hiç düşünülmeyen seviyelerde sistemin hack edilmesi, sömürülmesi ve dış müdahalelerin gerçekleşmesi, seçimlerin dış etkilere açık olması hep şimdiye kadar örtüldü, üstü kapatıldı ama bütün bunların hepsi değişecek. Bizim yayınlayacağımız, bu geceden itibaren yayınlayacağımız dokümanlar Beyaz Saray Şeffaflık Görevlisi tarafından olayları açığa çıkaracak. Aynı zamanda İstihbarat Danışma Kurulu'nun da yardımıyla bizim istihbarat örgütümüzün yardımıyla bu akşam bunların özgünlüğünü de teyit edeceğiz. Bu evrakları kendiniz de whitehouse.gov adresinden kontrol edebilirsiniz. Bizim bu bilgilerde açıklamaktaki amacımız bu güveni yeniden bizim kırılgan noktalarımızı açığa çıkarıp hızlı bir şekilde üstesinden gelerek çözme amacımızdan dolayıdır. Bu bizim için bir endişe alanı. Belli bir zaman zarfında 2020 seçim döneminde Çin Cumhuriyeti bizim en büyük seçim verileri sorununu ortaya çıkardığını düşünüyoruz. 220 milyon seçmenin oyuyla ilgili yolsuzluklar yapıldı. Bu veriler sızdırıldı. Seçmenlerin oyları, adresleri gibi bilgiler ve bunun yanında başka birçok korkunç eylem de gerçekleşti. Bu hiç benzeri görülmemiş bir seçim güvenliği kabusuydu. İstihbarat bize gösteriyor ki Çin özellikle bir veri sömürüsü birimi kurdu. Bunun ardından ikinci bir evrak grubunu daha açıklayacağız. Bu da derin devleti açıklayacak. Bunlardan çoğu çok çok meşhur kişiler. Bizim istihbarat ajansımız bu bilgileri Çin'in bu negatif eylemlerini de açığa çıkaracak ki bunlar daha önce başka kimsenin olabileceğini düşünmediği eylemler. Yani seçmen kayıt işlemlerinde yapılan yolsuzlukları öğrenecek herkes 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da hacklendi tarafından ve bunu yapmakta sorumlu olanlar, yani bunları bildirmekten sorumlu olanlar bunu yapmadı.

0: Ne gizledi bilgileri, ne bana başkan olarak açıkladılar bunları, ne de başka kişilere açıkladılar. Kongreye de bilgi vermediler. Ve bütün söyledikleri şey şuydu: bu şimdiye kadar ülkemizin tarihinde gördüğümüz en güvenli seçim, dediler ki bu doğru değildi ve bunun üstünün örtülmesi, bu devasa yolsuzluğun üstünün örtülmesi bize şunu da gösterdi: Çin başka seçimlerle ilgili faaliyetlere de kalkışmış. Benim ilk görev dönemimde 2020 seçim kampanyasında bunu istemediler hiç ve canları pahasına Donald Trump kazanmasın diye uğraştılar ve haklılardı da. Çünkü bizim bu açıklayacağımız dokümanlar da gösterecek ki CIA de bunu çok açık ifade etti. Alıntılıyorum. 2020 yılında Çin Komünist Partisi'nin görevi bütün iç ve dış unsurları kullandı. ABD Başkanı'na muhalif olan herkesi kullandı. Beni istifa ettirmek ya da yeniden seçimleri engellemek için uğraştı. Yine 2020'nin ortalarında Çin ABD ara seçimlerinin sonuçlarına da müdahale etmek için uğraştı. Ve 2019 yılının ortalarında Çin yine iç güvenin altına oymaya çalıştı Amerikan başkanına karşı. Yani sanki sizin başkanınız çok harika, havalı biri değilmiş gibi bir hava yaratmaya çalıştı ki aksine sizin başkanınız tam da böyle biriydi. Ve bu dokümanlar CIA tarafından yayınlanacak. Strateji kullanılarak Çinli bağlantıları bu bilgiler elde edildi. Bu arada Amerikan şirketleri de ABD başkanına muhalif hale getirmeye çalıştılar. Olumsuz bir şekilde ABD başkanının hakkında konuşulması için, olumsuz yazılar, makaleler yazılması için bir dünya para ödediler ve onlar ne derse desin bunu umursamadılar. Çünkü bir sonraki seçimi kaybetmesini istiyorlardı ABD başkanının ve onlar onlardan daha akıllı olduğumu biliyorlardı. En güçlü orduyu inşa ettiğimi biliyorlardı ve onlardan milyarlarca dolar daha çok para kazandırdığımı biliyorlardı ticaretle. Bütün bunların hepsini CIA bize raporlarla bildirdi ve şu anda bu olayların hepsi şu anda soruşturma altında. 2020 yılında seçimlerdeki yolsuzluklar bürokratlar tarafından kapatılmıştı, kapatılmaya çalışıldı. Hatta Joe Biden lehine bazı oy çizelgeleri hazırlandı. Ciddi bir CIA ve NSA çalışmasıyla bu raporlar bize gösteriyor ki başkanlık briefinglerinde ben hemen her gün bilgi almam gerekirken bu bilgiler dışarıda tutuldu ve bir istihbarat ajanı şunu itiraf etti: kasti olarak Çin faaliyetlerinin bu günlük briefinglerde içerilmediğini söyledi. FBI da bir gölge hükümet yürüttüğünü söyledi rakibimin ve Çin hükümetiyle diyalog halinde bunu onurlu medya mensuplarından sakladığını yazdılar. Burada çok ciddi bir şekilde medya da politize olmuş haliydi ve bir takım oy torbaları yıkıldı, torbalarca evrak yıkıldı. Hatta Başkan Barack Hussein Obama tarafından bu torbaların yakıldığını biliyoruz. Bu torbalarda farklı seviyede farklı kişiler rol aldı. Ama bunlar hiç yargılanmadı. Belki de şansları yaver gitti. Bunların belki de bir kısmı kasti olarak değil de yapan kişilerin yetersizliği sebebiyle cereyan etti. Ulusal İstihbarat Ajansı'nın başı, yargının başı ve
1: To fire those involved in the cover-up and to.

ajanslar da çok hayati bilgileri saklandığını, hasır altı edildiğini söyledi. Yani bu insanlar Çin'in müdahalelerini gizledi. Bu işin sadece ilk kısmıydı. Üçüncü açıklayacağımız evrak grubu da Amerikan halkına bizim seçim altyapımızın güvenliği hakkında düzenli olarak yalan söylendiğini görüyor. Otomatik oy verme makinalarının ve oy sayımlarının dürüstçe yapılmadığını ortaya koyuyor. Yani bunların çok kırılgan ve sıkıntılı olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce gizlilik seviyesindeki ABD dokümanlarının saldırıya çok açık olduğunu gördük ve ABD nin rakipleri en azından Rusya, Çin, Kuzey Kore ve devletleşmemiş grupların ABD seçim altyapısını zedeleme imkanı olduğunu biliyoruz ve bu güya ülkemizi çok seven vatanseverler tarafından yapıldı. Bizim değerlendirdiğimiz oylar, yani merkezi seçimlerle elde edilen oylarda ki kullanılan seçmen kayıt listeleri ve resmi seçim web siteleri sömürüye en açık olanlar, müdahaleye en açık olanlar ve bunlar da seçim süreçlerini ABD'de sekteye uğratmaya yönelik çalışmalardı. Ocak 2020'den Haziran 2026'ya kadar bizim demokrasimizin kalbini hedef alan saldırılar devam etti. Yani elektronik bir şekilde seçmenlerin oylarını değiştirmek mümkün olabiliyor. Bugün bütün bu dokümanları size açıklıyoruz ve CIA de burada çok büyük sayıda yolsuzluk yapan Maduro rejimi ve Venezuela'da da neler olduğuna dair evraklar açıklayacak. Yani kendi ülkelerinin seçimlerini 2020'de elektronik olarak müdahaleyle etkilemişler ve bu rejim dijital bir şekilde oy toplamlarını değiştirmiş. Bunlar da bir teftişte dahi bulunamayacak seviyede gerçekleştirilmiş, her ne kadar derin teftişler yapılsa dahi. Bizim sistemimiz ise asla artık geçmişte olduğu gibi hack edilemeyecek ya da müdahalede bulunulamayacak. Yolsuzluklar ortaya çıkarıldı, teşhis edildi ama bunlar önceden gömülmüş ve hasır altı edilmiş. FBI dosyaları bize çok büyük ölçekli bir oy kayıt, seçmen kayıt yolsuzluğu yapıldığını gösteriyor Michigan'da ve bu oy yolsuzluğu yapanlar gerçekten çok yozlaşmış bir grup ve o kadar endişelenmiş ki bu insanlar seçim sonuçlarıyla ilgili. Detroit'te de bunları gerçekleştirmişler. Dokümanlar bize gösteriyor ki FBI ajanlarından bazıları başka kişiler adına oylar kullanılmış gibi göstermişler ve bunun karşılığında aldıkları sahte oy sayısına göre hediye kartları kabul etmişler. Yani ödemişler paraları onlara. Onlar da bir oyun kurmuş ve bir sahtekarlık gerçekleşmiş. Burada adalet bu konuda gerekeni yaptı ve onları ortadan kaldırdı. FBI direktörü de bu konunun çok detaylı bir şekilde soruşturulacağını temin etti. Son olarak bizim seçim sistemimizin ne kadar kırılgan olduğunu göstermek için iç güvenlik departmanının yaptığı bazı soruşturmaları açıklayacağız. Yani eyaletlerde kullanılan oylar ve kamuoya açık kayıtlara baktığımızda
federal seçimlerde kullanılan oy sayısına baktığımızda gerçek rakamların bunlardan çok

0: Açık. Çin
1: bizim
0: seçimlerimizle oynamış, bu konuda kanıtlar var. Yüz binlerce göçmen ve seçme hakkı olmayan insan ve vefat etmiş kişiler seçimde oy kullanmış gibi gösterilmiş. Yani vatandaşlık bağı olmayan insanlara oy kullandırılmış. Bunun bir örneğini de Kaliforniya'daki son seçimlerde gördük. Maria Veley'in vali seçilmesi için 2 Haziran'da gerçekleşiyor bu. 10 Temmuz'da bitti bunun sonuçlanması. Yani bu oyların sayılması 2 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar sürdü. Yani bu dünyanın 3. dünya ülkelerinde bile görülecek bir şey değil. NBC ve ABC sahte haber kanalları da bu konuşmayı vermiyorlar. Çünkü konunun ne olduğunu biliyorlardı. Konu hoşlarına gitmediği için ve sistemimizin ne kadar yoldan çıkmış olduğunu bildikleri için bu konuşmayı vermek istemediler. Onlar da bu tezgahın bir parçası. Onlar da bu yolsuzluğun devam etmesini istiyorlar artık her ne sebepleyse. Radikal solun devam etmesini istiyorlar. Yani harika büyük bir ülkeye adil ve özgür seçimler olmadan ulaşamayız. Biz onların lisanslarını iptal etmedik ve onlar yüz milyonlarca dolar gelir kazanıp hiçbir şey ödemiyorlar. Bizim tek istediğimiz seçimlerde dürüstlük olması ve bunun için multi milyon dolar varlıklarından hiçbir şey ödemiyorlar. Onlar bizim ülkemize, seçimlerimize zarar verdiler, bizi kırılgan hale getirdiler ve seçimlerle oynadılar. Bunun böyle devam etmesine izin verilemez. Her Amerikalı'nın ister cumhuriyetçi ister demokrat ya da bağımsız olsun bu konuda mutabık olması lazım. Bizim güvenli, emin ve özgür seçim ortamına sahip olmamız lazım. Bu konuda hepimizin birlikte davranması lazım. İster demokrat, ister cumhuriyetçi, ister bağımsız olsun. Ve bu partizan bir konu olmamalı. Bu konu bizi birleştirmeli, bölmemeli. Bu konuda birleşmeliyiz, bölünmemeliyiz. Ve bu konuyla ilgili bugün size açıklayacağım bilgiler, benim yönetimim şu anda bu konuyu bilgisini verecek sizlere. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından ve başka ülkelerin müdahalesine karşı oluşabilecek zararları en az seviyeye indirmek için uğraşacağız ve bu hassas veriler daha iyi korunacak ki artık biz hack edilemeyecek, müdahale edilemeyecek ve seçimler çalınamayacak bir sistem kuracağız. Burada son çalışmalar bizim siber kırılganlıklarımız olduğunu gösteriyor elektronik oy kullanma sisteminde. Bu çok kötü. Valilere, senatörlere ve kongre üyelerine potansiyel bu konular hakkında bilgi vereceğiz. Eğer bugün oy kullanma durumuna bakarsanız o kadar korkunç durumda ki birçok eyalette ve biz bunu düzeltme konusunda kararlıyız. Bu eyaletlerle ve yerel yargıyla birlikte çalışacağız. Bu teknik kırılganlıkların ara seçimlerden önce halledilmesi için. Çünkü çok önemli bir ara seçim var önümüzde. Ve aynı zamanda DHS'in de her eyalete vatandaş olmayanların oy listelerinden çıkarılması talimatını verdim. En önemlisi ama bu krize müdahale etmek. Yani seçim güvenliği kongrenin Amerika'nın harekete geçmesi için çalışması lazım. Yani bunu yapmak ne kadar kolay. Eğer siz sahtekarlık yapmak istemiyorsanız bunu yapmaktan kolay bir şey yok. Bunu yapmak sadece siz bir yolsuzluk, sahtekarlık yapmak istiyorsanız söz konusu olabilir. Çünkü Çünkü onlar başka türlü seçilemeyecekler. İşte bu bizim yasamız, yasa tasarımız. Fotoğraflı bir seçmen kimlik kartı gerektiriyor. Bu çok kolay bir şey. Yani bir fotoğraflı kimlik kartı göstermeleri lazım. Aynı zamanda vatandaşlık bağlarını kanıtlamaları lazım. Siz bizim ülkemizin vatandaşı mısınız? Lütfen gösterin. Ve yine aynı şekilde

0: şekilde yolsuzluğa bulaşmış olan, bu posta yoluyla kullanılan oylar olmamalı. Hiçbir şekilde oylar postayla kullanılmamalı. Ta ki sizin belli bir engeliniz, özrünüz, askeri göreviniz ya da hastalığınız olmadıkça. Bunun dışındaki durumlarda kullanılmamalı. Bu kırılganlıkların önüne geçilmeli. Lütfen bütün Amerikalılar yarın hem Temsilciler Meclisi'nde hem de kendi seçim bölgelerindeki temsilcilerini ve senatörlerini arayıp bu konuda konuşsunlar. Ülkemizde seçimlere olan güveni yeniden oturtalım ve eskisinden olduğundan çok daha güçlü olalım. Çok teşekkürler. Allah sizleri korusun. Allah bizim harika ordumuzu korusun ve Allah Amerika'yı korusun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşması yaptı. Ekranlara getirdik. Trump'ın açıklamalarını yayınımıza uzaktan bağlantıyla katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali ile konuşacağız. Anar Hocam hoş geldiniz. İyi sabahlar diye.
2: İyi sabahlar Sinan Bey. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Trump'ın açıklamalarını dinledik. Daha çok iç siyasete yönelik açıklamalar yaptı. 2020 ABD başkanlık seçimlerine değindi konuşmasında ağırlıkta. Seçim sistemine güvenmediğini söyledi. Yenileyeceğiz bu sistemi dedi. Çin seçimlere müdahale ediyor dedi. Bazı bilgiler var açıklayacağız dedi. Henüz yayında açıklamadı ama Donald Trump'ın tabii Donald Trump kazanmasın diye uğraştı Çin dedi. 220 milyon seçmen dosyasını ele geçirdiğini söyledi Çin'in. Nasıl değerlendireceksiniz bu konuşmayı ve sonrasında İran mevzusunu konuşalım birlikte.
2: Tabii sizin dediğiniz gibi ağırlıklı olarak iç politik, özellikle 2020 seçimleri Trump'ın siyasi propagandasının temelinde, merkezinde yer alan bir konu. Hemen hemen her yerde, hatta Beyaz Saray'da ağırladığı liderlerle basın toplantısında bile buraya vurgu yapıyor ve aslında seçimi normal organik yollarla 2020 başkanlık seçimini kaybetmediğini her fırsatta vurguluyor. Yani orada bir sahtekarlık yapıldı kendisi açısından. Yani Biden ekibi, demokratlar, daha doğrusu Amerikan müesses nizamının 2020 seçimlerine müdahale ettiğini söylüyor. Ve sahte oy kullanımı ve diğer bugün saydıklarının hepsini aslında bu Trump 2020 seçimlerini kaybettikten günümüze kadar hemen hemen her fırsatta dile getirdi. Ve bunu ispat edeceğim, belgeler açıklayacağım vesaire. Ve şu söyleniliyordu, bu çünkü Trump'ın ondan önceki 2016 seçimlerini, daha doğrusu 2015 başkanlık seçimlerini kazanırken de demokratlar Rusların seçimlere müdahale ettiğini söylüyordu. Trump'ın seçilmesine yönelik Rusların bir müdahale, Rus istihbarat ajanlarının bir bugün Trump'ın ifade ettiği çoğu şeyi 2015'te aslında demokratlar söylüyordu. Yani Ruslar seçimlere müdahale etti ama Trump bunu her seferinde reddetti. Biz bileğimizin hakkıyla seçimleri kazandık. Daha sonra 2020 seçimlerini Trump kaybettikten sonra biliyorsunuz seçim kaybetmesini kabul etmedi. Çağrı yaptı kendi seçmenlerine ve seçmenler kongreye doğru kongreyi bastılar. Ve hayatını kaybedenler oldu. Hala yargılananlar vesaire. Ve daha sonra kongre insanlara ayaklanma çağrısı yapmasına rağmen baktı iş artık çığırından çıkmaya başladı. İnsanlar kongre binasını bastı. Bir çağrı yaparak geri dönmesini istedi ama iş işten geçmişti. Ve ondan sonra bu seçimleri aslında Biden'a bir takım çevrelerin Amerikan müesses nizamını da işaret ederek müdahale ettiğini ve seçimleri, Trump'ın seçimleri kaybetmesi için bir ekibin elinden gelen her şeyi yaptığını iddia etmeye başladı. Bugün de çok ciddi bir şeyler söyleyeceğini, yer yerinden oynayacağını söyledi ama hala ciddi bir belge de açıklamadı. Ama dikkat ederseniz bu sefer Çin'i işaret ediyor. Bu bence önemli. Çünkü Çin, Amerika'nın Trump ekibinin aslında dış politikasının merkezinde yer alan bir ülke. Rekabet açısından dış ticarette Çin'le ilgili giriştiği rekabette Amerika geri kalıyor. İhracat ve ithalat dengesinde Çin'in çok çok gerisinde. Çinli Amerika'ya yapılan yatırımlara baktığımız zaman Çinli şirketlerin çok daha fazla. Tam tersine Amerikan şirketlerinin Çin'e yaptığı yatırımlar başardıysa Çin'in ciddi şekilde

0: şekilde bürokratik engelleriyle karşılaşıyorlar. Evet, doğru. Trump'ın Çin ziyaretinde bütün bu konular gündeme geldi. Çözülmeye çalışılıyor. Ama halen Amerika'nın stratejik güvenlik belgesine baktığımız zaman Çin baş düşman. Ve bütün burada aslında Rusya'yı da bir dengede tutarak bütün forsunu, bütün konsantrasyonunu Çin'e kaydırmaya çalışıyor. Ve 2020 seçimlerinde Çin'in müdahale ettiğini söyledi. Demokratlar Rusya'nın genel olarak Amerikan seçimlerine müdahale ettiğini iddia eder ama Çin burada, burada Amerika Trump'ın gördüğümüz gibi Çin'i merkeze yerleştirerek hem dış politikada rakip ülke, düşman ülke, stratejik güvenlik açısından en tehlikeli ülke ve Amerikan seçimlerine müdahale edebilecek kadar güçlü bir konumda tutuyor aslında Çin'i. Bu önemli. Tabii zamanlaması da manidar. Şöyle ki manidar, biliyorsunuz ara seçimlere gidiyor Amerika ve demokratların yapılan bir takım valilik seçimlerinde, belediye başkanlığı seçimlerinde ve ara seçimlerde, mesela New York belediye başkanlığı seçimini açık ara demokratlar kazandı. Demokratların önde olduğuna dair anket sonuçları var. Yani Trump özellikle bu İran savaşında, Hürmüz Boğazı'nda dolayı, petrol fiyatlarının yükselmesi, benzin fiyatlarının yükselmesinden dolayı kamuoyunda da kendisi aleyhine bir takım gelişmeler, girişimler var. Bütün bunları da biraz daha nasıl derler, çarkı döndürmek, geri çevirmek için kaybetse de şunu söyleyecektir. Yani bugün açıklamasından ben onu anladım açıkçası. Ara seçimlerde kaybetmesi durumunda da aslında kaybetmedik. Yine Amerikan seçimlerine Çin veya başka birileri müdahale ederek, sahtekarlık yaptılar, yaparak seçimi kaybetmemize sebep oldu. Yani önden bunun da aslında yolunu yaptı diyebiliriz Trump.
1: Anan hocam, şimdi tabii bu seçim mevzusu elbette konuşulacak gün boyu. Yıllarca Rusya'yı öcü gibi gösterdi. Hollywood filmlerinde, sporda, işte ülkede meydana gelen kasırgaların isimleri bile hep Rus isimleri oldu. Şimdi sırada Çin mi var? Merak ediyoruz açıkçası.
0: Tabii yani Çin özellikle Trump'la birlikte, demin de bahsettim, stratejik güvenlik dosyalarında, Amerika'nın stratejik güvenlik belgesinde en önemli rakip. Yani Pasifiklere yoğunlaşmak istiyor Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı ve ekibi. Ve bunun için dikkat ederseniz göreve geldikten sonra bir şekilde Rusya ile meseleyi çözmek istediler. Hatta Ukrayna'ya aleyhine bir takım toprak tavizleri de Alaska'da gündeme geldi. Putin'e teklif edildi. Yani buraya biraz ateşkes sağlayıp bütün konsantrasyonu, bütün gücü Çin'e yöneltmek istiyordu. Çünkü ekonomik olarak Çin'in büyümesiyle baş edilemiyor. Muazzam bir şey var orada. Şimdi ihracat ithalat dengesine baktığınız zaman Amerika'nın sattığı aldığı sattığından 3 kat daha fazla. Böyle bir ticaret dengesizliği söz konusu. Diğer taraftan Çinli şirketlerin özellikle Amerika içerisinde Amerika açısından tehlike ve tehdit olarak oluşturulabilecek teknoloji alanına, güvenlikle ilgili, yapay zeka ile ilgili alanlara yatırımları söz konusu. Amerikan hükümeti bunu engellemek istiyor kendi güvenlikleri açısından. Çünkü şöyle bir şey var, tarzı var Çinli şirketlerinin, anında kopyalayıp ve bunu kendi ülkelerinde ucuz seri üretime dönüştürebiliyorlar. Amerikalılar bununla baş edemiyor. Üçüncüsü, ucuz işçi gücü var. Bununla baş edilme imkanı yok. Ve Amerika'nın aldığının çok önemli bir kısmı Çin'den geliyor. Hatta bunu şöyle bir şey, formül şey çözmeye çalıştı Trump. Biliyorsunuz Çin'e geldiğinde vergileri artırdı. Ama Çin de yanıt verdi. Nasıl bir yanıt verdi? Biliyorsunuz mineral toprak elementlerini Çin'den alıyor ve bunun ihracatını Amerika'ya yasakladı. Yani Amerika'nın restine restle yanıt verdi. Sonra Amerikalılar geri adım atmak durumunda kaldı. Vergi oranını makul bir seviyede tuttular. Çünkü elinde Çin'in de kozları var. Birincisi nadir toprak elementleri. Amerikan savunma sanayisinden tutun teknolojiye kadar yüzlerce ürün Çin'den ithal edilen bu ürünlerle kullanılıyor. Ve bu Çin hem bunun nadir toprak elementlerinin üretiminde ve işlenmesinde piyasanın, dünya piyasasının neredeyse %70 ile %90 arasındaki payına sahip. Çin çok geliştirdi, çağ atlattı bu alanda kendisini. İkincisi, belki basit bir mesele olarak gözükebilir ama Amerikan çiftçilerinin ürettiği soya fasulyesinin en önemli alıcısı yine Çin. Ve Amerikan çiftçileri de Trump'ın seçmen tabanı.

0: oluşturuyor. Ve dikkat ederseniz bu vergi artırımında Çin'e yönelik Çin de dedi ki ben de o zaman soya fasulyesini senden almıyorum. Brezilya veya farklı ülkelerden alıyorum. Bu hemen Amerika'nın o MAGA tabakasının yani MAGA seçmen kitlesinin Trump'a tepki göstermesini beraberinde getirdi. Tabii bir anlamda bu Çin'i hedef göstermesi riskli bir durum. Eğer Çin'e yönelik bir takım yine vergi şeyleri adımları atarsa Çin de bunu karşılığını verir. Soya fasulyesi ve diğer alanlarda olduğu gibi bu da seçime giden Amerika ve Trump'ı olumsuz anlamda etkileyebilir.
1: Evet. Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. İran mevzusunu zaten hafta sonu birlikte programda konuşacağız. Değer kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi sabahlar diyelim efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolaylıklar.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Devam edelim değerli izleyenler. A Haber Gece'ye yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü şirketlerinden olan Havelsan kapılarını A Haber'e açtı. Ayrıntılarını paylaşalım.
2: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
3: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerine görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
2: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
3: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
2: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar'da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
3: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
2: Havelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında da oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
3: Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için Ankara'da görüşmeler vardı. DEM Parti heyeti AK Partili isimlerle bir araya geldi. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi de ziyaret etti. Görüşmede neler konuşuldu, çerçeve yasada son durum ne, haberimizde izleyelim.
4: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.
5: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
2: Görüşmenin ana gündemi çerçeve yasaydı. Taslak üzerinde istişarelerde bulunuldu, DEM Parti görüş ve beklentilerini iletti. AK Partili yetkililer de süreç yasası konusundaki tutumunu paylaştı.
6: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
2: 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımının yer alacağı belirtiliyor. Ancak bu dönem yasa çıksa bile uygulanması için silahların tamamen bırakılması şartı getirileceği ifade ediliyor.

0: Sözsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
1: Çerçeve yasanın bu ay bitmeden meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelişleriyle ilgili süre sınırlaması olacak. Yasa örgüt üyelerini suç durumuna göre tasnif edecek, af içermeyecek.
2: Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
1: DEM Parti ve AK Parti arasındaki kritik görüşmeden sonra DEM Parti kendi yetkili kurullarında süreci ve yasa taslağını bir kez daha değerlendirecek. Görüşme trafiği MHP ile devam etti. Buldan ve Sancar bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme saat 12 sıralarında başladı ve yaklaşık 40 dakika sürerken gündemde çerçeve yasa vardı. Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.
3: Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında yapılan harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
4: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
1: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
4: Ankara bu tarz uluslararası zirvelere çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine her açıdan sahip.
1: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
4: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
1: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.
4: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılda kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
1: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı. Başkent Ankara, Ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklarına başladı.
3: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrası sular durulmuyor. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 7 ile de yeni atamalar yapıldı.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası başlayan ihraçlar ve görevden almalara yenileri eklendi. 8 il başkanı daha görevden alındı. 2 il başkanı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il örgütlerine yönelik yeni ihraçlar gündemiyle toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı.
5: 8 il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz bir Edirne,
6: Merkez ilçesi

0: ile beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
1: Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
0: İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde de karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
1: Toplantıda 7 ile de yeni atama yapıldı.
0: Daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar: Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçbinek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
1: Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte 51 il başkanı görevden alınmış oldu. 43 ilde ise yeni atamalar tamamlandı.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: Tüm arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.
4: İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Eski belediye başkanı Alaaddin Köseler dönemine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 6'sı yakalandı, firari 2 kişi aranıyor.
1: Beykoz Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 8 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Alaaddin Köseler dönemine ilişkin yürütülüyor. Savcılık, dosyadaki delillerin, müşteki beyanlarının ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadelerinin ardından yeni isimlere ulaştı. İkinci dalga operasyon kapsamında aralarında iş insanları, belediye meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ilk operasyonda eski belediye başkanı Alaaddin Köseler'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. 13'ü tutuklu, 26 sanık hakkında rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla dava açıldı. Savcılık, yeni deliller ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişletirken dosyadaki inceleme tüm yönleriyle sürüyor.
4: İstanbul'un bitmeyen çilesi ulaşım, İBB meclisinde bir kez daha tansiyonu yükseltti. AK Parti meclis üyesi Zekeriya Eroğlu, durma noktasına gelen metro hatlarından yaşlanan İETT filosuna kadar ulaşımdaki birçok tıkanıklığı İBB'nin kendi faaliyet raporlarındaki verilerle tek tek gözler önüne serdi. Eroğlu, 5 yılda tek bir zemin altı otopark yapılmadı dedi. Detaylarına bakalım.
5: İBB yönetimi devamlı bir mazeret mühendisliği yapıyor. Yani İstanbul'un artık mazeret üretme lüksü kalmamıştı. İstanbul'umuz hizmet bekliyor. Hizmete odaklanmaları lazım.
6: Yanan otobüsler, bakımsız tramvay ve metrolar, yarım kalan projeler. Kronikleşen ulaşım ve trafik sorununa bir de otoparklar eklenince İstanbul'da trafik adeta çileye dönüşüyor. İBB meclisinde ise bu kez Zeminaltı Otopark sorunu gündeme taşındı.
5: 2015-2019 arası İBB yönetimi, o günkü AK Parti yönetimi İstanbul'a Zeminaltı Otopark

0: 22.500 araçlık kapasiteli araç otopark İstanbul'a kazandırdı. 2020 ve 2025 arasına bakmış olduğumuz zaman bugünkü İBB yönetiminin İstanbul'a kazandırmış olduğu zemin altı otopark maalesef hiç yoktur.
1: AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu meclis konuşmasında yarım kalan metro projelerine de değindi. Esenyurt metrosundan bir örnek verdi.
0: %2.9 bir yılda ilerleme var bu hatta. Biz de yapmış olduğumuz hesaplamada, yani bugünden bakarsak bu hızla giderlerse, yıllık gene böyle 2.9 hızla giderlerse bu proje 20 yılda biteceğini görüyoruz.
1: Ulaşımdaki alarm zilleri sadece metroda değil, İETT otobüslerinde de çalıyor. İstanbul'da yolculuk talebi %45 artarken İETT'nin araç kapasitesi sadece %16 oranında arttı. Meclis üyesi Eroğlu, İstanbul filosunun yaşlandığını verilerle açıkladı.
0: 2019 yılında İstanbul'daki İETT'nin araç yaş ortalaması 5'ti. Bugün gelmiş olduğumuz zaman bu yaş, İETT'nin filosunun yaşı 13'e çıktı. Yaşlı bir filoya sahip İETT. İETT'nin 2025 yılında otobüs almak için bütçesini ayırmış olduğu para 12 milyar. Ama 2025 bütçesinde bakıyoruz, bu bütçeyi kullanmıyor İETT, otobüs almıyor. Nereye parayı harcadığına baktığımızda 2025 bütçesi içerisinde İETT'nin bakım onarıma harcamış olduğu para 10 milyar 900 milyon. İETT'nin bugün gelmiş olduğu nokta, İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözecek noktadan çıkıp bakım onarım adeta bakmış olduğumuz zaman bir bakım onarım şirketine evrilmiş İETT, yönetilemiyor.
1: Eroğlu, İBB yönetiminin sürekli olarak onaylanmayan krediler ve bürokrasiyi bahane ettiğini de belirtti. İBB'nin mazeret mühendisi yaptığını vurguladı.
0: Yani İstanbul'un artık mazeret üretme lüksü kalmamıştı. İstanbul'umuz hizmet bekliyor. Hizmete odaklanmaları lazım.

0: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40 derecenin üzerine çıkınca yöre halkı çareyi asırlık lezzetlerde buldu. Malatya'da coğrafi işaretli pirpirimli acılı ayran bardağa dolarken Diyarbakır'da ise buz gibi meyan şerbeti sıcaktan bunalanların imdadına yetişti.
1: Termometrelerin sıcaklık rekoru kırdığı şu günlerde Malatyalıların en büyük kurtarıcısı coğrafi işaretli pimpirimli acılı ayran oldu. Bu ayran sıradan bir ayran değil, içini önce yakıyor sonra da buz gibi serinletiyor.
2: Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde vatandaşın serinleme yöntemi Malatya'nın coğrafi işaretli milli içeceği pirpirimli acılı ayran.
3: Doğanşehir sürgüden koparıp getirdiğimiz temiz otu Malatya deyimiyle pirpirim. Pirpirimi bir miktar kendi isteğimize göre nasıl seviyorsak koyuyoruz bu şekilde.
2: Daha elmalar.
3: Elmalar.
2: Olmazsa olmaz malzemeleri elma, kırmızı biber, acı kırmızı biber değil mi? Ve pirpirim.
3: Pirpirim aynen.
2: Yani semizotu.
3: Ve semizotu ve de bu şekilde biberlerimizi
2: karışıyoruz. Evet görüyorsunuz sihirli karışım.
3: Bu ayran çok güçlü bir antioksidandır. Çok sağlıklı bir içecektir aslında. Ve Malatya'nın tüm yöresel en güzel yemeklerinin yanında.
2: Sağlığa faydaları da tartışılmaz değil mi?
3: Tartışılmaz. Özellikle çocuklarımıza asitli ve gazlı içecekler yerine bunu çocukluktan başlayarak biber koymak zorunda değiliz çocuklar için eğer yapacaksak tarifi. Bu şekilde ayranımızı yapıyoruz. 18 ila 24 saat içerisinde fermentasyon süreci var.
2: Bu demleniyor.
3: Demleniyor evet. Ve asıl birbirine yani ayrana çıktığında müthiş bir tat, müthiş bir koku ve aroması var. Burada
2: harika görünüyor gerçekten.
3: Evet.
2: Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü şu günlerde Malatyalıların bağdağı bahçede serinleme yöntemi işte görüyorsunuz pirpirimli acılı ayran.
3: Acılı ayran.
2: Buzu
3: evet.
2: Da var.
3: Buzu da koyalım. Olmazsa olmaz çünkü zaten sıcak havalar bildiğiniz gibi.
2: Şöyle gösterelim. Turgut da çekiyor zaten.
3: Evet bu bulunmaz bir ayran. Özellikle sıcak havalarda şu günlerde 38-40 dereceyi görmekte şu an Malatya'mız. Ve tarlada çalışan, bahçede çalışan kayısı biliyorsunuz bizim yine coğrafi işaretli ürünümüz.
2: Evet.
3: Kayısıda çalışan herkes geçmişten bugüne gelen miras bu. Bununla serinler, yemeğin yanında bunu içer. Ve de bu malzemelerin tamamını biz Malatya'mızın en güzel yerlerinden işte elmamız Doğanşehir elması.
2: Hepsi bu bölgenin,
3: bu yörenin.

0: Diğer bakırı uzandığımızda ise kavurucu sıcakların 40 derecenin üzerine çıktığını görüyoruz. Kentte sıcaktan bunalanların ilk tercihi elbette asırlık bir gelenek olan meyan şerbeti.
1: Diyarbakır kavurucu sıcakların etkisi altında. Kenti hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde şu anda. Vatandaşlar genellikle meyan şerbeti içerek serinlemeye çalışıyor.
2: Ben köküdür. Çayınöğünden yetişiyor. Çayınöğünden kendimiz çıkarıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Kendimiz satıyoruz. Şifalı bir üründür. 7'den 70'i içiyor Diyarbakırlı olan dışarıda gelen misafirlerimiz de içiyor. Baya bir yoğunluk var. İyi, güzel yani.
3: Çok güzel bir lezzet. Tavsiye ediyorum herkese. Bu lezzeti bütün dostlarımızın tatmasını istiyorum.
4: Yöntem olarak güzel aslında. Serinlemek için birebir. Ama serinlemeden ziyade tadı değişik olduğu için denemeye değer.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Ajans Yeni Günde Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda 19 isim gözaltına alındı. 3'ü Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten 11'i ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 ünlüden aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4'ü ise tutuklandı.
1: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna yeni bir halka eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. 19 kişi gözaltına alındı.
2: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
1: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alınan isimler test için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 3 isim kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16'sı ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 ünlüden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Ömer Faruk Işık tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar veren hakimlik, Ömer Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlardan 4'ü daha cezaevine gönderildi. Dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
3: Hakkındaki suçlamaları reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi ancak tutuklanmaktan kaçamadı. Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
4: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetim.

0: düşünüyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
1: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddeden Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu.
0: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
1: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporundaysa Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023, 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından aldığı 1 milyon 300 bin euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıktı.
0: Biz paraya dokunmuyoruz, biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapıyoruz.
1: Katıldığı programlarda paraya dokunmuyoruz dese de Haluk Levent ifadesinde derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde kullandığını kabul etti.
2: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu.
1: Saatler süren sorguların ardından mahkeme kararını verdi. Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin başta olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Elleri kelepçeli olduğu görülen Haluk Levent, Çorlu Karatepe cezaevine böyle götürüldü. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şirkete kayyum atanırken dernek ve dosyadaki tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun ikinci dalgasındaysa gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi. Aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de olduğu 4 kişi daha tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin jandarmadaki ifadeleri sürüyor. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddiaların titizlikle soruşturulduğunu, bilirkişi incelemesiyle tüm mali süreçlerin ayrıntılı şekilde inceleneceğini duyurdu.
3: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dosyada yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini söyleyerek beni kandırdı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt ise benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim iddiasında bulundu.
1: Kimi beni kandırdı, kimi evlilik vaadinde bulundu, kimi de beni kullandı dedi. Türkiye günlerdir Haluk Levent'in Ahbap üzerinden yaptığı yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. O isimlerden biri de uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Sevda Kurt. Adli kontrolle serbest bırakılan Kurt, Ahbap'a yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Ve soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent'e yönelik çok ağır ithamlarda da bulundu.
4: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liraya yakın paramı getirdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu 2 gün önce nezahathanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı, mağdurum.
1: Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Eriş ise Haluk Levent'le evli olduğunu söyledi, kandırıldım, şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi.
4: Şüpheli Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Beni çok güzel kullandı. Şirketimi sattım. 30 milyon franga yakın para aldım. Tefeciler var, mafya peşimde diyerek benden sürekli para aldı. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Boşanma kararı aldım.
1: Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
4: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim...

0: benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
1: Öte yandan soruşturma dağdı geçen avukat Ece Güner ise ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini söyledi. Gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan ise 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda parça parça 70 milyon dolar borç verdiğini savundu. Haluk Levent'in 3,5 yıl boyunca şoförlüğünü yapan İlker Çetin de kendi hesabından milyonlarca liralık para transferi yapıldığını anlattı. Çetin hesabı üzerinden Kıbrıs'ta Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını itiraf etti.
2: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı da genişleyecek.
3: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
4: Kabul etmeyenler?
3: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen, haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
5: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması,
3: teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
5: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
3: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
2: AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifiyle suça sürüklenen çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler yer aldı. Buna göre suç işleyen çocukların telefon, tablet ve bilgisayarlarına mahkeme kararıyla el konulabilecek. Siber risk barındıran sitelere erişimleri de tamamen engellenecek. İşte detaylar.

0: suça sürükleyen siteler engellenecek. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarlarına mahkeme kararıyla el konulabilecek. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu suça sürüklenen çocuklar yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer aldı.
1: Gazi Meclisimiz
0: bu kapsamda düzenlemeyle çocukların suça sürüklenmesini önlemek, tedavi ve rehabilitasyonları için önemli tedbirler alınacak. Bağımlı ve akıl hastası çocuklar acil koruma altına alınacak. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarları denetlenecek, riskli sitelere erişim engeli getirilebilecek. Çocuk suçlulara müebbet hapis cezası verilmesini ve ailelerin de cezalandırılmasını öngören teklifte dikkat çeken düzenlemeler de yer aldı. Akıl hastalığı, zihinsel yetersizlik, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, davranışsal bağımlılık ya da tehlikeli bulaşıcı hastalık nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturabilir.

0: koşturduğu değerlendirilen çocuklar acil koruma altına alınacak. Hakim 48 saat içinde taleple ilgili karar verecek. Bu süre içerisinde gerekli tıbbi müdahale ve tedavi uygulanabilecek. Hakim çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek. Ayrıca suç konusu mal, ekmek, yemek gibi değeri düşük bir malsa, çocukların ekonomik şartları gözetilerek zararın giderilmesi şartı aranmayabilecek.
1: Yüksek öğrenimini farklı nedenlerle yarım bırakanlara yeniden üniversite yolunu açan öğrenci affı meclis komisyonunda kabul edildi. Kapsamı genişletilen aftan artık daha fazla kişi yararlanabilecek.
0: Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. AK Parti tarafından hazırlanan öğrenci affı ve yüksek öğretim sistemine ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda onay aldı. Kanun teklifiyle belirli istisnalar dışında yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ya da kayıt hakkını kullanamayan öğrencilere 2026-27 eğitim öğretim yılında yeniden kayıt yaptırma fırsatı sunuluyor. Kanun teklifine göre yüksek öğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenlerden daha önce öğrenci affından faydalanmayanlar başvuruda bulunması halinde 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
1: Okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle her okul için ayrı bir risk haritası hazırlanıyor. Hedef okullarda yeni eğitim öğretim yılına güncellenmiş güvenlik analizleriyle başlamak.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından her okul için risk haritası hazırlanıyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda okul güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm okullar için kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda hazırlanan risk haritalarında okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçları incelendi. Kurtoğlu, çalışmaların %75'inin tamamlandığını söyledi. Hedef ise yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak. Bu noktada bireysel silahlanmaya da yeni düzenleme gündemde. Komisyonda bireysel silahlanmaya ilişkin de çalışmalar görüşüldü. Kurtoğlu, silah edinimine yönelik yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda jandarma personelinin sahip olabileceği silah sayısının 3'te sınırlandırıldığını açıkladı. Sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren ise olası tüm tehditlerin önüne geçilmesi için GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve e-mail numarasıyla çalışacak çocuk hattı uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.
1: Cumhur İttifakı'nın aylardır üzerinde çalıştığı terörsüz Türkiye sürecinde son adımlar atılıyor. Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası partiler arası trafikte hız kazandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra MHP'nin kapısını çaldı. Terör örgütünün tasfiyesi sonrası hayata geçirilecek çerçeve yasa için son rötuşlar yapılıyor. Gelin ayrıntılara bakalım.
2: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde son viraj için adımlar hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra da MHP'nin kapısını çaldı.
2: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
3: DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve meclis

0: Takvimi gündeme geldi.
1: Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Çerçeve yasanın meclis kapanmadan gündeme alınması planlanıyor. Bu kapsamda İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Kulislerde ise çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporlarının dikkate alınacağı konuşuluyor. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Son adımsa Cumhurbaşkanı kararıyla atılacak.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
0: En fazla 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı olacak. Terör örgütü Eylebaşı Abdullah Öcalan ve yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında tutulacak. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili süre sınırlaması da olacak. Ve yasada hiçbir şekilde af yer almayacak.
2: Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini söyledi.
3: Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi.
4: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
3: Soruşturmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde FETÖ bağlantısı olduğuna dair yeni tespitlere ulaşıldı.
5: Ümidimiz ve beklentimiz sonuna kadar böyle gitmesi ve 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır.
3: Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Armağan'ın FETÖ'nün hava kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'de yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi. Olay tarihinde FETÖ'nün sözde Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu'yla örgütün sözde mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada da Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili ifadeler yer aldı. O yazışmalarda benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim. Noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika'ya gittiğimizde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi. İfadeleri yer aldı. Daha önce FETÖ yapılanmasında yer alan Abu Zer Dilekçi'nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde verdiği ifadelerde dosyaya girdi. Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel adamlarından biri olduğunu söylediği bir kişinin, bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı. Dilekçinin beyanına göre Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Fethullah Gülen'e bildirildi. Gülen'in bunun üzerine Yazıcıoğlu'nun açığının araştırılması talimatı verdiğini belirten dilekçi, Yazıcıoğlu aleyhine herhangi bir açık bulunamaması üzerine Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğini anlattı. Dilekçi bu anlatımlardan Yazıcıoğlu'nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanlar adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.
4: Beton çok soğuk.

0: Bizden gazilerimizden razı olsun, mekanları cennet olsun.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında anlamlı bir boğaz turu düzenlendi.
2: 15 Temmuz demokrasi ve milli mücadelenin 10. yıl döneminde anlamlı bir program gerçekleştirildi. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına boğaz turu düzenlendi.
1: Sarıyer'deki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda başlayan etkinlikte şehit yakınları ve gaziler TCSG güven gemisiyle denize açıldı. Boğaz'ın tarihi güzellikleri rehber eşliğinde gezildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve İstanbul Valisi Davut Gül, şehit aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Masaları tek tek gezerek konuklarla sohbet etti. Etkinliğe katılan gaziler ve şehit yakınları da söz aldı. O geceye dair yaşadıklarını paylaştı.
0: Duyduktan sonra çıktık. Sonra çağrısı ile birlikte elimizden ne geliyorsa yaptık.
3: Silahları halkına doğrultuyorlar ve ateş açıyorlar. Babamın kurşun kafasının üst kısmından geçiyor. Arka o zaman beton. Betondan çarpan şarapneller sırtına isabet ediyor.
4: 4 rekat şehadet namazı kılıyor. Gidişimiz olur, gelişimiz olmaz diyor. Ondan sonra çıkıp gidiyor, işte şehit oldu haberi geldi bize. Ben saat 2:10 geçe duydum.
5: Son gün ayrılırken böyle veda ederek de gitti.
1: Anlamlı boğaz turu etkinliği, yapılan ikramlar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.
6: ABD, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin birçok kentinde peş peşe patlamalar oldu. Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. Saldırılara misliyle karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı.
7: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köplerini yıkacağız.
8: ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırılardaki amacın İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Hürmüzgan eyaletindeki Benderhamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM denizdeki operasyonlarında sürdüğünü açıkladı. ABD deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan gemilere müdahale edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdürüleceği vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt de saldırıların İran'ın mutabakat ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik eylemleri sebebiyle yapıldığını söyledi.
9: Son birkaç gündür yaşanan saldırıların nedeni İran'ın onlarla imzaladığımız mutabakat zaptını ihlal etmesidir. Özellikle imzaladıkları mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ve ne yazık ki bunu yapma yönünde trajik bir karar aldılar.
8: Tahran yönetiminden ABD'ye sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazl Şikerçi saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Şikerçi, İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgedeki tüm kritik altyapıların hedef alınmasıyla cevap bulacağını söyledi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakir üssünde bulunan ABD helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Gerilim Irak'a sıçradı. Irak'taki İran destekli İslami Direniş adlı Şii milis grup ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürecek kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Böylece ABD-İran savaşı sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi krizi derinleştirdi.

0: Gazze'liler hayat mücadelesi verirken İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırlar hedef alındı. Saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73.250'ye yükseldiğini bildirdi.
1: Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek.
2: Hem açlık hem hastalıkla mücadele ediyorlar. Hem de bitmeyen bombardımana direniyorlar. Katil Netanyahu Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen gece gündüz masum sivilleri vuruyor. Gazze limanında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti.
1: Çocuk kadın ayrımı yapmıyorlar. Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek. Bir balıkçının ne suçu olabilir? Nasıl bir tehlike oluşturabilir?
2: Soykırım ordusu mülteci kamplarında kalan Gazzelileri de hedef alıyor. Sadece bedenleri değil, umut ve hayalleri de enkaza gömülüyor.
3: Düğünü için hazırladığımız bütün eşyalar enkaz altında kaldı. Oğlumun ve gelinimin suçu neydi? Neden sevinçleri yarım kaldı?
2: Öte yandan Ekim 2023'te başlayan saldırılarda şimdiye kadar en az 73.250 masum Filistinli hayatını kaybetti.
0: Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. A Haber savaş bölgesindeydi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu'nun Ukrayna'nın başkenti Kiev'den izlenimlerini ekrana getireceğiz.
2: Savaşın ortasında, kayıplarla, bomba sesleri altında tam 4 sene geçti. A Haber her gece bombalanan Ukrayna'dan aktardı.
4: Savaş tüm hızıyla devam ediyor. Dün yine hem Harkov bölgesinde hem de bizim bulunduğumuz Kiev'de, başkent Kiev'de saldırılar gerçekleşiyor.
2: Savaş artık normalleşmeye başladı Ukrayna'da. Bombardıman sürse de gündelik hayat devam ediyor.
4: Ama şu anda Bağımsızlık Meydanı'ndayız ki savaşın ilk günlerinde hep yayınlarımızı buradan yapardık. Sokakta insanları görmek dahi mümkün değildi. Ama artık Ukrayna'da hayat savaşa rağmen normale dönmeye çalışıyor.
2: Kiev Rusya'ya karşı direnişini sürdürüyor. A Haber Kiev'in Rusya'ya yaptığı hamlelerde kullandığı drone ve mühimmatları görüntüledi.
4: Ama hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yanı başında kurulmuş olan küçük bir sergi var, onu sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna biliyorsunuz son dönemlerde özellikle FPV dronlarla Rusya'ya karşı saldırılarını gerçekleştiriyor ve bu dronlar sayesinde de içerisindeki drone'u kullanan pilotun kamera ya da video gözlüğü aracılığıyla sanki içindeymişçesine hedefleri vurduğuna tanıklık ediyoruz.
2: Ukrayna ele geçirdiği Rusya'ya ait tankları da meydanlarda sergiliyor.
4: Bulunduğumuz nokta önemli bir nokta çünkü devlet bakanlık binalarının bulunduğu nokta ve o merkezin o meydanın hemen merkezine de işte Rusya ile savaş sırasında Ruslardan ele geçirilen tankların sergilendiği bir noktadayız şu anda. Özgürlük Meydanı yazılmış buraya.
0: Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de bir yetimhanede yangın çıktı. 11 çocuk hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
5: Alevler binayı sardı. Yetimhanede can pazarı yaşandı.
1: Çığlıklar duyduk ve insanlar koşuyordu.
5: Yangın faciasının adresi Kuzey Afrika ülkesi Cezayir. Muhammediye ilçesinde gece saatlerinde bir yetimhane alevlere teslim oldu.
1: Alevden ve dumandan kaçamıyorlardı.
5: Yangın bütün binayı sarınca çok sayıda yetim çocuk hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı.
1: Komşular evlerinden çıktılar ve olay yerine ilk ulaşanlar oldular. Ardından sivil koruma ve polis geldi. Duman gördük ve çocuklar parmaklıkların arkasında mahsur kalmıştı.
5: Olayın ardından yanan binaya itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
6: Olan biten her şey buydu. Bunu kendi gözlerinizle görmek gerçekten çok zor bir durumdu. Kolay değil, hiç değil.
5: Cezayir Başbakanı Sefi Geriyep de yaralıları hastanede ziyaret etti. Ülkenin Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun da sosyal medya üzerinden ölenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aileden 4 kişinin bulunduğu jet ski alabora oldu. Kazada anne kurtuldu, ailenin bir kızı hayatını kaybetti. Suda kaybolan babayla diğer kızı ise aranıyor.
1: Deniz keyfi faciayla bitti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Iraklı ikisi çocuk 4 kişilik ailenin bulunduğu jet ski Akyarlar açıklarında şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Suda çırpınan anneyi yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı ölümün kıyısından çekip aldı. Babayla iki kızı ise akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler sonra Yunanistan'ın İstanköy adası açıklarında kızlardan birinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri baba ve diğer kız çocuğunu arama çalışmalarını sürdürüyor.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı olay günü görev yapan tüm zırhlı araçların ayrıntılı şekilde incelenmesini istedi.

0: Gülistan doku soruşturmasında zırhlı araçlarda mercek altına alındı.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla başlayan ve daha sonrasında cinayet dosyasına dönüşen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Başsavcılık bu kez gözünü olay günü kentte görev yapan zırhlı araçlara çevirdi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçların listelenmesi istendi. Araçların resmi ve sivil plakaları, görev emirleri, giriş çıkış kayıtları, GPS ve araç takip sistemi verileri, araç içi ve dışı kamera görüntüleri incelenmek üzere dosyaya girecek.
1: Başsavcılık ayrıca MOBESE ve PTS kayıtlarının yeniden incelenmesini, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket eden araçların tespit edilmesini ve aynı zamanda valilik bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının araştırılmasını istedi.
0: Soruşturma kapsamında zırhlı araçların makam ve koruma araçlarıyla birlikte hareket edip etmediği de araştırılacak.
1: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ve aynı zamanda oğlunun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
0: Öte yandan Gülistan Doku'nun cenazesini bulmak için JAK ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekibin yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 kilometrelik alan taranmasına rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize henüz ulaşılamadı.
2: Diyarbakır'da Merve Ruş Yararlık'ı öldüren Bülent Arpacı'nın yargılandığı davada daha önce şikayetinden vazgeçen baba Osman Yararlık kararını değiştirdi. Yeniden şikayetçi olan baba, "Bana kazayla olduğu söylendi ama kaza olmadığını düşünüyorum," dedi.
0: Kafede kızı öldürülen baba yeniden şikayetçi oldu. "İsterlerse parayı geri veririz," dedi.
3: 8 Mart 2025'te Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan bir kafeye gelen Bülent Arpacı dışarıdan tabanca ile ateş açtı. Çıkan kurşun Merve Nur'un boynuna isabet etti. Merve Nur hayatını kaybederken orada oturan bir kişi de yaralandı.
0: Katil zanlısı Bülent Arpacı hakkında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi.
3: Baba Osman Yararlık sanık yakınlarının aracılar üzerinden yaklaşık 1 milyon lira para gönderdiğini ve bu nedenle şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Yararlık yeniden şikayetçi olduklarını belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
0: Diyarbakır'daki davanın

0: 4. duruşmasında tutuklu sanık Bülent Arpacı, Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Duruşma sanığın akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesi için 29 Eylül'e ertelendi.
1: Sivas'ta trafik kazasının ardından kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları Kelki Tırmağı'nda sürüyor. AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri drone ve kadavra köpeği desteğiyle hem ırmakta hem kıyı hattında geniş çaplı tarama yapıyor.
0: Her yer didik didik aranıyor. Her taşın altına bakılıyor. Kaybolan genç kız günlerdir bulunamıyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki trafik kazasının ardından Kelki Tırmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki Esma Nur Hacı Osmanoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve dalgıç ekiplerine kadavra köpeği de destek veriyor. Çalışmalar hem ırmakta hem de kıyı şeridinde sürdürülüyor. Aramalar kaybolduğu noktanın yanı sıra Tokat'ın Niksar ilçesi sınırlarındaki Kelki Tırmağı güzergahında da devam ediyor. Drone destekli taramalarla bölge detaylı şekilde inceleniyor. 16 Mayıs'ta meydana gelen kazada 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirmişti.
1: Yalova'da iki motosikletin çarpıştığı kazada genç bir çift hayatını kaybetti. 3 yaşındaki oğulları ise yaşam savaşı veriyor.
2: Hatalı dönüş genç çifti hayattan kopardı. 3 yaşındaki çocuğu annesiz babasız bıraktı. Yalova Çınarcık Karayolu'nda motosikletiyle hatalı dönüş yapan Ömer Burhan Sevinç, Mustafa Sezer'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki motosikletli yola savruldu. Mustafa Sezer kaza yerinde, 25 yaşındaki eşi Yaren Sezer ise kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Çiftin 3 yaşındaki oğulları Alparslan ise Yalova'daki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Kazaya yol açan motosiklet sürücüsü Ömer Burhan Sevinç tedavisinin ardından gözaltına alındı.
1: Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce elektrik trafosuna, ardından önündeki 3 araca çarpmış, şoför dahil 7 kişi yaralanmıştı. Facianın eşiğinden dönülen o kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: Kontrolden çıkan belediye otobüsü işlevine işte böyle girdi.
4: Direkt üstten aşağı geldi. Trafoyla birlikte komple götürdü.
3: Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünün trafoyla 3 otomobile çarpıp bir işlevine girdiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay Zirve kent seferini yapan belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp oto aksesuar dükkanına girdi.
4: Karşı tarafta da esnafım ben. Şuradan tam geçiyordum. Bir baktım otobüs üstten aşağı geliyor.
3: Kazada otobüs şoförüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün kontrolden çıkarak araçlara ve iş yerlerine çarptığı anlar yer aldı.
4: Allah'tan yaya da tek ben vardım burada. Saniyeyle kurtulduk. Mucize şey bu olsa gerek.
3: Kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan bir kişinin görüntüsü de kameralara yansıdı.
1: İstanbul Bahçeli Evler bir sokak kavgasına sahne oldu. İnşaat çalışması sırasında bir binada hasar oluştu ve sakinleri kendini korkuyla sokağa attı. Müteahhitlerse birbirine girdi. Sonrasında bakın neler oldu.
5: Abiler,
6: temel kazısı bitişikteki sağlam binaya zarar verdi. İçindekilerin yüreği ağzına geldi. İki binanın müteahhitleri sokak ortasında kavgaya tutuştu. Ortalık birbirine girdi.
7: Kayıtın hatası.
6: Bahçeli Evler.

0: Hürriyet Mahallesi dün akşam hem hareketli hem de gergin dakikalara sahne oldu. 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler gelmeye başladı. İçindekiler kendini korkuyla dışarı attı. Sonrasında da mahallede tartışma sesleri yükseldi. Üstelik kayan binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.
1: Mülakaşa yaşandı.
2: İki müteahhitin birbirine girme sebebi temel kazma çalışmalarıydı. Arkamızda gördüğünüz işte bu 7 katlı bina bir anda gece saatlerinde kaymaya başladı. Müteahhitler kazı çalışmasının olduğu yere geldi.
1: Arkada kazı çalışması vardı. Kazı çalışması bittikten sonra o toprak kayması olmuş arka tarafta.
3: Abiler, abiler.
0: Taraflar birbirini suçladı. Bina ikinci kez kaymaya başlayınca temel kazma çalışmasının bulunduğu yer geçici olarak tekrar toprakla dolduruldu.
2: Tek suçlu yeni inşaatın müteahhiti gibi gözükse de aslında baştan kayan apartmanın planı yanlış yapılmıştı.
4: Resmiyette bu projesinde eksi ikisi olduğunu duydum ben bu binanın. Eksi ikisinin olması demek 6 metre aşağıda zeminin sağlam olması, oraya oturmuş olması demek. Yerinde yapılmadığı için aslında aşağısı boş ve 2 kat eksi katlanmış. Kaçak.
2: Binanın zemini hasar aldıktan sonra apartman dakikalar içinde tahliye edildi ve mühürlendi. Zabıta ekipleri ve kara törneği almak için gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yıkım kararı gecikmedi.
5: İstanbul Esenyurt'taki bir sitenin içinde yer alan anaokulu öyle bir hale getirildi ki akıl alır gibi değil. Tuvaletlerinden bilgisayarlarına, tüm eğitim malzemelerine kadar kırık, dökük, paramparça edildi. Kısacası minik öğrencilerin yuvası savaş alanına döndü. Peki bunu kim yaptı kısmına gelecek olursak iddialar da bir o kadar şaşırtıcı.
6: Şuraya bak, okulun hali darmadağın. Senin çocukları camları kırmışlar, içeri girmişler. Darmadağın etmiş. Canavar mı ya bunlar? Bilgisayar odasıymış burası. Kabus evi gibi ya.
7: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
0: Her yer talan edilmiş, mekanın altı üstüne getirilmişti. Kimi hırsız girdi sandı, kimi de uyuşturucu bağımlıları. Anaokulunu savaş alanına çeviren kim sorusuna yanıt aranırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kurumu bu hale getirenin çocuklar olduğu söylentisi şaşkınlık yarattı.
2: İstanbul Esenyurt'ta bulunan hemen arkamda duran sitenin içerisindeki anaokulu. İddiaya göre gece geç saatlerde içeriye bir grup girdi. Anaokulunun içerisindeki kitapları, defterleri, rafları, hatta tuvaletleri bile kırıp paramparça etti.
6: Bizim sitedeki anaokulunu bizim sitedeki çocuklar girmişler, darmadağın etmişler. Camları kırmışlar. Çocuk dediğim bunları nasıl yapar abi? İnanılır gibi değil ya. Şuraya bakın arkadaşlar.
0: Kimi çocuk işi olamaz dedi. Kimi de kalabalık genç bir grup olduklarını iddia etti. Olansa büyük zarara uğrayan, çocuklara yuva olan kuruma oldu. İçeride neredeyse sağlam kalan eşya yoktu.
8: Anaokulunda ne istiyorsun? İnsanların, çocukların eğitim gördüğü bir yer.
9: Bayağı bir dağıtılmış, kat kat çıkılmış. Yani sanki kasıtlı yapılmış gibi her katta ciddi derecede maddi olarak zarar verilmiş.
6: Yazıklar olsun ya, bu gençlik böyle mi oldu abi? Nasıl yapmışlar ya? Kaç günde berbat etmişler burayı böyle?
10: En az 10 defa girmişler ya.
2: İddialardan biri, anaokuluna giren kişilerin aynı sitede oturan 15 ila 17 yaş arasındaki bir grup genç olduğu yönünde. Öte yandan site sakinleri ise oldukça korkuyor.
6: Olay yeri inceleme gelmişti değil mi buraya? Geçmiş olsun. Kaç yaş grubu yapmış abi burayı?
10: Yani 15-16.
9: Sonuçta yani dışarıdan gelen bir insan siteye kolay kolay giriş yapamayacaktır diye düşünüyorum. Güvenimiz yıkılıyor. Yani çocuklarımızı nasıl koruyup kollayacağımızı şaşırıyoruz.
11: Anneler babalar çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Mesela site içinde olsun, dışarıda da olsun güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Velilerin kesinlikle çocuklarına sahip çıkması gerekiyor.
0: Polis ekipleri zarara uğratılan anaokulunda detaylı inceleme başlattı. Site sakinleri ise sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.
7: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
5: Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklar hem eğlenecekleri hem de yeni beceriler kazanabilecekleri kurslara yöneldi. Tokat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan yüzme kursları da öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.
3: Çok eğlenceli, 3 yıldır geliyorum. Çok da memnunum.
12: Yaz tatiline giden öğrenciler sportif faaliyetlerle tatillerini verimli değerlendirme fırsatı buluyor. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yüzme kurslarında 5 ila 18 yaş arasındaki çocuklar kapalı yüzme havuzunda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.
13: Okullar tatil oldu. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yaz kursları açıldı. Şu anda çocuklar yüzmeyi öğreniyorlar. Sadece Tokat'ta 1150'den fazla küçük kardeşimiz açılan kurslarda hem yüzmeyi öğreniyor hem de neşeli dakikalar geçiriyor.
14: Yaz tatilini mi buraya gelerek değerlendiriyorum İstanbul'dan?
15: Her yıl bütün branşlarda spor tesislerimizi yavrularımıza, gençlerimize, sporu seven herkese kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz.
12: Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan kurslar, aynı zamanda onların sosyal yönlerini geliştirmelerine de imkan sunuyor.
14: Yüzmeyi seviyorum. Küçükken öğrenmiştim. Hem burada bana eğlence oluyor. 2 yıldır da geliyorum.
16: Çok eğleniyoruz. Deniz çok güzel. Eğleniyorum yani.
13: Açılan yüzme kursunda çocuklara serbest, sırt üstü, kurbağa ve kelebek dallarında yüzmelerin her stili itinayla öğretmenler tarafından öğretiliyor.
15: Yüzme antrenörlerimiz, salon amirimiz, can kurtaranlarımız, Tokat ilimizde yüzme branşına gönül vermiş gençlerimize, çocuklarımıza hizmet ediyorlar.
12: Yaz dönemi boyunca düzenlenen sportif faaliyetlerle daha fazla çocuğun spora kazandırılması hedefleniyor.
5: Şanlıurfa'daki Karahantepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Bölgede geçen yıl kısmen gün yüzüne çıkarılan alanda önemli keşifler yapılması bekleniyor.
17: Bizim de bilmediğimiz bir takım sürprizler kuşkusuz bekliyor. Öngördüklerimiz var ama hiç hesaba katmadıklarımız da olacaktır.
12: Şanlıurfa'daki Karahantepe'de 7 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor.
17: Buradaki kalıntıların büyük bir kısmı Anakaya'nın üzerine inşa edilmiş binalardan oluşuyor ve arkada da gördüğünüz gibi şu anda geldiğimiz seviyede yani tepenin üst kısımlarında kazılar büyük bir oranda tamamlandı.
12: Karahantepe, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe ile benzer özellikler taşıyor. Alanda bugüne kadar Neolitik döneme ait 250'nin üzerinde T biçimli dikili taşın yanı sıra insan figürlü heykeller ve hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı.
17: Karahantepe öyle bir yer ki gerçekten bugüne kadar bizim daha önce hiç bilmediğimiz, karşılaşmadığımız buluntular olsun, bilmediğimiz bilgiler olsun, bunlar bize sunmuş bir yer. Onun için dolayısıyla bu yılın da benzeri şekilde geçeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Ama ne olduğunu tabii toprak altındaki kalıntıları bilmediğimiz için henüz açığa çıkarmadığımızı söylemek çok güç. Ama sürprizlerle dolu olduğundan şüphemiz yok.
12: Çalışmalarda geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda kapsamlı kazı yapılacak. Uzmanlara göre gizemli odadaki kazılar bölgeyle ilgili önemli bilgilere ulaşılmasını sağlayabilir.
17: Bu yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir oda açığa çıkarmıştık ki bu odanın mekanın içerisine bakan bir kapısı var. Bu kapı oldukça sığ bir dolguya açılıyor, yani yaklaşık 1 metrelik. O kapıdan girip içerisini kazmak mümkün değil. Dolayısıyla üstündeki taşları, o binayı yani o odayı kapatan taşları bu yıl kaldıracağız ve o alanda kazı yapacağız. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize bir takım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz.
12: Alandaki kazılar Ekim ayına kadar sürecek.
5: Yozgat Boğazlıya'nın Çakmak köyünde köy kahvehaneleri insanların bir araya geldiği, sohbetin ve dayanışmanın yaşandığı önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor. Hayvancılıksa bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olarak sürdürülüyor. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
18: Her
2: köyün bir meydanı, her meydanın kendine ayrı bir hikayesi var. Bizler şu anda Yozgat'ın Boğazen ilçesine bağlı Çakmak köyündeyiz. Mahalle sakinleri ise burada işte mahalle meydanında bulunan o köy kahvesinde birliği, beraberliği paylaşıyor hep birlikte. Tabii çok kıymetli bir şey. Bu kültürün hala yaşatıldığını bilmek de

0: ayrı bir mutluluk veriyor insana. Neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi biz sabahleyin saat 10 gibilerde geliriz buraya arkadaşlar, hep birlikte toplanırız. Çayımızı içeriz, muhabbet ederiz. Herkes işine gider, işinden tekrar gelir buraya. Camiye gideriz, camiden tekrar geliriz. Hayatımız öyle geçiyor, çalışıyoruz. Pancarla ulaşıyoruz. Ekin buğdayımız var, arpa var, çavdar var.
0: Her gün bu masada farklı şeyler de
2: konuşuyor. Tabii tabii, her şey konuşuyor. Millet birbirine tarlada yapılan muhabbetleri, onları konuşuyoruz. Ekinlerden bahsediyoruz. Her türlü şeylerden konuşuyoruz yani.
0: Burada günün değerlendirmesi mi yapılıyor?
2: Evet, değerlendirmesi yapılıyor bir yandan. Hepimiz burada oturuyoruz yani. Sabah olur, akşama kadar işimize gider. Camiye geldikten sonra yine bir konu açılır, konuşuruz. Arkadaşlarla birbirimize.
0: Ne güzel. Burada herkes akraba mı?
2: Hepimiz akraba sayılır. Hemen hemen akraba sayılır yani.
0: Şimdi doğallığı, güzelliği ayrı. İşte tabii yazında en çok sevilen yer serinliktir değil mi?
3: Tabii serinlik. Sonra bir de bir ahbabını, bir arkadaşını şey yapmak. Köyde bir şey duyduğunda gelip burada öğrenmek. Hani birisinin sorununu, birisinin şeyini, bizim şeyimiz çok, köyümüz
0: güçlü, öyle. Bağlar da güçlü. Kan bağı olmasına gerek yok aslında değil mi? Gönül bağıyla da bağlanı biliyorsunuz.
3: Şöyle
0: insanlara.
3: Biz hani büyüklerden gördüğümüz budur yani.
0: Evet.
3: Hani biz şuraya gelip bir muhabbet etmek. Mesela ben evde çaydan kalktım, burada 3 tane çay içtim.
4: Bir Hatay'da buradır. 24'te mübadele geldi, 1909'da da Erzurum macirları geldi. 38 macirı var. 51 macirı var. 51 macirı. 20 yani burada hep kardeşçe yaşandı.
0: Şimdi şeyi de soracağım size. Aslında burada hikaye çok derin. Çünkü her bir şey konuşulduğu zaman yeni yeni şeyler de öğreniyoruz burada. O kuru et.
5: Kuru et şöyle. Mesela evde bir koyun kestin, bir et ihtiyacın var. Onu o gün tüketenini tüketirsin. Tüketmediğini iplere geçirir, haşlanır iplere geçirir, kurutulurdu. Kışın işte bu yemeklerde böyle tüketirdik etimizi, dolap
0: yoktu. Şöyle söyle, isminiz neydi bu arada?
5: Hayrettin Çay.
0: Hayrettin abim şey söyledi, eskiden buzdolabı yoktu aslında. Yok, buzdolabını...
5: 80'e kadar yoktu bizim. Benim şahsen buzdolabım yoktu. Önceki kültürümüze göre et kurutulur veya kavurma yapılır. Tenekelerde böyle tüketirdik.
0: Yani aslında o kuru et mi, o fasulyeyi falan?
5: Abi o kuru et, o kuru etin lezzeti çok farklı. O eti bulamazsın. Biz o kuru eti böyle oradan koparır, güneşte piştiği için çiğ çiğ bile yerdik yani. O kadar lezzetli.
0: Onun lezzeti başka.
5: Yani.
0: Hayvancılık dışarıdan bakıldığı kadar 1-2 saatlik bir iş olarak görülebilse de aslında tamamen herhangi bir mesaisi yok. Yanında Çakmak Mahalle Muhtarı Bülent Şakacı var. Tabii büyük bir meşakkatle, büyük bir sabırla siz de hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
6: Vallahi hayvancılık en güzel, güzel bir şey ya hayvancılık. Çiftçilik de güzel bir şey. Köyümüz dört tarafı dağlarla çevrili. Geçim kaynakları genellikle buğday, pancar, hayvancılık ve inşaat üzerine kurulu bir köyümüz var. Bu şekilde şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Yani hayvancılıkta çok güzel yapılması gereken ve de hemen hemen herkesin yaptığı bir şey köyde. Sadece hayvancılıkla kalmıyor bunun yanında. Bunun yanında şey de var. Buğday var, pancar var, nohut var. Bu şekilde yaşamımızı
0: evet,
6: şey yapıyoruz.
0: Aslında geçim kaynakları çok önemli, çok zaten önemli köylerde. Sadece çünkü üretimin merkezi bu.
6: Kalmıyoruz tabii tabii. Her alanda çalışıyoruz, yapıyoruz yani.
0: Evet. Durmak bilmiyorsunuz.
6: Yok yok yok. Yok yok. Köyde hayat sürekli devam ediyor. Sürekli uğraş, çaba.
0: Peki kaç tane ineğiniz?
6: 20 tane. 20 tane evet.
0: Tosunlu inek mi?
6: Tosun. Tosun. Erkek buza dana.
0: Peki bakımları nasıl? Yorucu oluyor mu?
6: Vallahi bana göre olmuyor. Bana göre olmuyor, yorucu.
0: Peki nasıl yapıyorsunuz? Sabah saat kaçta uyanıyorsunuz? Süt sağımı
6: süt sağımı olduğu zaman normalde vatandaşlar 5'te 6'da kalkar. Biz de aynı 6'da kalkarız. 6'da kalktığımız zaman bütün işlerimizi yapıyoruz zaten.
0: Evet, ilgi de bekliyorlar. Çocuğunuz gibi aslında her evin bir bireyi oldu onlar.
6: Tabii tabii tabii öyle. Yani hayvancılık çok güzel bir şey. Bunun yanında Küçükbaş var köyümüzde.
0: Yani köyde kaç kişi hayvancılıkla uğraşıyor?
6: Vallahi %50'si hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmişte %100'ü uğraşıyordu. Şu anda biraz artık emekli sayısının artışından mı, biraz daha kolay işe gidişinden mi bilmiyorum, biraz hayvancılıkta gerileme var.
0: Peki nüfusu kaç muhtarım burada?
6: Köyümüzün nüfusu 628.
0: 628,
6: 150 hane. Evet.

0: Çakma köyünde tabii hayvancılık oldukça yaygın. Tabii burada köyün %50'si hayvancılıkla uğraşıyor. Tabii yanımda şu anda 24 yaşındaki Cevdet Şakacı var. Kaç yaşından beri bu hayvancılık işiyle uğraşıyorsun? Senin için nasıl geçiyor?
1: Evet, kendimi bildim bileli bu babamın peşinde bu hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önceden üretim yapıyorduk. Kendi büyükbaş hayvanlarımız da vardı inek olarak. Damızlık işiyle uğraşıyorduk. Şu anda erkek besi hayvancılığına döndük. Bu şekilde ilerliyor.
0: Peki nasıl? Seviyor musun?
1: Seviyorum. Yani köy hayatını da seviyorum. Uğraşmayı da seviyorum.
0: Nasıl kendi hissettiriyor?
1: Hayvanlarım da var. Mutluyum, huzurluyum. Bilmiyorum. Sanki bu hayat için doğmuş olabilirim. Öyle diyebilirim yani.
0: Peki özel hayvanların da var değil mi?
1: Evet,
0: var?
1: Güvercinlerim var. Köpeklerim var. O şekilde hobilerim de var yani. Evet.
0: Yani aslında tamamen kendini doğaya bıraktın. Evet, köye teslim ettin.
1: Evet, tamamen köy için. Yani çoğu kişiler köyden kurtul falan hesabı yaparlar da. Bilmiyorum, ben mutluyum. Dediğim gibi ilkokula gidiyordum ilk güvercin sahibi olduğumda. Ondan belli bakıyorum.
0: Peki nasıl? Bakım falan zor mu? Neler yapıyorsun?
1: Ya illaki bakımı var. Sabah, akşam aynı danalara baktığımız gibi bunlara da bakıyoruz. Uçumu, bakımı, hastalığı, bunlar da aynı şekilde. Canım sıkıldığında, streslendiğimde hemen bunların yanına gelir. Biraz stresimi atarım.
0: Öyle evet. Mi? Nasıl bir şey var sevgisi?
1: Bilmiyorum yani, onu tarif edemem galiba ya.
0: Yani güvercin yetiştiricisinin için ne ifade ediyor?
1: Ya çok şey ifade edebiliyor dediğim gibi. Kendi gözünüz gibi bakıyorsunuz bu hayvanlara.
0: En çok hangi özelliklerine hayran kalıyorsunuz?
1: Takla atış. Bunların takla atış.
0: Öyle.
1: Evet.

0: ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Cumhur İttifakı'nın aylardır üzerinde çalıştığı terörsüz Türkiye sürecinde son adımlar atılıyor. Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandırın talimatı sonrası partiler arası trafikte hız kazandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra MHP'nin kapısını çaldı. Terör örgütünün tasfiyesi sonrası hayata geçirilecek çerçeve yasa için son rötuşlar yapılıyor. Gelin ayrıntılara bakalım.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde son viraj için adımlar hızlandı. DEM Parti İmralı heyeti önce AK Parti'nin sonra da MHP'nin kapısını çaldı.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
2: DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve meclis takvimi gündeme geldi.
1: Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Çerçeve yasanın meclis kapanmadan gündeme alınması planlanıyor. Bu kapsamda İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Kulislerde ise çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporlarının dikkate alınacağı konuşuluyor. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Son adımsa Cumhurbaşkanı kararıyla atılacak.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
2: En fazla 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı olacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında tutulacak. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili süre sınırlaması da olacak. Ve

0: Yasada hiçbir şekilde af yer almayacak.
1: Ve Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında S-400'lerin 3. bir ülkeye devredilmesine yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğünü söyledi. Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara da tepki gösterdi. Kararın mesnetsiz ve akıl dışı olduğunu vurguladı.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda S-400'lerle ilgili mevcut durum değerlendirildi. Bakanlık, katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin bir ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkileri konulu karara da tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıları kınadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden gelen kararın, Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi. Kanlı Noel'de Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asra aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır. Toplantıda Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusu da görüşüldü. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yapıldı. Toplantıda ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalar hızla devam ederken sürece ilişkin yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğu öğrenildi.
1: Yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü şirketlerinden biri olan Havelsan, insansız sistemlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kara, deniz ve hava platformlarıyla Mehmetçiğin'in gücüne güç katan Havelsan, kapılarını A Haber'e açtı.
2: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
3: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerinde görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
2: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
3: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
2: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
3: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
2: Havelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında dünyada oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki

0: Deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
1: Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
2: Efendim gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk sırada Sabah gazetesi var. Hemen manşetteki başlığa bakalım. Hainlere karşı vatan nöbeti başlığı karşılıyor bizi Sabah gazetesinde. 15 Temmuz ihanet gecesinin 10. yıl dönümünde Türkiye uyumadı. Meydanlarda omuz omuza sabaha kadar tutulan demokrasi nöbetlerinde FETÖ'cü hainlere lanet yağdı diyor Sabah gazetesi manşetinde. Hemen yanında son tezgahı nezarethanede çöktüğü başlığını görüyoruz. Yolsuzlukla suçlanan Haluk Levent'in Atatürkçülük, yardımsever insan maskelerinin düşmesinden sonra sahte evlilik tezgahı da deşifre oldu diyor. Deprem yardımı faaliyetleriyle milleti kandıran, sözde Atatürkçülük ve İzmir Marşı temalı etkinliklerle güven kazanmaya çalışan Levent'in son tezgahı da deşifre oldu. Tutuklu Nurdan Eriş ifadesinde Levent'le 2018'de İsviçre'de evlendiklerini belirterek beni kandırdı dedi. Diğer şüpheli Sevda Kurt'sa Levent evleneceğiz vaadiyle kendisini 90 milyon TL dolandırdığını söyledi. Levent'in evlilik tezgahı iki kadınla nezarethanede yüzleşmesiyle ortaya çıktı diyor paylaştığı haberinde. Tabana bakalım, Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek başlığını görüyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye bölgesel doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Akdeniz'e döşediği borularla KKTC'yi içme suyu götüren Türkiye şimdi de adayla doğal gaz bağlantısı kuruyor. İnşa edilecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Ve son haber, Epstein İsrail'in adamıydı itirafı başlıklı dünyadan bir haber. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den bomba itiraflar geldi diyor. Sapık milyarder Epstein'in İsrail derin devletiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Vance, Yahudi lobisinin Washington üzerindeki nüfuzundan rahatsızlık duyduğunu söyledi ve Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alan başlıklar böyleydi. Devam edelim efendim gündemin diğer gelişmeleriyle. Şimdi ABD ve İran arasındaki son duruma bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor efendim. Ülkenin birçok kentinde peş peşe patlamalar oldu. Tahran'dan Washington'a sert mesajlar geldi. Saldırılara misliyle karşılık vereceğiz ifadeleri kullanıldı.
3: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağız.
4: ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırılardaki amacın İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM denizdeki operasyonlarında sürdüğünü açıkladı. ABD deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan gemilere müdahale edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdürüleceği vurgulandı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt'te saldırıların İran'ın mutabakat ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik eylemleri sebebiyle yapıldığını söyledi.
5: Son birkaç gündür yaşanan saldırıların nedeni İran'ın onlarla imzaladığımız mutabakat zaptını ihlal etmesidir. Özellikle imzaladıkları mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ve ne yazık ki bunu yapma yönünde trajik bir karar aldılar.
4: Tahran yönetiminden ABD'ye sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazıl Şikerçi, saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Şikerçi, İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgedeki tüm kritik altyapısına

0: yapıların hedef alınmasıyla cevap bulacağını söyledi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakir üssünde bulunan ABD helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Gerilim Irak'a da sıçradı. Irak'taki İran destekli İslami Direniş adlı Şii milis grup ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürecek kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Böylece ABD-İran savaşı sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi krizi derinleştirdi.
1: ABD Başkanı Donald Trump 2020 ABD başkanlık seçimleriyle ilgili yeni iddialar ortaya attı. Trump seçmen verilerine yönelik usulsüzlükler yaşandığını ve yabancı aktörlerin sürece müdahale ettiğini öne sürdü.
2: 2020 seçim döneminde Çin Cumhuriyeti'nin bizim en büyük seçim verileri sorununu ortaya çıkardığını düşünüyoruz. 220 milyon seçmenin oyuyla ilgili yolsuzluklar yapıldı. Seçmen kayıt işlemlerinde yapılan yolsuzlukları öğrenecek herkes. 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da Çin tarafından eklendi. Bunları bildirmekten sorumlu olanlar bunu yapmadı. Aksine bilgileri gizledi. 2020 yılında Çin Komünist Partisi bütün iç ve dış unsurları kullandı. ABD başkanına muhalif olan herkesi kullandı. Bir takım oy torbaları yakıldı. Torbalarca evrak yakıldı. Hatta eski başkan Barack Hussein Obama tarafından bu torbaların yakıldığını biliyoruz. İstihbarat ajansının başı, yargının başı ve diğer ajanslar da çok hayati bilgilerin saklandığını ve hasır altı edildiğini söyledi. Yüz binlerce seçme hakkı olmayan insan ve vefat etmiş kişiler seçimde oy kullanılmış gibi gösterilmiş. Yani vatandaşlık bağı olmayan insanlara oy kullandırılmış.
1: Ve Gazze'liler hayat mücadelesi verirken İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırlar hedef alındı. Saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73.250'ye yükseldiğini bildirdi.
3: Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek.
4: Hem açlık hem hastalıkla mücadele ediyorlar. Hem de bitmeyen bombardımana direniyorlar. Katil Netanyahu Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen gece gündüz masum sivilleri vuruyor. Gazze limanında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti.
3: Çocuk kadın ayrımı yapmıyorlar. Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek. Bir balıkçının ne suçu olabilir? Nasıl bir tehlike oluşturabilir?
4: Soykırım ordusu mülteci kamplarında kalan Gazzelileri de hedef alıyor. Sadece bedenleri değil, umut ve hayalleri de enkaza gömülüyor.
5: Düğünü için hazırladığımız bütün eşyalar enkaz altında kaldı. Oğlumun ve gelinimin suçu neydi? Neden sevinçleri yarım kaldı?
4: Öte yandan Ekim 2023'te başlayan saldırılarda şimdiye kadar en az 73.250 masum Filistinli hayatını kaybetti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gitti. Mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır ifadelerini kullandı. Savaşın yayılma riski olduğuna dikkati çeken Fidan, barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
6: Savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz.
4: Karadeniz'de huzurun korunması şart dedi. Ukrayna'da barış için İstanbul görüşmelerini işaret etti.
6: Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslar kapsamında Ukrayna'ya gitti. Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Gündemde Ukrayna-Rusya savaşı vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın Karadeniz'e etkilerine dikkat çekti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi.
6: Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarını

0: riske atılması mazur görülecek bir husus değildir.
1: Savaşın yayılma riski konusunda uyardı Dışişleri Bakanı.
0: 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş.
1: Fidan Rusya ziyaretini hatırlattı. İki tarafla da temas halindeyiz mesajını verdi. Barış içinse İstanbul'da kurulan masayı işaret etti.
0: Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum.
1: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'da ateşkese hazırız mesajı verdi. Barış için Türkiye'yi işaret etti.
2: Zelenski mutlaka.
3: Müzakerelerin özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek olası görüşmelerin Türkiye'de yapılabileceğini ifade ediyoruz. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum.
1: Hakan Fidan ziyaret kapsamında Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu'yla da bir araya geldi. Görüşmeye Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da katıldı.
4: 19-20 sene
1: Kırımoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında olası barış hakkındaki soruya Başkan Erdoğan'ın sözünü alıntılayarak cevap verdi.
5: Bizim Cumhurbaşkanı Zelenski mecbur olarak evet barış istiyoruz, ateşkes istiyoruz diyor. Ama eğer askerlerden sorarsanız, halkta sorarsanız biz buna karşıyız. Çünkü ateşkes dondurulmak, işgal, topraklarımız işgal altında kalacak. Onun için Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmayacak kadar bu savaş bitmeyecek.
1: Kırım Tatarlarının Rus baskısı altında olduğunu dile getirdi.
5: Bizim en büyük rahatsızlığımız Kırım'daki bizim soydaşlarımız. Onlar o işgalciler tarafından büyük baskı altında. Bu konuda aslında Türkiye'den destek isteriz. Destek nasıl? Sayın Tayyip ve Recep Tayyip Erdoğan Putin'le konuştuğu zaman biraz uyarsa, böyle bir şey olacak olsa Türkiye'nin tepkisi böyle olacak manadadır.
1: Olası bir müzakere masasında Kırım Tatarlarının ayrı temsil edilmesi durumuna yeşil ışık yaktı.
6: Olası bir barış masası kurulursa Kırım Tatarlarının ayrı bir taraf olarak temsil edilmesini istiyor musunuz? Böyle bir talebiniz olur mu?
5: Evet, biz onu çok istiyoruz ve de çok seslendiriyoruz. Ben Zelenski'den bu konuda konuştuğum zaman diyordu ya bizim şimdi Savunma Bakanımız Kırım Tatarı daima konuşmalarda o iştirak ediyor. Ne, daha ne istiyorsunuz bu şekilde? Yani bizim sesimizi duyuyorlar ama biz istedik ki söylediğiniz gibi resmen Kırım Tatarı.
1: Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret anlaşmasına dikkat çekti.
5: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest bölge anlaşma imzalandı. Ülkelerimiz arasında sıkı bir ticaret olacak. Diğer ülkelerimiz daha yakın olacak.
7: Ve ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda 19 isim gözaltına alındı. 3'ü Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten 11'i ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 ünlüden aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4'ü ise tutuklandı.
8: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna yeni bir halka eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. 19 kişi gözaltına alındı.
9: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
8: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alınan isimler test için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 3 isim kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest.

0: adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
1: Ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınanlardan 4'ü daha cezaevine gönderildi. Dernek ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

0: hakkındaki suçlamaları reddetti. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım dedi, ancak tutuklanmaktan kaçamadı. Ahbap Derneği'nin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.
1: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
0: Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddeden Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım, 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu.
1: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
0: Soruşturma dosyasına giren MASAK raporundaysa Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023, 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından aldığı 1 milyon 300 bin euro ile 3 milyon dolar tutarındaki yardımların bildirimlerinin yapılmadığı ortaya çıktı.
1: Biz paraya dokunmuyoruz, biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapmamızı sağlıyoruz.
0: Katıldığı programlarda paraya dokunmuyoruz dese de Haluk Levent ifadesinde derneğe ait çek ve senetleri şahsi işlemlerinde kullandığını kabul etti.
2: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu.
0: Saatler süren sorguların ardından mahkeme kararını verdi. Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya, şoförü İlker Çetin başta olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Elleri kelepçeli olduğu görülen Haluk Levent, Çorlu Karatepe cezaevine böyle götürüldü. Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şirkete kayyum atanırken dernek ve dosyadaki tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun ikinci dalgasındaysa gözaltına alınan 17 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi. Aralarında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de olduğu 4 kişi daha tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 6 şüphelinin jandarmadaki ifadeleri sürüyor. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddiaların titizlikle soruşturulduğunu, bilirkişi incelemesiyle tüm mali süreçlerin ayrıntılı şekilde inceleneceğini duyurdu.
3: Efendim, Ahbap soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri dosyaya girmeye devam ediyor. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde adına sahte imza atıldığını, Haluk Levent'in borçları nedeniyle mağdur edildiğini ve kullanıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında ifade veren diğer şüpheliler de milyonlarca dolarlık borç verdiklerini, taşınmaz devirleri yaptıklarını ve çeşitli yöntemlerle mağdur edildiklerini iddia ettiler. Yine dosyaya giren ifadelerde para transferleri, taşınmaz devirleri ve borç ilişkilerine ilişkin dikkat çeken beyanlar yer aldı.
4: Beni borçları için kullandı, adıma sahte imzalar attı. İtiraf gibi bu sözler Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ifadesinden. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde çarpıcı iddialar ortaya attı. Kaya, kendisinin Haluk Levent'in borçları nedeniyle hem maddi hem de hukuki olarak mağdur edildiğini öne sürdü.
5: Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım. Kredi kartlarım tükendi. Benim adıma düzen...

0: Denilen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar.
1: Yeliz Kaya sözlerinin devamında bazı taşınmazları Esin Önder Çağlayan'a devretmesinin nedeninin Haluk Levent'in borçları olduğunu söyledi.
0: Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu.
1: Daha önce Levent'le mesajları deşifre olan Yeliz Kaya, kendisine yöneltilen suçlamalara karşılık maddi sıkıntılarını öne sürdü. Sonrasında da Haluk Levent'in borçları nedeniyle kendisinin mağdur olduğunu iddia etti. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarımın limiti tükendi dedi. Ve diğer şüpheliler. Soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner de ifadesinde Haluk Levent'in önce borçlarını ödeyerek güvenini kazandığını, ardından yeniden para talep ettiğini iddia etti.
2: Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı parayı gönderdim. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum.
1: Soruşturma kapsamında ev hapsi verilen iş insanı Esin Önder Çağlayan'sa Haluk Levent'le uzun yıllardır borç ilişkisi olduğunu öne sürdü.
3: Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisine müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Vicdanım istismar edilerek, bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım.
1: Bu sözlere farklı tarihlerde toplam 70 milyon dolar civarında borç para gönderdiğini de ekledi. Haluk Levent'in borçlarına karşılık çok sayıda taşınmazın kendi üzerine devredildiğini belirten Çağlayan, yaklaşık 68 taşınmazın halen kendi adına kayıtlı olduğunu ifade etti.
3: Halihazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yükü altındayım.
1: Tutuklanan isimlerden Nurdan Eriş de bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz vardı dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren Sevda Kurt da Haluk Levent'e 90 milyon lira borç verdim dedi.
4: Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım.
5: Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'dan günlerdir haber alınamıyor. Onlarca ekip nehir boyunca hem su altında hem su üstünde arama yapıyor.
6: Nehre düşen 10 yaşındaki çocuk bir haftaya aşkın süredir aranıyor. Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, polis, AFAD ve dalgıç ekipleri olmak üzere toplam 167 personel katılıyor. Arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Alparslan 1 ve Alparslan 2 barajlarının kapakları kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.
7: Su seviyesi de 2 metreye kadar düştü. Arama çalışmalarında bu bize bir artı olarak yansıyor. Şu anda 40 kilometrelik bir alan arıyoruz. 20 kilometrelik bir alan su tamamen seviyesi düşmüş durumda.
6: Yaklaşık 40 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda sonar cihazları, botlar ve insansız hava araçları desteğiyle hem su üstünde hem de su altında titiz arama gerçekleştiriliyor. Şüpheli görülen her nokta dalgıçlar tarafından tek tek kontrol edilirken Kızılay ekipleri de bölgede bekleyen aileye ve görevlilere destek sağlıyor.
5: Müzik İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılan 5 katlı binanın duvarı iş makinesinin müdahalesiyle bitişikteki apartmanın üzerine devrildi. Yandaki binada hasar meydana geldi.
8: Tablo oradan çık.
6: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın duvarı yan apartmanın üzerine devrildi. Korku ve panik anları kameralara yansıdı. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın kontrollü yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kepçe operatörünün müdahalesiyle 5 katlı binanın duvarı yan apartmanın üzerine devrildi. Bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Apartmanın 4 katında hasar oluştu. Daha sonra iş makineleriyle kentsel dönüşüm yapılacak binanın yıkımı tamamlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Efendim, yurdun dört bir yanından kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Amasya'da çift katlı yolcu otobüsü devrildi. 46 kişi yaralandı. Erzincan, Tokat ve Bursa'da meydana gelen kazalarsa saniye saniye kameralara yansıdı.
9: Çift katlı otobüs devrildi. 46 kişi yaralandı. Kaza Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü Sarıköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada yaralanan 46 kişi hastanelere kaldırıldı. Erzincan-Sivas karayolundaysa kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine ardından sinyalizasyon direğine çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek elektrik direğine çarptı ve takla attı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araçta büyük hasar oluştu. Bursa'da kör noktada kalan yayayı fark edemeyen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
5: Efendim, İstanbul Tuzla'da durdurulan bir yolcu otobüsünden cephanelik çıktı. Yapılan aramada gizli zulada 120 tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.
9: Otobüs değil, adeta cephanelik. Görüntüler İstanbul Tuzla'dan. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele ekipleri suç örgütlerine silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı. Tem otoyolunda uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan aramada yedek yakıt deposunun arkasında gizli zula tespit edildi. Bölmede yapılan incelemede 120 adet ruhsatsız tabancayla şarjörleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Otobüse de el konuldu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Efendim, yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun hava ve kara müdahalesiyle birer birer kontrol altına alınıyor. Muğla, Manisa, Bursa, Aydın, İzmir ve Çorum'da binlerce dönüm alan zarar görürken Ortaca'daki yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
9: Yurdun dört bir yanında orman yangınları ile mücadele sürüyor. Bursa'da tarım arazisinde başlayan alevler ormana ulaştı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alan alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 20 dönüm Kızılçam ormanı zarar görürken yangının

0: çıkış nedeni araştırılıyor. Muğla'da aynı gün 3 farklı noktada alevler yükseldi. Ortaca, Kavaklıdere ve Milas'taki yangınlara müdahale edildi. Ortaca'daki yangında ihmal şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturmada bir iş yeri çalışanı gözaltına alındı. Şüpheli tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Milas'taki yangın ise ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre 8500 dönüm alan zarar gördü. Manisa'da Akhisar ve Kula ilçelerinde alevlerle zaman yarışı yaşandı. Yangın 14 saat sonra kontrol altına alındı. Kula'da ise 150 dönümlük alan kül oldu. İzmir'in Buca ilçesinde otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Çorum'da da ekipler teyakkuzdaydı. Laçin ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
1: Diyarbakır'a çalışmak için giden Yozgatlı Fikret Polat'ın biçer döveri tarladaki yangında kül oldu. Polat'ın yardımına Hanköy sakinleri koştu. 800 bin TL toplanarak örnek bir dayanışma sergiledi.
0: Köylüler el ele verdi. Biçer döveri yanan kişi için 800 bin lira toplandı. Yozgatlı Fikret Polat, hasat döneminde çalışmak için Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gitti. Nohut hasadı sırasında biçer döver bir anda alev aldı. Çıkan yangında ekmek teknesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından Hanköy sakinleri harekete geçti. Köy muhtarı ve imamın öncülüğünde dayanışma başlatıldı. Yaklaşık 3500 nüfuslu mahallede kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkes elinden gelen desteği verdi. Çocuklar bile harçlıklarını getirerek kampanyaya katıldı. Kısa sürede toplanan 800 bin liralık yardım Fikret Polat'a teslim edildi. Yaşanan dayanışma Diyarbakır'da kardeşlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Enflasyonun aylık bazda gerilemesiyle birlikte peki altın nasıl etkilendi? Altın hala güvenli liman mı? Haberimizde izleyelim.
0: Altında yatay seyir sürüyor. ABD'den gelen Haziran ayı enflasyon verileri küresel piyasalarda beklenen etkiyi göstermedi.
3: Altındaki 5 aylık baskı devam ediyor. Önemli başlıklardan bir tanesi ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düşük enflasyon altının seyrini değiştirecek mi? Ve aynı zamanda altın halen güvenli liman mı?
0: Finans analisti İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu.
4: Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir veriydi Amerika'daki enflasyon verisi. Sürpriz bir şekilde beklenenin altına açıklandı. %3.8 olarak bekleniyordu. %3.5 olarak açıklandı. Piyasa yaklaşık 5 aydır sanki asansör gibi. Düşüşler, yükselişler ve dengesiz bir piyasa var. Bir gün yükselen, bir gün düşen trend devam ediyor. Yine petrol fiyatlarındaki o psikolojik direnç seviyesi, 89 dolar seviyesi, orası görüldü. Şu anda yine 86 dolar seviyesinde ama yine yüksek bir rakam var karşımızda. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça karşısındaki altın, gümüş gibi değerli metaller de baskı altında kalmaya devam ediyor.
0: Peki yatırımcı nelere dikkat etmeli?
4: Savaş devam ettikçe Trump'ın söylemleriyle birlikte bu oynaklık devam edecek. Ona göre hazırlık yapması lazım. Yine gözümüz kulağımız petrol fiyatlarında olacak, İran'da olacak. Buradaki gelişmeler baskılanmayı yine devam ettiriyor. Ama altın tekrar güvenli liman mıdır sorusunun cevabı evet. İlla ki hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyecek. Normalleştikten sonra yine toparlanma süreci göreceğiz.
0: İslam Memiş 2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşarak bu dönemin paradan para kazanma yılı olmayacağını söyledi.
4: 2026 yıl manipülasyon yıldır ve yıl sonuna kadar devam ettirecek bilerek ve isteyerek. Ancak burada altın güvenli liman gömleğini çıkarmaz. Tekrar uzun vadeli

0: güvenli malıdır. Neden? Çin, Rusya, Suudi Arabistan birçok ülke altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. 2026 yılında genelde altını toplayan bir merkez bankaları var karşımızda. Yatırımcılar da fiziki tarafta alımlarına tekrar devam ediyor. Burada satış yok. Ne zamanki tekrar gram altın 8000 lira rakamları görür, bu sefer ev almak isteyenler, araba almak isteyenler bozdurur. Ama şu anda alım yönlü bir karar olduğunu gözlemliyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Sevgili izleyenler, İmam Hatip öğrencileri LGS'de önemli başarılara imza attı. Tam puan alan 31 öğrenci İstanbul'da bir araya geldi. Şampiyonların başarısı Umre ile taçlandırılacak.
1: LGS'de tam puan alan İmam Hatipli öğrenciler Tercihim Geleceğim programında bir araya geldi. Liseye geçiş sınavında Türkiye genelinde 452 öğrenci tam puan aldı. Onlar arasında bulunan 31 İmam Hatipli öğrenci zirveye adını taşıdı.
3: Bu sene Türkiye genelinden 17 farklı şehirden 31 Türkiye şampiyonumuz çıktı. Çok mutluyuz. Gençleri tebrik ediyoruz. Ailelerini, eğitim camiasını tebrik ediyoruz.
1: Şampiyonların İstanbul'da buluşmasını Önder İmam Hatipliler Derneği organize etti.
3: Türkiye'de İmam Hatip ortaokullarımız %1'lik dilime son 6 yılda soktu öğrenci sayısını 3 katına çıkardı. %5'lik dilime soktu öğrenci sayımız ise 2 katına çıktı. Bu noktada kitlesel başarıya odaklandığımız, okuldaki öğretmenlerimizin gerçekten atanmış değil, adanmış öğretmenler olarak fedakarca hizmet verdiği bir okul ekosistemi kurdu.
1: LGS birincileri de yaşadıkları duyguları A Haber mikrofonuna anlattı.
4: Zordu. Çok fazla destek aldık arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden. Sıkıldığımızda bize yardım ettiler, etkinlikler yaptılar.
5: Ben Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Çok mutluyum. Hiç beklemediğim bir sonucu elde ettim. Tüm süreç boyunca elimizden geleni yaptık. Her zaman yukarılarda ve her zaman aşağılarda değildik. İnişli çıkışlı bir sürecin sonunda uğraştığımız başarı için teşekkür ediyorum. Bu destekle bizi, bu başarıyla da bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz.
1: İstanbul'da buluşan şampiyonlara plaket takdim edildi. Asıl ödülleri ise Umre oldu. Şampiyon öğrencilerin başarısı Umre ile taçlandırılacak.
2: Efendim, Yüksek Öğretim Kurulu depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik hakkı verilmişti. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında uygulanan düzenlemenin depremden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Buna göre söz konusu illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler 2026-2027 akademik yılında da talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkında yararlanabilecek. Okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle her okul için ayrı bir risk haritası hazırlanıyor. Hedef okullarda yeni eğitim öğretim yılında güncellenmiş güvenlik analizleriyle başlamak.
1: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından her okul için risk haritası hazırlanıyor. Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda okul güvenliğini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda tüm okullar için kapsamlı risk değerlendirmesi yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda hazırlanan risk haritalarında okulların fiziki yapısı, öğrenci-öğretmen sayısı, çevresel riskleri ve güvenlik ihtiyaçları incelendi. Kurtoğlu, çalışmaların %75'inin tamamlandığını söyledi. Hedef ise yeni eğitim yılına güncellenmiş risk analizleriyle başlamak. Bu noktada Anayasada bireysel silahlanmaya da yeni düzenleme gündemde. Komisyonda bireysel silahlanmaya ilişkin de çalışmalar görüşüldü. Kurtoğlu, silah edinimine yönelik yeni düzenlemelerin değerlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda jandarma personelinin sahip

0: Kaybolabileceği silah sayısının 3'te sınırlandırıldığını açıkladı. Sivil vatandaşlara yönelik düzenlemeler üzerinde de çalışmaların sürdüğünü ifade etti. BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Evren ise olası tüm tehditlerin önüne geçilmesi için GSM operatörleri üzerinden SIM kart ve e-mail numarasıyla çalışacak çocuk hattı uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.
1: Şırnak'taki Faraşin Yaylası doğa severlerin gözde rotaları arasında yer alıyor. Ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.
0: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası doğa severleri ağırlıyor.
2: Çok güzel bir ortam var, çok muhteşem bir atmosfer var.
0: Yayla yüksek dağlar arasında uzanan Menderesleri, yeşil çayırları ve buzul gölleriyle ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Karların erimesiyle canlanan doğa, rengarenk çiçekler ve zengin su kaynaklarıyla ziyaretçilerin gözde rotalarından biri haline geliyor.
2: İki akşam burada kalıp geri döneceğiz.
0: Çalyan Buzul Gölü'nde erimeyen kar görüntüsü doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.
3: Müthiş bir manzarayla, doğayla iç içe yaşıyoruz şu anda.
0: Ziyaretçiler günübirlik gezi yaparken aynı zamanda çadır kurarak doğayla iç içe birkaç günde geçirebiliyor.
3: Herkesi de davet ediyoruz.
1: Efendim şimdi ismi Cihan Sultanları ile anılan, eserleriyle bugün dahi konuşulan ve gelecekte konuşulacak olan bir ismin hikayesiyle devam edeceğiz. Mimar Sinan'dan bahsediyoruz.

0: Eskiden yaşlı usta Abdülmennanoğlu Sinan, duacısı ve öğücüsü olduğum, mülkün sahibi ve mükafatlandıran Allah'ın yardımıyla Osmanlı Devleti'nde alemin sığınağı, dört padişaha hizmet vererek şeref kazandım.
1: Yıkmak kolay olandı her zaman. Yapmaksa zor olana talip olmaktı. Bütün engelleri aşmak, bütün koşulları hesaplamak, zorlukları göze almak ve başlamak. Bu belki de her yiğidin harcı değildi. Ancak öyle yiğitler geçti ki bu dünyadan, yıkmadılar, yaptılar. Bir medeniyet inşa ettiler bu kadim topraklarda. Onlardan biri de Sinan'dı. Piri mimaran. Bir Sinan düşünün ki ismi asırlarca cihan padişahlarıyla birlikte anıldı. O bir tarihin en güçlü sütunlarındandı. Oysa ne paşa ne de padişahtı. Bu dünyadan 500 sene önce bir Sinan geçti. Tam bir asır yaşadı. Bir koca çınardı Mimar Sinan. Devlet-i Ali Osmani'nin baş mimarı.
2: Sinan Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğmuş bir kişi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tam 5 sultan gördü Sinan. Doğduğu yıllarda Fatih'in oğlu Sultan Bayezid tahttaydı. İstanbul'a Yeniçeri Ocağı'na gittiğinde ise Sultan Selim vardı Osmanlı İmparatorluğu'nun başında. 8 yıllık saltanatında at üstünden inmeyen Yavuz, devletin gördüğü en cesur padişah. Bir asker için lütuftu bu. Askerdi Sinan. İlk Türk İslam halifesi Yavuz'la doğuya, oğlu Kanuni Sultan Süleyman'la küffarın üstüne at sürdü yıllarca. Sanatçı olduğu kadar kahramandı da. Çıktığı her seferi fırsat olarak değerlendirdi. Yabancı diyarlardaki mimari yapıları inceledi. Yapı taşlarına dokundu. Hissetti. 1530'lara gelindiğinde ismi duyulmaya başladı. Zekası ve yeteneğiyle devlet erkanının dikkatini çekti.

0: bölgesinde yapılan bir seferde bir vukuat karşısında bir akarsuyun geçmesi nedeniyle bir köprü inşası gerekiyor ve bunu başarıyla ortaya koyuyor ki ilk defa devletin dikkatini çekmiş olduğu süreç bu.
1: Subaşı Sinan artık mimarbaşıydı. Yarım asırlık mimarlık saltanatı başlamıştı Sinan'ın. Takvimler 1550'yi gösteriyordu. Bir cihan padişahı, Avrupa'nın muhteşem diye tarif ettiği Sultan Süleyman Han, mimarbaşı Sinan'dan bir cami yapmasını istedi. İhtişamını ve kudretini gösterecek bir cami. Çünkü Süleyman biliyordu ki herkes gibi o da bir faniydi. Bir Süleyman geçti bu dünyadan desinler diye ismini bırakmak istedi İstanbul'un en güzel yerine.
2: Süleymaniye'nin bir kere yeri çok mükemmel bir seçim. İstanbul'un en güzel tepesi. Bu tepeden konuşlanan bir yapı Bostancı'dan Eyüp'e kadar görülüyor. Ayrıca Marmara'dan, Boğaz'dan ve Haliç'ten en güzel silüetleri veren bir mekan.
1: Mimar Sinan o muhteşem eseri Süleymaniye'yi inşa etti. Evet, dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. Ama ondan geriye ölümsüz bir eser bıraktı Sinan. Yalnızca taşları üst üste dizmemişti Sinan. Ona bir ruh da vermişti. Bir ruhu vardı Süleymaniye'nin. Üstelik bu ruh kıyamete kadar ölmeyecekti. Sultan Süleyman Hakk'a yürümüş, tahta oğlu 2. Selim geçmişti. Mimarlık tahtındaysa hala Sinan vardı. Sultan Selim de ismini ölümsüz kılmak istedi, Edirne'yi seçti kendine. Devlet-i Ali Osmani'nin eski başkentini.

0: 80 yaşındaydı Sinan. Ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ni inşa ettiğinde bir imza daha atmıştı Sinan Cihan'a. Bu öyle bir imzaydı ki ün saldı dünyanın dört bir yanına. İsmini Sultan Selim'den alan Selimiye bugünlere Sultan'ın değil Sinan'ın adını taşıdı.
1: Hristiyan mimarları arasında konuşurlarken Müslüman mimarlarının içinde Ayasofya'nın kubbesinden daha geniş, Ayasofya'nın kubbesinden daha yüksek bir eser yapan çıkmamıştır diyerek anlatmalarını bu fakir duyar, yüreği sızlardı. İşte bu nedenle Selimiye, Edirne Selimiye Camii'ni kubbe genişliğini Ayasofya'nın kubbe genişliğinden 35-40 santim ve kubbe yüksekliğini Ayasofya'nın kubbe yüksekliğinden bir o kadar daha yüksek yapmak suretiyle Hristiyan mimarlarının bu gururlanmasını, bu kibirlenmesini ortadan kaldırmak istedim der ve hemen ekler. O tarihlerde Ayasofya'nın kıble tarafında da çatlaklar vardı. O çatlakları kapatmak üzere iki tane büyük istinat duvarı oraya ördüm ve bu şekilde Bizans'ın eline baston tutuşturmuş oldum.
0: Matematik ve fizik dehasıydı Sinan. Bilim adamıydı, sanatçıydı. Bir o kadar da tevazu sahibiydi.
2: Sinan bir dehadır, Sinan bir ustadır ve Sinan her şeyin ötesinde bir ekip başı olarak komple çalışan bir ekibin bir organizatörüdür. Yani bir orkestra şefi gibi çalışan bir insandır.
3: Sinan bütün zamanların en büyük mimarı kabul edilir. Çünkü kendisini hem performans bakımından hem de mükemmeliyet açısından geçen herhangi bir mimar olmamıştır.
0: Aslında o da biliyordu eserlerinin ne kadar muhteşem olduğunu. Ama iltifat değildi onun istediği. Tüm çabasının hayırla yad edilmesiydi tek umudu. Çok tam yarım asır mimar başılık yaptı. 16 türde 477 eser bıraktı. Bir ışıktı Sinan. Hem de öyle bir ışık ki bugün hala sönmeyen. Piri mimaran, o bir dehaydı. Mimarlığı bir parça.

0: taşa toprak üzerine bina dikmek değildi yalnızca. O bir devrin mimari kimliğini belirledi. Her eserinde Osmanlı mimarini işledi ilmek ilmek. Kanuni eğer Kanuni ise, Selim eğer Selimse, sebebi biraz da Sinan'dı. Taşlara, topraklara medeniyet fikrini kazıdı Sinan. İstanbul'un İslam şehri olması için çalıştı ve muzaffer oldu. Her eserinde aşk vardı. Aşkı anlattı. Beşeri aşkı, emek aşkını, ilahi aşkı. Şehrin o eşsiz silüetini inşa eden, İstanbul'u İstanbul yapan koca Sinan. Ruhun şad olsun.
1: Sanatımla ve hizmetimle iş bilir mimar olmak ve birçok diyarda ün kazanmak nasip oldu. Umulur ki dünya durduğu müddetçe eserlerime göz gezdirecek temiz yürekli insanlar, onlara insaf ile bakarak çabamdaki ciddiyet ve gayreti bilip beni hayır ve dua ile anarlar inşallah.

Sabah Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 7'yi gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Hemen başlayalım. Eskişehir'de iki aile arasında çıkan kavgada biri polis memuru olmak üzere 11 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı. Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada polis memuru da başından yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltında. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri binaya sıçramadan söndürdü. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. İşte bu görüntülerin adresi İstanbul Fatih. 4 katlı binanın çatısında bulunan baz istasyonundan alevler yükseldi. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası baz istasyonunda hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kütahya'da motosikletle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Tavşanlı ilçesinde 18 yaşındaki Mustafa Ertürk yönetimindeki motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Ertürk bariyerlere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, gazete manşetleriyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Sırada Takvim gazetesi var. Hemen bakalım manşetine hangi başlık taşınmış. Ahbap'ın aşk vurgunu başlığını görüyoruz Takvim'in manşetinde. Haluk Levent'in kumar, bahis ve gizemli para trafiğine aşk vurgunu da eklendi. Sanık ifadeleri Levent'in kadınları da istismar ettiğini ortaya koydu diyor Takvim gazetesi manşet haberinde. Ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadelerine de yer verilmiş. Her kuruşun hesabı verilmeli diyor Bakan Akın Gürlek. Ahbap soruşturmasını değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Hiçbir makam ve ünvan kanunların üzerinde değildir. Her kuruşun hesabı verilmeli. Şüpheye yer bırakmayacak, olayı aydınlatacağız ifadelerine yer

0: verilmiş değerli izleyenler. Ve devam edelim. Hemen altında ünlülere yeni dalga başlığını görüyoruz. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy, Aybüke Albere, model Ayşenur Balcı'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Haberi var. Hemen yanında Barış Masası İstanbul'da başlığı var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasi yeniden hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Karadeniz uyarısının ardından Kiev yönetimi ateşkese hazırız, Zelenski ve Putin görüşmesi İstanbul'da yapılabilir dedi. Bir haber daha paylaşalım değerli izleyenler. Kan parası itirafı başlıklı haberi okuyalım. Diyarbakır'da 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık vurularak öldürüldü. Olayda Bülent Arpacı tutuklandı. Baba Osman Yararlık, bana 1 milyon lira kan parası gönderdiler, şikayetçiyim dedi. Takvim gazetesinin ilk sayfasında yer alan haberler de böyleydi. Devam edelim efendim şimdi gündemin diğer gelişmeleriyle. Ve şimdi Rusya-Ukrayna cephesinden devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşı ne yazık ki tüm şiddetiyle devam ediyor. A Haber savaş bölgesindeydi. A Haber programlar müdürümüz Emine Kavasoğlu'nun Ukrayna'nın başkenti Kiev'den izlenimlerini getireceğiz şimdi ekrana.
1: Savaşın ortasında, kayıplarla, bomba sesleri altında tam 4 sene geçti. A Haber her gece bombalanan Ukrayna'dan aktardı.
2: Savaş tüm hızıyla devam ediyor. Dün yine hem Harkov bölgesinde hem de bizim bulunduğumuz Kiev'de, başkent Kiev'de saldırılar gerçekleşiyor.
1: Savaş artık normalleşmeye başladı Ukrayna'da. Bombardıman sürse de gündelik hayat devam ediyor.
2: Ama şu anda Bağımsızlık Meydanı'ndayız ki savaşın ilk günlerinde hep yayınlarımızı buradan yapardık. Sokakta insanları görmek dahi mümkün değildi. Ama artık Ukrayna'da hayat savaşa rağmen normale dönmeye çalışıyor.
1: Kiev Rusya'ya karşı direnişini sürdürüyor. A Haber Kiev'in Rusya'ya yaptığı hamlelerde kullandığı drone ve mühimmatları görüntüledi.
2: Ama hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yanı başında kurulmuş olan küçük bir sergi var. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna biliyorsunuz son dönemlerde özellikle FPV dronlarla Rusya'ya karşı saldırılarını gerçekleştiriyor ve bu dronlar sayesinde de içerisindeki drone'u kullanan pilotun kamera ya da video gözlüğü aracılığıyla sanki içindeymişçesine hedefleri vurduğuna tanıklık ediyoruz.
1: Ukrayna ele geçirdiği Rusya'ya ait tankları da meydanlarda sergiliyor.
2: Bulunduğumuz nokta önemli bir nokta çünkü devlet bakanlık binalarının bulunduğu nokta ve o merkezin o meydanın hemen merkezine de işte Rusya ile savaş sırasında Ruslardan ele geçirilen tankların sergilendiği bir noktadayız şu anda. Özgürlük Meydanı yazılmış buraya.
0: Efendim Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan tamamen çekileceği tarih belli oldu. Irak Başbakanı Zeydi, ABD güçleri 30 Eylül'e kadar Irak'tan çıkacak dedi. Peki ABD'nin aldığı bu kararın sebebi ne? Detaylara haberimizle birlikte bakalım.
3: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Irak ilişkileri tarihi bir dönüm noktasında. Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkede görev yapan yaklaşık 2000 Amerikan askerinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar Irak topraklarından tamamen ayrılacağını duyurdu. Washington'la Bağdat, Irak'ta kalan ABD güçlerinin çekilmesi konusunda Eylül 2024'te anlaştı. Çekilme o tarihten bu yana kademeli olarak sürüyor. Ve son alınan kararla ABD askerlerinin Eylül ayında tamamen tahliye edilmesi hedefleniyor. Peki bu kararın arkasındaki sebepler ne? ABD, İran'a yönelik sert bir abluka uygularken Irak petrol sahalarını korumak ve buradaki üretimi Amerikan şirketleri eliyle sürdürmek istiyor. Irak'ın devasa enerji ve petrol potansiyeli, İran ve Rusya gibi aktörlerin küresel petrol piyasasındaki ağırlığını kırmak için doğrudan bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki krizler de ABD'yi yeni petrol kaynaklarına yönlendiriyor. Bu yüzden ABD ve Irak arasında işbirlikleri konusunda yeni bir dönem başlıyor.
3: Irak'ın petrolü ve diğer nedenlerden dolayı ama özellikle petrol nedeniyle muazzam bir potansiyeli var ve birçok anlaşma yapacağız. Her iki ülke için de birçok işim imkanı yaratacağız ve çok fazla petrol çıkaracağız.
1: Irak'ta bulunan

0: ABD askerlerinin büyük kısmı Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde görev yapıyor. Çekilmenin ardından güvenlik işbirliğinin büyük ölçüde savunma şirketleri, askeri danışmanlar ve ikili güvenlik mekanizmaları üzerinden sürdürülmesi öngörülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsrail yanlısı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Darlene Graham atandı. Güney Carolina valisinin kararıyla göreve getirilen Nordon, ağabeyinin görev süresini tamamlayarak Ocak ayına kadar Senato'da görev yapacak.
2: Lindsey'nin küçük kardeşi Darlene Graham'dan şimdi onun adına bu görevi tamamlamasını istemek benim için bir onurdur. Bu görevi yerine getirme sorumluluğunu bu kadar çabuk kavrayışın beni derinden etkiledi.
0: ABD Başkanı Trump onay verdi, Güney Carolina valisi atamayı gerçekleştirdi. Yaşamını yitiren aşırı sağcı Senatör Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi getirildi. İsrail'in Washington'daki en büyük destekçisi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Cumhuriyetçi kanadı şoka uğratan Graham'ın ölümünün ardından yerine geçecek kişi belli oldu. ABD'nin Güney Carolina valisi Henry McMaster, Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Darlene Graham Nordon'u atadı. 62 yaşındaki Darlene Graham Nordon, Kongre'de yemin ederek göreve başladı. Böylelikle Nordon, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını aldı. Darlene Graham, ağabeyinin kalan görev süresi boyunca Ocak ayına kadar Senato'da yer alacak.
3: Lindsey her zaman benim yanımda oldu. Şimdi de ben onun yanında olacağım. Onun önemli çalışmalarından bazılarını tamamlayabilmek büyük bir ayrıcalık.
0: Kız kardeş Nordon'un atama kararı daha önce ABD Başkanı Trump tarafından önerilmişti.
1: ABD'nin Utah eyaletindeki bir AVM'de bir kişi yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırıya uğradı. İslam düşmanı saldırgan mağduru en az 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.
0: İslam düşmanlığı bir kez daha şiddete dönüştü. Yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırının hedefi oldu. Görüntüler ABD'nin batısındaki Utah eyaletinden. İslamofobik saldırı bu kez alışveriş merkezinde gerçekleşti. 48 yaşındaki Peter Michael Larson, sırf Müslüman olduğu gerekçesiyle AVM'de çalışan bir kişiyi hedef haline getirdi. Masum adamı en az 15 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalıştı. İslam düşmanı adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Ardından polis ekiplerine teslim edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Müslüman çalışan hastaneye kaldırıldı. ABD basınına göre fail saldırı öncesi kurbanın adını ve dinini sordu. Su isteme bahanesiyle dikkatini dağıttıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdi. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ülkemizin siyasi ve toplumsal liderleri daha fazla masum insan zarar görmeden Müslüman karşıtı nefreti açıkça reddetmelidir ifadeleri kullanıldı.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini söyledi. Soruşturma ilişkin detayları A Haber muhabiri Yağmur Aksu'dan alacağız. Yağmur, günaydın, hoş geldin yayına.
4: Fatme Gaffar Oloş buldum. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Tabii 17 yılın ardından soruşturmanın yönü değişti. Artık yalnızca helikopterin nasıl düştüğü değil, olayın arkasında bir FETÖ organizesi olup olmadığı, bir suikast olup olmadığı araştırılıyor şu anda. Tabii Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 190 klasör Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş.

0: etti. Soruşturma kapsamında 29 kişi tespit edildi. Tabii bu suçlamalar hakkında özellikle tasarlayarak kasten öldürme ve silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamaları da vardı. Tabii hemen ardından 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi tespit edildi. Şüphelilerin ikisi cezaevinde, ikisinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Tabii bu gözaltına alınan şüphelilerden de ifadeler alındı. İfadeler doğrultusunda ortaya çıkan yeni kritik gelişmeler de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek sayesinde Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ bağlantısı ortaya koyabilecek yeni belirtiler ortaya çıktı. Aradan geçen 17 yılın ardından soruşturma genişletildi. Tabii kritik başlıklar var. Özellikle soruşturmada en kritik başlıklardan biri ise Baylok yazışmaları oldu. İki FETÖ mensubu tarafından karşılıklı yazışmalarda tereyağından olayın hemen arkasında helikopterin düştükten sonra tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi cümlesi yer aldı. Tabii bu yazışmalar kapsamında Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu hakkında sürecin en sıkıntılı hadisesiydi sözü öne çıktı. Tabii ifadeler arasında bunlar da yer alıyor. Tabii soruşturmanın bir diğer kritik başlığıysa helikopterin düştüğü sırada o bölgede savaş uçaklarının da yer almasıydı. Malatya'dan havalanan F-4 uçağı havada 4 dakika 47 saniye boyunca radar sisteminde görünmediği belirlendi. Tabii bir yandan da Amasya Merzofon'da havalanan iki F-16 uçaklarının da bölgede yer aldığı tespit edildi. Aslında bize şunu gösteriyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu o gün 3 helikopter takip ediyordu ve hemen arkasındaydı, gölgesindeydi, ensesindeydi demek daha da doğru olur. Tabii bu nasıl ortaya çıktı? O gün pilotun ve terör örgütüne üye olan mensuplarının 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik isimlerinden Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz da olaydan hemen önce ve hemen sonra kurdukları şüpheli temaslarla ortaya çıktı ve bu soruşturma kapsamında da dahil edildiğini belirtelim. Tabii savcılık özellikle şimdi bu görüşmelerin helikopterin düşmesiyle bir bağlantısı olup olmadığını tespit etmek için araştırmalarına kritik bir şekilde devam ediyorlar. Tam detayını inerek devam ediyorlar. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek sayesinde aslında bu soruşturma daha çok genişletildiğini belirtelim. Özellikle dosyaya giren bir itirafçı aslında bu soruşturmanın da daha ağır bir şekilde geliştirmesine de yol açıyor. Bu bir çok büyük bir ağır bir iddia da ortaya attı. Özellikle iddiaya göre Muhsin Yazıcıoğlu'na gidip FETÖ'nün FETÖ'ye dahil olmak ister misin? FETÖ'de yer almak ister misin sorusuna Muhsin Yazıcıoğlu res çekti ve hayır kesinlikle bulunmak istemiyorum dedi. Ve hemen ardındansa özellikle Muhsin Yazıcıoğlu hakkında açık bulunmasını istediler ama açık bulunmadı. Daha sonrasında ise Fethullah Gülen Muhsin Yazıcıoğlu hakkında eğer cemaat üye olmuyorsa hemen ortadan kaldırın ifadesi yer aldı. Aslında kritik başlıklardan birisi de buydu. Son olarak da özellikle bu pilotun özellikle GPS'i o helikopterin düştüğü zamanda GPS'i söken FETÖ üyelerinin de 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da suikast düzenledikleri belirlendi. Tabii gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de arınma takvimi işlemeye devam ediyor. Bugün bir kez daha takımıyla bir araya geldi. Yeni ihraçları görüştü. 8 il başkanı daha görevden alındı. Özgür Özel'in hazırlıklarını yürüttüğü yeni parti içinse isim, logo ve bina arayışında önemli aşama kaydedildiği başkent kulislerinde konuşulan iddialar arasında.
2: Bunların partiden ayıklanması lazım. Bunların partide yerleri yoktur.
3: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de başlattığı yeniden yapılanma ve arınma sürecini kararlılıkla sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana 43 il başkanını değiştiren Kılıçdaroğlu yeni görevden almalar için bir kez daha A takımıyla masaya oturdu. O toplantıda alınan kararları parti sözcüsü Müslüm Sarı paylaştı. 8 il başkanının daha görevden alındığını duyurdu.
4: Bu illerimiz 1 Edirne, 2 Isparta, 3 Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
3: Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz sonu Ağustos başı sözleriyle takvimi işaret eden Özel'in parti hazırlıklarıyla ilgili ayrıntıları da kulislerde konuşuluyor.
5: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti değil.
3: Yeni partinin logosu için çalışmalara başlandığı, kırmızı ve beyaz renklerin ön planda olacağı da iddialar arasında.
6: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyoruz? Hangi gerekçeyle?
3: Parti genel merkezi için bina arayışı da sürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Mahallesi'nde daha önce bir siyasi parti tarafından kullanılan bir bina incelendi. O bina tutulursa Özel'in partisi neredeyse CHP genel merkezine de komşu olacak. Ve Çankaya Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından verilen ifadeler kapsamında ihalelere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
7: Çankaya.
8: Evet.
7: Sizden bir açıklama görmedim ben. Neden sessiz kalmayı tercih ettiniz?
8: Kuşkularım vardı.
7: Ne gibi efendim?
8: Şimdi ayrıntıya girmeyeyim.
5: Çok ayıpladım. Çok içimi yaktı.
3: Belediye personeli ihalelerde yapılan usulsüzlükleri tek tek anlattı. İhaleyi en düşük teklif veren şirketin kazandığı ancak onay aşamasında ihale yetkilisinin değiştirildiği iddia edildi. Yeni görevlendirilen ihale yetkilisinin ilk işinin de o ihaleyi iptal etmek olduğu ve ihalenin daha sonra fesat karıştırılarak bir başka şirkete verildiği de ifade dosyasında yerini aldı. Güner'in o ihaleyi alan isimle İstanbul'da lüks bir otelde saatlerce aynı baz istasyonundan sinyal verdiği de tespit edildi. CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 8 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.
1: Kamuoyundan 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı da genişleyecek.
9: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
10: Kabul etmeyenler?
9: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
11: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması,
9: teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
11: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
9: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
1: Yüksek öğrenimini farklı nedenlerle yarım bırakanlara yeniden üniversite yolunu açan öğrenci affı meclis komisyonunda kabul edildi. Kapsamı genişletilen aftan artık daha fazla kişi yararlanabilecek.
12: Öğren- Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. AK Parti tarafından hazırlanan öğrenci affı ve yüksek öğretim sistemine ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, Türkiye Büyük

0: öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi havanın notları diyeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz stüdyoda bizlerle birlikte, meteoroloji uzmanı Adil Tek. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Sümeyye Hanım.
1: Şimdi önümüzdeki hafta nasıl bir hava bizi bekliyor? Daha da önemlisi hafta sonu nasıl bir hava bizi bekliyor? Hem mega kentte hem başkentte hem de yurt genelinde merak ediyoruz. Uyarılar var yağış olacağına dair Karadeniz bölgesi, ama sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
2: Evet, Karadeniz'de yağışları göreceğiz ama öncelikle bir sıcaklıklara bakalım. Ülke genelinde ve Avrupa'da yüksek sıcaklıklar vardı. O sıcaklıklar aslında özellikle Akdeniz kuşağında devam ediyor. O geçtiğimiz haftalarda Fransa'yı, İspanya'yı, Portekiz'i hatta Almanya'ya kadar uzanan hat boyunca yükselen o sıcaklık değerleri biraz da artık Akdeniz'e kaymış vaziyette. Şu anda Akdeniz'de İtalya yanıyor, çok sıcak bir vaziyette. Hı hı. Bizim de özellikle güney kesimlerinde sıcaklık değerleri oldukça yükseldi ki şu anda önünde durduğumuz harita bize sıcaklıklar hakkında bilgiyi veriyor. Özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla artık 40 derecelere sıcaklık değerleri yaklaşmaya başladı. Hı. Bu sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta sonuyla birlikte önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar yükselmeye devam edecek ki İzmir'de artık 40 dereceleri önümüzdeki hafta başlayacağız.
1: Özellikle Güney Ege için dikkat diyebiliriz.
2: Evet, yani Trakya'da da yine 38-39 derecelere çıkan sıcaklık değerleri önümüzdeki hafta oralarda 40 dereceleri buluyor ki biz 40 dereceleri daha çok Güneydoğu Anadolu'da görmüştük ki Güneydoğu Anadolu zaten her zaman olduğu gibi bu hafta da o yüksek sıcaklıkları görüyor olacak.
1: Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır.
2: Akdeniz'de de Antalya, yine Adana sıcak yerlerimiz arasında. Tabii güney sıcaklıktan kavrulurken kuzeyde de yağışlar var. Özellikle bakalım Karadeniz'de, kuzeyde. Batı Karadeniz'de yağışları göreceğiz. Hemen diğer haritamızı verelim.
1: Şöyle yapabiliriz.
2: Yok, ötekini verecekler arkadaşlar.
1: Tamam.
2: Diğer haritamızı verelim. Diğer haritamızda da Karadeniz'de yağışlarımız var bugün gün içerisinde. Hatta Marmara'nın doğusuyla birlikte ve Trakya'da yağışları görüyor olacağız. Şurada haritamızda Karadeniz'deki yağışları göreceğiz. Daha çok öğleden sonraki saatlerde, şu saatler itibariyle Karadeniz'de Samsun, Trabzon arasında özellikle denizin üzerinde biraz yağış var ama bu yağışlar öğleden sonraki saatlerde Doğu Karadeniz'de ve daha ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz'de ve Trakya'da Edirne civarında hafif yağmur şeklinde yağış bırakacak. Yani kuzeyde yağış da var, güney oldukça sıcak. Hı hı. Hafta sonuna doğru giderken de özellikle Karadeniz'de kıyı kesimlerde Poyraz'dan esen, denize girecekler açısından o esen rüzgar şiddeti zaman zaman saatte 30 kilometreye kadar çıkıyor. Bu da çeken akıntı dediğimiz rip dalgası diye adlandırdığımız yapıları oluşturuyor. Hafta sonu için özellikle kuzey kıyılarında denize girecek olanların dikkatli olmasında fayda var diyelim.
1: Olalım ve devam edelim hocam.
2: Bölgelerimize
1: şimdi
2: bakalım.
1: Şöyle hemen bir genel baktığımızda.
2: Şöyle baktığımızda bugün yağış Trakya'da öğleden sonraki saatlerde 7 ile 40'lar arasında çok kuvvetli olmayan zayıf bir yağış geçişi ihtimali var. Karadeniz'deki yağışlar yine öğleden sonraki saatler ağırlıklı olmak üzere.
1: Batı ve Doğu Karadeniz'de hep yağış görüyoruz.
2: Yağışlar var. Güneyde yüksek sıcaklıklar. Ege'nin kuzeyinde bir parça, Marmara'nın güneyinde de kuzey doğulu, yani Poyraz'ın esen biraz kuvvetli rüzgar zaman zaman şiddetli saatte 40 kilometreye kadar çıkıyor. Hemen bölgelerimize de bakalım.
1: Evet, Marmara bölgesiyle başlayalım
2: evet,
1: hocam.
2: Marmara'yla başladık. Belirttiğimiz gibi Edirne'de öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış geçişini görüyor olacağız. Sıcaklıklar artık yükselmeye başladı. İstanbul'da da bugün 32 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklıkları 22 derece. Biraz İstanbul'lar gece biraz daha rahat. O Poyraz'dan esen rüzgar biraz İstanbul'da hafif rahatlık verse de zaman zaman bazı ilçelerimize, iç kesimler, Ümraniye, Sancaktepe ve Avrupa yakasına geçtiğimizde Eyüp gibi ilçelerimizde biraz sıcaklık değerleri biraz daha yükseliyor. 32-33 derecelerde bu hafta seyrediyor olacak. Sıcaklıkları en yüksek değerlere çıkıyor. Aslında çarşambadan itibaren biraz daha tekrar serinleme, yani 30 derecelerin altı 28-29 dereceleri İstanbul'da görmeye başlayacağız.
1: O zaman hafta sonu yüksek evet, sıcaklıklar yani yaşanacak İstanbul'da diyebiliriz.
2: Yakın plan için yağış gözükmüyor İstanbul için. Hemen geçelim diğer illerimize. Ege'ye geçtik. Ege'de yüksek sıcaklıkları artık görüyoruz. Az önce belirttiğimiz gibi o 41 derecelere kadar Aydın çıkıyor. İzmir'de de bugün 37 derece olmakla birlikte önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha çok artacak. İç kesimler zaten Ege'nin biraz daha karasal özelliklere sahip olduğu için gece gündüz sıcaklıkları biraz daha farklı oluyor. Geceleri biraz daha rahat. Hemen İzmir'e de bakalım. İzmir'de önümüzdeki günlerde salı gününe kadar 39 dereceleri görüyor olacak sıcaklık değerleri. Ve bugünkü biraz kuzeyden esen rüzgar var. O biraz etkili olacak.
1: İzmir biraz rahatlatacaktır İzmirlileri.
2: Evet, İzmir ama yine de oldukça sıcak diyebiliriz İzmir için. Tabii deniz suyu sıcaklıkları da bu arada yükselmiş.

0: vaziyette Akdeniz'in özellikle doğusunda yani İskenderun Körfezi'nde yani Mersin, Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık, deniz suyu sıcaklığı 31 derecelere kadar çıktı. Antalya'da 30 dereceleri görüyor artık. Oldukça sıcak bir su. Önümüzdeki sonbahar için büyük riskler oluşturuyor, yüksek sıcaklıklar. Antalya bugün 39 derecelere kadar çıkıyor. Diğer illerimizde de yine 35-38 derece. Adana 35, Kahramanmaraş 38 derece. İç kesimler biraz daha bu sıcaklık değerlerinden 3-5 derece daha düşük durumda. Antalya bugün en yüksek sıcaklık. Yarın 37 derece, kuzeyli esen hafif bir rüzgar var. O yüzden sıcaklıkları arttırıyor. Ama 32 derece indiği günlerde bu sefer Akdeniz'den esen nemli hava sıcaklığı düşürüyor. Bu sefer de Akdeniz, Antalya şapır şapır yani çok ıslak oluyor. Nemli. Nem değerlerini çok yükselttiğini söyleyebiliriz Akdeniz için. Hemen İç Anadolu'ya da geçelim. İç Anadolu'da
1: evet, özellikle biraz daha dereceler düştü İç Anadolu'da. Daha serin.
0: Gece rahat İç Anadolu. Gündüz sıcaklar 30 derecelerin üzerine çıkıyor. Ama genel olarak yaz değerleri bu değerler. Başkent Ankara bugün 31 ile 17 derece arasında. Çok yakın planeti zaten yağış gözükmüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 2-3 derece daha arttığını görüyor olacağız. Ama şunu söyleyelim. Çarşambadan sonra ülke genelinde bir rahatlamayı görüyor olacağız. Başkentin daha biraz daha detayına baktık. Evet, 34 derecelere kadar çıkıyoruz başkentte. Ve geçtik Karadeniz'de yağışların olduğu yerlere.
1: Karadeniz'de, biraz ferahlayalım
0: evet,
1: hocam.
0: Karadeniz oldukça yağışlı. Bu yağışlar, Karadeniz'deki yağışlar öğleden sonraki saatlerde.
1: Peki uyarılarınız var mı yağışlara dair hocam?
0: Çok kuvvetli yağışlar değil ama zaman zaman şöyle çok dar alanda kısa süreli konvektif diye adlandırdığımız yapılar oluşuyor. Onlar zaman zaman o tür sel su baskını oluşturacak yağışları meydana getirebiliyor ama genel olarak baktığımızda çok kuvvetli değil. Hemen Trabzon detayına bakalım. Trabzon'da önümüzdeki günlerde de yine yağışlar Karadeniz'de kesilmiyor. Sıcaklıklarda 30 dereceleri kolay kolay görmüyor. Yağışla birlikte biraz nem de tabii ki Karadeniz'de kendini gösteriyor olacak. Gördüğünüz gibi sıcaklıklarda en fazla 1-2 derecelik farklar var. Gece gündüz sıcaklıklar arası da çok açık değil. Biraz daha o kuzeyden akan havayı görmüş oluyoruz. Güneydoğu Anadolu'ya da geçelim hemen. Şöyle Güneydoğu Anadolu'ya da geçtik mi?
1: Evet, sıcaklıkların en yüksek olduğu bölgelerden.
0: 41 derece ama geçen seneye nazaran biraz daha az. Geçen sene 50 dereceler gördük Güneydoğu Anadolu'da.
1: Geçen seneye nazaran daha rahat geçiriyor evet, yani, Güneydoğu Anadolu.
0: Güneydoğu Anadolu aslında ülke genelinde de aynı şeylerden söyleyebiliriz. Evet. O çok sıcak hava dalgaları yok. Yani bu bahsettiğimiz yerler daha eski yıllarda da yine sıcak olan yerler. Ekstradan böyle çok ekstrem bir sıcak hava dalgası yok. Yani yazın bu bölgelerde olan değerleri hemen Şanlıurfa 41 derece. Detayına da baktığımızda çok büyük bir değişiklik yok. 40-41'lerde, 39 derecelerde Şanlıurfa devam ediyor. Gözüküyor yağış. Doğu Anadolu'yla bakıp ülke elimizdeki turumuzu tamamlamış olalım. Kuzeyinde yağışlar var. Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da.
1: Doğu Karadeniz'deki yağış Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de devam ediyor.
0: Oralarda sarktığını görüyoruz. Ve güney illerde de sıcaklıklar biraz daha Güneydoğu Anadolu'ya yaklaşan değerlerde. Hemen Erzurum detayına da bakıp Erzurum'da da bugün yağış ve yarın yağış var. Pazar günü yağış var. Bunlar hep öğleden sonraki yağışlar. Sabah saatlerinde yağış yok. Gece saatlerinde yağış oluşmuyor. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artışla beraber önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren sıcaklıkların tekrar düştüğünü göreceğiz. Sunayanım, tablo böyle.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Tamam. Detaylı bir şekilde aktardınız. Önümüzdeki hafta Afrika'dan sıcak hava dalgası geleceği söylentileri vardı ama siz çarşamba gününden itibaren biraz daha rahatlayacağımızı söylüyorsunuz ülke genelinde.
0: Evet, sıcaklıklar aslında bu hafta sonuyla birlikte yani başlıyor. Yarından itibaren evet, artmaya başlıyor. Salı günü pik noktaya çıkacak. Salı günden sonra sıcaklık değerleri biraz daha 3-5 derecelik düşüşler. Yani kuzeydeki İstanbul'da örneğin 31-32 derecede çıkan sıcaklık değerleri 28-29 derecelere inmiş olacak. O kuzeyden gelecek biraz daha serin havayla birlikte.
1: Peki hocam, biz memnunuz aslında. Son yılların en serin yazlarından birini geçiriyoruz. Böyle olması bizim için çok güzel ama doğa için nasıl acaba? Son olarak buna dair yorumunuzu da almak isterim. Şu an için her şey doğa için normal mi mesela? Normal mi seyrediyor?
0: Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bu sene öncelikle şöyle bir tarımsal açıdan baktığımızda meyve rekoltesi tavan yapmış durumda ülkemizde.
1: Maşallah demelik bir yıldayız.
0: Geçen sene kiraz yiyememiştik. Yani 800 liraya kadar çıkmış kiraz. 800 lira civarında kirazın kilosu. Bu sene pazarlarda 150-100 liraya kadar da düştü. Kaliteli kirazın 100 liraya kadar düştüğünü gördüm. Bu seneki yağışların bereketi. Peki bizi ne bekliyor? Özellikle çok sıcak hava dalgasına maruz kalacak mıyız? Hayır, kalmayacağız. Sıcak

0: Sıcaklar zaman zaman ortalamaların biraz üzerine çıkacak ama öyle geçen sene kadar çok sıcak hava dalgası yok. Buradan bir müjde daha söyleyelim. Ekim, Kasım ve Aralık ayları yağışlar ortalamaların çok çok üzerine çıkıyor. Ama tabii beraberinde sel su baskını risklerini getirecek. Biz o aylarda biraz daha o selleri, suları, yani meteorolojik karakterli doğa afetlerini biraz daha konuşuyor olacağız. Bu arada orman yangınlarına dikkat, hassasiyetimiz devam etsin. Yine orman yangın haberleri geliyor ama bunlara dikkat etmediğimizden kaynaklı olarak... Orman yangınları konusu şu anda en hassas durumu, dönemimiz şu anda orman yangınları.
1: Orman yangınlarına dair uyarımızı da yapmış olalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikte bu sabah ajansında havanın notlarını değerlendirdik. Değerli izleyenler, uyarılarımızı da yapmış olduk. Ve devam edelim gündemin diğer gelişmeleriyle sabah ajansına. Efendim, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Haberimizde bakalım.

0: Gülistan 9 soruşturmasında zırhlı araçlarda mercek altına alındı.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla başlayan ve daha sonrasında cinayet dosyasına dönüşen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Başsavcılık bu kez gözünü olay günü kentte görev yapan zırhlı araçlara çevirdi.
0: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçların listelenmesi istendi. Araçların resmi ve sivil plakaları, görev emirleri, giriş çıkış kayıtları, GPS ve araç takip sistemi verileri, araç içi ve dışı kamera görüntüleri incelenmek üzere dosyaya girecek.
1: Başsavcılık ayrıca MOBESE ve PTS kayıtlarının yeniden incelenmesini, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareket eden araçların tespit edilmesini ve aynı zamanda valilik bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının araştırılmasını istedi.
0: Soruşturma kapsamında zırhlı araçların makam ve koruma araçlarıyla birlikte hareket edip etmediği de araştırılacak.
1: Soruşturma kapsamında bugüne kadar 700 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in ve aynı zamanda oğlunun da bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
0: Öte yandan Gülistan Doku'nun cenazesini bulmak için JAK ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekibin yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 kilometrelik alan taranmasına rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize henüz ulaşılamadı.
2: Değerli izleyenler, Diyarbakır'da Merve Nur Yararlı öldüren Bülent Arpacı'nın yargılandığı davada daha önce şikayetinden vazgeçen baba Osman Yararlık kararını değiştirdi. Yeniden şikayetçi olan baba, bana kazayla olduğu söylendi ama kaza olmadığını düşünüyorum dedi.
0: Kafede kızı öldürülen baba yeniden şikayetçi oldu, isterlerse parayı geri veririz dedi.
3: 8 Mart 2025'te Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan bir kafeye gelen Bülent Arpacı dışarıdan tabanca ile ateş açtı. Çıkan kurşun Merve Nur'un boynuna isabet etti. Merve Nur hayatını kaybederken orada oturan bir kişi de yaralandı.
0: Katil zanlısı Bülent Arpacı hakkında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi.
3: Baba Osman Yararlık sanık yakınlarının aracılar üzerinden yaklaşık 1 milyon lira para gönderdiğini ve bu nedenle şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı. Yararlık yeniden şikayetçi olduklarını belirterek sanığın en ağır cezayı almasını istedi.
0: Diyarbakır'daki davanın 4. duruşmasında tutuklu sanık Bülent Arpacı, Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Duruşma sanığın akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesi için 29 Eylül'e ertelendi.
2: Mardin'in Musaybin ilçesinde yaşanan acı olay bir aileyi çifte yasla karşı karşıya bıraktı. Oğlunun toprağa verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşan anne de hayatını kaybetti.
0: Mardin'de anne ve oğlunun 3 saat arayla ölümü aileyi yasa boğdu. Nusaybin'de yaşayan İsmail Dursun, rahatsızlanmasının ardından önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kan kanseri şüphesiyle tedavi altına alınan Dursun'un daha sonra beyin kanaması geçirdiği bilgisi verildi. Yoğun bakımda tedavi gören Dursun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketin Nusaybin'e getirilen Dursun, Hacılar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. İleri yaşa bağlı hastalıkları nedeniyle yatalak olan anne Behiye Dursun, oğlunun defnedilmesinden yaklaşık 3 saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Anne Behiye Dursun'un cenazesi de Hacılar Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.
2: İstanbul Fatih'te tramvayda iki kişi arasında yer tartışması nedeniyle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine hakaret edip bağırırken kadın yolculardan biri tartıştığı kişiye saldırdı.
0: Tramvaydaki yer kavgası cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Fatih Eminönü tramvayında bir kadın çocuklarını oturttuktan sonra ayakta beklemeye başladı. İddiaya göre bazı yolcular çocukları kaldırıp kendileri oturmak istedi. Çocukların annesi kabul etmeyince yolcular arasında tartışma çıktı. Tramvayda arbede yaşanırken yolculardan biri çocukların annesine saldırdı. Birbirine giren taraflar çığlık ve yumruk atarak kavgaya devam etti. Kavga yolcuların durakta inmesiyle son buldu.
2: İstanbul Tuzla'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
0: Kontrolden çıktı, böyle devrildi. Kazanın adresi İstanbul Tuzla. İnşaat malzemesi taşıyan kamyonet sürücüsü ani fren yaptı ve önündeki araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. Yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Kamyonet ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
2: İstanbul Avcılar'da kamyonetlere makas atarak trafiği tehlikeye atan iki sürücüye toplam 277 bin lira ceza kesildi. Araçlar da 2 ay trafikten men edildi. Ehliyete de 60 gün el konuldu.
0: Trafiği hiçe saydılar, kamyonetlerle makas atıp yarıştılar. 277 bin liralık cezadan kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. İki kamyonet sürücüsü trafikte makas atarak ilerliyordu. Yarışan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına işte böyle yansıdı. Sinyal vermeden hızla şerit değiştiren iki sürücünün kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. İki sürücüye toplam 277 bin lira ceza kesildi. Araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bir kamyonet şoförünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, diğer sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
2: Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de bir yetimhanede yangın çıktı. 11 çocuk hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
4: Alevler binayı sardı. Yetimhanede can pazarı yaşandı.
5: Çığlıklar duyduk ve insanlar koşuyordu.
4: Yangın faciasının adresi Kuzey Afrika ülkesi Cezayir. Muhammediye ilçesinde gece saatlerinde bir yetimhane alevlere teslim oldu.
5: Alevden ve dumandan kaçamıyorlardı.
4: Yangın bütün binayı sarınca çok sayıda yetim çocuk hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı.
5: Komşular evlerinden çıktılar ve olay yerine ilk ulaşanlar oldular. Ardından sivil koruma ve polis geldi. Duman gördük ve çocuklar parmaklıkların arkasında mahsur kalmıştı.
4: Olayın ardından yanan binaya itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
6: Şaltınlar. Olan biten her şey buydu. Bunu kendi gözlerinizle görmek gerçekten çok zor bir durumdu. Kolay değil. Hiç değil.
4: Cezayir Başbakanı Sefi Geriyep de yaralıları hastanede ziyaret etti. Ülkenin Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun da sosyal medya üzerinden ölenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Efendim, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi. Temmuz zammı hesaplara yansıdı. Peki kim ne kadar alacak? Maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar.
0: Haziran enflasyonu ile birlikte memurun da emeklinin de maaşı yeniden hesaplandı. Yılın ikinci artışı gerçekleşti. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Şimdi gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi.
7: En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23.552 lira oldu. Buna özel bir başlık açıp değineceğim. En düşük memur emekli aylığı da 31.527 lira oldu. Bu 23.552 lira hükümet tarafından mecliste sunulan önerge gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve kabul edildi. Bundan sonra en düşük emekli maaşı aylığı 23.552 lira olarak emeklilerimiz hesaplarında görecekler.
8: SSK Bağkur emeklilerin zam oranı belli oldu. %17.76. Memur emeklilerin zam oranı ise %13.52 olarak belirlendi ve emeklilerin zamlı maaşları hesaplarına yatırılmaya başlandı.
7: 17'si ile 26'sında SSK emeklilerimiz maaşlarını almaktalar. Bağkur emeklilerimiz ise gene tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını almaktadırlar.
0: Yeni zam oranları ile birlikte aile yardımlarında da artış var. Çalışmayan eş, çocuk ve engelli çocuk yardımları da yükseltildi.
7: 17,76 SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları artacak. 13,52 ise memur dul ve yetim aylıkları artmış olacak.
0: İki çocuklu eşi çalışmayan memurun hesabına 5157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70.224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da 1113 lira ödenecek.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: ETV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
3: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
9: Bir reklam.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
9: Bir reklam.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Reklam.
13: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
14: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
15: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Size Fuzuli uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
19: Tatil budur hissi.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
20: Reklam.
21: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
22: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
21: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
23: Bir reklam.
24: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyu

0: arası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
15: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
14: Ankara bu tarz uluslararası zirveleri çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine her açıdan sahip.
15: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
14: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
15: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.

0: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
1: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
3: Böyle bir ihtimal doğabilir mi düşüncesiyle daha önce konuştuğu konulardan birisi olduğunu hatırlatalım. Buradaki önemli konulardan birisi şu: Oğuzhan Uğur'un özellikle deprem döneminde Ahbap Derneği ile olan yakın teması ve bu yakın temasında da doğrudan Ahbap Derneği'ne ve Ahbap Derneği'nin işbirlikçisi halinde olduğu kişilere doğrudan herhangi bir aracı olmadan onlara para toplama durumuydu. Bunlar nasıl gerçekleşti? Deprem döneminde Ahbap Derneği'nin aslında biliniyor ki Ahbap soruşturması kapsamında öğrenildi. Bu da Ahbap Derneği'nin 7 milyar liralık bir bağış aldığı ortaya çıktı. Ve elde etmiş olduğu bu bağış aslında o dönemde gerçekleşmişti ve ne yazık ki Ahbap Derneği'nin toplamış olduğu bu paralar Haluk Levent ve Haluk Levent'in çevresi kişiler vasıtasıyla farklı yollarla, farklı şekillerle kullanıldı. Hatta Haluk Levent soruşturması kapsamında içerisinde de yaklaşık 1 milyar liralık bir paranın sadece bahis için harcanmış olduğunu da biliyoruz. Bu da en önemli bilgilerden birisi. İşte soru işaretleri de tam da bu noktada başlıyor. Bir dönem içerisinde o dönem özellikle deprem zamanında Haluk Levent ve Ahbap'a destek paylaşımı yapan bir çok sayıda ünlü kişi şu an o paylaşımlarını geri çekmeye ve özür dilemeye başlamıştı. Oğuzhan Uğur'sa konuyla alakalı kendisine gelen tepkiler sebebiyle olayın ilk anından bu yana konunun takipçisi olduklarını belirtmişti ve konuyu takip edeceğiz demişti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Ve son olarak yaptığı açıklamalardan birisinde de devletin resmi kurumları haricinde herhangi bir kurumla bu saatten sonra herhangi bir şekilde buna benzer bir ilişki içerisinde olunmaması gerektiğini de dersini aldım dedi Oğuzhan Uğur. Ve konu kapsamında da Ahbap soruşturması kapsamında da kendisinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ve gözaltına alınmış olduğu bilgisini paylaşalım. Elbette aramalar sürecek ve kendisinin ifade süreci olacak ve bu ifade süreciyle birlikte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin alacağı o ifade süreciyle birlikte Oğuzhan Uğur'un Ahbap soruşturmasının neresinde hangi boyutta yer aldığını da daha net bir şekilde öğreniyor olacağız diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Evet, Ahmet Nazif Ural'a çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ahbap soruşturması kapsamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Sıcak bir gelişme bu. Ahmet'in de aktardığı gibi şimdi bir ifade süreci olacak. Sonrasında neler yaşanacağınıysa ekranlara taşıyacağız değerli izleyenler. Evet, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent ve Ahbap üzerinden yaptıkları kirli propagandayla devleti kötüleme yarışına giren ünlüler korosu şimdilerde kandırıldık diyerek birer birer çark ediyor. Bir başka deyişle topluma karşı işledikleri suçu sadece Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyorlar. Öyle görünüyor ki Levent'le ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça malum korodan yeni itiraflar gelebilir.
5: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
6: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz. Asrın felaketinde devleti hedef alan paylaşımlarla Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler soruşturma sonrası tavır değiştirdi. Kimi mesafe koydu, kimi paylaşımlarını sildi, kimi ise sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalıştı.
7: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
5: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
6: Haluk Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım dedi. Oyuncu Berna Laç'ın deprem zamanı şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek, Ahbap ve Akut gibi demişti. Levent'in gözaltına alınması sonrası ise ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi vesaire paylaşımı yaparak suçu sisteme atarak kendisini aklamaya çalıştı. Televizyon programcısı Pelin Batu da devlet yoktu ama halk ve Ahbap vardı paylaşımı yapmıştı. Bu soruşturma sonrası deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım dedi. Deprem bölgesinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkmasını, depremzedelerin hür iradesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece bir ödül töreninde nefretini işte bu sözlerle kusmuştu.
8: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anlattım.
6: O da diğer ünlüler gibi günah çıkardı. Dilimi eşek arısı soksaydı da demeseydim dedi.
4: Ve ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda 19 isim gözaltına alındı. 3'ü Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten, 11'i ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 ünlüden, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4'ü ise tutuklandı.
9: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna yeni bir halka eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. 19 kişi gözaltına alındı.
10: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
9: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alınan isimler test için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 3 isim kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16'sı ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 ünlüden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Ömer Faruk Işık tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar veren hakimlik, Ömer Faruk Işık'ı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
4: Efendim, gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hemen gelin bakalım manşetine hangi başlığı taşımış Hürriyet gazetesi. Evlilik vaadiyle 90 milyon TL başlığını görüyoruz. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurtsa, Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı? dedi paylaşımı yapılmış manşette Hürriyet'in. Hemen yanında değerli izleyenler bakalım ünlülere operasyon başlığını görüyoruz. Az önce de haberimizde detaylandırmıştık. Uyuşturucu soruşturmasının son dalgasında 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Ve devam edelim. Kıbrıs'ta son bir deneme adımı başlığı var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Türk ve Rum liderleri masaya oturtma çalışmalarına destek için ay sonunda Kıbrıs'a gitmesi bekleniyor diyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la bir araya gelecek notu da düşülmüş. Ve hemen yanında terörsüz Türkiye yasaları geliyor başlığını görüyoruz. Detayına bakalım. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi deniyor ve hemen altında Bakan Fidan Kiev'de uyardı başlığını görüyoruz. Kiev'i ziyaret eden Bakan Fidan Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Fidan savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin riske atılması mazur görülecek bir husus değildir uyarısı yaptı. Ve Hürriyet'in ilk sayfasında yer alan haberlerden birkaçını paylaştık değerli izleyenler. Gündemin diğer gelişmeleriyle sabah ajansına devam ediyoruz. Şimdi dünya gündemiyle devam edelim efendim. Amerika Birleşik Devletleri İran'da altyapı, demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Peki Orta Doğu'da son durum ne? Yeni bir enerji krizi yolda mı? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber Karabağ hoş geldiniz yayına. Günaydın diyelim. Neler yaşanıyor son olarak Orta Doğu'da? İran tarafından ne tür açıklamalar yapılıyor? Aktarmanız için sözü hemen size bırakıyorum.
11: Sümeyye teşekkür ederim. Sıcak bir bilgiyle başlamak istiyorum. İran devrim muhafızlarının az önce gelen açıklamada devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin gece boyunca İran'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak Suriye'yi vurduğunu duyurdu. Suriye'deki radar sistemlerinin ve helikopterlerin bulunduğu alanın hedef alındığı İran devrim muhafızlarının açıklamasında yer almaktadır. Ve bu da bir ilk 28 Şubat tarihinden bu tarafa ilk kez İran'ın Suriye'yi vurduğunu ifade edebiliriz. Gece 7 saatten fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bombardımanları devam etti. Ve bu bombardımanlar geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi ağırlıklı olarak kıyı bölgelerinde devam etti. Sentkom'dan gelen açıklamada 6 gecedir peş peşe İran'ın hedef alındığı ifade edildi. Az önce de senin de belirttiğin üzere özellikle İran'ın altyapısına yönelik, köprülerine yönelik gece saatlerinde yoğun bir saldırı söz konusu oldu. İran medyasının aktardığına göre kıyı bölgelerinde en az 6 köprünün vurulduğu ve sadece Hamir köprüsünde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Sosyal medyadaki görüntülere bakıldığında bir köprünün üzerindeki yakıt tankının da alevler içinde yandığı görülmektedir. Yine söz konusu bölgede yani kıyı bölgesinde Pakistan sınırına yakın İran şehirdeki havaalanı vurulurken aynı bölgede Çabahar bölgesinde Deniz Kulesi'nin üçüncü kez son bir hafta içinde üçüncü kez hedef alındığı gelen bilgiler arasında. Tabi İran'ın da misillemesi sert oldu. Geçtiğimiz geceler olduğu gibi Kuveyt ve Bahreyn Reyne yönelik saldırıları oldu ve bunun yanı sıra arabulucu konumunda olan Katar'a yönelik de İran'ın gece boyunca saldırıları söz konusu oldu ve bu saldırıların az önce ben kontrol ettiğim kadarıyla birkaç dakika önce hala devam ettiği İran medyası tarafından aktarıldı ve az önce de belirtti yeni bir sıcak gelişme olarak aktardığım üzere Suriye'ye yönelik de ilk kez İran tarafından saldırılar söz konusu oldu. Donald Trump bu konuyla ilgili bu saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada bu saldırıların tırnak için meyvesini yakında göreceğiz yönünde bir ifade kullandı. İran'dan gelen son açıklamada ise İran Hürmüz'ün kapalı olduğunu ve saldırılar sürdüğü müddetçe herhangi bir işte petrol ve doğalgazın buradan geçmesine, gazın buradan geçmesine izin verilmeyeceği ifade edildi diyor ve sözü size bırakıyorum.
4: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattındaki son durumu, sıcak gelişmeleri paylaştı bizlerle. Şimdi Rusya'ya gideceğiz efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya gitti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır ifadelerini kullandı. Rusya'dan da kritik açıklamalar geldi bunun üzerine. Türkiye ile müzakerelerin önünün açık olduğu belirtildi. 5 yıldır süren savaşta

0: peki sona mı geliniyor? Gelişmeleri bu kez A Haber muhabiri Akşin Kişiyev aktaracak. Kolaylıklar dileyelim. Hoş geldiniz yayına. Detaylar için hemen sözü size bırakayım.
1: Günaydın Sümeyye. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'deki temasları ve Ankara'nın Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmalarını sürdüreceği yönündeki açıklamaları Rusya'da da geniş yankı uyandırdı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu bildiklerini ve bunu takdirle karşıladıklarını söyledi. Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede bir beklenti olmadığını ifade eden Peskov, ancak bununla birlikte diplomatik kanalların tamamen kapatılmadığını, görüşmelere kapıyı açık tuttuklarını dile getirdi. Kremlin sözcüsü, Ukrayna ile ilgili durumun barışçıl çözüme yönelik girişimleri sürdürme konusundaki çabalarından dolayı bir daha Türkiye'ye minnettar olduklarını vurguladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de barışı daha da yaklaştırmak için gösterdiği çabalar için Türkiye'ye ve Bakan Hakan Fidan'a şahsen teşekkür ettiğini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sbiga ise Zelenski'nin Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bir daha dile getirirken bunun sonucunun ise ateşkes olması gerektiğini söyledi. Fakat Kremlin Sarayı görüşmelerin başlaması için ateşkes sağlanmasının gerekmediğini, müzakerelerin çatışmalara paralel olarak da yürütülebileceğini savunuyor. Rusya yönetimine göre Rus ordusu şu anda tüm cephe boyu ilerlemeye devam ediyor ve mevcut durumda ateşkese gidilmesinin Kiev rejiminin güç biriktirmesine, yani Kiev rejiminin işine yarayacağını savunuyor. Öte yandan birçok askeri uzman ise cephe hattındaki durumun hiç de Moskova'nın iddia ettiği gibi olmadığını, Rus ordusunun ilerleyemediğini, Ukrayna'nın ise tam tersi stratejik üstünlüğü ele geçirdiğini ve Rusya bölgelerini vurmaya başladığını söylüyorlar. Hatta Ukrayna yönetimi Rusya'nın petrol rafinerilerine son bir aydan beri düzenlediği yoğun saldırıların Moskova'yı müzakerelere başlamak zorunda bırakacağını düşünüyor. Rusya ise şimdiye dek defalarca müzakerelere başlamak için kendi çıkarlarından tavizde bulunmayacağını beyan etti ve Ukrayna'nın Donbas'tan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor. Rusya lideri Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmek için adres olarak Moskova'ya gösterdiğini de hatırlatarak sözü başkent Moskova'dan size bırakıyorum.
0: Akşin Kişiyev'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın savunma envanterini güçlendirecek yeni bir silah satışına onay verdi. Washington yönetimi yaklaşık 80 milyon dolar değerindeki Switchblade 300 Block 20 kamikaze İHA paketinin Atina'ya satışını onayladı.
2: Yunanistan silahlanma programına bir yenisini daha ekliyor. ABD Atina yönetimine yaklaşık 80 milyon dolar değerindeki kamikaze İHA sisteminin satışına onay verdi. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Olası satış Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar için güç olmaya devam eden bir NATO müttefikinin güvenliğini arttırarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyecek ifadesi kullanıldı. Pakette Switchblade 300 Block 20 kamikaze İHA'ların yanı sıra fırlatma sistemleri, eğitim, yedek parça, lojistik destek ve bakım hizmetleri de yer alıyor. Yunanistan son yıllarda F-35 savaş uçakları, İsrail üretimi silah sistemleri ve yeni nesil mühimmatlarla ordusunu modernize etme sürecini hızlandırdı. Kamikaze İHA tedariki de bu stratejinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor. Switchblade 300 Block 20 tek personel tarafından kullanılabilen, hedef üzerinden dolaşarak vuruş yapabilen yüksek hassasiyetli bir gezici mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin özellikle özel kuvvetler ve ileri harekat birliklerinde kullanılması planlanıyor. Ege'deki askeri dengeyi yakından ilgilendiren bu satış, bölgede silahlanma yarışına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
0: Ve değerli izleyenler, 16 yıl sonra bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a gidiyor. Guterres iki tarafın yönetimiyle görüşecek. Kritik ziyarete ilişkin detayları alacağız biz de. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizi bekleyen isim. Günaydın, hoş geldiniz yayına. Detaylar için söz sizde.
3: Sümeyye günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tam 16 yıldan beridir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a gelmiyordu. Evet, Antonio Guterres'in Kıbrıs'a yapacağı resmi ziyaretin amacı adadaki barış sürecini ilerletmek, ilgili taraflarla bu konudaki çabaları değerlendirmektir açıklamaları yapıldı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulidis ile bir görüşme gerçekleştirileceği de bildirildi. Bu görüşmelerin Kıbrıs'ta barış sürecinin nasıl ilerleyeceği ve adadaki istikrar desteklenmesi konularının da ele alınacağı vurgusu yapıldı. Ayrıca Kıbrıs'ta konuşlu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün faaliyetlerinin de değerlendirileceği de ifade edildi. Guterres'in bu ziyareti 27, 28, 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesi öngörülüyor ve görüşmelerin Kıbrıs sorununun çözümü noktasında önemli bir fırsat sunması da bekleniyor. Eylül ayında yapılması olası olan 5+1 konferansının başarılı olmasını sağlamak için bütün çabalar sarf edilecek gibi lanse edilmekte. Müzakerelerin yeniden başlaması halinde izlenecek süreç için takvim belirlenecek ve bu takvime iki taraftan da uyma beklenecek. Bu süreçlerde Kıbrıs Türk, Kıbrıs Rum taraflarında sivil toplum örgütlerinin süreçe aktif rol almasını da sağlamak olarak belirlendi. 27 Temmuz'da Kıbrıs'a gelecek olan Guterres, 28 Temmuz'da Kıbrıslı liderler Tufan Erhurman ve Nikos Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak. Guterres Erhurman ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında bir araya gelmesi planlanıyor. Bu arada şunu da ifade edelim. Devam eden Amerika-İran savaşıyla alakalı ola ki bir görüşmenin de ertelenmesi söz konusu olabileceği de yine konuşulan konular arasında diyelim Sümeyye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü tekrardan merkez stüdyolarına bırakalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında yapılan harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
4: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
2: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
4: Ankara bu tarz uluslararası zirvelere çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine her açıdan sahip.
2: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
4: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
2: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.
4: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılda kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
2: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı. Başkent Ankara, Ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklarına başladı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Efendim, son bir haftada farklı illerde 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşanan ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti ve soruşturma başlatıldı.

0: Burada ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu.
1: Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Peş peşe yaşanan 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı.
1: Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
2: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aileden 4 kişinin bulunduğu Red Sky alabora olduğu kazada anne kurtuldu. Ailenin bir kızı ne yazık ki hayatını kaybetti. Suda kaybolan babayla diğer kızı ise aranıyor.
3: Deniz keyfi faciayla bitti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Iraklı ikisi çocuk 4 kişilik ailenin bulunduğu jet ski Akyarlar açıklarında şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Suda çırpınan anneyi yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı ölümün kıyısından çekip aldı. Babayla iki kızı ise akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler sonra Yunanistan'ın İstanköy adası açıklarında kızlardan birinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri baba ve diğer kız çocuğunu arama çalışmalarını sürdürüyor.
2: Yalova'da iki motosikletin çarpıştığı kazada genç bir çift hayatını kaybetti. 3 yaşındaki oğulları ise yaşam savaşı veriyor.
3: Hatalı dönüş genç çifti hayattan kopardı. 3 yaşındaki çocuğu annesiz babasız bıraktı. Yalova Çınarcık Karayolu'nda motosikletiyle hatalı dönüş yapan Ömer Burhan Sevinç, Mustafa Sezer'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki motosikletli yola savruldu. Mustafa Sezer kaza yerinde, 25 yaşındaki eşi Yaren Sezer ise kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Çiftin 3 yaşındaki oğulları Alparslan ise Yalova'daki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Kazaya yol açan motosiklet sürücüsü Ömer Burhan Sevinç tedavisinin ardından gözaltına alındı.
2: İstanbul Bahçelievler bir sokak kavgasına sahne oldu. İnşaat çalışması sırasında bir binada hasar oluştu ve sakinleri kendini korkuyla sokağa attı. Müteahhitlerse birbirine girdi. Sonrasında bakın neler oldu.
4: Abiler,
5: temel kazısı bitişikteki sağlam binaya zarar verdi. İçindekilerin yüreği ağzına geldi. İki binanın müteahhitleri sokak ortasında kavgaya tutuştu. Ortalık birbirine girdi.
6: Kayıtın hatası.
5: Bahçeli Evler Hürriyet Mahallesi dün akşam hem hareketli hem de gergin dakikalara sahne oldu. 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler gelmeye başladı. İçindekiler kendini korkuyla dışarı attı. Sonrasında da mahallede tartışma sesleri yükseldi. Üstelik kayan binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.
6: Münakaşa yaşandı.
7: İki müteahhitin birbirine girme sebebi temel kazma çalışmalarıydı. Arkamızda gördüğünüz işte bu 7 katlı bina bir anda gece saatleri kaymaya başladı. Müteahhitler kazı çalışmasının olduğu yere geldi.
6: Arkada kazı çalışması vardı. Kazı çalışması bittikten sonra o toprak kayması olmuş arka tarafta.
4: Abiler, abiler.
8: Haydi, haydi.
4: Gel, oturma benimle binam. Gelsene şöyle.
5: Taraflar birbirini

0: suçladı. Bina ikinci kez kaymaya başlayınca temel kazma çalışmasının bulunduğu yer geçici olarak tekrar toprakla dolduruldu.
1: Tek suçlu yeni inşaatın müteahhiti gibi gözükse de aslında baştan kayan apartmanın planı yanlış yapılmıştı.
2: Resmiyeti bu projesinde eksi ikisi olduğunu duydum ben bu binanın. Eksi ikisinin olması demek 6 metre aşağıda zeminin sağlam olması, oraya oturmuş olması demek. Yerinde yapılmadığı için aslında aşağısı boş ve iki kat ekstra katlanmış. Kaçak.
1: Binanın zemini hasar aldıktan sonra apartman dakikalar içinde tahliye edildi ve mühürlendi. Zabıta ekipleri ve karot örneği almak için gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yıkım kararı gecikmedi.
3: İstanbul Esenyurt'taki bir sitenin içinde yer alan anaokulu öyle bir hale getirildi ki akıl alır gibi değil. Siz de görüntülerde şu an görüyorsunuz. Tuvaletlerinden bilgisayarlarına, tüm eğitim malzemelerine kadar kırık, dökük, paramparça edildi. Kısacası minik öğrencilerin yuvası savaş alanına döndü. Peki bunu kim, neden yaptı? İşte bu kısma gelecek olursak iddialar da bir o kadar şaşırtıcı.
4: Şuraya bak, okulun hali darmadağın. Senin çocukları camları kırmışlar, içeri girmişler. Darmadağın etmişler. Ya canavar mı ya bunlar? Bilgisayar odasıymış burası. Kabus evi gibi ya.
5: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
0: Her yer talan edilmiş, mekanın altı üstüne getirilmişti. Kimi hırsız girdi sandı, kimi de uyuşturucu bağımlıları. Anaokulunu savaş alanına çeviren kim sorusuna yanıt aranırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kurumu bu hale getirenin çocuklar olduğu söylentisi şaşkınlık yarattı.
1: İstanbul Esenyurt'ta bulunan hemen arkamda duran sitenin içerisindeki anaokulu. İddiaya göre gece geç saatlerde içeriye bir grup girdi. Anaokulunun içerisindeki kitapları, defterleri, rafları, hatta tuvaletleri bile kırıp paramparça etti.
4: Bizim sitedeki anaokulunu bizim sitedeki çocuklar girmişler, darmadağın etmişler. Camları kırmışlar. Çocuk dediğin bunları nasıl yapar abi? İnanılır gibi değil ya. Şuraya bakın arkadaşlar.
0: Kimi çocuk işi olamaz dedi. Kimi de kalabalık genç bir grup olduklarını iddia etti. Olansa büyük zarara uğrayan, çocuklara yuva olan kuruma oldu. İçeride neredeyse sağlam kalan eşya yoktu.
6: Anaokulunda ne istiyorsun? İnsanların, çocukların eğitim gördüğü bir yer.
7: Bayağı bir dağıtılmış, kat kat çıkılmış. Yani sanki kasıtlı yapılmış gibi her katta ciddi derecede maddi olarak zarar verilmiş.
4: Yazıklar olsun ya, bu gençlik böyle mi oldu abi? Bu nasıl yapmışlar ya? Kaç günde berbat etmişler burayı böyle?
8: Buraya en az 10 defa girmişler ya.
1: İddialardan biri, anaokuluna giren kişilerin aynı sitede oturan 15 ila 17 yaş arasındaki bir grup genç olduğu yönünde. Öte yandan site sakinleri ise oldukça korkuyor.
4: Olay yeri inceleme gelmişti değil mi buraya? Geçmiş olsun. Kaç yaş grubu yapmış abi burayı?
8: Yani 15-16.
7: Sonuçta yani dışarıdan gelen bir insan siteye kolay kolay giriş yapamayacaktır diye düşünüyorum. Güvenimiz yıkılıyor. Yani çocuklarımızı nasıl koruyup kollayacağımızı şaşırıyoruz.
9: Anneler babalar çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Mesela site içinde olsun, dışarıda da olsun güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Velilerin kesinlikle çocuklarına sahip çıkması gerekiyor.
0: Polis ekipleri zarara uğratılan anaokulunda detaylı inceleme başlattı. Site sakinleri ise sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.
5: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
3: Ve efendim, ne yazık ki yurdun birçok noktasında orman yangını çıktı. Kastamonu ve İzmir Torbalı'daki yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise alevlerle mücadele sürüyor.
10: Kastamonu Kızılkese köyü Kargın mahallesindeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan yoğun mücadele yürütülürken helikopterle de havadan destek verildi. Yangın yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. Yeniköy mahallesindeki makinik alandan alevler yükseldi.

0: Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 2 helikopterle kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Deveören mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
1: İzleyenler, Van'dan besicilerin koyun kırkımı sonrası doğaya rastgele bıraktığı tonlarca atık yün adeta bir çevre felaketine kapı araladı. Uzmanlar bu durumun doğa ve su kaynaklarına zarar verebileceğini söylüyor.
0: Doğaya bırakılan koyun kılları çevreyi tehdit ediyor. Havalar ısındı, Van'da geleneksel koyun kırkma mesaisi başladı. Çatak ilçesi Yukarı Narlıca mahallesindeki yaylalarda tonlarca yün geri dönüşüme kazandırılmak yerine doğaya atıldı. Uzmanlara göre bu durum hem doğaya hem de su kaynaklarına ciddi zarar veriyor.
2: Yünler, yani yapağılar, suda ayrışmaları esnasında mikroorganizmalar tarafından parçalanmakta ve bu parçalanma esnasında orada artış gösteren mikroorganizmalar sudaki çözülmüş oksijeni tüketmekte. Dolayısıyla suların oksijen miktarı azalacağı için bu oradaki habitatı tamamen bozacak nitelikte bir sonuç doğuruyor.
0: Yaz sıcağında açıkta çürüyen yünler çevre köyleri ağır bir kokuya mahkum etti. Haşere istilasını da tetikleyebiliyor.
2: Son yıllarda özellikle sıcaklık artışıyla ve iklimsel değişimlerle birlikte biliyoruz ki çok fazla orman yangınları meydana geliyor. Bu yünler kuru otlarla birleşerek bizim bölgemiz gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde aslında yangın riskini son derece artırıyor diyebiliriz.
0: Yünlerin doğaya atılması yerine dokumacılık, el sanatları ve tekstil sektöründe kullanılması tercih edilmeli.
2: Yine tekstil dedik, giyim sektöründe yünden yapılan ürünlerin son derece sağlıklı ve daha önceki yıllara göre tercih edilebilir olduğunu görüyoruz. Çok fazla bilinmeyen ama önemli bir nokta da yalıtım malzemesi olarak kullanılması. Yapağılar hem ısı yalıtımında hem de sıcaklık ve ses yalıtımında son derece önemli yalıtım malzemeleridir.
1: Evet değerli izleyicilerimiz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselen Arjantin, İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak. Gözler şimdi Dünya Kupası final maçında. Dünya Kupası'ndaki son durumu A Haber, A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Evet, finalin adı belli oldu. İspanya-Arjantin eşleşmesini genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bir yanda Messi, bir yanda Yamal bizi inanılmaz bir 90 dakika, hatta daha fazlası da bekliyor diyebilirim. Taktiksel pencereden şu şekilde inceleyebiliriz. Arjantin duygu yoğunluklu bir oyun oynarken İspanya ise taktiksel bir oyunla sürekli aklı öne koyarak sahada 90 dakika boyunca rakiplerine alan ve zaman vermeyerek oynuyor. Arjantin'de ise Messi ve askerleri var. Messi'nin etrafında kümelenen oyuncularla birlikte sürekli ön tarafı zorlayan, sürekli yenilgiyi asla kabul etmeyen bir oyun ortaya koyuyorlar. İspanya ise tam bir metot takımı. De La Fuente'nin çocukları sahada De La Fuente'nin verdiği taktikleri çok net olarak uyguluyor ve hiç onlar da geri adım atmıyorlar. Müthiş bir maç bekliyor bizleri.
1: Peki, skor tahmini de alalım mı sizden? Kupaya uzanan taraf sizce kim olacak? Hangi taraf olacak?
3: Ben turnuvanın başından beri Fransa'nın hep kazanacağını düşünmüştüm. Fakat Fransa elendi. Şimdi çok net olarak benim aklım İspanya diyor, gönlüm Arjantin'den yana. Ama İspanya'nın teknik taktik oyunuyla Arjantin'in o duygusal oyununu karşılaştırdığım vakit İspanya'nın bir adım önde olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki şunu da sorayım son olarak, tabii çok önemli oyuncular var ama bu maçta, bu karşılaşma

0: Ama en kritik isimler kim olur? Hangi isimler öne çıkar sizce? Tahmininiz nedir?
1: Çok net olarak söyleyeceğim. Messi, Arjantin adına net olarak öne çıkan isim. Messi'nin sahada neler yaptığını izlemek çok keyifli. 39 yaşında ama sahada müthiş bir oyun sergiliyor. Arkadaşları onun tamamen açıklarını kapatıyor. İspanya'da Yamal'la birlikte Olmo'nun ben çok kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oyarzabal ön tarafta müthiş katkı veriyor. Bizi müthiş keyifli bir maç bekliyor. Hem saha içerisine baktığımızda taktiksel anlamda hem de duygu yoğunluğu çok yüksek bir maç olacak. Bazı turnuvaların hikayelerini takımların o maça, finale gelene kadar yaptıkları belirler. Arjantin sürekli geri dönüşlerle buraya kadar geldi. İspanya ise rakiplerine neredeyse gol atma şansı asla tanımıyor. Çok iyi alan ve zaman vermiyor rakiplerine ve istediği oyunu dikte ediyor. Bir anda Arjantin, bir anda İspanya, çok çok keyifli bir maç olacak.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Cem Bey, Aspor yorumcusu.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Cem Kerpiççilerle Dünya Kupası'ndaki son durumu konuştuk. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Evet, İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek, heyecanlı bir maçta bizi bekliyor. Efendim, bugünün sıcak gelişmesi. Ahbap soruşturması genişliyor. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. En sıcak bilgi bu. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nasif Ural bizi bekliyor. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Hoş geldin yayına bir kez daha. Nedir yeni detaylar? Çok sıcak ve çok önemli bir gelişme. Söz sende.
2: Evet, Oğuzhan Uğur'la alakalı ilk günden bu yana, ahbap soruşturmasının ilk gününden bu yana çok sayıda tepki vardı Oğuzhan Uğur'a doğrudan, özellikle sosyal medyalar üzerinden. Ve bu konu kapsamında da Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmış olduğu bilgisini edinmiş olduk. Oğuzhan Uğur tek başına gözaltına alınmadı. Bunun bilgisini verelim. Oğuzhan Uğur'la beraber, Oğuzhan Uğur'un da dahil olduğu toplam 7 kişinin şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesine, hemen arkamızdaki vatan yerleşkesine getirildiğini biliyoruz ahbap soruşturmasıyla ilgili. Peki detaylar neler? Soruşturma kapsamında neden gözaltına alındı? Bunlarla alakalı detaylar verelim. Ahbap soruşturmasıyla alakalı, özellikle deprem zamanında 6 Şubat depremleri dönemi içerisinde yaşanan olaylar ve o bağış süreçleri, bu bağış süreçleriyle alakalı ve yine o süreçte devlet de ve yine devlet destekli AFAD gibi, Kızılay gibi çeşitli devlet kurumlarına değil de Ahbap'a ve yine Ahbap gibi çeşitli farklı kuruluşlara bağış yapın diyen ünlülerden birisiydi yine Oğuzhan Uğur. Hem AFAD hem de Ahbap'la beraber yürüttüğünü söylüyordu. Bütün sahadaki programlarını, sahadaki işleyişi ve Ahbap'la alakalı da çok sayıda destek mesajı yayınlamış olduğunu biliyoruz Oğuzhan Uğur'un. Ve son olarak da X hesabından yaptığı paylaşımlarda Ahbap soruşturması başladıktan sonra konunun takipçisi olacağını, kendisine gelen tepkilerinde kendisine göre birçok noktadan asılsız olduğunu düşünüyordu. Ve son olarak yaptığı paylaşımda da yine Oğuzhan Uğur devletin resmi kurumları haricinde başka kurumlarla herhangi bir noktada beraber el ele iş yapmanın doğru olmadığının dersini almış olduğunu da yine yapmış olduğu paylaşımda belirtiyordu. Peki Ahbap soruşturmasında neler vardı? Ahbap soruşturmasında 2020 ila 2026 yılları arasında milyar liraları aşan bir para trafiği söz konusuydu. Bir bağış trafiği söz konusuydu ve bu bağış trafiği devlet kanalında ve yine yapılan araştırmalar noktasında ne yazık ki bağış noktasında değil de bahis noktasında kullanıldığı belirlenmişti ve çeşitli farklı yollarla kullanıldığı belirlenmişti. Ve bu kapsamda da Oğuzhan Uğur'un da ahbap soruşturması kapsamının neresinde olacağı da yine vereceği ifadeyle birlikte netlik kazanacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nasif Ural'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaştı bizlerle. Ve devam edelim efendim Sabah Ajansı'nda gündemin diğer haberleriyle. Türkiye'nin en büyük karetta yuvalama alanı olan Antalya Belek sahilinde koruma nöbeti sürüyor. Turizm yoğunluğu nedeniyle risk altında bulunan yuvalar kafeslerle koruma altına alındı.
3: Karetta karettaların yuvalama alanı özenle korunuyor. 12 Mayıs'ta ilk yuvanın oluştuğu Antalya Belek Kumsalı'nda 2026 yılının ilk yavru çıkacak.

0: maçı 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti.
1: Caretta Caretta kaplumbağalarının Belek'teki yuvalama alanı sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz Havzası'nın en büyük yuvalama alanı olup toplam 29,5 kilometre uzunluğa sahip.
0: Bölgenin turistik olması Caretta Caretta yuvalarını da tehlikeye atıyor.
2: Turizm tesisleriyle alakalı sıkıntılarımız var. Ne var? İşte kumsalın kullanımı var. Çünkü deniz kaplumbağaları kumsala yuva yapıyor. Sonra ışıkla ilgili sorunlarımız var. Onlarla ilgili projeler de yürütüyoruz.
0: Yuvaların zarar görmemesi için ekipler tarafından yuvalama alanları koruma altına alınıyor. Kafeslerde çevrilen yuvalar düzenli olarak kontrol edilirken sahilde bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor.
3: Kaplumbağaların izlerinden yuva takibine gerçekleşip yuva olduğuna kesin karar verdiğimiz yerlere çubuklama ve kafesleme işlemi yapıyoruz. Kafesleme işlemi çok önemli çünkü burası turistik bir alan. Yuvaların üstüne şezlong, şemsiye ya da işte başka plaj mobilyaları konmasını engellemek için ve aynı zamanda farkındalığı arttırmak için kafesleme çalışmalarını yapıyoruz.
2: Çevresel faktörler attığımız her çöp etkiliyor. Attığımız her adım etkiliyor. İnsan olarak merakımız etkiliyor. Çünkü meraklı insanlarımız gidip yuvaları açıyorlar vesaire. Bunlar oluyor. İnsan kaynaklı balıkçılık etkili. En önemli kaplumbağaları tehdit eden faktörün bir tanesi balıkçılık.
4: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzuli uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine

0: yatırım yapacaksan o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil en üst seviyede kalmanın da göstergesidir. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
3: herkese iyi gelecek. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
10: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
13: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
12: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
15: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
14: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
15: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi...

0: dijital Gibbo.fr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gibbo.fr'den ödeme yapmadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda S-400'lerle ilgili mevcut durum değerlendirildi. Bakanlık, katsa yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin bir ön koşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır denildi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkileri konulu karara da tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının adada maruz kaldığı sistematik saldırıları kınadığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları görmezden gelen kararın Avrupa Parlamentosu'ndaki akıl tutulmasının açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve ekledi. Kanlı Noel'de Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asra aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır. Toplantıda Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti konusu da görüşüldü. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yapıldı.
12: A Haber Radyo,
9: Haberin Radyosu. Canlı yayın.
12: Uçak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
13: Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
12: İyi misiniz?
13: Çok şükür. Sen nasılsın?
12: Çok şükür. Hemen başlayalım mı?
13: Son günü.
12: Son günü. Size altın düşüyor. Onu soracağım biraz sonra. Herkes onu konuşuyor. Bir yandan da sıcak.
13: Bu aralar hep düşüyor zaten.
12: Evet. Sıcak bir gelişme var. Ahbap Derneği ile yönelik soruşturma kapsamında bir gelişme bu. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alınan kişi. Peki neden alındı? İfade verdi mi? İfadesinde ne söyledi? Tüm detayları öğrenerek başlayalım. Ahmet Nazif Fural emniyette bizi bekliyor. Ahmet Nazif günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
14: Günaydın. Oğuzhan Uğur, Babala TV isimli YouTube kanalıyla şöhretini edinmiş ve özellikle deprem zamanında da bu kanal vasıtasıyla ve yine kanalda çalışan, beraber çalışan kişiler vasıtasıyla deprem bölgesinde çok sayıda yayın gerçekleştirmiş birisi ve bu yayınlarında özellikle deprem bağışları noktasında Ahbap'la işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü çok defa dile getirmiş bir kişiydi ve Ahbap Derneği soruşturması kapsamında da kendisiyle alakalı da sosyal medyada çok ciddi tepkiler söz konusuydu ve bu tepkilere de yine Oğuzhan Uğur sessiz kalmadı ve olayı takip ettiklerini, Babala TV ekibi olarak da takip ettiklerinin altını çizmişti ve bu kapsamda da Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeler şu an. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 6 kişi, yani toplamda 7 kişi an itibariyle konu kapsamında gözaltındalar. Özellikle geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yapmıştı. Yapmış olduğu açıklamada Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini ve çalışmaların, araştırmaların ve operasyonların derinleşerek devam edeceğini belirtmişti ve bir bilirkişi heyeti de atamıştı ve aynı zamanda tutuklanan 18 kişi ve yine derneğin mal varlığına da el konulduğunu belirtmişti ve bu kapsamda da araştırmaların süreceğini belirtmiş ve ardından da sabahın erken saatlerinde Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 6 kişiye bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında da Oğuzhan Uğur başta olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur'un evinde de aramalar yapıldı. Bu oldukça önemli ve elbette ifade işlemlerine başlaması için henüz erken, ancak ifadesinde ifade işlemlerinde özellikle Ahbap Derneği ile ilişkisi, Haluk Levent'le olan ilişkisi sorulacak Oğuzhan Uğur'a ve bu ilişki kapsamında da olayın ne olduğunu, kendi aralarındaki ilişkinin nasıl bir düzlem içerisinde yerleşmiş olduğunu ve aynı zamanda Ahbap Derneği ile deprem bölgesi başta olmak üzere, deprem zamanı başta olmak üzere ilişkilerinin ne boyutta olduğu yine daha net karşımıza çıkmış olacak bu ifade sürecinin ardından ve aynı zamanda elbette çeşitli para gönderme durumları bu noktada Ahbap Derneği'ne deprem zamanı da dahil olmak üzere, deprem dönemi de dahil olmak üzere 2020 ile 2026 yılları arasında milyarlarca lira para bağış yapıldı ve bu bağışın ne kadarı ve belki de içerisinde doğrudan Haluk Levent'le ilişkili olabilmesi ihtimali olan ne kadar bir bağış söz konusu, Oğuzhan Uğur'un bu noktadaki rolüne, bunlar da yine ifade kapsamında edinilecek bilgiler ki oldukça önemli. Son olarak 18 kişinin tutuklanmış olduğunu biliyoruz. Konu kapsamında iki dalga operasyon gerçekleştirilmişti ve 40'ın üzerinde kişiye işlem yapılmıştı. Bu Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ve son gelen bilgi ise Oğuzhan Uğur'un öyle ki sosyal medyada da çok defa adı geçen ve tepki alan bu noktada Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınmış olduğu bilgisini verelim. Son olarak bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Oğuzhan Uğur da konuyla alakalı yakın zaman içerisinde bir tweet atmış ve bazı dersler çıkardıklarını, önemli olanın devletin resmi kurumlarıyla bu tarz zamanlarda beraber çalışmak dersini çıkartmış olduğunu da yine Oğuzhan Uğur sosyal medya paylaşımında dile getirmişti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
12: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dosyada yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini söyledi. Beni kandırdı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim iddiasında bulundu.
15: Kimi beni kandırdı, kimi evlilik vaadinde bulundu, kimi de beni kullandı dedi. Türkiye günlerdir Haluk Levent'in ahbap üzerinden yaptığı yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. O isimlerden biri de uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Sevda Kurt. Adli kontrolle serbest bırakılan Kurt, ahbaba yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Ve soruşturmanın ardından...

0: Ondan hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent'e yönelik çok ağır ithamlarda da bulundu.
1: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liraya yakın paramı getirdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu iki gün önce nezahathanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı, mağdurum.
0: Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Er ise Haluk Levent'le evli olduğunu söyledi, kandırıldım, şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi.
1: Şüpheli Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Beni çok güzel kullandı. Şirketimi sattım. 30 milyon franga yakın para aldım. Tefeciler var, mafya peşimde diyerek benden sürekli para aldı. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Boşanma kararı aldım.
0: Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
1: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
0: Öte yandan soruşturmada adı geçen avukat Ece Güner ise ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini söyledi. Gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan ise 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda parça parça 70 milyon dolar borç verdiğini savundu. Haluk Levent'in 3,5 yıl boyunca şoförlüğünü yapan İlker Çetin de kendi hesabından milyonlarca liralık para transferi yapıldığını anlattı. Çetin hesabı üzerinden Kıbrıs'ta Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını itiraf etti.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifi için Ankara'da görüşmeler vardı. Peki bu toplantılardan ne gibi sonuçlar çıktı? A Haber Ankara muhabiri, muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ediyorum. Günaydın. Sizlere de kolaylıklar. İyi yayınlar diliyorum. Siz de söylediniz tabii ki terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Tabii ki aslında süreç başladığından beri çok önemli adımlar atılıyordu. Bunlarla birlikte ilk ve en önemli adım yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda kurulan Milli Danışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmuştu. Burada İyi Parti haricinde bütün partiler bu komisyona destek vermiş. Tabii ki komisyon çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü. Birçok STK temsilcisi, iş insanı, terör mağduru birçok insan bu komisyonda dinlenmişti. Komisyon sonucunda da tabii ki Terörsüz Türkiye raporu da kabul edilmiş oldu. Özellikle komisyondaki oylama milli iradesi ön plana çıkarken 47 kabul oyuna karşılık 2 ret, 1 de çekimser oy kullanılmış oldu. Şöyle hemen çıkan sonuçlara bir bakacak olursak kabul edilen tarihi belgede terörle mücadele ve toplumsal barış konusunda devletin sarsılmaz duruşu tabii ki başlıklı önemli bir konu ele alınmış oldu. Yine tavizsiz kararlılık mesajı verildi. Koşulsuz silah bırakma ve tasfiye çalışmalarına öncülük etmesi istenildi. Burada özellikle bölücü terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla birlikte amasız ve fakatsız bir şekilde silah bırakması ve kendisini tamamen tasfiye etmesi temel şart olarak rapora girmiş oldu. Tasfiye süreci güvenlik güçlerinin teyit edilene kadar operasyonel ve hukuki adımlardan geri atılmamasının da altı çizilmiş oldu. Yine siyasetin terör vesayetinden arındırılması konusu da raporda sonuç bildirgesinde yer aldı. Burada demokratik siyasetin üzerindeki terör ve şiddet gölgesinin tamamen kaldırılması, sivil siyaset alanının korunması hedeflenmiş oldu. 7 bölümden oluşan bir rapor hazırlanmış oldu tabii ki. Burada özellikle toplam 1000 yıllık bir Kürt-Türk kardeşliği, toplumsal uyum, demokrasileşme adımları ve militanların silahsızlandırılarak topluma kazandırılmasına yönelik hukuki altyapının çalışmaları da yer almış oldu bu 7 madde içerisinde. Son olarak yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş kabul edilen raporun ardından yaptığı açıklamada da dikkat çeken ifadeler kullanmış oldu. Kendisi özellikle Türkiye için son derece hayati bir eşiğin aşıldığını belirtti. Bu çalışmanın terörden arınmış, güçlü ve geleceğe giden yolda tarihi bir temel oluşturulacağını ifade etmiş oldu. Bundan sonraki süreçte de artık Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kabul edilen bu

0: iradeleriyle birlikte kanun teklifi çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonunda detaylarına bakalım. 19 isim daha gözaltında. 3'ü adli tıp kurumuna kan ve saç örneği verdikten 11'i ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna yeni bir halka eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. 19 kişi gözaltına alındı.
3: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
2: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alınan isimler test için adli tıp kurumuna götürüldü. 3 isim kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16'sı ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 ünlüden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Ömer Faruk Işık tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar veren hakimlik, Ömer Faruk Işık'ı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. A Haber savaş bölgesindeydi. A Haber programlar müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'den izlenimlerini ekrana getiriyoruz.
4: Savaşın ortasında kayıplarla bomba sesleri altında tam 4 sene geçti. A Haber her gece bombalanan Ukrayna'dan aktardı.
5: Savaş tüm hızıyla devam ediyor. Dün yine hem Harkov bölgesinde hem de bizim bulunduğumuz Kiev'de, başkent Kiev'de saldırılar gerçekleşiyor.
4: Savaş artık normalleşmeye başladı Ukrayna'da. Bombardıman sürse de gündelik hayat devam ediyor.
5: Ama şu anda Bağımsızlık Meydanı'ndayız ki savaşın ilk günlerinde hep yayınlarımızı buradan yapardık. Sokakta insanları görmek dahi mümkün değildi. Ama artık Ukrayna'da hayat savaşa rağmen normale dönmeye çalışıyor.
4: Kiev Rusya'ya karşı direnişini sürdürüyor. A Haber Kiev'in Rusya'ya yaptığı hamlelerde kullandığı drone ve mühimmatları görüntüledi.
5: Ama hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yanı başında kurulmuş olan küçük bir sergi var. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna biliyorsunuz son dönemlerde özellikle FPV dronlarla Rusya'ya karşı saldırılarını gerçekleştiriyor ve bu dronlar sayesinde de içerisindeki drone'u kullanan pilotun kamera ya da video gözlüğü aracılığıyla sanki içindeymişçesine hedefleri vurduğuna tanıklık ediyoruz.
4: Ukrayna ele geçirdiği Rusya'ya ait tankları da meydanlarda sergiliyor.
5: Bulunduğumuz nokta önemli bir nokta çünkü devlet bakanlık binalarının bulunduğu nokta ve o merkezin o meydanın hemen merkezine de işte Rusya ile savaş sırasında Ruslardan ele geçirilen tankların sergilendiği bir noktadayız şu anda. Özgürlük Meydanı yazılmış buraya.
1: Bu arada Amerika İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin birçok kentinde peş peşe patlamalar var. Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. Saldırılara misliyle karşılık verileceği ifade edildi.
6: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köplerini yıkacağız.
2: ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprüleri vuracağı sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırılardaki amacın İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM denizdeki operasyonlarında sürdüğünü açıkladı. ABD deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan gemilere müdahale edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdürüleceği vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt'te saldırıların İran'ın mutabakat ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik eylemleri sebebiyle yapıldığını söyledi.
7: Son birkaç gündür yaşanan saldırıların nedeni İran'ın onlarla imzaladığımız mutabakat zaptını ihlal etmesidir. Özellikle imzaladıkları mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ve ne yazık ki bunu yapma yönünde trajik bir karar aldılar.
2: Tahran yönetiminden ABD'ye sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazl Şikerçi saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Şikerçi, İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgedeki tüm kritik altyapıların hedef alınmasıyla cevap bulacağını söyledi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakir üssünde bulunan ABD helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Gerilim Irak'a da sıçradı. Irak'taki İran destekli İslami Direniş adlı Şii milis grup ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürecek kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Böylece ABD-İran savaşı sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi krizi derinleştirdi.
1: Şimdi emeklilerle ilgili bugün maaşlar yatacak değil mi?
8: Doğru, bugün yatmaya başlayacak. Daha doğrusu herkesin maaşı yatmayacak tabii. Bugün SSK emeklilerinin maaşlarının ilk günü 17'si. İşte son rakamı 9 olanlar bugün tahsis numarasının 9 olanlar bugün almaya başlayacak. Hatta aldılar. Gece 12'de yatıyor çünkü maaşlar. Ve %17.76 artırılmış şekilde maaşlarını aldılar. Ama bugün taban maaş alanlar, yani bundan önceki ayda Haziran'da taban maaş alanlar 20 bin lira alanlar yine 20 bin lira aldılar. Eğer zamdan sonra 20 bin lirayı geçmediyse maaşları, kök maaşları. Dolayısıyla onlara artış yapılmamış gibi bir durum oldu. Aslında kök maaşları artırıldı ama kök maaşları 20 bin lirayı geçmediği için yine 20 bin lira yatırıldı. Şimdi yasa mecliste komisyondan geçti. Genel kurulda hemen oylanacak. Sayın Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Öyle gözüküyor ki önümüzdeki hafta bir hafta içinde onlara da farklar yatırılacak. 23.552 lira olarak. Ama diğer emekliler, yani 17.76 arttırdılar, 23.552 liranın üzerindeyse maaşları, kök maaşları, ki onu da anlatmıştık, devletten bakmak mümkün. Onlar zaten yeni maaşlarını almaya başladılar. 25'inden itibaren, yani önümüzdeki cuma oluyor zannedersem, oradan itibaren de bağ kurulları almaya başlayacak. Bu arada memurlar maaşlarını aldılar. Aile yardımları yine arttırılarak onlara ödendi 15 Temmuz itibariyle. Memur emeklileri ise zaten almışlardı. Onlar da farklarını almayı bekliyorlar. Peki, onların da %13.52 arttırıldı.
1: Evet. Peki bu promosyon çok yakinen takip ediliyor. Bankadan bankaya geçişler yapılıyor. Şimdi kim ne kadar alabilecek? Yüksek ödeme için kim ne yapsın? Hep bu sorular hala soruluyor.
8: Hala soruluyor.
1: Hatta şöyle diyorlar. Emekliler alıyor. İşte biz vefat eden emeklimizden maaş alıyoruz, dul ve yetimler. Biz de bu promosyonları alabiliyor muyuz diyenler de var hala.
8: Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes promosyon alabilir. Yani şehit yakını maaşı, gazi maaşı, dul maaşı, yetim maaşı. Dolayısıyla hani bankaya Sosyal Güvenlik Kurumu düzenli bir para yatırıyorsa promosyonu hak ediyorsunuz. Şimdi promosyondaki yenilik şu Cansın. Maaşlar arttı, onu konuşuyoruz ya artık. O promosyon skalaları da yükseldi. Maaşlar arttığı için bankaya yatırılan para miktarı arttı. Dolayısıyla bankalar arasındaki rekabet de arttı. O yüzden 35 bin liraya kadar direkt nakit promosyon ortaya çıktı şu anda bankaların yarışında. 100 bin lirayı bulan da fayda var. Yani şöyle diyor, işte bazı bankalar 30 bin lira promosyon veriyorum, 70 bin lira da faizsiz kredi veriyorum gibi. Yani o faydadan yola çıkarak ben 100 bin lira diyorum. 100 bin lira nakit verilmiyor ama neticede faizsiz bir kredi aldığın için de 100 bin lira nakit alabilirsin ama tabii banka seçerken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bankalar hani bu promosyonları verirken mutlaka bazı şartlar öne sürüyorlar. Aslında promosyon almanın tek şartı 3 yıl ben maaşımı sizin bankadan alacağım sözü verdiğiniz zaman promosyonu hak ediyorsunuz. Ama ekstra böyle yüksek promosyonlar, ekstra faydalar elde edeceğiniz zaman banka bazı şartlar öne sürüyor. İşte benden bir kredi kullanacaksın diyor ya da benim ürünlerimi kullanacaksın, işte kredi kartı gibi. Faturanı buradan otomatik ödeme talimatı vereceksin gibi şartlar öne sürüyor. O yüzden imzaladığımız kağıda bakalım. Şimdi banka değiştirmek meselesine gelince, şimdi siz kredi kullanmışsanız ve o bankaya da emekli maaşınıza bağlı bir kredi ödemeniz varsa banka diyor ki hani bu krediyi kapatmadan benden gidemezsin diyor. Ama normalde tüketici mahkemeleri emeklilerin herhangi bir bankadan herhangi bir bankaya geçişinde bir sıkıntı olmadığı yönünde kararlar veriyorlar. Bu diyelim ki siz aldınız promosyonunuzu ve 3 yıl söz verdiniz bankaya. 3 yıl içinde çıkamıyorsunuz ama çıkmak isterseniz tüketicinin cayma hakkı var. Yine yasadan gelen cayma hakkını kullanıyorsunuz. Kalan sürenin promosyonunu geri iade ediyorsunuz. Yani diyelim ki 3 yıl için 30 bin lira aldınız diyelim. Her yıl için 10 bin lira. Bir yıl geçti, 2 yıl daha var. Siz 20 bin lirayı geri veriyorsunuz. Başka bir bankaya geçip oradan 40 bin lira alabiliyorsunuz gibi. Aynı bankadan da eğer aynı banka promosyonu yükseltmişse yine cayma hakkını kullanıp yeni promosyonu alıp 3 yıllık süreyi yeniden başlatabilirsiniz. Bütün bunları bankanın telefon hattını arayarak çözebiliyor emekliler. Hani banka şubesine de gitmeye gerek yok. O yüzden Temmuz kampanyalarından faydalanmakta fayda var diyeyim.
1: Peki. Faydalı diyelim. Evet. O zaman devam edelim. Sıcak bir gelişme varmış. Yeni bir bahis operasyonu yapıldı. Detayları da Adalet Bakanı açıkladı. A Haber Ankara muhabiri, muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver detayları bize aktaracak. Hemen dinleyelim.
9: Evet, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Adalet Bakanı Akın Gürleç biraz önce X hesabı üzerinden yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını duyurdu. Akın Gürleç Twitter'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla birlikte güçlü bir koordinasyon içerisinde yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şişesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz dediği Akın Gürlek tweetinde. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarından bahsetti. 2020 ve 2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş dendi. Yani toplamda 6 yıllık bir veriye eriştiler. MASAK analizleriyle birlikte değerlendirildi ve 19 şüpheli hakkında bunların arasında kulüp yöneticileri de bulunuyor, futbolcular da bulunuyor. 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş denildi. Ve açıklamanın sonunda temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve Milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adil süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenirliğini gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir dendi paylaşımında. Şimdilik gelişmeler bu kadar. Detayları oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir yandan da Amerikan Başkanı Donald Trump'tan 2020 seçimleriyle ilgili

0: müdahale ettiği iddiasında bulundu. Trump, Çin'in milyonlarca Amerikalı seçmene ait verileri ele geçirdiğini ve seçim sürecini etkilediğini iddia etti. ABD kurumları daha önce seçim sonuçlarını değiştirecek yabancı müdahaleye ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
1: 220 milyon seçmenin oyuyla ilgili yolsuzluklar yapıldı. Seçmen kayıt işlemlerinde yapılan yolsuzlukları öğrenecek herkes.
0: Trump, istihbarat ve federal kurumları bilgileri gizlemekle suçladı.
1: 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da Çin tarafından eklendi. Bunları bildirmekten sorumlu olanlar bunu yapmadı. Aksine bilgileri gizledi.
0: Eski başkan Barack Obama'ya da yüklendi. Oy torbalarını yaktırdı dedi.
1: Bir takım oy torbaları yakıldı. Torbalarca evrak yakıldı. Hatta eski başkan Barack Hussein Obama tarafından bu torbaların yakıldığını biliyoruz.
0: Trump, ölen kişilerin adına oy kullanıldığını da iddia etti.
1: Yüz binlerce seçme hakkı olmayan insan ve vefat etmiş kişiler seçimde oy kullanılmış gibi gösterilmiş.
0: Trump'ın açıklamaları Washington'da yeniden tartışma başlattı. Seçim güvenliği mi, siyasi hesaplaşma mı sorusu yeniden gündemde.
2: Gazze'liler hayat mücadelesi verirken İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor. Bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı derme çatma çadırlar hedef alındı.
3: Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek.
4: Hem açlık hem hastalıkla mücadele ediyorlar. Hem de bitmeyen bombardımana direniyorlar. Katil Netanyahu Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen gece gündüz masum sivilleri vuruyor. Gazze limanında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti.
3: Çocuk kadın ayrımı yapmıyorlar. Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek. Bir balıkçının ne suçu olabilir? Nasıl bir tehlike oluşturabilir?
4: Soykırım ordusu mülteci kamplarında kalan Gazze'lileri de hedef alıyor. Sadece bedenleri değil, umut ve hayalleri de enkaza gömülüyor.
5: Düğünü için hazırladığımız bütün eşyalar enkaz altında kaldı. Oğlumun ve gelinimin suçu neydi? Neden sevinçleri yarım kaldı?
4: Öte yandan Ekim 2023'te başlayan saldırılarda şimdiye kadar en az 73.250 masum Filistinli hayatını kaybetti.
2: Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de bir yetimhanede yangın çıktı. 11 çocuk hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
6: Aliler binayı sardı. Yetimhanede can pazarı yaşandı.
3: Çığlıklar duyduk ve insanlar koşuyordu.
6: Yangın faciasının adresi Kuzey Afrika ülkesi Cezayir. Muhammediye ilçesinde gece saatlerinde bir yetimhane alevlere teslim oldu.
3: Alevden ve dumandan kaçamıyorlardı.
6: Yangın bütün binayı sarınca çok sayıda yetim çocuk hayatını kaybetti. Birçok kişi de yaralandı.
3: Komşular evlerinden çıktılar ve olay yerine ilk ulaşanlar oldular. Ardından sivil koruma ve polis geldi. Duman gördük ve çocuklar parmaklıkların arkasında mahsur kalmıştı.
6: Olayın ardından yanan binaya itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
7: Şaltınlar. Olan biten her şey buydu. Bunu kendi gözlerinizle görmek gerçekten çok zor bir durumdu. Kolay değil, hiç değil.
6: Cezayir Başbakanı Sefi Geriyep de yaralıları hastanede ziyaret etti. Ülkenin Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun da sosyal medya üzerinden ölenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
2: Şimdi Gürcistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler var. Genç kızın kaybolduğu güne dönülecek ve o günle ilgili detaylı bir inceleme yapılacak. Peki bu inceleme hangi noktalarda yoğunluk gösterecek? Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan hazır bizi bekliyor. Yüksel, söz sende, günaydın, hoş geldin yayına.
8: Günaydın Can Sinan Hoca. Senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Tabi bilindiği üzere 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9'un soruşturması daha sonrasında cinayet dosyasına dönüşmüş ve aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sönel'in de bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma büyük bir titizlikle devam ederken dün itibariyle önemli bir gelişme

0: yaşandı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'de görev yapan tüm zırhlı araçların bilgisi ve belgesi istendi. Bunun yanı sıra yine Tunceli Valiliği bünyesindeki koruma ve makam araçlarının da belgelerinin istendiğini belirtelim. Tabii bu belgenin istenmesinin ana sebebi ise Gülistan Doku'nun cinayet sürecine dahil olmuş olabilecekleri değerlendirilmesi ve bugün itibariyle de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün kentte görev yapan tüm zırhlı araçların plakaları, görevlendirme memurları ve aynı zamanda hangi güzergahlarda görev yaptıkları da detaylı bir şekilde incelenecek, ardından raporlanarak yine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edecek. Tabii tüm bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. 100 kilometrelik alanda 30 kişilik özel ekip Gülistan Doku'dan bir iz arıyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarında kullanıldığı arama çalışmaları, özellikle de firari şahıs Umut Altaş'ın işaret ettiği, itiraf ettiği iki noktada daha detaylı bir şekilde sürdüğünü de belirtelim. Firari şahıs Umut Altaş'ın ise ABD'deki yargılaması devam ediyor. Özellikle de ABD'de işlemiş olduğu suçlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmış ve mahkeme 21 Temmuz'a ertelenmişti. Önümüzdeki günlerde Umut Altaş da, dosyanın kilit ismi olan firari şahıs Umut Altaş da yine ABD'de hakim karşısına çıkacak ve ardından ABD'deki yargılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'ye iade edilmesinin de beklendiğini belirtelim. Toparlayacak olursak, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun cinayet sürecine dahil olmuş olabilme ihtimaline karşılık o gün itibariyle, yani 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de görev yapan tüm zırhlı araçların bilgisi ve belgesi istendi. Aynı zamanda yine Tunceli Valiliği bünyesinde bulunan koruma ve makam araçlarının da, özellikle de Gülistan Doku'nun cansız bedenin taşınması hususunda görevlendirilmiş olabilmesi kapsamında da yine detaylı bir şekilde incelenmesi istendi. Tabii tüm bunlar yaşanırken aslında ailenin avukatı Ali Çimen tarafından da önemli iddialar da yine gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de o dönemde Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı olan Zeynel Abarakov'un 58 gün sonra gözaltına alınması ve aynı zamanda gözaltındayken cep telefonunun adli emanette bulunduğu sırada cep telefonundan bazı sosyal medya verilerinin ve galerisinde bulunan belgelerinde silinmiş olması iddiası da ailenin avukatı Ali Çimen tarafından gündeme getirildiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Enes Özcan'a, Yüksel Akalan'a teşekkür edelim. İstanbul Ataşehir'de içi yolcu dolu YTT otobüsünün motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2: İçi yolcu dolu YTT otobüsü seyir halinde alev aldı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Seyir halindeki YTT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken YTT otobüsünün motor kısmında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'un bitmeyen çilesi ulaşım. İBB meclisinde bir kez daha tansiyon yüksekti. AK Parti meclis üyesi Zekeriya Eroğlu, durma noktasına gelen metro hatlarından yaşanan İETT filosuna kadar ulaşımdaki birçok tıkanıklığı İBB'nin kendi faaliyet raporlarındaki verilerle tek tek gözler önüne serdi. Eroğlu, 5 yılda tek bir zemin altı otopark yapılmadı dedi.
3: İBB yönetimi devamlı bir mazeret mühendisliği yapıyor. Yani İstanbul'un artık mazeret üretme lüksü kalmamıştı. İstanbul'umuz hizmet bekliyor. Hizmete odaklanmaları lazım.
4: Yanan otobüsler, bakımsız tramvay ve metrolar, yarım kalan projeler. Kronikleşen ulaşım ve trafik sorununa bir de otoparklar eklenince İstanbul'da trafik adeta çileye dönüşüyor. İBB meclisinde ise bu kez zeminaltı otopark sorunu gündeme taşındı.
3: 2015-2019 arası İBB yönetimi, o günkü AK Parti yönetimi İstanbul'a zeminaltı otopark 22.500 araçlık kapasiteli araç otopark İstanbul'a kazandırdı. 2020 ve 2025 arasına bakmış olduğunuz zaman bugünkü İBB yönetiminin İstanbul'a kazandırmış olduğu zemin altı otopark

0: Maalesef hiç yoktur.
1: AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, meclis konuşmasında yarım kalan metro projelerine de değindi. Esenyurt metrosundan bir örnek verdi.
0: %2.9 bir yılda ilerleme var bu hatta. Biz de yapmış olduğumuz hesaplamada, yani bugünden bakarsak, bu hızla giderlerse, yıllık gene böyle 2.9 hızla giderlerse, bu proje 20 yılda biteceğini görüyoruz.
1: Ulaşımdaki alarm zilleri sadece metroda değil, İETT otobüslerinde de çalıyor. İstanbul'da yolculuk talebi %45 artarken İETT'nin araç kapasitesi sadece %16 oranında arttı. Meclis üyesi Eroğlu, İstanbul filosunun yaşlandığını verilerle açıkladı.
0: 2019 yılında İstanbul'daki İETT'nin araç yaş ortalaması 5'ti. Bugün gelmiş olduğumuz zaman bu yaş, İETT'nin filosunun yaşı 13'e çıktı. Yaşlı bir filoya sahip İETT. İETT'nin 2025 yılında otobüs almak için bütçesini ayırmış olduğu para 12 milyar. Ama 2025 bütçesinde bakıyoruz, bu bütçeyi kullanmıyor İETT, otobüs almıyor. Nereye parayı harcadığına baktığımızda 2025 bütçesi içerisinde İETT'nin bakım onarıma harcamış olduğu para 10 milyar 900 milyon. İETT'nin bugün gelmiş olduğu nokta, İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözecek noktadan çıkıp bakım onarım adeta bakmış olduğumuz zaman bir bakım onarım şirketine evrilmiş İETT, yönetilemiyor.
1: Eroğlu, İBB yönetiminin sürekli olarak onaylanmayan krediler ve bürokrasiyi bahane ettiğini de belirtti. İBB'nin mazeret mühendisi yaptığını vurguladı.
0: Yani İstanbul'un artık mazeret üretme lüksü kalmamıştı. İstanbul'umuz hizmet bekliyor. Hizmete odaklanmaları lazım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz saati uygulaması kalıcı hale getiriliyor. Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiriyor. ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi ve yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Ülkede saatlerin bir ileri bir geri alınması uygulaması sonlandırılacak. Yeni tasarı bu değişiklikleri ortadan kaldırarak yaz saatinin sürekli hale getirilmesini hedefliyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığı koruma yasasıyla yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato sürecinin tamamlanması ve başkanın onayı gerekiyor. Türkiye'de ise 2016 yılında alınan kararla saatlerin kış ve yaz dönemlerinde geri alınması uygulamasına son verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun kullanılmasının sosyal hayata ve ekonomik faaliyetlere katkı sağladığı belirtiliyor. Akşam saatlerinin daha uzun süre aydınlık olması, evlerde ve iş yerlerinde yapay aydınlatma ihtiyacını azaltıyor. Bu da ülke genelinde elektrik tüketiminin düşmesine ve enerji tasarrufunun artmasına katkı sağlıyor.
4: İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Ne yaptı? Rakamsal olarak işte raporlar yeni geldi. Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi olan, teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda büyüme, ısınma, kış tüketimi, saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık yarım milyar, eski rakamlı yarım katrilyonluk bir tasarrufa da etki etmesi itibariyle çok ciddi bir pozitif bir etki ortaya koymuştu.
2: Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçüyük köyü köklü Türkmen kültürünü bugün de yaşatıyor. Geleneksel Türkmen mutfağının yöresel lezzetleri ise bu zengin kültürün en özel miraslarından biri olarak sofraları süslüyor.
5: Yüzyıllarda yıllarda İpek yolunun güvenliğini korumak için Türkmenler bu noktaya yerleştirildi ve o tarihten bu yana burada yaşıyorlar. Emin Osman amcam 81 yaşında ve o tarihi en iyi bilenlerden. Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
5: Nasıl geldiniz buralara?
6: Buralara biz 1200 yıllarında kökümüz Suriye'den gelme. Suriye'den İran üzerinden Hotamış. Şurada Hotamışların, Türkmenlerin birleştiği yer. Buraya bu yol, bura İpek yolu, bura. Bu da yol varmış, büyük yol. Konya'dan direkt ben

0: Zamanı yol vermiş. Burada hırsızlık olmuş. Bizi Türkmenler buraya yerleştirmişler. Tamam mı? Esas buraya oturan 12 tane. Bu köye oturan. Ondan sonra gelmişler. En son 1968'de köy su bastı. Bizim köy 5 kilometre aşağıda. Su bastı. 1975'te bu tarafı toprağımıza imar iskeleden pazar yaptırdık. Vatandaş buraya göç etmeye başladı. Şu anda burada yerleşmedi bura.
1: Köyde yaşayanların hepsi Türkmen midir?
0: Hepsi Türkmen. Var bir kere var. Evet, dağdan gelme vardı. Bozgur'un Karayağ köyünden. Onlar da gittiler, burada yoklar şimdi şu anda. Tamamen Türkmen yani bunlar.
1: Köydeki herkes akraba mıdır?
0: Aşağı yukarı %90 akraba. Kız verdi, kız aldı.
1: Gelenek ve görenekleri sürdürür mü?
0: Sürdürür, sürür. Düğünlerde pilav, Konya pilavı, Konya türküleri. Meşhurdur bizim burada bak, Konya türküleri.
1: Öyle mi?
0: Ha, yok öyle, bizim burada Konya türküleri.
1: Sen söyleyen var mı türküleri?
0: Burada mı? Yok, ya çalgını getirirler, burada oynarlar, çocuk gençler. Biz şimdi biz oynayacak mı? Bizim yaz gitti gayrısına zaten. Burada gençler oynarlar, bu bizim göreneğimizdir. Yani pilav davet derler, burada komşuna birbirine. Herkes gelir, burada düğünlerde gereken şeyi yaparlar, ilgi gösterir akrabası.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Ne yapıyoruz, bir anlatabilir miyiz?
1: Ha, valla fırın böreği, ondan sonra kömbe.
2: Bizim köy ekmeği.
1: Köyümüzün ekmeği bu.
0: Evet. Akşamdan mı hazırlarsınız unları?
1: Yok, sabah. Hem yoğurduk, o da böyle kabardı.
0: Evet.
1: Ondan sonra...
0: Bunlar ekmek olacak değil mi?
1: Bunlar ekmek olacak, onlar börek olacak.
0: Peki, burada hep böyle mi ekmek yaparsınız? Satın ekmek almaz mısınız çok?
1: Yok, pek almaz.
0: Öyle mi?
1: Kendimiz yaparız.
0: Abla, yardıma gelen abla kim?
1: O da akrabam, hem düğürüm.
0: Arkadaki hanımefendiler?
1: Onlar da gelinlerim.
0: Onlar da yardım ediyor.
1: Evet.
0: Biliyorlar mı onlar da bu işleri?

0: mis gibi börekler ve ekmekler hazırlandı. İşte gördüğünüz gibi her evde bulunan bu ocaklara, fırınlara atıldı. Ne kadar kalacak ablacığım içeride?
1: 20 dakika, yarım saat durmaz da 20 dakika kadar durur.
0: Bu tip fırınlar her evde var mıdır?
1: Var var, ekseri her evde var.
0: Nasıl bundan yakarsınız?
1: Fasalla, samanla, evet, yakarız onu, ısınır. Isınma ayarını biliriz, ondan sonra sürürüz içine.
0: Bir süre içinde ateş yakıyorsunuz, sonra atıyorsunuz?
1: Evet, önce ateş yakarık.
0: Önemli mi o ısınması?
1: Evet, yadarsa çıkmaz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Topraktan mıdır, tuğladan mı?
1: Topraktan. Kerpiçten yapılı, eski topraktan ondan yakılır.
0: Nasıl olur bu fırınların ekmeği?
1: Güzel olur.
0: Öyle mi?
1: Evet.

0: Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından birisi olan höşmerim. Burada da gelenek ve göreneklerin içinde, burada çok sık yapılıyor değil mi Reyhan abla?
1: Evet.
0: Nasıl yapılır? Malzemeleri nedir? Bir sorar mısın?
1: Malzemeleri kuyma şey olur, kaymak olur.
0: Evet.
1: Un, onu kavururuk, pişiririk, sonra da şekerini atarız.
0: Evet.
1: Ondan bal atan isteyen bal atar, istemeyen şekerle yer.
0: Vallahi daha mı güzel olur?
1: Evet, daha güzel olur.
0: Ne zamanları bana yaparsınız abla?
1: Biz bunları misafir gelirse ya da kendimizin canı istediğinde yapar yeriz.
0: Yaz mı kış mı daha çok tüketilir?
1: Kış daha çok tüketilir, yaz da, ama kaymak daha taze çok olunca yaz daha çok yaparız.
0: Yaz daha.
1: Evet.
0: Ne yapıyoruz, bir başlayalım isterseniz. Evet.

0: yaklaşık 20 dakika boyunca Eyhan ablam burada karıştırdı, kıvamına getirdi.
1: Evet, sürekli karıştıracağım bunu. Karıştırmazsan olmaz.
0: Oldu mu artık ya?
1: Evet, oldu.
0: Ne
1: şimdi
0: yapacağız şimdi?
1: Şimdi biraz şeker dökeceğim. Ondan sonra servise hazır Allah.
0: Şekerini de vereyim inşallah. Buyurun. Şekeri de verdik. Şeker ne kadar koyuyoruz?
1: Biraz. İsteyen kendi dışından sonra

0: Dökebilir.
1: Yani kıvamına göre evet. Şekeri veriyorsun. Şekerle de biraz karışacak, karamelize olacak.
0: Aynen. Biraz da ondan karıştırıp söndüreceğim.
1: Sonra bal mı ilave ediyorsun?
0: İsteyen balına yer, istemeyen şekerle yer.
1: Peki bu sıcak mı yenir, soğuk mu yenir?
0: Sıcak da yenir, soğuk da yenir. İkisinde evet, her türlü gider bu.
1: Balı da üstüne döküyoruz. Ey maşallah. Şöyle göster bakalım Turan bu lezzeti. Böyle hem sıcak hem soğuk yiyebilirsiniz. Tabii bu köye geldiğinizde çok misafirperverler buradaki yaşayanlar. Hemen de size bu tatlıyı yapabilirler. Bol bol da yiyebilirler.
0: Afiyet olsun. Aynen herkesi bekleriz. Afiyet olsun.
1: Belki de Türkiye'nin en misafirperver köylerinden birisi. Üçüyük köyü gördüğünüz gibi muhteşem lezzetlerle buraya geldiğinizde sizleri misafir ediyorlar ama burada yöresel lezzetler ağırlıklı. Adem abi neler var sofrada?
2: Şimdi öncelikle önceliğimiz bizim kuru üzüm, et ve su, sudan oluşan içine şeker katılarak pişirilen bir yemeğimizdir. Bu bizim Türkmen tabiriyle çilli deriz.
1: Evet.
2: Bu Osmanlı kültüründen kalma, savaş halinde, savaş zamanlarında bunlar kuru üzüm olarak, su olarak, şeker olarak bozulmadığı için bütün askerlerimize buradan pişerek enerji ve protein vererek uzun vadeli yani böyle besleyici bir ürün olduğu için, enerji verdiği için bizim Türkmen yemeğimiz.
1: Üstelik Adem abi çok farklı bir lezzetten bahsediyorsun. Aynen, evet. Biraz anlat bunu bize lütfen.
2: Şimdi bu başlangıç olarak üzüm dağda yetişir. Dağda yetişen üzüm kurutulur. Kurutulduktan sonra bizim buraya marketlere ya da soframıza gelir. Geldikten sonra bu su olur, şeker olur, et olur. İçine biber katılır, tuz katılmaz buna. Tuz katılmaz çünkü şekerli bir ürün olduğu için şekerle pişer. Bu geçmiş tarihlerimizde Osmanlı zamanında bizim buralara genel olarak kültür olarak askerimize kuru üzüm et olarak pişer ve enerji verirdi. Savaşta bunlar sürekli askerimize yedirilirdi.
1: Sadece bu kültürde mi var? Sizin burada mı var?
3: Biz Türkmen köylerinde var. Türkmenlerde has bu yemek. Düğünlerde de verirler bu yemeği. Bir de bunun köytesi olur yanında. Osmanlı'dan kalma bu yemeği. Yıllardır sürdürüyoruz bunu. Dedelerden.
1: Evlerde de sık sık olur mu?
3: Evlerde de sık sık olur.
1: Düğünlerde olan bir yemek aslında sofranın baş tacı değil mi?
2: Evet, baş tacıdır. Her zaman baş tacı.
1: Peki yapılışı nasıl olur yengeciğim?
4: Önce eti kavururuz. Ondan sonra salçasını atarız. Ondan sonra suyu kaynadıktan sonra üzümünü atarız.
1: Ne kadar kaynar?
4: Bayağı bir saat kaynar.
1: Peki Reyhan abla çok yapar mısınız?
0: Yaparız düğünlerde.
1: Düğünlerde mutlaka olmaz.
0: Evet, evet düğünlerde yaparız. Normalde misafirimiz gelirse kalabalık bir misafirimiz de yaparız. İşte.
1: Aslında bir asker yemeği.
0: Evet.
1: Asker yemeği değil mi?
3: Evet. Asker yemeği.
1: Evet. Ta eskilerden kalan.
3: Eskilerden kalma. Ta atalardan, yebelerimiz, dedelerimiz askerlere ikram ederlermiş biz o zamanlar, o dönemlerde. O dönemde.
1: Güçlü olsunlar, güç olsunlar.
3: Yani üşümezler, soğuk geçmez, ısınıyoruz aynı zamanda.
1: Üzüm ısıtıyor, enerji
3: veriyor. Aman

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var: Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Sigortam.net. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Trafiği hiçe saydılar, kamyonetlerle makas atıp yarıştılar. 277 bin liralık cezadan kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. İki kamyonet sürücüsü trafikte makas atarak ilerliyordu. Yarışan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına işte böyle yansıdı. Sinyal vermeden hızla şerit değiştiren iki sürücünün kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. İki sürücüye toplam 277 bin lira ceza kesildi. Araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bir kamyonet şoförünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, diğer sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Mesleki eğitimde yeni dönem. Milli Eğitim Bakanlığı sektörde işbirliğini güçlendiriyor. Mesleki eğitimde dönüşüm için yeni adımlar atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı sektör içi okul ve sektöre entegre okul modellerini hayata geçiriyor. Bu noktada hedef öğrencileri eğitim sırasında iş dünyasıyla buluşturmak, mezunların istihdamını artırmak. Mesleki eğitimde erken yönlendirmede güçleniyor. 23 ilde 27 meslek ortaokulu açıldı. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri amaçlanıyor.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. Aslında sıcak gelişmeyle başlayacağız. CHP'yi konuşacağız. Gündem biliyorsunuz CHP'de olan ya da olağanüstü kurultaydı. Bununla ilgili tartışmalar sürüyordu. Özgür Özel'in yeni bir parti kurup kurmayacağı da merak konusuydu. Önümüzdeki hafta bir grup toplantısı yapacak Özel. Orada bazı açıklamalar yapılacağı ve yeni yol haritasının belirlendiği konuşuluyor. İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım hazır. İlter, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir bu gelişmeler, bir karar mı verildi?
1: Günaydın Cansel Bacı. Özgür Özel'in yol haritası artık belli oldu. Tabii Ankara'da herkes merak ediyor. Özgür Özel ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak? Ne zaman yeni partiyi kuracak? Yeni partiye ilişkin en net mesajlarını ne zaman verecek sorularının yanıtı aranıyordu. Edindiğimiz bilgiye göre Özgür Özel önümüzdeki hafta Salı günü son grup toplantısını gerçekleştirecek artık. Ve o grup toplantısında yeni yol haritasına yönelik, daha doğrusu yeni partiye yönelik, yeni partiyle ilgili en net mesajlarını verecek. Ve o grup toplantısı aynı zamanda Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son grup toplantısı olacak. Bir veda konuşması yapması da bekleniyor Özgür Özel'in Salı günkü grup toplantısında ve yeni partiyi kuracaklarını o grup toplantısında açıklamasını bekliyoruz. Zaten daha önceden yeni partiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Tüzüğü üzerine, program üzerine çalışmalar yapılıyordu ve 20 Temmuz bekleniyordu aslında. 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. Adli tatile kadar Yargıtay'dan herhangi bir karar çıkmaması halinde artık Özgür Özel ve arkadaşlar

0: yeni parti için ilk adımlarını atacakları ifade ediliyordu. Ve nihayetinde az bir süre kaldı. Yargıtay'dan da herhangi bir Yargıtay sürecinin de özellikle bu butlan kararı ile ilgili sürecin tamamlanması beklenmiyor. Yani Yargıtay sürecinin tamamlanması beklenmiyor o tarihe kadar. Bu nedenle de artık Özgür Özel yoluna yeni partiyle devam edecek. Önümüzdeki hafta salı günkü grup toplantısı bu anlamda önemli. Özgür Özel ve onunla birlikte hareket eden isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek ve yeni İlter, parti içinde artık ilk adım atılmış olacak.
1: Şimdi birlikte hareket eden isimler deyince seninle çokça konuştuk. Hatta geçen günlerde de medyaya bazı bilgiler sızdı, yansıdı. Denildi ki vekiller bu konuda kararsız. Özgür Özel gitse de çok sayıda vekil CHP'yi bırakmak istemiyor. Onun bir marka olduğunu, gelecekte isimlerin değişebileceğini düşünüp kendini tırnak içerisinde garantiye almak istiyor diye bazı bilgiler paylaşıldı. Buna dair senin elinde bir not ya da bilgi var mı? Bu isimlerle ilgili değişkenlik gösterebilir mi?
0: Şöyle, Özgür Özel cephesi ilk etapta en az 80 milletvekilinin kendileriyle birlikte hareket edeceklerini söylüyorlar. Yani en az 80 milletvekili yeni partiye geçer değerlendirmesi yapılıyor. Yeni parti kurulduktan sonra bu sayının artabileceği şeklinde bir değerlendirme var Özgür Özel cephesinde. Yani Özgür Özel cephesi kendi penceresinden baktığında böyle rakamları telaffuz ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bu iddiaları sorduğumuzda, yani böyle bir durum olur mu sizce diye sorduğumuzda, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de milletvekillerinin büyük bir bölümünün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını savunuyorlar. En fazla işte 60 civarında milletvekili, belki 40 da 40 rakamı da ifade ediliyor. Özgür Özel'le birlikte hareket eder şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yapılan yorumlar var. Ancak nihayetinde tabii ki yeni parti artık kurulmasıyla birlikte bu rakamları net olarak göreceğiz. Nihayetinde her iki tarafta kendi penceresinden bu konuyu ele alıyor. Özgür Özel cephesi diyor ki en az 80 milletvekiliyle yeni parti için yola çıkarız. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bunun mümkün olamayacağını ifade ediyor. Yorumlar bu şekilde. Dediğimiz gibi artık yeni parti kurulunca hangi milletvekili yeni partiye geçecek, hangi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak, onu daha net olarak görmüş olacağız. Tabii burada şu da önemli, bir olağanüstü kurultay tartışması yürüyor. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısını ve talebini iletmişti. Bunun için toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine teslim edildi ve genel merkezde bu imzaları işleme koyamadı. Neden? Çünkü tedbir kararı var. Tedbir kararı ortadayken, Yargıtay süreci devam ederken olağanüstü kurultayı toplayamayız dedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ve Özgür Özel de bunu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı ve Sulh Hukuk Mahkemesi'nden de bir Özgür Özel lehine karar çıkması beklenmiyor. Bir tedbir kararı var, yine bu gerçek ifade ediyor, hukuki gerçek ifade ediliyor ve bu nedenle de bir olağanüstü kurultayın toplanmasının zor olduğu gerçeği ortadayken Özgür Özel de artık özellikle il gezilerinde yaptığı açıklamalarda ve oradan edindiği izlenim, artık parti tabanımızda yeni parti kurmamızı istiyor şeklinde bir değerlendirme yapıyor Özgür Özel ve nihayetinde kendi ifadesiyle tabanın da sesini dinleyerek olağanüstü kurultay ihtimalinin de artık imkansız olduğunu göz önünde bulundurarak yeni parti kurarak yoluna yol arkadaşlarıyla birlikte devam edecek. Özgür Özel'in yol haritası bu şekilde.
1: İlter, çok teşekkür ediyorum. Sıcak ve önemli bir gelişme. Bakalım grup toplantısında ne gibi açıklamalar yapılacak. Yeni yol haritası belirlendi dedi İlter. Ve bu yol haritasında CHP'ye bir veda gözüküyor gibi. Şimdi Ankara'da kalmaya devam edelim. Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen bir soruşturma var, biliyorsunuz. O soruşturmanın detaylarını alalım Ankara'dan. Oğuzhan Gültekin haber nöbetini sürdüren isim. Bir kez daha hoş geldin yayına. Seni dinleyelim.
2: tekrar teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden tam 17 yıl sonra tabii ki uğradığı kaza kırım sonucu hayatını kaybetmişti.

0: Bu sebeple yapılan soruşturma tekrar açıldı. Bununla alakalı da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in de o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edilmişti. Özellikle dosya kapsamında yapılan soruşturma çerçevesinde. Bu isimlerle birlikte tabii ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatında FETÖ bağlantısı olduğuna dair tespitlere de ulaşılmış olduğu, kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlemler gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında da cezaevinde tutulduğu ortaya çıkmıştı. Özellikle kendisi olay tarihlerinde FETÖ'nün Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu ile örgütün mülki idari mahrem yapılanmasının sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kızkaya arasında gerçekleştirdiği tespit edilen yazışmalarda da Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili ifadeler de ortaya çıkmıştı. Daha önce FETÖ yapılanmasında yer alan Abuzer Dilekçi'nin de 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde verdiği ifadeler de dosyaya girmiş. Özellikle kendisi yaptığı açıklamalarda yurt müdürü yardımcılığı yaptığı belirtilen yine FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel adamlarından biri olduğunu söylemişti. Bir kişinin bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün yanında yer alması yönündeki teklifini geri çevirdiğini söyleyerek Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanmıştı. Tabii ki bu tür gelişmelerin ardından yapılan müdahalelerle birlikte soruşturma geniş kapsamlı bir operasyona dönüştü. Bu operasyon kapsamında da özellikle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde iki kişilerin bulunduğu helikopter kaza kırımı uğraması olayına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19'u hakkında tutuklama, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi kararlaştırılmış oldu. Tabii ki biz kameraman arkadaşım Cengizhan Okutan'la birlikte bu sıcak gelişmeyi yakından takip ediyor olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Ankara'dan sizlere bırakalım.
1: Gelsin. Adalet Bakanı Akın Gürlek, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bir operasyon yapıldığını açıkladı. Detayları öğrenelim. Bu kez muhabir arkadaşımız Erşan Karaca hazır, bizi bekliyor. Erşan, günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı ve eski kulüp yöneticilerine dahil aslında yapılan operasyonda 19 şüpheli vardı ve şu anda hali hazırda 17 gözaltına alınan eski kulüp yöneticisinin olduğunu belirtmiş olalım. Detaylara gelecek olursak, düzenlenen operasyonda şu anda Türkiye içerisindeki bahis sitelerine yapılan aslında bir kontroldü, bir analizdi bu. 2020-2026 verileri incelendi ve ortaya aslında korkutucu rakamlar ve korkutucu kuponlar çıkmaya başladı. İncelemeler sonucunda aslında önemli bir detay, yöneticilerin bizzat görevde oldukları dönemde kendi takımlarının mağlubiyetine, rakip takım lehine, gol seçeneklerine ve oyuncu bazlı bahislere kupon yaptıkları tespit edildi. Bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyla alakalı operasyonu düğmeye bastı ve sabah saatlerinde bir şafak operasyonu düzenlendi. Aslında iddialar sadece bahis verileriyle de sınırlı kalmadı. Aynı zamanda MASAK raporlarının da incelenmiş olduğunu belirtmiş olalım. Dikkat çeken isimler ve çarpıcı rakamlar var. Listede Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinde görev yapmış isimlerin de yer alması aslında operasyonun ne kadar büyük ve ne kadar dikkat çekici olduğunu gösteriyor. Özellikle bazı şüphelilerin oynadığı kupon sayısının binli rakamlara ulaşması soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri oldu aslında diyebiliriz. Peki bu aslında yapılan kuponlarla yapılan operasyonla hangi yöneticiler gözaltına alındı ve hangi sebeple gözaltına alındılar? Hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Ali Sancak yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübü maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendiriliyor ve aynı zamanda soruşturma bu kapsamda yürüyor. Tolga Kırgız Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nden bir yöneticiydi. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendiriyor ve son olarak ise Maruf Güneş de Galatasaray eski yöneticilerinden. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak belirtmiş olalım ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bu operasyonla eskiden görev yaptıkları, yöneticilik yaptıkları takımlarda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve şu anda hali hazırda 17 kulüp yöneticisinin gözaltına alınmış olduğunu belirtmiş olalım. Bizler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.

0: Ahmet Işık Ayşan Karaca'ya teşekkür edelim. 6 Şubat depremleri döneminde yürüttüğü koordinasyon ve sosyal medya çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni ve Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltında. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan bağış incelemelerinin ardından adli süreçte yeni bir gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem dönemi faaliyetleri ve bağış toplama süreçlerine ilişkin soruşturma kapsamında sunucu Oğuzhan Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü Uğur. İfade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Bu arada Uğur'un yanı sıra ismi açıklanmayan 6 kişi daha gözaltında. 6 Şubat depremlerinde Ahbap'la işbirliği içerisinde olmasıyla tepkilerin odağında olan Oğuzhan Uğur, Ahbap soruşturması sonrasında yaptığı paylaşımla pişmanlığını dile getirmişti. Devletin resmi kurumları dışında hareket etmenin yanlış olduğunu görmüş olduk demişti. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse sonuna kadar mücadele edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada 24 yaralı var. Seyir halindeki yolcu otobüsü Eskişehir-Kütahya karayolunda Şarampol'e devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 24 yaralı var. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki bakalım altın ne oldu? Herkes altını konuşuyor. Altında bir düşüş söz konusu. Bugün hem borsaya bakalım nasıl başladı güne, hem savaş ortamına yeniden dönüldü. Tehditlerin yanı sıra sahada patlamalar da yaşanıyor. Hürmüz krizi çözülebilmiş değil. Sadece o da değil aslında. Rusya-Ukrayna savaşı, diğer gündemler pandemiden bu yana pek bir takip edilemez halde maalesef dünya yaşananları izliyor. Altında rakamlar ekrana geldi. Yine bir düşüş vardı aslında. Şimdi hafif bir yükseliş
1: yeniden
0: de
1: 4
0: var.
1: Yeniden 4000 doların altında ama o önemli. Orası biliyorsun psikolojik bir sınır. Şimdi arkadaşlarım da yazmış. Altında son 6 haftanın en sert düşüşü bu hafta yaşandı. Son 6 haftanın en sert düşüş yaşandığı hafta bu hafta oldu. %9'a yakın, %8'in üzerinde bir düşüş söz konusu oldu. Yani 4.300-4.400 liralardan, 4.400 dolarlardan geldi. Tabii altın 4.000 doların altına düşünce ons altın, içeride gram altında 6.000 liranın altını görüyor. Ama şu anda tabii dolardaki yukarı yönlü hareket içeride gram altını 6.000 liranın üzerinde tuttu. %1'e yakında bir yükseliş var. Zaten ama sabah saatlerinde de baktık hatırlarsan 5.900 liralara kadar gerilemişti. Hı hı. Oralardan alım geliyor. Şimdi ons'ta da benzer bir hareketi göreceğiz. Öyle gözüküyor ki hani 1-2 saat içinde tekrar 4.000 doların üzerine çıkacak. Artık hı hı. Altını konuşurken Johnson o güvenli liman kelimelerini bir kenara bıraktık. Uzun zaman oldu yani farkındaysan. Artık spekülatif bir araç haline geldi. Belli bir noktaya kadar iniyor. Oradan tekrar alımlar başlıyor. 4.100 dolarlara kadar geldiği andan itibaren tekrar bir şeyler bahane edilip satışa geçiliyor. Tekrar 4.000 doların altına getiriliyor. Yani o aradaki 100-200 dolarla ciddi şekilde kazançlar elde ediliyor. Biz bu oyunu izlemek zorundayız. Yani izliyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Netice itibariyle Amerika'da belirleniyor o fiyat. İçeride ise kimse altı yani yüksekten aldıkları için şu anda götürüp de altınımı satayım bozdurayım diyen kimse yok. Öyle gözüküyor. Kapalı çarşıdan gelen haberler de öyle. Hı hı. Ama zaten hani geçtiğimiz günlerde bir şey konuştuk seninle. Bizim Türk yatırımcının psikolojisi çok farklı. Altın düşerken satıyor, yükselirken alıyor evet. diye. Ondan bir kurtulmak lazım. Yani zaten biraz da yatırımcı şu anda bekliyor. O gözüküyor. Yani
0: bu, ne yapsın yani? Onlar da şaşkın. Evet,
1: netice itibariyle 2025'in sonuna dönmüş olduk şu anda. Yani savaşın öncesine döndük 6.000 lira şeklinde. Orada bir balon oluşmuştu hatırla. Yani böyle 10-15 gün içinde 8.000 liraları gören bir balon oluşmuştu.
0: 6.000'e de çok hızlı gelmişti.
1: Evet, çok hızlı gelmişti.

0: 2025'te. 2025 kazandırdı altın yatırımcısına. Evet. Çok ciddi kazandırdı. Yani 3000 liralardan 4000 liralardan bir anda 6000 liraya geldi. Ama bu yıl konuştuğumuz gibi inişler çıkışlar devam edecek. Ama savaş da devam ediyor. Bak sen işte izliyorum seni buradan dinliyorum. Sürekli işte Amerika vurdu. Füzeler ateşlendi. Yani bu yapılan açıklamalar da öyle. Bir sonu yok. 84 doların üzerinde en son baktığımda petrol tekrar oralara
1: bakalım
0: çıktı.
1: Bakalım petrole yani, de şu an kaçta?
0: Ne güzel 60 dolarlara kadar inmişti. Savaş öncesine dönüyordu. Bu çok ciddi bir maliyet. Dolayısıyla bu maliyet de enflasyonu ciddi şekilde baskılıyor. Enflasyon baskılanınca faizler yüksek kalıyor. Faizler yüksek kalınca da altın talep görmüyor.
1: Ha, ama şunu diyebiliyor
0: altının
1: muyuz?
0: Altının yüksek olması ekonominin iyiye gittiğini göstermez. Düşük olduğu da kötüye gittiğini göstermez. Neticede bir yatırım aracından bahsediyoruz. Ama şuradan etkileniyoruz. Türk insanının yatırım aracı yani
1: altın. Şunu diyebiliyor muyuz? Tamam 2025'te kazandırdı. Artık önümüzdeki süreçte sadece böyle dalgalanmalar olur, 2005'teki gibi kazandırmaz mı diyebiliyoruz, yoksa her an her şey olur mu diyebiliyoruz?
0: Ya şöyle, artık o hani o 15 günde 20 gündeki 8 bin liraya çıkacağı o hızlı yükselişi görmeyebiliriz. Görmeyeceğiz de öyle gözüküyor. Bu yıl en azından görmeyeceğiz. Ama yıl sonuna doğru altında ivme tekrar yukarı dönebilir. Şu Eylül ayında faiz kararlarına bir bakmak lazım. Gördüğün gibi 85 dolara gelmiş petrol tekrar. Çok tehlikeli rakamlar bunlar. Yani dünya ekonomisi için de tehlikeli rakamlar. Bizim için de tehlikeli rakamlar. Neticede enerjiyi ithal eden bir ülkeyiz. Bu cari açığımızı olumsuz etkiliyor, fiyatları olumsuz etkiliyor, üretim maliyetlerini arttırıyor. Bak enflasyona 5-6 puan bir etkisi oldu Türkiye'de de. Biz yıl sonunda hani %20'nin altını hedefleyen bir orta vadeli program vardı. Ama 5-6 puan üzerinde şu anda Merkez Bankası %26 diyor. Ama %30'a yakın bir yıl sonu enflasyonuyla kapatacağız gibi görünüyor. Bütün bunlar hepimizin hayatını etkileyen şeyler. Yoksa birilerinin altını varmış, altın kazanıyormuş yoksa kaybediyormuş. Mesele bu değil yani baktığımız nokta o değil aslında. Ama düğün mevsimindeyiz. 6000 liranın altındaki fiyatlar alım için, düğünü olanlar için hani 7000 lirayı 8000 lirayı düşünürsen çok daha karlı bir durumda şu anda.
1: Borsaya da bakalım mı Farkan?
0: Bakalım. Borsamızda biraz düşüşle açıldı. 14.000 puanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Orası da kritik bir nokta. Borsa tabii dünya borsalarıyla birlikte hareket ediyor. Netice itibariyle bu savaş ortamı, gerginlik şirketleri de etkiliyor. Şirketlerin maliyetleri artıyor az önce söylediğim gibi o petrol fiyatlarıyla birlikte. Bu da karlılıklarını düşürüyor. Düşen karlılık da şirketlerin değerini aşağı çekiyor. Dolayısıyla talep azalıyor. Borsada da böyle bir durum var ama 14.000 puanın üzerinde kaldığı sürece bizim borsamız bu psikolojik sınırın altına düşmediği sürece yukarı doğru gider. Dolar 47 liraya geldi. Tabii içeride onu söylüyorum. Güçlü dolar altının maliyetini arttırıyor ama içeride de gram altını 6.000 liranın üzerinde tutuyor bu dolar. Yani netice itibariyle onsu dolar TL ile çarparak hesaplıyoruz gram altını. O yüzden de hani böyle güçlü bir dolar var, düşen bir altın var, yükselen bir petrol fiyatı var. Bu aslında bu fotoğraf kötü bir denge ekonomi açısından. Dolayısıyla şu savaşın bir an önce bitmesini hep diliyoruz. Yani altını, parayı bir tarafa bırak, insanlar ölüyor netice itibariyle. Ama bitecek gibi de görünmüyor maalesef.
1: Korkunç olan o. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada bu 12. yargı paketi biliyorsunuz biz de konuştuk Faruk abiyle de içeriğini. Bu paketle bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Dün söylemiştik, biraz detayları paylaşmıştık. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. Detaylara bakalım.
2: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
3: Kabul etmeyenler?
2: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen, haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göster.

0: vermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
1: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması.
0: Teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
1: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
0: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
2: Yükseköğretim Kurulu depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik hakkı verilmişti. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023-2024, 2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında uygulanan düzenlemenin depremden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. Buna göre söz konusu illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler 2026-2027 akademik yılında da talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkından yararlanabilecek. Diyarbakır'da kafede silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlı'nın ölümüyle ilgili dava görüldü. Detayları alacağız. Muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz hazır. Kameraman arkadaşımız Enes Özgültekin'le birlikte. Sinan, söz sende.
3: Hayatını kaybeden bir genç kızdan bahsediyoruz. Merve Nur henüz 22 yaşındaydı. Maalesef açılan bir ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay 28 Mart 2025 yılında Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu'nda bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde gerçekleşti. Kafeye gelen Bülent Arpacı tabancayla ateş açtı ve maalesef o kurşun Merve Nur Yararlı'nın boynuna isabet etti. Merve Nur maalesef hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Diyarbakır Pirinçlik mevkiinde gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve Diyarbakır adresine sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma vardı. O soruşturma titizlikle devam etti ve iddianame hazırlandıktan sonra Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame sunuldu ve peş peşe dava süreçleri, mahkeme süreçleri de gerçekleşti. İddianamede Arpacı hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede aynı zamanda 20 Mayıs'ta dosyada sunulan bir dilekçe vardı. Dilekçe Merve Nur'un ailesi tarafından yazılan bir dilekçeydi. Merve Nur Yararlık'ın babasının ölümünün kazanen meydana geldiğini ve şikayetçi olmadığını ifade ediyor. Aynı zamanda annesinin de şikayetçi olmadığına dair bazı beyanlar vardı. Ve dün 4. duruşması gerçekleşti Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Duruşma daha önce akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair bilgi istenmişti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek beyanla, dosyayla beraber bu süreç artık değerlendirilecek ve bu süreci dikkate alan mahkeme dava dosyayı 29 Eylül ile erteledi diyelim. Sözü tekrardan size bırak.

0: labora oldu. Suda çırpınan anneyi yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı ölümün kıyısından çekip aldı. Babayla iki kızı ise akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler sonra Yunanistan'ın İstanköy adası açıklarında kızlardan birinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri baba ve diğer kız çocuğunu arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Amerikan yönetimi ülkenin 250. bağımsızlık yıl dönümü anısına üzerinde Donald Trump'ın portresini yer aldığı altın bir madeni para basmaya hazırlanıyor. Biliyorsunuz uzun süre bunu konuşmuştuk. Hazine Bakanı duyurduğu projenin federal yasalardaki kısıtlamalara rağmen hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.
2: ABD'de Trump yönetimi yine ezberleri bozdu. Trump'ın portresi altın madeni paraya taşınıyor. Washington, ülkenin 250. bağımsızlık yılı için tartışmalı bir adım atma hazırlığında. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Bessent paylaşımında Başkan Donald Trump'ın yüzünün yer aldığı 1 dolarlık altın parayı kamuoyuna tanıttı.
3: Amerika bağımsızlığının 250. yılını kutlarken ABD darphanesi özgürlüğün kalıcı mirasını ve vatanseverliğin sarsılmaz simgesini onurlandırmak için bu yeni 1 dolarlık altın parayı basmaya başlayacak. Başkan Trump'ın yer aldığı bu para Amerikan değerlerinin gücünü ve herkes için özgürlüğü korumaya kendini adamış bir ulusun vaadini kutluyor.
2: Paranın bir yüzünde Trump'ın portresi, diğer yüzünde ise ABD'nin sembolü Kel Kartal'la birlikte Tanrı'ya güveniyoruz ve özgürlük 1776-2026 yazıları dikkat çekiyor. Trump yönetiminin bu hamlesinin federal yasaklara rağmen gerçekleşmesi ise tepki çekti. Öyle ki ABD'de yaşayan kişilerin resminin para birimlerinin üzerinde bulunması yasalara aykırı. Geçtiğimiz Mart ayında Trump'ın atadığı Federal Güzel Sanatlar Komisyonu, üzerinde başkanın masaya yaslandığı bir figür bulunan 24 ayar altın hatıra parasına onay vermişti. Hazine Bakanı Scott Bessent ise daha önce Trump portreli 250 dolarlık banknot tasarımını tanıtmış, uygulamanın Kongre'den çıkacak yasaya bağlı olduğunu belirtmişti.
1: Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan Falkland Adaları gerilimi yeşil sahalara yansımış durumda. Arjantinli futbolcular İngilizler tarafından işgal altında olduğunu iddia ettikleri adaları gündeme getirdiler. Maç sonrası pankart açtı futbolcular ve adaların Arjantin'in olduğunu söyleyen bir mesaj verdiler. O pankart İngiltere tarafından tepki topladı.
2: Siyasi gerilim futbol sahasına taşındı. Arjantin İngiltere'yi yarı finalde yendi. Ancak maç sonu açılan pankart gündem oldu. Mavi beyazlar Falkland pankartı nedeniyle ceza alabilir. Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland Adaları, Britanya'nın deniz aşırı toprakları arasında. Bu adalar iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen Arjantin ile İngiltere arasında hala tartışma konusu. Buenos Aires, Londra'nın adaları gasp ettiğini savunuyor. Adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Tartışma yeşil sahalara da yansıdı. Arjantin ile İngiltere Dünya Kupası yarı final maçında karşılaştı. Mavi beyazlar İngiltere'yi 2-1 yendi, finale yükseldi. Son düdüğün ardından Arjantinli oyuncular Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı bir pankart açtı. Pankart İngiltere'de büyük tepkiye neden oldu.
4: Benim tepkim tamamen uygunsuz olduğu yönünde. Siyaset futboldan ayrı olmalı.
2: Pankartı taşıyan futbolculardan bazıları İngiltere'de oynuyor. Söz konusu futbolcuların ülkedeki çalışma izinlerinin iptal edilmesi için kampanya başlatıldı.
1: İstanbul Esenyurt'taki bir sitenin içinde yer alan anaokulu öyle bir hale getirildi ki akıl alır gibi değil. Tuvaletlerinden, bilgisayarlarına, tüm eğitim malzemelerine kadar kırık dökük paramparça edildi. Kısacası minik öğrencilerin yuvası savaş alanına döndü. Peki bunu kim yaptı kısmına gelecek olursak iddialarda bir o kadar şaşırtıcı.

0: Şuraya bak, o konunun hali darmadağın. Senin çocukları camları kırmışlar, içeri girmişler. Darmadağın etmişler. Canavar mı ya bunlar? Bilgisayar odası yok burası. Kabus evi gibi ya.
1: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
2: Her yer talan edilmiş, mekanın altı üstüne getirilmişti. Kimi hırsız girdi sandı, kimi de uyuşturucu bağımlıları. Anaokulunu savaş alanına çeviren kim sorusuna yanıt aranırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kurumu bu hale getirenin çocuklar olduğu söylentisi şaşkınlık yarattı.
3: İstanbul Esenyurt'ta bulunan hemen arkamda duran sitenin içerisindeki anaokul. İddiaya göre gece geç saatlerde içeriye bir grup girdi. Anaokulunun içerisindeki kitapları, defterleri, rafları, hatta tuvaletleri bile kırıp paramparça etti.
0: Bizim sitedeki anaokulunun, bizim sitedeki çocuklar girmişler, darmadağın etmişler. Camları kırmışlar. Çocuk dediğin bunları nasıl yapar abi? İnanılır gibi değil ya. Şuraya bakın arkadaşlar.
2: Kimi çocuk işi olamaz dedi. Kimi de kalabalık genç bir grup olduklarını iddia etti. Olansa büyük zarara uğrayan, çocuklara yuva olan kuruma oldu. İçeride neredeyse sağlam kalan eşya yoktu.
4: Anaokulunda ne istiyorsun? İnsanların, çocukların eğitim gördüğü bir yer.
5: Bayağı bir dağıtılmış, kat kat çıkılmış. Yani sanki kasıtlı yapılmış gibi her katta ciddi derecede maddi olarak zarar verilmiş.
0: Yazıklar olsun ya, bu gençlik böyle mi oldu abi? Bu nasıl yapmışlar ya? Kaç günde berbat etmişler burayı böyle?
6: En az 10 defa girmişler ya.
3: İddialardan biri, anaokuluna giren kişilerin aynı sitede oturan 15 ila 17 yaş arasındaki bir grup genç olduğu yönünde. Öte yandan site sakinleri ise oldukça korkuyor.
0: Olay yeri inceleme gelmişti değil mi buraya? Geçmiş olsun. Kaç yaş grubu yapmış abi burayı?
6: Yani 15-16.
5: Sonuçta yani dışarıdan gelen bir insan siteye kolay kolay giriş yapamayacaktır diye düşünüyorum. Güvenimiz yıkılıyor. Yani çocuklarımızı nasıl koruyup kollayacağımızı şaşırıyoruz.
7: Anneler babalar çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Mesela site içinde olsun, dışarıda da olsun güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Velilerin kesinlikle çocuklarına sahip çıkması gerekiyor.
2: Polis ekipleri zarara uğratılan anaokulunda detaylı inceleme başlattı. Site sakinleri ise sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.
1: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
8: Mehmet Karataş telefon attığımızda gözaltılarla ilgili yeni detaylar varmış, onları aktaracak Mehmet.
9: Evet Cansın, aslında sabah erken saatleri itibariyle Haluk Levent soruşturmasıyla ilgili gözaltı başladı ve Ozan Uğur'un burada gözaltına alındığı anın görüntülerini şu anda aslında ekranlara taşıyoruz. Özellikle de MASAK raporu incelendiğinde kendisiyle birlikte bazı isimler belirlendi ve ilk gün itibariyle aslında Haluk Levent'in gözaltına alındığı an itibariyle Ozan Uğur şüpheli olarak toplum nezdinde de aslında konuşuluyordu. Neden diyeceksiniz? Çünkü kendisi, hatırlayacaksınız, 6 Şubat depremleri döneminde sıkça adından söz ettiriyordu. Çünkü özellikle bu Ahbap Derneği'ne insanları adeta yönlendiriyordu ve hatta bizzat kendisi de Fatih Portakal'ın katılmış olduğu bir programında orada özellikle de insanların Ahbap'a para yatırması yönünde ve gelen bütün paraları direkt oraya yatırdığını ve adeta bir işbirliği içerisinde olduğunu kendi beyanlarıyla ifade etmişti ve Ozan Uğur'un gözaltına alındığı an itibariyle de aslında birçok vatandaş da bundan sonra Ahbap'la olan ilişkisinin maddi anlamda var mı yok mu, tüm bunlar merak ediliyordu ve Ozan Uğur'un gözaltına alındığı anları da şu anda İlk kez haber ekranlarında gösteriyoruz ve kendisiyle birlikte bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 7 kişi gözaltına alındı ve bu gözaltına alınan isimler arasında Ozan Uğur, Gürgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke gözaltına alınan isimler arasında, ama özellikle de burada dikkat çeken, Ozan Uğur'dan sonraki en çok dikkat çeken isimse Fatih Eke. Çünkü Haluk Levent'le birlikte kripto para ortamını, projesinin ortağı olarak biliniyor ve bu isim üzerinde bu paraların aklanması noktasında ya da bu paraların yurt dışına çıkarılması noktasında kilit isim olarak Fatih Eke'nin görüldüğünü sizlerle paylaşmış olayım ve bu anlamda dediğimiz gibi Ozan Uğur'dan sonra Fatih Eke'nin burada en çok dikkat edilmesi gereken isim olarak değerlendirildiğini de ifade etmiş olayım. Evet, sabah saat 06 sularında Oğuzhan Uğur Çekmeköy'deki villasında, evinde mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle bu Ahbap Derneği soruşturmasında bağlantılı olan bütün isimleri belirliyor ki burada 7 isim var. Bu da özellikle belirtmem gereken bir diğer husussa bunların mali müşaviri olduğunu belirteyim. Bunun peki bunlar neden gözaltına alındı? Biliyorsunuz ki daha öncesinde de kendileri bir rapor yayınlamışlardı sayfalarında. İşte yapılan denetimler sonucu Ahbap Derneği'nin herhangi bir sorunu olmadığını, yapılan teftiş neticesinde derneğin temiz olduğuna dair bir rapor verildiğini ifade etmişti. İşte dışarıdan yapılan bir denetimdi bu ve o isimler de gözaltına alındı. İşlerinde yine Ahbap'ta muhasebecilik yapan iki isim de bu arada yine bu 7 kişinin arasında. O dönemde hatırlayın, evet, 2025 yılında İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu denetim sonucu temiz çıktık diyorlardı ama aslında gerçeğin öyle olmadığı, o dönemde de İçişleri Bakanlığı ekiplerinin buraya bazı cezalar kestiği bilgisini de ulaştığımı sizlerle paylaşmış olayım. Ama şu anda dediğimiz gibi Oğuzhan Uğur, Fatih Eke ve yanındaki 5 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve bunlar İstanbul Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde birazdan ifadeler verecek. Benim ulaştığım bilgilere göre yeni isimler var. Özellikle geçtiğimiz gün son olarak şunu söyleyeyim. Adalet Bakanımız Akın Gürlek bu kişilerin ünlü ya da sosyal medyada da başka yerde ünlü olması, nüfuzunun sosyal medyada güçlü olması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Kim olursa olsun milletin bu emanetine bunların el uzatmasına müsaade etmeyeceğiz demiş Akın Gürlek. Bu anlamda dediğimiz gibi tüm isimler yavaş yavaş alınıyor ve peki, ilerleyen saatlerde Can Sayvacı yeni isimler de zikredeceğiz gibi görünüyor. Bizler takipçisi olacağız. Yeni bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşacağız.
8: Mehmet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş son durumu aktardı. Hemen hızlıca bir haber paylaşacağım sizinle. Osmaniye'nin Cevdetiye ilçesi fıstık üretimiyle ön planda olan bir nokta. İlçede fıstıktan birçok üründe yapılıyor. Detaylara bakalım.
10: Cevdetiye beldesi tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. İşte bir tarafta görmüş olduğunuz gibi buğdaylar hasada gelirken diğer taraftan da ayçiçek tarlalarında bitkiler taç vermeye başladı. Diğer taraftan da son yıllara baktığımızda aslında beldedeki tarım gelişmeye devam ediyor. Çünkü son yıllarda serap miktarı da beldede artmaya başladı. Bazı tarlalarda, bazı arazilerde üretici bir yılda 4 kez mahsul alabiliyor. İşte bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi hayvancılık da önemli. İşte hayvanların da doyurulabilmesi için, beslenebilmesi için bir taraftan da hasat edilen buğdaylardan elde edilen samanlar da balyalar şeklinde işte buradan farklı farklı noktalara, farklı farklı çiftliklere sevk ediliyor.

0: görmüş olduğunuz çuvalların içerisinde yer fıstığı var ama yer fıstığı tek bir standartta bu çuvallara konulmuyor. Çünkü bazıları kavrulmuş, bazıları çiğ, bazıları da kırık çiğ ya da kavrulmuş çiğ olabiliyor. Çünkü belde içerisinde fıstık sanayi sitesi bulunuyor. İşte fıstık sanayi sitesindeki sanayicilerden bir tanesi de Kadir Nergis. Efendim şu anda masamızda fıstık var ama fıstığın farklı farklı halleri var. Hiç bizim gördüğümüz o kavrulmuş fıstık yok. Çünkü burada soyulmuş, kavrulmuş ya da çiğ vakumlanmış ya da krema haline getirilmiş fıstıklar var. Fıstıklarla neler yapabiliyoruz?
1: Şimdi ismim Kadir Nergis. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ürünlerimizde fıstık pirinç halde dediğimiz kırık fıstıkları, bu ürünleri dondurma sektöründe kullanılmaktadır.
0: Bu kavrulmuş.
1: Kavrulmuş olarak dondurma.
0: Biz ama tuzsuz.
1: Tuzsuz, evet. Bu diğer ürün beyaz olarak, yani kavrulmamış bir ürün. Bunu da pasta sektörlerinde kullanılmaktadır. Tekrar fırında pastayla beraber üzerine konup piştiği için tekrar pişmiş şekilde olduğu için kullanılmaktadır bu şekilde.
0: Çiğ olarak.
1: Evet, çiğ olarak aynen kullanılıyor.
0: Bunların hepsini

0: makineyle sanayide
1: evet,
0: yapıyoruz.
1: Kıran makineleri.
0: Bu da vakumlanmış hali.
2: Evet. Bu da satışa hazır şekilde getirilmiş şekilde vakumlu şekilde uzun şekil vadede dayanıklı ve sağlıklı olması için vakumlu şekilde gönderim yapıyoruz, satışını yapıyoruz.
0: Şimdi bunu krema haline getirdik. Evet. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bu kavrulmuş hali mi yoksa çiğ halinden mi?
2: Kremalık fıstıklar kavrulmuş ürünlerimizden yapılmaktadır. Bunu ezme makinemizde bu şekilde sıvı bir kıvama hazır hale getiriyoruz. Bunu da tüketiminde balla karıştırıp reçelle
0: karıştıralım.
2: Evet, bir deneme yapalım.
0: Bunu kahvaltıdan mı tüketeceğiz?
2: Evet. Bunları kahvaltıda sabahları ekmeğe sürerekten kullanılmaktadır veya kaşıkla yiyebiliriz, tüketebiliriz. Protein değeri yüksek olduğu için vitamin değeri çok yüksek olduğu için çok faydalı bir üründür. Yani kıvamı, tadı, kokusu, lezzeti yani beğenilecek bir üründür, tercih edilecektir.
3: Bakan Murat Kurum konuşuyor, o noktaya dönüyoruz.
4: Şehirlerin dayanıklılığının arttırıldığı ve doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırıldığı bir uygulama platformu olarak görüyoruz. Değerli katılımcılar, COP31 başkanlığı olarak 3 temel ilkeyi benimsedik. Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Bu anlayışta COP31'i uygulamayı hızlandıran, ortaklıkları güçlendiren ve somut sonuçlar üreten bir süreç olarak tasarladık ve geleceğin COP'u vizyonuyla uluslararası toplumun da değerlendirmesine sunduk. Bu çerçevede eylem gündemimizi uygulama açığını azaltan ve ülkelerin kendi kalkınma önceliklerini dikkate alan, bütün kesimleri aynı hedef etrafında buluşturan çok paydaşlı bir işbirliği modeli üzerine inşa ettik ve 10 öncelikli çalışma alanı belirledik. Haziran ayında Bonn'da COP31 eylem gündemini ve öncelikli girişimlerimizi uluslararası toplumla paylaştık. Bu kapsamda döngüsel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla sıfır atık uygulamalarını ve metan azaltımını burada hedefliyoruz. Yine temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla elektrifikasyonu ve enerji verimliliğini, gıda güvenliğini güçlendirmek ve üreticilerimizi iklim risklerine karşı dirençli hale getirmek amacıyla sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak istiyoruz. Üretimde rekabet gücünü arttırırken emisyonları azaltmayı hedefleyen yeşil sanayileşmeyi, okyanus ve deniz ekosistemlerini koruyacak mavi ekonomi yaklaşımını, insanlarımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturacak iklim dirençli şehirleri önemsiyoruz. İklim mücadelesinde yeni neslin bilgi ve enerjisinden daha güçlü şekilde yararlanmak amacıyla gençlik katılımını, toplantılarımızın iklim kaynaklı risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak dinamik ve dirençli sağlık sistemlerini ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve yine arazi bozulumu arasında güçlü bir sinerji oluşturmak için sektörler arası ortak eylemleri öncelikli çalışma alanlarımız olarak belirledik. Bunun yanında ulusal katkı beyanlarının uygulamasını destekleyecek ilave mekanizmaları da devreye alıyoruz. Ancak biliyoruz ki hedef koymadan ilerlemeyi ölçmek mümkün değil. Bu nedenle Bonn'da yalnızca önceliklerimizi açıklamakla yetinilmedik. Aynı zamanda 2035 yılına uzanan ölçülebilir küresel hedeflerimizi de uluslararası toplumun değerlendirmesine sunduk. Çünkü COP31 başkanlığı olarak başarının yalnızca alınan kararlarla değil, ortaya çıkan sonuçlarla ölçülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranının %35'e yükseltilmesini, küresel atık tüketimindeki yine buradaki üretimdeki artış hızının yarı yarıya indirilmesini, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az %25 azaltılmasını, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının en az

%15'e çıkartılmasını, tüm çocukların ve gençlerin iklim değişikliğiyle iklime dirençli tarım konusunda nitelikli eğitime erişimini ve iklim finansmanının sahaya daha hızlı, daha etkili ve daha kapsayıcı biçimde ulaşmasını destekleyen küresel uygulama hedeflerini ortaya koyduk. Bu hedeflerin her biri şehirlerimizin daha güvenli, ekonomilerimizin daha rekabetçi, toplumlarımızın daha dirençli ve gelecek nesillerimizin daha güçlü olmasına yönelik ortak bir dönüşüm vizyonunu temsil etmektedir. Bütün bu hedeflere ulaşabilmek için yalnızca vizyona değil, güçlü uygulama mekanizmalarına da ihtiyaç vardır. İşte bu anlayışla COP31 eylem gündemi kapsamında geliştirdiğimiz en önemli girişimlerden biri İGİ İklim Uygulama Köprüsü olacaktır. Bugün birçok gelişmekte olan ülke iklim hedeflerini belirlemiş olmasına rağmen bu hedefleri yatırım yapılabilir projelere dönüştürme ve gerekli finansmana erişme konusunda benzer güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktadır. İklim Uygulama Köprüsü bu ihtiyaca cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu girişimle ülkelerin kendi önceliklerinden hareketle ulusal katkı beyanlarını ve ulusal uyum planlarını uygulanabilir proje portföylerine dönüştürmelerini desteklemeyi hedefliyoruz. Değerli dostlar, D8'in kuruluşunda mayalanan anlaşmazlık yerine barış, çatışma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standart yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerinin günümüz dünyasında halen geçerliliğini koruduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. İşte D8 teşkilatı bu anlayışı küresel bir düzeye taşıyarak ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini, ortak kalkınma vizyonunu ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir platform olmuştur. Ticaret, enerji, tarım, teknoloji ve çevre başta olmak üzere birçok alanda ülkelerimiz arasındaki işbirliğine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bugün ise bu güçlü işbirliği geçmişini iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında daha ileriye taşımak için bir aradayız. D8 ailesi Asya'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyasıyla 1 milyarı aşan nüfusuyla küresel iklim gündeminde özel bir yere ve dönüştürücü bir güce sahiptir. D8 ülkeleri yalnızca iklim değişikliğinin etkilerini yaşayan ülkeler değildir. Aynı zamanda genç nüfusu, büyüyen ekonomileri, zengin doğal kaynakları, artan teknoloji kapasitesi ve şehirleşme deneyimiyle küresel çözümün şekillenmesinde belirleyici aktörlerdir. Bu yüzden D8'in ortaya koyacağı ortak irade, COP31'in uygulama odaklı yaklaşımı bakımından özel önlem taşımaktadır. Bugün gerçekleştireceğimiz görüşmelerde de tüm bunları değerlendirecek, iklim değişikliğine uyum, kayıp ve zarar, iklim finansmanı, adil geçiş ve D8 ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere ortak önceliklerimizi ele alacağız. Toplantımızı yalnızca görüş alışverişi yapılan bir platform olarak görmüyoruz. Burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut işbirliği mekanizmalarına dönüşmesini hedefliyoruz. D8 ülkeleri arasında bu alanlarda geliştirilecek ortak projeler işbirliğimizi yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Bu toplantımızın en önemli çıktılarından biri olan İstanbul Deklarasyonu'nun D8 ülkelerinin çevre ve iklim alanındaki ortak vizyonunu ortaya koyan güçlü bir siyasi irade beyanı olacağına, Antalya'da gerçekleştirecek COP31'e önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Yine D8 Çevre ve İklim İşbirliği Platformu'nun kurulması yönündeki irade, bakanlar düzeyindeki bu buluşmayı kalıcı bir teknik ve kurumsal işbirliği mekanizmasına dönüştürecektir. İstanbul'dan Antalya'ya uzanan bu ortak yolculuğun dayanışmayı büyüten, güveni güçlendiren ve iklim eylemini hızlandıran yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Toplantımızın hazırlanmasına katkı sunan D8 Sekreteryası'na, tüm üye devletlerinin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum.

0: Evet, Murat Kurum'un açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binanın duvarı iş makinesinin müdahalesiyle bitişikteki apartmanın üzerine devrildi. Yandaki binadan hasar meydana geldi.
1: Tablo oradan çık. Abla kaç.
2: Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın duvarı yan apartmanın üzerine devrildi. Korku ve panik anları kameralara yansıdı. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın kontrollü yıkımı yapılıyordu. Bu sırada kepçe operatörünün müdahalesiyle 5 katlı binanın duvarı yan apartmanın üzerine devrildi.
1: Abla kaç.
2: Bina sakinleri büyük korku ve panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Apartmanın 4 katında hasar oluştu. Daha sonra iş makineleriyle kentsel dönüşüm yapılacak binanın yıkımı tamamlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısındaki baz istasyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri alevleri binaya sıçramadan söndürdü.
3: Çatıdaki baz istasyonu alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. 4 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının her yerini sardı. Yangın çatıdaki baz istasyonlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşılık bina tahliye edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak baz istasyonunda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 100'den fazla noktada orman yangını çıktı. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınamıyor.
4: This could potentially overtake us here.
3: Gökyüzü turuncuya büründü. 17 milyondan fazla dönüm küle döndü.
5: Sabah uyanır uyanmaz dışarı çıktığımda havada duman kokusu kesinlikle hissediliyordu ve dışarısı oldukça pusluydu.
3: Kanada şiddetli orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alevler 100'den fazla noktada yüksek sıcaklık, kuraklık ve şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.
6: Bu durum giderek daha fazla endişe oluşturuyor. Çünkü 2 yıl önce de benzer bir durum yaşamıştık ve şimdi de bu sorunun devam ettiği görülüyor.
3: Kanada'nın Armstrong kenti yakınlarındaki yangındaysa bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Panik dolu anlar kameralara an be an yansıdı. Neyse ki telsizde yardım isteyen mürettebat yara almadan kurtarıldı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon dönüm alanın küle döndüğü bildirildi. Son yangınlar Kanada'nın son 30 yılın en kötü yangın sezonu olarak nitelendiriliyor. Ontario eyaletinin başkenti Toronto ise yangınlar nedeniyle dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi geçerek ilk sıraya yükseldi. Öte yandan yoğun duman Ontario'nun ABD'deki komşu kenti New York'a da ulaştı. Milyonlarca kişi hava kalitesi nedeniyle yetkililerce uyarıldı.
0: Diyarbakır'a çalışmak için giden Yozgatlı Fikret Polat'ın biçer döveri tarladaki yangında kül oldu. Polat'ın yardımına Hanköy sakinleri koştu. 800 bin lira toplanarak örnek bir dayanışma sergilendi.
3: Köylüler el ele verdi. Biçer döveri yanan kişi için 800 bin lira toplandı. Yozgatlı Fikret Polat hasat döneminde çalışmak için Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gitti. Nohut hasadı sırasında biçer döver bir anda alev aldı. Çıkan yangında ekmek teknesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından Hanköy sakinleri harekete geçti. Köy muhtarı ve imamın öncülüğünde dayanışma başlatıldı. Yaklaşık 3500 nüfuslu mahallede kadın, erkek, genç

0: yaştı demeden herkes elinden gelen desteği verdi. Çocuklar bile harçlıklarını getirerek kampanyaya katıldı. Kısa sürede toplanan 800 bin liralık yardım Fikret Polat'a teslim edildi. Yaşanan dayanışma Diyarbakır'da kardeşlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri oldu.
1: Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında yapılan harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
2: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
0: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
2: Ankara bu tarz uluslararası zirvelere çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine her açıdan sahip.
0: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
2: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
0: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.
2: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
0: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı. Başkent Ankara, Ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklarına başladı.

0: konuşacağız. Bazı kulüp yöneticilerin bahis oynadığı iddialar üzerine başlatılan soruşturmada 19 kişi gözaltında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da sıcak gelişmeler var. Aktaracağız. Bu konuya ilişkin detayları muhabir arkadaşımız Erşan Karaca İstanbul'dan bize aktaracak. Muhabir arkadaşların farklı yerlerde haber nöbetlerini sürdürüyor. Bir başka başlığımız da Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler olacak. Gözaltılar var o noktada da. Oğuzhan Gültekin Ankara'da bekliyor bizi. Ve Amerika-İran arasında yaşananlar, saldırılar devam ediyor. Her iki taraftan açıklamalar da gelmeyi sürdürüyor. Ekber Karabağ İran'da olacak, son durumu aktaracak. Ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme var. Yeni bir düzenleme diyebiliriz. Detaylarını Ahmet Nazif Vural az sonra ekranda tüm araç sahiplerine aktarıyor olacak. Ve aşırı sıcaklar. Günlerdir Avrupa'yı, Türkiye'yi konuşuyoruz. Aşırı sıcaklarda serinlemenin en kısa yolu tabii klimalar. Bakımları zamanında yapılmayan klimalarda tehlike saçıyor. İsmet Yerdelen'de Antalya'da bu konunun detaylarını aktarmak için bizi bekliyor. Hemen başlayalım. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dosyada yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini söyledi. Beni kandırdı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt, benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim iddiasında bulundu.
1: Kimi beni kandırdı, kimi evlilik vaadinde bulundu, kimi de beni kullandı dedi.

0: Türkiye günlerdir Haluk Levent'in Ahbap üzerinden yaptığı yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. O isimlerden biri de uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Sevda Kurt. Adli kontrolle serbest bırakılan Kurt, Ahbap'a yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti ve soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent'e yönelik çok ağır ithamlarda da bulundu.
1: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liraya yakın paramı getirdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu iki gün önce nezahathanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı, mağdurum.
0: Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Er ise Haluk Levent'le evli olduğunu söyledi, kandırıldım, şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi.
1: Şüpheli Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Beni çok güzel kullandı. Şirketimi sattım. 30 milyon franga yakın para aldım. Tepeciler var, mafya peşimde diyerek benden sürekli para aldı. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Boşanma kararı aldım.
0: Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
1: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
0: Öte yandan soruşturmada adı geçen avukat Ece Güner ise ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini söyledi. Gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan ise 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda parça parça 70 milyon dolar borç verdiğini savundu. Haluk Levent'in 3,5 yıl boyunca şoförlüğünü yapan İlker Çetin de kendi hesabından milyonlarca liralık para transferi yapıldığını anlattı. Çetin hesabı üzerinden Kıbrıs'ta Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını itiraf etti.
2: Yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında bazı kulüp yöneticilerinde bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu iki gelişme var biliyorsunuz. Bir yandan da Ahbap Derneği ile ilgili gelişme vardı. Onu da biraz sonra paylaşırız ama önce bu sıcak gelişmeyi alalım. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca hazır. Bizi bekliyor. Erşan hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: İyi günler ve yayınlar dileyelim. Şüphesiz ki günün en sıcak gelişmelerinden bir tanesi Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde duyurmuştu ve sonrasında ise operasyonun detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu operasyon kapsamında yasa dışı bahis operasyonu aslında bu. Eski kulüp yöneticilerine dair bir operasyon, şafak operasyonu düzenlendi ve aralarında önemli isimlerin olduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu anda ise 17 kişinin gözaltına alındığını belirtmiş olalım. Peki operasyonun detaylarında neler var sizlere onları aktaralım. Düzenlenen operasyonda şu anda Türkiye içerisinde yasal olarak bahis sürdüren, aynı zamanda bahis sitelerine yapılan bir aslında analiz vardı. 2020 ve 2026 yıllar arasındaki analizler yapıldı ve sonrasında ise korkutucu raporlar, bahisler ve kuponlar ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda yöneticilerin bizzat görevde oldukları dönemde kendi takımlarının mağlubiyetine kupon yaptıkları, gol seçeneklerine ve oyuncu bazlı bahislere kupon yaptıkları tespit edilmişti. Sonrasında ise iddialarda sadece bahis verileriyle sınırlı kalmıyor aslında. Bir yandan da operasyon MASAK raporlarıyla da yürüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Dikkat çeken isimler ve aynı zamanda çarpıcı rakamlar var. Listede Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinde görev yapmış isimlerin de yer alması oldukça dikkat çekiyor. Özellikle bazı şüphelilerin oynadığı kupon sayısının binli rakamlara ulaşması soruşturmanın en çarpıcı detaylardan bir tanesini oluşturuyor diyebiliriz. Aslında operasyonun detaylarında önemli isimler var demiş. geçtik. Bunların operasyon dahilinde yapılan kontrolleri nelerdi, onları sizlere aktarmak istiyorum isimleriyle birlikte. Adana Demirspor'da Ali Sancak yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendiriliyor soruşturma kapsamında. Bir diğer isim ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendiriliyor. Ve son olarak önemli isimlerden Galatasaray'dan Marif Güneş yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon oynadığı da yine operasyonun değerlendirilen hem isimleri hem de detayları arasında. Şimdi bir yandan detaylar elimize ulaştıkça bizler zaten şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'yüz, haberlerimizi ve aynı zamanda detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve aynı zamanda şu an için belirtmiş olalım ki 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve aynı zamanda 17 şüphelinin gözaltı kararı verilmiş olduğunu belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi aslında bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir operasyondu. Sabah saatlerinde bir şafak operasyonu olarak düzenlendi ve 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dediğimiz gibi düzenlenen aslında bu operasyon dahilinde yapılan bir analiz vardı. Şu anda Türkiye'de yasal olarak kullanılan bahis sitelerine, bahis şirketlerinin analiz edildiği, raporları analiz edildiği ve 2020-2026 verilerine göre bu analizlerin içerisinde aslında bir oynama, bir sapma değil de yapılan bahislerle, yapılan kuponların rakamlarıyla alakalı bir detay ortaya çıktı. Sonrasında ise MASAK raporları incelendi ve en sonunda ise demiş olduğumuz gibi aslında aralarında önemli kişilerin yer aldığı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu an için güncel sayı 17 diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
2: Yani çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ercan detayları verdi. Yasa dışı bahis soruşturmalarını geride bıraktığımız yakın dönemde görmüştük biliyorsunuz. Bu kez aralarında bazı kulüp yöneticilerinin olması işin boyutunu biraz değiştiriyor tabii. Değerli bir konuğumuz var. Avukat Emin Özkurt bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayına. Günaydın.
4: Günaydın, merhaba, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi baktığımızda kulüp yöneticilerinin işin içerisinde olması, bizzat kulübü ilgilendiren kararların mercileri olmaları, nüfuslu olmaları bambaşka konuları akıllara getiriyor tabii haliyle. Önce ben ne olabilir hukuken bunun sonuçları, kulüpleri de etkileyebilir mi diye sorayım, sizden biraz detay öğrenelim.
4: Tabii öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in de yürüttüğü ve sürece dahil olduğu bir süreç yürüyor. Ekim ayından beri gelişiyor biliyorsunuz. Bu yanılmıyorsam 6. ya da 7. dalgası bahis operasyonlarının. Ama bu dalgayı diğerlerinden ayıran nokta bu sefer kulüp yöneticilerinin devreye girmiş olması. Kulüp yöneticileri hakkında bir soruşturmanın genişletilmiş olması. Kulüp yöneticisi olduğu iddia edilen şahısların, olan şahısların kendi takımlarının aleyhine bahis oynamış olması. Eğer bir yönetici kendi takımı aleyhine yasal bahis sitesi üzerinden bile olsa bahis oynuyorsa soruşturma açılması için yeterli şüphe oluşmuş oluyor. Araştırmalar çerçevesinde gereken sorulardan bulunması gereken, cevap bulunması gereken sorulardan biri de bu yöneticinin kendi takımına bahis oynarken başka aksiyonlarda da bulunup bulunmadığı, yani sahayı etkilemeyle alakalı oyuncularla, hakemlerle herhangi bir iletişiminin olup olmadığı. Sayın Adalet Bakanı'nın belirttiği gibi hesap hareketleri ve MASAK raporları bu konuda 2020 ve 26 yıllar arasında yasal bahis sitelerinden verilen ve gelen veriler temin edilerek yapılmış. Şu anda da söz konusu bu iddialar incelendiğinde aslında kulüpler açısından tehlikeli bir durumun olduğunu görüyoruz. Çünkü kendi takımlarının aleyhine bahis oynadıkları verilerle mevcut olan yöneticilerin bu çerçevede yaptıkları eylem sabit olursa 7405 sayılı kanundaki tanımla spor kulübü yöneticisi olmasından hareket edilerek kulübün de bu fiilden sorumlu tutulması yoluna bizim kanunumuz 6222 sayılı spora şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde gidilebilir. Ama spor anonim şirketi yöneticisi olan bazı isimler var bunların arasında. Bunlar spor kulüpleri biliyorsunuz bizde iki türlü. Bir tanesi dernek, dernek, büyük kulüplerimizin çoğu dernek ve o derneğe bağlı anonim şirketler var. Derneğin yönetim kurulu üyeleri ayrı seçiliyor. Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ise işte atanıyor biraz daha dernek tarafından geliyor. Burada bu ayrımın iyi yapılması gerekiyor. Spor kulübü yöneticisi ise spor kulübü yönetim kurulu üyeleriyle yönetim kurulunca kendisine spor kulübünün yönetim ve temsil görevi verilmiş gerçek kişiler oluyor bunlar. Şu an Türkiye'de hali hazırda dediğim gibi büyük futbol kulüplerinin çoğu dernek olarak yapılanmış ve bunlara bağlı bazı şirket yapılanmaları mevcut olduğundan ilk gördüğümüz ismin doğrudan doğruya kulüp yöneticisi damgasıyla birlikte anılması

0: net olarak gerçeği yansıtmayabilir. Kimisi bunların anonim şirketlerinin yöneticileri.
1: Öte yandan, peki şimdi dediniz ya kulüpleri de etkileyebilir. Yönetici ayrımını yapmanız da çok iyi oldu. Mesela ben bunu bilmiyordum. Bu bambaşka bir boyut getirdi. Ama bir yandan da şimdi bu maçlara ya da oyunlara dahli oldu mu bu insanların sorusu sorulunca, o zaman biz bu operasyonun isimsel olarak daha da genişleyeceğini, sahada görev alan kişilerin, örneğin hakemlerin de işin içerisine girebileceği ihtimalini de doğuruyor mu beraberinde bu söylediğiniz?
0: İlk söylediğim kısım, sizin de belirttiğiniz gibi yasal olarak 6222 sayılı kanun çerçevesinde sorumluluğu getiriyor. İkinci söyleyeceğim, şu an ifade edeceğim de futbol disiplin talimatı çerçevesinde olayın etkisi. Bizim futbol disiplin talimatının müsabaka sonucunu etkileme başlıklı 56. maddesi var. Bu maddeye göre müsabaka sonucunu veya sürecini hukuka ya da spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Bu şike, teşvik primi ve benzeri davranışlar da bu kapsamda değerlendirilir diyor. Yani maddenin en dikkat çekici yönü yöneticiler bakımından getirdiği sonuçlardır. Eğer bu fiilin kulüp yöneticisi tarafından işlendiği tespit edilirse, yalnızca kişisel bir yaptırım uygulanmakla sınırlı kalınmıyor, kulübün de ağır disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalma, hatta bir alt lige düşürme cezasının gündeme gelmesi söz konusu oluyor. Ama bu sonuçlara varırken yapılacak olan bir futbol disiplin talimatı çerçevesinde disiplin yargılaması söz konusu olacaktır. Bu disiplin yargılamasının doğru, yeterli ve güçlü olması gerekecektir. Evet. Dolayısıyla ilgili yöneticilerin bu eylemler içerisinde olduğunu, hem hesap hareketleri hem HTS kayıtları, kimlerle birlikte bu süreci yürüttükleriyle birlikte net bir şablon olarak ortaya çıkartılması gerekir. Önümüzdeki günlerde muhtemelen daha çok bu gelişmeyi konuşuyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Sağolun yayınlar.
1: Sağolun. Emin Özkurt bizimle birlikteydi, avukat. Sıcak gelişmenin detaylarını konuştuk. Bu arada ünlülere yönelik son uyuşturucu operasyonu var biliyorsunuz. Bir anda da 19 isim gözaltına alındı. 3 adli tıp kurumunda kan ve saç örneği verdikten 11'i ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 ünlüden, aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 kişi de tutuklandı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna yeni bir halka eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. 19 kişi gözaltına alındı.
3: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
2: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alınan isimler test için adli tıp kurumuna götürüldü. 3 isim kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16'sı ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 ünlüden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Ömer Faruk Işık tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar veren hakimlik, Ömer Faruk Işık'ı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen bir soruşturma da var. O soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler de var. Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Gültekin Ankara'da haber nöbetini sürdürüyor. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
4: Evet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 17 yıl geçti ve tabii ki 17 yıl aradan sonra dosya tekrar açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de soruşturma devam ediyor. Tabii ki soruşturmada özellikle FETÖ izlerinin olduğu belirlenmişti en son aşamada. Bu

0: Bu sebeple de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara başta olmak üzere birçok adreste eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu düzenlenen operasyonlar kapsamında 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığı, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği açıklanmış oldu. Bununla alakalı başsavcılıkta bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya bir bakacak olursak özellikle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi. Yine açıklamada merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27'sinin yakalanarak gözaltına alındığı vurgulanmış oldu. Ayrıca açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19'unun tutuklandığı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiği kaydedilmiş oldu. Son olarak başsavcılık soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü belirtti, yapmış olduğu açıklamada. Biz de tabii ki kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Diyelim, sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Serkan Öztürk'e, Oğuzhan Gültekin'e teşekkür edelim. CHP'de mutlak putlan kararı sonrası sular durulmuyor. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 7 ile de yeni atamalar yapıldı.
2: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
3: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası başlayan ihraçlar ve görevden almalara yenileri eklendi. 8 il başkanı daha görevden alındı. 2 il başkanı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il örgütlerine yönelik yeni ihraçlar gündemiyle toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı.
2: 8 il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
3: Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
2: İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
3: Toplantıda 7 ile de yeni atama yapıldı.
2: Daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar: Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçpinek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
3: Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte 51 il başkanı görevden alınmış oldu. 43 ilde ise yeni atamalar tamamlandı.
4: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi savaş yeniden gündemde. Çünkü Amerika-İran arasındaki gerilim her geçen gün değil, her geçen saniye daha da tırmanıyor. Amerika'dan benzer açıklama

0: Dolar geliyor. İran bizimle görüşmek istiyor barış konusunda diye. İran bunu reddediyor. Trump İran'a yönelik tehditlerini en üst perdeden sürdürüyor. Peki son durum ne? Hürmüz'le ilgili gelişmeler neler? Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Bizi bekliyor. Ekber hoş geldin yayına. Yine aynı söylem var. İran bizimle görüşmek istiyor. İran bir an önce bir araya gelmek istiyor yönünde. Zannediyorum İran hala bunu reddediyor. Dilersen buradan başlayalım. Senin öne çıkardığın başlıklarla devam edelim.
1: Teşekkür ederim Cansın. Yok, İran'ın gündeminde an itibariyle müzakere yok. Savaş olduğunu söyleyebiliriz ve savaşın da tüm şiddetiyle Cansın devam ettiğini ifade edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun İran'a karşı gece başlattığı operasyon 7 saatten fazla sürdü ve kıyı bölgesinde 5 il işte Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından hedef alındı. Hedef alınan noktalar arasında İran'ın altyapısı da vardı. 6 köprü imha edildi. Yine İran'ın bir hava alanı ve aynı zamanda bir gözetleme kulesi de Çabahar bölgesindeki bir gözetleme kulesi de vuruldu. Hatta ABD Savunma Bakanı, Savaş Bakanı Pete Hegseth bizzat kendisi Çabahar bölgesinde gözetleme kulesinin vurulmasının fotoğrafını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış oldu. Tabii İran'ın da bu konuya yanıtı çok sert oldu. İran geceden başlamak üzere şu ana kadar bölgede 6 ülkeyi hedef aldı ki İran bu ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üsleri vurduğunu belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dışında neredeyse bölgedeki tüm Arap ülkeleri son birkaç kağıt içinde İran insansız hava araçları ve füzeleri tarafından vuruldu. Vurulan ülkeler arasında Umman bulunmaktadır. Umman ikinci kezdir son bir hafta içinde vuruluyor. Umman saldırılardan önce İran Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereci olarak görev yapıyordu. An itibariyle iki ülke arasında ABD ile İran arasında müzakereci konumunda olan Katar'a yönelik de İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Yine az önce devrim muhafazalarından gelen açıklamada Ürdün'deki ABD üslerine yönelik saldırılarının olduğu ve İran'dan gelen açıklamaya göre işte İran o bölgedeki ABD yakıt uçaklarını ve savaş uçaklarını hedef aldığını belirtiyor. İran'ın vurduğu noktalar arasında ilginçtir Cansın, Suriye'de yer almaktadır ki ilk kez Suriye bu savaş sırasında vurulmuş oluyor ve dün gece saatlerinde vurulan bir başka nokta Irak'ın kuzeyi oldu. İşte gerçi İran resmi olarak bunu onaylamasa da söz konusu bölgede oradaki ayrılıkçı gruplardan gelen açıklamalara göre 8 mensuplarının hayatını kaybettiği ifade edildi. Dün geceki saldırılarda ise şu ana kadar İran'dan gelen resmi açıklamada 8 kişinin İran tarafından hayatını kaybettiği belirtildi. Johnson son sıcak gelişme olarak şunu belirteyim ki az önce ajanslar Umman kıyılarında bir petrol tankerine yönelik saldırının olduğunu bildirdi ki geçtiğimiz günlerde esasında İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ihtilaflar da buradan çıkmıştı. İran o söz konusu kıyı rotayı kabul etmiyor ve yine sıcak gelişme şu ki Amerika Birleşik Devletleri İran bayrağıyla hareket eden bir gemiye, bir petrol tankerine indirmede bulundu. Asker indirdi ve ilginçtir ABD askerleri İran bayrağı yanında durarak fotoğraf çekip de basına servis etti. İki günden fazla bir süredir İran'a karşı deniz kuşatması devam ediyor ve bu kapsamda gelen bilgilere göre toplamda 5 gemiye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi söz konusu oldu. Üçünü uyararak yönünü değiştirdi. Birine doğrudan saldırı yaptı ve az önce de belirttiğim üzere bir gemiye yönelik de işte Amerika Birleşik Devletleri ordusunun çıkarması söz konusu oldu.
0: Ekber çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Ekber'in anlattıklarından da varılan sonuç aynı. Aslında bölgede pamuk ipliği tabiri gerçekten geçerli ve provokasyona çok açık. Mesela Suriye vurgusu yapması çok önemli bir mesele. İşin içerisinde İsrail denklemini ayrı düşünüp Körfez ülkeleri denklemini Amerika, Rusya ayrı düşününce gerçekten bu iş korkutucu boyutlara ulaşmaz umarım yorumlarını yaptırıyor. Şimdi bir yandan da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri anlamda kayıp, ölüm ve yaralının olduğu en çok askerin bulunduğu nokta oldu Rusya-Ukrayna Savaşı. Tüm şiddetiyle devam ediyor bir yandan. Dün akşam saatlerinde bile Rusya bir yandan karşılıklı hedef haline getirmişti Ukrayna'yı. A Haber Savaş Bölgesi'nde programlar müdürü Emine Kavasoğlu, kameraman Niyazi Kurt, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deydi. İzlenimlerini ekrana taşıyalım.
2: Savaşın ortasında, kayıplarla, bomba sesleri altında tam 4 sene geçti.

0: kurşun.
1: Kiev Rusya'ya karşı direnişini sürdürüyor. A Haber Kiev'in Rusya'ya yaptığı hamlelerde kullandığı drone ve mühimmatları görüntüledi.
0: Ama hemen Dışişleri Bakanlığı'nın yanı başında kurulmuş olan küçük bir sergi var. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Ukrayna biliyorsunuz son dönemlerde özellikle FPV dronlarla Rusya'ya karşı saldırılarını gerçekleştiriyor ve bu dronlar sayesinde de içerisindeki drone'u kullanan pilotun kameraya da video gözlüğü aracılığıyla sanki içindeymişçesine hedefleri vurduğuna tanıklık ediyoruz.
1: Ukrayna ele geçirdiği Rusya'ya ait tankları da meydanlarda sergiliyor.
0: Bulunduğumuz nokta önemli bir nokta çünkü devlet bakanlık binalarının bulunduğu nokta ve o merkezin o meydanın hemen merkezine de işte Rusya ile savaş sırasında Ruslardan ele geçirilen tankların sergilendiği bir noktadayız şu anda. Özgürlük Meydanı yazılmış buraya.
2: Amerika'nın Utah eyaletindeki bir AVM'de bir kişi yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırıya uğradı. İslam düşmanı saldırgan mağduru en az 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan o kişi hastanede. Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.
1: İslam düşmanlığı bir kez daha şiddete dönüştü. Yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırının hedefi oldu. Görüntüler ABD'nin batısındaki Utah eyaletinden. İslamofobik saldırı bu kez alışveriş merkezinde gerçekleşti. 48 yaşındaki Peter Michael Larson, sırf Müslüman olduğu gerekçesiyle AVM'de çalışan bir kişiyi hedef haline getirdi. Masum adamı en az 15 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalıştı. İslam düşmanı adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Ardından polis ekiplerine teslim edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Müslüman çalışan hastaneye kaldırıldı. ABD basınına göre fail saldırı öncesi kurbanın adını ve dinini sordu. Su isteme bahanesiyle dikkatini dağıttıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdi. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ülkemizin siyasi ve toplumsal liderleri daha fazla masum insan zarar görmeden Müslüman karşıtı nefreti açıkça reddetmelidir ifadeleri kullanıldı.
2: Almanya'da savcılık mahkeme kararı doğrultusunda Deutsche Bank'ın merkez şubesinde arama gerçekleştirdi. Baskının sebebi ise kara para soruşturması.
1: Almanya'nın en büyük finans devlerinden Deutsche Bank yeni bir baskınla sarsıldı. Kara para aklama şüpheleri üzerine yürütülen soruşturmada bankanın en stratejik ofisleri detaylıca arandı. Frankfurt savcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri bankanın merkez şubesine baskın düzenledi. Ofisler arandı, dosyalara, bilgisayarlara el konuldu.
3: Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank'a dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Frankfurt savcılığı soruşturmanın gizliliği nedeniyle fazla detay vermezken operasyonun kara para aklama şüphesi nedeniyle yürütüldüğünü doğruladı.
1: Mevcut soruşturmada bankada çalışan bazı personelin şüpheli faaliyetleri inceleniyor. Henüz kimliği açıklanmayan bu çalışanların yabancı oluşumlar üzerinden yasa dışı para aktarımına aracılık ettiği düşünülüyor. Geçmişte de şüpheli işlemler sebebiyle cezalar alan banka imajını korumaya çalışıyor. Soruşturmada kripto varlıklarla ilgili bir suçlama yer almıyor. Ancak uzmanlar sıkılaşan denetim standartlarının bankayı yeni tedbirler almaya zorlayacağını belirtiyor.
2: Türkiye deprem bağışlarının akıbetiyle ilgili yürütülen dev soruşturmayı ve gözaltıları konuşuyor. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in kara para aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alınması gözleri ünlü sanatçının geçmişine çevirmiş durumda. Peki insanların güvendiği o ismin bu ilk adli vukuatı mıydı? Yanıtı tam 16 yıl öncesinde arşivlerimizde ortaya çıktı. Dün mağdurları ve bugün iddiaları aynı karede buluştu. İşte Haluk Levent hakkında geçmişten bugüne uzanan çok çarpıcı iddialar.

0: kazandı.
1: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
0: Ancak o parıltılı ekran ışıklarının arkasında dün adliye koridorlarına uzanan zincirleme dolandırıcılık iddiaları, bugünse depremzedelerin yardım fonlarını şahsi hesaplara aktarma suçlaması var. Türkiye Ahbap Derneği üzerinden toplanan milyarlarca liralık deprem bağışlarının akıbetini sarsıcı bir gelişmeyle konuşuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Emniyet ve savcılık kaynaklarına göre suçlamalar son derece ağır. Örgüt üyeliği, dernekler kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yani kara para iddiası. Peki toplumun hassas dönemlerinde güven algısını yöneterek öne çıkan ünlü sanatçının bu ilk adli sınavı mıydı? Takvimler 2010 yılını gösterdiğinde ekranlara taşıdığımız o büyük dosya haber, aslında bugün yaşanan şok operasyonun adeta 17 yıl öncesinden yazılmış habercisiydi.
2: Herhangi bir şarkısını dinlediğim zaman hayatımı bitiren adam bu diyorum. İşte bu benim hayatımı bitirdim.
3: İki dava açtım. Bir tanesi dolandırıcılıktan, bir tanesi de bu protokolden.
4: Aynı anda oldu bunlar, aynı ay oldu. Ben nakite ihtiyacım vardı, o nakitlerle bir yatırım yapıp, keşler dağıtıp ama aynı anda battım. Ben bununla kurtulacaktım, battım.
0: O dönem adı çete davalarına karışan, uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen ve borç batağına saplanarak çek senet mafyasının eline düştüğünü itiraf eden Haluk Levent, programımızda her şeyi bir bir anlatmıştı. Bilgisayar programcılığından ticarete atılıp nasıl battığını, 20 yıl sürecek bir borç sarmalına girip 1998'de 9 ay 10 gün hapis yattığını ekranlarda itiraf etmişti.
5: Kandırıldık biz. Sanatçı kimliğini kullandı? Yoksa ben sarı çizmedim Mehmet abi, ben tanımam Haluk Levent'i.
0: Mağdurlar sadece büyük iş insanları değildi. Haluk Levent'in güven çemberine takıldığını öne süren pek çok vatandaş ünlü sanatçı tarafından mağdur edildiğini anlatıyordu.
6: Şimdi benim anlamadığım Haluk Bey şu. Burada borçlu sizsiniz, alacaklı benim. Fakat bir türlü sizle biz karşı karşıya gelip konuşamıyoruz.
4: Vedat Uşar doğrudur.
7: Çok sıkıntıda olduğunu biliyoruz.
4: Arsası bana zaten o dönem aynı dönem. Bir kişinin tanıştırdığı beş kişidir bu insan. Borcuma arkasındayım. Yani onu ödeyeceğim. Peki. Kesinlikle.
0: Sanatçı kimliğini kullandığı öne sürülen Levent, borçlandığını ve ödeyemediğini kabul ediyor, ödeyeceğine dair söz veriyordu.
4: Allah kimseyi tefecilerin eline düşürmesin. Ellerim ayaklarım kırılıyor böyle haberler çıkınca. Konserler bir anda duruyor. Ben geceleri rahat uyuyamıyorum tabii.
3: Biz onun için hazır bir lokma olduk. Biz 10 tane konserimi satın aldık ve nakit olarak 60.000 TL para verdik. Neticesinde tarih geldi ve bizi çok zor durumda bıraktı. Orada yüzlerce insanla burun buruna kaldık.
2: Konsere çıkmadı.
3: Evet, konsere çıkmadı.
4: Söz veriyorum. Ben hayatta var olduğum müddet zararıyla beraber bu 300 bin lira değil 900 bin liraya çıkmış olsa bile asıl borcumu kesinlikle bankanın yasa faiziyle ödeyeceğim. Burada söz veriyorum. Borcumun arkasında mıyım? Evet. Kesinlikle arkasındayım. Kesinlikle arkasındayım.
7: Şimdi o zaman bir başkasına geçelim.
4: Evet,
7: şu ana kadar bütün borçları kabul ettim.
4: Evet, kabul ediyorum.
0: Ancak o sözler ne telefon faturalarını dahi ödeyemez hale gelip aracını satan emlakçı Ahmet Demirci'nin yarasını sardı, ne de 10 dairesini kaybedip iflas bayrağını çeken müteahhit Mehmet Cankurt'un hayatını geri getirdi.
8: Benim iş yapamaz hale getirdi. Yani telefon faturalarımızı ödeyemez hale getirdi.
4: Cankurt Bey'e borcum var mı? Bu geçen dönemde sizden sonra yine birkaç ilişkim oldu. Ödeme ilişkim oldu. Kaldı. Yine borcum kaldı. Ve şifre programı önünde de söz veriyorum. Ben hayatta var olduğum müddet zararıyla beraber bu 300 bin lira değil 900 bin liraya çıkmış olsa bile asıl borcumu kesinlikle bankanın yasa faiziyle ödeyeceğim.
0: Geçmişte karşılıksız çeklerle esnafı ve iş insanlarını iflasın eşiğine sürüklemekte suçlanan Haluk Levent, yıllar sonra bu kez deprem yaralarını sarma vaadiyle sahneye çıktı. Milyarlarca liralık devasa fonları yöneten ahbabın tepesindeki isim oldu. Ancak dün şahsi borçları için tefecilerin kapısını çalan ünlü şarkıcı, bugün depremzedeler için gönderilen milyonların şahsi hesaplara aktarıldığı, kara para aklandığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında aralarında avukat Ece Güner'le asistanı Yeliz Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli de demir parmaklıklar arkasında. Şimdi yargının vereceği karar bu dev dosyanın da perdesini tamamen aralayacak.
9: Otomobil sektöründe özel tüketim vergisi için

0: Yeni bir döneme giriliyor. Vergilendirmede sadece motor değil, çekiş gücü de etkili olacak. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural konuyla bekliyor. Sözü hemen onlara bırakalım.
1: Otomobil alım satımında ve yine otomobil kullanımında sürücüleri doğrudan etkileyen çeşitli faktörler var ve ödenmesi gereken de vergiler de var. Bu vergilerden birisi özel tüketim vergisi ve özel tüketim vergisinde artık bir değişiklik var yönetmelikte ve bu değişiklikte Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek diyelim ve işin uzmanına soralım nasıl bir değişiklik var, hemen onu öğrenelim. Yanında otomotiv piyasaları uzmanı Mehmet Karaca Bey var. Efendim yayınınıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey, sizler de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim nedir bu değişiklik, sizden alalım kısaca ÖTV'yi ve ardından da çekiş gücü sistemini öğrenin.
2: Şimdi önceki sistem aracın silindir hacmine göre, yani motor hacmine göre işte 1.1, 1.2, 2.0, 4.0 diye ona göre değişiyordu. Yeni kararla beraber aracın işte 4x4, 4x2 olarak bunu güncelledi. Fakat bu Cumhurbaşkanı'na bırakıldı. Onu yükseltme veya herhangi bir şekilde düşürme yetkisi şu an Cumhurbaşkanı'na bırakıldı. Şu an için bir değişiklik yok.
1: Peki 4x4, 4x2 isterseniz arkamızdaki araçlarda da gösterebilirsiniz.
2: Aracımız 4x4 Jeep. Bu aracın ÖTV'siyle arka taraftaki motor hacmi aynıysa aynı ÖTV'yi ödüyordu. Fakat yeni sistemden beraber eğer ki Cumhurbaşkanı iki aracı ayırarak işte fiyat farkına eğer ki değinirse bu sefer fiyatlar, vergiler yükselecek. Ama şu anki durumda herhangi bir yükselme yok.
1: O zaman buradan şunu bahsedebiliyoruz. Motor gücü bu arabayla arkadaki arabanın aynı. Birisi 4x4, birisi evet. 4x2. Aynı fark şey. Burada başlıyor değil mi?
2: Fark burada başlıyor. Cumhurbaşkanına verilen kararda da bu değişiklik, yani fiyat farkını Cumhurbaşkanı karar veriyor.
1: Anladım. Hemen buradaki arabaya geldiğimizde aslında motor güçleri aynı değil mi? Evet. Kaç motor var acaba her iki arabada yani da?
2: 2.0 motor var bunda. Beygir gücü yüksek bunun. Bunda da beygir gücü düşük. Yani bir beygir gücü de aslında etkiliyor. Bu araç 4x4 bu araç. Bu gördüğümüz araç. Bu araç da 4x2.
1: Bu 4x2, yani bunun özel tüketim vergisiyle hemen yan tarafta bulunan 4x4 aracın özel tüketim vergisi de değişiklik olacak.
2: Olacak evet, ama bu Cumhurbaşkanı'nın kararına bırakıldı. Eğer ki Cumhurbaşkanı buna onay verirse değişecek. Şu an için herhangi bir değişiklik yok. Yani vatandaşlarımızın şeye kapılmasına, acaba fiyatlar yükselecek mi falan diye herhangi bir şeye kapılmasına gerek yok.
1: Zaten konuyla alakalı Cumhurbaşkanı kararını verdikten
2: evet,
1: sonra.
2: Evet, tabii ki Cumhurbaşkanı'na bırakıldı. Bu mecliste alınan bir karar. Yani bu motor silindir hacmi iki araç aynı, fakat birisi 4x4, birisi 4x2. Burada fiyat farkı olarak bu aracın fiyatı daha yüksek, bu aracın fiyatı daha düşük de hani dengeleme açısından belki düşünülmüş olabilir. Ama şu an için herhangi bir değişiklik yok.
1: Peki 4x4 ile 4x2'nin satış fiyatları arasında bir fark oluyor mu? Yani 4x2 bir araç ve 4x4 aracı satış arasında ne kadar bir fark oluyor?
2: Tabii ki burada 4x4 aracın fiyatı daha yüksek. Yani hem marka marka değişiyor bu. 4x4 özel olduğu için, hani yapılması da zaten üretim de özel olduğu için fiyatlar ona göre 4x4'ün fiyatları daha yüksektir.
1: İsterseniz bir de 4x4'ün ne olduğunu anlatalım. Tabii. Sizlerle birlikte. Yani 4x4 biz sürekli bahsediyoruz ama nedir 4x4? Sizden öğrenelim. 4 çekiş ne anlam ifade ediyor bize?
2: Bu aracımız 2.0, yaklaşık 235 beygir bir araç. Şimdi aktarma organlarında 4 tekere de güç veriyor. Burada araç 4x4. Yolda bazı da akıllı dediğimiz 4x4 sistemi. Yani işte patinaja düştüğünde, dağa çıktığında burada içeriden onun ayarlamasını da yapabiliyorsunuz. 4x4 dediğimiz sistem tamamen aktarma organıyla olan bir sistem.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ ol. Evet, otomotiv piyasaları uzmanı Mehmet Karaca Bey bizlerle birlikteydi. Hem 4x4 ile 4x2'nin arasındaki fark ve aynı zamanda bu farktan doğan, oluşma ihtimali olan, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla gelme ihtimali olan ÖTV'deki farkı konuştuk diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Van'da düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayağı başlıyor. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Nazlı Timur konuyla bekliyor bizi. Hemen sözü onlara bırakalım.
3: Evet, Türkiye Rafting Federasyonu'nun 3. ayağı yarışları Van'ın Çatak ilçesinde bugün itibariyle başladı. Şu anda Çatak ilçesinde Botan Çayı'nın üzerinde rafting severler ve spor severler şu anda yarışmada bize şu anda

0: burada az sonra kameraman arkadaşım size ekranlara yansıyacak. Şöyle gösterirsek.
1: Peki, bağlantımızı tekrar sağlayacağız. Bir haber paylaşalım. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Tek hakimde karara bağlanacak. Davaların kapsamı da genişleyecek.
2: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
3: Kabul etmeyenler?
2: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen, haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
4: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması,
2: teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
4: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
2: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
1: Ve şimdi Dünya Kupası diyeceğiz. Detaylara bakacağız. Yavaş yavaş artık Dünya Kupası da noktalanacak. Spiker arkadaşım Demet Gedik yanımda, stüdyoda benimle birlikte. Hoş geldin.
5: Hoş buldum.
1: Ne zaman bitiyor?
5: Pazar günü artık final mücadelesiyle birlikte Dünya Kupası bitecek. Uzun bir serüven oldu.
1: Evet, gerçekten uzun sürdü.
5: Sanırım biz olmadığımız için. Biz
1: bence de öyle oldu.
5: Erken veda ettik. Biraz uzun sürdü
1: bence
5: gibi geldi
1: de.
5: Bana da.
1: Biraz böyle ilgimizi de daha az çeker oldu. Tabii evet. Futbol severler yakından takip etti sizler aracılığıyla. Peki nedir son durum? Ne anlatacaksın bize?
5: İstersen hemen final mücadelesiyle başlayalım. Bir üçüncülük karşılaşması da oynanacak tabii ki Fransa-İngiltere arasında. Ama pazar günü hepimizin gözü saat 22'de İspanya Arjantin final karşılaşmasında olacak değerli izleyenler. Saat 22'de başlayacak dediğim gibi. New York'ta oynanacak final mücadelesi New Jersey Stadyumunda, MetLife Stadyumu da deniyor aynı zamanda. Hakem de yeni açıklandı. Slavko Vincic, Slovenya kökenli bir hakem ve oldukça da tecrübeli. İspanya'ya bakacak olursak ikinci finalinde ikinci şampiyonluğunu hedefliyor İspanya milli takımı. Arjantin ise yedinci finalinde dördüncü kez şampiyon olmak istiyor. Ki bir önceki yılda şampiyon olmuşlardı zaten Dünya Kupası'nda ve ard arda iki kez şampiyon olmak da bunu taçlandıracaktır muhtemelen. Messi'nin de en büyük hedeflerinden biri bu. Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında şampiyon olmuştu. İspanya'da 2010 şampiyonluydu zaten. MetLife Stadyumu ile ilgili tabii bir hikayeyi de paylaşmak isterim. 2016 Copa America finalinde orada Şili ile Arjantin final mücadelesi oynamıştı. Maç penaltılara gitmişti. Sonrasında Arjantin bu maçı kaybetti ve Messi 2016 yılında o maçın ardından dedi ki milli takımı bırakıyorum. Sonrasında geldik 19 Temmuz Pazar günü 2026 yılına. Messi hala oynamaya devam ediyor ve bu kupaya da gördüğümüz gibi talip. Muhtemelen de bu onun son Dünya Kupası olacak diye düşünüyoruz.
1: Damgasını vurdu diyorsun yine.
5: Damgasını kesinlikle vurdu. Sen de bunu söylemişken istersen biraz istatistiklerine bakalım. Messi bu Dünya Kupası'nda en dikkat çeken isimlerden biri oldu kuşkusuz. Tabii Fransa elendi, orada Mbappe çok önemli bir yükselişteydi. Messi de zaten onu yakından takip ediyor. Grup maçları son 32, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarını düşündüğümüzde 2026 Dünya Kupası'nda 7 maçta 8 gol 4 asistle oynadı Lionel Messi. En dikkat çeken maç, hepimizin tabii gözlerinin de pasını sildi dediğimiz maç, Arjantin-Cezayir maçıydı. 3-0'lık bir skor var ve orada da 3 golü de atan Lionel Messi oldu. Bir hat-trick'le Dünya Kupası'na başlaması sonrasında neler yapacak diye hepimizi çok fazla merak ettirdi. Ki zaten finale kadar da geldiler. 8 gol 4 asistle Lionel Messi final mücadelesini oynayacak. Şimdi karşıdaki rakip İspanya. Çok güçlü bir rakip. Öncelikle bunu söyleyelim. Önemli yıldızları var. Lamine Yamal da onlardan biri. Çok genç bir oyuncu. 19-20 yaşlarında bir oyuncu. Şimdi gündemde de bir fotoğraf var. Belki yakından takip eden futbol severler bu fotoğrafa denk gelmiştir. Çok uzun bir süre önce, yani Lionel Messi 20 yaşındayken, Lamine Yamal sadece 6 aylıkken çekilmiş bir fotoğraf. UNICEF'in bir takvim çalışması gerçekleştiriliyordu o yıllarda ve Lamine Yamal da o bebeklerden biriydi. Onun da şansına Lionel Messi denk geldi. Plastik bir küvetin içerisinde onu yıkarken bir görüntüsü var. Tabii tesadüf diyebiliriz çünkü annesi o yıllarda bir çekilişe katılıyor çocuğu için. Aa. Bu kampanyada oynayabilmesi için ve o çekilişte kazanan Lamine Yamal oluyor.
1: Ne güzel hikaye.
5: Evet, çok acayip ve şimdi bu ikili yıllar sonra bir final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yıllar önce de Messi'nin kucağında Lamine Yamal vardı. İlginç bir tesadüf. Futbolun tesadüflerini zaten hepimiz çok severiz. Bu da benim son yıllarda rastladığım en ilginç olaylardan
1: gerçekten
5: biri.
1: Gerçekten öyle. Çok da güzelmiş hikaye.
5: Evet, çok genç yaşta.
1: Messi için ne kadar güzel onu bilmiyorum da, yaşlandı. Evet. Hissediyor mudur acaba?
5: Yani hissediyordur muhtemelen ama performansından bir şey gerçekten eksilmediği için bence bunu çok dert etmiyordur şimdilik diye düşünüyorum. Şimdi kazanan kim olacak bunu bilmiyoruz ama bence İspanya'da kazansa, Arjantin'de kazansa bu fotoğraf tekrar gün yüzüne çıkacak muhtemelen. Eğer İspanya kazanırsa da farklı bir hikaye görüyoruz burada. Lamine Yamal'ın bebekliğinde Messi onu yıkarken.
1: Peki Demet, son bir dakikamın içine girmişim ama şunu da sorayım sana. Bizi dışarıda bırakırsak, hiç beklemedik durumda kötü bir performans sergiledi denilen bir takım var mı bu sezon?
5: Yani aslında beklentilerin çok yüksek olduğu takımlar vardı. Yani mesela Fransa, evet, yarı finalde İspanya'ya kaybettiler ama neredeyse 10 kişiye sorsan 9'u final oynayacak ya da şampiyon olacak dediği takımlardan biriydi. Belki bunu söyleyebiliriz. Türkiye'den bahsettin.
1: O yüzden dışarıda bırak.
5: Bizim grubumuzda liderlik ya da Amerika Birleşik Devletleri ile yarışır denen takımlardan biriydi. Hatta en büyük hayal kırıklığı olan takım deniyor şu anda
1: İçeriden
5: Türkiye'ye.
1: İçeriden Uruguay sesleri geliyor.
5: Maalesef. Bu şekilde.
1: Peki artık pazar günü
5: saat 22'de New York'tan MetLife Stadyumunda Arjantin'le İspanya karşı karşıya gelecek. Bakalım karşılaşma uzayacak mı, penaltılar görecek miyiz?
1: Heyecanlı mı olacak?
5: Evet, kesinlikle muhteşem bir maç olacağına eminim. Ya bu iki takım bize kötü bir performans sergileyemez diye düşünüyorum.
1: Şu hikayede hafızamıza kazıdım. Ben bilmiyordum, ilk defa gördüm. İyi ki de anlattın. Çok teşekkür ediyorum.
5: Rica ederim.
1: Ayağına sağlık. Ben Demet'i uğurlayayım müsaadenizle. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'da.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayın.
7: İşlemler için emniyete götürülen şüphelilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Dokuz şüpheli hakkında gözaltı kararı var dedik az önce. 7 şüpheli de gözaltında, bu bilgiyi de paylaşalım. Asrın felaketi, 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent ve Ahbap üzerinden yaptıkları kirli propagandayla devleti kötüleme yarışına giren ünlüler vardı. Şimdilerde kandırıldık diyerek birer birer başka açıklamalar yapıyorlar. Bir başka deyişle topluma karşı işledikleri suçu sadece Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyorlar. Öyle görünüyor ki Haluk Levent'le ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça malum kişiler yeni itiraflar edebilir.
8: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
9: Asrın felaketinde devlete hedef alan paylaşımlarla Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler soruşturma sonrası tavır değiştirdi. Kimi mesafe koydu, kimi paylaşımlarını sildi, kimi ise sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalıştı.
10: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
8: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
9: Haluk Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım dedi. Oyuncu Berna Laç'ın deprem zamanı şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek, Ahbap ve Akut gibi demişti. Levent'in gözaltına alınması sonrası ise ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi vesaire paylaşımı yaparak suçu sisteme atarak kendisini aklamaya çalıştı. Televizyon programcısı Pelin Batu da devlet yoktu ama halk ve Ahbap vardı paylaşımı yapmıştı. Bu soruşturma sonrası deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım dedi. Deprem bölgesinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkmasını, depremzedelerin hür iradesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece bir ödül töreninde nefretini işte bu sözlerle kusmuştu.
11: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatmalıyız.
9: O da diğer ünlüler gibi günah çıkardı. Dilimi eşe karısı soksaydı da demeseydim dedi.
7: İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısındaki baz istasyonu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri alevleri binaya sıçramadan söndürdü.
12: Çatıdaki baz istasyonu alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. görüntülerin adresi İstanbul Fatih. 4 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının her yerini sardı. Yangın çatıdaki baz istasyonlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşılık bina tahliye edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak baz istasyonunda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
7: Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tırın akaryakıt istasyonuna dalması sonucu markette alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsüyle market çalışanı yaralandı.
12: Kontrolden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ölüm Erdinç Cirit'i benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı. Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna daldı. Önce akaryakıt pompalarını deviren tır, ardından istasyonun marketine girdi. O sırada alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada market çalışanıyla tır sürücüsü de yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
7: Son bir haftada farklı illerde 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşanan ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçince soruşturma başlatıldı.
13: Farklı illerde 3 kız çocuğu ard arda öldü. Olaylar şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. İlk olay 9 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Evlerindeki odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren aile, çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve Erbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
14: 11 Temmuz'da ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu.
13: Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
14: Peş peşe yaşanan 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı.
13: Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
7: Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'dan günlerdir haber alınamıyor. Onlarca ekip nehir boyunca hem su altında hem su üstünde arama yapıyor.
13: Nehre düşen 10 yaşındaki çocuk bir haftaya aşkın süredir aranıyor. Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde 10 Temmuz'da dengesini kaybederek Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, polis, AFAD ve dalgıç ekipleri olmak üzere toplam 167 personel katılıyor. arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Alparslan 1 ve Alparslan 2 barajlarının kapakları kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.
15: Su seviyesi de 2 metreye kadar düştü. Arama çalışmalarında bu bize bir artı olarak yansıyor. Şu anda 40 kilometrelik bir alan arıyoruz. 20 kilometrelik bir alan su tamamen seviyesi düşmüş durumda.
13: Yaklaşık 40 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda sonar cihazları, botlar ve insansız hava araçları desteğiyle hem su üstünde hem de su altında titiz arama gerçekleştiriliyor. Şüpheli görülen her nokta dalgıçlar tarafından tek tek kontrol edilirken Kızılay ekipleri de bölgede bekleyen aileye ve görevlilere destek sağlıyor.
7: Ekiplerin hem su üstünde hem su altında yaptığı arama maalesef sonuç vermiş durumda. Muş'ta bu gördüğünüz görüntülerde Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'dan acı haber geldi. Ailesine sabırlar dileyelim. Allah rahmet eylesin. Maalesef küçük çocuk yaşamını yitirdi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak durumunda kaldık. Şimdi Amerika-İran başlığına döneceğiz. İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor Amerika. Ülkenin birçok kentinde peş peşe patlamalar var. Tahran'dan Washington'a sert mesaj geldi. Saldırılara misille karşılık vereceğiz ifadeleri var.
16: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köplerini yıkacağız.
17: ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırılardaki amacın İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM denizdeki operasyonlarında sürdüğünü açıkladı. ABD deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan gemilere müdahale edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdürüleceği vurgulandı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt de saldırıların İran'ın mutabakat ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik eylemleri sebebiyle yapıldığını söyledi.
18: Son birkaç gündür yaşanan saldırıların nedeni İran'ın onlarla imzaladığımız mutabakat zaptını ihlal etmesidir. Özellikle imzaladıkları mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ve ne yazık ki bunu yapma yönünde trajik bir karar aldılar.
17: Tahran yönetiminden ABD'ye sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazl Şikerçi saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Şikerçi, İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgedeki tüm kritik altyapıların hedef alınmasıyla cevap bulacağını söyledi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakir üssünde bulunan ABD helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Gerilim Irak'a da sıçradı. Irak'taki İran destekli İslami Direniş adlı Şii milis grup ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürecek kişi ya da kişilere $10 milyon ödül verileceğini duyurdu. Böylece ABD-İran savaşı sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi krizi derinleştirdi.
7: Şimdi bu şekilde bu çatlak büyürken son dönemde İsrail'e yönelik eleştirilerine hız verdi. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance katıldığı bir programda bir kez daha Tel Aviv'i eleştirdi. Hatta eleştiri yağmuruna tuttu. İsrail Amerika'daki kamuoyu savaşını kaybetti dedi.
19: İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybediyor.
12: ABD'de İsrail'in kredisinin tükendiğini söyledi. Vance'in açıklamaları iki sıkı müttefik arasında esen soğuk rüzgarları gözler önüne serdi.
19: Just so much bullshit out there.
20: İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybediyor. Bu basit ve apaçık bir gerçek. Donald Trump bunu kamuoyu önünde söyledi. Bu 9 milyon nüfuslu bir ülke. Bizim 330 milyon nüfusumuz var ve tabii ki Amerikalıları ikna etmeye çalışacaklar.
12: Washington Tel Aviv hattında İran Savaşı ile büyüyen anlaşmazlık günden güne derinleşiyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance son dönemde İsrail'i hedef alan eleştirilerini sıklaştırdı. Katıldığı bir programda İsrail'in ABD'lilerin desteğini kaybettiğini açıklayan Vance, Tel Aviv'de bazı kişilerin İran Savaşı'nın devamını istediğini dile getirdi.
20: İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Onlarla benzer çıkarlarımızın olduğu alanlar ve çıkarlarımızın ayrıştığı alanlar olacak.
12: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de pek popüler olmadığını da söyledi Vance. Bazı İsraililerin kendisini hedef aldığını belirtti.
20: İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat başkanın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar.
12: Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail'le bağlarının olduğunu ifade etti.
20: Evet, Mossad, CIA veya Amerika'da ya da İsrail'de başka bir derin devlet ajanı. İsrail istihbaratının en üst kademeleriyle bağlantıları vardı.
7: Şimdi bir diplomasi trafiği işlemiş, bir masa kurulmuş, taraflar bir araya gelmişti. Biraz bir nefes almıştı dünya ama her şey her an değişir mi derken günler sürmedi. Tabii bu

0: son yaşananları konuşurken bu işin içerisinde ekonomi boyutunu da en başta konuşuyoruz. İşte petrolden tutun ürünümüzle ilişkilendirip içeride altını tüm dünyanın konuştuğu başlığı aslında. Altın haftalık bazda yaklaşık %3,2 gerilemiş durumda. Son 6 haftanın da en düşük seviyesine ulaştı. Değerli bir konuğumuz var. Ekonomist Üzeyir Doğan bizi bekleyen isim. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Artık güvenli liman değil mi sorusunu sorayım.
1: Evet, aslında altın güvenli liman olma özelliğini çok uzun zaman önce kaybetti. Bu yükseliş esnası da buna dahil aslında. Çünkü orada ciddi manada spekülatif hareketler söz konusu oldu. Gerek altında ve gerekse diğer değerli metallerde, yani gümüşünde, platinde, palyadyumunda biz geçtiğimiz yıl bir spekülatif yükseliş gördük. Yani bu rasyonel olmayan bir hareketti. Bu sene de onun düzeltmesini görüyoruz ve aşırı değerlenmiş olan bir emtia bir düzeltme sürecine girdi. Bu düzeltmeyi getiren önemli etken de elbette savaşı konuşuyoruz ama arkasında doların değerlenmesi ve Amerika'daki yüksek faizler. Bunlar devam ettiği müddetçe de altın fiyatlarında biraz yön aşağı olacak gibi gözüküyor. Yani buralarda hala dibin olduğunu söylemek çok kolay değil. Ki önümüzdeki günlerde $3,944 civarı daha önceki en düşüşte gördüğümüz en dip seviyeydi. O bölgeyi test etme eğilimindeyiz. Orası kırıldığında muhtemelen ikinci bir sert dalga daha görüyor olacağız altında. Belki $3,500 civarına, belki daha altına. Yani bu açıdan baktığımızda evet, şu anki konjektürde güvenli liman değil. Bir likidite sıkışıklığının olduğu, faizlerin yüksek olduğu ve doların değerlendiği bir atmosferde altının çok fazla bir şansı olacak gibi gözükmüyor. Bu ne zamana kadar devam eder? Muhtemelen Amerika'daki Kasım ayındaki seçimlere kadar. Çünkü orada doların değerli kalması hem enflasyon tarafındaki aşırılıkların önüne geçen unsurlardan bir tanesi, hem de Amerikan halkının refahını yansıtma açısından önemli bir unsur. Trump seçime kadar bunun böyle gitmesine izin verecektir. Seçimden sonra tekrar eski politikalarına, yani düşük dolarlı, değerli dolar politikasına tekrar dönebilir. Evet. Belki Kasım'dan sonra altında yeni yükselişler görebiliriz ama şu aşamada en azından Kasım'a kadar altında her yükseliş satış fırsatı ve daha aşağısı da olası gözüküyor.
0: Üzey Bey, iki soru sorayım. Birincisi, tahmininiz bir önceki dibi gördüğü noktaya altının $3,500 onsunun tekrar düşebilme ihtimalini söylediniz galiba. Doğru anladım değil mi? Bunu da öngörüyorum dediniz.
1: Evet, ya yani ben altın $5,000'dayken altın benim için $3,000 bile pahalı demiştim. Hala aynı görüşteyim. Ama kademeli bir şekilde ilk etapta $3,944 var. Yani bu son düşüşte gördüğümüz dip seviye. Oranın altına indiğimizde çok hızlı zaten 3500 olur muhtemelen. İkinci bir hareket daha sonrasında gelecek bir veri ya da açıklama $3,000'ları da gündeme getirebilir. Ben yani genel anlamda trendin o yönde ilerlediği kanaatindeyim. Çok iyimser değilim altın için.
0: Peki şimdi tabii yatırımcı da şu düşüşlerle birlikte tekrar almaya devam eden var. Durup bekleme, çünkü çok yüksekten alanlar var altını. Beklemek durumunda kalanlar var. Siz şimdi Kasım'ı ve Amerika seçimlerine işaret ettiniz. Oradan sonraki süreçte yani bugün altın alınmalı mı alınmamalı mı sorusuna ne yanıt vermeli? Uzun vadede güvenilirliğini uzun vadede de mi yitirdi? Böyle daha doğru olacak soru.
1: Aynen, şöyle söyleyeyim. Altında bizde, Türk halkında yanlış bir algı var. Altın kaybettirmez. Hayır, altın geçmişte çok fazla para kaybettirdi. Yani 2011 yılında altın $700'dan $2,000'a çıkmıştı. $2,000'dan tekrar yaklaşık $1,000 seviyesine düştü 1,5 yıl sonra ve tekrar $2,000'ı geçip altın yatırımcısına dolar bazında para kazandırdığı yıl 13 yıl sonra 2024. Halbuki o dönemde içeride dolar TL kuru yukarı yönlü hareket ettiği için altın yatırımcısı sanki dolar altından para kazanıyorum zannetti. Halbuki para kazandıran şey altın değil, dolar TL kuruydu. Şu an dolar TL kurunun da çok fazla bir potansiyel sunmadığını işaret ettiğimizde elde geriye sadece ons fiyatı kalıyor. Dediğim gibi ons fiyatında da çok afaki fiyatlardayız. Hala buralar çok yüksek. Yani dünyada altının çıkarma maliyeti, yani sermaye maliyeti de dahil olmak üzere işçilik vesaire giydirilmiş mali, bir ons altının çıkarma maliyeti Dünya Altın Konseyi'nin rakamı $1,400 ile $1,800 arasında geçiyor. Yani ortalama $1,600 civarında bir çıkartma maliyeti olan bir emtiadan bahsediyoruz. Yani bu yüksek kar marjı uzun süre hiçbir emtiada sürdürülemez. Yani bu petrol için de geçerli, diğerleri için de geçerli. Yani $1,600 üret, bunu götür $4,000 sat, $5,000

0: olmak. Yani bu kar marjı bana sürdürülemez geliyor. Ki nitekim altının geçmiş tarihlerine baktığımızda da dönem dönem bu çıkarma maliyetlerinde yükselişler olsa da bu aşırı yükselişler hep törpülenmiş. Yani tekrar %20, %30, %50'ye kadar olan marjlara dönülmüş. Genel itibariyle bu bant içerisinde fiyatlar görmüşüz. Yani şu anda 1600 dolar ortalama çıkarma maliyeti dediğimizde 4000 dolar dediğimiz rakam, yani %150'ye yakın bir marjdan bahsediyoruz. Yani ben bunun sürdürülemez olduğu kanaatindeyim. Yani dünyada da şöyle bir algı vardı bir dönem. Yani çıkarma maliyetlerini bir kenara bırak. İşte dünyada tüm parasal sistem çökecek, yerine altın ya da kriptolar gelecek gibi bir söylem vardı. Ben başından beri de buna inanmadığımı net bir şekilde söyledim. O nedenle ben, hele ki içeride TL'nin %40 civarı faizi varken, böyle bir getiri varken, altın yatırımcısının ne bu faizi geçebileceğini ne de buradan rasyonel bir getiri elde edebileceği kanaatindeyim. Yani o nedenle ben mesafeli durmayı tercih ediyorum.
1: Peki Üzeyir Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Üzeyir Doğan bizimle birlikteydi. Altındaki son durumu konuştuk. Şimdi Gazze, hayat mücadelesi vermeye devam ediyorlar Gazze'liler. İsrail ordusu saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Bir kez daha yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı, adı çadır, derme çatma da değil artık o çadırlar. O noktalar hedef alındı. Yani bulundukları yerler diyelim daha doğru olacak. Çadır madır yok çünkü orada. Saldırılarda en az yine en az bir kişinin hayatını kaybettiğini öngörüyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Yine onları da bilmiyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığı Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73.250'ye yükseldiğini bildirdi. Tırnak içerisinde bir rakam.
2: Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek.
3: Hem açlık hem hastalıkla mücadele ediyorlar. Hem de bitmeyen bombardımana direniyorlar. Katil Netanyahu Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. İsrail ordusu ateşkese rağmen gece gündüz masum sivilleri vuruyor. Gazze limanında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir balıkçı hayatını kaybetti.
2: Çocuk kadın ayrımı yapmıyorlar. Tek istedikleri şey her gün daha fazla insan öldürmek. Bir balıkçının ne suçu olabilir? Nasıl bir tehlike oluşturabilir?
3: Soykırım ordusu mülteci kamplarında kalan Gazzelileri de hedef alıyor. Sadece bedenleri değil, umut ve hayalleri de enkaza gömülüyor.
4: Düğünü için hazırladığımız bütün eşyalar enkaz altında kaldı. Oğlumun ve gelinimin suçu neydi? Neden sevinçleri yarım kaldı?
3: Öte yandan Ekim 2023'te başlayan saldırılarda şimdiye kadar en az 73.250 masum Filistinli hayatını kaybetti.
1: Şimdi Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan Falkland Adaları gerilimi yeşil sahalara yansıdı. Arjantinli futbolcular İngilizler tarafından işgal altında olduğunu iddia ettikleri adaları gündeme getirdiler. Maç sonrası pankart açtı futbolcular. Adaların Arjantin'in olduğunu mesajını içeren bir pankarttı bu. O pankart İngiltere tarafından tepki topladı.
3: Siyasi gerilim futbol sahasına taşındı. Arjantin İngiltere'yi yarı finalde yendi. Ancak maç sonu açılan pankart gündem oldu. Mavi beyazlar Falkland pankartı nedeniyle ceza alabilir. Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland Adaları, Britanya'nın deniz aşırı toprakları arasında. Bu adalar iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen Arjantin ile İngiltere arasında hala tartışma konusu. Buenos Aires, Londra'nın adaları gasp ettiğini savunuyor. Adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Tartışma yeşil sahalara da yansıdı. Arjantin ile İngiltere Dünya Kupası yarı final maçında karşılaştı. Mavi beyazlar İngiltere'yi 2-1 yendi. Finale yükseldi. Son düdüğün ardından Arjantinli oyuncular Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı bir pankart açtı. Pankart İngiltere'de büyük tepkiye neden oldu.
5: Benim tepkim tamamen uygunsuz olduğu yönünde. Siyaset futboldan ayrı olmalı.
3: Pankartı taşıyan futbolculardan bazıları İngiltere'de oynuyor. Söz konusu futbolcuların ülkedeki çalışma izinlerinin iptal edilmesi için kampanya başlatıldı.
1: Cumhur İttifakı'nın aylardır üzerinde çalıştığı terörsüz Türkiye sürecinde son adım.

0: MHP'nin kapısını çaldı.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
0: DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. Görüşmede yasal düzenlemenin kapsamı ve meclis takvimi gündeme geldi.
1: Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
0: Çerçeve yasanın meclis kapanmadan gündeme alınması planlanıyor. Bu kapsamda İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Kulislerde ise çerçeve yasa meclisten geçse bile uygulama için saha raporlarının dikkate alınacağı konuşuluyor. Yani önce MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahadaki son durum değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu PKK feshedilmiş silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alacak. Son adımsa Cumhurbaşkanı kararıyla atılacak.
1: Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
0: En fazla 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasada suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı olacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında tutulacak. Yasada örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüşüyle ilgili süre sınırlaması da olacak. Ve yasada hiçbir şekilde af yer almayacak.
2: Haber merkezimize yeni ulaşan görüntüler var. Çin'den gelen görüntüler. Birlikte izleyeceğiz görüntüleri. Ekrana taşıyacağız. Bir heyelan meydana geldiği, hatta bir facianın yaşandığını söylemek yanlış olmayacak. Yerleşim yerlerinin hemen bulunduğu bir nokta. Ön tarafta büyük bir derenin, nehrin aktığını, nehir desek daha doğru olacak. Nehrin aktığını görüyoruz. Hemen nehrin bittiği noktada yüksek apartmanların bulunduğu bir alan var ve trafiğe açık çift yönlü bir cadde. Hemen o caddenin sonunda heyelanın gerçekleştiği anın görüntüsü şu an ekranlara yansıyor. Görebildiğim kadarıyla binaların bittiği noktada yüksek bir dağ yamacı var ve o yamaçta gerçekleşiyor heyelan. İnsanların panik halinde o noktadan uzaklaşma çabası. Ve evet, dağda meydana gelen heyelan sonrası büyük kaya parçalarıyla o yolun kapandığını görüyorsunuz ki gördüğümüz ilk görüntüde araçların ilerlediğini gördük. Çok olası ki o noktada bir aracın ya da bir insanın olması. Çünkü iki sokak arasını bağlayan bir cadde galiba burası. Çok yoğun yerleşim. Buradan daha net seçiyoruz. Oldukça da bir dağ oluşmuş heyelanla birlikte. Dağdan kopan o parçalar, büyük kaya parçaları beraberinde önüne ne kattıysa sürüklemiş durumda. Bir facia yaşanmış. Oradan alınan görüntüler bunlar. Özellikle de çift yönlü trafiğin yoğun olduğu bir yolun bittiği noktada heyelanın durduğu nokta olmuş. Zaten şu görüntüde gördüğümüz binaların devam ettiğini düşünürsek, yanlarındaki binaların, onların da yıkıldığını söyleyebiliriz. İlk belirlemelere göre 7 kişinin kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldığı bilgisi var. Ancak hayatını kaybeden ya da yaralılarla ilgili henüz elimize ulaşan bir bilgi yok. Ama gerçekten korkunç bir görüntü baktığımızda. O noktada önüne ne kattıysa dağın resmen bir parçasının heyelanla birlikte yerleşim merkezine indiğini seçebiliyoruz. Ve görünen görüntüde de zannediyorum heyelanın altında kalan binaların olduğunu söylemekte teyitli bir bilgi olmasa da yanlış olmayacak gibi görünüyor. Tabii o anda yaşanan panik, insanların o noktadan uzaklaşma çabası ve herkesin birbirini uyardığı o anlar, yolun tamamen kaya parçalarıyla kapandığını, ve onun da yeniden bir dağ oluşturduğunu seçebiliyoruz. O noktada kurtarma çalışmalarının başladığını anlıyoruz. 7 kişinin kurtarılmasıyla birlikte zannediyorum şu an itibariyle de kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii büyük bir facia yaşanmış.

0: durumda. Çin'den gelen görüntüler ürkütücü. Yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü şirketlerinden biri olan Havelsan, insansız sistemlerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Kara, deniz ve hava platformlarıyla Mehmetçiğin gücüne güç katan Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
1: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
2: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerinde görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
1: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
2: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
1: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar'da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
2: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
1: Havelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında da oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
2: Havelsan Matra gemi trafik yönetim sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aileden 4 kişinin bulunduğu Jessica Alabora oldu. Kazada anne kurtuldu. Ailenden kız çocuğu hayatını kaybetti. Suda kaybolan babayla diğer kızı ise aranıyor.
3: Deniz keyfi faciayla bitti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Iraklı ikisi çocuk 4 kişilik ailenin bulunduğu jet ski Akyarlar açıklarında şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Suda çırpınan anneyi yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı ölümün kıyısından çekip aldı. Babayla iki kızı ise akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler sonra Yunanistan'ın İstanköy adası açıklarında kızlardan birinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri baba ve diğer kız çocuğunu arama çalışmalarını sürdürüyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta çıkan kavgada kılıçlar kullanıldı.
1: Ellerine ne geçtiyse fırlattılar. Birbirlerine kılıç savurdular. İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın önünde şişe kıran grupla site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Tarafların öfkesi sokağa karıştırıldı. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken yanlarındaki kılıçları birbirlerine savurdular. Birbirlerine taş, sopayla saldıran grubu polisin müdahalesi durdurdu.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de bir sokak kavgası yaşandı. İnşaat çalışması sırasında bir binada hasar oluştu ve sakinleri kendini korkuyla sokağa attı. Müteahhitler ise birbirine girdi.
4: Abiler, abiler. Haydi.

0: Temel kazısı Bitişik'teki sağlam binaya zarar verdi. İçindekilerin yüreği ağzına geldi. İki binanın müteahhitleri sokak ortasında kavgaya tutuştu. Ortalık birbirine girdi.
1: Müteahhitin hatası.
0: Bahçeli Evler Hürriyet Mahallesi dün akşam hem hareketli hem de gergin dakikalara sahne oldu. 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler gelmeye başladı. İçindekiler kendini korkuyla dışarı attı. Sonrasında da mahallede tartışma sesleri yükseldi. Üstelik kayan binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.
1: Münakaşa yaşandı.
2: İki müteahhitin birbirine girme sebebi temel kazma çalışmalarıydı. Arkamızda gördüğünüz işte bu 7 katlı bina bir anda gece saat yerinde kaymaya başladı. Müteahhitler kazı çalışmasının olduğu yere geldi.
1: Arkada kazı çalışması vardı. Kazı çalışması bittikten sonra o toprak kayması olmuş arka tarafta.
3: Abiler,
0: Taraflar birbirini suçladı. Bina ikinci kez kaymaya başlayınca temel kazma çalışmasının bulunduğu yer geçici olarak tekrar toprakla dolduruldu.
2: Tek suçlu yeni inşaatın müteahhiti gibi gözükse de aslında baştan kayan apartmanın planı yanlış yapılmıştı.
4: Resmiyette bu projesinde eksi ikisi olduğunu duydum ben bu binanın. Eksi ikisinin olması demek 6 metre aşağıda zeminin sağlam olması, oraya oturmuş olması demek. Yerinde yapılmadığı için aslında aşağısı boş ve 2 kat eksi katlanmış. Kaçak.
2: Binanın zemini hasar aldıktan sonra apartman dakikalar içinde tahliye edildi ve mühürlendi. Zabıta ekipleri ve karot örneği almak için gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yıkım kararı gecikmedi.
5: Şimdi sıcak havalar etkisini göstermeyi sürdürüyor. Tabii herkes klima çalıştırıyor. Bugünlerde neredeyse aralıksız çalışıyor klimalar. Bakımları çok önemli. Bakımı yapılmayan klimalar riskli sonuçlar doğurabiliyor. Peki nedir bu riskler? Detayları bir öğrenelim. Muhabir arkadaşımız İsmet Yeldelen bize anlatacak detaylarını. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, yaz mevsiminde sizin de söylediğiniz gibi klimalar yoğun bir şekilde kullanılıyor ve bunların periyodik bakımları gerekiyor. Biz kullanıcıların yapabildiği, başarabildiği basit bakımlar var. Tabii bizi aşan durumlar da var. Yetkili servislerin mutlaka bakması gerektiği ve bakımını yapması gerektiği durumlar da var. Şu anda yayın konuğumuz uzman makine mühendisi, soğutma sistemleri uzmanı Ümit Özkurt yanımızda. Efendim, klimaların bakımları hakkında bilgi alabilir miyiz sizden?
7: Evet. Öncelikle herkese merhabalar. Biz kullanıcılar olarak hem evimizde hem iş yerimizde yazın sıcaklarda çok klima kullanıyoruz. Öncelikle kontrol edeceğimiz klimanın iç ünitesinde şu filtreler. Havanın içinde gözümüzün görmediği partiküller var. Bunlar şu yüzeydeki filtrelere yapışıyor ve 10 günde, 15 günde bunları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bunları sade suyla yıkıyoruz, akan suyunu siliyoruz, geri koyuyoruz.
6: Deterjan kullanılmıyor değil mi bu esnada?
7: Bunlar da kullanmamıza gerek yok. Çünkü yapışmıyor bu, hemen suyla beraber akıp gidiyor. Yıkadıktan sonra akan suyunu kuruluyoruz. Ondan sonra klimamızın şu yerine takıyoruz buraya. Ama gözümüzle de burayı kontrol ediyoruz. Buralarda da partikül birikme olduysa yetkili servislerden randevu alıyoruz ve cihazımıza geliyorlar, bunları söküyorlar, güzelce temizleyip tekrar yerine takıyorlar.
6: Peki efendim, bu bakım söylediğiniz yetkili servisin yapması gereken işlem hangi periyotlarla olmalı?
7: Şimdi bunu öncelikle klimaların kullanmadığımız ilkbahar ve sonbahar ayları var. Bu sonbahar ve ilkbahar aylarında biz gözümüzle buraları kontrol ediyoruz. Şöyle işlerine bakıyoruz. Burada partikülleri gördüysek hemen yetkili servislerden randevu alıyoruz. Bunu yaz başı ya da kış başı, sonbaharlı ilkbahar aylarında yaparsak daha güzel olur.
6: Motor kabininin de bir bakımı temizliği var mı?
7: Dış ünitelerimizde içinden hava geçtiği için havanın içindeki partiküller buralarda birikiyor. Burada birikme oldu mu klimanın çalışmasında ve ömründe sıkıntılı oluyor. Arıza bile yapmasına sebep olabilir.
6: Efendim, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, bakımı yapılmayan klimalar hem klimanın performansını düşürüyor, hem enerji tüketimini artırıyor, hem de soluduğumuz havanın kalitesini düşürüp sağlık nedeniyle

0: gelen sağlık sorunlarına neden olabiliyor diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan bir lezzet var. Malatya kurabiyesi. Kayısı çekirdeğinden elde edilen bir unla yapılıyor bu kurabiye. Ünü ise ülke sınırlarını aşmış durumda.
2: Tescilli kayısı çekirdeği kurabiye ile buluştu, ortaya çıkan lezzet sofraların gözdesi oldu. Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan bir lezzet var. Malatya kurabiyesi.
3: Osmanlı tarihine dayanıyor. Bizim geleneksel tatlımız aslında bu. Çünkü kutsal topraklardan gelen misafirleri ziyarete giderken bu kurabiyeler gider. Asker görmeleri için bu kurabiyeler gider. Bu kurabiyemiz tarihi olan bizim tarihi yöresel tatlımız.
2: Coğrafi işaret tescilli kurabiye alışılagelmişin dışında hamuruna kayısı çekirdeği eklenerek yapılıyor.
3: Yapılışı 3 malzemeli bir ürün ama çok lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor.
4: Evet.
3: Un, yağ, şekerden yapıyoruz.
4: Bu kayısı çekirdeğinin unu mu?
3: Evet. Şurada kayısı çekirdeğinin ununu kullanıyoruz.
4: Evet, görüntüye geliyor.
3: Evet, kayısı çekirdeği unu. Tereyağı kullanıyoruz.
4: Malatya tereyağı, evet. Doğal tereyağı.
3: Beyaz un kullanıyoruz ve pudra şekeri. Bunların karışımıyla şöyle bir hamurumuz, kulak memesi kıvamında bir hamurumuz oluyor. Ve bu kurabiyeleri elimizle böyle yuvarlayıp şekil verdikten sonra 18-20 dakika içerisinde kurabiyemiz hazır.
4: Malatya'nın coğrafi işaret tescilli kurabiyesi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
3: Bu çok global bir tat oldu. Yani biz bunu aslında deneyimleyerek daha çok görebildik. Evet. Çünkü mesela Avrupa'ya, yabancılara gönderdiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz.
4: Evet.
3: Onların da çok beğendiğini bildiğimiz için bu global bir tat oldu artık.
4: Sürekli tercih ediyor musunuz bu lezzeti?
5: Tercih etmezsem adam 65 yaşında, taksiciyim ben. Karşıda evet. Bak içeride evet. Ailesiyle geldi, onlarla geldi ki kurabiye alalım.
4: Buraya müşteri getirdiniz abi, kurabiye almaya.
5: 11 kilometre ileriden geldim ben.
4: Lezzeti daha önce tatmamış olanlar için neler söyleyeceksiniz?
5: Tavsiye ederim, gelsinler abi. Yani üzerine tabii ki üzerine ben böyle bir kurabiye yemedim.
4: Bu lezzeti niye tercih ediyorsunuz?
6: Bu lezzeti taze olduğu için, kaliteli olduğu için.
4: Ve organik olduğu için.
6: Organik olduğu için, evet.
1: Anadolu'dan yaban hayatına dair renkli karelerle noktalayacağız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yerli savunma sanayi yenilikçi teknolojilerle çağ atladı. Sürecin mimarlarından Havelsan kapılarını A Haber'e açtı.
7: Havelsan teknoloji üstündeyiz ve burada aslında Havelsan tarafından geliştirilen birçok önemli sistem var. Tabii ki bu sistemler özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilmiş ve hayata geçirilmiş unsurlar. Burada görmüş olduğunuz Barkan otonom yeteneklere sahip, zorlu arazide keşif, gözetleme, lojistik destek ve atış gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı. Tabii ki bu kara aracının üzerinde görmüş olduğunuz gibi paletler var. Bu paletler

0: kuvvetler sayesinde de bu aracımız en zorlu arazilerde bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elini güçlendirmek için yol alabilme kapasitesine sahip.
1: İnsansız sistemler noktasında hava, kara ve deniz platformlarıyla ön plana çıkan Havelsan, o yeteneklerini teknoloji üstünde sergilemeye devam ediyor.
0: Baha insansız hava aracımız var. Bu hava aracımız ise sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilmiş bir ürün. Bulut altı otonom, dikey kalkış ve iniş özelliklerine sahip bir insansız hava aracı olarak ön plana çıkıyor.
1: Yakın zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız deniz aracı Sancar'da Havelsan'ın göz bebeği projelerinin başında geliyor.
0: İnsansız deniz aracımız var, İDA'mız var burada. Bu İDA'mızın adı ise Sancar. NATO standartlarına uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilebiliyor. Bu sayede farklı gemiler arasında görev aktarımı, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezde operasyonel yürütme ve sürü operasyonları organize etme imkanı da sağlıyor.
1: Havelsan yalnızca askeri alanda değil, simülasyon ve ulaştırma alanında da oldukça önemli bir yere sahip. Öyle ki deniz güvenliği ve deniz trafiği için geliştirilen Matra sistemi aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.
0: Havelsan Matra Gemi Trafik Yönetim Sistemi İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda trafik kontrolü sağlayan bir sistem.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Haziran enflasyonuyla birlikte memurun da emeklinin de maaşı yeniden hesaplandı. Yılın ikinci artışı gerçekleşti. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Şimdi gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi.
3: En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23.552 lira oldu. Buna özel bir başlık açıp değineceğim. En düşük memur emekli aylığı da 31.527 lira oldu. Bu 23.552 lira hükümet tarafından meclise sunulan önerge gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve kabul edildi. Bundan sonra en düşük emekli maaşı aylığı 23.552 lira olarak emeklilerimiz hesaplarında görecekler.
4: SSK Bağkur emeklilerin zam oranı belli oldu. %17.76. Memur emeklilerin zam oranı ise %13.52 olarak belirlendi ve emeklilerin zamlı maaşları hesaplarına yatırılmaya başlandı.
3: 17'si ile 26'sında SSK emeklilerimiz maaşlarını almaktalar. Bağkur emeklilerimiz ise gene tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını almaktadırlar.
1: Yeni zam oranlarıyla birlikte aile yardımlarında da artış var. Çalışmayan eş, çocuk ve engelli çocuk yardımları da yükseltildi.
3: 17,76 SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları artacak. 13,52 ise memur dul ve yetim aylıkları artmış olacak.
1: İki çocuklu eşi çalışmayan memurun hesabına 5157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70.224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da 1113 lira ödenecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
1: CHP'de mutlak putlan kararı sonrası başlayan ihraçlar ve görevden almalara yenileri eklendi. 8 il başkanı daha görevden alındı. 2 il başkanı tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il örgütlerine yönelik yeni ihraçlar gündemiyle toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı.
6: 8 il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
1: Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
6: İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na

0: ihraç yönünde de karar almış bulunuyoruz. Bu Konya İl Başkanımız Necat Türktaş için ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız için.
1: Toplantıda 7 ile de yeni atama yapıldı.
0: Daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar: Düzce iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçbinek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
1: Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesiyle birlikte 51 il başkanı görevden alınmış oldu. 43 ilde ise yeni atamalar tamamlandı.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. Kemal Kılıçdaroğlu.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 17 Temmuz Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Numan Erşan Karaca İstanbul'dan canlı yayında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Hasan Zahit Ezim İstanbul'dan canlı yayında. Musi Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada 19 kişi tutuklandı. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP için mutlak mutlak kararı ile ilgili kararı ve itiraz Yargıtay'a gönderildi. Diğer yandan CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında. ABD'nin İran'a saldırıları sürüyor. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün görevi devrediyor. Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Avrupa'da su krizi derinleşiyor. Sıcaktan ölenlerin sayısı da 10 bini geçti. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında. Çin'de 29 ülkenin katılımıyla Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kuruldu. Mehmet Zeyrek Pekin'de canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP için mutlak butlan kararı ile ilgili karar ve yapılan itiraz Yargıtay'a gönderildi. Diğer yandan CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı. Özgür Özel'in de yeni partiyi ne zaman kuracağı merak konusuydu. Son durum netleşti. Özel önümüzdeki hafta son grup toplantısını yapacak ve yeni yol haritasını açıklayacak. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu Ankara'dan son gelişmeleri aktaracak.
1: Can Okanar, oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor ve son yaşanan sıcak gelişmeyle başlayalım. Bölge Adliye Mahkemesi mutlak butlan dosyasını Yargıtay'a gönderdi. 56 gün önce alınmıştı Adliye Mahkemesi'nde bu karar, istinafta bu karar, mutlak butlan kararı ve tedbirli olarak alınmıştı. İşte buna itiraz edilmişti. CHP Genel Merkezi, Özgür Özel'in genel başkanlığı sırasındaki CHP Genel Merkezi buna itiraz etmişti. Şimdi bu itiraz Yargıtay'da görüşülecek. Şunu da ifade edelim. Tabii pazartesi günü adli tatil başlıyor. Adli tatil başladığı için bu 45 günlük sürede görüşülmesi mümkün değil Yargıtay'da bu dosyanın. İşte o 45 günden sonra gündeme gelecek. Yani hemen ele alınması, gündeme gelmesi bu durumda mümkün görünmüyor. En azından 45 gün sonra ele alınabilecek bir konu olarak değerlendiriliyor. Bu konuda özetle şunu söyleyebilirim. İstinaf Yargıtay'a dosyayı mutlaka

0: Kutlan dosyasını göndermiş oldu. Şimdi başka gelişmeler de yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 il başkanı daha MYK tarafından görevden alındı. Ayrıca 2 il başkanı da yine ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bunun yanı sıra 7 il başkanlığına da atama yapılmış oldu. Kılıçdaroğlu yönetimi geldiğinden bu yana 51 il başkanı görevden alındı ve yerlerine 43 atama yapılmış oldu. Şunu da ifade edelim. Özgür Özel'in de artık yol haritası netleşmiş durumda. Önümüzdeki hafta Salı günü Özgür Özel'in CHP milletvekili olarak son grup toplantısını yapması bekleniyor ve bu toplantıda da yeni partiye ilişkin ipuçlarını vermesi, açıklamalarda bulunması bekleniyor. Artık en geç 24 Temmuz'da yeni parti dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verileceği ifade ediliyor. Adı ne olacak? Amblemi ne olacak? Tabii bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek ama şunu da söyleyelim. Kaç milletvekili geçecek? Asıl gözler orada olacak. Bu milletvekili sayısının kaç olacağı, yeni partiye geçecek milletvekili sayısının kaç olacağı merakla bekleniyor. Çeşitli sayılar telaffuz ediliyor. Ayrıca hemen tüm milletvekillerin istifa etmeyeceği, yani Özgür Özel yalnız tüm milletvekillerin istifa etmeyeceği, kademe kademe bu istifaların gerçekleşeceği de ifade ediliyor. Bir taraftan Özgür Özel yönetimi eğer baskın seçim olursa diye bunu düşünerek farklı partilerle de, seçime girebilecek partilerle de iletişim halinde, bunu da, bu temaslarını da yine sürdürüyorlar. İşte bu konunun da hangi parti olacağının da önümüzdeki günlerde netlik kazanmasını bekliyoruz. Can Okanar.
1: Yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Erşen Karaca'dan alacağız.
2: İyi günler ve yayınlar diyorum Can Okanar. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında günün en sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Sabah saatlerinde operasyona düğmeye basıldı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla birlikte aslında bu konuda detay kazanmış oldu. Akın Gürlek yasa dışı bahis, spora şiddet, bahis çikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi ve nitekim de öyle oldu. Eski kulüp yöneticilerinin aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve şu anda hali hazırda 17 gözaltı bulunuyor Can Okanar. Olayın detayına gelecek olursak, düzenlenen operasyonda şu anda Türkiye içerisinde yasal olarak faaliyet gösteren sitelerde aslında bir analiz yapıldı. 2020 ve 2026 verileri incelendi ve burada aslında bir önemli bir rapor ortaya çıktı. Aynı zamanda dediğimiz gibi eski kulüp yöneticilerinin yaptığı kuponlar aslında yasa dışı bahise girdi ve aynı zamanda operasyon da bu konu kapsamında gitgide büyüyor. İncelemeler sonucunda yöneticilerin bizzat görevde oldukları dönemlerde yaptıkları kuponlar ve aynı zamanda oynadıkları rakamlarda ise dosyaların aslında ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. İddialarda sadece bahis verileri yok, MASAK raporları da var. Aynı zamanda soruşturma kapsamında MASAK raporları da incelenme altına alınmış durumda. Dikkat çeken isimler ve aynı zamanda çarpıcı rakamlar da var. Listede Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinde görev yapmış isimlerin de yer alması dikkat çekiyor. Özellikle bazı şüphelilerin oynadığı kupon sayısı binli rakamlara ulaşması soruşturmanın daha da kapsamlı hale gelmesine devam ettiriyor diyebiliriz. Önemli isimler vardı, onlardan bir tanesi Adana Demirspor Ali Sancak. Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı açığa çıktı. Kerem Gürel Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 996 kupon yapıldığı ortaya çıktı. Yine Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız ise yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendiriliyor. Son olarak belirtmek istiyorum, toplamda 19 gözaltı kararı var. Hali hazırda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında aynı zamanda Türkiye'nin birçok bölgesinden var diyelim. Ve önümüzdeki saat diliminde ise İstanbul'a gelmeleri, bizim şu anda bulunduğumuz İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getirtilmeleri öngörülüyor. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi önemli isimleri son kez sıralayacak olursak Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Avni Akdemir, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Maruf Güneş'in aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 17 kişi gözaltına alındı diyeyim ve stüdyoya bırakalım sizi.

0: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla ilgili 9 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Ahbap çalışanları ve mali denetçilerin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim ayrıntıları aktaracak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ve beraberindeki 18 kişi tutuklanmıştı ve az önce sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu kapsamda 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 6 kişi daha gözaltına alındı. Peki Oğuzhan Uğur'la birlikte gözaltına alınan isimler kimlerdi? Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Teke gözaltına alındı. Tabii burada önemli isimler var. Bu önemli isimlerden bir tanesi Emre Kartaloğlu. Zira Emre Kartaloğlu Ahbap Derneği'ne 6 Şubat depremleri kapsamında usulsüzlük yok raporu vermekle suçlanıyor. Peki Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma sebeplerinden biri neydi? Az önce yine siz de ifade etmiştiniz. Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı üzerindeki banka hesabı buna yurt dışından gelen yüklü bir miktar MASAK'ın raporuna takıldı. Özel bir bankanın ise MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi ve bu kapsamda işte bugün sabah saatlerinde sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı ve onunla birlikte 6 kişi daha. Ancak tabii ki Oğuzhan Uğur yalnızca bu MASAK raporuna ilişkin değil, aynı zamanda farklı bir şekilde yürüttüğü algı operasyonlarında da aslında emniyetin radarına takıldı. Hatırlayacak olursak 6 Şubat depremleri döneminde AFAD'a Kızılay'a bağış yapmayın, AFAD'a bağış yapın gibi söylemlerde bulunmuştu. Bu söylemlerde bulunan ünlülerden biriydi. Ancak Haluk Levent'in bu durumundan sonra sosyal medya hesabından hatırlayacak olursak bir paylaşım yapmıştı. Dersimi aldım paylaşımında bulunmuştu. Devletin resmi kurumları haricinde başka kurumlarla herhangi bir noktada beraber el ele iş yapmanın doğru olmadığının dersini aldım sözlerini kullandığı ifade edilmişti sosyal medya hesabı üzerinden. Toparlayacak olursak sabah saatlerinde yürütülen operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. A Haber ekibi olarak da bu konunun takipçisiyiz. Gelişmeler oldukça aktaracağız diyelim. Sözü Vatani Emniyet'ten size bırakalım.
0: Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent ve Ahbap üzerinden yaptıkları kirli propagandayla devleti kötüleme yarışına giren ünlüler korosu şimdilerde kandırıldık diyerek birer birer çark ediyor. Bir başka deyişle topluma karşı işledikleri suçu sadece Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyorlar. Öyle görünüyor ki Levent'le ilgili soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktıkça malum korodan yeni itiraf.

0: Hubbub'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
1: Yardımlarınız çok önemli. Ahbap'a desteklerinizi bekliyoruz.
2: Asrın felaketinde devleti hedef alan paylaşımlarla Ahbap'a destek çağrısı yapan ünlüler soruşturma sonrası tavır değiştirdi. Kimi mesafe koydu, kimi paylaşımlarını sildi, kimi ise sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalıştı.
3: Ahbap, Oğuzhan Uğur, kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin.
0: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Haluk Levent'in derneği Ahbap'la ortak bağış topladıklarını bizzat canlı yayında ifade eden Uğur, Levent'in gözaltına alınması sonrası tutuştu. Uğur, bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım dedi. Oyuncu Berna Laç'ın deprem zamanı şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek, Ahbap ve Akut gibi demişti. Levent'in gözaltına alınması sonrası ise ortada bir durum varsa pek çok kamu kurumu da töhmet altında, nasıl kuruldu, nasıl denetlendi ve...

0: vesaire paylaşımı yaparak suçu sisteme atarak kendisini aklamaya çalıştı. Televizyon programcısı Pelin Batu da devlet yoktu ama halk ve ahbap vardı paylaşımı yapmıştı. Bu soruşturma sonrası deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım dedi. Deprem bölgesinde AK Parti'nin oy oranının yüksek çıkmasını, depremzedelerin hür iradesini hazmedemeyen oyuncu Eda Ece bir ödül töreninde nefretini işte bu sözlerle kusmuştu.
1: Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlatmalıyım.
0: O da diğer ünlüler gibi günah çıkardı. Dilimi eşek arısı soksaydı da demeseydim dedi.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturmada 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan notlarıyla karşımızda.
3: Can Okanar, tabii ki haftanın son iş gününde sıcak gelişmelerle güne başladık. Özellikle gündemin en önemli kritik maddesi tabii ki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uğradığı kaza, Kırım olayının 17 yıl aradan sonra tekrar araştırılması oldu. Özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılan konuda FETÖ izlerine de rastlandı, aktarılmıştı. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tabii ki bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında ise 27 şüpheliden 19'unun tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Açıklanmış oldu. Başsavcılıktan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Bu açıklamaya bakacak olursak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Merkez Ankara olmak üzere 10 farklı ilde 30 farklı adrese operasyon düzenlendiği bilgisi aktarılmış oldu. Açıklamada merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza, kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 27'sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtilmiş oldu. Yine açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı savcılığındaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19 hakkında tutuklama, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtilmiş oldu. Son olarak başsavcılık soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü ve devam edileceğini de belirtmiş oldu. Biz de kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le gelişmeleri takip ediyor olacağız ve anlık olarak sıcağı sıcağını izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım. Can Okanar.
2: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı da genişleyecek.
4: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
5: Kabul etmeyenler...
4: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
6: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması,
4: teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaları

0: Usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
1: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
0: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
2: ABD İran'da altyapı demiryolu ve köprülere saldırdı. Tahran'ın ise Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz'deki petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediği öne sürüldü. Son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
3: Canan Pınar, teşekkür ederim. En iki gecedir arka arkaya Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ı bombalıyor. Son gecedeki saldırı takribi olarak 7 saat
4: sürdü. Ve bu 7 saatlik sürede İran'ın altyapısına yönelik de ciddi saldırılar söz konusu oldu. Senin de belirttiğin üzere İran'da 6 köprü ülkenin güneyinde hedef alındı. Bunların yanı sıra demir yolu kavşağı, bir hava alanı ve bölgenin ünlü Çabahar gözetleme kulesi de vurulan hedefler arasında yer aldı. İran'dan gelen son açıklamada gece yapılan saldırılarda 8 İranlının hayatını kaybettiği ifade edildi. Yine Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son açıklamada son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı düzenlediği saldırılarda ölen kişi sayısının 38'e, yaralı sayısının ise 400'ün üzerine çıktığı ifade edildi. İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırılarla misillemesinin oldukça ağır olduğunu ifade edebiliriz. 6 ülkeye yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Özellikle ilk kez İran'ın Suriye'yi, Tenef bölgesini hedef alması da dikkat çeken başlıca husus. İkinci kez İran Umman'ı hedef aldı. Savaş süresince, yani 40 günlük savaş boyunca Umman'ı İran hedef almamıştı. Ancak özellikle son zamanlarda Umman'ın Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etmesi İran'da ciddi rahatsızlığa neden olmuş durumda. Yine İran'la ABD arasında görüşmelere aracılık eden Katar hedef alınan bir diğer nokta. Gerçi İran tarafı işte bu saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait mevzileri hedef aldığını duyuruyor. Yine Kuveyt'ten gelen açıklamada Kuveyt elektrik tesislerine ve su arıtma tesislerine yönelik saldırılar yapıldığını belirtiyor. İran daha önce eğer benim altyapıma yönelik bir saldırı olursa bölge ülkelerinin altyapısına yönelik saldırı yapacağım yönünde uyarılarda bulunmuştu. Dikkat çeken bir başka husus Irak'ın kuzeyinin hedef alınması. Gerçi İran'dan resmi olarak bu konuyla ilgili açıklama yapılmasa da bu bölgede İran'a karşı ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan Komale'den gelen açıklamada 8 mensubunun gece yapılan saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Yeni bir gelişmelerde şöyle söyleyebilirim ki birkaç saat önce Umman kıyılarında, Umman karasularında yine bir başka petrol gemisine yönelik bir saldırı söz konusu oldu. İran'dan şu ana kadar bu konuyla ilgili yapılmış bir açıklama yok. Yine Amerika Birleşik Devletleri ordusuna mensup komandolar helikopterden İran'la bağlantılı bir gemiye iniş yaparak söz konusu geminin kontrolünü ele geçirdiğini ifade edebiliriz. Dediğim üzere 6 gecedir arka arkaya söz konusu bölgede çatışmalar yaşanmaktadır. Donald Trump'tan gelen son açıklamada önümüzdeki günlerde bunun meyvesini elde edeceğiz yönünde bir ifade yer almaktadır. Gerginlik devam etmektedir. Gerçi başkent Tahran'da saldırı olmadığından dolayı biz burada yaşayan insanlar olarak pek o saldırıyı da hissetmediğimizi söyleyebilirim Canan Pınar.
2: ABD'nin Utah eyaletindeki bir AVM'de bir kişi yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırıya uğradı. İslam düşmanı saldırgan mağduru en az 15 kez bıçakladı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.
5: İslam düşmanlığı bir kez daha şiddete dönüştü. Yalnızca Müslüman olduğu için bıçaklı saldırının hedefi oldu. Görüntüler ABD

0: Türkiye'nin batısındaki Utah eyaletinden. İslamofobik saldırı bu kez alışveriş merkezinde gerçekleşti. 48 yaşındaki Peter Michael Larson, sırf Müslüman olduğu gerekçesiyle AVM'de çalışan bir kişiyi hedef haline getirdi. Masum adamı en az 15 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalıştı. İslam düşmanı adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Ardından polis ekiplerine teslim edildi. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Müslüman çalışan hastaneye kaldırıldı. ABD basınına göre fail saldırı öncesi kurbanın adını ve dinini sordu. Su isteme bahanesiyle dikkatini dağıttıktan sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdi. Amerikan İslami İlişkiler Konseyi de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ülkemizin siyasi ve toplumsal liderleri daha fazla masum insan zarar görmeden Müslüman karşıtı nefreti açıkça reddetmelidir ifadeleri kullanıldı.
1: Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan Falkland Savaşı yeşil sahalara yansıdı. Arjantinli futbolcular İngilizler tarafından işgal altında olan adaları gündeme getirdi. Maç sonrası pankart açan futbolcular Falkland adaları Arjantin'in mesajını verdi. O pankart İngiltere tarafından tepki topladı.
0: Siyasi gerilim futbol sahasına taşındı. Arjantin İngiltere'yi yarı finalde yendi. Ancak maç sonu açılan pankart gündem oldu. Mavi beyazlar Falkland pankartı nedeniyle ceza alabilir. Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland adaları, Britanya'nın deniz aşırı toprakları arasında. Bu adalar iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen Arjantin ile İngiltere arasında hala tartışma konusu. Buenos Aires, Londra'nın adaları gasp ettiğini savunuyor. Adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Tartışma yeşil sahalara da yansıdı. Arjantin ile İngiltere Dünya Kupası yarı final maçında karşılaştı. Mavi beyazlar İngiltere'yi 2-1 yendi. Finale yükseldi. Son düdüğün ardından Arjantinli oyuncular Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı bir pankart açtı. Pankart İngiltere'de büyük tepkiye neden oldu.
2: Benim tepkim tamamen uygunsuz olduğu yönünde. Siyaset futboldan ayrı olmalı.
0: Pankartı taşıyan futbolculardan bazıları İngiltere'de oynuyor. Söz konusu futbolcuların ülkedeki çalışma izinlerinin iptal edilmesi için kampanya başlatıldı.
1: Dev bir buzdağı Grönland'ın güney kıyılarına doğru sürükleniyor. 6 kilometrelik buzdağı şimdiden 1200 kilometre yol kat etti. Buzulların bu şekilde eriyip kopmaları durumunda neler yaşanacağına bakacağız.
0: Küresel ısınma doğanın dengesini değiştiriyor. Son olarak Grönland'da 6 kilometrelik dev bir buzdağı koptu. Akıntıyla birlikte sürüklendi. Gittikçe eriyerek 1200 kilometre yol kat etti. Açıklamalar Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden geldi. 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev buzdağının ana parçasından koptuğu ve 1200 kilometre sürüklendiği bildirildi. Buzdağının ilerleyen günlerde parçalanarak daha küçük buzdağlarına ayrılması bekleniyor. Ancak bu durum görünenden daha büyük riskler barındırıyor. Çünkü buzdağlarının yol almasıyla deniz seviyeleri yükseliyor. Eriyen buzullar okyanuslara karışarak deniz seviyelerini metrelerce yükseltiyor ve kıyı şehirleriyle adaları su altında bırakabiliyor. Ayrıca buzullar güneş ışınlarını yansıtarak dünyayı soğutuyor. Bu yüzden dev buzullar yok olduğunda koyu renkli denizler daha çok ısı çekiyor ve küresel sıcaklıklar kontrolden çıkıyor. Ve dünyadaki temiz suyun büyük kısmını depolayan buzullar eridiğinde milyarlarca insan içme ve tarım suyu sıkıntısı yaşamaya başlıyor.
1: Çin'de Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü kuruldu. 29 ülkenin katılımıyla imzalar atıldı ve A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den ayrıntıları aktaracak.

0: Birliği için buluştuğu tarihi bir gün gerçekleşti bugün. 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ile Yapay Zeka Küresel Üst Yönetişim Toplantısı bugün açılış töreni vardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Xi Jinping bu açılış töreninde önemli açıklamalar yaptılar. Ana tema yapay zekanın tüm insanlığa hizmet eden güvenli, adil ve kapsayıcı küresel kamu ürünü haline gelmesi. Çin dahil 29 ülke bu örgüt içerisinde bulunuyor. Rusya, Pakistan, Endonezya, Kazakistan, Laos ve benzeri 29 ülkenin birleştiği bir gün oldu. Şanghay ev sahipliği yaptı bu tarihi güne ve buradaki amaç yapay zekayı güvenli ve adil kılmak, küresel güney ile kuzey arasındaki dijital uçurumu kapatmak olduğu vurgulandı. Ve Xi Jinping bu toplantıda gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5000 kişilik yapay zeka eğitimi kontenjanı açılacağını duyurdu. ASEAN, Arap Birliği, Afrika Birliği, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Latin Amerika bölgelerine uluslararası yapay zeka uygulama ve işbirliği merkezleri kurulacak ve akıllı meteorolojik erken uyarı sistemi olan Mazun'un da 30 ülkede devreye alınacağı duyuruldu. Xi Jinping 4 temel inisiyatif ortaya koydu. İnovatif kalkınmadan, yani kazan kazan işbirliğinden bahsetti. Yapay zekanın güvenlik ve kontrol edilebilirlik temasını ortaya koydu. Medeniyetler arası ortak öğrenmeyi destekleme vizyonunu yine önerdi. Birleşmiş Milletler çatısı altında adil ve makul bir denetim mekanizmasının kurulmasını da istedi Xi Jinping. Yapay zeka eylem planı da duyuruldu. Nitelikli verilerin küresel dolaşımını sağlamak, bilgi işlem gücünü herkes için erişilebilir kılmak ve açık kaynak ekosistemi, ortak kural, standartlar geliştirmek gibi bir dizi yine çalışmalarda masaya kondu. Birleşmiş Milletler Gelecek Paktı ve küresel dijital mutabakatla tam uyumlu yapay zekanın tüm yaşam döngüsünü denetleyecek eyleme dönüştürülebilir bir çerçeve konusunda da uzlaşı sağlandı. Özetle Çin bugün şunu dünyaya duyurdu: biz aslında geleceği yaşayan bir ülkeyiz ama henüz gelişmemiş ülkeler bu dijital uçurumda ve adil, daha düzenli bir paylaşım için işbirliğine hazırız mesajı verildi ve 29 ülkede Çin'in ortaklığındaki bu işbirliğine imza attı. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
2: Venezuela'yı yıkan çifte felaketin üzerinden 3 hafta geçti. 4829 kişinin can verdiği deprem anına dair her gün yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir evin bahçesindeki iki köpeğin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyı hisseder hissetmez kaçtılar. Ama ev çoktan yıkılmaya başlamıştı. Sessiz canların çöken duvarların arasında çaresizce koşturup sığınacak yer aradıkları anları sosyal medyada yüz binler izledi. Amerika bu gösteriyi konuşuyor. Donanmanın gösteri takımı Blue Angels, Pensacola sahili semalarındaydı. Pilotlar öyle alçak irtifada uçtu ki insanların resmen yanından geçtiler. Sahildekiler için başta seyir zevki yüksek olsa da kısa süre sonra paniğe sebep olan gösteri hakkında inceleme başlatıldı. Ağaç budamak için Vinç tepesine çıkan iki kardeş hastanelik oldu. Adres yine Amerika. Vinç'in devrilmesiyle 14 metreden yere çakılan kardeşler ağır yaralı. Kanada alevler içinde. Ontario eyaletinde 100'den fazla noktada çıkan orman yangınları

0: gitgide büyüdü ve söndürülemiyor. Duman New York'a kadar ulaştı. Kanada'da afet bölgesinde ise gökyüzü kızıla büründü.
1: Hey bears. Oh bear.
0: Güneydoğu Alaska'da yürüyüşe çıkan bir grubun peşine beklenmedik bir orman sakini katıldı. Arkalarından usulca yaklaşan ayı bir süre ekiple birlikte yürüdü.
2: Hello bear. Hello bear.
0: Ayı tedirgindi ama saldırmadı. Yürüyüş ekibi kenara çekilince de hızla yanlarından geçip uzaklaştı. Turu sıra dışı bir açık artırmayla bitiriyoruz. New York'taki müzayede de 67 milyon yıllık bir dinozor iskeleti satışa çıktı. Bugüne dek keşfedilmiş en büyük dinozor iskeleti olarak kabul edilen T-Rex iskeleti tam 50 milyon 130 bin dolara alıcı bularak tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.
3: Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada 24 kişi yaralandı. Seyir halindeki yolcu otobüsü Eskişehir-Kütahya karayolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemeye göre 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şoförün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilirken olayla ilgili inceleme de başlatıldı. İstanbul Ataşehir'de ise içi yolcu dolu İETT otobüsünün motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.
4: İçi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde alev aldı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken İETT otobüsünün motor kısmında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
3: İstanbul Esenyurt'ta çıkan kavgada kılıçlar kullanıldı. İşte o anlar ve kavganın nedeni.
4: Ellerine ne geçtiyse fırlattılar. Birbirlerine kılıç savurdular. İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın önünde şişe kıran grupla site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Tarafların öfkesi sokağı karıştırdı. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken yanlarındaki kılıçları birbirlerine savurdular. Birbirlerine taş, sopayla saldıran grubu polisin müdahalesi durdurdu.
3: Yurdun birçok noktasında orman yangını çıktı. Kastamonu ve İzmir Torbalı'daki yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise alevlerle mücadele sürüyor.
5: Kastamonu Kızılkese köyü Kargın mahallesindeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan yoğun mücadele yürütülürken helikopterle de havadan destek verildi. Yangın yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. Yeniköy mahallesindeki makinik alandan alevler yükseldi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 2 helikopterle kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Deveören mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

0: Masa başındaki kariyerini geride bıraktı. Aynı tersaneye bu kez yönetici değil, kaynak ustası olarak döndü. Antalya'da yaşayan Tuğba Çelik'in cesaret veren meslek yolculuğu şimdi ekranlarda.
1: Takım elbiseyi çıkardı, kaynak maskesini taktı. 42 yaşındaki Tuğba Çelik, 3 yıl insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştığı tersaneye bu kez gazaltı kaynak ustası olarak döndü.
2: Ofiste duvarların arasında, bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla bir çalışma hayatı geçti.
1: 22 yıllık çalışma hayatının ardından kendine tek bir soru sordu. Yaptığım işte gerçekten mutlu muyum?
2: 22 yıllık bir iş hayatım var. Bunun son 13 yılı yöneticilikle geçti. Tabii bu süreçte kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı. Antalya Organize Sanayi Müdürlüğü'nün Anneler Sanayi'de projesine denk geldim. Onlarla tanıştım, görüştüm. Kadın kaynakçı alımı yaptıklarını, eğitim verdiklerini öğrendim ve bu projeye dahil oldum.
1: Yöneticilik görevinden istifa etti. Aynı tersaneye bu kez kaynakçı tulumu, eldiveni ve maskesiyle adım attı. Artık masada değil, üretimin tam merkezinde çalışıyor.
2: Yönetici olarak çalıştığım iş yerimden istifa ederek takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
0: Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetmişti. Olcay Baykal'ın cenazesi için tören düzenleniyor Ankara'da. Antalya'da vefat etmişti. Cenazesi Ankara'ya getirildi. Ankara Karşıyaka Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Ve daha sonra da Deniz Baykal'ın defnedildiği mezarlıkta onun yanına defnedilecek. O törenden kareler izliyoruz.
3: Allah için namaza hafif kişiler diyecek. Allahu Ekber.
0: Yozgat Boğazlıya'nın Çakmak Köyü'nde köy kahvehaneleri insanların bir araya geldiği, sohbetin ve dayanışmanın yaşandığı önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor. Hayvancılıksa bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olarak sürdürülüyor.
4: Köyün bir meydanı, her meydanın kendine ayrı bir hikayesi var. Bizler şu anda Yozgat'ın Boğazen ilçesine bağlı Çakmak Köyü'ndeyiz. Mahalle sakinleri ise burada işte mahalle meydanında bulunan o köy kahvesinde birliği, beraberliği paylaşıyor hep birlikte. Tabii çok kıymetli bir şey. Bu kültürün hala yaşatıldığını bilmek de ayrı bir mutluluk veriyor insana. Neler söyleyeceksiniz?
5: Şimdi biz sabahleyin saat 10 gibilerde geliriz buraya arkadaşlar, hep birlikte toplanırız. Çayımızı içeriz, muhabbet ederiz. Herkes işine gider, işinden tekrar gelir buraya, camiye gideriz, camiden tekrar geliriz. Hayatımız öyle geçiyor, çalışıyoruz, pancarla ulaşıyoruz. Ekin, buğdayımız var, arpa var, çavdar var.
4: Her gün bu masada farklı şeyler de
6: konuşuyor. Tabii, her şey konuşuyor millet birbirine, tarlada yapılan muhabbetleri, onları konuşuyoruz. Ekinlerden bahsediyoruz, her türlü şeylerden konuşuyoruz yani.
4: Burada günün değerlendirmesi mi yapılıyor?
6: Evet, değerlendirmesi yapılıyor bir yandan. Hepimiz burada oturuyoruz yani. Sabah olur, akşama kadar işimize gider. Camiye geldikten sonra yine bir konu açılır, konuşuruz arkadaşlarla birbirimize.
4: Ne güzel. Burada herkes akraba mı?
6: Hepimiz akraba sayılır. Hemen hemen akraba sayılır yani.
4: Şimdi doğallığı, güzelliği ayrı. İşte tabii yazında en çok sevilen yer serinliktir değil mi?
6: Tabii serinlik. Sonra bir de ahbabını, bir arkadaşını şey yapmak. Köyde bir şey duyduğunda gelip burada öğrenmek. Hani birisinin sorununu, birisinin şeyini. Bizim şeyimiz çok. Köyümüz
4: güçlü, şöyle, bağlar da güçlü. Kan bağı olmasına gerek yok aslında değil mi? Gönül bağıyla da bağlığını biliyorsunuz.
6: Şöyle insanlara. Biz hani büyüklerden gördüğümüz budur yani.
4: Evet.
6: Hani biz şuraya gelip bir muhabbet etmek. Mesela ben evde çaydan kalktım. Burada 3 tane çay içtim.
7: Bir Hatay'da buradır. 24'te mübadele geldi. 1909'da da Erzurum

0: macerları geldi. 38 maceri var, 51 maceri var. 51 maceri. 20 yani burada hep kardeşçe yaşandı.
1: Şimdi şeyi de soracağım siz. Aslında burada hikaye çok derin. Çünkü her bir şey konuşulduğu zaman yeni yeni şeyler de öğreniyoruz burada. O kuru et.
2: Kuru et şöyle. Mesela evde bir koyun kestin, bir et ihtiyacın var. Onu o gün tüketenini tüketirsin. Tüketmediğini iplere geçirir. Haşlanır iplere geçirir, kuruturdu. Kışın işte bu yemeklerde böyle tüketirdik etimizi, dolapta.
1: Şöyle söyle, isminiz neydi bu arada?
2: Hayrettin Çay.
1: Hayrettin abim şey söyledi. Eskiden buzdolabı yoktu aslında. Yok, buzdolabını
2: 80'e kadar yoktu bizim. Benim şahsen buzdolabım yoktu. Önceki kültürümüze göre et kurutulur veya kavurma yapılır. Tenekelerde böyle tüketirdik.
1: Yani aslında o kuru et mi, o fasulyeyi falan?
2: Abi o kuru et, o kuru etin lezzeti çok farklı. O eti bulamazsın. Biz o kuru eti böyle oradan koparır, güneşte piştiği için çiğ çiğ bile yerdik yani. O kadar lezzetli.
1: Onun lezzeti başka.
2: Yani.
1: Hayvancılık dışarıdan bakıldığı kadar 1-2 saatlik bir iş olarak görülebilse de aslında tamamen herhangi bir mesaisi yok. Yanında Çakmak Mahalle Muhtarı Bülent Şakacı var. Tabii büyük bir meşakkatle, büyük bir sabırla siz de hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
3: Vallahi hayvancılık en güzel bir şey ya hayvancılık. Çiftçilik de güzel bir şey. Köyümüz dört tarafı dağlarla çevrili. Geçim kaynakları genellikle buğday, pancar, hayvancılık ve inşaat üzerine kurulu bir köyümüz var. Bu şekilde şey yapıyoruz, yaşıyoruz. Yani hayvancılık da çok güzel yapılması gereken ve de hemen hemen herkesin yaptığı bir şey köyde. Sadece hayvancılıkla kalmıyor bunun yanında. Bunun yanında şey de var. Buğday var, pancar var, nohut var. Bu şekilde yaşamımızı evet, şey yapıyoruz.
1: Aslında geçim kaynakları çok önemli, çok zaten önemli köylerde. Çünkü sadece üretimin merkezi
3: kalmıyoruz. Burada. Tabii tabii. Her alanda çalışıyoruz, yapıyoruz yani.
1: Evet. Durmak bilmiyorsunuz.
3: Yok yok yok. Yok yok. Köyde hayat sürekli devam ediyor. Sürekli uğraş, çaba.
1: Peki kaç tane ineğiniz?
3: 20 tane. 20 tane. Evet.
1: Tosun mu, inek mi?
3: Tosun. Tosun. Erkek buza, dana.
1: Peki bakımları nasıl? Yorucu oluyor mu?
3: Vallahi bana göre olmuyor. Bana göre olmuyor, yorucu.
1: Peki nasıl yapıyorsunuz? Sabah saat kaçta uyanıyorsunuz? Süt sağımı da,
3: süt sağımı olduğu zaman normalde vatandaşlar 5'te 6'da kalkar. Biz de aynı 6'da kalkarız. 6'da kalktığımız zaman bütün işlerimizi yapıyoruz zaten.
1: Evet, ilgi de bekliyorlar. Çocuğunuz gibi aslında her evin bir bireyi oldu onlar.
3: Tabii tabii tabii, öyle. Yani hayvancılık çok güzel bir şey. Bunun yanında Küçükbaş var köyümüzde.
1: Yani köyde kaç kişi hayvancılıkla uğraşıyor?
3: Vallahi %50'si hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmişte %100'ü uğraşıyordu. Şu anda biraz artık emekli sayısının artışından mı, biraz daha kolay işe gidişinden mi bilmiyorum, biraz hayvancılıkta gerileme var.
1: Peki nüfusu kaç muhtarım burada?
3: Köyümüzün nüfusu 628. 628, 150 hane. Evet.
1: Köyünde tabii hayvancılık oldukça yaygın. Tabii burada köyün %50'si hayvancılıkla uğraşıyor. Tabii yanımda şu anda 24 yaşındaki Cevdet Şakacı var. Kaç yaşından beri bu hayvancılık işiyle uğraşıyorsun? Senin için nasıl geçiyor?
4: Evet, kendimi bildim bileli bu babamın peşinde bu hayvancılıkla uğraşıyoruz. Daha önceden üretim yapıyorduk. Kendi büyükbaş hayvanlarımız da vardı, inek olarak. Damızlık işiyle uğraşıyorduk. Şu anda erkek besi hayvancılığına döndük. Bu şekilde ilerliyor.
1: Peki nasıl? Seviyor musun?
4: Seviyorum. Yani köy hayatını da seviyorum. Uğraşmayı da seviyorum.
1: Nasıl kendi hissettiriyor?
4: Hayvanlarım da var. Mutluyum, huzurluyum. Bilmiyorum. Sanki bu hayat için doğmuş olabiliyorum. Öyle diyebilirim yani.
1: Peki özel hayvanların da var değil mi?
4: Evet.
1: Var?
4: Güvercinlerim var. Köpeklerim var. O şekilde hobilerim de var yani. Evet.
1: Yani aslında tamamen kendini doğaya bıraktın. Evet, köye teslim ettin.
4: Evet. Tamamen köy için. Yani çoğu kişiler köyden kurtul falan hesabı yaparlar da. Bilmiyorum, ben mutluyum. Dediğim gibi ilkokula gidiyordum, ilk güvercin sahibi olduğumda. Ondan belli bakıyorum.
1: Peki nasıl? Bakım falan zor mu? Neler yapıyorsun?
4: Ya illaki bakımı var. Yani sabah, akşam aynı danalara baktığınız gibi bunlara da bakıyoruz. Uçumu, bakımı, hastalığı, bunlar da aynı şekilde. Canım sıkıldığında, streslendiğimde hemen bunların yanına gelir, biraz stresimi atarım.
1: Öyle evet. Nasıl bir şey var sevgisi?
4: Bilmiyorum yani, onu tarif edemem galiba ya.
1: Yani güvercin yetiştiriciyi sizin için ne ifade ediyor?
4: Ya çok şey ifade edebiliyor, dediğim gibi. Kendi gözünüz gibi bakıyorsunuz bu hayvanlara.
1: En çok hangi özelliklerine hayran kalıyorsunuz?

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
6: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
8: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Sen de katıl derim. Katılın evim.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Bir reklam.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam İş Bankası.
7: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Yargıtay, boşanmış çiftlerde tartışmaya neden olan aile konutuna ilişkin emsal bir karara imza attı. Kararda kesinleşme boşanmalarda mülkün aile konutu niteliğini kaybettiği belirtildi. Kocaeli Gölcük'te resmi olarak eşinden boşanan bir kadın, mahkemeye başvurdu ve rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişilere devredildiğini ileri sürdü. Kadın davasında tapu iptalini, taşınmazın yeniden kendi adına tescil edilmesini ve aile konutu şerhi konulmasını talep etti. Gölcük Aile Mahkemesi davacı kadının tapu iptali ve tescil talebini kabul edince konu önce istinafa, daha sonra ise Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek, boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini belirtti. Bu nedenle Yargıtay aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığına hükmetti. Böylece Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı esastan kaldırılırken, Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozulmuş oldu.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Cep telefonuna gelen izinsiz reklam mesajları şikayet edilebiliyor. Hatta hem maddi hem de manevi cezaya tabi tutuluyorlar.
3: Ya genelde güzellik bölümlerinden alıyorum. Bazen gerçekten rahatsız edici olabiliyor.
4: Fazla geliyor reklamlar. En çok tabii internetten geliyor.
5: Birçok markadan alıyorum yani aslında. Kullandığım ve kullanmadığım markalardan da alıyorum. SMS kısmım bu yüzden kapalı direkt bildirimlerim.
2: Bir şikayet üzerine harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, açık rıza olmadan kişisel veri işleyen firmaya 1 milyon lira idari para cezası kesti.
6: Bir kimsenin kişisel verisini sizin işleyebilmeniz için onun açık rızasına ihtiyacınız var. Açık rızayı alabilmeniz için de onu öncelikle aydınlatmanız gerekiyor. Daha sonrasında kişi eğer isterse serbest iradesiyle size rıza verebilir. Tabii bu yazılı bir rıza olması ispat açısından önemlidir.
7: Pek engelliyorum yani, herhangi bir şikayette bulunmadım. Su arıtma cihazları falan oluyor genelde.
8: Telefonlarınıza izniniz olmadan gelen reklam SMS'leri oldukça rahatsız boyutlara ulaşabiliyor. İşte açık rıza olmadan gönderilen pazarlama mesajları ise şirketlere pahalıya mal oluyor.
6: Bunlardan bir tanesi cezai başvuru. Şikayet halinde hukuka aykırı veri işlemeden dolayı bir soruşturma başlatılıyor ve daha sonrasında 4 sene hapis cezasıyla cezalandırılabilecek bir dava açılıyor. Aynı zamanda bu durum idari para cezasını gerektiren bir ihlal olduğu için Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'na yapılacak başvuru neticesinde 2026 yılı itibariyle 79 bin lirayla 31 milyon TL arasında bir para cezasına hükmedilebiliyor.
2: Böyle bir durumda karşı karşıya kalan vatandaş hukuk ve alacak davası açabiliyor.
6: Üçüncü olarak da vatandaş bundan dolayı maddi manevi bir zarar görüyorsa eğer, bununla ilgili de normal bir hukuk davası, alacak davası açabiliyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Almanya'nın en büyük finans devlerinden Deutsche Bank yeni bir baskınla sarsıldı. Kara para aklama şüpheleri üzerine yürütülen soruşturmada bankanın en stratejik ofisleri detaylıca arandı. Frankfurt savcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri bankanın merkez şubesine baskın düzenledi. Ofisler arandı, dosyalara, bilgisayarlara el konuldu.
9: Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank'a dikkat çeken bir operasyon düzenlendi. Frankfurt savcılığı soruşturmanın gizliliği nedeniyle fazla detay vermezken operasyonun kara para aklama şüphesi nedeniyle yürütüldüğünü doğruladı.
1: Mevcut soruşturmada bankada çalışan bazı personelin şüpheli faaliyetleri inceleniyor. Henüz kimliği açıklanmayan bu çalışanların yabancı oluşumlar üzerinden yasa dışı para aktarımına aracılık ettiği düşünülüyor. Geçmişte de şüpheli işlemler sebebiyle cezalar alan banka imajını korumaya çalışıyor. Soruşturmada kripto varlıklarla ilgili bir suçlama yer almıyor. Ancak uzmanlar sıkılaşan denetim standartlarının bankayı yeni tedbirler almaya zorlayacağını belirtiyor.
2: Türkiye, yapay zeka çağının kapılarını sonuna kadar aralıyor. Yüksek Öğretim Kurulu, geleceğin dünyasında söz sahip olmak için üniversitelerde dev bir dijital dönüşüm başlattı. Son 3 yılda yapay zeka ve bilişim alanında tam 81 yeni program açıldı.
10: Arzu ediyoruz ki bu programlar bu alanların iyi birer kullanıcısını yetiştirebilsin. Bizim aslında yapay zeka ve bilişim alanında

0: açmaya çalıştığımız programların arkasında yatan temel amaçlardan bir tanesi budur. Yani bu alanları bilen, bu programları iyi kullanabilen gençler yetiştirebilmek.
1: Türkiye genelinde 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı. Yapay zeka ve veri okulu ise daha ilk yılında yaklaşık 30 bin sertifikalı mezun vererek sektöre dev bir insan kaynağı sağladı. Dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık sadece mühendisleri değil, felsefeden tarihe kadar her alanın parçası oluyor. Ön lisans düzeyinde yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri ve mobil güvenlik teknolojileri, lisans düzeyinde ise tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka programları ilk kez öğrenci kabul edecek. YÖK Başkanı Erol Özvar konuyla ilgili açıklama yaptı.
2: Her yıl yeni programlar açıyor, kontenjanlarımızı artırıyor, araştırma altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu dönüşümü Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilgili bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimizde tam bir eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin yapay zeka alanındaki küresel rekabet gücünü artıracak insan kaynağını yetiştirmektir.
3: Hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılır.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajansa Haber ve Haber Radyo'daki yayınında devam ediyor. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Ahbap'a bağış yapanlarsa büyük hayal kırıklığı içinde. Dağlarında oturdum kaldım.
1: İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Çok şaşırdım, çok. İnanıp güvenmiştik.
2: Şaşmış vaziyette. Kime güvenip kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Çok güvendik, çok inandık. Ne doğru ne yanlış bilmiyorum.
3: İnanmıyorum. Haluk Levent iyi bir sanatçı ama onu yapacağını zannetmiyorum.
4: Güvenerek paramızı gönderdik. Netice böyle oldu. Yani bilmeden gönderdik. Şu anda üzgünüz.
5: Hala güvenen de var, hayal kırıklığı yaşadık diyendi.
6: İnsanların biraz güvenilirliğini kırdı gibi.
5: Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı.
7: Haluk Levent'le ilgili valla ben çok şaşkınım açıkçası. Ama ben ihtimal vermiyorum hala. Yani yaptıysa da bilemiyorum. Çok inanmak istemiyorum.
8: Herkes bütün parasını verdi. İnsanlar hani iyi bir niyetle ona yardım etti. Ama görüyoruz ki hani kumara ve diğer türlü her şeye harcamışlar.
5: Ankaralılar kim depremzedelerden çaldıysa bedelini ödemesi gerektiğini belirtiyor.
8: Hesap sorulması lazım. Yani büyütülmeden hapse girmesi lazım.
9: İspatlayamam. Ama yani ben yaptığını hissediyorum.
10: Yani güveniyorduk ama hayal kırıklığı yaşadık.
0: Yüksek öğrenimini farklı nedenlerle yarım bırakanlara yeniden üniversite yolunu açan öğrenci affı meclis komisyonunda kabul edildi. Kapsamı genişletilen aftan artık daha fazla kişi yararlanabilecek.
5: Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. AK Parti tarafından hazırlanan öğrenci affı ve yüksek öğretim sistemine ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda onay aldı. Kanun teklifiyle belirli istisnalar dışında yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen ya da kayıt hakkını kullanamayan öğrencilere 2026-27 eğitim öğretim yılında yeniden kayıt yaptırma fırsatı sunuluyor. Kanun teklifine göre yüksek öğretim kurumlarında hazırlanan

0: dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi görürken belli sebepler dışında ilişiği kesilenlerden, daha önce öğrenci affından faydalanmayanlar, başvuruda bulunması halinde 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.
1: Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Nasuh Mahruki tutuklandı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Son gelişme geçtiğimiz dakikalarda geldi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi. Savcılığın sevk yazısında paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı, 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdiği ve toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.
2: Geçmiş olsun.
1: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi. Temmuz zammı hesaplara yansıdı. Ayrıntılar geliyor.
0: Haziran enflasyonuyla birlikte memurun da emeklinin de maaşı yeniden hesaplandı. Yılın ikinci artışı gerçekleşti. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. Şimdi gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi.
3: En düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 23.552 lira oldu. Buna özel bir başlık açıp değineceğim. En düşük memur emekli aylığı da 31.527 lira oldu. Bu 23.552 lira hükümet tarafından mecliste sunulan önerge gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve kabul edildi. Bundan sonra en düşük emekli maaşı aylığı 23.552 lira olarak emeklilerimiz hesaplarında görecekler.
4: SSK Bağkur emeklilerin zam oranı belli oldu. %17.76. Memur emeklilerin zam oranı ise %13.52 olarak belirlendi ve emeklilerin zamlı maaşları hesaplarına yatırılmaya başlandı.
3: 17'si ile 26'sında SSK emeklilerimiz maaşlarını almaktalar. Bağkur emeklilerimiz ise gene tahsis numaralarının son rakamına göre her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını almaktadırlar.
0: Yeni zam oranları ile birlikte aile yardımlarında da artış var. Çalışmayan eş, çocuk ve engelli çocuk yardımları da yükseltildi.
3: 17,76 SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları artacak. 13,52 ise memur dul ve yetim aylıkları artmış olacak.
0: İki çocuklu eşi çalışmayan memurun hesabına 5157 liraya çıkan aile yardımıyla birlikte en az 70.224 lira maaş yatırılacak. İkramiye olarak da 1113 lira ödenecek.
1: Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı NATO zirvesi turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında yapılan harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
5: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
0: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
5: Ankara bu tarz uluslararası zirvelere çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine her açıdan sahip.
0: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
5: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
0: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.
5: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile

0: 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
1: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı. Başkent Ankara, Ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklarına başladı.
2: İtalya Emniyet Genel Müdürü Prefetto Vittorio Pisani, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk polisinin Avrupa'nın genel güvenliğine paha biçilemez katkılar sağladığını vurguladı.
3: Türkiye ile işbirliğimiz son derece güçlü. Türk polisi ülkesinde etkin bir kontrol mekanizmasına sahip. Bu nedenle işbirliği bizim için büyük önem taşıyor.
4: İtalya Emniyet Genel Müdürü Vittorio Pisani, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk polisinin yüksek bir denetim ve kontrol kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Ankara'da yürüttükleri ortaklığın kendileri için hayati bir değer taşıdığını belirten İtalyan Emniyet Müdürü, Türk polisinin Avrupa'nın genel güvenliğine de paha biçilmez katkılar sağladığının altını çizdi.
3: İşbirliği son derece mükemmel. Çünkü Türk polisinin tüm birimleri kendi toprakları üzerinde harika bir denetim etkinliğine sahip. Dolayısıyla onların işbirliği bizim için çok önemli. Türkiye ile işbirliğimiz son derece güçlü. Türk polisi ülkesinde çok etkin bir kontrol mekanizmasına sahip.
4: İtalya Emniyet Müdürü özellikle Avrupa'ya yönelik düzensiz göç güzergahında Türk güvenlik güçlerinin hayati bir rol oynadığını ifade etti.
3: Türkiye ile işbirliği yapmak her zaman mükemmeldi. Çok uzun yıllar önce Türkiye'den ayrılan Suriyeli göçmenlerin gemileri varken bu işbirlikleri başladı. Oradan itibaren geliştirilen işbirliği yıllar boyunca mükemmel bir şekilde devam ediyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e önemli bir ziyarette bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edilen Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla da görüştü. Bakan, Fidan'ın mesajları da dikkat çekti. Ziyaretin ayrıntılarını ve savaşa dair son durumu A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'tan alacağız.
5: Evet Can Okanar, oldukça yoğun bir programdı. Şu anda bizim bulunduğumuz nokta Polonya'nın Rzeszów kente. Sabah saatlerinde ulaştık buraya. Zira 11 saatlik bir yolculukla önce buradan Kiev'e ulaştık. 24 saat süren ziyaret sonrasındaysa 11 saat süren tren yolculuğuyla tekrar Polonya'ya geldik ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu sabah itibariyle Polonya'dan ayrıldı. Önemli bir görüşmeydi. Zira NATO zirvesinin hemen sonrasında yapılması tabii ki bu ziyareti daha da önemli ve görünür hale getirdi. Tabii ki Türkiye her iki tarafla da görüşüyor olabilmesi vesilesiyle Rusya-Ukrayna savaşında olası bir barış masasında en önemli aktörlerden biri olmaya hazırlanıyor. Çünkü hem Rusya tarafından hem de Ukrayna tarafından bir barış anlaşması olması durumunda kurulacak o masanın adresinin Türkiye olması isteniyor. Bir kez daha bu dün Hakan Fidan tarafından da hem de mevkidaşı tarafından düzenlenen basın toplantısında dile getirildi. Üstelik 3-4 kez üst üste Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiya bunun altını çizdi ve bundan sonraki olası bir görüşmenin ya da olası bir barış umudunun sadece liderler arasında gerçekleşecek bir görüşmeyle olabileceğini söyledi. Yani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin bir araya gelmesi gerektiğinin altı çizildi. Ancak bu barış masası ne zaman kurulur, kurulabilir mi? İşte bunu zaman gösterecek. Çünkü Ukrayna'nın güvenlik endişeleri var. Rusya şu ana kadar almış olduğu topraklardan vazgeçmek istemiyor. Özellikle Donbas bölgesinde kilitleniyor, kalıyor diyebiliriz barış görüşmeleri ve barış anlaşmasına dair umutlar. Dün Hakan Fidan ilk olarak az önce de belirttiğim gibi Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi Ukrayna'nın. Onun sonrasında ise Zelenski tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kabul etti. Burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını iletti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Zelenski'ye, hem de olası bir barış görüşmesine dair

0: umutlu olduklarını dile getirdi. Yine bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde serbest ticaret anlaşması imzalanmıştı Türkiye ve Ukrayna arasında ve savaşa rağmen işbirliğinin süreceğinin mesajı verildi, süreceğinin sinyali verildi. Şunu söyleyelim hemen, her ne kadar barış umudu hala sürüyor olsa da, barış masası kurulsun isteniyor olsa da savaş da tüm hızıyla devam ediyor. Hemen söyleyelim bugün itibariyle yaşananları. Karadeniz'de 12 Rus gemisine Ukrayna bir saldırı düzenlendi. Kiev'in insansız hava araçlarıyla düzenlendi bu saldırı. Ve bunun yanı sıra da yine Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentindeki limana bir saldırı düzenlediğini söyleyelim. İnsansız hava aracıyla gerçekleştirildi bu saldırı ve 3 sivil gemi hasar gördü. Aslında dün en önemli maddelerden bir tanesi de Karadeniz'in güvenliği konusundaydı hiç şüphesiz. Karadeniz'in güvenliğinin bir an önce sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Hakan Fidan Ukraynalı yetkililerle görüştükten sonraysa Kırım liderleriyle bir araya geldi ve Kırım Türklerinin asimile olmaması için, onların kültürlerini sürdürebilmesi için önceliğinin, Türkiye'nin önceliğinin bu olduğunun altı çizildi bir kez daha. Ve seyahat yaklaşık 24 saat sonunda sona erdi. Hakan Fidan da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Polonya'dan ayrıldı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan 2020 seçimleriyle ilgili yeni iddialar geldi. Trump, Çin'in ABD seçim verilerine müdahale ettiğini ileri sürdü. Milyonlarca seçmene ait verinin satın alındığını, çalındığını ya da hacklendiğini iddia etti. Washington'da yeni tartışma başladı. Seçim güvenliği mi, siyasi hesaplaşma mı?
2: 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da Çin tarafından eklendi.
3: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ulusa seslendi. Çin ABD'nin 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiasında bulundu. Trump, Çin'in milyonlarca Amerikalı seçmene ait verileri ele geçirdiğini ve seçim sürecini etkilediğini iddia etti. ABD kurumları daha önce seçim sonuçlarını değiştirecek yabancı müdahaleye ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
2: 220 milyon seçmenin oyuyla ilgili yolsuzluklar yapıldı. Seçmen kayıt işlemlerinde yapılan yolsuzlukları öğrenecek herkes.
3: Trump, istihbarat ve federal kurumları bilgileri gizlemekle suçladı.
2: 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da Çin tarafından eklendi. Bunları bildirmekten sorumlu olanlar bunu yapmadı. Aksine bilgileri gizledi.
3: Eski başkan Barack Obama'ya da yüklendi. Oy torbalarını yaktırdı dedi.
2: Bir takım oy torbaları yakıldı. Torbalarca evrak yakıldı. Hatta eski başkan Barack Hussein Obama tarafından bu torbaların yakıldığını biliyoruz.
3: Trump, ölen kişilerin adına oy kullanıldığını da iddia etti.
2: Yüz binlerce seçme hakkı olmayan insan ve vefat etmiş kişiler seçimde oy kullanılmış gibi gösterilmiş.
3: Trump'ın açıklamaları Washington'da yeniden tartışma başlattı. Seçim güvenliği mi, siyasi hesaplaşma mı sorusu yeniden gündemde.
1: İngiltere'de Başbakan Stormer bugün görevini devrediyor. Yerine geçen Andy Burnham'ın ne zaman başbakan olacağını A Haber muhabiri Alparslan Düven'den alacağız.
4: Can O'Connor, Andy Burnham pazartesi günü kralı ziyaret edecek ve İngiltere Kralı Charles da kendisine yeni kabineyi kurması için görevi verecek ve böylelikle İngiltere Başbakanı yeni kabinesiyle birlikte İngiltere'nin tabii yeni başbakanı olarak Andy Burnham görevine başlayacak. Tabii görevden ayrılan eski başbakan Keir Starmer parlamentodaki son haftalık soru cevap oturumunda milletvekillerine veda etti ve ardından da görevi bırakmak için hazırlıkları yaptığını söyledi ve bugün de İngiltere Başbakanlığı konutu önünde kendisine ait eşyaların taşınması için bir küçük bir kamyonetin yanaştığı bilgisi paylaşıldı. Başbakanlık görevini devralması beklenen Andy Burnham'a tüm kalbiyle destek sözü verdi İngiltere Başbakanı eski başbakanı Starmer ve gerektiğinde desteğini özel olarak sunacağını ifade etti. Görevden ayrılan Keir Starmer, parlamentoda milletvekillerinin sorularını cevaplandırdıktan sonra da duygusal anların da yaşandığı ifade ediliyor.

0: aynı zamanda Andy Burnham'a başarı dileklerini iletti. Fakat eski başbakanlardan Liz Truss, Andy Burnham'ın başbakan olması halinde ülkede büyük bir ekonomik krizin, finansal krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ve diğer yandan da tabii ki Starmer, İngiltere eski başbakanı Starmer, ülkenin başarılı olmasını istiyorum ancak benden istenirse yeniden desteğimi vermeye ve gereken her pozisyonda da görev almaya hazırım şeklinde bir açıklaması da vardı. Andy Burnham'ın partinin 403 milletvekilinin ezici desteğini almasının ve büyük sendikaların arkasında durmasının ardından bugün İşçi Partisi'nin liderliğine getirilmesi bekleniyor ve pazartesi de dediğimiz gibi İngiltere Kraliçesi ziyaret edecek ve kendisinden yeni kabine için görev alacak ve görev aldıktan sonra da İngiltere yeni başbakanına kavuşmuş olacak. 2 yıl devam ettirebildiği İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer bu görevi Andy Burnham'ın ne kadar devam ettireceği ise şimdiden merak ve bahis konusu olmuş durumda. Gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Avrupa'da su krizi derinleşiyor. Hollanda ve Almanya'da su krizi yaşanıyor. Avrupa'da sıcak hava nedeniyle ölenlerin sayısı ise 10 bini geçti. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan son durumu aktaracak.
2: Son kanar Avrupa son yılların en sıcak yaz aylarından birini yaşıyor. İfade ettiğiniz üzere aşırı sıcaklar sadece yaşamı değil su kaynaklarını da tehdit ediyor. Hollanda ve Almanya'da kuraklık nedeniyle su krizi büyürken Hollanda hükümeti ülke genelinde resmi su kıtlığı ilan etti. Haftalardır devam eden sıcak hava ve yağış azlığı nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi düştü. İçme suyu rezervleri baskı altına girdi. Yetkililer tarımda, sanayide ve günlük yaşamda su kullanımının azaltılması çağrısı yapıyor. Benzer tablo Almanya'da da yaşanıyor. Özellikle Rhein Nehri başta olmak üzere birçok nehirde su seviyesi kritik eşiklere geriledi. Tarım sektöründe ise ürün kayıpları ve sulama sıkıntıları giderek büyüyor. Kuraklığın bilançosu yalnızca suyla sınırlı değil. Aşırı sıcak hava can kayıplarını da arttırdı. Haziran ayındaki sıcak hava dalgası nedeniyle kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı. Ölenlerin büyük bölümünün 65 yaş üstü ve çoğunluğunun da kronik hasta olduğunu hatırlatalım. Sadece Almanya'da sıcak hava dalgasıyla bağlantılı olarak 5100 kişi hayatını yitirdi. Bu Robert Koch Enstitü tarafından resmen açıklandı. Uzmanlar özellikle yaşlılar ve kronik hastalar için riskin giderek arttığının altını çiziyor. İklim uzmanları Avrupa'nın artık geçici bir kuraklık, geçici bir sıcak hava dalgasıyla değil, kalıcı hale gelen kuraklık ve aşırı sıcak dönemleriyle mücadele ettiğini belirtiyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz saati uygulaması kalıcı hale getiriliyor. Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı. Yaz saatini kalıcı hale getirme ve yılda iki kere yapılan saat değişimlerini sonlandırma kararı alındı. Türkiye 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırmış ve saat dilimini sabitlemişti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi yaz saati uygulamasını kalıcı hale getiriyor. ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliğine son verilmesi ve yaz saatinin kalıcı hale getirilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Ülkede saatlerin bir ileri bir geri alınması uygulaması sonlandırılacak. Yeni tasarı bu değişiklikleri ortadan kaldırarak yaz saatinin sürekli hale getirilmesini hedefliyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen gün ışığı koruma yasasıyla yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Senato sürecinin tamamlanması ve başkanın onayı gerekiyor. Türkiye'de ise 2016 yılında alınan kararla saatlerin kış ve yaz dönemlerinde geri alınması uygulamasına son verildi. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Akşam saatlerinde gün ışığının daha uzun kullanılmasının sosyal hayata ve ekonomik faaliyetlere katkı sağladığı belirtiliyor. Akşam saatlerinin daha uzun süre aydınlık olması, evlerde ve iş yerlerinde yapay aydınlatma ihtiyacını azaltıyor. Bu da ülke genelinde elektrik tüketiminin düşmesine ve enerji tasarrufunun artmasına katkı sağlıyor.
4: İşte bu verimlilik hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Ne yaptı? Rakamsal olarak işte raporlar yeni geldi. Dedik bunun ekonomik rakamsal analizi nedir diye.

0: Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi olan, teknik olarak kimine göre en iyisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile de bir çalışma yaptırarak baktığımızda büyüme, ısınma, kış tüketimi, saat ayarlaması noktasında yaklaşık geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık yarım milyar, eski rakamlı yarım katrilyonluk bir tasarrufa da etki etmesi itibariyle çok ciddi bir pozitif bir etki ortaya koymuştu.
1: Japonya'nın başkenti Tokyo'ya alternatif geliyor. Japon hükümeti ikinci bir başkent oluşturulması için kolları sıvadı. Japonya acaba neden iki başkent istiyor?
2: Japonya doğal afetlere karşı devrim niteliğinde bir adım attı. Başkent Tokyo'da meydana gelebilecek olası bir felaket anında devlet yönetiminin tamamen durmasını engellemek için yedek başkent kuruluyor. Japonya parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi de tarihi nitelikteki bu yasa tasarısını resmen kabul etti. Japonya hükümetinin hazırladığı yeni düzenleme doğrudan başbakana yedek idari merkezin kurulacağı bölgeyi seçme yetkisi verecek. Belirlenecek yeni bölge için yerel valilikler başvuruda bulunacak. Ve bu başvurular nüfus yoğunluğuyla ekonomik büyüklük gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Seçilecek şehrin en önemli özelliği ise Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımayan, sismik açıdan çok daha güvenli bir bölgede yer alması olacak. Yasanın mevcut parlamento dönemi bitmeden üst kanattan da geçerek tamamen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu hamleyle birlikte Japonya sadece felaketlerle mücadele etmeyi değil, her koşulda ayakta kalabilen bir devlet yapısı inşa etmeyi hedefliyor.
1: İstanbul Bahçeli Evler bir sokak kavgasına sahne oldu. İnşaat çalışması sırasında bir binada hasar oluştu ve sakinleri kendini korkuyla sokağa attı. Müteahhitlerse birbirine girdi. Sonrasında bakın neler oldu.
3: Abiler, abiler.
4: Temel kazısı bitişikteki sağlam binaya zarar verdi. İçindekilerin yüreği ağzına geldi. İki binanın müteahhitleri sokak ortasında kavgaya tutuştu. Ortalık birbirine girdi.
5: Müteahhitin hatası.
4: Bahçeli Evler Hürriyet Mahallesi dün akşam hem hareketli hem de gergin dakikalara sahne oldu. 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler gelmeye başladı. İçindekiler kendini korkuyla dışarı attı. Sonrasında da mahallede tartışma sesleri yükseldi. Üstelik kayan binada kaçak kat olduğu ortaya çıktı.
6: Münakaşa yaşandı.
7: İki müteahhitin birbirine girme sebebi temel kazma çalışmalarıydı. Arkamızda gördüğünüz işte bu 7 katlı bina bir anda gece saatleri kaymaya başladı. Müteahhitler kazı çalışmasının olduğu yere geldi.
6: Arkada kazı çalışması vardı. Kazı çalışması bittikten sonra o toprak kayması olmuş arka tarafta.
3: Abiler, abiler.
8: Haydi, haydi.
4: Taraflar birbirini suçladı. Bina ikinci kez kaymaya başlayınca temel kazma çalışmasının bulunduğu yer geçici olarak tekrar toprakla dolduruldu.
7: Tek suçlu yeni inşaatın müteahhiti gibi gözükse de aslında baştan kayan apartmanın planı yanlış yapılmıştı.
9: Resmiyette bu projesinde eksi ikisi olduğunu duydum ben bu binanın. Eksi ikisinin olması demek 6 metre aşağıda zeminin sağlam olması, oraya oturmuş olması demek. Yerinde yapılmadığı için aslında aşağısı boş ve iki kat ekstra katlanmış. Kaçak.
7: Binanın zemini hasar aldıktan sonra apartman dakikalar içinde tahliye edildi ve mühürlendi. Zabıta ekipleri ve karot örneği almak için gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yıkım kararı gecikmedi.
1: Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna girdi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı. Ekranlarımızda o olayın görüntülerini izliyorsunuz. Tır yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptı. kazada market

0: güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdinç Ciret'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. İstanbul Esenyurt'taki bir sitenin içinde yer alan anaokulu öyle bir hale getirildi ki akıl alır gibi değil. Tuvaletlerinden bilgisayarlarına, tüm eğitim malzemelerine kadar kırık, dökük, paramparça edildi. Kısacası minik öğrencilerin yuvası savaş alanına döndü. Bunu kim yaptı kısmına gelecek olursak iddialar da bir o kadar şaşırtıcı.
1: Şuraya bak okulun hali darmadağın. Senin çocukları camları kırmışlar, içeri girmişler. Darmadağın etmişler. Canavar mı ya bunlar? Bilgisayar odasıymış burası. Kabus evi gibi ya.
2: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
3: Her yer talan edilmiş, mekanın altı üstüne getirilmişti. Kimi hırsız girdi sandı, kimi de uyuşturucu bağımlıları. Anaokulunu savaş alanına çeviren kim sorusuna yanıt aranırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kurumu bu hale getirenin çocuklar olduğu söylentisi şaşkınlık yarattı.
4: İstanbul Esenyurt'ta bulunan hemen arkamda duran sitenin içerisindeki anaokul. İddiaya göre gece geç saatlerde içeriye bir grup girdi. Anaokulunun içerisindeki kitapları, defterleri, rafları hatta tuvaletleri bile kırıp paramparça etti.
1: Bizim sitedeki anaokulunu bizim sitedeki çocuklar girmişler, darmadağın etmişler. Camları kırmışlar. Çocuk dediğin bunları nasıl yapar abi? İnanılır gibi değil ya. Şuraya bakın arkadaşlar.
3: Kimi çocuk işi olamaz dedi. Kimi de kalabalık genç bir grup olduklarını iddia etti. Olansa büyük zarara uğrayan çocuklara yuva olan kuruma oldu. İçeride neredeyse sağlam kalan eşya yoktu.
5: Anaokulunda ne istiyorsun? İnsanların, çocukların eğitim gördüğü bir yer.
6: Bayağı bir dağıtılmış, kat kat çıkılmış. Yani sanki kasıtlı yapılmış gibi her katta ciddi derecede maddi olarak zarar verilmiş.
1: Yazıklar olsun ya, bu gençlik böyle mi oldu abi? Bu nasıl yapmışlar ya? Kaç günde berbat etmişler burayı böyle?
7: En az 10 defa girmişler ya.
4: İddialardan biri anaokuluna giren kişilerin aynı sitede oturan 15 ila 17 yaş arasındaki bir grup genç olduğu yönünde. Öte yandan site sakinleri ise oldukça korkuyor.
1: Olay yeri inceleme gelmişti değil mi buraya? Geçmiş olsun. Kaç yaş grubu yapmış abi burayı?
7: Yani 15-16.
6: Sonuçta yani dışarıdan gelen bir insan siteye kolay kolay giriş yapamayacaktır diye düşünüyorum. Güvenimiz yıkılıyor. Yani çocuklarımızı nasıl koruyup kollayacağımızı şaşırıyoruz.
8: Anneler babalar çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Mesela site içinde olsun dışarıda da olsun güvenlik önlemleri alınması gerekiyor. Velilerin kesinlikle çocuklarına sahip çıkması gerekiyor.
3: Polis ekipleri zarara uğratılan anaokulunda detaylı inceleme başlattı. Site sakinleri ise sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.
2: Kesinlikle affedilmemesi lazım.
0: Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaeş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istedi.
9: Ahmet Bay Savcılığınca yürütülen soruşturma hala devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in göreve gelmesiyle beraber soruşturmanın seyri daha da derinleşti ve özel ekip bana giderek bazı incelemelerde bulundu. Abdurrahman Karabulut, Rojin ailesinin avukatı, kendisi geçtiğimiz günlerde Van'a gitti. Van'da bazı incelemelerde bulunduktan sonra bazı taleplerde bulundu. Rojin Kabaeş'in suda boğulup boğulmadığını öğrenmek adına bir test istedi. O da diatom testi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nda böyle bir talepte bulundu. Baba Nizamettin Kabaeş ile beraber. Nizamettin Kabaeş Diyarbakır'da yaşıyor kendisi. Ancak Ankara, Diyarbakır ve Van hattına sürekli gidip geliyor ve bir adalet arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kızının bir cinayete kurban gittiğini ifade ediliyor ve böylelikle birçok yere başvuru yaptığını söyleyebiliriz. Ve son olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştükten sonra

0: bu soruşturmaya dair bazı veriler, bazı belgeler, bazı ipuçları da ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki birçok kişiden DNA örneği alındı. Rojin Kabaeş'in cansız bedeni üzerinde iki erkek DNA'sı ortaya çıktı ve sonrasında ise 413 kişiden DNA örneği alındı. Bir başka konu ise sıcak gelişme de Rojin Kabaeş'in kaybolduktan cansız bedeni bulunduğu güne kadar Van Gölü'ndeki tekne, yat ve gemilerle ilgili yine bazı incelemeler yapılması için bir çalışma başlatıldı ve gemilerde çalışanlar ve tekne sahipleri, gemi sahipleriyle ilgili de DNA örneği alınması için bazı talepler de olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda o bölgede bulunan kimler varsa bunlarla ilgili telefon hat sinyaliyle ilgili bazı çalışmalar yapılması bekleniyor. Zaten hali hazırda daraltılmış baz alan ekibi Van bölgesinde özel bir çalışma yaptıktan sonra raporunu Van Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Ancak ailenin yeni talebi kızlarının suda boğulup boğulmadığını öğrenmek adına diatom testini istedi. Böyle bir talep oldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığına önümüzdeki günlerde savcılık olumlu ve olumsuz bir dönüş sağlayacaktır. Biz gelişmeleri Diyarbakır'dan yakından takip ediyoruz. Rojin Kabaeş ile ilgili yeni gelişmeler, soruşturmaya dair yeni bilgiler elde ettikçe aktarmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul Avcılar'da kamyonetlerle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 277 bin lira ceza kesildi. Araçlar 2 ay trafikten men edildi. Ehliyetlere de 60 gün süreyle el konuldu.
2: Trafiği hiçe saydılar, kamyonetlerle makas atıp yarıştılar. 277 bin liralık cezadan kaçamadılar. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. İki kamyonet sürücüsü trafikte makas atarak ilerliyordu. Yarışan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına işte böyle yansıdı. Sinyal vermeden hızla şerit değiştiren iki sürücünün kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. İki sürücüye toplam 277 bin lira ceza kesildi. Araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Bir kamyonet şoförünün ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, diğer sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu aileden 4 kişinin bulunduğu jet ski alabora oldu. Kazada anne kurtuldu. Ailenin bir kızı hayatını kaybetti. Suda kaybolan baba ve diğer kızı ise aranıyor.
3: Deniz keyfi faciayla bitti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Iraklı ikisi çocuk 4 kişilik ailenin bulunduğu jet ski Akyarlar açıklarında şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. Suda çırpınan anneyi yakınlardaki bir motor yatın mürettebatı ölümün kıyısından çekip aldı. Babayla iki kızı ise akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler sonra Yunanistan'ın İstanköy adası açıklarında kızlardan birinin cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri baba ve diğer kız çocuğunu arama çalışmalarını sürdürüyor.
1: Sırada yurttan haber turu var.
2: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar kendilerine müdahale eden polislere de saldırdı. Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada bir polis de başından darbe aldı. Ankara'dan tatil için Kastamonu'ya giden emekli Cumhuriyet Savcısı 84 yaşındaki Mehmet Yaşar Hacıoğlu iki arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra Hacıoğlu'nun suda hareketsiz durduğunu fark eden arkadaşları yardım istedi. Kıyıya çıkarılan emekli savcı Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için siren çalarak ilerleyen itfaiye ekibine bir otomobil sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine Antalya'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camide yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaldırım taşıyla yardım kutusunun kilitlerini kırarak yaklaşık 100 bin lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı.
1: Tunceli Ovacık'ta yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
2: Zorlu zirve tırmanışıyla ulaşılıyor, doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Tunceli'nin buzul göllerine geziler başladı.
4: Tunceli'ye ilk defa geliyorum. Kırsalında yaklaşık 2 gündür vakit geçirdim arkadaşlarımla. Mükemmel bir coğrafyası var.
2: Ovacık ilçesi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin havası, yayla, şelale ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor. Dağcılık faaliyetlerinin de sık sık yapıldığı ilçede havaların ısınmasıyla Mercan Dağları'nda bulunan buzul göllerinin yüzeyindeki kar erimeye başladı. Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan göller doğa severlerin gezi rotasında yer alıyor. Bu manzarayı görmek isteyenler erkenden yollara düşüyor. Günübirlik turlarla ilçeye giden doğa severler araçlarıyla Mercan Vadisi'nin girişindeki Şahverdi Köyü'ne seyahat ediyor. Ardından rotalarına yaya olarak devam eden ziyaretçiler zorlu patikalarda 3 saat yürüdükten sonra yaklaşık 2000 metre yükseklikteki Mercan Buzul Gölleri'ne ulaşıyor.
5: Doğal güzellikte fotoğrafta değil de canlı kendileri görebilmeleri için bu doğasını, kokusunu, havasını alabilmeleri için bütün doğal yaşamı, hayvan ve bitki çeşitliliğini gözleriyle görebilmeleri amaçlı sürekli getiriyoruz. Doğa sporları anlamında örnek trekking rotaları çok var. Bununla alakalı işte biz de herkesin gelebilecek şekilde rotaları götürmeye çalışıyoruz.
2: Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğa severler, Çengelboynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme imkanı buluyor.
4: Yaban hayatı çok hareketli. İşte sabah keçileri gördük, dağ keçilerini. Bugün bir sürü ayı gördük. Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri, endemik bitkileri, işte Mercan Vadisi olsun, Merk Yaylası olsun, 40 Merdiven Şelalesi olsun. Şehir merkezleri bile o kadar güzel ki biz dağlarını çok sevdik.
1: Kayseri'de metrelerce yerin altında bulunan asırlık su sarmışları yaz sıcaklarında doğal serinleme yolu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğu aktaracak.
6: Kayseri'de yaz sıcakları etkisini artırırken ziyaretçiler, vatandaşlarsa sadece parklar, gölgelikli alanlar yerine su sarnıçlarına iniyor. Aslında yerin metrelerce altında inip burada serinlemeyi tercih ediyorlar. Bulunduğumuz yer Su Sarnıçları Medeniyetler Galerisi. Yanımda Su Sarnıçları Medeniyetleri sorumlusu Zehra Bulut var. Tabii çok önemli bir yer burası. Aynı zamanda bu sıcak havalara karşı serinlemenin en çok tercih edilen yerlerinden birisi burası. Ne söyleyeceksiniz?
7: Burası tarihi bir yer. Tarihin aslında çok çok derin inlerinden gelen bir yer diyebiliriz burası için. Yaşam varsa olmadığı için Romalılardan kalma 2000 yıllık bir su sarnıcının içerisindeyiz aslında. O zaman su Erciyes'ten geliyor. Erciyes'in eriyen karın suyunu 37 kilometre mesafeden 50-50-60-60 dediğimiz arklar aracılığıyla buraya kadar getirip burada depolayıp arıtıp aynı zamanda sokağın su ihtiyacını buradan karşılayabiliyorlar. Talas'ta yaklaşık olarak 14 tane sarnıcımız var. İlk ziyaret açılan sarnıcımız burası diyebilirim.
6: Kiçiköy Mahallesi'nde bulunuyor. Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde bulunuyor.
7: Evet, Talas Kiçiköy Mahallesi'nde bulunuyor. Osmanlı Sokağı'nın direkt girişindeyiz aslında. Ziyaretçilerin çok fazla tercih ettiği, soğuklamak için tercih ettiği, sıcak alanlarda tercih ettiği yerlerden bir tanesi diyebilirim.
6: Aslında bulunduğunuz nokta geçmişte bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen asırlık sarnıçlardan birisi. Tabii İbrahim Türkmen'de ekranları getiriyor.

0: Kemerli yapısı ve yerin altında uzanan bölümleriyle bu tarihi mekan bugün bambaşka bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Soğukluğuyla. Peki yaz kış hangi sıcaklığı veriyor ziyaretçilerine?
1: Yaz kış aynı sıcaklıkta oluyor aslında. 12 ya da 14 derece arası bir sıcaklığımız oluyor. Sıcaklık her zaman aynı kalıyor. Yazın da aynı sıcaklıkta, kışın da aynı sıcaklıkta kalıyor diyebilirim. Aslında bunun bir diğer sebebi de bence duvarlardan kaynaklı. Çünkü duvarlarımız Horasan harcı ile yapılmış bir harç. Horasan harcı at kılı, keçi kılı ve yumurta kılından yapılan bir sıva diyebilirim size.
0: Aslında dışarıda hava sıcaklığı yüksek seviyelere ulaşırken sahnenin içerisinde belirgin bir serinlik de hissediliyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi işte o eski tarihi yerlerde, su sarnıcında kullanılan şeyler de burada sergileniyor.
1: Evet, burada 18 ve 19. yüzyıllarda kullanılan su kapları ve su materyallerimiz de çok fazla sergileniyor diyebilirim. Aynı zamanda replika ürünlerimiz de çok fazla var burada diyebilirim size.
0: Evet, çok teşekkürler. Tabii özellikle sahnıcıların en dikkat çeken özelliklerinden biri de doğal bir soğutma sistemine sahip olmaları. Herhangi bir klima ya da yapay serinletme sistemleri bulunmuyor mu?
1: Yok, bulunmuyor maalesef. Tamamen kendi doğal serinliği diyebilirim.
0: Şu anda görüyorsunuz Talas tarihi su kaynak kanalları ve su yapıları aslında bir tarihe götürüyor bizi. Kuyuları, kemerli kuyuları, onun dışında bir sürü yerli yabancı turistleri de burada ağırlayıp onlara güzel bir hizmet de sunuyor.
1: Evet, tabii ki. Burada hem sarnıçların yerini hem değirmenlerin, kuyuların yerini çok rahat bir şekilde görebiliyorlar. Biz de gelen her vatandaşımıza istediği ölçüde rehberliğini yapıyoruz.
0: Buraya gelen ziyaretçiler de aslında içerideki sıcaklık farkını daha girişte anlayabiliyor. Çünkü o sıcaklıktan direkt soğuğa girdiğiniz zaman hem serinleme fırsatı sunuyor hem de aileleriyle birlikte şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisi de yoğun vuruyor. Tabii yüzyıllar önce suyu muhafaza etmek amacıyla yapılan bu sarnıçlar dönemin mimari anlayışında gözler önüne seriyor. Görmüş olduğunuz gibi birçok burada sergilenen ve bilgi verilen yerler de var. Tabii hemen arkasında görüyorsunuz Esma Hanım Çeşmesi bulunuyor.
1: Evet, Esma Hanım Çeşmesi. Sokağın en sonunda bulunan bir çeşme. Burası aslında gayrimüslimler ve Müslümanların ilk ortak yaşam noktası olarak kullanılıyor Osmanlı Sokağı. Burası da ona örnek bir çeşmesi diyebiliriz. Şu an çeşme aynı şekilde kullanılıyor. Sadece su gelmiyor. Atıl durumda şekli aynı şekilde korunuyor diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii dediğiniz gibi 13-14 dereceleri kadar yaz demeden herhangi bir mevsim değişikliği olmadan burada sıcaklık korunuyor. Zehra Bulut'a teşekkür ederim. Özellikle Su Medeniyetler Galerisi'nde de ziyaretçiler serinlemek için yaz aylarında burayı tercih ediyor. Buraya rotalarını çeviriyor diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
2: Şimdi ekranlarınıza İstanbul Eyüp Sultan'da güvercinlere abilik yapan Ramazan Okay'ın hikayesini getireceğiz. Küçük yaşta yurtlarda kalmaya başlayan, sonrasında sokakta yaşayan Okay, o zor günleri güvercinlere olan sevgisiyle aştı. Güvercinlerin abisinin hikayesi geliyor.

0: hep Allah'ın benim yanımda olduğunu şükrederek anne babamın sevgisizliğinden mahrum kalmış biri olarak ben Ebu Eyyub-i Ensari'nin hazinelerinde medeniyeti ve tarihi arayan bir sokak çocuğuyum aslında.
1: Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta. Yahya Kemal Beyatlı böyle tarif etmişti yalnızlığı. Ramazan Okay'ın hayatı da aynı bir kuş gibi yapayalnız geçti. Ama o yalnızlığının yerine Eyüp Sultan Hazretlerini ve güvercinleri koydu.
0: Eyüp Sultan'ın cami avlusunda kaldırım taşlarında açlıkla, yoklukla ve birçok zorluklarla mücadele etmiş bir kişi olarak bu havluya birçok şey borçluyum. Ben benliğimi burada buldum.
1: Okay'ın babası küçük yaşta cezaevine girdi. Annesi de kardeşleriyle birlikte kendisini terk etti. Ardından kimsesizler yurdunda yıllarını geçirdi. Ancak bir gün Okay yurttan kaçtı. Sokaklarda yaşamaya başladı. İlk işi sebze ve meyve satmak oldu. Sonrasında onu kağıt toplayıcılığı, bayan kuaförlüğü gibi meslekler takip etti.
0: Arkadaşlarım hırsızlık yapardı. Kimisi kötü yollardaydı. Ben ise cami avlusunda bir mendil satmaya, bunu helal yoldan kazanmayı öğrendim.
1: Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna ise 26 yıl önce geldi. Ziyarete gelenlerin yemleri her yere atması kötü bir görüntüye neden oluyordu. Bu nedenle tanıştığı siyasilere bir proje sundu ve o proje kabul edildi. Güvercinler artık sadece bir noktada besleniyor.
0: Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin huzurunda yakışmayan görüntüler vardı. Onların yerinin değiştirilmesi öyle sıradan bir olaydı.

0: Burada çobancılık yaparak gece gündüz sabah namazından akşam ezanına kadar onları muhafaza ettim.
1: Ramazan Okay'ın çocukluk yılları hiç de kolay olmadı. İşte yurttan kaçtı, sokaklarda yaşamaya başladı. Ama o yaşadığı zorluklara rağmen iyi olmayı tercih etti. Ve o şimdi güvercinlerin abisi ve bir taraftan da şirket sahibi.
2: Okay şimdi caminin hemen yanında bir kulübede yem satarak yaşamını devam ettiriyor. Sadece yem satmıyor, ahşabı oyuncak güvercinler haline getiriyor.
0: Biliyorsunuz eskiden Eyüp Sultan'da ahşap oyuncakları meşhur bir gelenek. Şu anda ahşap güvercinlerin zımparasını yapıyoruz. Ondan sonra tabii boyama aşaması var. Gözlerini takıyoruz, satışa sunuyoruz.
2: Üstelik onlardan birini de Eyüp Sultan ziyareti sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da böyle güzel bir eserimizi imzalaması bizi büyük bir şereflendirdi, büyük bir gurur kaynağı.
2: Hayatını sokaklarda geçiren Okay'ın sokakta yaşayan gençlere de bir tavsiyesi var.
0: Şükretmeyi hiçbir zaman ihmal etmesinler. Çizdikleri hedefin menzile doğru gideceğini hiçbir zaman unutmasınlar. Yeter ki kalplerde iyi niyet ve güzellik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: A Haber Radyo. Reklam.
8: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttırılmaktadır. 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
1: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren 18 maddelik çocukları koruma kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklife göre kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek.
0: Çocuklarımızın korunmasını, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesini ve toplum güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
1: 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak.
0: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
1: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. AK Parti'nin hazırladığı teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Teklifle çocuklara bıçak satışı yasaklanacak, silahını çocuğun ulaşabileceği şekilde bırakanlara hapis cezası getirilecek. Ayrıca suça sürüklenen çocuk ifadesinin yerini adli süreçteki çocuk ifadesi alacak. Mahkemenin çocuk hakkında verdiği koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına uymayan anne, baba, vasi veya bakımından sorumlu kişiler de ceza alabilecek.
0: Çocuğun kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemesi halinde bu madde gereğince ebeveynlere verilecek cezanın yarısından iki katına kadar da arttırılması suretiyle ailenin çocuk üzerindeki sorumluluğunun güçlendirilmesi de hedeflenmiştir.
1: Kanun teklifiyle çocuk hükümlüler belirli istisnalar dışında cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlayacak. İyi halli olanlar daha sonra çocuk eğitim evlerine alınabilecek. Bazı ağır suçlarda koşullu salıverilme süreleri de uzatılacak.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan ayrılmış olacak. Bu arada ABD şirketleri Irak'a girecek. Sosyal ilişkiler askeri ilişkilerle değil, ekonomik ilişkilerle kurulur.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Irak ilişkileri tarihi bir dönüm noktasında. Irak Başbakanı Ali Zeydi, ülkede görev yapan yaklaşık 2000 Amerikan askerinin 30 Eylül 2026 tarihine kadar Irak topraklarından tamamen ayrılacağını duyurdu. Washington'la Bağdat, Irak'ta kalan ABD güçlerinin çekilmesi konusunda Eylül 2024'te anlaştı. Çekilme o tarihten bu yana kademeli olarak sürüyor. Ve son alınan kararla ABD askerlerinin Eylül ayında tamamen tahliye edilmesi hedefleniyor. Peki bu

0: kararın arkasındaki sebepler ne? ABD, İran'a yönelik sert bir abluka uygularken Irak petrol sahalarını korumak ve buradaki üretimi Amerikan şirketleri eliyle sürdürmek istiyor. Irak'ın devasa enerji ve petrol potansiyeli, İran ve Rusya gibi aktörlerin küresel petrol piyasasındaki ağırlığını kırmak için doğrudan bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki krizler de ABD'yi yeni petrol kaynaklarına yönlendiriyor. Bu yüzden ABD ve Irak arasında işbirlikleri konusunda yeni bir dönem başlıyor.
1: Irak'ın petrolü ve diğer nedenlerden dolayı ama özellikle petrol nedeniyle muazzam bir potansiyeli var ve birçok anlaşma yapacağız. Her iki ülke için de birçok iş imkanı yaratacağız ve çok fazla petrol çıkaracağız.
0: Irak'ta bulunan ABD askerlerinin büyük kısmı Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde görev yapıyor. Çekilmenin ardından güvenlik işbirliğinin büyük ölçüde savunma şirketleri, askeri danışmanlar ve ikili güvenlik mekanizmaları üzerinden sürdürülmesi öngörülüyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Mutlu günler, saatlerimiz 14.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bültenimize, canlı yayın noktalarımızı ekranlarınıza taşıyarak başlayacağız ve her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, Rusya, Ukrayna ile müzakereler için bir kez daha Türkiye'yi işaret etti. Son gelişmelere bakacağız. Akşinkişiyev son bilgileri Rusya'dan aktaracak. Orta Doğu'da tanımlanan Amerika-İran savaşı petrol fiyatlarını yine vurdu. Altın haftalık %3'ün üzerinde kayıpla 4000 dolar sınırının altına geriledi. Gümüş ise 9 ayın en düşük seviyesinde. Peki altın ve gümüşte ne bekleniyor? İstanbul'dan Hasan Zahit Ezim konuğuyla birlikte canlı yayında olacak. Sivas mutfağının yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip olan tescilli ve en özel davet yemeklerinden biri olan divriği pilavı nasıl yapılıyor? Lezzetindeki sır ne? İşte bu soruya da yanıt arayacağız. Murat Onur'un Sivas'tan bir canlı yayını olacak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyle, ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında profesyonel liglerde mücadele eden kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. Açıklama ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
1: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 2020 ila 2026 yılları arasındaki süreç incelendi. Maçlar ve yöneticilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. 19 şüpheli belirlendi. O listede bazı kulüp yöneticileri de var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir dedi. Bakan Gürlek temiz futbol vurgusu yaptı ve ekledi. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
0: Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza %50 indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Tek hakimle karara bağlı.

0: Alınacak davaların kapsamı da genişleyecek.
1: Kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan ve 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.
2: Kabul etmeyenler...
1: Kanunla kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen, haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek ceza yarı oranında indirilecek. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak. Mahkemeler zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla 3 aydan daha ileri bir tarih verilebilecek.
3: Duruşma sürelerinin 3 ayla sınırlandırılması, tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması.
1: Teklifte e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları da ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Yargılamaları yıllarca uzatabilen görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin de düzenleme yapılacak. Yıllarca süren davaların usul hatası nedeniyle yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesinin önüne geçilecek.
3: İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz.
1: Düzenlemede miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni hükümler yer aldı. Bu başlıkta miras yoluyla kalan taşınmazların satış süreçlerinde yaşanan sorunların azaltılması hedefleniyor. Pakette hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasına yönelik değişiklikler de bulunuyor. Yeni düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının işleyişinde farklı hükümler devreye alınacak.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dosyada yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini söyleyerek beni kandırdı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim iddiasında bulundu.
4: Kimi beni kandırdı, kimi evlilik vaadinde bulundu, kimi de beni kullandı dedi. Türkiye günlerdir Haluk Levent'in Ahbap üzerinden yaptığı yolsuzluk iddialarını konuşuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. O isimlerden biri de uzun yıllar ABD'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Sevda Kurt. Adli kontrolle serbest bırakılan Kurt, Ahbap'a yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Ve soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Sevda Kurt ifadesinde Haluk Levent'e yönelik çok ağır ithamlarda da bulundu.
5: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liraya yakın paramı getirdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu 2 gün önce nezahathanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı, mağdurum.
4: Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Eriş ise Haluk Levent'le evli olduğunu söyledi, kandırıldım, şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi.
5: Şüpheli Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendik. Beni çok güzel kullandı. Şirketimi sattım. 30 milyon franga yakın para aldım. Tefeciler var, mafya peşimde diyerek benden sürekli para aldı. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Boşanma kararı aldım.
4: Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
5: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Taşınmazları kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
4: Öte yandan soruşturmada adı geçen avukat Ece Güner ise ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini söyledi. gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan ise

0: 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda parça parça 70 milyon dolar borç verdiğini savundu. Haluk Levent'in 3,5 yıl boyunca şoförlüğünü yapan İlker Çetin de kendi hesabından milyonlarca liralık para transferi yapıldığını anlattı. Çetin hesabı üzerinden Kıbrıs'ta Haluk Levent adına 1 ila 2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını itiraf etti.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ahbap soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da var. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan bağış incelemelerinin ardından adli süreç yeni bir boyut kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi demiştik. Bu kapsamda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ahbap çalışanları ve mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Amerika-İran arasındaki gerilim ve FED faiz artış baskısı altını güvenilir liman olmaktan çıkarmaya başladı malum. Altın haftalık bazda yaklaşık %3,2 gerileyerek son 6 haftanın en sert düşüşünü yaşadı. Altındaki son durumu A Haber ekibinden Hasan Zahit Ezim uzman konuğuyla konuşacak. Hasan Zahit söz sende.
2: Banu El ifade etmiş olduğun gibi altında şu anda düşüş trendi devam ediyor. Ancak petrolde ise yükseliş trendi şu anda devam ediyor. Bu hafta petrole baktığımız zaman öncelikle %12 bir artış olduğunu söylemek istiyorum. Ve son günlerde özellikle petrolde artış olduğunda altında ise bir düşüş gözlemleniyor. Peki bu düşüş nedir? Ne olacak? Nasıl olacak? Finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum yeni katıldığınız için.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Altındaki son durum nedir İslam Bey?
3: Altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlıyor. O psikolojik destek seviyesi vardı, 4000 dolar seviyesi. Şu anda yine onun altında seyretmeye devam ediyor. Konu malum, savaş ve manipülasyon piyasası. Yine dolar endeksinin, doların güçlü olduğu, petrol fiyatlarının yükseldiği bir haftayı geride bırakıyoruz. Çatışmalar biraz daha hızlanıyor. Özellikle Körfez ülkelerinden tekrar boğazları kapatacağız tehditleri gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca petrol karşısında, dolar karşısında hangi varlıklar varsa düşüş trendi, baskılanma trendi devam ediyor. Yine savaş bitmedikçe piyasalardaki bu manipülasyon baskılanması devam eder diye tahmin ediyoruz. Yine savaş burada kritik bir başlığımız olacaktır. Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler yine devam ediyor. Dolar uluslararası piyasalarda güçlü. Yine ons altın şu anda 3.992 dolar seviyesinde. Kritik destek seviyesi 3.880 dolar seviyesi. Burası aşağı yönlü kırılır mı? Burayı takip etmeye devam ediyoruz. İçeride gram altın ons altını takip etmeye devam ediyor. Gram altın şu an yurt dışı piyasalarda 6.070 lira seviyesinde. Yine bu baskılanma devam ettikçe gram altının da 6.000 lira seviyesinin altında sarkma riski olabilir diye düşünüyoruz. Yine petrol fiyatlarındaki yükselişler, Trump'ın açıklamaları piyasalarda etkili olmaya devam edecek. O yüzden yatırımcıların yine bu manipülasyon piyasasında birikimlerini çeşitlendirmesi, uzun vadeli bir strateji belirlemesi önemli olacaktır. Sessizce varlıklarımızı koruyarak beklememiz gereken bir süreçten geçiyoruz.
2: Şimdi pek çok vatandaş aslında altına yatırım yapıyor bu süreçte. Evet. Ve bir beklentileri var. Tekrardan 8 bin liraları görme gibi evet. Beklentileri var. Sizce bu beklenti gerçekleşir mi?
3: Piyasalarda savaş bitmeden bu baskı kalkmaz. Bunu bir kabullenmek lazım. Yani bu savaşın tamamen bitmesi lazım. Bir de yılın bitmesine 5 ay var. Bu 5 aylık süreçte piyasalarda birçok hikaye görebiliriz. Her ne kadar Fed'in faiz artırma ihtimali fiyatlansa da malum tekrar petrol fiyatları yükseldi ve enflasyon kalıcı hale gelebilir. Yani Fed burada ne yapacağını şaşırabilir. Burada belirsizlik devam ediyor. Merkez bankalarının alımları devam ediyor. O yüzden bu savaş kalkmadan üzerindeki baskı kalkmaz. Ama yıl sonuna doğru yine yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor mu? 7.500-8.000 lira rakamlar evet devam ediyor. Yani piyasalarda şu anda olmaz diye bir şey yok. Çünkü öngörülebilirlik yok piyasalarda. Bilerek bir isteyerek piyasayı manipüle etmeye devam ediyorlar. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Sessizce kenarda beklemek, piyasaları izlemekte fayda var.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok

0: İslam Bey. Finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz oldu. Kendisiyle altının son durumunu konuştuk ve yatırım yapan vatandaşları da müsterih olmaları konusunda uyardı diyelim. Sözü size bırakalım Bahmeli.
1: Hasan Zahit, biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın emri verdiğini söyledi.
2: Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi.
3: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
2: Soruşturmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde FETÖ bağlantısı olduğuna dair yeni tespitlere ulaşıldı.
4: Ümidimiz ve beklentimiz sonuna kadar böyle gitmesi ve 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır.
2: Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde Armağan'ın FETÖ'nün hava kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'de yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi. Olay tarihinde FETÖ'nün sözde Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu'yla örgütün sözde mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada da Yazıcıoğlu suikastiyle ilgili ifadeler yer aldı. O yazışmalarda benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen Elaziz'e geldim. Noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika'ya gittiğimizde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi. İfadeleri yer aldı. Daha önce FETÖ yapılanmasında yer alan Abu Zer Dilekçi'nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde verdiği ifadelerde dosyaya girdi. Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in özel adamlarından biri olduğunu söylediği bir kişinin, bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı. Dilekçinin beyanına göre Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Fethullah Gülen'e bildirildi. Gülen'in bunun üzerine Yazıcıoğlu'nun açığının araştırılması talimatı verdiğini belirten Dilekçi, Yazıcıoğlu aleyhine herhangi bir açık bulunamaması üzerine Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğini anlattı. Dilekçi bu anlatımlardan Yazıcıoğlu'nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanlar adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.
3: Beton çok soğuk. Üşüyorum.
1: Gelişen teknolojiyle birlikte savaşlarda yöntem değiştirdi. Artık insansız hava araçları daha aktif şekilde kullanılır hale geldi. Hal böyle olunca o İHA'larla mücadele etmek için yeni sistemler geliştirilmeye başlandı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tolga yakın hava savunma sistemi işte tam da bu ihtiyacı karşılayacak. Testlerde ise hedefleri tek atışta vurdu. İşte o görüntüler.
2: Tolga hedefleri tam 12'den vurdu. Makine ve kimya endüstrisi tarafından hava tehditlerine karşı geliştirilen Tolga yakın hava savunma sisteminin gerçekleştirilen atışlı test faaliyetiyle kabiliyetleri sergilendi. Testleri Genelkurmay Başkanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Sanayi Şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyet takip etti. Tolga yakın hava savunma sistemi 7 farklı senaryoda tüm hava tehditlerini %100 başarıyla

0: etkisiz hale getirdi. Güvenilirliğini bir kez daha ispat etti. Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla geliştirildi. Farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor. Tolga farklı senaryolarda da kullanım imkanı veriyor. Hem sabit hem de araç üstü mobil olarak drone hedeflerine karşı kullanılacak. Tolga ilk savunma katmanında radar elektro-optik sensörler ve elektronik karıştırma sistemiyle tehdit dronlarını tespit ediyor. 35 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı 3000 metreye kadar, 20 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı 1000 metreye kadar, 12,7 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı ise 300 metreye kadar etkili atış imkanı sunuyor. Sistem uzaktan kontrol edilebiliyor. Manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma özellikleriyle farklı operasyonel ihtiyaçlara hızlı şekilde uyum sağlıyor.
1: Amerika ile İsrail arasındaki çatlak büyüyor. Son dönemde İsrail'e yönelik eleştirilerine hız veren Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance katıldığı bir programda bir kez daha Tel Aviv'i eleştiri yağmuruna tuttu. İsrail, Amerika'daki kamuoyu savaşını kaybetti ifadelerini kullandı.
2: İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybediyor.
0: ABD'de İsrail'in kredisinin tükendiğini söyledi. Vance'in açıklamaları iki sıkı müttefik arasında esen soğuk rüzgarları gözler önüne serdi.
2: İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybediyor. Bu basit ve apaçık bir gerçek. Donald Trump bunu kamuoyu önünde söyledi. Bu 9 milyon nüfuslu bir ülke. Bizim 330 milyon nüfusumuz var ve tabii ki Amerikalıları ikna etmeye çalışacaklar.
0: Washington, Tel Aviv hattında İran Savaşı ile büyüyen anlaşmazlık günden güne derinleşiyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance son dönemde İsrail'i hedef alan eleştirilerini sıklaştırdı. Katıldığı bir programda İsrail'in ABD'lilerin desteğini kaybettiğini açıklayan Vance, Tel Aviv'de bazı kişilerin İran Savaşı'nın devamını istediğini dile getirdi.
2: İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Onlarla benzer çıkarlarımızın olduğu alanlar ve çıkarlarımızın ayrıştığı alanlar olacak.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de pek popüler olmadığını da söyledi Vance. Bazı İsraililerin kendisini hedef aldığını belirtti.
2: İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat başkanın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar.
0: Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in İsrail'le bağlarının olduğunu ifade etti.
2: Evet, Mossad, CIA veya Amerika'da ya da İsrail'de başka bir derin devlet ajanı. İsrail istihbaratının en üst kademeleriyle bağlantıları vardı.
1: Rusya ve Ukrayna savaşında 4 yıl geride kaldı. Karşılıklı saldırılar sürüyor. Tarafların ne zaman müzakere masasına oturacağı ise hala belli değil. Rusya ise müzakereler için bir kez daha Türkiye'yi işaret etti. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
3: Teşekkürler Banu El. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev temasları ve Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeniden başlatılmasıyla ilgili açıklamaları Rusya'da da geniş yankı uyandırdı. Rus basını Fidan'ın Kiev ziyaretini Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünü yeniden canlandırma kararlılığının işareti olarak yorumlarken Ukraynalı yetkililerin de Zelenski Putin için Türkiye önerisi önümüzdeki haftalarda diplomasi trafiğinin hızlanabileceğini gösteriyor. Türkiye'nin hem Karadeniz'deki istikrarı koruma hem de barış sürecine ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığı Moskova tarafından da takdirle karşılanıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik çabalarını sürdürmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede bir beklenti olmadığını ifade eden Peskov, Ancak bununla birlikte diplomatik kanalların tamamen kapatılmadığını, görüşmelere açık olduklarını dile getirdi. Kremlin sözcüsü, Ukrayna ile ilgili durumun barışçıl çözüme yönelik girişimleri sürdürme konusundaki

0: çabalarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını da sözlerine ekledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski barışı daha da yaklaştırmak için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye ve Bakan Hakan Fidan'a şahsen teşekkür ettiğini dün açıklamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sergey Sviga da Zelenski'nin Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bir daha dile getirmiş ve bunun sonucunun ise ateşkes olması gerektiğini ifade etmişti. Fakat Kremlin Sarayı görüşmelerin başlaması için ateşkes sağlanmasının gerekmediğini, müzakerelerin çatışmalara paralel olarak da yürütülebileceğini savunuyor. Rusya yönetimine göre Rus ordusu şu anda tüm cephe boyu ilerlemeye devam ediyor ve mevcut durumda ateşkese gidilmesinin Kiev'in güç biriktirmesine yarayacağını düşünüyor. Öte yandan birçok askeri uzman ise cephe hattındaki durumun hiç de Moskova'nın iddia ettiği gibi olmadığını, Rus ordusunun ilerleyemediğini, Ukrayna'nın ise tam tersi stratejik üstünlüğü ele geçirdiğini ve Rusya bölgelerini de vurmaya başladığını söylüyorlar. Ukrayna yönetimi Rusya'nın petrol rafinelerine son bir aydan beri yapılan yoğun saldırıların Moskova'yı müzakerelere başlatmak zorunda bırakacağını düşünüyor. Rusya ise şimdiye dek defalarca müzakerelere başlamak için kendi çıkarlarından tavizde bulunmayacağını ve Ukrayna'nın Donbas'tan görüşmelere başlanması için Ukrayna'nın Donbas'tan tamamen vazgeçmesi gerektiğini savunuyor. Rusya lideri Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmek için adres olarak daha önce defalarca Moskova'yı gösterdiğini de hatırlatarak söz tekrar size bırakıyorum. Manuel.
1: ...25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden 5 kişi arasında gazeteci İsmail Güneş de vardı. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelinen dosya hakkında A Haber mikrofonlarına konuştu.
2: Evet... Rahmetli gazeteci meslektaşımız, arkadaşımız İsmail Güneş'in soruşturması kapsamında 19 kişi tutuklandı. Siz de eş olarak neler düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Bu konuda gerçekten biz çok mutluyuz. Çünkü 17 yıl sonra ilk defa bizim dosyamızda bir tutuklama oldu. Geçen hafta operasyon olmuştu biliyorsunuz. Yaklaşık 30 kişiye yakın. Bunların ikisi firariydi. Bugün sabah da aldığımız haberden 19 kişi tutuklandı. 8 kişi adli kontrollü bırakıldı. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü biz 17 yıldır bizim dosyada hiçbir bu şekilde operasyon olmadı ya da tutuklamalar olmamıştı. Bizim için gerçekten milat oldu. Hem dosyanın Ankara'ya getirilmesi, hem başsavcılarımızın bu olayı titizlikle incelemeleri. İlk haberi duyduğumuzda çok temkinliydik ama Sayın Bakanımız Akın Gürlüğün de talimatlarıyla yeni bir ekip kuruldu Ankara'da. Ve bu ekiple beraber hızlı bir şekilde dosyalar incelenmeye başladı. Ve geçen hafta operasyonlar düzenlendi. Ve şimdi ise tutuklanma kararları çıkmaya başladı. Gerçekten biz adaletin, devletin varlığını burada çok ciddi derecede hissettik. En son 29 Haziran 2016'da kapanmıştı. Takipsizlik kararı verilmişti. 13 Temmuz'da biz aileler, avukatlar, işte camiadaki herkes itiraz etmiştik. 13 Temmuz'da bunu itirazdan döndükten sonra 2 gün sonra Türkiye'de malum darbe oldu, 15 Temmuz darbesi. Tornavidacı diye anılan o ekip yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'teki suikast timinin içerisinde çıkınca olay tabii seyri değişti. Yeniden dosya gündeme geldi. Biz 13 Temmuz'da birkaç gün önce yapılan 13 Temmuz'da operasyonlar yapılınca şöyle ben düşündüm. 2016 13 Temmuz'da biz takipsizlik için itiraz etmiştik ama bu yıl 13 Temmuz'da bunun cevabını aldı.

0: ilgilenirken bizim işte evlerimizde acımız varken bu suçu isteyen insanlar maalesef evde aileleriyle çocuklarıyla mutlulardı. Ama ben kimsenin çocuğunu üzülmüyorum. Benim yuvam dağıldı. Diğer şehitlerimiz yuvası dağıldı. Onların da çocukları üzülsün. Yani adaletimize güveniyorum, devletimize ben güveniyorum. Ama ilahi adalette istiyorum. Yani onu göreceğim ben eminim. İnşallah Sayın Bakanımız, savcılarımız eşliğinde bunu göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü ilk defa ben umutlandım. Çünkü daha öncesinde malum dosyaya bakan savcılarımız da bu alçak yapıya aitlerdi. Yani savcıların çoğuyla konuştuğumuzda bize Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar, hadis-i şerifler okuyorlardı. Ama kanunla ilgili bir şey söylemiyorlardı. Ya da kapatacaklarının emaresini biz biliyorduk zaten. Yani hep bu süreçte bir...
1: Onlar da o yapının.
0: Tabii ki yani o dosyaya bakan savcılar da zaten o yapının içerisindeydi. Ben bu olay başımıza gelmeden önce şeyi düşünüyorum. Yani devletin içerisinde olmaz. Hani devlet var. Ama devletin içerisinde maalesef devletin imkanlarını kullanan hainler varmış. Yani savcı diyoruz. İşte gayet saygı gösteriyor. Çünkü bizim için kutsal yerler vardır. Yani cami kadar kutsal kurumlar vardır. Ama maalesef bunların içerisinde bu kutsallığı kullanan insanlar vardı. Yani bu dosyaya bakan, biz 15 günde dosyayı okuyup kapatan savcılar tanıyoruz. Ama hep biz bu dosyada çok uğraştık. Çok yıllarımızı verdik. Hepimizin gece gündüz nasıl olacak diye düşündüğümüz. Ama Sayın Bakan'ın talimatlarıyla, desteğiyle atadığı savcılarımızla beraber biz umutluyuz yani şu an. Çünkü ilk defa 17 yıldır ilk defa bizim güneş yüzümüze güldü.
2: Acı bir haberle devam edeceğiz. Gazeteci, televizyoncu ve Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Aziz Üstel 80 yaşında hayatını kaybetti. Detayları alalım. İzmir'e uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Sefer Ayçe'de. Sefer.
3: Teşekkürler Banel. Evet, televizyoncu, yorumcu Aziz Üstel 80 yaşında organ yetmezliğinden hayatını kaybetti İzmir'de. Evet, Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel dediğimiz gibi 80 yaşında organ yetmezliği, çoklu organ yetmezliğinden İzmir'de yaşama veda etti. Bir süredir İzmir'de tedavi görüyordu Aziz Üstel. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti ve acı haber spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Meslek hayatı boyunca gazetecilik, yazarlık, televizyonculuk ve spor yorumculuğu alanlarında uzun yıllar görev yapan Aziz Üstel, kendine özgü üslubu ve futbola ilişkin yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ve gazete yazıları, televizyon programları ve spor analizleriyle Türk spor medyasının hafızasındaki önemli bir yer edindi Aziz Üstel. Birçok kuşağın da yakından tanıdığı bir isimdi. Yıllarca televizyon programları yaptı, televizyon yorumculuğu yaptı kendisi. Medya kariyerinin yanı sıra spor yöneticiliği de yaptı Galatasaray Spor Kulübü'nde. 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Ve aynı zamanda kulübün yönetiminde de bulunduğu dönemde çeşitli idari çalışmalara da katkıda bulundu Aziz Üstel ve Galatasaray camiasının yakından tanıdığı isimlerdi. Son olarak cenaze töreni belli oldu Aziz Üstel'in. 18 Temmuz yani yarın cumartesi günü 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Aziz Üstel toprağa verilecek diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den size bırakalım Banu'ya.
2: Sefer, çok teşekkürler. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan NATO zirvesi ittifakın geleceğini doğrudan etkileyecek kararlara sahne oldu. Zirveyle birlikte NATO 3.0 dönemine geçiyor. Peki NATO 3.0 ne demek? A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Cilek'in hazırladığı editör masasını izleyelim.

yeni silah alım anlaşmaları, üretim kapasitesinin arttırılması. NATO müttefikleri Ankara'da NATO 3.0 için bir araya geldi. Peki NATO 3.0 nedir, neleri amaçlar? Editör masasına hoş geldiniz. Ankara'da tarihi bir NATO zirvesi izledik. Geleceğin yeni güvenlik anlayışının tuğlaları Beştepe'de örüldü. Ve NATO'nun yeni sürümüne geçiş için adımlar atıldı. NATO 3.0 yükleniyor. Ankara zirvesi NATO'nun dengelerinin değiştiği gün olarak hatırlanacak. Geçmişte Sovyetler tehdidine karşı batılı ülkeleri bir araya getiren ittifak 2.0 dönemine Sovyetlerin dağılmasıyla girmişti. Bu dönemin mantığında NATO küresel güvenlik aktörüydü. Sınır ötesi operasyonların yapıldığı bu dönemin kurumsallaşması ise Türkiye'de 2004 İstanbul zirvesinde gerçekleşti. Tarihler 2026'yı gösterdiğinde ise yeniden Türkiye'deyiz. Yer Ankara. NATO versiyon 3.0'a geçiş yapıyor. NATO 3.0 müttefiklerin yalnızca bir ittifak halinde tehditlere karşı durması anlamına gelmiyor. Artık NATO'nun başlıca misyonu askeri güç. Geçmişte ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkça şikayet ettiği savunma harcamaları meselesinde de çözüm sağlandı. Tabii bunda Trump'ın tehditleri de etkili oldu ama sonuç olarak gayri safi milli hasılanın %2'lik harcamasını dahi yapmayan Avrupalı ülkeler harcamalarını %5'e yükseltmeyi kabul etti. Bu arada dipnot düşelim. Bunun %3,5'u silah ve savunma yatırımı iken %1,5'luk kısmı yol, köprü gibi altyapı ve lojistik kaynaklı yatırımlar. Ancak 3. sürüme yalnızca yatırımları yükselterek mevcut gücü artırma olarak bakmamak gerek. NATO bu dönemde doğrudan muharip yeteneklerini güçlendiriyor. Yani müttefikler savaşa hazır hale gelecek. Cephaneliklerinde her türlü silah ve mühimmat bulunacak. Geçmişte askeri yatırımlardan kaçarak sivil altyapıyı zenginleştiren ve refaha ulaşan Avrupa ülkeleri dahi son 2 yıl içerisinde 250 milyar dolarlık ek kaynak ayırdı. Tabii buna Kanada'da da yani yeni dönemde daha fazla sorumluluk alan bir Avrupa göreceğiz. Burada Donald Trump etkisini atlamamak gerekiyor. Demokrat selefine nazaran Avrupalı ülkelere tabiri caizse biz sizden bıktık dedi. Daha fazla Avrupalıları korumayacağını söyleyen Trump, ABD askerlerini Avrupa'dan çekmekle de tehdit etti. Avrupa ise ortaya çıkan boşlukları kendi askeri gücüyle doldurmak için hazırlık yapıyor. Aksi takdirde herhangi bir tehdide karşı savunmasız kalma ihtimalleri yüksek. Bu denklemde Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusu olduğunu da unutmayalım. ABD çok uzaklarda ve Avrupa için güven vermiyor. Bu nedenle müttefikler Türkiye'nin herhangi bir talebini kabul etmeye daha sıcak bakıyor. NATO 3.0'da ittifakın görev anlayışında da değişiklikler var. Artık özel operasyonlardan ziyade katı bir askeri güçle savunma ve caydırıcılık hedefleniyor. Haliyle bu konuda Avrupa ittifakın zayıf halkası olarak görülüyordu. Onlar da dediğimiz gibi yatırımları arttırıyor. ABD'nin ise bu denklemde elini eteğini çektiğini düşünmeyin. Arka planda yine varlığını gösterecek olan Amerika Birleşik Devletleri nükleer caydırıcılığı ile müttefikleri destekleyecek. Kendi anlatımlarıyla dünyanın polisi olmaya devam edecek.

0: Tüm bu denklemde halihazırda Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da kritik rolde. İttifakın bir parçası olmasa da Rusya'nın etki alanının kısıtlanması için başrol Kiev'in. Ankara'dan alınan kararlara göre Kiev'e 70 milyar euro maddi destek verilecek. Ukrayna'ya milyarlarca dolar aktaran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump para işlerini de Avrupa'ya bıraktı. Ancak parayı kazanan yine Washington olacak gibi. Çünkü parayı Avrupa verecek, silah Amerika'dan gelecek, savaşan ise Ukrayna olacak. Sadece Rusya'da değil. Bu denklemde Çin'e karşı da müttefikler temkinli ve caydırıcı tavrını koruyacak. Gelelim Türkiye'nin bu denklemdeki rolüne. NATO 3.0 kapsamında Avrupalılar savunma üretim kapasitelerini artıracak. Fakat bir sorun var. Maddi kaynak olarak güçlü olan Avrupa konu üretim kapasitesine ve teslimat süresine gelince hala sorun yaşıyor. Burada devreye hali hazırda 3000 savunma sanayi şirketi bulunan Türkiye giriyor. Aselsan'ı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte duyduğu hayranlığı sık sık dile getirdi. Bu da Türkiye'yi yalnızca askeri kapasitesi olarak değil, savunma sanayindeki üretim gücüyle de ittifak için vazgeçilmez yapıyor. Son zirvede 50 milyar dolardan fazla yeni alım ve kolektif üretim artırmaya yönelik imza atıldığını da not olarak düşelim. Zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik kasa yaptırımlarını kaldırılacağının duyurması, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edileceğinin konuşulması ve Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın motoru için yapılan anlaşmada ülkemizin bu güçlü üretim kapasitesinin de büyük payı var. Trump ile Başkan Erdoğan'ın yakın dostluğu da sürecin olumlu ilerlemesinde etkin. Zirveden istediklerini alan Türkiye'nin böylece uluslararası arenada eli daha güçlü olacak. Sonuç olarak Ankara'daki zirvede jeopolitik konumu, gelişen savunma sanayi ve diplomatik kapasitesiyle ışıl ışıl bir Türkiye ve klasik güvenlik anlayışından sıyrılarak stratejik rekabet dönemine geçen bir NATO görünüyor.
1: Kayısı başkenti Malatya'da Kayısı Festivali başladı. Kentin yöresel lezzetleri, kültürel zenginlikleri ve renkli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşuyor. Detayları alacağız. Söz A Haber ekibinden Mehmet Türel'de. Mehmet.
2: Evet, Malatya'da büyük coşku var. Şenlik havasında geçmesi planlanan Kayısı Festivali 28. Malatya Kayısı Festivali'nin açılışı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı Malatya'daydı. Çok güzel mesajlar verildi. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Ve şu anda sergileme alanındayız. Festival 5 gün sürecek. 21 Temmuz Salı günü sona erecek. Çeşitli etkinlikler var. Sanatçılar yine var ve burada yine Malatya'nın göbeğinde Malatya'nın Kayısı'nın sergilenmesine dair de çeşitli etkinlik programları, takvimler açıklandı. Şimdi bir etkinlik alanındayız. Yine bir etkinlik alanında Malatya'nın ürünlerinin yanındayız aslında. Bunlar coğrafi üründü. Coğrafi işaretli ürünler, hemen düzeltelim. Ve işte görüyorsunuz, yeşil utun, dal bastı kirazı, burada dut var, yine Kayısı, tabii ki Malatya'nın olmazsa olmazı, Ekiman cevizi var, görüyorsunuz. Burada da döneri var. Evet, döneri var. Şimdi yine burada standın başında duran arkadaşlara şöyle mikrofonu uzatalım. Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Mesut Bey, Malatya Kayısı Festivali başladı. Gördüğümüz kadarıyla Malatyalılar da bu etkinlik alanı dolduruyorlar. Buradaki ürünleri bir anlatır mısınız kısaca?
3: Buradaki ürünlerimiz Malatya'mızın coğrafi işaret ürünleri. Tabii ki başta Kayısı'mız, dalbastı kirazımız, kuru dutumuz, Açadağ kömbemiz var. Bunları biz burada il müdürlüğümüz olarak tanıtmaya geldik.
4: Coğrafi işaret ürünlerimiz
3: evet hepsi.
4: Az önce Sayın Bakan da burayı ziyaret etti. Buradaki ürünleri tattı. Siz neler söyleyeceksiniz hanımefendi?
5: Öncelikle hoş geldiniz. Malatya'mızın olmazsa olmazı bildiğiniz gibi kayısımız, Malatya'mızın kayısımızın tanıtımını yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü olaraktan. Ayrıca Hekiman cevizimiz, coğrafi işaretli ürünümüz.
4: Evet. Hekiman cevizi.
5: Evet. Yeşilyurt dalbastı kirazımız coğrafi işaretlidir. Burada safranımız var, üreticilerimizin yetiştirdiği çok değerli
4: safran
5: bitkimizdir biliyorsunuz.
4: Malatya'da üretiliyor tamamen.
5: Malatya'da üretiliyor.
4: Evet.
5: Akçadağ kömbemiz yine.
4: Akçadağ kömbesi coğrafi işaretli bir ürün. Yine Karakaya Baraj Gölü'nden çıkarılan balıklar işte görüyorsunuz. Karakaya Baraj Gölü'nün balıkları. Hemen şöyle tekrar Turgut bana dönecek olursan hemen Malatya Festivali'nde etkinlik alanını şöyle bir gezdirelim hızlı bir şekilde. Sizlerin de çok fazla zamanını almadan işte görüyorsunuz burası tam bir şölen havasında. İşte Malatya'nın döneri bir taraftan kesiliyor. Kayısı sapsarı görüyorsunuz. Malatya'da kayısı zamanı biliyorsunuz.
6: Kirazımız.
4: Hasat ve kirazımız. İşte merhabalar kolay
6: merhaba.
4: Gelsin. Döner kesiyorsunuz.
6: Evet döner kesiyorum.
4: Nasıl yapılıyor bu döner?
6: Şu anlatır mısınız? Kayısıdan
4: yapılıyor. Kayısıdan yapılıyor. Malatya'ya has değil mi?
6: Malatya'ya has.
4: Ne var içinde?
6: Sadece fındıkla kayısı.
4: Fındıkla kayısı var. Hemen hızlı bir şekilde gösterelim yine. Boy boy kayısılar. Bunlar hangi cins kayısı?
7: Burası kaba aşı.
4: Kaba aşı.
7: Kaba aşı yöre olarak Akçadağ.
4: Akçadağ.
7: Evet.
4: Sergiliyorsunuz böyle kayısı festivalinde.
7: Aynı kayısı festivalinde biz gelen üreticimize gelen insanlar yemelik tadımlık
4: evet.
7: veriyoruz.
4: İkramlık bunlar. Evet. Ücretsiz ama, olarak.
6: Tabii. Evet.
4: Ama buyurun.
7: Şurada bir döner.
8: Sadece kayısıdan da mevcut değil. Şöyle
4: evet,
8: üzümümüz, cevizimiz, elmazımız, kirazımız, çileğimiz. Malatya.
4: Dolu dolu.
8: Geniş tarım şehri Malatya.
4: Evet.
8: Medeniyet şehri Malatya.
4: Evet.
8: İşte seyircilerimizin yerine siz tadın ve lezzetini siz anlatın isterseniz. Daha iyi olur. Buyurun.
4: Döneri bir gösterelim.
8: Buyurun siz tadın.
4: Toparlayalım tekrar.
8: Siz tadın bakalım.
4: Görüyorsunuz.
8: Ne çıkacak?
4: Döneri bize ikram ettiler. Biz biraz sonra tadalım. Şimdi canlı yayında tatmayalım ama teşekkür ederiz. Toparlamak gerekirse.
6: Bunlar tadımlık, satımlık değil yani.
4: Tadımlık, satımlık değil.
7: Kürkürüstür. Buna kükürsüz kayısımızdan yapılan bir ürün.
4: Peki teşekkür ettik. Evet lütfen.
8: Biz her zaman diyoruz. Çirkin bayan yoktur. Kayısı yememiş bayan vardır. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
4: Slogan güzeldi. Toparlayalım hemen. Malatya 28. Kayısı Festivali'nin açılışı yapıldı. Bakanımız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak tarafından yapıldı. İşte festival alanındayız. 5 gün sürecek ve 5 gün boyunca Malatya'nın kayısı başta olmak üzere çeşitli coğrafi tescillü ürünleri de sergilenecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan bir haberle devam edeceğiz. Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir belediye otobüsü önce elektrik trafosuna ardından önündeki 3 araca çarpmış. Şoför dahil 7 kişi yaralanmıştı. Facianın eşiğinden dönülen o kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
9: Kontrolden çıkan belediye otobüsü iş yerine işte böyle girdi.
10: Direkt üstten aşağı geldi. Trafoyla birlikte komple götürdü.
9: Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünün trafoyla 3 otomobile çarpıp bir iş yerine girdiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay Zirve Kent seferini yapan belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp oto aksesuar dükkanına girdi.
10: Karşı tarafta da esnafım ben. Şuradan tam geçiyordum. Bir baktım otobüs üstten aşağı geliyor.
9: Kazada otobüs şoförüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsün kontrolden çıkarak araçlara ve iş yerlerine çarptığı anlar yer aldı.
10: Allah'tan yaya da tek ben vardım burada. Saniyeyle kurtulduk. Mucize şey bu olsa gerek.
9: Kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan bir kişinin görüntüsü de kameralara yansıdı.
1: İstanbul Ataşehir'de içi yolcu dolu bir İETT otobüsünün motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.
11: İçi yolcu dolu İETT otobüsü seyir halinde alev aldı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'den. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken İETT otobüsünün motor kısmında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

0: Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
1: Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar kendilerine müdahale eden polislere de saldırdı. Yaşanan arbedede taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada bir polis de başından darbe aldı. Ankara'dan tatil için Kastamonu'ya giden emekli Cumhuriyet Savcısı 84 yaşındaki Mehmet Yaşar Hacıoğlu iki arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra Hacıoğlu'nun suda hareketsiz durduğunu fark eden arkadaşları yardım istedi. Kıyıya çıkarılan emekli savcı Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için siren çalarak ilerleyen itfaiye ekibine bir otomobil sürücüsü yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine Antalya'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
2: Bak bir cezan var da eve göz kulak ol, tamam mı?
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camide yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaldırım taşıyla yardım kutusunun kilitlerini kırarak yaklaşık 100 bin lirayı çalan hırsız kayıplara karıştı.
0: Arjantin ile İngiltere arasında yaşanan Falkland Savaşı yeşil sahalara yansıdı. Arjantinli futbolcular İngilizler tarafından işgal altında olan adaları gündeme getirdi. Adalar bizimdir, Arjantin'indir mesajını verdi. O pankart İngiltere tarafında tepki topladı.
1: Siyasi gerilim futbol sahasına taşındı. Arjantin İngiltere'yi yarı finalde yendi. Ancak maç sonu açılan pankart gündem oldu. Mavi beyazlar Falkland pankartı nedeniyle ceza alabilir. Atlas Okyanusu'nun güneybatısındaki Falkland Adaları, Britanya'nın deniz aşırı toprakları arasında. Bu adalar iki ülke arasındaki savaşın üzerinden 44 yıl geçmiş olmasına rağmen Arjantin ile İngiltere arasında hala tartışma konusu. Buenos Aires, Londra'nın adaları gasp ettiğini savunuyor. Adalar üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Tartışma yeşil sahalara da yansıdı. Arjantin ile İngiltere Dünya Kupası yarı final maçında karşılaştı. Mavi beyazlar İngiltere'yi 2-1 yendi. Finale yükseldi. Son düdüğün ardından Arjantinli oyuncular Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı bir pankart açtı. Pankart İngiltere'de büyük tepkiye neden oldu.
3: Benim tepkim tamamen uygunsuz olduğu yönünde, siyaset futboldan ayrı olmalı.
1: Pankartı taşıyan futbolculardan bazıları İngiltere'de oynuyor. Söz konusu futbolcuların ülkedeki çalışma izinlerinin iptal edilmesi için kampanya başlatıldı.
0: Aranın ardından bültenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.

0: Gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Nasuh Mahruki tutuklandı. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Son gelişme geçtiğimiz dakikalarda geldi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi. Savcılığın sevk yazısında paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı, 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdiği ve toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.
1: Geçmiş olsun.
0: Eskişehir'de iki aile arasında çıkan kavgada biri polis memuru olmak üzere 11 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Odunpazarı ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taraflar olaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı. Yaşanan arbede sonucu taraflardan 10 kişi darp sonucu yaralandı. Bu sırada bir polis memuru da başından yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen çok sayıda kişi gözaltında. Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna girdi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara da yansıdı. Tır yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptı. Kazada markette alışveriş yapan bir kişi maalesef hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Çakırca mahallesinde yaşandı. Kömür yüklü tır kontrolden çıktı ve yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Yan yatan tır akaryakıt pompalarını devirip istasyon içindeki markete girdi. Bu sırada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Market çalışanı iki kişi ise yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına an be an yansıdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdinç Cirit'in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Son bir haftada farklı illerde 3 kız çocuğu yaşamını yitirdi. Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da yaşanan ölümler şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Soruşturma başlatıldı.
2: Farklı illerde 3 kız çocuğu ard arda öldü. Olaylar şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. İlk olay 9 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. Evlerindeki odadan gelen silah sesi sonrası içeri giren aile çocuklarını tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Merve Erbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
3: 11 Temmuz'da ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğaz Ören mahallesinde benzer bir olay yaşandı. 16 yaşındaki kız evinde ölü bulundu.
2: Jandarma bölgede inceleme başlatırken cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 13 Temmuz'da Siirt'in Bahçeli Evler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp oturduğu apartmanın 6. katındaki dairenin balkonundan zemine düştü.

0: Ağır yaralanan kız çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemre Esila Kayaalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1: Peş peşe yaşanan 3 olayın ardından Mardin, Siirt ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları dosyaları şüpheli ölüm kapsamında ele aldı.
0: Soruşturmalar çerçevesinde ailelerin ifadeleri alınırken ölümlerin kesin nedeni adli ve kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacak.
2: CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuru Yargıtay'a ulaştı. Bu arada Özgür Özel'in gelecek hafta yeni yol haritasını açıklayacağı belirtiliyor. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Türay Ağaoğlu notlarıyla karşımızda. Türay, söz sende.
3: Bağnel, mutlak butlan konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'a itirazda bulunmuştu Özgür Özel yönetimindeki CHP ve sonrasında işte o karara, mutlak butlan kararına itiraz etmişti. Neydi karar? 38. olağan kurultayın yok sayılması, yok hükmünde sayılması şeklindeydi. İşte bu alınan kararla Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilen yönetim tekrar göreve gelmişti. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna tekrar oturmuştu. İşte buna itiraz edilmişti Özgür Özel tarafından. Bu itiraz karara bağlanacak Yargıtay'da. Tabii Yargıtay neyi inceleyecek? Öncelikle usul açısından bakacak. Orada bir sıkıntı yoksa eğer, bu durumda esasa dönük bir inceleme yapılacak. Yok hükmünde sayacak kadar hukuka aykırılık var mı yok mu, işte bu konuya bakacak Yargıtay'da. Tabii ne zaman ele alınır? Pazartesi günü, yani 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. O nedenle 1 Eylül'e kadar da bu sürecek. 1 Eylül'e kadar da bu dosyanın ele alınması beklenmiyor ve çok da mümkün görünmüyor. Bu süreçte yani nöbetçi mahkemeler tarafından ele alınması mümkün görünmüyor. O nedenle 1 Eylül'den sonra ancak bunun karara bağlanabileceği ifade ediliyor. Bilindiği gibi 56 gün sonra göndermişti adliye hukuk mahkemesi, bölge mahkemesi daha doğrusu Yargıtay'a. Yargıtay cephesi bu şekilde. Peki Özgür Özel ne yapıyor? Özgür Özel'in yol haritası da netleşmiş durumda. Özgür Özel'in her salı yapıyor bilindiği gibi grup toplantısını, bu salıda yapacağı ancak bunun son olacağı, veda toplantısı olacağı ifade ediliyor. Burada, bu toplantıda da yeni partinin yol haritasını açıklayacağı söyleniyor Özgür Özel'in. Tabii kaç milletvekili ayrılacak CHP'den, bu önemli, gözler bu noktada. Farklı sayılar dile getiriliyor. 40 deniliyor, 60 deniliyor, 80, 90, 100 gibi rakamlar telaffuz ediliyor kaç milletvekilinin ayrılacağı konusunda. Ancak önümüzdeki günlerde bunun netleşeceğini, hatta yeni parti kurulduktan sonra bunun netleşebileceğini ifade edelim. Bunun yanı sıra farklı partilerle de temaslarda bulunuluyor, seçime girebilecek partilerle bir baskın seçim olasılığına karşı böyle de bir önlem alınıyor. Tabii şu tartışmalar da yaşanıyor, aslında bir bölünme de yaşanıyor kendi içlerinde Özgür Özel cephesinde. Şöyle ki eğer bazı isimlerin buraya alınmayacağı, yani yeni partiye götürülmeyeceği tartışması da, Özgür Özel'e yakın isimlerin tartışması da bir taraftan yaşanıyor diyelim. Sözü Banu ele bırakalım.
2: Tülay, çok teşekkürler. Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan bir video yayımladı. O kanlı gecenin tanıkları Kıbrıslı Türkler katliamdan nasıl kurtulduklarını anlatıyorlar videoda. Ve o videonun en dikkat çeken yanı ise bir EOKA teröristinin itiraflarının yer aldığı bölüm oldu.

0: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü. Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Milli Savunma Bakanlığı dünyaya Kıbrıs Türk'ü mesajı verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan videoda...

0: Bir teröristin kendi ağzından kan donduran itirafları paylaşıldı. Paylaşılan videonun ilk bölümünde EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara ilişkin arşiv görüntüleri kullanıldı. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türküne karşı gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı belirtildi. Yaşanan insanlık dışı saldırıların her zaman hatırlanmaya devam edileceği bildirildi. Videonun ikinci bölümünde ise bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin kendi anlatımları ve itirafları yer aldı.
1: Gelen emirler her bir Rum için 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürmemiz yönündeydi. Öyle de oldu zaten. Bana hala 68 Türk'ü soruyorlar.
2: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani kayıplar diye bir sorunumuz var. Ya bizim yola çıkıyorsunuz, koynuna atıyor, orada alıyor size, kayboluyorlar.
0: Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık açıklamasına yer verdi.
3: Her gün bir bu katliamlar ya, Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti. Ya artık köyler böyle olunca bizim 103 tane köyümüzde insanlar nüfus olarak zayıf olanda ya çok kritik bölgede Rumların tam ortasında birbirlerine sığındılar en güçlü olsunlar diye.
4: İran savaşı ve ekonomide gerileme Amerika Başkanı Donald Trump'a olan desteği azalttı. Amerika'da yapılan son ankette Trump'a destek %37 oldu. Diğer yandan Amerika'nın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ise büyük bir değer düşüşüyle karşı karşıya. Tüm bu gelişmelerin ayrıntılarını alacağız. Söz A Haber ekibinden İrfan Sapmaz'da. İrfan.
5: Evet, merhabalar Banu. Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde hem siyasi hem de ekonomik cephede dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan yeni kamuoyu yoklamaları Başkan Donald Trump'ın destek oranlarında gerilemeyi işaretlerken, diğer yandan Elon Musk'ın SpaceX şirketinin borsadaki sert değer kaybı Wall Street'te risk iştahını azaltmış durumda. Bu iki gelişme birleşince yatırımcılar arasında ABD piyasalarında daha büyük bir satış dalgası mı geliyor sorusu gündeme taşınmış durumda. Son kamuoyu araştırmalarına göre Trump'ın genel onay oranı yaklaşık %37 seviyesine gerilerken özellikle bağımsız seçmenler ve cumhuriyetçi eğilimli bağımsızlar arasında da destek kaybı dikkat çekiyor. En büyük memnuniyetsizlik başlıkları ise ekonomide hayat pahalılığı ve yüksek gıda fiyatları, İran krizi ve dış politika yönetimi, benzin fiyatlarının yüksek seyretmesi, orta sınıfın alım gücündeki zayıflama. Analistler Trump'ın en güçlü olduğu alan olan ekonomi konusunda yaşanan bu güven kaybının 2026 ara seçimleri öncesinde cumhuriyetçiler arasından ciddi bir risk oluşturabileceğini değerlendiriyor. Peki SpaceX neden sert düştü? Wall Street'in son dönemde en dikkat çeken gelişmelerinden birisi SpaceX hisselerindeki hızlı değer kaybı oldu. Şirket halka arz fiyatının altına kadar geriledi. Zirve seviyesinde yaklaşık %70 değer kaybetti. Piyasa değerinden 100 milyarlarca dolar silindi. Analistlere göre bunun birkaç temel nedeni bulunuyor. Halka arz sonrasında oluşan aşırı yüksek değerleme, kar realizasyonu, yaklaşan bilanço beklentileri, şirketin yüksek borçluluğu ve büyük yatırım harcamaları. Reuters ve Market Watch yatırımcıların artık büyüme hikayesinden çok finansal sonuçlara odaklanmaya başladığını belirtiyor. Peki ABD piyasalarında gerçekten bir çöküş korkusu var mı? Şu an için ABD'de 2008 benzeri bir finansal çöküş beklentisi oluşmuş değil. Ancak piyasalarda 3 önemli risk öne çıkıyor. Teknoloji hisselerinde balon endişesi, faizlerin beklenenden uzun süren yüksek kalabileceği beklentisi, Trump yönetiminin İran krizi ve dış politika nedeniyle oluşan jeopolitik belirsizlik. Bu nedenle yatırımcılar daha temkinli davranmaya başladı. Özellikle yüksek değerlemeye sahip teknoloji şirketlerinde satış baskısı artıyor. ABD ana akım medyasındaki okumalara gelince Trump'ın en büyük siyasi avantajı olan ekonomi algısı zayıf. İran krizi seçmenlerin dış politika güvenini olumsuz etkiliyor. SpaceX'teki sert düşüş teknoloji sektöründeki aşırı değerleme tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Wall Street'te yatırımcılar artık büyüme hikayelerinden çok şirketlerin gerçek karlılığına odaklanıyor diyebiliriz bu anı.
4: Senaryo hem

aynıydı sayın seyirciler. Sadece aktörler ve dekorlar değişti dün. Haydarpaşa Garı'nda trenden inen masum köylüye Galata Kulesi'ni satan Sülün Osmanlar vardı. Bugün Türkiye çok daha büyük bir skandalla çalkalanıyor. Geçmişi şaibeli Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği büyük bir soruşturmanın öznesi ve cevaplanması gereken onlarca soru var. Depremzedeler için toplanan milyonlarca, hatta milyarlarca liralık dev bütçe nerede? 190 milyon liralık yasa dışı bahis iddiaları ve şüpheli senetler ne anlama geliyor? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Sülün Osman'dan bugün dijital dehlizlere uzanan dolandırıcılık tarihini yazdı. İzleyelim.

0: güven. Kazanılması yıllar süren, kaybedilmesi ise sadece bir saniyeyi bulan o kırılgan hazine. Bu toprağın saf, temiz ve yardımsever insanları tarih boyunca hep inandıkları yerlerden vuruldu.
1: Banker Castelli. Banker Castelli kısa vadeli yüksek faizli menkul değerler alır ve satar.
2: Sizin markanın sloganıyla yola çıkan Çiftlik Bank, Bursa'da Karacabey, Yenişehir, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Kırklareli'de kurulan dev tesislerinde Avrupa standartlarına uygun bir şekilde son teknolojiyle kurulmuş, el değmeden üretim yaparak lezzet ve doğallık arayan özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırıyor.
3: Hey Bilu, ne edeceksin şimdi?
4: Vallahi bilmem. Herhalde bir iş bulacağım.
5: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
6: Olabildiğince kullanıcılarımıza daha güvenli bir limanda alım satım imkanı sunmaya çalışıyorum.
7: Ama dinle. Sor bakalım. Niye yaptın diye sor.
4: Sormam la. Her soruşumda kandırırsın beni.
0: Bugün Türkiye bir ismi ve büyük bir skandalı konuşuyor. Depremzedenin rızkına, milletin helal parasına uzanan o kirli elleri, milyarlarca liralık karanlık dehlizlerde kaybolan umutları ve Haluk Levent'i tartışıyor insanlar. Yardımsever yürekler yanık, vicdanlar yaralı. Ama durun, hafızanızı tazeleyin. Bu toprakların temiz insanı inandığı yerden ilk kez vurulmuyordu. Senaryo aynı, sadece aktörler ve dekorlar değişiyordu. Bugün milyarlık dijital hesapları, yasa dışı bahis tezgahlarını konuşan ülke, dün Haydarpaşa Garı'nda trenden inen saf köylüye Galata Kulesi'ni, İstanbul tramvayını satan Sülün Osman'ı konuşuyordu. Peki Sülün Osman'ın paspas koyup haraç kestiği o yollardan, bugün milyarlık bağışların buharlaştığı karanlık patikalara nasıl geldik? İşte Sülün Osman'dan Haluk Levent'e, köprü satanlardan vicdan satanlara uzanan o maskeli, kirli ve sarsıcı tarihin anatomisi. ...1950'li ve 60'lı yıllardı. Anadolu'dan taşı toprağı altın diyerek İstanbul'a gelen saf köylüler, Haydarpaşa Garı'nda trenden iner inmez Sülün Osman'ın ağına düşüyordu. Galata Kulesi'ni, şehir hatları vapurlarını, hatta meydanlardaki saat kulelerini bile sattı Osman.
8: Peki bu köprüyü ne yapacaksın?
3: Ya yıkarım ya da satarım. Sevdim seni be. Sana satayım mı?
8: Vallahi mi?
3: Vallahi. Param var mı?
8: 140 bin lira param var. Ver şu elini.
3: Çık, biraz daha çık.
8: Vallahi o kadar var.
3: Tamam, anlaştık.
8: Şimdi bu köprü benim değil mi?
3: Evet. Ama birkaç ortağım daha var. Ucuza araba geçirirsen sen kazanırsın.
8: İşin orasını sen bana bırak. Kazıkladım herif.
0: Kendini şöyle savunuyordu Sülün Osman. Ben kimseyi zorla dolandırmadım. İnsanların açgözlülüğünü kullandım. Cezaevinde bile alın teriyle yaşama konferansları veren bu adam, aslında kurbanlarının içindeki kolay yoldan zengin olma hırsını satıyordu. Sülün Osman'ın bu akıl almaz oyunları Türk sinemasının altın çağına damga vuracaktı. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı En Büyük Şaban, Tokatçı ve Salak Milyoner filmindeki sahneler doğrudan Sülün Osman zihniyetinin Yeşilçam'daki yansımasıydı.
9: Bir zincir aldık. Sen yanlış yol tutmuşsun Osman. Bu zamanda böyle silahlı eşkıyalık olmaz.
8: Olmaz değil mi?
9: Olmaz. Tokat mı yedin? Sen de büyük tokat atacaksın.
8: Osmanlı tokadı mı?
9: Öyle tokat değil. Seni dolandırdılar mı? Sen de dolandıracaksın.
8: Yok arkadaş, ben yapamam. Kimseyi tokatlayıp dolandıramam.
9: O zaman sittin sene Emine'ne kavuşamazsın. Babanın intikamını alamazsın. Acımasız olacaksın. Bundan sonra benim yanımda kalacaksın. Ben tokatçılığın kitabını yazdım arkadaş. Sana hepsini öğreteceğim.
0: Ve bir diğer dolandırıcı Rakiydi. Boğaz Köprüsü'nü defalarca satarak adını duyuran Zobu, namı diğer Raki, o dönemlerde döviz bulundurmanın ve satmanın yasak olmasını fırsat bildi. İnsanların gayrimeşru kar elde etme hırsını kullanarak yüksek kurdan döviz bozma vaadiyle milyonları cebe indirdi. Mağdurlarsa yasal olmayan bir iş yaptıkları için polise bile gidemedi. Ve 80'ler, banker furyası ve papatyalı soygunlar dönemiydi. 1980'li yıllar Türkiye'nin serbest piyasayla tanıştığı, paranın havada uçuştuğu yıllardı. İşte bu boşluğu gören iki isim sahnede belirdi. Castelli'nin sistemi çöktüğünde arkasında sadece batık paralar değil, tüm birikimini kaybedip canına kıyan binlerce çaresiz insanın feryatlarını bırakacaktı. Banker Bako ise imza yerine çizdiği şirin papatya resimleriyle bankaların içini boşaltırken, aslında ciddiyetten uzak bir sistemin ne kadar kolay manipüle edilebileceğini gösteriyordu. 80'li yıllardaki bu banker çılgınlığı ve halkın kolay yoldan zengin olma rüyası, sinema tarihimizin en büyük başyapıtlarından biri olan Banker Biro filmine ilham verecekti. Şener Şen'in canlandırdığı Mahmut karakteri, Türk insanının temiz duygularını sömüren o dönemin açgözlü banker figürünün ta kendisiydi. Aynı şekilde Namuslu filmi de bu dönemin ahlaki çöküşünü gözler önüne seriyordu.
10: Bunlar nedir?
11: Yardır.
10: Peki niye yoktur dediniz?
11: Maho, niye yok dedik?
7: Bola ne bilen Bilo'a, buranın sahibi sensin.
10: Ulan adamı çıldırtma! İşte kira kontratı, polis defteri, sicilli ticaret kayıtları, maliye defteri, hepsi senin üstüne! Ortağın falan yok! Adamdan ne istiyorsun?
11: Maho gözünü seveyim iki laf etsene! Ben de ortağım desene! Kaşımı aha böyle kaldırdım desene lan!
7: Komiser bey, ben bunun köylüsüyüm. Kendisinden bir teneke yağ istemeye gitmişim. Hayret, bana de yok dedi. Aşk olsun Bil Hocam, sana kara borsacılığı hiç yakıştıramadım.
0: 90'lı yılların ortasındaysa devletin en tepesindeki isimleri taklit yeteneğiyle dolandıran bir isim ortaya çıkacaktı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i emekli bir orgeneralin sesini taklit ederek örtülü ödenek üzerinden dolandıran Selçuk Parsa'dan. Yine 90'lı yıllara damga vuran bir başka meşhur dolandırıcıysa Fadıl Akgündüz'dü. Gurbetçilerin kutsal dini duygularını milli otomobil imza ve devre mülk projeleriyle sömüren Jet Fadıl, yıllarca paraları topladı, vaatlerini ise hiçbir zaman tutmadı. Ama her seferinde yeni bir projeyle ortaya çıkıp yine alıcı bulmayı başardı.
5: Ve işte Türk halkının layık olduğu kalite.
0: 2000'li yıllarda teknoloji gelişiyor, dolandırıcıların yöntemleri de dijitalleşiyordu. Artık köprü satma devri bitmiş, sanal inekler ve kripto paralar devri başlamıştı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın sanal bir çiftlik oyunu üzerinden yüksek gelir vaat etti.
12: Çift çift çift çiftlik bank olay. Çiftlik banka koş, ortam çok hoş.
0: Binlerce genç ve umut arayan insan telefon ekranındaki sanal ineklerin arkasındaki karanlık uçurumu göremedi. Topladığı 511 milyon lirayla Uruguay sahillerinde boy gösterdiğinde geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Mehmet Aydın'ın bu akıl almaz firarı ve lüks yaşamı Çiftlik Bank Tosun Firarda gibi komedi ve hiciv filmlerine konu oldu. Ancak perdedeki kahkahalar arkada kalan gerçek hayat dramlarını gizlemeye yetmedi. Faruk Fatih Özer, Todex dijital dünyanın en büyük soygununa imza attı. Özer 2 milyar dolarla bir gecede ortadan kayboldu. Gençlerin geleceğe dair yatırım yapma hayallerini bir flash belleğe sığdırıp kaçtı. Ve takvimler 2026 yılını gösterdiğinde Türk milletinin en hassas, en kırılgan olduğu o an, Kahramanmaraş depremlerinin acısı hala yüreklerde tazeyken, milyonlarca vatandaşımızın çorba olsun, yuva olsun diye gönderdiği bağışlar tarihin en karanlık iddialarıyla sarsılacaktı.
13: Çocuklar bu depremden en fazla etkilenenler arasında ve bu travmayı atlatmaları çok zor.
0: Geçmişte karşılıksız çek ve dolandırıcılık suçlarından hapis yatan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, büyük bir soruşturmanın merkezinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklandı. Milyonların helal parasıyla yapılan bağışlar iddialara göre karanlık dehlizlerde eritilmeye çalışıldı. Bu durum sadece bir derneğin değil, insanoğlunun en temiz duygusu olan yardımlaşma ve dayanışma ruhunun da ağır darbe almasına neden oldu. Sülün Osman'ın köprü sattığı o günlerden depremzedenin rızkına göz dikildiği iddia edilen bu günlere kadar değişen tek şey yöntemler oldu. Ama değişmeyen tek bir gerçek vardı. Bizim temiz duygularımız, onlarınsa kirli hesapları. Bu topraklarda bir daha hiçbir umut tacirinin Türk milletinin vicdanını sömürmesine izin vermemek için gözümüzü, kulağımızı ve en önemlisi aklımızı her zaman açık tutmak zorundayız. Çünkü giden sadece para değil, inancımız, birliğimiz ve geleceğimiz.

0: İstanbul Esenyurt'ta çıkan kavgada kılıçlar kullanıldı. İşte o anlar ve kavganın nedeni.
1: Ellerine ne geçtiyse fırlattılar. Birbirlerine kılıç savurdular. İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın önünde şişe kıran grupla site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Tarafların öfkesi sokağa karıştırıldı. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken yanlarındaki kılıçları birbirlerine savurdular. Birbirlerine taş, sopayla saldıran grubu polisin müdahalesi durdurdu.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine 30 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
1: Sirenleri aldırmadı, cezasız da kalmadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı aynı istikamette seyreden otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritte ilerleyen otomobil siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken otomobili de aynı süreyle trafikten men edildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın savunma envanterini güçlendirecek yeni bir silah satışına onay verdi. Washington yönetimi yaklaşık 80 milyon dolar değerindeki Switchblade 300 Block 20 Kamikaze İHA paketinin Atina'ya satışını onayladı.
2: Yunanistan silahlanma programına bir yenisini daha ekliyor. ABD Atina yönetimine yaklaşık 80 milyon dolar değerindeki kamikaze İHA sisteminin satışına onay verdi. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Olası satış Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrar için güç olmaya devam eden bir NATO

0: Sistemleri ve yeni nesil mühimmatlarla ordusunu modernize etme sürecini hızlandırdı. Kamikaze İHA tedariki de bu stratejinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor. Switch Blade 300 Block 20 tek personel tarafından kullanılabilen, hedef üzerinden dolaşarak vuruş yapabilen yüksek hassasiyetli bir gezici mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. Sistemin özellikle özel kuvvetler ve ileri harekat birliklerinde kullanılması planlanıyor. Ege'deki askeri dengeyi yakından ilgilendiren bu satış, bölgede silahlanma yarışına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
1: Türkiye savunma sanayinde tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor. 2025 yılında 10 milyar dolarlık ihracat barajını aşıp küresellikte gövde gösterisi yapan yerli savunma sanayiyi 2026 yılını büyük teslimat yılı ilan etti. Yüzlerce yerli firmanın alın teriyle geliştirilen milli sistemler bu yıl seri üretimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. İşte o sistemler.

0: çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konsepti Kızılelma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşik aşılacak.
2: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Hürkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte Altay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
1: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan, deniz kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada Mehmetçiğin emrinde.
4: Şırnak'ta numune almak için çıktıkları dağlık arazide mahsur kalan iki mühendis için kurtarma operasyonu düzenlendi. Karanlık ve sarp kayalıklar nedeniyle helikopterden sepet sistemiyle bölgeye indirilen komandolar

0: İki mühendisi güvenli şekilde kurtardı, tahliye etti.
1: Zamanla yarış başladı. Sarp kayalıklar geçit vermedi. Mahsur kalan iki mühendis askeri helikopterle kurtarıldı. Şırnak'ta numune almak için dağlık araziye çıkan iki mühendis, Sarp kayalıklarda mahsur kalınca 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken mühendislerin gönderdiği görüntüler sayesinde bulundukları nokta tespit edildi. Arazinin son derece engebeli ve dik olması nedeniyle karadan ulaşım mümkün olmayınca kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde destek verdi. Karanlıkta helikopter güvenli iniş yapılacak alan bulamayınca mühendisler bulundukları noktada ateş yakarak hem ısındı hem de yerlerini belli etti. Gece saatlerinde bölgeye yeniden sevk edilen askeri helikopterden özel eğitimli komandolar sepet sistemiyle indirildi. Komandoların ilk müdahalesinin ardından iki mühendis yine sepet yardımıyla helikoptere alınarak güvenli bölgeye taşındı.
0: Türkiye'nin en büyük caretta caretta yuvalama alanı olan Antalya Belek sahilinde koruma nöbeti devam ediyor. Turizm yoğunluğu nedeniyle risk altında bulunan yuvalar kafeslerle koruma altına alındı.
2: Caretta carettaların yuvalama alanı özenle korunuyor. 12 Mayıs'ta ilk yuvanın oluştuğu Antalya Belek Kumsalı'nda 2026 yılının ilk yavru çıkışı 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti.
3: Caretta caretta kaplumbağalarının Belek'teki yuvalama alanı sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz Havzası'nın en büyük yuvalama alanı olup toplam 29,5 kilometre uzunluğa sahip.
2: Bölgenin turistik olması caretta caretta yuvalarını da tehlikeye atıyor.
4: Turizm tesisleriyle alakalı sıkıntılarımız var. Ne var? İşte kumsalın kullanımı var. Çünkü deniz kaplumbağaları kumsala yuva yapıyor. Sonra ışıkla ilgili sorunlarımız var. Onlarla ilgili projeler de yürütüyoruz.
2: Yuvaların zarar görmemesi için ekipler tarafından yuvalama alanları koruma altına alınıyor. Kafeslerde çevrilen yuvalar düzenli olarak kontrol edilirken sahilde bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor.
5: Kaplumbağaların izlerinden yuva takibine gerçekleşip yuva olduğuna kesin karar verdiğimiz yerlere çubuklama ve kafesleme işlemi yapıyoruz. Kafesleme işlemi çok önemli çünkü burası turistik bir alan. Yuvaların üstüne şezlong, şemsiye ya da işte başka plaj mobilyaları konmasını engellemek için ve aynı zamanda farkındalığı arttırmak için kafesleme çalışmalarını yapıyoruz.
4: Çevresel faktörler attığımız her çöp etkiliyor. Attığımız her adım etkiliyor. İnsan olarak merakımız etkiliyor. Çünkü meraklı insanlarımız gidip yuvalar açıyorlar vesaire. Bunlar oluyor. İnsan kaynaklı balıkçılık etkili. En önemli kaplumbağaları tehdit eden faktörün bir tanesi balıkçılık.
0: Topkapı Sarayı'nda restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi şerbethane kapılarını yeniden açtı. Bu özel mekan 452 nadide eserle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
1: Topkapı Sarayı'nın şifa ve lezzet merkezi yeniden açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı şerbethane, yenilenen yüzü ve genişletilen koleksiyonuyla kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.
6: Şerbethanede ağırlıklı olarak içeceklerin ve tatlıların hazırlandığı bir bölümdür.
7: Oldukça farklı ürün var, eser var. Mesela bunlardan bir tanesi bakın bu görmüş olduğunuz şerbetlik. Bu tombak şerbetlik ve yanında da hemen şerbet kupası. İşte bu görmüş olduğunuz ürünler genellikle hanım sultanlar ve hünkârlar tarafından kullanılıyor.
6: Daha önceden 174 olan eser sayımızı 452'ye çıkardık. Saray depolarında bulunan ve döneme ait ağırlıklı olarak tatlı ve içecekler olan bu eserleri vitrinlerimizde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefledik.
1: Eserler arasında gümüş ve tombak aşure testilerinden kapaklı tatlı hokkalarına kadar pek çok nadide

0: Parça ilk kez görücüye çıktı.
1: Hekimbaşı tarafından burada macun, esans ve ilaçlar da burada üretiliyordu. Yine Muharrem ayında aşura burada hazırlanıyor. Aşuralıklar da mutfakta önemli bir yer almaktadır. Bir de Nevruziye denilen işte Nevruz günlerinde sunuma yapılmak ve hazırlanmak üzere olan eserlerimizi de burada sergiliyoruz.
0: Tarihi dokusu korunarak bazalt taş döşemeleri ve vitrinleri yenilenen şerbethane, salı günleri hariç her gün 9-17.30 saatleri arasında gezilebilecek.
2: Van'dan besicilerin koyun kırkımı sonrası doğaya rastgele bıraktığı tonlarca yük atık yün adeta bir çevre felaketine kapı araladı. Uzmanlar bu durumun doğa ve su kaynaklarına zarar verebileceğini söylüyor.
3: Doğaya bırakılan koyun kılları çevreyi tehdit ediyor. Havalar ısındı, Van'da geleneksel koyun kırkma mesaisi başladı. Çatak ilçesi Yukarı Narlıca mahallesindeki yaylalarda tonlarca yün geri dönüşüme kazandırılmak yerine doğaya atıldı. Uzmanlara göre bu durum hem doğaya hem de su kaynaklarına ciddi zarar veriyor.
4: Yünler yani yapağılar suda ayrışmaları esnasında mikroorganizmalar tarafından parçalanmakta ve bu parçalanma esnasında orada artış gösteren mikroorganizmalar sudaki çözülmüş oksijeni tüketmekte. Dolayısıyla suların oksijen miktarı azalacağı için bu oradaki habitatı tamamen bozacak nitelikte bir sonuç doğuruyor.
3: Yaz sıcağında açıkta çürüyen yünler çevre köyleri ağır bir kokuya mahkum etti. Haşere istilasını da tetikleyebiliyor.
4: Son yıllarda özellikle sıcaklık artışıyla ve iklimsel değişimlerle birlikte biliyoruz ki çok fazla orman yangınları meydana geliyor. Bu yünler kuru otlarla birleşerek bizim bölgemiz gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde aslında yangın riskini son derece artırıyor diyebiliriz.
3: Yünlerin doğaya atılması yerine dokumacılık, el sanatları ve tekstil sektöründe kullanılması tercih edilmeli.
4: Yine tekstil dedik, giyim sektöründe yünden yapılan ürünlerin son derece sağlıklı ve daha önceki yıllara göre tercih edilebilir olduğunu görüyoruz. Çok fazla bilinmeyen ama önemli bir nokta da yalıtım malzemesi olarak kullanılması. Yapağılar hem ısı yalıtımında hem de sıcaklık ve ses yalıtımında son derece önemli yalıtım malzemeleridir.
2: Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları Van'ın Çatak ilçesinde başladı. Türkiye'nin 9 ilinden gelen 36 takım ve 180 sporcu Botan Çayı'nın 300 metrelik zorlu parkurunda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
5: Türkiye'nin Rafting Şampiyonası'nın 3. ayağı Van'ın Çatak ilçesinde start aldı.
6: Türkiye Rafting Şampiyonası'na Van ev sahipliği yapıyor. Çatak ilçesi Botan Çayı üzerinde düzenlenen festivale 9 ilden 180 sporcu katıldı.
7: Şu anda burada Kano Federasyonu Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çatak Kaymakamlığı ile beraber bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları Van Çatak ilçesinde yapılıyor. 13 kulüp, 36 takım, 180 sporcu, hakem, idareci heyetimizle beraber 250 kişilik bir kafileyle şu anda buradayız. Muğla'dan, Yozgat'tan, Rize'den, Dalaman'dan, Diyarbakır'dan, Tunceli'den, Hakkari'den ve ev sahibi olan Van Çatak'tan ekiplerimiz buradalar. Gayet güzel, harika bir sinerji var burada. Atmosfer çok güzel.
8: Sporcularımızı ağırlamak bize gurur veriyor gerçekten. Çok mutluyuz bugün.
6: Hangi illerle yarışıyorsunuz?
8: Hangi illerle? Tunceli ve Muğla. Bugünlük Arex'e bu.
5: Sporcular Botan Çayı'nın 300 metrelik akıntılı parkurunda zamana ve suya karşı kürek çekti.
9: İki yıldır bu spor yapıyorum.
6: Yarıştınız mı?
9: Yarışımız şimdi birazdan başlıyor. Arex dediğimiz kafa kafaya yarışlara çıkacağız.
6: Kimine yarışacak?
9: Diyarbakır takımımızla yarışacağız. İki kardeş takım yarışacak.
10: Van çok güzel bir yer ya, böyle dağların eteğinde burada yarışmak bizim için çok heyecan verici bir şey. Umarım kazanırız.
2: Masa başındaki kariyerini geride bıraktı. Aynı tersaneye bu kez yönetici değil, kaynak ustası olarak döndü. Antalya'da yaşayan Tuğba Çelik'in cesaret veren meslek yolculuğu şimdi

0: insanlardı.
1: Takım elbiseyi çıkardı, kaynak maskesini taktı. 42 yaşındaki Tuğba Çelik, 3 yıl insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştığı tersaneye bu kez gazaltı kaynak ustası olarak döndü.
2: Ofiste duvarların arasında, bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla bir çalışma hayatı geçti.
1: 22 yıllık çalışma hayatının ardından kendine tek bir soru sordu. Yaptığım işte gerçekten mutlu muyum?
2: 22 yıllık bir iş hayatım var. Bunun son 13 yılı yöneticilikle geçti. Tabii bu süreçte kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı. Antalya Organize Sanayi Müdürlüğü'nün Anneler Sanayi'de projesine denk geldim. Onlarla tanıştım, görüştüm. Kadın kaynakçı alımı yaptıklarını, eğitim verdiklerini öğrendim ve bu projeye dahil oldum.
1: Yöneticilik görevinden istifa etti. Aynı tersaneye bu kez kaynakçı tulumu, eldiveni ve maskesiyle adım attı. Artık masada değil, üretimin tam merkezinde çalışıyor.
2: Yönetici olarak çalıştığım iş yerimden istifa ederek takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
0: Bu haberle gün içi kuşağını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya...

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo 24 saat haber.

Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: İdefix. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Muhsin Yazıcıoğlu 1977-78'li yıllarda Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının yaşandığı çalkantılı bir dönemde Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Milliyetçi Hareket içerisinde önemli görevler aldı. Geniş bir kitle üzerinde etkisi vardı. Teşkilat içindeki farklı duruşuyla kısa sürede sivrilen Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de sağ kolu, manevi evladıydı. 1980 yılına kadar da MHP'de genel başkan müşavirliği görevinde bulundu.
9: Üniversiteler öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Arkasından öğrenci olayları üniversiteyi aştı. Bu defa mahallelere gitti. Mahallelerde kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Ve belli düşüncelere sahip insanlar o mahallelere sokulmadı. Sokulmayınca işte bu defa da o mahallelerde karşı görüş aynı tarzda örgütlenme ihtiyacını duydu. Ve netice itibariyle kavga kavgayı çekti, fikirler unutuldu. Bu sefer varlığımızı koruyabilmek için kendimizi savunmak ihtiyacı duyduk. Savunmak ihtiyacı tabii savunmaya göre kendimizi yapılandırma ihtiyacını getirdi.
10: ...12 Eylül... bugün dolarımızla oynayanların, işte dövizle oynayanların, dört cephede terör örgütlerini başımıza müsallat edenlerin kumpası ve tezgahıydı. Bu kesin.
11: O zaman devletin

0: bu işlerde biraz zayıf kalıyordu ve mecburen meşru müdafaa hakkını kullanmak mecburiyetinde kalıyordum. Yani okullar işgal edilmişti, yurtlar işgal edilmişti. Bu kavganın içerisinde ister istemez biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanarak o olayların içerisinde olduk. Bu manada sütten çıkmış ak kaşık gibi, işte olaylarla bizim ilgimiz yoktu, biz bunların dışında filan değildik. Bilakis içindeydik. İçinde olmaktan da hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık. Çünkü bir ihanet vardı. O ihanete birilerinin dur demesi lazımdı. Denmiyordu, biz dur diyorduk.
1: Takvimler 12 Eylül 1980'i gösterdiğinde ülkede giderek tırmanan gerginlik ve kaos ortamı askeri darbeyi de beraberinde getirmiş. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu açıklamıştı.
2: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
3: Marksist öğrenci hareketlerinin Türkiye'ye yansıdığı ve Türkiye'de de üniversitelerin ihtilal alanı, prova alanı haline getirildiği bir dönemde adeta içine geldik, girdik. Anadolu'nun çocukları olarak biz okumaya, tahsil yapmaya ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya gelmiştik. Ama önümüzde İstiklal Marşı'na şövenizmin simgesi diyen, bayrağa karşı hareket yapan ve Türkiye'nin özellikle milli değerlerine, milletin milli değerlerine karşı hakaret eden ve üniversiteyi anarşi içerisinde çeken bir şeyle karşı karşıya kaldık. İşte orada tabii ki refleks olarak da ülkücü gençlik aynı Kuvayi Milliye Hareketi'nin olduğu gibi kendisini savunma içgüdüsüyle harekete geçmiştir ve bir anda kavga 12 Eylül'lere kadar yayılarak gelmiştir.
1: İhtilali izleyen aylarda darbe ortamının oluşmasından sorumlu tutulan siyasi liderler ve öğrenci liderleri tutuklanıp cezaevine gönderilecekti. Tutuklananlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu da vardı.
4: Cebeci'deki Atatürk öğrenci yurdunun önünde gözümü bağlayarak araba değiştirdiler. Oradan Mamak garnizonuna götürdüler. Önce darp yapıldı. Sonra arkasından hemen kollarımdan bağlanarak bir kalas üzerine yatırılarak cereyana verildim.
0: İşkenceler oldu. Bu işkencelerde aynı zihniyet herkesi potansiyel hain ve katil olarak görerek aynı zulmü hepimize yaptılar. O mahkemelerde yargılandık. Hepimiz idamdan yargılandık o zaman. Rahmetli Muhsin Başkan da dahil. O kürsüde bir elime ayı, bir elime güneşi verseler vallahi davamdan vazgeçmem deme yiğitliğini gösteren insandır.
5: Bir zamanlar ilim, irfan yuvası olan, ülkemize yüzlerce, belki binlerce aydın yetiştiren bu yaşlı taş bina, ne acıdır ki bugün başka bir amaç için gençlerin hizmetinde.
6: İki numaralı tutuk evi sabah yoklamasında
7: 178 mevcutla görüş ve emirleriniz hazırdır komutanım.
8: Teşekkür ederim.
7: Sağ olun komutanım.
8: Günaydın arkadaşlar.
1: Cezaevi koşulları ağırdı. Muhsin Yazıcıoğlu 8 Mayıs 1983 Anneler Günü'nde Mamak cezaevindeydi. Savunmasını yazmayı bir kenara bırakıp annesi Fidan Hanım'a Anama Mektup adlı şiirini kaleme alacaktı.
9: Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Kalplerde şefkatle tam koca bir gün. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne

0: Ben seni bugün hatırlamadım anne. Sana karşı sevgim aynıydı yine. Benim sevgim sığmaz ki öyle bir güne. Bir ömür de olsa doyamam sevgine.
1: Cezaevi günleri Yazıcıoğlu'nun hayatında büyük değişime yol açtı. Devleti kurtarmak için sokağa sürülen ülkücüler Mamak cezaevinde devletle yüzleşiyordu. Sokakları paylaşamadıkları solcularla birlikte 2,5 metrekarelik aynı hücreleri paylaşacaklardı.
2: 3 solcu, 1 ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyu bırakıyorsunuz. 3 tane tek tek koyacağınız da ülkücülerde. Üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı.

0: acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük. İstemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararlar gördük.
1: Bir yurttaşımızın öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu.
2: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Mamak'ta çektiği çileleri, gördüğü işkenceleri ve Mamak cezaevinden yazdığı şu dizeleri özellikle onun da ebediyete intikalinde dinledik ve unutmadık değerli arkadaşlar. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerin, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
0: Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim.
3: Yazıcıoğlu kendi sesiyle üşüyorum demişti dizelerinde. Bu şiirini de yine Mamak cezaevinin zindanında dört duvar arasında kaleme almıştı.
0: Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum.
4: Aslında o şiirin bir de farklı bir boyutu var, manevi boyutu da var. İrdelerseniz şiiri.
1: Buyurun lütfen paylaşabilirsiniz.
4: Çünkü ne diyor? Sana ulaşmak istiyorum diyor. Kime ulaşmak istiyor? Rabbine. Rabbine kavuşmak istiyor. Rabbiyle hemhal olmak istiyor. Yani ben bir tek bir şey söyleyeyim. Muhsin Başkan mesela çarmıha gerili bir şekilde çırılçıplak işkenceye tabi tutulduğunda ben dedim ki nasıl dayandın dediğimde hani dedi beyninizi bir şeye odakladığınız zaman dedi o acıyı çok hissetmezsiniz. Ben dedi beynimle dedi sürekli Rabbimi zikrediyordum. Onlar bana onu yaparken vah tüh demiyordum onun için işte dedi. Rabbimi zikrettiğim için onlar bana yaptıkları çok da şey gelmiyordu dedi. Ötesi yok yani.
0: Gözlerimiz bağlı olarak orada soyundurulduk. Tamamen soyundurulup yukarıda çengellere kolumuza konmuş olan kalastan takıldık. Yani T şeklinde takılarak havada cereyana verildik. Ayaklarımızın altına sandalye konuyor. Ondan sonra hangi mevzuyu soracaklarsa soruyorlar. Tam onların arzu ettiği gibi ifade vermediğimiz takdirde sandalyeyi altımızdan çekiyor. Tekrar cereyana veriyorlardı. Ben 26 gün kaldım orada.
5: Ne hükümetten ne de konseyden bunlara işkence yapın, eza cefa yapın diye bir direktif vermiş değiliz. Bu normal zamanda da oluyor. Yani bugün de işkence yapılmıyor mu?
0: O hücrelerde yatanların içerisinde, cezaevlerinde yatanların içerisinde solcusuyla sağcısıyla yüksek politikacıların çocukları yoktu. Orada üst düzey bir takım, zengin takımın çocukları yoktu. Hepsi Türkiye'de ezilen ve ülkenin asıl nimetlerini bir kesimin paylaştığı ama kendilerini sadece askerden askere hatırlandığı kesim

0: tepkisel olarak bir takım eylemlere girmiş ve orada buluşmuşlardı. Biz burada dışarıdan organize olmayan, dışarıda bir takım yerlere bağımlı olmayan solcu bir kısım gençlerin de bu tabii Türkiye'deki sömürüye karşı göstermiş olduğu tepkileri içeride aynı idealist duygularla yaptıklarını görmüş bulunmaktayız. O zaman ihtilali yapmış olanların içinden Bedrettin Demirel bir sene ihtilali neden geciktirdikleri sorulduğu zaman henüz Türkiye'de ihtilal ortamı oluşmamıştı demişti.
1: Evet.
0: Şimdi burada biz iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir, ülkücü gençlerin haklı, idealistçe, büyük, yüksek, vatansever duygularla yapmış oldukları haklı mücadeleyi, ama bu arada da ihtilali, Türkiye'yi ihtilal ortamına getirmek isteyen provokasyonları, ikisini birbirinden ayırmak durumunda.

0: Muhsin Yazıcıoğlu, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası sanığı olarak 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak cezaevinde hapis yattı. Ama bu davadan herhangi bir ceza almadı.
1: İşte ceza hayatı, farklı düşüncedeki en tepe nokta insanlarla aynı hücrenin içerisine koyuluyorsun.
2: Bütün ceza ve hayatı boyunca meyve yememeye çalışmıştır. Niye? İşte arkadaşlarım yesin diye. Veya yoğurt bile yememeye çalışmıştır ama içimizde hasta olan arkadaşlar vardı. Onlar yesinler diye yapıyordu. Bu bir şey yaptığım gibi değil de tabii bir hal olarak bunu yapıyordu. Birimizin tırnağına çöp batsa mutlaka bir sahiplenme duygusuyla her zaman, her şartta o zulümler altında, o mahkemeler gölgesinde bunu sonraki hayatında da, siyasi hayatında da hep ilkeleri doğrultusunda dik durarak bunu göstermiştir.
1: Çektiği çileye bakınca, siyasetteki duruşuna bakınca, ifade ettiğim gibi yol arkadaşlığına bakınca Muhsin Başkan layıkıyla milletin gönlünün sultanı oldu.
3: Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş, çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi, kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik.
2: Serbest bırakıldığımızda nerede kalmıştık diye başladık. Çünkü hani o Zeytin Dalı operasyonunda tankın üzerine çıkan yiğidimiz var ya, nereye diyorlar? Kızıl Elma'ya diyor. Ne diyorsun, bir şey diyor musun geridekilere? Bizi beklemesinler diyor. O müthiş bir heyecan. İşte rahmetli Muhsin Başkan da cezaevinden çıktıktan sonra yeniden arkadaşlarıyla bir araya geldi, bizlerle bir araya geldi ve nerede bırakmıştık dedi.
0: Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra darbe mağduru ülkücülere yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. 1987'de arkadaşlarıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'nden siyasete girdi. MÇP'de genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundu. O yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu yakın arkadaşının kız kardeşi Gülefer Hanım'la hayatını birleştirecekti.
4: Muhsin Başkan'la 1988 yılında Ağustos'un Eylül başı gibi tanıştık. Bir ay 10 gün nişanlı kaldık. 88 Kasım 7'de düğünümüz oldu. Benim abimle Muhsin Başkan aynı fakülteden mezun. Abimi çok takdir ettiği, çok sevdiği bir insandı. Abim çok böyle mutluydu baktım. Ben de o abimi çok severim. Allah razı olsun kendisinden. Onun söylemleri beni çok etkiledi. Ve görücüsüyle nişanlandık ve evlendik.

0: 80'li yıllar Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderlik karakterinin, 90'lı yıllarsa siyasi yaşamının şekillenmesinde büyük rol oynadı. 1991 genel seçimlerinde MHP'den Sivas milletvekili seçildi.
1: Sivas milletvekiliydi. Biz de o zaman Mamak ilçede ikinci başkandık. Diğer arkadaşlarımız da işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevli idiler. Aslında Muhsin Başkan'ın isteği olmadı. Veyahut da Muhsin Başkan'la ayrılanlar, işte kuruculardan birisi de benim. Pek bizim isteğimiz olmadı. Muhsin Başkan'ı ömrünü verdiği, çilesini çektiği bir yapıdan kopartmak isteyenlerin dileği oldu gibime geliyor o günkü şartlarda.
0: Bir yıl sonra görüş ayrılığı nedeniyle partisinden ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi.
2: Milletini hiç aldatmayan, milletinin aleyhine yanlış bir karara imza atmayan, mağdurun, mazlumun umudu, kimsesizlerin güvencesi, dürüst siyasetin önderi, Türk-İslam dünyasının sabırsızlıkla gelmesini beklediği, ilahi
3: Türkiye'nin hemen hemen o zaman 80 vilayeti vardı. Her vilayete yayarak 99 arkadaşımızla birlikte kurduk. İsmi ne olsun partinin diye uzun süre meşveret ettik. Yani ben şunu istiyorum deyip de partinin ismini Büyük Birlik Partisi koymadı rahmetli Muhsin Başkan. Hatta partinin kuruluşunu yapınca da kurucular kurulu olarak toplandık. İşte bir arkadaşımız kalktı, evet dedi, şimdi genel başkan kim olsuna geldik dedi. Benim teklifim dedi, işte Sivas milletvekilimiz Muhsin Başkan'ın genel başkan olması dedi. Başka aday var mı diye sorduk. Sonra da buna rağmen, çıkmamasına rağmen de bir oylayalım dedik. O şekilde Muhsin Başkan genel başkanlığı da bu şekilde oldu.
4: Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Türkiye'nin dört bir yanından kopup gelen gönüldaşlarım, kardeşlerim, bu toprağın insanları, hakiki sahipleri, işte beklenen gün geldi ve milli mutabakat çağrısı ses buldu, akis buldu. Yeni oluşumun çalışmalarını yürüteceğimiz binamızı bugün sizlerin şahitliği önünde hizmete açmaktan kıvanç duyuyoruz.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve ekibinin siyasi hedefi fikirde milli, Müslüman, demokrat, Türk kimliğini esas alan, sivil ve katılımcı uygulamada ilkeli bir kitle partisi oluşturmaktı.
5: Büyük Birlik Hareketi mutlak hakikati sadece kendisinin temsil ettiğini zanneden noksanlarını, hatalarını inançlarına yükleyen ve siyasi yapılanmasını putlaştıran hareket hiç değildir. Hareketimiz salt bir parti hareketi değildir. Siyaseti sadece bir araç kabul eden bir inanç ortaklığı, bir gönül beraberliğinin adıdır.
3: Bizim davamız böyle parti kalıplarına sığmayacak bir davaydı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun diyelim ki 17-18 yaşında kafasında tahayyül ettiği dava, o zamanki adıyla diyelim ki Kızıl Elma, sonra Turan, sonra Nizam-ı Alem, İlahi Kelimetullah, yeniden Türkistan medeniyetini inşa etmek, bunlar bir partinin kalıbı içerisine sığmayacak kadar büyük davalardır.
5: Bütün dünyada mazlum milletlerin, ezilen toplumların kanatları altında hürriyet bulacağı, ilahi kelimetullahın sıcaklığında Nizam-ı Alem'de buluşalım diyorum.
1: Başkanın dönemindeki Büyük Birlik Partisi, ifade ettiğim gibi başkanın özgür ağırlığıyla, yani siyasetin adam gibi adamı, siyasetin temiz yüz

0: siyasetin delikanlı yüzü. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'lu Büyük Birlik Partisi'ne bakınca insanlar muhalefetiyle iktidarıyla siyasetin delikanlı yüzünü görüyorlardı.
1: Her şeyi her yönüyle sizlerle istişare edeceğiz. Sizlere yeni kurulmuş bir partinin kuvvet kazanmasına değil, yeniden yeşerteceğimiz ve temeli aşk ile yoğrulmuş bir büyük medeniyeti ihya ve inşaya davet ediyorum.
2: Büyük Birlik Partisi ilk kez Mart 1994 yerel seçimlerine katılıyordu. Yazıcıoğlu'nun partisi 1994 seçimlerinde Türkiye genelinde %1.27 oy oranıyla 21 belediye başkanlığına sahip oluyordu.
3: Mükemmel bir hükümet çıkartmak mümkün değildir. Ancak en az zararlı bir hükümet çıkartmak lazım. Bunun için de ister solla isterse sağın kendi arasında veya Refah Partisi ile hiçbirisini peşin hükümlerle reddetmemek ve hepsiyle önce Türkiye'nin önceliklerini görüşüp tartıştıktan sonra bir hükümet kuruluşuna gitmek lazım.
0: Rahmetli biliyorsunuz yani devlette herhangi bir görevi yoktu. Ve sayısal karşılığı olan bir siyasi partiye de sahip değildi. Özgür ağırlığı çok muhteşemdi ama sayısal ağırlığı yoktu. Ömrü hayatında iki tane seçime girdi. O da Allah razı olsun Sivas'ın ona hep %10 oy vermesiyle.
2: Büyük Birlik Partisi 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde ANAP'la ittifak yapıyordu. Seçim sonucunda Büyük Birlik Partisi 7 milletvekiliyle meclise giriyordu. Sadece doğru bildiğini söylüyor ve doğrularından asla taviz vermiyordu. Tek derdi Türkiye'ydi onun. Adım adım ilerledi. Her bulduğu mevkide hep aynı uyarıları yaptı. Meclis kürsüsünde de, dost sohbetlerinde de Türkiye'nin üzerine bir kabus gibi çökmüş olan vesayet sistemini ve onun Avrupalı sömürgeci, işgalci zihniyetini anlattı.
1: Hükümette oturanlar değişmiştir ama Türkiye'de iktidarlar değişmemiştir. Hep aynı iktidarlar olmuştur. Çünkü zihniyet aynı olmuştur, istikamet aynı olmuştur. Avrupa'yla birleşme, Avrupa'yla bütünleşme, Türk milletinin önüne bir ülke olarak konulmuştur. Milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülke koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından, kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım.
2: Yazıcıoğlu 28 Şubat 1996'da ANAP'tan istifa ederek kendi partisine geri dönecekti. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasal yaşamındaki en önemli duruşlarından birini Refah Partisi DYP koalisyon hükümetine vermiş olduğu destekle göstermişti.
4: Refah Yolu hükümetine güven oyu vermeyin. Veririm. Bunun tercihini yapacak olan benim. Bunun tercihini yapacak meclistir. Ama işte vermeyecekler birilerine. O zaman git o vermeyecek olanlara, seni dolaylı olarak bana göndermiş olanlara söyle. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Ben bu güven oyunu vereceğim. Hem de vermeyecek olsam bile bu anlayış içerisinde olduğu sürece meclisin iradesini ispat etmek için vereceğim dedim. Verdik.
2: Yazıcıoğlu halka büyük acılar yaşatan darbelere hep karşı çıktı.
5: Belli sivil toplum unsurları devletin bir kurumuna davet edilmek suretiyle önce orada onlara talimatlar verildi ve bunlar bu talimat doğrultusunda bugüne kadar hareket ettiler.
6: Bugün bir kuvvet çıkıp irtica baş düşmandır ve ben onu tasfiye edeceğim, Türkiye'nin önündeki program irticayı tasfiye etmektir diyorsa en demokratik program budur. Bundan daha demokratik bir program yok.
5: Şimdi orta yerde bir Doğu Perinçek var.

0: Genelkurmay'ın rehberi olmuş. Eğer eşkıyanın başıyla kol kola girerek Genelkurmay'ın içinde istediği her bilgiye birisi ulaşabiliyorsa, o zaman asıl düşünmemiz gereken, sorgulamamız gereken yer Genelkurmay olmalıdır.
1: Bugün bizim yapamadığımızı askeri kesimle yargı kesimi ittifak yaparak çözmeye uğraşmaktadır.
2: Rejim tehlikede mi sizce?
3: Siz nasıl görüyorsunuz?
2: Ben size soruyorum efendim.
3: Ben de sana soruyorum, nasıl görüyorsunuz? Hepimiz birlikte yaşıyoruz olayları. Rejimin tehlikede olduğunu görmüyor musunuz?
4: Yani bir takım emperyal güçlerin nefesini kesen sözde, duruşta bir Yazıcıoğlu var. Devletin, milletin faydası varsa yere bassın benim siyasi ikbalim diyor, ayağının altına alıp çiğniyor. Devletin, milletin ve o günkü iktidarın yanında duruyor. Bunun içi, bunu birileri hazmedemedi mi?
5: Şimdilerde kimilerinin %19, %20, %21 gibi iktidar olma sayısına bakıp, o siyasal geçilseye bakıp, lütfen yabancı dostlarımız Türkiye'yi öyle zannetmesinler. Biz bu durumlara layık değiliz. Türkiye o siyasal rakamların gösterdiği çarpıklığın Türkiye'si değildir.
6: Bugün Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi ve onların bu vatansever çalışmalarını destekleyen Büyük Birlik Partisi, ki hepsinin mensuplarına, huzurlarınıza, bütün ülkemiz adına candan teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tartışılmaz çoğunluğu. Bu çoğunluk halkı temsil ediyor.
7: 28 Şubat postmodern darbe sürecinde millete karşı çevrilen Namlu'ya selam durmam diyerek demokrasiden yana tavır aldı. Hatta hükümete güven oyu vermesi halinde öldürülmekle tehdit edildiği ortaya çıktı.
0: Bugün acaba millet iradesi mi, yoksa bir kısım medyanın iradesi mi diye bizi bir tercihe zorladınız. İşte bu noktada ben milletin iradesinden yana tavrımı koymak istiyorum.
8: Biz dedi Refah Partisi'ne dışarıdan destek vereceğimizi, bu hükümetin kurulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim dedi ülkücü camiadan abilerden birisi bir gün geldi dedi, odamda oturuyor. Başladı beni tehdit etmeye. Refah Partisi'ni desteklemeyin, desteklerseniz şu olur, şunu yaparsanız bu olur falan diye üst perdeden konuşmaya başladı. Tepem attı dedi, niye müsaade etmeyecekler, kim müsaade etmeyecek, milletten başka bir güç var mı, kimden korkacağız, niye korkacağız diye anlatıyorum dedi. Ben dedi anlattıkça o da tehdidi artırıyor. Masamın önüne gittim, kravatından tuttum, çektim, yukarı kaldırdım. Demiş ki ya Muhsin, sen bilmiyorsun, artık adamı 2 kilometre öteden sırtından vuruyorlar. Tehdit bu. Onlara söyle, biz adamı 2 kilometre arkasından, sırtından değil, 10 santimden alnının ortasından vurduk dedi.
9: Darbecilere karşı her türlü tehdidi göz alarak, her türlü baskıyı göz alarak o Refah Yolu hükümetinde ben kurdurdum 8 milletvekiliyle.
10: Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni peygamber ocağı diyen bir milletin mensubuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bölgemizin istikrar unsuru, en güçlü ordusu ve baş tacı olarak görüyorum. Ama namlusunu milletine çevirmiş bir tankı asla selamlamam.
11: Herkesin kulaklarında kalan şu güzel cümleleri sarf etti. Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam dedi. Bu aynı zamanda bir tehdittir. Sayımız kaç olursa olsun, eğer bir adım daha öte giderseniz, ey ihtilal düşünen, özleyen, gerisinde Amerika olan, Amerika'nın Türkiye'deki kuklaları, bilin ki bunun karşısında biz selam durmayacağız ve direneceğiz.
4: Milletin iradesini işte kendi kafalarına göre balans ayarı yapmak isteyenler bir kere Muhsin Yazıcıoğlu'nun o sözleriyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Açık ve net. Yaptıklarını, yapacaklarını bir kere daha düşünmelerine vesile oldu.
11: Oradaki o yaptırmayacağız, biz varız. Ne gerekiyorsa onun gereğinde yaparız. Şöyle denilebilir. Ya bu aklını mı yemiş? Orada bir iktidar var, bir hükümet var. Ama Muhsin Yazıcıoğlu çıkmış bunları söylüyor. Kendi kenarda dursa hiçbir zarar görmeyecek.
2: Ama cesaretle meclisin kapısında

0: Genelkurmay'ın önünde çıkıp namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcı oluyordu.
1: Bunu söylediği zamanda da şimdiki gibi rahat bir ortam yok. Palet çakırtılarının Ankara'nın merkezini dahi işgal ettiği bir ortamda söyledi.
2: Çıkıp en üst perdeden ve direkt ilgililere karşı bu ülke İran olmaz, bu ülke Cezayir olmaz, bu ülke Arabistan olmaz ama biz de size Suriye yaptırmayız.
3: Bizim inandığımız şey haksızlık karşısında susan şeytan olmamaktı. Muhsin Başkan bunun en önemli örneğiydi.
4: Ben 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat bunun moderni, bunun postmoderni hangisi olursa olsun hepsine karşıyım. Türkiye artık darbeler ülkesi olmayacak, cuntalar ülkesi olmayacak.
5: Şu anda Muhsin Başkan ile ilgili bir belgesel yapılıyorsa 28 Şubat'taki dik duruşu, ben buradayım, bu ülkeyi biz sahipleneceğiz, inancımıza sahip çıkacağız. Adalet noktasında, kavram noktasında, hak hukuk noktasında biz gerekirse canımızı, bedenimizi ortaya koyacağız diyen bir düşünceydi.
6: Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik davası, Balkanlardan Kafkaslara uzanan gönül coğrafyasını da bağrına basıyordu.
7: Çeçenistan'ın bağımsızlık hakkıdır. Dolayısıyla sadece Çeçenistan'ın mücadelesi değil bu, Kafkaslardaki tüm halkların özgürlük mücadelesinin önderliğini yapmaktadırlar. Ve ben bunun için de diyorum ki, yaşasın Çeçenistan, bağımsız Çeçenya, yaşasın Birleşik Kafkasya.
6: Türk siyasi hayatında ağırlığı olan bir liderdi Muhsin Yazıcıoğlu. Onun liderlik kişiliği üniversitelerde tez konusu bile olmuştu. Yazıcıoğlu'nu yakından tanıyanlar, onu söylediğini yapan ve söylediğinin arkasında duran, mazlumun ve mağdurun yanında olan, en ufak bir meselede arkadaşlarının ve kendisine ulaşanların dertleriyle hemdert olan bir lider olarak tanımlıyordu. İstişareyi seven bir liderdi Yazıcıoğlu. Hatta bazı durumlarda istişare etmekten karar vermeye vakit dahi bulamıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lider olarak tanımlanabilmesi Ülke Ocakları Genel Başkanlığı dönemiyle birlikte mümkün olmuştu. 1980 sonrası SOGEV Başkanlığı, MÇP Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Sekreterliği, Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekilliği, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulunması daha geniş bir kitleye hitap etmesini sağlamış ve liderliğini şekillendirmesinde büyük rol oynamıştı. Tevazu sahibi, nezaketli, vefalı ve teşkilatçı bir liderdi Yazıcıoğlu. Büyük Birlik Partisi lideri Yazıcıoğlu, 4'ü ölümcül olmak üzere tam 17 kaza geçirdi. Bu kazalarla ilgili bir dergiye verdiği röportajında, her istihbarat biriminin ustalık gösterdiği bir yöntem varmış. Bizimkilerde güya bu trafik kazalarında maharetliymiş. Kaza yöntemi dünyada çok geçerli bir yöntem. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan suikast yöntemi demişti.
8: Çok yoğun trafik kazaları oluyor. Ancak bu kadar yoğun trafik kazası içerisinde görevi gereği çok kritik noktada bulunan kişilerle ilgili olan kazalar trafik kazası mı, trafik cinayeti mi ve bir suikast yöntemi mi tartışmasını çokça gündeme getirdi. Şüphe uyandırmasının sebebi bulundukları konumları ve kazanın da şekli tabii art olarak ekleniyor. Yani bu çok geçerli bir yöntemdir tabii. En ucuz, bazen en garantili, hiçbir riski olmayan, en az riskli suikast yöntemi kaza. Bizim geçirdiğimiz kazalarla ilgili tabii benim geçirdiğim kazaların üzerinde tartışılmasının bir sebebi peş peşe olması. İkincisi kazaların da biraz normal olmayan bu şekilde gerçekleşmiş olması bu tür şüpheleri getirdi. Öylesi anlarda

0: bu ülke için bir şey söyleyenler, bu ülke için gerçekten anlamına, gerçek anlamına bir değer ortaya koyanlara karşı ciddi bir yapılanma vardı. Bunların başında da Muhsin Yazıcıoğlu yarıştı.
1: Eski çatışmalarından büyük dersler çıkaran Yazıcıoğlu, teşkilatına bağlı gençleri de sokaktan çekmişti. Türkiye'yi karıştırmaya çalışan güç odaklarının ve onların figüranlarının kimler olduğunu çok iyi biliyordu.
2: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
1: Muhsin Yazıcıoğlu 2000'li yılların başlarında yeniden sahnelenen büyük bir oyuna, yeni bir tezgaha düşmemişti. Trabzon'da işlenen rahip Santoro cinayetine ve gazeteci Hrant Dink suikastine en sert tepkiyi o göstermişti. Türkiye'yi karıştıran her iki cinayetin zanlıları her nedense özellikle Alperen Ocakları'nı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını zikrediyordu.
3: Bir taraftan çok basit bir eylem, çok sıradan yapılmış, bir taraftan bir profesyonellik kokuyor. İstanbul'un her tarafında kameralar kurşunu sıkıyor, sonra da 32 saat beresini yere atmıyor, silahını atmıyor ve kendi istediği adrese doğru yolculuk yapıyor ve yakalanıyor. Hemen arkasından Alperen Ocakları diyorlar. Biz merceğin odağına konmak isteniliyoruz. Koysunlar. Felek bütün zulmünü toplasın gelsin. Dönersem bir lahza millet yolundan azimetten çıkarım.
1: Anlaşılan birileri bu cinayetlerle Türkiye'yi yeni bir sürecin içine çekmeye çalışıyordu. Ve bu süreçte bir kez daha milliyetçilik duyguları güçlü gençler kullanılmak isteniyordu. Ama Muhsin Yazıcıoğlu yılların deneyimiyle oyunu erken fark etti. Partisine, teşkilatına tuzak kurulduğunu, birilerinin gençlik teşkilatlarını zehirlemeye çalıştığını açıkça dile getirdi.
3: Papa'yı da vuracaklardı, Ahmet'i de vuracaklardı, Mehmet'i de yapacaklardı. Şimdi bununla ne yapılmak isteniyor? Bununla bizim etrafımız kuşatılıp güya beni tehdit etmek istiyorlar. Ben bunu söylüyorum. Güya bizi tehdit etmek istiyorlar. Bak, senin önünü keseriz. Senin ayağına çelme takarız. Seni götürmeyiz. Büyük Birlik'in yükselişini önleyecekler. Büyük Birlik Partisi'nin önünü kesecekler. Kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Hiçbirinizin de gücü yetmeyecek buna.
1: Ancak ne yazık ki Yazıcıoğlu'nun ne demek istediği yıllar sonra anlaşılacaktı. Kaset kumpaslarıyla siyaseti dizayn eden FETÖ, Yazıcıoğlu ve BBP hareketine de kumpas kurmuştu.
3: Besteciye suikast yapılıyor. Derhal İstanbul'da olan bir olay ama öbür tarafta hemen göz önündeki iki tane bir emniyet görevlisi, iki emniyet görevlisini görevden almak suretiyle bedeli birisine ödetiyor. Ve ondan sonra bedeli derin devlet diye bir meçhulün sırtına atıp oradan da ortalığı karma karışık edip kurtulup çıkacağını düşünüyor.
1: Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Yazıcıoğlu net bir duruş sergiledi. Hrant Dink'e sıkılmış olan kurşun aslında Türkiye'nin birliğine, dış itibarına, ülkemizin huzur ve güvenliğine, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu cinayetle aslında Türkiye hedef alınmıştır demişti. Şair ruhlu Yazıcıoğlu Hrant Dink'in ardından da şu dizeleri kaleme almıştı.
2: Kan sızıyor Fırat'ın delinmiş tabanından toprağına, bağrındaki bütün Mehmetler ağlıyor. Oğlunun adını Fatih koyan bütün Ermenilerle birlikte. Yine bir korku ve telaş arasında kala kaldık. Yine ne derler diye endişelendik maktulün başında. Timsah gözyaşlarından daha masum değil gözyaşlarınız. Cani'yi besleyen korku ve telaşlarınız

0: Hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz, insan hakları söylemleriniz, medya maydanozu liberalleriniz.
1: Devlete sızan FETÖ'nün o tarihlerde suikastler ve kumpas davalarıyla Türkiye'ye operasyon çektiği ancak yıllar sonra anlaşılacaktı. Muhsin Yazıcıoğlu özel hayatında da ailesine bağlı örnek bir babaydı. Kızı Firuze Yazıcıoğlu katıldığı bir televizyon programında babasını bakın nasıl anlatıyordu.
2: İnsanlar baba olarak, eş olarak, evlat olarak hep farklı farklı. Benim gördüğüm babam bunların hepsini mükemmel yapan bir insan. Biz ailecek o kadar şanslıyız ki hani sahura kalkamadığımızda etrafımıza tepsiyle yemek getiren, halen uyanamamışsak ağzımıza lokmalarımızı koyan, böyle narları eliyle tek tek ayıklayıp tabaklarımıza koyan, böyle 2-3 saatlik uykusunu bırakıp servislerini kaçıran çocukların okula yetiştirmeye çalışan bir babamız var. Çok güzel yemek hazırlayan babamız var ki en güzel yaptığı menemendir. Eline sağlık babacığım. Çok teşekkür ediyorum.
3: Gecenin yarısında yoldan gelmiş, belki de 15-16 saatlik uykusuz, çocuklarına süt ısıtıp ağzına verecek kadar. Aynı zamanda iyi bir aile babası, eşine olan sevgisi saygısı, ona şiirler yazması yolda belli.
4: Eve geldiğinde kapıyı zilini çalışından anlardık. Çaldığında kapıyı ziline bir kere basar, sonra kapıya parmaklarıyla tıklardı. Tabii kapıyı açtığımda ilk karşımda liderimi, genel başkanımı görürdüm. Tabii ayakkabısını ve ceketini çıkarttıktan sonra o artık ailenin reisi, babasıydı.
3: Bütün bunlara rağmen Yaradan'ın karşısında iki büklüm kul. En dar anda, en dar dönemde kulluk görevlerini asla imhal etmeyen. Mesela yorulursun, ne dersin falan. O imkansız o. O görevini yapar ondan sonra. Bunlara hep şahit olmuş insanlarız. Evet, onun için sadece siyasetin, dediğim gibi, temiz yüzü, siyasetin ak yüzü değil. Aile reisi, arkadaş, başkan, her yönüyle model bir şahsiyetti Muhsin Başkan.
5: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Ben buradan evet kanka, buradan Gemerek'teki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
1: Ve tarih 25 Mart 2009. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yerel seçimlere birkaç gün kala partisinin Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde düzenlediği mitinge katılıyordu.
5: Devletin hiçbir kaynağını kullanmıyoruz. Onun için bütün imkanları kendimiz kullanıyoruz. Bayrakların parası da bizden. Seçim kampanyalarını her ay dayımız kendi yapıyor. İşte ben de bugün çok sıkıştık. İllaki Çağlayan Cerit'e gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm, helikopter tutalım. Tutalım dediler.
1: Muhsin Yazıcıoğlu mitingin ardından Yozgat'a gitmek üzere helikoptere binmeden dakikalar önce eşi Gülefer Hanım'ı arayıp helallik istiyordu.
6: 15-20 dakika sonra havalanına doğru gidip helikoptere bineceğine, çocuklarla ilgili bazı şeyler söyledi bana. Ailemizle ilgili bazı şeyler söyledi. Dua edin dedi. Hakkınızı helal edin dedi. Ölümlü dünya ne olur ne olmaz dedi. Böyle.
3: İşte o Çağlayan Cerit mitinginde adayımız size, sizi Allah'a emanet ediyorum deyince arayayım dedim. Aradım. Çok kalabalıktı dedi. Gördün mü başkanım dedi. Seyrediyorum dedi. O öyle mi dedi falan. Sivas'ı merak etmeyin dedim. İşte şey halledeceğiz dedim. Cepinde biraz kalsın dedi. Sen genel sekretersin dedi. Karizma çizilmesin falan dedi. Kalktım. O da helikoptere doğru yürüdü.
1: Bu konuşmadan dakikalar sonra Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişiyi taşıyan helikopter Keş Dağı'na çapılıyordu.
7: Yeni evli çocuğum.

0: Ev arıyorduk bir yerde. Telefon geldi. Helikopterin düştüğünü söylediler. Ben o an bir kurtuluşun olacağına inanmadım.
1: Helikopter kazası öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ister istemez kafaları karıştırıyor, kuşku uyandırıyordu.
2: Helikopterin çok alçak uçuşunu gördüm. Burada biz kendi aramızda çocuklarla sohbet ettik. Ya bu helikopter niye bu kadar alçaktan uçuyor? Köyümüz ormanlık olduğundan ağaçlara değeceğini hissederekten de bu konuyu açtık. Kendi aramızda konuştuk. Ve helikopter içindeki insanlar gözüküyordu. Biz dedik ya bu helikopterde bir şey vardır. Yoksa bu kadar alçak uçmaz. Daha önceki geçen helikopterleri görüyorduk. Yüksekten uçuyordu. Ama bu da alçaktan uçuyordu. Buradan takip ettik çocuklar, öğrenciler takip etmişler. Çizmeyi açmış öbür tarafa. Orada işte artık bir patlama sesi duyulmuş çocuklara ve bizlere. Ve bu arada yetkili kişilere haber ettik. Bana şunu söyledi. Benim telefonumu lütfen meşgul etmeyin dediler. Biz ondan sonra başka kurumları aradık, başka yerleri aradık.
3: Biz kaçta haberdar olduk? Kamuoyu ne zaman? 3.30-3.20'ye çepinan değil mi? Hı hı. Adamcağız hemen aramış. Aramış. Ve bir tek bu değil, bu beyefendi değil, birçok kişi aradığında telefonlar hep suratlarına kapatılmış. Bizi meşgul etmeyin, bizi uğraştırmayın bilmem ne diye. Halbuki köylüler noktayla yerini tespit etmiş ve söylemiş.
4: Alo. İsmail Güneş ve Mithivat İzlatan'ın ajansı.
5: Alo, 112 beyefendi, siz gelmiyor. Biraz yüksek sesle konuşabilir misiniz?
4: Beyefendi, bu sinyal yoğunluğundan birlikte biz helikopterle düştük.
6: Olay yerinde vardığımızda iki tane dışarıda, bir kişi dışarıdaydı. Herhalde Erhan Üstün daha olacaktı. Allah rahmet eylesin. Onu gördük. Yan tarafında birinin eli dışarıdaydı. Arkadaşlara sordum ben, iki kişi de dedi helikopterin altında var. Muhsin Başkan'ı herkes tanır bizim köyden. Muhsin Başkan var mı dedim, yok dediler.
7: Şöyle düşündük. Dedik ki bu helikopterin altındadır. Biz bu helikopteri ters çevirirsek arkadaşlar dedim, bunda bir suyu gasp olsa bu dedim bize mal olur, kayıp ederiz. Biz hiç uğraşmayak, bunun hepsi burada ölmüştür dedim. Ben helikoptere bizzat baktım. Kamerası, gazetecinin o şeyleri hepsi hiçbir şeye el dokunulmamış. Yani perdüsü olsun şeysi hepsi orada duruyor. Jandarmayı aradık, biz dedik bulduk. Tekir Karakol'unu aradık. Biz şu an enkazı bulduk. Sisne köyüne gidiyoruz dedi. Ben pazartesi günü tekrardan gittim. İsmail Güneş'i aramak için. Oraya vardığımda helikoptere baktım. Enkazı yuvarlamışlar. İçindeki bütün aletleri sökmüşler. Yani bizim ilk bulduğumuz günkü gibi değil.
8: Orayla oynamışlar.
7: Helikopteri aşağı yuvarlamışlar. Muhsin Yazıcıoğlu 5 metre aşağı inmiş. Ve kapıyla beraber inmiş. Üzerinde kar kaplamış yani. Biz ondan dolayı görmedik Muhsin Yazıcıoğlu.
1: Muhsin Yazıcıoğlu'nun hastaneye sevk edildiği yönündeki açıklamaların asılsız çıkması ve enkazı ancak 48 saat sonra ulaşılması çeşitli soruları da beraberinde getiriyordu. Tüm bu süreçte belki de en kritik gelişme Kahramanmaraş Emniyetinden Kayseri Valiliğine gönderilen bilgi notuyla yaşandı. Bu notta helikopterin enkazına ulaşıldığı, Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı iletilmişti.
3: Bunu duyduğum zaman öncelikle dedim ki Muhsin Başkan bu kadar sağlığı yerinde olsa, şuuru açık olsa ilk arayacağı insanlar bizleriz. Çünkü bir kaza geçirdiği zaman bile hemen ilk önce bizi arayıp benim sağlığım saatim yerimde, meraklanmayın, telaşlanmayın diyen bir insan, haber veren bir insan. Nasıl oluyor dedim. Sonradan şöyle bakınca diyorum ki şimdi tersten okumaya başladım artık olayları. Acaba bu açıklamayı kasıtlı mı yaptılar, arama kurtarmayı farklı farklı yerlerde yaptırmak için, oraya ulaşılmasını engellemek için diye tersten okumaya başladım artık olayları.
9: Ya ben diyorum ki şimdi bu eğer denildiği gibiyse oradan birisine der ki ver şu telefonu bakayım bir arayalım, haber verelim. Eşini arar, beni arar.

0: Biz arıyoruz, ulaşamıyoruz falan.
1: Tüm çalışmaları bir anda sekteye uğratan bu hatalı bilgi notunun sır perdesini dönemin Kayseri valisi Mevlüt Bilici yıllar sonra aralayacaktı.
2: O zamanki il emniyet müdürümüz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düştüğünü söyledi. Biz tabii çok üzüldük. Bir müddet sonra il emniyet müdürü tekrar telefon ederek Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ya ulaşıldı, hastaneye intikal ettiriliyor. Bu kesin bilgi mi dedim? Kesin bilgi dendi. Emniyet müdürünün bana verdiği bilgi ki emniyet müdürü size bir bilgi verdiği zaman valiye onu doğru kabul edersiniz. Çünkü sizin başka haber kaynağınız yok.
1: Dönemin valisi Mevlüt Bilici'nin açıklamalarını bir yere not edelim. Tüm Türkiye o gün ekranları başında bölgeden gelecek en ufak bir umut ışığına dikkat kesilmişti. Kaza sonrası devletin zirvesi de bölgeye akın etmişti. Başkan Erdoğan bizzat helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin briefing almak için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gitmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun fırtınalarla geçen hayatı yine fırtınalı bir kış günü arkasında birçok soru işareti bırakarak son buldu.
3: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum.
0: Bir o çok arzu var. Ettiği, işte bir hayalim var diye söylediği, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı, doyduğu yerde doğsun, karnı tok, başı dik olsun, tam bağımsız, güçlü bir Türkiye olsun, yeter mi yetmez, kaynaşmış ve birleşmiş Türk-İslam birliği olsun dediği hadise o vuslatında gerçekleşti. 1 milyona yakın iyi insan onu gözyaşlarıyla uğurladı.
4: Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu rahmeti rahmana kavuşmuştur.

0: İstanbul'dan geldik. Başkanım için canımı vereceğim. Canımı vereceğim.
1: Bir şey söylemeye gerek var mı? Şuradaki insan seline bakar mısınız? Bu insan seli, ona karşı sevgimizi, saygımızı gösteren bir ifade.
2: Canımızın can paremizi kaybettik. Bu kadar nazik, bu kadar kibar, bu kadar hassas bir baş buydu.
3: Ağlarım tabii. Bir kelime söylememden daha iyidir.
4: Mazlumlar üzülmesin yalnız kaldık diye. Zalimler sevinmesin meydan boş kaldı diye. Biz varız. Hepimiz bir Muhsin yazıyoruz, Allah'a şükürler olsun.

onun büyük birlik hayali cenazesinde ete kemiğe bürünüyordu. Tüm siyasi partilerin temsilcileri cenazesinde saf tuttu. Yazıcıoğlu'nu, sonsuzluğun sahibine milyonlar uğurladı.

0: Cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009'da toprağa verilecekti. Vasiyeti son uykusunu Taceddin dergahında uyumaktı. Özel bir yasayla vasiyeti yerine getirildi.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Bir reklam.
11: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
12: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
10: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
13: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Dünyası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Max.com. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Böyle bir dünya var. Dünya katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber.
11: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Belgeselimiz vardı. Saat 17'de, 18'de başlıyoruz Ajans Akşam'a doğruna. Sıcakta bir gelişmeyle hemen başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir oylama yapıldı. Ulaşıma zam oylaması. AK Parti'nin hayır oylarına rağmen karar alındı. Ulaşıma %10 zam yapıldı. Buna ilişkin teklif AK Parti'nin hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Detayları alalım. Neleri kapsıyor bu zam oranı, %10'luk zam oranı? Mustafa Kadir Mercan.

0: telefon hattımız da bizi bekliyor.
1: Bu kapsamda aslında elektronik zam tam bileti 42 liradan 46 lira 20 kuruşa, öğrenci bileti 20,50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya, öğrenci aylık abonman ücreti ise 593 liradan 653 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısı 3. oturumu Meclis 2. Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında bugün toplanmıştı. Özellikle kentte otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ve taksi ve okul servislerine yüzde zam yapılması içeren toplu ulaşım ücret tarifesi düzenlenmesi başlığıyla bugün itibariyle toplanmıştı. Ve bugün itibariyle artık o karar alındı. AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla karar kabul edildi. Ve kent genelinde %10 zam yapılması teklifi kabul edildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. İstanbul'da ulaşıma %10'luk bir zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de kabul edildi. Okul araçlarını da kapsıyor, metrobüs de kapsıyor, belediye otobüslerini, YTT'leri de kapsıyor, vapuru da kapsıyor. İşte tüm bunlara taksi de dahil olmak üzere İstanbul'da %10'luk zam yapılmasına ilişkin teklife AK Parti grubu hayır oyu verdi. Fakat buna karşın oy çokluğuyla bu karar kabul edildi. Detaylar da böyleydi. Şimdi Bursa'dan bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Hazırsa eğer arkadaşlarım açsınlar. İznik'te yaşanıyor bir kaza, kontrolden çıkıyor. Kömür yüklü bir tır ve akaryakıt istasyonuna giriyor. Markette alışveriş yapan 54 yaşındaki bir vatandaş Erdinç Cirit hayatını kaybediyor. Çok sayıda yaralı da var.
2: Kontrolden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ölüm Erdinç Cirit'i benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı. Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna daldı. Önce akaryakıt pompalarını deviren tır, ardından istasyonun marketine girdi. O sırada alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada market çalışanıyla tır sürücüsü de yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
0: Ahbap soruşturmasını kamuoyu çok yakından takip ediyor. Çok derinlikli bir soruşturma yürütülüyor. Gözaltı sayısı artıyor. 9 şüpheli daha gözaltına alındı Ahbap soruşturması kapsamında. Bu arada Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. 6 Şubat depremlerinde Ahbap'la ortak çalıştıklarını söylemişlerdi. Dernek adına bağış toplanmıştı. Fakat asıl gözaltına alınma sebebi başka bir konu. Masak raporu. Özel bir banka yurt dışından hesaplarına çok yüklü miktarda döviz girişi olduğu için bunu masa raporluyor. Ardından bu sabah saatlerinde gözaltına alınıyor Oğuzhan Uğur. Bakalım iddialar neler?
3: Örnek bir ünlü değilsin.
4: Değilim, evet.
3: Böyle ünlü olmaz.
5: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
2: Ahbap soruşturması sonrası Haluk Levent'ten sonra en çok konuşulan isimlerden biriydi Oğuzhan Uğur. 6 Şubat depremlerinde çağrı merkezi kurup bağış toplamış, yardımları Ahbap'a aktarmıştı. Birçok televizyon kanalı üzerinden de ortak çalıştıklarını duyurmuştu.
6: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
5: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani
6: ha, çok
5: şöyle,
6: güzel.
5: Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Oğuzhan Uğur soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden biriydi. Polis evine gitti, arama yaptı.
7: Burada gözaltına alındığı anın görüntülerini şu anda aslında ekranlara taşıyoruz. İlk kez haber ekranlarında gösteriyoruz ve kendisiyle birlikte burada Oğuzhan Uğur'dan sonraki en çok dikkat çeken isimse Fatih Eke. Çünkü Haluk Levent'le birlikte kripto para ortamını, projesinin

0: ortağı olarak biliniyor ve bu isim üzerinde bu paraların aklanması noktasında ya da bu paraların yurt dışına çıkarılması noktasında kilit isim olarak Fatih Eken'in görüldüğünü sizlerle paylaşmış olayım.
1: Seri yüzünden hepimiz gittik ya. Yemin ediyorum ben böyle bir şey anlamadım ya.
2: Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurt dışından dikkat çeken miktarlarda para transferi yapıldığı iddiaları gündemdeyken, gözaltı kararının temel dayanağının MASAK tarafından hazırlanan rapordaki bulgular olduğu belirtildi.
3: Gözaltına alınan isimler arasında eski TÜRMÖK Başkanı Emre Kartaloğlu da bulunuyor. Emre Kartaloğlu 6 Şubat depremleri sırasında "Ahbaba usulsüzlük yok" raporu vermekle suçlanıyor.
4: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
2: Öte yandan birinci dalga operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Alper Çelik de işlem yapmak için gittiği noterde yakalandı. Alper Çelik'in Haluk Levent'in kendisi üzerinden yasal bahis oynadığı iddiasıyla gündeme geldiği belirtiliyor.
5: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
1: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
5: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da.
2: Soruşturma kapsamında şu ana kadar 18 kişi tutuklu bulunuyor.
6: Ve dün bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleşmişti. O uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü isim daha gözaltına alınmıştı. Bugün 3'ünün adli tıp kurumuna kan ve saç örneğini verdikleri belirtildi. 11'inin ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 ünlü isimden aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 isim ise bugün tutuklandı.
7: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna yeni bir halka eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde düğmeye bastı. 19 kişi gözaltına alındı.
3: Soruşturma kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy'un da aralarında bulunduğu ondan fazla şüpheli gözaltına alındı.
7: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, yer temin etme ve kullanımını kolaylaştırma iddialarıyla gözaltına alınan isimler test için adli tıp kurumuna götürüldü. 3 isim kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. 16'sı ise adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 16 ünlüden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman ve Ömer Faruk Işık tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar veren hakimlik, Ömer Faruk Işık ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
6: Akut'un eski başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz'la ilgili bir paylaşım yaptı. Ve bu paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Tutuklandığı bilgisi geldi. Onun da savcılık işte bu paylaşımın, söz konusu paylaşımın toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğunu değerlendirdi. Ve ardından da bu kararı verdi.
8: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı. Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Gözaltına alınan Mahruki emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı, 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirdiği ve toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mahruki tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Nasuh Mahruki paylaşımının kin ve nefret içermediğini savundu. AKUT'un kurucu üyeliğini yürüten Mahruki 2016 yılında başkanlık görevinden ayrılmıştı.

0: İçişleri Bakanlığı bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada sahil güvenliğimiz tarafından Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı denildi. Görüntüleri hemen ekranlarınıza taşıyalım. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İzmir MİT Bölge Başkanlığı'ndan Muğla'nın Bodrum ilçe Gümbet mevkiine göçmen kaçakçılığı yapabileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli bir insansız hava aracı ve bir sahil güvenlik botu sevk edildi. İnsansız hava aracı tarafından tespit edilen yelkenli tekne sahil güvenlik botu tarafından durduruldu. İçerisindeki 67 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı olarak yapılan takip sonucunda karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Ve İstanbul'da konut fiyatları tarihi zirvede, dolar bazında hesaplanmış bu artışlar metrekare başına ortalama 1920 dolar yükselmiş, tarihi bir zirveyi görmüş. Önceki rekor 2023'ün ikinci çeyreğinde 1879 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi bakalım, ardından başkente de bakacağız, Türkiye geneline de bakacağız, İzmir'e de bakacağız. İstanbul'da baktığımızda 2025'in İkinci çeyreğinde, önceki yılda ikinci çeyrekte 1629 dolar olarak ortalama olarak alınmış. 2026'nın birinci çeyreğinde 1816 dolar. 2026'nın ikinci çeyreğinde, yani ikinci 3 ayında 1920 dolar ve çeyreklik değişim, yıllık değişim oranı %5'in üzerinde. İstanbul'da yıllık olarak da %17.84'lük bir artış var. Hemen arkasından İzmir'e ilişkin bir artış grafiği var. Tek tek okumayayım isterseniz. İşte 1134 dolardan 1200 dolara düşüyor. 1242 dolar artış oranı İzmir'de %9,45. Türkiye geneline baktığımızda bu oran artışta %11,37. Ankara'ya baktığımız zaman, başkentte de %12,87. Yani bir yıllık süre zarfında konut fiyatlarındaki artış böyle kaydedilmiş. Böyle bir oran var ama İstanbul'da rekor görüyorsunuz değil mi? Kira fiyatları da aynı şekilde bu rekorla devam ediyor. Bir yılda sadece kira fiyatlarında %17,84'lük artışla 1920 doları bulmuş, dolar bazında hesaplanan bir grafikti. Ekranlarınıza taşımak istedik. Şimdi İran Savaşı ile ilgili yeni gelişmeler var. Eğer saldırılarla ilgili. Şöyle ki, Bender Abbas, İran, Şer, Çabar, Hürmüzgah, buralar Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı altında. İşte grafiğimiz de hazır. Kırmızıyla gösterilen yerler Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu yerler. Sarıyla gösterilen yerler İran'ın misilleme yaptığı noktalar. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu noktalara bakalım. Hürmüzgan'da 6 köprünün vurulduğu belirtildi. Keşm Adası'na saldırılar düzenlendi. Sirik'e saldırılar düzenlendi. Bender Abbas'ta bir köprü hedef alındı. Demir yolu bağlantısı istasyonu hedef alındı. Vuruldu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. İran Şerh'te havalimanının hedef alındığı bilgisi var elimizde. Çabahar'da ise limanlara saldırılar düzenlendi ve deniz gözetleme kulesi vuruldu ve çok ağır hasar aldığı belirtiliyor. Buralar ağır hasar alan noktalar. Sirik'le Keşm Adası da bunlardan biri. Ve ardından İran'ın misillemeleri gerçekleşti. Bahreyn'i vurdu İran. Katar'a saldırılar düzenledi. Kuveyt'e saldırılar düzenledi. Altyapı tesislerini hedef aldı Kuveyt'e saldırılarında ve Ürdün'de saldırıların bir diğer hedefiydi. Hem Tahran'dan çok sıcak mesajlar var, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden arka arkaya açıklamalar var. Yayına girerken İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı. Bakalım karşılıklı açıklamalar işte sahadaki bu durumu daha da nasıl tırmandıracak.
1: Masaya oturmazlarsa tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağız.
2: ABD ile İran arasındaki savaş yeni bir aşamaya geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji santrallerini ve köprüleri vuracağız sözlerinin ardından İran'ın stratejik altyapısına yönelik saldırılar peş peşe geldi. Köprüler, demir yolu ve Hürmüz Boğazı'nın çevresi hedef alındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırılardaki amacın İran'ın

0: İran'ın askeri kapasitesini kalıcı şekilde zayıflatmak olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Hamir'de bulunan iki köprünün vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı noktası da hedef alındı. Keşm Adası çevresinde de peş peşe patlamalar oldu. CENTCOM denizdeki operasyonlarında sürdüğünü açıkladı. ABD deniz piyadeleri Umman Körfezi'nde bir ticari gemiye denetim operasyonu düzenledi. Yapılan açıklamada İran'a uygulanan deniz ablukasını delmeye çalışan gemilere müdahale edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün sürdürüleceği vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt'te saldırıların İran'ın mutabakat ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik eylemleri sebebiyle yapıldığını söyledi.
1: Son birkaç gündür yaşanan saldırıların nedeni İran'ın onlarla imzaladığımız mutabakat zaptını ihlal etmesidir. Özellikle imzaladıkları mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu. Ve ne yazık ki bunu yapma yönünde trajik bir karar aldılar.
0: Tahran yönetiminden ABD'ye sert bir mesaj geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebul Fazl Şikerçi, saldırılara misliyle karşılık vereceğiz dedi. Şikerçi, İran'ın altyapısına yönelik her türlü saldırının bölgedeki tüm kritik altyapıların hedef alınmasıyla cevap bulacağını söyledi. Ardından da İran'ın misilleme saldırıları başladı. Bahreyn'deki Sakir üssünde bulunan ABD helikopterleri ve keşif uçakları insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Körfez'deki birçok ABD üssü de hedefler arasındaydı. Gerilim Irak'a da sıçradı. Irak'taki İran destekli İslami Direniş adlı Şii milis grup ABD Başkanı Donald Trump'ı öldürecek kişi ya da kişilere $10 milyon ödül verileceğini duyurdu. Böylece ABD-İran savaşı sadece cephe hattıyla sınırlı kalmayıp Körfez'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada askeri ve siyasi krizi derinleştirdi.
2: ABD basının çok güçlü bir iddiası var. Axios yazdı bugün. Donald Trump'ın Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini açıklaması NATO zirvesinde ve buna müdahale etmeye çabasına çok sinirlendiği, Donald Trump'ın buna çok kızdığı yazıyor Axios'ta. Özellikle Türkiye'ye gelmeden bir gün evvel Trump Netanyahu Fox News programına katılmıştı ve oradan da Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınmaması üzerine çağrı yapmıştı. İşte buna çok sinirlendi deniyor bugün ABD basınında Donald Trump ve bu konuyla ilgili Netanyahu'ya tepkisini gösterdiği yazıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işte bu açıklamaları, bu girişimlerinin çok sinirlendirdiğini ifade ediyor Donald Trump. Axios gazetesi Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşımının ABD Başkanı Donald Trump'ı çok ama çok kızdırdığını yazdılar bugün. Söz konusu röportajda Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimaline karşı eleştirel yaklaşmasıyla ABD'li bir yetkilinin Trump'ın İsrail Başbakanı'nın bu konuda görüş bildirme hakkı olmadığını söylediği ifade ediliyor. İpler daha da geriliyor ve hatta öte yandan hatırlarsanız dün Netanyahu'nun ABD yapmayı planladığı ziyaret Senatör Graham cenaze töreni gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Böyle açıklanmıştı ama bunun sebebinin bu değil, Trump'ın kendisine yönelik öfkesinin olduğu ifade ediliyor. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir iddiası var. Hatırlarsanız 2020 seçimlerine Rusya'nın dahil olduğunu, Rusya'nın müdahale ettiğini konuşuyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası bu yöndeydi. Şimdi hedef farklı yöne geçmiş durumda. Çünkü ABD Başkanı Trump diyor ki 2020 seçimlerine Çin müdahale etti. Çin verilere müdahale etti. Milyonlarca seçmene ait verinin satın alınmasına sebep oldu. Hatta çalmaya sebep oldu. O bilgileri hackledi diyor Donald Trump. Şimdi Washington'da yeni bir tartışma var. Bu seçim güvenliği tartışması mı diyor Amerikalılar, yoksa siyasi bir hesaplaşma mı?
3: 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da Çin tarafından eklendi.
0: ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ulusa seslendi. Çin, ABD'nin 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiasında bulundu. Trump, Çin'in milyonlarca Amerikalı seçmene ait verileri ele geçirdiğini ve seçim sürecini etkilediğini iddia etti. ABD kurumları daha önce seçim sonuçlarını değiştirecek yabancı müdahaleye ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
3: 220 milyon seçmenin oyuyla ilgili yolsuzluklar yapıldı. Seçmen kayıt işlemlerinde yapılan yolsuzlukları öğrenecek herkes.
0: Trump, istihbarat ve federal kurumları bilgileri gizlemekle suçladı.
3: 2020 seçimlerindeki 10 milyonlarca seçmenin verisi 18 eyalette satın alındı, çalındı ya da Çin tarafından eklendi. Bunları bildirmekten sorumlu olanlar bunu yapmadı. Aksine bilgileri gizledi.
0: Eski başkan Barack Obama'ya da yüklendi. Oy torbalarını yaktırdı dedi.
3: Bir takım oy torbaları yakıldı. Torbalarca evrak yakıldı. Hatta eski başkan Barack Hussein Obama tarafından bu torbaların yakıldığını biliyoruz.
0: Trump, ölen kişilerin adına oy kullanıldığını da iddia etti.
3: Yüz binlerce seçme hakkı olmayan insan ve vefat etmiş kişiler seçimde oy kullanılmış gibi gösterilmiş.
0: Trump'ın açıklamaları Washington'da yeniden tartışma başlattı. Seçim güvenliği mi, siyasi hesaplaşma mı sorusu yeniden gündemde.
2: Avrupa Parlamentosu'nun skandal açıklaması, skandal karar dün Milli Savunma Bakanlığı'nın o rutin bilgilendirme toplantısında da en önemli gündem başlıklarından biriydi. Şimdi bugün yine Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden, sosyal medya hesabı üzerinden de bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bu görüntüler var. Bunlar Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan bir video. Saldırılarından öte katliamını konu alan bir video. O kanlı gecenin tanıkları da Kıbrıs Türkleri katliamdan nasıl kurtulduklarını anlatıyorlar videonun içeriğinde.

0: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü. Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Milli Savunma Bakanlığı dünyaya Kıbrıs Türk'ü mesajı verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan videoda Rum teröristin kendi ağzından kan donduran itirafları paylaşıldı. Paylaşılan videonun ilk bölümünde EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara ilişkin arşiv görüntüleri kullanıldı. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne karşı gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı belirtildi. Yaşanan insanlık dışı saldırıların her zaman hatırlanmaya devam edileceği bildirildi. Videonun ikinci bölümünde ise bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin kendi anlatımları ve itirafları yer aldı.
2: Gelen emirler her bir Rum için 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürmemiz yönündeydi. Öyle de oldu zaten. Bana hala 68 Türk'ü soruyorlar.
3: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani kayıplar diye bir sorunumuz var. Ya bizim yola çıkıyorsunuz, koynunu atıyor, orada alıyor size, kayboluyorlar.
1: Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık açıklamasına yer verdi.
4: Her gün bir bu katliamlar, Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti. Ve artık köyler böyle olunca bizim 103 tane köyümüzde insanlar nüfus olarak zayıf olanlar, yani çok kritik bölgede Rumların tam ortasında birbirlerine sığındılar en güçlü olsunlar diye.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün de cenaze töreni vardı ve o cenaze törenine de yine ne yazık ki CHP'de yaşanan iç çekişmeler yansıdı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenazeye katıldılar. Yazılı bir çelenk de gönderdiler. Selamlaştılar mı? Ona bakalım. Tokalaşıyorlar görüntülerde. Devamında ne yaşandı? Buyurunuz.
6: Gracias.

0: Kişiler niyetine, kadınlar için hak, kişiler niyetine.
1: Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede bir araya geldi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Baykal, Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına iş, sanat ve siyaset camiasından isimler katıldı. CHP'de iç çekişmenin baş aktörü iki isim, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de cenazeye çelenk gönderdi. Ancak iki çelenkte de CHP Genel Başkanı yazması parti içindeki çekişmenin en büyük ispatıydı. Cenaze namazında gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'deydi. Kılıçdaroğlu namaz için beklediği esnada Özel alana geldi. Bütün gözler ikiliye çevrildi. Kılıçdaroğlu'nu gören Özgür Özel elini uzattı. Kılıçdaroğlu da aynı şekilde karşılık verdi.
0: Erkekler için, her kişiler niyetine.
1: İkilinin arasındaysa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal vardı. Bir diğer önemli isim Muharrem İnce'nin ise Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutması dikkatlerden kaçmadı. İkili cenaze töreni boyunca göz göze gelmekten kaçındı.
2: Bir Temmuz itibariyle hayatımızdaki yeniliklerden biriydi. Aslında çok öncesinden itibaren vardı bu proje, fakat genele yayıldı. İade sistemi, depozito iade sisteminden bahsediyorum. Artık sokak aralarına da taşınacak. Hatta yıl sonuna kadar hedef şu ki bakkallar, marketler el terminali dağıtacaklar. 10 bin adet. Bu arada mahalle esnafı da teslim alacağı ambalaj başına 30 kuruş hizmet bedeli elde edecek.
1: Hem vatandaş hem esnaf kazanacak. Depozito sistemi mahalle aralarına taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlere 10 bin el terminali dağıtılacak. Sisteme katılan esnaf teslim aldığı her ambalaj için 30 kuruş hizmet bedeli kazanacak. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında bakkal ve marketlerde iade noktasına dönüşüyor. Otel, restoran ve kafelerinde sisteme dahil edilmesiyle yılda 25 milyar atık ambalajın ekonomiye ham madde olarak geri kazandırılması hedefleniyor. 1 Temmuz'da başlayan uygulamanın ilk 10 gününde 20 milyon ambalaj iade edildi. Mobil uygulama üzerinden sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu aştı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, dünyada Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi pek çok ülkede depozito sisteminin uzun yıllardır uygulandığını belirtti. Öztürk, Türkiye'de kurulan DOA sisteminin sadece ambalaj toplamaktan ibaret olmadığını, kapsamlı bir geri dönüşüm modeli sunduğunu ifade etti.
2: Havaların artık iyice ısınmasıyla orman yangınları da arka arkaya meydana gelmeye başladı. Kastamonu'da orman yangını vardı. İzmir'de, İzmir'in Torbalı ilçesinde dün yayın gerçekleştirmiştik. Neyse ki onlar kontrol altına alındı, fakat Balıkesir'deki yangın hala devam ediyor.
3: Kastamonu Kızılkese köyü Kargın mahallesindeki bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan yoğun mücadele yürütülürken helikopterle de havadan destek verildi. Yangın yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de İzmir'in Torbalı ilçesinden geldi. Yeniköy mahallesindeki makinik alandan alevler yükseldi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 2 helikopterle kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Deveören mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
2: Ve Kanada'da meydana gelen yangınlar, orman yangını, yüzlerce ormanın, isim isim ormanların listesi geliyor. Hala kontrol altına alınabilmiş değil yangınlar. Ve Kanada'nın güneyinde daha ziyade meydana gelen bu yangınlar

0: sebebiyle New York'ta Toronto'yla yarışır durumda. Birkaç fotoğraf karesi şimdi ekranlarınıza gelecek. New York'tan sadece kayıtlara geçmiş. Kanada'daki orman yangınlarının ardından küllerin, dumanların işte New York'a da ulaştığını görüyoruz ve New Yorklular maskelerle dolaşıyorlar. Kanada'da meydana gelen yüzlerce orman yangını kontrol altına alınamıyor maalesef. Beraberinde de çok geniş bir coğrafyaya yayılan hava kirliliği de oluşuyor. Kanada ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin az önce de saydığım kuzeyindeki şehirleri tamamen bu dumanın etkisi altında ama ağırlıklı olarak New York'ta hava kirliliği üst seviyeye taşınmış. İnsanlar sapsarı bir gökyüzünde maskelerle yaşam mücadelesi veriyorlar. Fransa'daki o yoğun sıcaklıkların ardındansa şimdi şiddetli rüzgarlar var. Hatta şiddetli rüzgarla mücadele ediyorlar. Ölümler meydana geldi. 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 53 bin hane elektriksiz kaldı Fransa'da. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Fransa'daki o şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, evlerde, araçlarda ağır hasar oluştuğunu aktarabiliyoruz. 53 bin hane şu an elektriksiz. Sadece bu bölgede elektriksiz kalmış durumda. Dün gece Fransa'nın farklı bölgelerinde de şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına ülkenin bazı kesimlerinde çok ciddi hasarlara, elektrik kesintilerine yol açtı. Elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre şu an 53 bin haneye elektrik verilemiyor sadece o bölgede. Binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi, acil barınma merkezlerine götürüldü ve en az 5 kişinin de yaralandığı bilgisi var. 2 kişinin de hayatını kaybettiğini tekrar edelim. Grönland hala Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın gündemi de NATO zirvesinde de en önemli gündem başlıklarından biriydi. Şimdi bu siyasi tartışmaların ötesinde coğrafi bir ciddi sıkıntısı var Grönland'ın. Çünkü güney kıyılarına doğru dev bir buzdağ sürüklenerek ilerliyor. 6 kilometrelik bir buzdağ şimdiden 1200 kilometre yol kat etmiş durumda. Peki ya bu buzullar bu şekilde eriyip kopup Grönland'a yaklaşırlarsa neler yaşanabilir? Buyurun bakalım.
1: Küresel ısınma doğanın dengesini değiştiriyor. Son olarak Grönland'da 6 kilometrelik dev bir buzdağı koptu. Akıntıyla birlikte sürüklendi. Gittikçe eriyerek 1200 kilometre yol kat etti. Açıklamalar Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden geldi. 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev buzdağının ana parçasından koptuğu ve 1200 kilometre sürüklendiği bildirildi. Buzdağının ilerleyen günlerde parçalanarak daha küçük buzdağlarına ayrılması bekleniyor. Ancak bu durum görünenden daha büyük riskler barındırıyor. Çünkü buzdağlarının yol almasıyla deniz seviyeleri yükseliyor. Eriyen buzullar okyanuslara karışarak deniz seviyelerini metrelerce yükseltiyor ve kıyı şehirleriyle adaları su altında bırakabiliyor. Ayrıca buzullar güneş ışınlarını yansıtarak dünyayı soğutuyor. Bu yüzden dev buzullar yok olduğunda koyu renkli denizler daha çok ısı çekiyor ve küresel sıcaklıklar kontrolden çıkıyor. Ve dünyadaki temiz suyun büyük kısmını depolayan buzullar eridiğinde milyarlarca insan içme ve tarım suyu sıkıntısı yaşamaya başlıyor.
0: Ankara'da bir kuyumcu soygunu yaşanıyor. Etimesgut ilçesinde silahla bir kuyumcuya giriyor soyguncu ve iki bileziği gasp ediyor. Polis tarafından da 2 saat sonra evinde yakalanıyor. Fakat yapılan araştırmada işte o soyguncunun internet üzerinden kuyumcu soygununun nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
2: İnternetten soygun taktiği aradım. Polisten kaçamadım. Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyali mahallesinde meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki bileziği gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

0: Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiğini tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında sorgun şüphelisi olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler dikkat çeken bir detay yakaladı. Şüphelinin evinde inceleme yapıldı. Şahsın olay öncesinde kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde internet üzerinden arama yaptığı öğrenildi.
1: Çok ilginç bir haber. Ticaret Bakanlığı piyasaya sunulan peluş kas oyuncaklarının işte göreceğiz birazdan o oyuncağı güvenlik kriterlerini karşılamadığını, küçük parçalara ayrılarak çocuklarda boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verdi.
2: Çok üzüldüm gerçekten.
3: Çocukların boğulma tehlikesi falan geçirdiğini de sizden öğrenmiş olduk. Yani bundan sonra da ona çok dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığını tehdit eden bir oyuncak için harekete geçti. Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde peluş kaz olarak satılan oyuncağın TSN 71-1 standardında yer alan mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi.
5: Çocukların severek oynadığı peluş kazın miniklere büyük zararlar verdiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı, piyasadan toplatılması kararını verdi.
4: Ürün güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirtildi.
2: Küçük bir bebeğim var. Hani ona küçük parçalar almamaya dikkat ediyorum. Çünkü bebek o henüz bilmiyor, 1,5 yaşında. Onun için küçük parçalar olmamasına, işte yumuşak olmasına dikkat ediyoruz.
4: Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alındı.
6: Önemli olan çocukların sağlığı, geleceği. Evet. Ya buna bizim ülkemizde pek dikkat edilmiyor ama yani olması gerekir.
1: Erzurum ve Erzincan'da toplamda 22 tonluk türüf mantarı varlığı tespit edildi. Çok kıymetli, çok pahalı türüf mantarı biliyorsunuz. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü özel eğitimli köpeklerle yürüttüğü envanter planlama çalışmaları kapsamında Erzurum ve Erzincan'da 112 bin hektar araziyi taradı. Toprağın altında yaklaşık 22 ton türüf mantarı tespit etti. Bakalım detaylarına. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen diğer türlere göre protein ve mineral açısından diğer madde içerikleri bakımından daha zengin olan türüf mantarının envanterini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Güçlü aroması ve kalitesine göre kilosu 100 ila 750 euro arasında değiştiği için kara elmas olarak bilinen mantarın yetiştiği doğal alanlar türüf avcıları ve özel eğitimli köpeklerle araştırıldı. Çalışma sonunda Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale taraflarında yaklaşık 20 bin hektar alan 3,5 ton, Erzincan'da Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde ise yaklaşık 30 bin hektarda 6 ton, Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sahasında ise 62 bin hektar alanda 12,5 ton türüf mantarı varlığı tespit edildi.
7: Yeter Bimbo, yeme. Yeter. Helpum, ver.
1: Aydın'a gideceğiz şimdi. İşte bu havuz keşfedildi. Üstelik 2000 yıllık geçmişe sahip bir antik alanda. Orada yürütülen kazılarda dönemin olimpik havuzlarından biri olduğu değerlendiriliyor. Hatta yüzme havuzu olimpiyatçıların idman alanı olarak da kullandığı tahminleri var. Gün yüzüne çıktı. Bakalım görelim.
4: Aydın'da tarihin derinliklerinden eşsiz bir yapı daha gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 2000 yıllık Tıraleis antik kentinde antik çağın olimpik yüzme havuzu bulundu.
8: Bakanlığımızın geleceğe miras projesi kapsamında yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bu arkamızda gördüğünüz soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık.
4: Roma döneminden kalan yapı geçmişin mühendislik ve yaşam izlerini bugüne taşıyor.
8: 300 kişilik bir yüzme havuzu. Özellikle sıcak yaz aylarında burada hamama gelen kişilerin serinlemek için kullandıklarını düşünüyoruz. Bu gördüğünüz yapının üzeri antik çağda da açıktı. Hiçbir zaman üzeri kapatılmadı. İçerisindeki suyun özellikle dağlardan getirildiğini, kaynak su olarak kullanıldığını düşünüyoruz.
4: Kazılarda bulunan büyük yüzme havuzu antik çağın spor kültürüne ışık tutuyor.
8: Burada sporcular yetiştirildiği için buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyorlar. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu ki derinliğine baktığımızda antik çağ havuz standartı 1,5 metre yüksekliğindedir. Burada da yine 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz.
1: Sıcak bir haber, sıcak bir görüntü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'deki yayla şenliğine katılan kadınlarla telefonda görüştü. Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece bu kadar değildi, kısa değildi görüşme. Ekranlarınıza taşıyalım şimdi o görüşmeyi.
9: Hakkari'li hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
10: Aleykümselam.
11: Aleykümselam. Aleykümselam.
9: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
11: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
10: Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda. Bugün artık terörün adı anılmıyor. Ve sayenizde efendim, hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
9: Maşallah.
10: Allah razı olsun sizlerden efendim.
9: Tamam.
11: En kısa zamanda sizleri de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok heyecanlandık.
9: İnşallah. İnşallah.
10: İnşallah. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun.
12: Terörsüzlüğe adım adım çekin.
1: İşte bu yaylalarda artık terör konuşulmuyor. Festivaller düzenleniyor, şenlikler düzenleniyor. Çok önemli bir ifade Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarılan. Noktalıyoruz Ajans Akşamı Doğru'nu burada. İyi akşamlar diliyorum herkese.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Haberin radyosu A Haber Radyo.
15: Reklam.
16: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
17: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
16: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
17: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
18: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
19: Size Fuzul uyar.
18: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
20: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
21: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt, veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
20: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
22: Böyle bir dünya var.
23: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
22: Dünya Katılım var.
24: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
23: Bir gram altını bile kapınıza getiren
22: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
25: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
22: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
23: Reklam.
26: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
27: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
28: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
27: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
29: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
30: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
29: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
31: Bir reklam.
32: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
31: İş Bankası.
33: Bir reklam.
34: A Haber Radyo. 24 saat haber.
35: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
36: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
37: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bir reklam.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Bir reklam.
34: A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: Reklam.
13: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
13: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
17: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
33: Handi Kredi.
38: Cevabı kredi, hem bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yapı kredine.
39: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
40: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
41: Kazancım Net, Sigortam Net.
42: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Reklam.
34: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
43: Canlı yayın.
0: kullanım imkanı veriyor. Hem sabit hem de araçüstü mobil olarak drone hedeflerine karşı kullanılacak.

0: Tolga ilk savunma katmanında radar elektro-optik sensörler ve elektronik karıştırma sistemiyle tehdit dronlarını tespit ediyor. 35 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı 3000 metreye kadar, 20 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı 1000 metreye kadar, 12,7 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı ise 300 metreye kadar etkili atış imkanı sunuyor. Sistem uzaktan kontrol edilebiliyor. Manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma özellikleriyle farklı operasyonel ihtiyaçlara hızlı şekilde uyum sağlıyor.
1: Efendim, Yargıtay'dan emsal niteliğine bir karar var. Hasta eşine bakmayan, eşi evde hastayken kendisi eve gelmeyen koca tam kusurlu bulundu ve ayrılma, boşanma sebebi olarak belirtildi.
2: Nikah kıyılırken iyi günde kötü günde birlikte olacağına söz veriliyor. Ama hastalandı mı bırakılıyor, olmuyor. Öyle olmaması lazım.
0: Hastalıkta sağlıkta sözü havada kaldı. Yargıtay'dan emsal karar geldi. Hasta eşini yalnız bırakan koca ağır kusurlu sayıldı.
3: Eşlerin birbirlerine hasta oldukları zaman bakmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın kararını olumlu buluyorum.
0: Her şey Bursa'da yaşayan yaşlı bir adamın aile mahkemesine başvurmasıyla başladı. Yaşlı adam eşinin kendisini aşağıladığını, hor gördüğünü, evden kovduğunu ve emekli maaş kartına el koyduğunu öne sürerek hem boşanma davası açtı hem de yüklü miktarda tazminat talep etti.
4: Birbirlerine hiç bakmıyor, hiç saygıları yok, sevgileri yok.
5: Kız birbirine bakması lazım.
6: Eşler birbirine bakmalı. Bakmama kararı yanlış. Bence ahde, vefa ve sadakat bu konuda çok önemli.
0: Hakim karşısına çıkan kadının savunması davanın tüm seyrini değiştirdi. Kendisinin ağır şeker hastası olduğunu ve gözlerinde görme bozukluğu başladığını belirten yaşlı kadın, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme kadının eşinden ayrı yaşamasını bir kusur olarak görmedi ve asıl kusurlu tarafın hasta eşine bakmayan koca olduğuna hükmetti. Kocanın tazminat talepleri ise tamamen reddedildi.
4: Ben ona bakmam, ödeşiriz. Değil mi? Bu kadar basit.
7: Boşanır mısın abla bakmadı diye sana?
4: Hayır, boşanmam.
7: Ama süründürürüm.
4: Burnundan da getiririm.
0: Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen koca davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden kocaya kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Hasta eşe bakmamanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında olduğuna hükmedildi.
8: Yargıtay olmadan bunu aslında insan olarak, toplum olarak böyle bakmamız lazım.
6: Birisi hastalanınca diğerini bırakıp gitmesi pek hoş değil. Bence yerinde olmuş.
9: Doğru bir karar. Ben ona bakmazsam yani zaten evliliğin bir anlamı olmaz.
0: Türkiye'ye F-35 satışı tartışması Washington'la Tel Aviv arasında yeni bir soruna dönüşüyor. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki ilişkiler Türkiye'ye F-35 satışı tartışması nedeniyle gerildi. Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayı değerlendirdiğini açıkladı. Bunun üzerine Netanyahu da Fox News'e röportaj vererek Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını eleştirmişti. ABD basınına göre Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. Beyaz Saray yetkililerine göre Trump, Netanyahu'nun bu röportajına çok kızdı. Netanyahu'nun bu konuda söz söylemeye hakkı olmadığını düşündüğü aktarıldı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere de ulaşıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. Eski bir FETÖ'cü ise ifadesinde Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortada kaldırın talimatı verdiğini söyledi. Geçtiğimiz ay Kolombiya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İsrail yanlısı Abelardo de la Espriella daha göreve başlamadan İsrail'e desteğini açık etti. Espriella yönetimi İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasından çekileceklerini duyurdu. Bu adım İsrail'in son dönemde Güney Amerika'da etkisini güçlendirme çabalarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Şimdi gözler 25 Ekim 2026'da Brezilya'da yapılacak seçimler.

0: verdi. Mevcut Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın karşısındaki aday da İsrail yanlısı Flavio Bolsonaro. Bolsonaro bir mitinginde İsrail bayrağı açmış, Tel Aviv'le ilişkileri onaracağı mesajını vermişti. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri ve çevresi, kış ve yaz manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Mavi, turkuaz ve yeşilin tonlarına sahip olan Buzul Gölleri şu sıralar il merkezi başta olmak üzere çevre illerden doğa severlerin gezi rotasında yer alıyor. Buzul Gölleri yaz aylarında bile kışın izlerini taşıyor.
1: Efendim, yeni saate girerken İstanbul'lara maalesef üzücü bir haberle başlayacağız. İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararıyla AK Parti heyetlerinin hayır oyuna rağmen %10 zam yapıldı. Zam 20 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı toplantılarının 3. oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Ulaşıma zam teklifi AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Son zamla elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 kuruşa, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseldi. Okul servislerinde 1 kilometreye kadar mesafe ücreti 4051 liradan 4456 liraya çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 65,40 kuruştan 71 lira 94 kuruşa, mesafe ücretinin kilometre başına 43 lira 56 kuruştan 47 lira 92 kuruşa, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı. 17 yıl sonra yeniden açılan dosyada FETÖ bağlantısı mercek altına alındı.
0: Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Dosyada gözler FETÖ bağlantısına çevrildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüştü. Dosya 17 yıl sonra Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Dosyanın merkezinde ise FETÖ'nün gizli yazışmaları, şüpheli telefon görüşmeleri ve itirafçı ifadeleri bulunuyor.
2: Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise Bayluk yazışmaları oldu. Helikopter düştükten hemen sonra FETÖ üyelerinin arasında yapmış olduğu konuşmada tereyağından kıl çeker gibi işi halledildi ifadesi dosyaya eklendi. Savcılık şimdi bu mesajın kimler arasında, hangi amaçla ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
0: Soruşturmada FETÖ bağlantısını ortaya koyan yeni deliller de dosyaya girdi. Olay günü bölgede uçuş yapan savaş uçakları, şüpheli telefon görüşmeleri, Baylok yazışmaları ve itirafçı ifadeleri savcılığın incelemesinde. Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa olay günü bölgede uçan F-4 savaş uçağı oldu. F-4 pilotlarından birinin daha sonra FETÖ üyeliğinden ceza aldığı ve örgütün kilit ismi Adil Öksüz'de yoğun görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
2: Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise 15 Temmuz bağlantısı oldu. Helikopterin enkazındaki GPS'i söktükleri iddia edilen bazı isimlerin yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde yer aldığı belirlendi.
0: Savcılık elde edilen tüm yeni delil ve ifadeler ışığında incelemelerine devam ediyor.
1: 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybeden 5 kişi arasında gazeteci İsmail Güneş de bulunuyordu. İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelinen dosya hakkında A Haber mikrofonlarına konuştu. Atılan adımın kendileri için bir milat olduğunu söyledi.
3: Mutluyuz yani şu an. Çünkü ilk defa 17 yıldır ilk defa bizim güneş yüzümüze güldü.
0: Yıllardır acısı dinmeyen bir eş ve atılan tarihi bir adım.

0: Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, A Haber'e konuştu. Adalet arayışından hiç vazgeçmeyen Güneş, yaşananların bir milat olduğunu söyledi.
1: Bu bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü biz 17 yıldır bizim dosyada hiçbir bu şekilde operasyon olmadı ya da tutuklamalar olmamıştı. Bizim için gerçekten milat oldu.
2: Hain terör örgütü Fethullah Gülen ve elemanlarının gerçekleştirdiği saldırıda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve gazeteci arkadaşımız İsmail Güneş'in içinde bulunduğu helikopter düşmüş, kaza kırıma uğramış ve hepsi şehit olmuştu. O günden bugüne İsmail Güneş'in eşi soruşturmanın devam etmesini istiyordu ama yine o hain terör örgütü buna da engel olmuştu. Yapılan son çalışmalarla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dosya yeniden ele alındı ve 19 tutuklama gerçekleşti.
1: Sayın Bakanımız Akın Gürlüğü'nün de talimatlarıyla yeni bir ekip kuruldu Ankara'da. Ve bu ekiple beraber hızlı bir şekilde dosyalar incelenmeye başladı. Ve geçen hafta operasyonlar düzenlendi. Ve şimdi ise tutuklama kararları çıkmaya başladı. Gerçekten biz adaletin, devletin varlığını burada çok ciddi derecede hissettik.
0: Yasemin Güneş.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İli Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan Başkan Erdoğan, sonrasında AK Parti İstanbul İli Başkanlığı'na geçti. AK Parti İstanbul İli Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti İstanbul İli Başkanı Abdullah Özdemir, o anları sosyal medya hesabından "Evinize hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim giderek büyüyor. Netanyahu'nun Trump'tan görüşme talebinde bulunduğu ancak Beyaz Saray'dan randevu alamadığı belirtiliyor. Washington kulislerinde İsrail liderinin siyasi etkisini kaybettiği yorumları yapılıyor. Gerilimin merkezinde ise Türkiye'nin F-35 programına dönüşü var.
4: Beyaz Saray'ın kapıları İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun yüzüne kapandı. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu arasındaki ipler neredeyse kopma noktasına geldi. Netanyahu son iki haftadır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşebilmek için randevu almaya çalışıyor. Ancak Netanyahu'ya görüşme için randevu verilmiyor. İsrail'in katil lideri ise Washington'a gidebilmek için adeta her yolu deniyor. Netanyahu eski bir sanatörün cenaze törenini fırsat bilerek seyahat planı hazırladı. Hatta resmi uçağını hazır tutup ön güvenlik ekibini önceden Amerika'ya gönderdi. Beyaz Saray ise bu oldu bitti girişimine izin vermedi. Törenin ertelenmesi bahane edilerek seyahat son anda iptal edildi. Bazı kaynaklar ise iptalin arkasında Netanyahu'nun İran misillemesinden korkması ve ülkesinde kalmak istemesi olduğu belirtiliyor. Washington kulislerinde Netanyahu'nun siyasi gücünü giderek kaybettiği yüksek sesle konuşuluyor. Bu büyük gerilimin perde arkasında ise Türkiye'de F-35 savaş uçakları konusu yer alıyor. Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ziyaretinden hemen önce ABD basınına konuştu. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalini eleştirdi.
5: F-35 verilmesi ya da savaş uçakları için motor sağlanması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır.
4: Bu hamle Trump'a adeta çileden çıkardı. ABD Başkanı yakın çevresine Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. İlişkileri gelen bir diğer kritik gelişme ise Ankara'daki suikast iddiası oldu. İsrail istihbaratı İran'ın Trump'a Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenleyeceğini öne sürdü. Amerikan gizli servisi hemen alarma geçti ve güvenlik amacıyla başkanlık uçağını değiştirdi. Ancak Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin ortak incelemesi gerçeği ortaya çıkardı. Bu istihbaratın asılsız olduğu ve hiçbir somut kanıta dayanmadığı anlaşıldı.
3: Global Firepower adlı araştırma kuruluşu helikopter filolarında dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Listede Türkiye dünya 7.'si oldu. Ayrıca diğer bir raporda Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9. sırada yer aldı.
6: 25 yılında savunma ve havacılık ihracatı

0: aslında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık.
1: Yerli ve milli savunma sanayisindeki hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, askeri gücünü her geçen gün daha da arttırıyor. Global Firepower'ın son raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Modern savaşların en kritik unsurlarından helikopter filolarında Türkiye, birçok küresel gücü geride bırakarak dünyada 7. sıraya yükseldi. Bu başarıda yerli üretim T-129 atak taarruz helikopterleriyle genel maksat helikopteri Gökbey önemli pay sahibi. T-70 genel maksat helikopterleri ve ağır yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan Şinuklarla güçlenen filo, yerli teknolojiyi modern kabiliyetlerle buluşturarak sınır güvenliğinde etkin rol üstleniyor. Listenin ilk 3 sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin yer alıyor. Helikopter gücünün yanı sıra Türkiye, Global Firepower'ın askeri güç raporunda da dünyanın en güçlü 9. ordusu konumunda. 60'tan fazla kriterin değerlendirildiği raporda Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA teknolojileriyle küresel savunmada oyun değiştirici bir güç olduğu vurgulanıyor. Milli Muharip Uçak Kağan, Altay Ana Muharebe Tankı ve MİGEN projeleri Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel savunma sahnesinde de etkisini artırdığını gösteriyor.
2: Geçtiğimiz ay Kolombiya'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İsrail yanlısı Abelardo de la Espriella daha göreve başlamadan İsrail'e desteğini açık etti. Espriella yönetimi İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasından çekileceklerini duyurdu. Bu adım İsrail'in son dönemde Güney Amerika'da etkisini güçlendirme çabalarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.
3: Görevi devralmadan İsrail'e yarandı. Soykırım davasında geri adım attı. İsrail, Güney Amerika'da nüfuzunu artırıyor. Kolombiya, 21 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitmişti. Sandıktan ABD ve İsrail destekçisi aday Abelardo de la Espriella galip çıktı.
4: 7 Ağustos'ta son derece yıpranmış bir ülkenin yönetimini devralacağımdan hiç şüphem yok.
3: Yeni yönetim daha görevi devralmadan tepki çeken bir karara imza attı. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına olan desteğinin ve müdahillik talebinin geri çekileceğini duyurdu. Söz konusu karara mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.
5: Bir soykırımı destekleyen kişi onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırım getirecektir. Bay Abelardo, Gazze'de füzelerle 22 bin bebeği katleden Netanyahu'yu desteklemeyi kendinize yakıştırabildiniz mi? Siz Abelardo, bu adımla soykırımın suç ortağı oluyorsunuz ve işbirlikçilerinizin eline masumların kanı bulaşıyor.
3: Espriella hükümeti İsrail'e yakınlaşmak için de kolları sıvadı. Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı olarak atanan Omar Bula Escobar, ABD'nin başkenti Washington'da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin yeniden kurulması konusunda anlaşıldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro daha önce İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım nedeniyle Tel Aviv'le diplomatik ilişkileri kesmişti. Son dönemde İsrail, Avrupa ve ABD'de kaybettiği nüfuzunu toparlamak için Güney Amerika ülkelerine yöneldi. İşgal devletinin kıtadaki en büyük destekçisi Javier Milei, 2025 yılında yapılan ara seçimleri ülke tarihindeki en yüksek oy sayısıyla kazanmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise birçok kez seçimlere müdahale edildiğini söylemişti. Şimdi gözler 25 Ekim 2026'da Brezilya'da yapılacak seçimlerdi. Öyle ki mevcut Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın karşısındaki aday İsrail yanlısı Flavio Bolsonaro olacak. Bolsonaro daha önce bir mitingde İsrail bayrağı açmış, Tel Aviv'le ilişkileri onaracağını söylemişti.
6: Sadece bu ilişkileri eski haline getirmekle kalmayıp, aynı zamanda onları genişleteceğim. Her İsraillinin buraya, Brezilya'ya gelmesini istiyorum. İsrail'le ticaret yapan bir

0: diplomat olacak. Aynı ilkeleri ve değerleri paylaşan bir büyükelçi atayacağım.
1: Mersin'de Toroslar Belediye Meclisi toplantısında tartışmalar gerginliğe dönüştü. İddiaya göre AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'ın açıklamalarının ardından mikrofonu kapatıldı ve fiziki müdahale girişimi yaşandı. Toplantı sırasında yaşanan gerilim kameralara yansıdı.
2: Ev işçileri kabul etmedi. Kameraları kapattırıp fiziki tacize bulunduğu iddia edildi. Mersin'in Toroslar ilçesinde 1 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında gergin anlar yaşandı. İddiaya göre AK Parti meclis üyesi Mehmet Özkan, belediye çalışanlarına mobbing uygulandığı ve hukuka aykırı harcamalar yapıldığı yönünde beyanda bulundu.
3: Sözümüz kesildi, mikrofonumuz kapatıldı ve daha sonrasında fiziki saldırı girişimine kadar ilerlendi. Bu tutumun sebebini biz henüz anlayamadık. Çünkü belediye meclisimizde bizim tabii görevimiz olan eleştiri hakkının engellenmesini biz henüz sindirebilmiş, kabullenebilmiş değiliz. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz ve ardından akabinde hiç de yakıştıramadığımız bir olay maalesef gerçekleşti. Belediye başkanımız kapıları ve kameraları kapatma işaretini yaptıktan sonra yayın kesildi, canlı yayınlar kapandı. Fakat durumu kameraya kayda almak isteyen Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyemize, bir gazeteci bir meclis üyemiz bu. Kendi grubundan meclis üyesi arkadaşlar fiziki saldırıda bulundular.
2: Açıklamaların ardından oturumu yöneten Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız tepki gösterince mecliste gerilim yaşandı.
4: Arkadaşlar, meclis toplantımız sona ermiştir. Meclisi kapatıyorum. Ağustos ayı, Eylül ayı meclis toplantısında görüşmek üzere.
5: Toroslar Belediyesi meclis toplantısında istenmeyen olaylar yaşandı. Kavgalar bir türlü o Toroslar ilçenin meclis salonunda dinmek bilmiyor. En sonunda CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, AK Parti grup sözcüsü, meclis üyesi Mehmet Özkan'a saldırılarda bulundu.
3: Toroslar Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Yıldız'ın yapmış olduğu saldırı girişiminin tek sebebi belediyede yapılan bazı usulsüz işleri dile getirmemizdir. Belediyemiz personellerine yapılan mobbingi dile getirmek, belediyemize yapılan bazı usulsüz işleri dile getirmek olmuştur. Bundan rahatsız olan belediye başkanı tarafıma özellikle öncelikle mikrofonumu kapatarak, akabinde hakaretler ederek, onun akabinde toplantıyı kapatıp üzerime yürüyerek ve saldırı girişiminde bulunarak sonuçlandırılmıştır. Bu durum kendisine yakışmamakta.
2: Yaşanan olaysa kameralara yansıdı.
1: İstanbul Kağıthane'de saç tıraşını beğenmeyen bir genç berberini bacağından bıçakladı. Yaralanan berber gençten şikayetçi olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Tıraşını beğenmediği berbere pusu kurdu, bıçakladıktan sonra kaçtı.
6: Beni gözetlemiş, ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi bana bıçakla saldırdı.
2: İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre 23 yaşındaki bir genç berberde tıraş oldu. Ancak yeni saç modelini beğenmedi.
6: 10 gün önce falan tıraş etmiştim yaklaşık. Kendi kafasına göre takmış, 10 gün sonra geldi bana, tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Bu karşıda lahmacuncuda falan beklemiş.
2: Durumu takıntı haline getiren genç, berber dükkanının önüne giderek esnafa pusu kurdu. İş yerine girdiği sırada berberi bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Erhan Zengin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zengin, kendisini bıçaklayan genci tanıdığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.
6: Ailesi geldi, ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşlı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım.
2: Saldırgan gözaltına alındı.
1: İstanbul Esenyurt'ta çıkan kavgada kılıçlar kullanıldı. İşte o anlar ve kavganın nedeni.
7: Ellerine ne geçtiyse fırlattılar. Birbirlerine kılıç savurdular.

0: İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanın önünde şişe kıran grupla site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Tarafların öfkesi sokağa karıştırdı. Tekme ve yumruklar havada uçuşurken yanlarındaki kılıçları birbirlerine savurdular. Birbirlerine taş, sopayla saldıran grubu polisin müdahalesi durdurdu.
1: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Aralarına profesyonel liglerde mücadele eden kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. Açıklama ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
0: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 2020 ila 2026 yılları arasındaki süreç incelendi. Maçlar ve yöneticilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. 19 şüpheli belirlendi. O listede bazı kulüp yöneticileri de var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir dedi. Bakan Gürlek, temiz futbol vurgusu yaptı ve ekledi. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
1: Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaeş'in ailesi kızlarının suda boğulup boğulmadığının belirlenmesi için diatom testi yapılmasını istiyor. Aile testten sonuç alınamaması halinde mezarın açılmasını da istediklerini açıklarken soruşturmaya ilişkin incelemeler de devam ediyor.
2: Rojin Kabaeş soruşturmasında kritik gelişme. Aile diatom testi başvurusunda bulundu. Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Adli tıp raporunda Kabaeş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirlenmişti.
3: Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken Rojin Kabaeş'in kaybolduğu gün ile cansız bedeni bulunduğu günler arasında Van Gölü'nde seyir halinde olan tekne, yat, gemilerle ilgili inceleme yapılacak.
4: Ben yani Adalet Bakanı'na çok güveniyorum ve yani devreye giren avukatlarımız da Allah razı olsun tecrübelidirler. Gereken neyse yapacaklar. Zaten Van'da ekip çalışıyor şu anda. Telefon daralma sinyali yapacaklar. Ondan sonra kamera kayıtları takibe alınacak.
3: Nizamettin Kabaeş, yüreği yanık, gözü yaşlı bir baba. Evladını kaybetti. Evladının suda boğulup boğulmadığını tespiti için idom testi istedi.
4: Canımız çok yanıyor. Yani son duruma gelirse mecbur mezarı açacağız. Çünkü hani büyüklerin bir lafı vardır diyor. Zulme sessiz kalan kişi o da o suç ortağı oluyor. Ben kesinlikle biz sessiz kalmayacağız. Çünkü zamanında yapılmayacak şeyler vardır. Diatom testi yapmadılar, deliller karartıldı. Ki o kişiler de kim olursa olsun ben yetkililerden rica ediyorum. Görevini kötüye kullanan kişi cezaları neyse onlar da cezasını çeksinler.
1: Evet. Efendim 7 Emin Otoparklarından hırsızlık yapan bir çeteye yönelik İstanbul merkezi 8 ile operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı.
0: Yapay zeka ile sahte bilirkişi raporu hazırlayıp hacizli araçlardan milyarlık vurgun yaptılar. 7 Emin Otoparklarını kazanç yuvası yapan çete, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nin titiz çalışmasıyla çökertildi. Çetenin yöntemi de deşifre oldu. Şüpheliler yapay zeka ile sahte bilirkişi raporları hazırlayıp ihaleye çıkan otomobilleri çok ucuza alıyordu. 7 Emin Otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak da sattılar. İhaleye çıkan araçların parçalarını sökerek onda biri fiyatını alıp daha sonra bu araçları ihaleden alan kişilere geri sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde operasyon için düğmeye basıldı. 1,5 milyarlık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bir hastane sahibiyle iş insanları da var.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar sürüklendi. Çok sayıda kişi evlerde ve yollarda mahsur kaldı. Selde 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer ise yağışların etkisini artırabileceği uyarısına bulunuyor.
0: Yağışlar Texas'ı esir aldı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Cadde ve sokaklar nehre döndü. ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış yaşamı durma noktasına getirdi. Evlerde ve yollarda mahsur kalanlar için kurtarma ekipleri seferber oldu. Botlar ve helikopterlerle mahsur kalanlara ulaşıldı. Göle dönen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü.
5: 85'ten fazla bot ve 21 uçak konuşlandırdık. 200'den fazla yüksek profilli araç sevk ettik. Şimdiden 230'dan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Şu ana kadar sel nedeniyle 2 ölüm bildirildi.
0: Texas valisi Greg Abbott, eyalet genelinde 230'dan fazla kurtarma operasyonunun tamamlandığını açıkladı. Selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Abbott, yağışların önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşabileceği uyarısını yaptı. Yetkililer vatandaşlardan sel riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını isterken, geçtiğimiz yıl Hill Country'de yaşanan sel felaketinde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 135 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
1: Efendim Çin'in Chongqing kentinde yıkıcı bir heyelan meydana geldi. Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı bilgisi var. Şimdiye kadar 10 kişi kurtarılmış ama ölü sayısının ne kadar olduğu bilinmiyor.
0: Çin'de heyelan faciası yaşandı. Devasa kaya parçaları evleri yerle bir etti. Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing kentinde bir kişi yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yetkililer 60'tan fazla bölge sakinini tahliye ettiği sırada heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yerleşim alanının üstüne yıkıldı. Yıkım nehrin kıyısına kadar ulaştı. Kaya parçalarının düşmesi sonucu şiddetli toz bulutları oluştu. Çevredekilerin kaçış anları kameralara yansıdı. Heyelan'da bazı binalar yıkıldı. Toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kurtarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Çin'in Chongqing kentindeki görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi de Tunceli'den müthiş görüntüler gelecek. Tunceli Ovacık'ta yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Mercan Buzul Gölleri doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. 3 farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğa severler, Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Bozayı ve yaban keçilerin de doğal ortamlarına görme imkanı buluyor.
0: Zorlu zirve tırmanışıyla ulaşılıyor, doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Tunceli'nin buzul göllerine geziler başladı.
6: Tunceli'ye ilk defa geliyorum. Kırsalında yaklaşık 2 gündür vakit geçirdim arkadaşlarımla. mükemmel bir coğrafyası var.
0: Ovacık ilçesi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında serin havası, yayla, şelale ve buzul gölleriyle turizmi canlandırıyor.

0: Ardından rotalarına yaya olarak devam eden ziyaretçiler, zorlu patikalarda 3 saat yürüdükten sonra yaklaşık 2000 metre yükseklikteki Mercan Buzul Gölleri'ne ulaşıyor.
1: Doğal güzellikte fotoğrafta değil de canlı kendileri görebilmeleri için, bu doğasını, kokusunu, havasını alabilmeleri için bütün doğal yaşamı, hayvan ve bitki çeşitliliğini gözleriyle görebilmeleri amaçlı sürekli getiriyoruz. Doğa sporları anlamında örnek trekking rotaları çok var. Bununla alakalı işte biz de herkesin gelebilecek şekilde rotaları götürmeye çalışıyoruz.
0: Üç farklı noktadaki gölleri sırasıyla gezen doğa severler, çengel boynuzlu dağ keçisi, bozayı ve yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme imkanı buluyor.
2: Yaban hayatı çok hareketli. İşte sabah keçileri gördük, dağ keçilerini. Bugün bir sürü ayı gördük. Onların videolarını çektik. Onun dışında havası, suyu, çiçekleri, endemik bitkileri, işte Mercan Vadisi olsun, Merk Yaylası olsun, 40 Merdiven Şelalesi olsun. Şehir merkezleri bile o kadar güzel ki biz dağlarını çok sevdik.
3: Akşam ajansına kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
13: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
12: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
14: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bir

0: Bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
7: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
12: Dünya Katılım var.
13: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Böyle bir dünya var.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

0: İDEP'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İDEFIX'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İDEFIX'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İDEFIX Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İDEFIX uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İDEFIX. Alışılmadık alışveriş.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
4: Şenliğimizde.
5: Maşallah.
4: Allah razı olsun sizlerden efendim.
5: Wow.
6: En kısa zamanda sizi bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok heyecanlandık.
5: İnşallah. İnşallah.
4: İnşallah. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun.
7: Teressizlikle adım alın çünkü.
8: Akabey Kur'an'da, eğitimin yanında.
9: İstanbul'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 110 şüpheli yakalandı. Zehir tacirlerinin satış için kullandıkları Telegram hesapları yapay zeka destekli yerli ve milli analiz sistemi Avcı ile ortaya çıkarıldı.
10: İstanbul'da bir avcı var diyoruz.
11: Yapay zeka avcı affetmedi. Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformu Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik harekete geçti.
12: Suçun dijital ortamda işlenmesi, failin görünmez olduğu anlamına gelmez. Siber dünyada da emniyetin gözü üzerinizdedir.
11: Operasyonun dikkat çeken detayı ise yerli ve milli analiz programı Avcı oldu. Yapay zeka destekli Avcı ile yapılan incelemelerde Telegram'da uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edildi. 65 gruba eş zamanlı erişim engeli getirildi.
12: Biz uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşta sadece İstanbul adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.
11: Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde 110 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
9: Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine de 30 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
11: Sirenleri aldırmadı, cezasız da kalmadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı aynı istikamette seyreden otomobil nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sol şeritte ilerleyen otomobil siren ve ikaz lambalarına rağmen itfaiye aracına yol vermedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken otomobili de aynı süreyle trafikten men edildi.
9: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek efendim ekranlarınıza.
13: Hızla geldi, akaryakıt istasyonuna daldı. Dehşet veren kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Bursa'nın İznik ilçesi. kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada iki çocuk babası 54 yaşındaki Ercan Cirit hayatını kaybetti. Antalya-Alanya'da iki tırın çarpıştığı kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazada yaralı

0: Tıkanan olmazken tıkanan trafik ekiplerin uzun uğraşları sonucu normale döndü. Tokat'ta bacağına kendi tutunan vatandaşın soğukkanlılığı pest edirtti. Hayvancılıkla uğraşan Hadi Çelik, bacağına tutunan keneyi aldırmadan önce arkadaşının nişanına katıldı, ardından da hastanenin yolunu tuttu.
1: Bana üçüncüsü yapıştı bugün. Kardeşime belki 30 olmuştur artık, çok şey yapmıyoruz yani, hastanede aldırıyoruz tabii ki. Bugün de geç fark ettim, arkadaşımın da yüzük takması vardı. Dedim yüzük takmadan sonra yüzüğü bir takalım, ondan sonra hastanede gidip aldırırız.
0: Bayburt'un Yazyurdu mahallesindeki bir evde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Alevler itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. Yurdun batısı sıcaktan kavrulurken Hakkari'nin yüksek kesimlerinde Temmuz ayında karla mücadele var. İl Özel İdaresi ekipleri yer yer 6 metreyi bulan kar tünellerini açmak için zorlu bir mesai harcıyor.
2: Katil Netanyahu hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'da yeni projelere onay verdi. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak 334 milyon dolarlık yol ve altyapı projesi onaylandı. Bu projeyle bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.
3: Batı Şeria karış karış işgal ediliyor. İsrail bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak dev yol projesine onay verdi. 334 milyon dolar bütçelik projeyle yasa dışı yerleşim birimlerinin ana ulaşım ağına entegre edilmesi planlanıyor. İsrail işgalini genişletmek amacıyla kabul ettiği bu bütçeyle sadece mevcut yolları yenilemekle kalmayıp onlarca yeni kaçak yerleşim alanını da ana ağa entegre edecek. Onaylanan bütçe tasarısında yer alan özel bir madde ise bölgedeki yapılaşma faaliyetlerine adeta sınırsız serbestlik tanıyor. Buna göre Batı Şeria'da bundan sonra kurulacak her yeni yasa dışı yerleşim yeri hiçbir ek onay sürecine ihtiyaç duyulmadan bu fondan doğrudan faydalanabilecek. İsrail'in bu hamlesiyle birlikte bölgedeki işgalin geri dönülemez boyuta taşınması amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, birkaç ay içinde bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
4: Yahudi yerleşim yerlerinin yasallaştırılması ve kurulmasıyla ilgili aldığımız kararların kağıt üzerinde kalmayıp sahada gerçeğe dönüşmesini sağlıyoruz. Birbiri ardına hükümet bütçe kararlarını onaylıyoruz. Yollar ve altyapı için bütçeler ayırıyoruz. Umarım bunu bu yaz içinde hayata geçireceğiz.
2: İsrail'in ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde Filistinli çocuklar ve bebekler arasında su çiçeği vakaları gün geçtikçe artıyor. Son iki haftada yaklaşık 9300 vaka tespit edildi. Uzmanlar aşırı kalabalık yaşam koşulları, temiz su eksikliği ve çöken altyapının bulaşıcı hastalıkları hızla yaydığını belirtiyor.
0: El kadar bebekler, küçük yaşta çocuklar. Hepsi İsrail yüzünden çöken sağlık altyapısı ve kötü yaşam koşulları nedeniyle su çiçeği hastalığından muzdarip. İsrail'in ateşkesi binlerce kez çiğneyerek bombalamaya devam ettiği Gazze şeridinde sağlık altyapısı çöktü. Bu durum, Filistinli bebek ve çocuklar arasındaki su çiçeği vakalarında belirgin artışa yol açtı. Son iki haftada yaklaşık 9300 hasta tespit edildi. Üstelik yarısından fazlası ise nüfusun en yoğun olduğu Han Yunus'ta görüldü.
5: Çadırlardaki aşırı sıcaklık, hijyenik olmayan yaşam koşulları ve temiz su eksikliği hastalığın çabucak yayılmasına neden oluyor. Çocuğumuzu tedavi ettirecek ilaç veya merhem bulamıyoruz. Hastanelerde ve tıbbi noktalarda temel ihtiyaçlar tükenmiş durumda. Çocuklar acı çekiyor ve çaresizce hastalığın geçmesini bekliyoruz.
0: İsrail ablukası nedeniyle her gün kötüleşen koşullar, su çiçeğini bölgede giderek büyüyen halk sağlığı sorunu haline getiriyor.
4: Aşırı kalabalık yaşam alanları, kanalizasyon altyapısının çökmesi, temiz suya erişim

0: olmaması ve aşı tedariğindeki aksamalar salgını tetikliyor. İzolasyon imkanı bulunmadığı için hastalık çadırlardaki çocuklar arasında hızla yayılıyor. Tıbbi malzeme ve aşı kısıtlılığı sebebiyle müdahale etmekte büyük güçlük çekiyoruz.
1: Birleşmiş Milletler'e göre geçtiğimiz hafta 18 binden fazla su çiçeği, dış parazit istilası ve bakteriyel deri enfeksiyonu vakası kayda geçti.
2: Efendim Çin'de yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Törene katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka zengin ülkelerin ya da çok güçlü şirketlerin oluşturduğu bir grup olamaz ifadelerini kullandı.
3: Çin, yapay zeka alanında ABD'ye rakip küresel örgüt kurdu. Aralarında Rusya'nın da bulunduğu örgüte 29 ülke katılma kararı aldı.
0: Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeli ve yapay zeka alanında yeni bir tarihsel adaletsizliğin ortaya çıkmasını önlemeliyiz.
3: Çin'in öncülüğündeki Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kuruluş anlaşması imzalandı. Örgüt, yapay zeka teknolojilerinin güvenli, faydalı ve adil şekilde geliştirilmesinin sağlanmasını amaçlıyor.
0: Önümüzdeki 5 yıl içinde Çin'in gelişmekte olan ülkelere yapay zeka eğitim ve seminer programları kapsamında 5000 fırsat sunacağını duyuruyorum. Çin, ASEAN, Arap Birliği, Afrika Birliği, Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu, Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS ile Uluslararası Yapay Zeka Uygulama İşbirliği Merkezleri kuracak.
3: İlgili örgüt, merkezi Şangay'da bulunan bağımsız ve hükümetler arası bir kuruluş olacak. Çin, Kazakistan, Pakistan, Rusya ve Endonezya'nın da bulunduğu 29 ülke, Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyeleri oldu. İlgili örgüt, merkezi Şangay'da bulunan bağımsız ve hükümetler arası bir kuruluş olacak. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.
4: Temel amacımız herkesin yapay zekanın yönetimine katılabileceği evrensel bir platform oluşturmaktır. Yapay zeka bir grup zengin ülkenin ya da çok güçlü şirketlerin oluşturduğu bir grup olamaz. Yapay zeka hepimizin hayatıyla yakından ilgilidir.
3: Örgütün Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerini destekleyen ortak katkıya dayalı ve insan odaklı bir anlayışla faaliyet göstermesi öngörülüyor.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
1: Kazanın adresi Özbekistan'ın başkenti Taşkent. Bir araç trafik polisinin izniyle yeşil ışığa doğru ilerliyordu. Hızını artıran araç yol ayrımına gelince yan taraftan 3 motor birden çıktı. Şiddetli çarpışmada patlama yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu panik dolu anlarsa Hindistan'dan. Bir yolcu hareket halindeki trene binmeye çalıştı. Ancak trenle platformun arasında sıkıştı. Bir süre sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla ölümden kurtulan adamın hafif yaralandığı bildirildi. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde ise iki eski apartman yöneticisi asansörde karşılaştı. Sözlü tartışmaya giren adamlar birden yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. O anlar asansör kamerasına yansıdı. Şiddeti yağmur sele dönüştü. Hayat durma noktasına geldi. Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Mahsur kalan bir ailenin kurtarma anları polisin vücut kamerasına yansıdı. Ekiplerin o anlarda helikopterden halatla indiği, sel zedeleri tahliye ettiği görülüyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yangın söndürmeye giden itfaiyeciler, bir güvercinin yoğun duman nedeniyle nefes almakta zorlandığını fark etti. İtfaiyeciler güvercine oksijen maskesi takarak kendine gelmesine yardım etti.
2: Aydın'daki 2000 yıllık geçmişe sahip Tralles antik kentine yürütülen kazılarda dönemin olimpik havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzu gün yüzüne çıktı.
3: Aydın'da tarihin derinliklerinden eşsiz bir yapı daha gün yüzüne çıkarıldı. yaklaşık 2000 yıllık Tralles antik kentinde antik çağın

0: olimpik yüzme havuzu bulundu.
1: Bakanlığımızın geleceğe miras projesi kapsamında yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bu arkamızda gördüğünüz soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık.
0: Roma döneminden kalan yapı geçmişin mühendislik ve yaşam izlerini bugüne taşıyor.
1: 300 kişilik bir yüzme havuzu. Özellikle sıcak yaz aylarında burada hamama gelen kişilerin serinlemek için kullandıklarını düşünüyoruz. Bu gördüğünüz yapının üzeri antik çağda da açıktı. Hiçbir zaman üzeri kapatılmadı. İçerisindeki suyun özellikle dağlardan getirildiğini, kaynak su olarak kullanıldığını düşünüyoruz.
0: Kazılarda bulunan büyük yüzme havuzu antik çağın spor kültürüne ışık tutuyor.
1: Burada sporcular yetiştirildiği için buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyorlar. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu ki derinliğine baktığımızda antik çağ havuz standartı 1,5 metre yüksekliğindedir. Burada da yine 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz.
2: Malum sıcaklar yurt genelinde etkili oluyor. Anadolu'nun kadim mirası ve dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında yer alan Sivas kangalları da sıcaklardan olumsuz etkileniyor. Bunaltıcı hava nedeniyle hareketleri azalan kangallar serin ortamlarda dinlenerek korunmaya çalışılıyor.
3: Mağduriyet başladı kangallarda %100. Yani kangal soğuk canlı, soğuk iklim canlısı. Soğuk iklime çok çok çok duyarlı bir hayvan ama aksi takdirde sıcak iklime de hiç gelmeyen, sıcak iklimi kabullenmeyen, sıcak iklimde yaşamında %80 düşüklük olan bir ırkımız.
4: Soğuk havaya dayanıklılar ancak sıcak onları da olumsuz etkiliyor. Sivas'ın simgesi olan kangal köpekleri dünyanın en iyi sürü koruma köpekleri arasında yer alıyor.
5: Sivas'a özgü kangal köpekleri dosta, güven düşmana korku salıyor. Yaz aylarının gelmesi, yayla mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle sürüleriyle yaylalara çıkan çobanlar da kangal köpeklerini yanlarından ayırmıyor.
3: Kangal koyun güder. Güdü özelliğine sahip bir karakterdir. Kurtçul bir karakterdir. Yaylalarda gezmeyi, doğalarda işte su arklarında, bölgelerde tutunmayı, yaban hayatına karşı ciddi anlamda bir mücadele format atarlar. Onlar için olmazsa olmaz zaten yaban hayatıdır ve yabanda yaşamdır.
4: Yaz sıcaklarının yaramadığı kangal köpekleri şu günlerde mevsimsel tüylerini döküyor.
3: Tüy dökmeleri son derece arttı. Haliyle mevsimsel değişimdir. Yani sıcağı yedikçe, hava ısındıkça kangal tüyünü atıyor. Şimdi sıcak iklim hayvanı olmadığını zaten buradan gösteriyor. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar tüy atımları var. Bunların daha sonra da bunların 9. 10. aya doğru tekrar havalar serinleyince tüyleri onarmaya başlıyorlar ve yükseltmeye başlıyor.
5: İşte size tipik bir kangal örneği. İsmi Bozkır. 4 tane de yeni yavrusu oldu. Onlar da büyüyecekler. Tıpkı babası gibi dosta güven, düşmana korku salacaklar.
3: Yeni doğumlar maalesef başladı. Biz tabii ki mevsimin 2. 3. ayında doğurmasını çok daha mutlu olarak karşılıyoruz. Niye dersen de anne teması yavruyla sıcak bağı fazla oluyor. Ama şu an anne emzirdikten sonra hemen yavrudan uzaklaşıyor.
2: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Ahbap'ta yeni dalga var. Yeni gözaltı dalgası başladı sevgili seyirciler. 19'a çıktı tutuklu sayısı Ahbap'ta. Aynı zamanda sabah saatlerinde Ahbap'tan bağımsız yayıncı Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Neler olmuş bugün ekranlarınıza getireceğiz. Memur farkların ne zaman yatacağını merak ediyoruz. 14 günlük farklar var memurlara yatması gereken. SSK'lar, emekliler gittiklerinde bankada maaş farklarını gördüler ama memur emeklileri hala bunu görmedi. Ne zaman görecekler hesaplarında 14 günlük farkı? Birazdan onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdiye kadar yaptıkları eziyet yetmiyormuş gibi İsraillerin soykırım yaptılar, çocukları öldürdüler, kadınları öldürdüler. Bu sefer ne yapabilir diye bekliyorsunuz. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişiler. Bu sefer de efendim Filistin'de mahkumları korumak için, daha doğrusu mahkumları işkence etmek için timsahlı hendek planları var. Neler yapılıyor, neler konuşuluyor ekranlara taşıyacağız ama öncesinde Ahbap'a yönelik operasyona başlayalım.

0: Ahbap'a yönelik operasyonlar genişliyor. Tutuklu sayısı biraz önce de belirttiğimiz gibi 19'a çıktı. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent de kol kola yardım toplayan yayıncı Oğuzhan Uğur ve Ahbap'ın sözde mali denetimini yapan TÜRMOP eski başkanı Emre Kartoğlu'yla birlikte 9 kişi de sabah saatlerine gözaltına alındı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmayla ilgili yaşananlar.
1: Ortak çalışıyoruz. Yani şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Ahbap soruşturması ona da uzadı. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 7 kişi 3. dalga operasyonuyla gözaltına alındılar.
3: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
4: Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: Oğuzhan Uğur'u soruşturmaya dahil eden deprem sürecinde Haluk Levent'le yakın dirsek teması. Soruşturmadaki suçlamalarsa suç gelirlerinin aklanması ve örgüt üyeliği. Hatta Oğuzhan Uğur'la ilgili özel bir bankadan da masaya şikayet geldi. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz gelmesiyle banka masaya şüpheli işlem bildiriminde bulundu.
5: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
2: Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri bir hayli dikkat çekti. O isim Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği eski başkanı Emre Kartoğlu'ndan başkası değildi. Kartoğlu'nun başında olduğu oda hazırladığı raporla Ahbap Derneği'nin mali denetimini yapmış, usulsüzlük olmadığı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıkmıştı.
6: Haluk Levent'in derneğini, Ahbap Derneği'ni inceledik ve herhangi bir işte bağışlarla ilgili usulsüzlük bulamadık diye bir açıklama yaptılar. Dediğim gibi aslında TÜRMOP'un böyle bir yetki alanı yok.
2: Kartoğlu aynı zamanda Özgür Özel'in parti meclisi üyesi ve tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sözde Cumhurbaşkanlığı ofisinde ticaret kurulu başkanı olarak biliniyor. O ismin başında olduğu TÜRMOP'un hazırladığı raporda özetle denetledik usulsüzlük bulmadık yazıyor. Ahbap Derneği de sözde raporu internet sitesinde denetlendiğini göstermek için yayınlıyor.
6: Çünkü o dönemde TÜRMOP bu açıklamayı yaptığı dönemde herkes demişti ki işte Haluk Levent suçsuz, denetim de yapılmış, işte bağışlarla ilgili herhangi bir sorun yok diye. Bu herkes bu raporun üzerine TÜRMOP'un bu açıklamasına sığınmıştı açıkçası.
2: Soruşturma her geçen gün büyürken her iki dalgada tutuklu sayısı toplam 18'e yükseldi. Tutuklananlardan biri de Haluk Levent'in eşi Nurdan Eriş. Levent'le 2018 yılında evlenen Eriş, kandırıldığını söyledi, harekete geçmek için geç kaldım dedi.
5: Ben sen sadece, son kalemiz nedir? Abi sadece inan buna eğleniyorum.
7: Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim, para gönderdi, ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye'ye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.
8: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben de topluyorum.
2: ATV Haber'in edindiği bilgiye göre evlilik sadece ikilinin yakın çevresi tarafından biliniyordu. Bu istek Nurdan Eriş tarafından magazin figürü olmamak için özellikle talep edildi. Öte yandan Haluk Levent'in şoförü olan Zafer Yay'ın da ifadesi ortaya çıktı. Yay hesabını Levent için kullandığını söyledi.
9: Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım.
2: Haluk Levent'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı iddia edilen Alper Çelik de ilk dalgada gözaltı kararı çıkan isimlerdendi. Ancak firariydi. O da noterde işlem yapmaya çalışırken yakalandı.
0: Ahbap soruşturmasında gözlerin çevrildiği diğer nokta yeni MASAK raporları. Biliyorsunuz soruşturma başladığında Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı tespit edilen 3 kişiye ait MASAK raporu ortaya çıkmış. Milyarlık para trafiği deşifre olmuştu. Savcılık MASAK'tan bu defa Ahbap Derneği'ne ait raporu talep etti. Bakın bu ne anlama geliyor.
10: MASAK raporları Ahbap Derneği açısından önem teşkil ediyor olacak.
11: Çevresindekilerin hesaplarını kullandı. Yüz milyonlarca liralık hesaplar ortaya çıktı. İddialar vahim. Savcılık şimdi de vicdanları rahatlatmak için deprem yardımlarının nereye gittiğini incelemeye aldı.
12: Soruşturmanın ilk günü 3 isme ait MASAK raporları ortaya çıkmıştı. Bu 3 isim kritikti çünkü iddiaya göre Haluk Levent bu 3 kişinin hesaplarını kullanıyordu. Şimdi gözler çıkacak diğer MASAK raporlarında.
11: O 3 kişi Alper Çelik, Zeki Yay ve Emrah Gödel inerdi. Yani Haluk Levent'e en yakın isimler. Hatta asistan Yeliz Kaya da kendi hesabının Levent tarafından kullanıldığını itiraf etmişti. Dönen paranınsa haddi hesabı yoktu.
13: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
10: Haluk Levent'in haricinde Ahbap Derneği üzerinden üçüncü kişiler tarafından herhangi bir kara para, yasa dışı bir bahis veyahut da hukuki anlamda legal olmayan bir paranın yardım başlığı altında, borç başlığı altında yapılmış olması durumunda yapılacak bu inceleme neticesinde açığa çıkacaktır.
12: Savcılık MASAK'tan Ahbap Derneği'ne ait raporları talep etti. Peki bu raporda neye bakılacak? 6 Şubat depremlerinde toplanan yardımların nereye gittiğine bakılacak. Gerçekten yardım için mi kullanıldı yoksa yine bahise mi aktarıldı?
10: Ahbap Derneği'ne gelen paraların, bağışların, yardımların da kim tarafından ne şekilde yapıldığına dair bilirkişi heyetinin görevlendirildiği ve bununla alakalı olarak da bir inceleme yapıldığı kamuoyuyla paylaşılmıştır.
11: İşte herkesin cevabını merak ettiği o soru. Deprem yardımları da o hesaplara aktarıldı mı? Haluk Levent ifadesinde konunun ahbapla alakası yok demişti.
13: Ahbaplar böyle para buluyor ama biz paraya dokunmuyoruz. Biz aracıyız. Biz bir yerden bir yere yardım yapılmasını sağlıyoruz.
10: Konunun Haluk Levent haricinde şu an kamuoyuna yansıyan isimler haricinde Ahbap Derneği çatısı altında Ahbap hesabı üzerinden üçüncü kişiler tarafından nedenli bir yasa dışı bahis, yasa dışı bir para trafiği ile muhatap olduğumuz açığa çıkacaktır.
11: Eğer deprem için toplanan yaklaşık 4 milyar lira bahis veya kara parada kullanıldıysa bu defa Haluk Levent'i daha kötü günler bekliyor olacak. Savcılık somut bilgi ve belge peşinde.
0: Emeklilerin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı. Emekli, memur ve sosyal yardım ödemelerinde yeni tutarlar belli oldu. Memur ve memur emeklileri 14 günlük farklarını henüz almadı ama önümüzdeki hafta içinde farkların yatması bekleniyor.
14: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
2: Öyle de oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı Temmuz ayında zamlandı.
14: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.
2: Temmuz ayında memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı üzerine bir de enflasyon farkı aldı. Böylece maaşlarında %13,52'lik artış oldu. Memurlar ayın 15'inde zamlı maaşlarını aldı. Şimdi ise Temmuz'un 1 ile 15'i arasında oluşan 14 günlük zam farkını bekliyorlar. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama farkların önümüzdeki hafta hesaplara yatması bekleniyor. Örneğin maaşı 150 bin liradan 170 bin 730 liraya yükselen bir uzman doktora 14 günlük maaş farkı olarak 9 475 lira yatacak. Ayın 15'inde zamlı olarak 84.845 lira alan bir hemşirenin hesabına 4.701 lira, 109.185 lira alan bir mühendise 6.054 lira, 102.135 lira alan avukata ise 5.663 lira fark yatacak. Maaşı 73.070 liraya çıkan memura 4.047 lira, 92.618 lira alan polis memuruna 5.133 lira, 83.254 lira alan bir öğretmene ise 4.613 lira fark yatacak. SSK, Bağkur ve Tarım emeklileri ise Temmuz ayında %17,76 zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar hariç zamlı maaşlar ödenmeye de başlandı. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaran düzenleme için gözler mecliste. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme genel kurulda da kabul edildikten sonra 20 bin lira alan emeklilerin hesaplarına 3.552 liralık farklarının ayın son haftası yatırılması bekleniyor.
0: Çalkantılı günler yaşayan CHP'de Özgür Özel yeni parti için Temmuz sonu Ağustos

0: başını işaret etmişti. Yol haritası netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta Salı günü CHP grubunu son kez toplaması beklenen Özel'in mecliste yeni partisini açıklaması ve milletvekillerine çağrı yapması bekleniyor.
1: Bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem ama bu kıyamet senaryosu. Ama böyle çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız.
2: Kıyamet senaryosu dediği yeni parti için kolları sıvadı. Özgür Özel yol haritasını önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.
1: Götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
2: Temmuz sonu Ağustos başı diyerek yeni parti için takvim veren Özel'in gelecek hafta grup toplantısında CHP'den ayrıldıklarını duyurması bekleniyor.
3: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek olan Özel'in parti içindeki yol arkadaşlarını da kendi saflarında yer almaya davet etmesi bekleniyor.
4: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
5: Arkadaşlar lütfen içinizdeki CHP'li olmayan insanların kuyruğuna takılıp partimizi bölmeye çalıştırmayın.
2: Özel'le birlikte yeni partiye kaç kişinin geçeceği ise şimdilik belirsiz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi vekillerin büyük bir kısmının CHP çatısı altında kalacağı görüşünde.
6: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
7: Yani Özgür Bey'in yanında 40-44 arası.
6: İstifa edip seninle gelirim diyenler.
1: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti değil.
2: Yeni parti ismiyle siyaset hayatına başlaması beklenen partinin isim ve logo çalışmalarında da sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Partinin önceliği ise ideolojik bir birliktelik.
1: Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Bir takım hazırlıklar falan yapılıyor.
2: Yani Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ partilerle kurduğu altılı masanın bir benzerini sol sosyalist partilerle yapacağı konuşuluyor. Özel'in sol parti, tip, EMEP benzeri partiler ve merkez soldaki diğer aktörlerle işbirliği yapması öngörülüyor.
0: Mutlak butan kararın ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez aynı karede buluştu. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde buluşan ikili tokalaştı, aynı safta buluştu. Ancak aralarında diyalog yaşanmadı. CHP çevresindeki arınma hareketleri de sürüyor. Kılıçdaroğlu 8 il başkanını daha görevden aldı. İşte CHP cephesindeki tüm gelişmeler.
2: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez aynı karede buluştu. Balıkesir Milletvekili Orhan Sürüç'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından ikili bu kez de Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana geldi. Cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelerek elini sıktı. Törende Özel ile Kılıçdaroğlu'nun arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal saf tuttu. Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında ise Muharrem İnce vardı. Baykal'ın cenaze töreninin ardından Özel tabuta omuz verirken Kılıçdaroğlu başsağlığı dileklerinin ardından camiden ayrıldı. İkili arasında herhangi bir diyalog olmadı. Bu görüntülerden saatler önce ise Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de başlattığı arınma sürecini yeni adımlarla sürdürdü.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Bu hafta 8 il başkanını daha görevden alan Kılıçdaroğlu yönetimi böylece CHP'de şu ana kadar toplam 51 il başkanını değiştirmiş oldu.
8: Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur.
2: Görevden alınan il başkanlıklarından biri olan Zonguldak'ta karara tepki yükseldi.
9: Sizlerin almış olduğu bu kararı asla tanımıyorum. Bundan yönetimi, bunu gelirsiniz, tırıs gidersiniz.

0: Tepkilerin hedefindeki isimlerden biri de Özgür Özel'di. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Berhan Şimşek Özel'i hançerlemekle suçladı.
1: Özgür Özel 13 yıl Kemal Bey'in omuzlarına basarak yükseldi. Şimdi Ekrem'in mağduriyetinin üzerine basarak yürüyor. Ve bir gün Kemal Bey'i hançerlediği gibi Ekrem'i de hançerleyecektir.
0: Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında da gerginlik oldu. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın bir AK Partili meclis üyesiyle girdiği sözlü tartışma büyüdü. Oturumu sonlandıran Yıldız daha sonra AK Partili üyenin üstüne yürüdü. Araya girenlerin müdahalesiyle taraflar ancak ayrıldı.
2: Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Markette alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsüyle market çalışanı yaralandı.
3: Kontrolden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ölüm Erdinç Cirit'i benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken yakaladı. Bursa'nın İznik ilçesinde kömür yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna daldı. Önce akaryakıt pompalarını deviren tır, ardından istasyonun marketine girdi. O sırada alışveriş yapan 54 yaşındaki Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada market çalışanıyla tır sürücüsü de yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
2: Amerikan saldırıları İran'da savaşı yeniden tırmandırdı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın sivil altyapısını vurdu. Tahran'da misilleme olarak Körfez'deki üsleri hedef aldı. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre savaş başka bölgelere sıçrayabilir.
0: Trump altyapıyı vuracağız demiş, İran bu açıklamaya sert misilleme tehdidiyle yanıt vermişti. Beklenen saldırı 3 gün sonra geldi. Amerikan ordusu İran'da sivil altyapıya bomba yağdırdı. Hedefte Hürmüzgan eyaleti vardı. Bender Abbas ve Hamir ilçelerindeki 6 köprü yerle bir oldu. Bölgedeki demiryolu bağlantı istasyonu da hedef alındı. İran Sağlık Bakanlığı Amerika'nın saldırılarında can kaybının 38'e yükseldiğini duyurdu. İran bu saldırıların misillemesini Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak yaptı. Devrim muhafızları Umman'daki radar sistemlerini, Kuveyt'teki füze fırlatma rampasını ve Ürdün'deki üsse konuşlu savaş uçaklarıyla füzeleri imha ettiklerini öne sürdü. Bahreyn'de sirenler çaldı. Kuveyt ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Doha semalarında İran füzelerine müdahale anları kayda geçti. İngiliz haber ajansı Reuters, İran'ın önceden sivil altyapısına saldırılması halinde Husilere Babülmendeb boğazını kapatma emri verdiğini öne sürdü. Uzmanlar eğer Husiler Babülmendeb boğazını kapatırsa Hürmüz'le birlikte dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 1/4'ünün kesilebileceğini değerlendiriyor. Bu durumda küresel enerji koridorları ve Orta Doğu dengeleri de tamamen değişebilir.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan bir video yayımladı. O kanlı gecenin tanıkları Kıbrıs Türkler katliamından nasıl kurtulduklarını anlattı. O videonun en dikkat çeken anı ise EOKA teröristinin itiraflarının yer aldığı bölüm.

0: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü. Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Milli Savunma Bakanlığı dünyaya Kıbrıs Türk'ü mesajı verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan videoda Rum teröristin kendi ağzından kan donduran itirafları paylaşıldı. Paylaşılan videonun ilk bölümünde EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara ilişkin arşiv görüntüleri kullanıldı. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türk'üne karşı gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı belirtildi. Yaşanan insanlık dışı saldırıların her zaman hatırlanmaya devam edileceği bildirildi. Videonun ikinci bölümünde ise bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin kendi anlatımları ve itirafları yer aldı.
2: Gelen emirler her bir Rum için 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürmemiz yönündeydi. Öyle de oldu zaten. Bana hala 68 Türk'ü soruyorlar.
3: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani kayıplar diye bir sorunumuz var. Ya bizim yola çıkıyorsunuz, koynuna atıyor, orada alıyor size, kayboluyorlar.
1: Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık açıklamasına yer verdi.
4: Her gün bir bu katliamlar ya, Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti. Ve artık köyler böyle olunca bizim 103 tane köyümüzde insanlar nüfus olarak zayıf olanlar, yani çok kritik bölgede Rumların tam ortasında birbirlerine sığındılar en güçlü olsunlar diye.
5: Türkiye savunma sanayisinde tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor. 2025 yılında 10 milyar dolarlık ihracat barajını aşarak küresel ligde gövde gösterisi yapan yerli savunma sanayisi 2026 yılının büyük teslimat yılı ilan etti. Yüzlerce yerli firmanın alın teriyle geliştirilen milli sistemler bu yıl seri üretimle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

0: çok uzun olmayan bir süreçti. Hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konsepti Kızıl Elma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşik aşılacak.
2: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
1: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Türkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte Altay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
1: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan. Deniz kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme

0: Havaalanındaki bu yatırımlar, Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada Mehmetçiğin emrinde.
1: İşgalci İsrail skandal bir karar almaya hazırlanıyor. Cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara eziyet etmek için yeni planı masaya kondu. Çevre Koruma Bakanlığı'nın Nil timsahını koruma statüsünden çıkarmasının ardından cezaevi servisinin Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerde timsahlı hendek planını değerlendirmeye başladığı bildirildi.
0: İsrail, Filistinli mahkumlara zulmetmede sınır tanımıyor. Tel Aviv'in gündeminde bu kez cezaevlerinde timsahlı hendek planı var. İsrail, hapishanelerde uyguladığı insanlık dışı yöntemlerini bir adım ileriye taşıdı. İsrail basınına göre Çevre Koruma Bakanlığı, Nil timsahını koruma statüsünden çıkaran kararnameye imza attı. Böylelikle kamu kurumlarının belli koşullar altında timsah bulundurmasının önü açıldı. Fakat bu olayın arkasında daha karanlık bir sebep var. Öyle ki Tel Aviv yönetimi bu imzayla birlikte Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerine timsahlı hendek kurmayı planlıyor. İsrail Cezaevi Servisi de planı yürürlüğe koymak üzere timsah bulmak için çoktan hayvanat bahçelerini gezmeye başladı. İsrail yönetimi bu kararın güvenlik maliyetlerini düşüreceğini ve cezaevi güvenliğini artıracağını savunuyor. Haberde aynı zamanda bir timsah fiyatının 20 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Tepki çeken kararı daha önce İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de önermişti. Öte yandan ırkçı bakan bir kez daha provokatif açıklamalara imza attı.
2: Hapishanelere girdiğimizde neler olduğunu görmelisiniz. Korku onları yönetiyor ve olması gereken de budur.
0: Filistin İnsan Hakları Kuruluşları'nın verilerine göre İsrail hapishanelerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9600 aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3532 idari tutuklu bulunuyor.
1: Yeni dalga uyuşturucu operasyonunda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerle ilgili karar çıkmıştı ayrıntılar.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 4 isim cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Avrupa'da bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda fırtınalar etkili oluyor. İtalya'da termometreler 45 dereceyi gösterirken Fransa ve Almanya'da fırtına can kaybına neden oldu. Binlerce ev elektriksiz kaldı.
0: Avrupa'da doğa sert yüzünü gösteriyor. Güney kavrulurken kuzey ve batı fırtınaya teslim oldu. Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Fransa'da uzun süren sıcak hava dalgasının ardından bu kez şiddetli fırtına etkili oldu. Devrilen ağaçlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının zarar görmesiyle 53 bin ev karanlıkta kaldı. Karayollarında ulaşım aksadı, pek çok noktada hasar oluştu. İtalya'da ise iki farklı tablo aynı anda yaşanıyor. Sicilya ve Sardinya'da sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. 19 kent için en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Ülkenin kuzeyinde ise sağanak ve fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, tarım arazileri

0: etkili olduğu zor günlerden geçiyor.
1: Şimdi de yurttaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Bursa'da kömür yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna daldı. Korkunç kazada istasyonun marketinde alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası Erdinç Cirit hayatını kaybetti. İstasyon çalışanı ise ölümden mucize eseri kurtuldu. Gözaltına alınan kamyon şoförü kazanın bir anlık dalgınlık sonucu olduğunu söyledi. Tıraşını beğenmedi, berberini bıçakladı. İstanbul'daki saldırı anı an be an kameraya yansıdı.
3: Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Bilmiyorum. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım.
4: Bir kilo yakın altınımız vardı. Ortalama 8-10 milyon civarı bir zararımız var.
2: Birinde kask, diğerinde maske vardı. Kendi evlerine girer gibi kapıyı anahtarla açan ikili tatildeki ailenin yatak odasına girdi. Dolaptaki 1 kilograma yakın altını alan zanlılar sırra kadem bastı. Görüntüleri inceleyen Gaziantep polisi şimdi her yerde o hırsızları arıyor.
4: Evin anahtarımızı bastıracak kadar yakın birisi. Başka hiçbir odaya girmeden o şekilde alıp 4 dakika içerisinde çıkıyorlar.
2: Sahte altın diş çetesinin hedefinde Antalya'daki kuyumcular vardı. İki farklı kuyumcuya 27 sahte altın diş satan dolandırıcılar en son işlerinde yakayı ele verdi. Üzerlerinde 79 sahte altın diş bulunan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaldırımda bekliyordu. Birdenbire kontrolden çıkan araç üzerine geldi. Neye uğradığını şaşıran yaya ölümden kıl payı kurtulurken araç park halindeki otomobile çarpıp refüje çıkarak durabildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi. Yardımına can kurtaranlar yetişti. Kıyıya çıkarılan genç korkuyu üzerinden uzun süre atamadı.
5: Şu buruna kadar arabayla geldik. Ondan sonra yürüyerek şu kayanın altında kaldık. İnemiyoruz şu an.
2: Şırnak'ta numune almak amacıyla dağlık araziye çıkan iki mühendis kayalık bölgede mahsur kaldı. Bölgenin engebeli arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşılamayınca devreye Mehmetçik girdi. Doğada mahsur kalan mühendisler askeri helikopterle kurtarıldı. Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Ve şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Can pazarının adresi Çin. Chongqing şehrinin sakinlerinden biri sabah saatlerinde yola kaya parçalarının düştüğünü gördü. Yetkililer bölgenin heyelan riski nedeniyle tahliyesine karar verdi. Felaketse tahliye esnasında geldi. Heyelan ev ve dükkanları yıktı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. 10 kişiyi kurtaran arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Sovyet döneminden kalma bir helikopter silahını test etmek isteyen Rus askeri havaya fırladı. Rusya bu silahı Ukrayna dronlarına karşı kullanmak için test etmek istemişti ama işler çığırından çıktı. Asker havaya fırlarken yanındakiler de nereye kaçacağını şaşırdı. Hindistan'da bir yolcu kaçırdığı trene hareket halindeyken binmek istedi ve tehlikeli deneme feci şekilde bitti. Trenle platform arasına sıkışan adam metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yolcu yoğun bakımda. Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu Teksas'ta kayda geçti. Aniden bastıran yağış sele sebep oldu. Bir aile evde mahsur kalınca ekipler devreye girdi.

0: Selin ortasında kalan eve havadan ulaşan kurtarma görevlisi aileyi ve iki köpeğini teker teker helikoptere taşıdı. O anlar vücut kamerasına yansıdı. Vietnam'da ise sel bir eve böyle daldı. Evi su basınca kendini dışarı atan aile komşularıyla birlikte nehre dönen caddede sığınacak yer aradı. İçinizi ısıtacak bir görüntü var sırada. Amerika'da yanan bir araca müdahale eden itfaiye ekibi dumandan etkilenen bir güvercinle karşılaştı. Bitkin düşen zavallı hayvana ekibin oksijen maskesiyle yardım ettiği anları sosyal medyada yüz binler izledi. Turu bu golf tutkunu ayıyla bitiriyoruz. Kanada'da bir kulübün arazisine giren ayı golf aracına saldırdı. Ama hedefi insanlar değil, golf takımlarıydı. Ayı herkesin şaşkın bakışları arasında araçtan indirdiği golf takımını alıp kaçtı.
1: Ve böylece akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29,5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkünün Hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türkünün Hikayesiyle daha karşınızdayız. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan yeni bir hikayeyi anlatacağız şimdi size. Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden türküsü. Malatya yöresine ait bu türkümüz, sevgilinin yolunu gözleyen bir aşığın duygularını yansıtır. Ayın doğuşu, geceye vuran şavkı, sevgilinin geleceğine dair umutları besliyor. Ancak sevgili gelmez ve aşık büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Tek başınalığa, kimsesizliğe yazılan bir sitemin türküsüdür bu aslında. Ve bir sitem ancak bu kadar içten, bir sitem ancak bu kadar sevgi dolu olur. Bir kızgınlık da ancak bu kadar yürekleri talan ederdi. Kızması da, sitemi de sevgidendir aslında. Türkümüzün kahramanı Gülizar'ın.

Ay Doğar ilk akşamdan geceden türküsü Anadolu'da nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış Malatya Erguvan yöresine ait anonim bir eserdir. Yıllar yıllar önce Mail adında genç bir çoban komşu kızı Gülizar'a aşık olur. Fakat Gülizar'ın ailesi bu aşka karşı çıkar ve çifti ayırmaya çalışır. Birbirini seven Mail ve Gülizar evlenmek ister fakat aileleri bu evliliğe onay vermez. Mail Gülizar'ı kaçırır ve evlenirler. Bunun üzerine ailesi Gülizar'ı hayatlarından siler. Gülizar ve Mail birlikte mutludur. Ancak Gülizar'ı rahatsız eden Mail'in vazgeçemediği av tutkusudur. Mail belli aralıklarla arkadaşlarıyla toplanıp Korkut Dağı'na ava gider. Bazen gece geç saatlere kadar dağa çıkıp avlanırken Gülizar'ı evde yalnız bırakır.

0: Yine günlerden bir gün ava gitmek için arkadaşları eve gelip Mail'i alır yola düşerler. Gülizar yine evde tek başına kalmıştır. Yolda Mail rahatsızlanır. Arkadaşlarına derman olmadığını söyler. Arkadaşları geri dönmesini ister ama Mail dönmez. Dağa çıkınca ayrılırlar. Avlandıktan sonra anlaştıkları saatte toplanırlar. Herkes gelir. Ancak Mail yoktur. Üstünde fazla durmazlar. Hasta olduğunu söylediği için eve gittiğini düşünürler. Tekrar yola düşerler. Köye giderler fakat arkadaşlarından birinin içi rahat etmez. Mail'in evine gider ve kapıyı çalar. Mail'in gelip gelmediğini sorar. Gülizar'sa siz de gitti, daha dönmedi der. Diğer arkadaşlarına da haber verip aramaya koyulurlar. Geceyi ay ışığı aydınlatıyordur. Bir müddet aradıktan sonra bir kayanın dibinde Mail'i bulurlar. Koşarlar yanına, bağırırlar ama Mail'den ses yoktur.
1: Dünyadaki vaktini doldurup ebediyete göçmüştür Mail. Gecenin karanlığını Gülizar'ın yağmur gibi dökülen gözyaşları ıslatır. Bacakları tutmaz olur. Yere çömelir, yaslar başını Mail'in omzuna.

0: Mail'in vefatının ardından küs olduğu baba evine de dönemez Gülizar. Bir başına yapayalnız kalır. Akşamları pencere kenarındaki sedirin üstüne oturur. Sanki Mail gelecekmiş gibi yolunu gözleyerek ağıtlar yakar. Yıllar geçse de sönmez yüreğindeki ateş Gülizar'ın. Ağdı her notası acıyla yoğrulmuş bir türküdür artık. Sevdasıysa destan olmuştur.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle daha karşınızda olacağız. Aşağı.

0: Muhabir ekranlarından mutlu akşamlar. Haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem iç siyasette hem de dünya gündeminde çok sıcak başlıklar var. O başlıklara dair son bilgiler ekranlarınıza getireceğiz. Bu hafta da çok değerli konuklarım bana eşlik ediyor. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturayım. Her hafta olduğu gibi Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi yayınlar, iyi akşamlar
0: diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Yeliz Albayrak bizlerle birlikte, akademisyen Yeliz Hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Amerika ile İran arasındaki savaş kızışıyor. Bir kara harekatı mı olacak? Gece saatlerinde yeni operasyonlar gündemde. Tüm detayları konuşacağız. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ve bugün sıklıkla görüşlerine başvuracağımız bir isim, hukukçu, avukat Hadi Dündar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Dünya gündeminden başlıklara döneceğiz ama en sıcak gelişme şüphesiz Türkiye gündeminde Ahbap'la ilgili başlayan o soruşturmaydı. Soruşturma genişliyor. Babala TV'ye de uzandı. Ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Oğuzhan Uğur'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı anlara dair görüntü yine A Haber'e özel bir şekilde kaydedildi. Eşlik ederseniz bana burada gözaltı işlemine giden polis bir bilgi okuyor. Bu rutin bir bilgilendirme anladığım kadarıyla.
3: Tabii yani
0: ev araması yapacağız diyor.
3: Evet.
0: Bizim için değerlendirirseniz.
3: Arama kararı ve gözaltı kararı şahsa bildirilir. Ona göre işlemler başlatılır, gösterilir, okutulur. Burada herhangi bir şüphe durumu söz konusu olmasın. İşte nereden geldiği belli olsun. Çünkü bir ev araması izni verildiğinde ceza muhakemesi kanununda bunun nasıl yapılması gerektiğini, kim tarafından verilmesi gerektiğiyle ilgili özel bir düzenlememiz var. Sakıncalı olan hallerde, yani acil olan durumlarda savcılık tarafından veriliyor. Ancak savcılık sulh ceza hakimliğinden talep ettiğinde sulh ceza hakimliği tarafından verilen bir karar da olabiliyor.
0: Bu görüntüler de emniyet tarafından kayıt altına alınıyor ve sonrasında da kamuoyuyla paylaşılıyor. Daha önce de benzerleri elbette görüldü. Bu görüntüyü ekip arkadaşlarımız bu görüntüye ulaştı. Sonrasında tüm medyada var elbette. Ben az önce bunun için söylemiştim. Bu görüntüyü de elbette biz çekmedik. Emniyet kaynakları bir uygulama olarak paylaşıyor.
3: Şöyle,
0: sonrasında da biz bunu ekranlara getirdik.
3: Genelde emniyet birimleri bunu yapıyor. Hem evin içerisini ararken bir kayda alıyor ki burada şahısları, evi aranan şahısların hakları korunsun diye. Çünkü o evin içerisinde ne var, ne yok, ne bulundu, ne olmadı tutanağa bağlandığında o yazıya döktüğünüz tutanağın da aynı zamanda videosu olduğu zaman siz şunu söylüyor biliyorsunuz yani. Örneğin bir telefon ele geçirildi, bir madde ele geçirildi ya da işte bir silah ele geçirildi.
0: Bunu siz
3: yeri
0: koydunuz, koymadınız.
3: Miktarı, evet, yani nerede olduğu, nasıl saklandığı ile ilgili net bir görüntü
0: bilgi
3: olsun.
0: Oluyor.
3: Ya da evde hiçbir şey bulunmadı. Şahıs şunu söyleyebiliyor. Kulluk birimlerine iftira atabiliyor. Ya benim bu kadar param vardı, bu kadar işte özel eşyam vardı, bu kadar bilmem neyim vardı. Bunlar kayboldu. Durumu da ortaya çıkabilir. Her iki tarafı korumak adına
0: bu görüntüler kayıt altına alınıyor. Biz de bunları paylaştık elbette. Evet. Şimdi neden Oğuzhan Uğur'a Babala TV'ye uzandı Ahbap soruşturması? Buna dair gelişmeleri aktaracağım ama bunu anlatan, özetleyen bir paylaşım var. Atilla Taş'ın bir paylaşımı var sosyal medyadan. Hemen onu ekranlara taşıyalım. Atilla Taş'ın paylaşımı aslında süreci de biraz özetliyor. Ardından da Haluk Levent'in bir sesi var. Şimdi Atilla Taş, Oğuzhan Uğur iki gün önce beni aradı. Konuştuk, biraz endişeliydi. Uyardıklarımdan birisi de oydu. Abi biz bu Haluk Levent'in bazı yanlışlarını gördük. 2023'te ilişkimizi kestik ama ben cesaret edemedim senin gibi. Linç gelir diye dokunulmazdı biliyorsun ifadesini kullanıyor. Öyle bir mahalle baskısı var ki gerçekten çoğumuz gerçek fikirlerimizi söylemeye bile korkuyoruz dedi. Atilla Taş o dönemi hatırlatalım. Haluk Levent'le ilgili süreç başladığında eleştirilerde bulunmuştu. Geçmişini hatırlatmıştı. Şimdi biz de aslında meslek hayatımıza başladığımızda ben de Haluk Levent'le ilgili defalarca haber yaptım. O dönem çok sık çek yolsuzluğu olarak bilinen yolsuzluklara karışırdı. Konserlerinde gözaltına alınırdı. Biz de bunlara haber yaptık. Mahmut abi de o dönemde haber merkezlerini yönetiyordu. Eminim o da bu tip haberleri defalarca yapmıştır. Bu geçmişini bildiğimiz için aslında bu süreçler Atilla Taş da onu bildiği için uyarı gereği duymuş. Peki herkes bunu biliyorsa, eğer uyarıyorsa ve Babala TV, Oğuzhan Uğur da bunu biliyor ama kamuoyu baskısından, mahalle baskısından çekindiği için söyleyemiyorsa durum başka bir boyutta. Bunu soracağım ama Haluk Levent aslında herkese bu mesajı vermiş. Onun bir görüntüsünü hatırlayalım. Haluk Levent'in bana güvenmeyen mesajı, güvenmeyen mesajı ekranlara getirelim. Sonrasında devam edeceğiz.
2: Fenomensin şu anda ve son bir açıklamam var. 3 partiden bana teklif geldi ama kesinlikle siyasete girmeyeceğim. Niçin? Bütün siyasi kesim ya da insan, herkes senin peşinden koşuyor. Ne yaptın? Bu arada bir şey yapmış olman lazım. Çok acayip bir şekilde güvenilir bir adamsın ve de yine tabii ki Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü de geçerek, değil mi? Türkiye'nin en güvendiği adam seçildin. Genelde bu çok üzücü olur. Yani Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez tiplerdir hepsi. Ama sen nedense ve hak ederek 40 yılda bir de Uğur Dündar abimiz hep böyle hakkıyla bunu almıştır. Sen Türkiye'nin en güvenilir adamı oldun. Nedir bu en güvenilir adamı? Sen senden borç alabilir miyiz?
4: Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum.
2: Ya da borç verebilir miyiz?
4: Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani. Onu her zaman söyledim. Olay ahbaplarla birlikte bize bir güven duygusu oluşuyor. Çünkü
0: şimdi yani bunu da böyle açık yüreklilikle dile getiriyor. Ama ona Mahmut abi ondan fazla güveniyorlar anladığımız kadarıyla. O paralar emanet edildi. Çünkü bir kamuoyu baskısı. Az önce Oğuzhan Uğur da bunu söylemiş. Biz anladık bir süre sonra neler olduğunu ama söyleyemedik. Bir mahalle baskısı diyor. Peki o mahalle baskısı nasıl ortaya çıkıyordu? Yine Oğuzhan Uğur'un, Fatih Portakal'ın açıklamalarının olduğu bir görselimiz var. Hemen onu da ekranlara getirelim. O mahalle baskısının oluşma şeklini ortaya koyalım. Ardından da yorumlamaya devam edelim.

0: Bir şey soracağım.
1: Buyurun, buyurun.
0: İnsanlar nasıl sana yardımcı olabilir? Para yardımı konusunda nasıl, bir telefon numarası mı var veya başka nasıl ulaşıyorlar da yapıyorlar?
1: Evet, Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, çok güzel. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Şimdi böyle bir atmosferde az önce maalesef o saydığı isimlerin tamamının da paylaşımları vardı. Uğur Dündar'ın, bazı sanatçı grubunun sürekli Ahbap'la ilgili paylaşımları vardı ve bu bir mahalle baskısına dönüştü. Haluk Levent'le ilgili kimse fikir söyleyemedi. Şimdi bu soruşturma nereye uzanabilir?
3: Söyleyemedi nasıl? Değil. Biz mesela bu çok doğru bir cümle değil.
2: Söyleyemedi derken mahalle baskısı nedeniyle
3: yok. Çünkü bunlara karşı bir mahalle baskısı yok. Yani siz bugüne kadar nerede gördünüz bunlara karşı bir mahalle baskısı olduğunu?
4: Bir şey
3: olduğunu
4: var şimdi. Şu yani, tabii mahalle baskısını asıl oluşturanlar bu aktörler.
3: Evet, yani ona kim yani mahalle baskısı uygulayacak? Bu
4: kendi yarattıkları, kendi oluşturdukları mahalle baskısına sonra kendileri teslim oluyor mu?
2: Doğru.
4: Ne oluyor aslında? Mesela söylediği şey yabana atılacak bir şey değildir. Yani düşünün, bu ülkede Fazıl Say bile linç edildi. Yani Fazıl Say bile bu destek verdiği halde linç edildi. Muharrem İnce linç edildi. Yani aklınıza kim gelirse böyle bir mahalle baskısı. Asıl problem bu mahalle baskısı nasıl oluşuyor? Niye oluşuyor? Bunlar niye oluşturuyorlar? Bu aktörlerin her birisi niye oluşturuyor? Düşünün, Türkiye'nin güvenilir insanlar listesine bakın. Var mı bilmiyorum sizde. Ya böyle bir şey olabilir
2: hemen
4: mi?
2: Hemen bakarız. Ama bir önceki yılda Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Uğur Dündar
4: gibi popüler isimlerle güvenin arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Yani o da uyduruk bir şeydir ama kendi oluşturdukları ekosistemde böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bir bakıyorsun kendi oluşturdukları, ben hep bunu söylüyorum. Siyasi aktörler siyaset üretemedikleri için mahalle, kendi mahallelerini belli bir noktaya zorluyorlar. Sonra onlara esir olan bir hale geliyorlar. Yani onları değiştirme noktasında siyasetin temel görevi değişim sağlamak. Yani bunlar da söylüyor ya, değişim yapacağız, değişim yapacağız. Değişim nasıl yapılır? Siyaset üreterek yapılır. Değişim yapamadıkları için kendi zehirledikleri, kendi yetersizliklerini aşıladıkları sosyolojiyi öyle bir noktaya getiriyorlar ki nefret ve öfke üzerinden sonra o dönüyor, bunları esir alıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde bu tür aktörler ortaya çıkıyor.
3: İşte bu Oğuzhan Uğur ve tiplerin bu mahalle baskısına maruz kalmadığını söylüyor. Niye biliyor musunuz abi? Çünkü o olaydan sonra halen burada bir algı oluşturma çabası içerisine girdiler ve o mahalle baskısını başkalarına karşı onlar uygulamaya çalıştılar. Öyle bir yöne evrildi ki Fethullahçı üyenin işte bir ara kendisinin formasını öptüğünü, işte kral olarak gördüğü şahsı insanlara yedirmeye çalıştı yani. Şimdi ya böyle bir adım attı, pinci üretti.
2: Hakan Şükür'le ilgili süreçten bahsediyoruz.
4: Evet, Asillah Taş ismi var değil mi? O bir biçimde muhalif olan, o çevrede bir sürü şeyler yapan, içeri girip çıkan, ileri noktalarda muhalefeti de başka noktalara taşıyan bir aktör. Ama o zamanlar bunu söylüyordu. Bakın, o mahallenin içerisinden çıkıp başka birkaç gazeteci daha vardı söyleyen. Sesleri duyulmadı. Çünkü duymak istemiyorlardı. 2023 seçimlerine giderken 100 yılın rövanşını alacağız hikayesi üzerinden bir zemin oluştu. O zeminin kurbanları bunlar aslında. O Ahbap'a güvenmemen meselesi de aslında dolandırıcılık yapılmıyor değil ki. Geçmişte de bir sürü dolandırıcılık yapıldı. Hatta yardımlar üzerinden bile yapıldı. Ama mesele orada şu. Asıl tehlikeli olan şu. Onun üzerinden siyaset devşirmek. Onun üzerinden siyasete bir alan açmak.
2: Bu da siyasi tam baskıya dönüştü. Kızılay'la ilgili süreçti. Arkadaşlarımdan rica edeyim, bir de o sesi ekranlara getirelim. O dönemde yardımların nereye yapılacağı konusu tartışmaydı. Ve Oğuzhan Uğur'un da Kızılay'la ilgili bir paylaşımı vardı. Çok konuşulmuştu o dönemde ama yine o dönemde o mahalleden ses gelmemesini az önce siz de belirttiniz. O baskı nedeniyle olduğu iddia edilmiş. Hemen dinleyelim Oğuzhan Uğur'un Kızılay ile ilgili açıklamasını.
0: Diyorlar ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Ya şimdi bunu diyemez. Bizim elbette hesap sormak hakkımız, hatta zayıf kasımız.
2: Şimdi diyor ki bakın Haluk Levent böyleymiş, demek ki Kızılay iyiymiş. Buna da bir kulp bulmaya çalışıyor o dönemki Kızılay süreciyle ilgili. Şimdi yavaş yavaş soruşturma niye buraya uzadı, niye genişledi onu konuşacağız ama bir sıcak gelişme vardı. İzleyicilerimiz belki takip etmemiştir, onu hatırlatalım. Haluk Levent'in bahisle ilgili mesajları bugün ortaya çıktı.
3: Ya
2: bu paralar nereye gittiği konusunda Haluk Levent borsada oynadığını, kumar

0: oynadığı ile ilgili iddialar var. Bahis yaptığı ile ilgili iddialar var. Bunlar iddianın da ötesinde. Masak raporlarına
1: kendi,
0: da geçmiş.
1: Kendi ifadesi var. Böyle kötü bir huyum var diye kendi ifadesine belirtiyor.
0: Bu da yardım paralarıyla bahis oynandığına dair iddialar. Şimdi Haluk Levent'in çok sayıda hattı var. Bu da HL5. Bunu Haluk Levent'in danışmanı Yeliz Kaya ifade etmişti. 6-7 tane.
1: 7'sini gördük. 8'ini gördük.
0: HL5 diye. Şimdi HL5'ten çeşitli maçlarla ilgili etrafındakilere oynaması için, ki kendi çek senet yolsuzluğundan dolayı hesap açamıyor, bu hesapları kullanamıyor, kredi kartı da verilmiyor kara listede olduğu için, onlar üzerinden oynadığı maçlarla ilgili kupon detayları var. Yine maçlarla ilgili örneğin Stuttgart maçının oynanması gerektiğini söylüyor burada. Burada yine Real Madrid maçı ile ilgili handikap var. Bunu iddia oynayanlar ya da bahis oynayanlar bilirler. 620 bin ifadesi var. Çok ciddi rakamlar oynanmış. Masak raporunda öyle değil miydi Hadi Dündar? 900 milyon liraya,
1: 90 milyon
0: liraya yakın bir işlem var. 300 milyon liranın da üstünde bir kayıp var.
1: 90 milyon da kayıp var. Kayıp burada var. Da bugün bu mesajlar ortaya çıktı. Doğru. Firar olan bir şahıs vardı. Bu şahıs notere gidiyor. Bir vekalet vermeye, vekalet vermek için noterde işlem yapıyor. İşlem yaparken sisteme TC'si girildiği andan itibaren de kulluk birimleri notere gidip şahsı gözaltına alıyor. Gözaltına alındığında da telefonu biliyorsunuz ki normal şartlarda şifrelerini vermiyorlar.
0: Doğru.
1: Ancak işte o gözaltına alma işleminde polis çok çevik bir şekilde davranıyor ve şahısların elindeki telefonu alıp kendi işte açık olan telefonu bir anda veriyorlar. Verdiklerinde de polis memuru kendi telefonuyla, burada dikkat ederseniz başka bir telefondan çekilmiş bir görüntü var, yani kendi telefonuyla çektiği fotoğraflar. Çünkü ne yazık ki ileriki aşamalarda soruşturmanın içerisinde telefon şifrelerini vermiyorlar. Haluk Levent'in üzerinde de 4 tane telefon çıkmıştı ve bunların şifrelerini vermemişti. Bu kadar ağır bir iddia olmasına rağmen. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi 990 milyon TL ne yapılmış? Bahiste oynanmış. Bu yasal olan bahis sitelerinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de bulunan bahis sitelerinin içerisinde işte IBAN üzerinden birkaç kişinin IBAN'ını kullanıyor. O şahısların IBAN'ları üzerinden, hesapları üzerinden bu bahis sitelerinde oynanmış olan 990 milyon TL para var. Ve dikkat ederseniz zaten bir bakıyorsunuz bir seferinde 600 bin lira oynayabiliyor. Bir seferinde 1,5 milyon TL oynayabiliyor.
0: Bu yüzler 100 herhalde TL 100 lira değildir. 100 bin lira diye.
1: 100 bin, 700 bin lira oynuyor. İşte 100 bin lira oynuyor. 300 bin lira oynuyor. Bir bakıyorsunuz ki böyle devasa devasa miktarlar. Hatta bir tane şahsın bir hesabına bir bakıyorsunuz ki 190 milyon TL sadece bir şahsın hesabından oynanma durumu söz konusu. İşte birkaç kişiyi böyle topladığınızda 990 milyon TL bir oynama durumu var. Tabii bunlardan bazılarını geri alıyorlar, almıyorlar. Toplam 400 milyona yakın paranın orada kaybedildiği masak raporlarına yansımış.
0: Ya bu para nereye gitti diye izleyicilerimiz düşünüyorsa, yani Haluk Levent sürekli taşınmazları birilerine devredip bir para ortaya çıkarıyor. Ama kaybettiği de para olması lazım. İşte kaybedilen paralar buralarda.
1: Onu tek söylersek eksik kalacak. Sanki evet. Böyle burada 7 milyar TL'nin üzerinde ahbap bir para toplamış. Şimdi bunun hepsinin bahiste oynanmadığını biliyoruz. Yine aynı zamanda Haluk Levent'in 53 tane taşınmazdı. Dün bir şahsın ifadesinde 68 tane taşınmazın kendi üzerinde olduğunu söylüyordu. Şimdi 53 tane değerli olan taşınmazdan bahsediyoruz. Bunların miktarları da milyar TL'leri geçiyor. Şimdi hepsine bir baktığınız zaman bunların hepsinin bahiste oynama durumu söz konusu değil. Büyük ihtimalle başka bir yere aktarma, başka birileriyle hareket etme durumu da ileriki aşamalarda ortaya çıkacak. Bakın dikkat ederseniz biz masak raporu konuşuyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Bu masak raporu sadece Ahbap'ın yönetim kısmında yer alan 5-6 kişinin hesap hareketlerine bakıyoruz. Ve sadece Yeliz isminde şahsın 20 milyar TL para hacmini döndürdüğü kendi hesaplarında görülüyor. Bu 5-6 kişinin de, yani Yeliz'in dışındaki diğerlerinin de 6,5 milyar TL para transferi var kendi aralarında. Ancak savcılık makamı ne yaptı? Bu soruşturmadan sonra derneğin bütün belgelerini, bilgilerini bir bilirkişiye verdi. Ve o bilirkişi bu derneğe gelen bütün paralar nereden geldi, kimden geldi? Nereye aktarıldı, nasıl aktarıldı, ne satın alındı? Satın alınan şey gerçek miktarda satın alma durumunu ortaya koyuyor mu? Yoksa şişirilerek bir şey alındı mı? Bunlar da ortaya çıkacak. Bu bir tane bilirkişi raporu. İkincisi, biz burada Ahbap Derneği'nin masak raporunu görebiliyor muyuz? kimden para geldi, nereye çıkartıldı? Onu da görmüyoruz. Onunla ilgili de bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Masak Birimi'ne yazı yazdı. Ahbap'ın

0: bütün hesapları, babalarının hesabı, Oğuzhan Uğur'un hesabı, bu bütün bunlarla ilgili de hepsiyle ilgili yeni BASAK raporları ortaya çıkacaktır. O zaman bu işte buzdağının diğer yüzü ortaya çıkacak. Yani o zaman daha fazla şey
1: diğer yüz değil aslında Halim dediği olay var ya, şimdi hep söylüyorum, şu an biz okyanusun ortasında bir buzdağının ucundayız. Bu geriye dönük incelendiğinde ben çok daha farklı isimlere, çok daha farklı yerlere, çok daha farklı miktarlara bu işin erişebileceği kanaatindeyim.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu olay ilk andan itibaren bendeki intiba o. Sadece Haluk Levent veya sadece işte Oğuzhan Uğur üzerinden yürüyecek bir süreç değil. Organize bir iş, işin parlatılması, pazarlanması, topluma sunulmasına varana kadar arkada bir akıl işlemiş ya. Hatta bunu görmeyecek miyiz? Yani basit birisi bir dernek kuruyor. O derneğe paralar yağıyor. O kişi bu paraları kötü maksatlı kullanıyor. Bu kadar basit değil bu iş. O kadar büyük ki rakamlar.
2: Yani şimdi izleyicilerimiz belki merak ediyordur. Bir çırpıda söyledi adım. 6 milyar lira dedi. Zaman zaman eski para kullanılır ya, böyle pazara gittiğimizde falan eski paranın geçtiğini düşünenler vardır yeni paraya. Hayır. Gerçekten de 6 milyar lira. Yani
0: evet, 6 şu anki bu, para birimiyle 6
2: şu anki
0: milyar.
2: Para birimiyle 6 milyar lira. Çünkü çok az duyduğumuz bir rakam bu. Milyar liralar çok az duyduğumuz rakamlar. Buyurun.
1: Ve mesela şimdi savcılık tabii soruşturuyordur muhakkak. Para kaynağını. Ben hani ne adı? Dernek. Maksat ne? Yardım topluyor. Şimdi bu 7 milyar bendeki rakam da o. 6 milyar her neyse. Bu paranın ülkenin böyle dört bir yanından, hatta yurt dışından ufak ufak insanların yaptığı yardım paralarıyla yağarak ve birikerek bir meblağ oluşturması lazım. Öyle mi? Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Öyle blok paralar var ki, hatta Oğuzhan Uğur'un bir sosyal medyaya düşmüş mesajı çok ilgimi çekmişti. Bir kara para aklamaktan bahsediyor.
0: Evet, o zaman uyandığını söylüyordu zaten. Ha, yurt dışından
1: şimdi
0: gelen bir para.
1: Hani 800 atlar vardır ya bir ara, biliyorsun çok kullanıldı bu illegal işlerde. Burada da gene acaba aynı maksatla yurt dışından bir para transferi, kara para aklama veya illegal bir kaynağın ülkeye nakli mi söz konusu? Ben bunun ciddi üzerine durulması gerektiği kanaatindeyim. Hatta bak, bugün gözaltına alındı. Biliyorsun 2-3 günlük mesele bu, konuşuyoruz sürekli. İlk andan itibaren dillendirdiğim bir gerçek vardı. Kardeşim, bunu hiç denetleyen yok muydu ya? Yani bu dün başlayıp bugün yakalanan bir dernek değil ki. Aylardır, yıllardır faaliyette bulunan bir dernek ve yasalara göre de yılda bir, en az bir defa denetlenmesi lazım. Kim denetledi, nasıl denetledi, bu denetlemeden nasıl geçti sorularına cevap ararken bir anda işte mali müşavirler herhalde.
0: Yani, o da gözaltına alındı.
2: Yani. Turmok
3: Mali
2: başkanı,
0: eski başkanı.
2: Eski başkanı, çok o, genç bir isim.
3: Başkanı.
2: Evet.
3: Evet. Ama aynı zamanda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı heyeti içerisinde.
2: Cumhurbaşkanlığı CHP'de ofisi diye bir ofisleri var. CHP'de vardı. Sonra kapanmıştı. O ofiste biri. Görevli isimlerden biri.
1: Evet. Yani baktığında böyle gerçekten ahtapotun kolları gibi sürekli yayıldığını görüyorsun. Burada daha Oğuzhan Uğur ortada yoktu. İşte katıldığımız yayınlarda ne olur dendiğinde çok daha yeni isimler, çok daha farklı noktalara gider demeye kalmadı Oğuzhan Uğur. Yarın belki biz başka yeni bir isim konuşur muyuz? Ben konuşacak şaşırmam. Çünkü az önce o kadar güzel bir noktaya getirdiniz ki meseleyi, algı operasyonu. Kardeşim, algı operasyonu veya algı dediğin olay ne? Bir tema işlemek istersen önce bir ana konuyu belirliyorsun. Sonra o belirlediğin konuyu algı oluşturacak bazı aktörleri sahaya sürerek.
2: Şimdi çok güzel bir yere denk geldiniz. Ben birazdan gösterecektim ama şimdi o kadar çok ses var ki elimizde bu süreçle ilgili. Ruşen Çakır, Şule Aydın, Özgür Demirtaş, Gökhan Özoğuz, Pelin Batu sonrasında özür. Belki birkaçını verebiliriz. Evet, kamuoyunun önünde bilinen, tanınan, itibarı olan isimlerin destek mesajlarıyla oluşuyor, öyle değil mi?
1: Evet, işte ben de.
2: Bunun da masum olmadığını düşünüyorsunuz. Eğer varsa hemen o açıklamalardan birkaçını ekranlara getirelim.
1: Fatih Portakal.
2: Evet.
1: Bendeki yeri belli. İzleyenlerin de herhalde bir kanaati var kişiyle ilgili. Fatih Altaylı. Şimdi bunlar durduk yerde kolay kolay birini alıp da böyle göklere çıkarmazlar. Ben seyrettim geçmiş yayınları. Ya Cumhurbaşkanı ülkenin kurtarıcısı olarak lanse edilmiş. Kim? Haluk Levent.
2: Getirelim ekranlara. Bir başka yayın.
3: Uğur Dündar.
2: Uğur Dündar var burada da.
4: Babalı ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
3: Olsun.

0: acıyı paylaşmak, yaraları sarmak, insanlara iyilik yapmak için oradalar diye düşündüm. Ve siz linçe uğrarken Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur diye tweet attım.
1: Çok sağ olun. Desteklerinizin farkındayım.
0: Ayrıca yurttaşlara da ben bunu soruyorum. Kardeşim, bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, ilgili işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor.
2: Çok çıkıyor.
0: Öyle değil mi?
2: Bilinen bir şahsiyet olunca her şey haber oluyor.
0: Şak diye dökülüyor önüne.
2: Tabii. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda.
0: Gayet tabii.
2: Doğru.
0: Bunu neden yapmıyorlar?
3: Bir de o bir videosu daha var. Neden var? Aslında arkadaşlar onu bulsa bu basit. Kendi söylediği şeye tamamen cevap veriyor aslında. O dönem şunu söylüyordu. Haluk Levent bir bataklığa girmiş, çıkmış, bazı olaylar yaşamış. Her insan hata yapabilir. İnsan hatalarından ders alır. Belki işte hatalarından ders aldığı için.
4: Buradaki konuşmada diyor onu devamında. Biz bu kısmını aldık. Burada da diyor ki helal olsun size diyor. Ya bir duayen gazeteci olarak sonrasında 3 yıl sonra çıkıp bir tık uzaktaydı. Ya kendisi o dönemde bir televizyonun başındaydı. Haluk Levent'le ilgili haberler yapıldığında onlar da o haberleri yapıyordu.
5: Hatta bir de araştırmacı için gazetecilik aslan duayen diye geçiniyor.
4: Doğru.
5: Bir sürü dosyalar hazırlamış, yolsuzlukların üzerine gitmiş. Niye kendin bir tık daha yapmamıştı?
4: O zaman niye söylemediniz bir tık basıp? Hayır, defalarca Mahmut abi haberini yapmış olması lazım. Evet. Siz de haber merkezinde çalışırken, biz de çalışırken biz de yaptık. Hatta gidilen konserlerde çok bilinen bir şeydir. Şaka konusu da olur. Haluk Levent gittiği konserde polis de inerdi sahneden. Çek dolandırıcılığı ya da yolsuzluğu denirdi. Onun o zaman çok az yatarı vardı anladığım kadarıyla o dönemlerde.
3: Maalesef.
4: Girer çıkardı, devam ederdi sürece. İlginçti. İşte bunlarla oluşuyor anladığım kadarıyla. Şimdi Uğur Dündar gibi bir isim çıkıp ekranda 2023 yılında böyle sözler söyleyince herhalde o algı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.
6: Elbette. Yani şimdi bunların hepsi birer operasyon, onu söyleyeyim. Yani az önce bahsettiğim gibi denetleyenden bu işin reklamını yapana kadar tek tek bu iş, yani derler ya, kılcal damarlarına kadar ineceğiz diye inilmeli. Ki zaten yargı da bunu yapıyor. Ben Adalet Bakanımızın nereye giderse gitsin ucu mutlaka her şeyi ortaya çıkaracağız demesini çok önemsiyorum. Çünkü burada ben tekrar söylüyorum. Bu basit böyle bir yani yani bir suistimal veya yani nüfusu kötüye kullanan falan değil. Daha büyük bir organize iş var ya. Yani bu paralar, bu trafik nasıl işlemiş, kimlerden gelmiş, kaynak ne, yurt dışından gelen para miktarı nedir? Gerçekten
4: bu paranın kaynağı nedir?
6: Ha?
4: Kara para mıdır? Ha? Bir para aklama
3: işte
4: öyle değil
3: o
4: mi?
3: O da ileriki aşamalarda belli olacak. Şimdi dosyanın içerisinde hali hazırda nitelikli dolandırıcılık suçunu eklediklerini görmedim. Fakat ileriki aşamalarda en önemli şey bu dosya içerisinde nitelikli dolandırıcılık suçu olacaktır.
5: Ya niye? Ben orada bir şey söyleyebilir miyim?
3: Tabii.
5: Bunu konuşacağız mutlaka. Bu işin kriminal boyutu, polisiye boyutu, dolandırıcılık boyutu. Rakam 6 milyar, 7 milyar çıkabilir. Burada asıl vahim olan, tehlikeli olan bu işin o siyasi zemini zehirleme süreci. Yani burada yoksa normalde şimdi belediyeler üzerinden yolsuzluğa bakın. 200-300 milyarlara varan bir rakamdan bahsediyoruz. Yani bu bir ekosistem meselesi. Burada özel bir şey yaşandı. Devletle toplumu karşı karşıya getiren bir yaklaşım vardı. Tehlikeli olan bu. Yoksa dolandırıcı işte Sülün Osmanlar, Fars Adanları biz geçmişte de gördük. Onlar da hem para götürdü, büyük de para götürdüler, az da değil. Mesela Parsa'dan Kemalist Dernek üzerinden 500 milyon lira devleti dolandırdı.
4: İlerleyen dakikalarda kullanacaktık ama o büyük dolandırıcıları da ekranlara getirebiliriz. Selçuk Parsa'dan var, Sülün Osman var, Titanlar vardı bir dönem.
5: Rocky var, Rocky vardı.
4: Rocky var, yani. Sonra bankerler vardı, bankerler dönemi var.
5: Mehmet Aydın vardı, bankerler
4: Banker
5: var.
4: Kastelli dönemi
6: var. Fakat hiçbiri bu kadar destek yani, almadı.
4: Ha işte Sülün Osman, bunlar evet. Yöntemleriyle birlikte bilinen büyük dolandırıcılardı ama sizin de söylediğiniz gibi kişisel olarak bu işleri yapmışlardı. Bir toplumun bir kesimi tarafından kahraman ilan edilip o insana bu kadar büyük bir alan açmak, üstelik de devletle karşı karşıya getirip bunu yapmak.
5: İşte asıl oradaki problem bu.
4: Problem devleti buydu. Sülün Osman, izleyicilerimiz belki hatırlamazlar
5: yani 2023'ün ama 2023'ün 9 Şubat'ını düşünün. Derin bir deprem yaşıyorsun. 11 il sarsılmış. O kadar gözünü karartmış, nefret üzerinden siyasete bakan bir sosyoloji oluşmuş ki buradan iktidarın yıkılmasını bekleyen bir yapıya dönüşmüş.

0: Hatırlayın, Can Ataklı şey ne diyordu? Büyük bir deprem olursa ancak yıkılır gider diye. Tam öyle bir heves içine girdiler.
1: Birkaç tane burada daha belki ses hazırlayabiliriz aslında, arkadaşlar. Okan Bayülgen olabilir, Şule Aydın olabilir.
0: Ahbaptan daha fazla bunlar suçludur. Yani bunun artık cezai karşılığı olup olmaz ayrı sorun. Yani toplumu bir noktaya sevk etmek, hayal kırıklığı yaşatmak, nefret üretmek asıl suç orada. Tabii dönüp bakın Babala'ya. Bu da geç kalmış bir şeydir. Yani deprem sırasında Hatay'a gittiğimizde gördük orada. Yani bir barajın yıkılmasından bahsetti. İnsanların hayatına mal oldu. Ama şimdi, biz onu sorgulamadık. Daha doğrusu yazdık, defalarca bağırdık, çağırdık, konuştuk ama üzerine gidilmedi.
1: Bunu birazdan verelim. Olamaz. Mahmut abinin hatırlattığı çok daha önemli. Oğuzhan Uğur'un o Babala TV'de baraj patladı ifadesi, sonrasındaki o Hatay'daki işte bu paylaşımdı. Bu değil mi Mahmut evet. abi? Hatay, Antakya, Yerseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor ifadesiyle birlikte nasıl bir sonuç ortaya çıkmıştı? Hemen o sesi de ekranlara getirebiliriz. Baraj patlası sonrası Hatay'daki
2: şundan
1: tablo.
2: Sonuna kadar herkes birbirini eze eze gitmeye başladı. Bütün çalışmalar durdu. Hangi bunu İhbar ettiyse, kim yaydıysa bütün Hatay, bütün herkes terk etmeye çalışıyor şu anda şehri. Bütün çalışmalar durdu. Bütün çalışmalar durdu. Bunu kim organize etti, kim yaydıysa bunların bulunması gerekiyor. Bütün çalışmalar durdu.
1: Biz de oradaydık. Gelişmeleri takip ediyorduk. Bir anda
0: ya bu dehşet bir şey. Ben Hatay'da konuştuğumda da hakikaten insanlar gözyaşları içinde bunu anlattılar. Peki Hadi Bey, bunun hukuken savcılık kendiliğinden bir soruşturma açması falan gerekmiyor muydu?
3: Bununla ilgili soruşturma açıldı. Kendisi ifade vermeye gitti. Soruşturması devam ediyor. Daha doğrusu koşturma aşamasına geçti. Hatırlarsanız kendisi ifade vermeye giderken güle oynaya gitmişti. Sallana sallana bir ifade verme görüntüsü vardı. Belki o bununla ilgiliydi. Ancak sizin dediğiniz gibi çok böyle sönük bir soruşturma, sönük bir koşturma olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok ciddi bir tehlike ve bu ciddi tehlikenin üzerine gidilmesi gerekirdi. Biz bugün bakın dikkat ederseniz bu Ahbap Derneği üzerinde değerli üstadımın söylediği gibi bir siyasi mühendislik içerisine girdi. Bunu da tabii ki FETÖ'cülerden aldıkları akılla bunu yaptılar. Çünkü o FETÖ'cüler yurt dışında devlet yok, devlet kurumlarını yıpratmak adına hazırladığı sloganların buradaki o sanat sepet tayfasının hepsini satın aldığını gördük. Ama bunu tek bu sefer yani sadece deprem bölgesinde, deprem zamanında görmedik. Biz bunu Gezi Parkı'nda gördük, selde gördük, yangında gördük, 15 Temmuz zamanında gördük. Yine aynı zamanda bakıyorsunuz deprem zamanında gördük. Her fırsatta şunu yaptılar.
0: Orman yangınlarında
3: çok dehşet bir şekilde gördük. Ama orada şöyle bir niyet vardı. Deniliyordu ki eğer siz ünlülerle ilgili, ünlüleri hükümete karşı organize edebilecek bir işin içerisine girerseniz ki Ayşe Barım dosyası bu konuda çok önemlidir, iyi incelenmesi gerekir. Eğer siz ünlüleri devlete, hükümete karşı bir pozisyona sokarsanız, devlet kurumlarını yıpratmak için onları organize ederseniz çok rahat bir şekilde insanları da bunu anlatabilirsiniz. Bakın Ahbap en büyük örneği. Şimdi Ahbap Derneği'nin bu kadar popüler hale gelmesi, bu kadar PR'ının yapılması, Haluk Levent'in bu kadar pohpohlanması, en Türkiye'nin en güvenilir insanı profiline sahip olabilecek bir duruma getirmesi.
1: Anlıyorum da. Haktan. Adam kendi bak, diyor burada, ki burada bir bana şey güvenmeyin ben. Diyor. Ben diyor geçmişte bunu ya adam kendi güvenmiyor kendisine ya bu kadar ona güvenen.
3: Ama bir figür
1: kadar
3: lazımdı. O figür üzerinden
4: bak,
3: de
4: burada bir şey ekleyeyim.
3: O figür üzerinden de siyaseti bir dizayn etmeye çalışma amacı vardı.
1: En kötü figürlerden birini sanırım seçmişler.
3: Ellerinde patladılar ki zaten geçmişe baktığınızda her figür ellerinde patlıyor.
1: Doğru yani buyurun.
4: Bak şimdi dünya yani psikolojik harbe yıllarını vermiş biriyim.
1: Tabii buyurun.
4: İlk Türkiye'de bu işi işte bir ilim dalı haline getiren, bu konuda dirsek çürüten 2-3 kişiden biriyiz. Yılları verdim. Gördüğüm manzara şu.
1: Buyurun.
4: Dünyanın bütün ülkelerinde geçerli bu. Şimdi gerçekten sanatçı olan, gerçekten akademisyen, gazeteci olanları hariç tutuyorum. Ama bütün dünyada uygulanan bir yöntem var. Sanatçı kılığında, akademisyen kılığında, siyasetçi kılığında veya işte bilim adamı kılığında bazıları tarafından bilerek böyle bir yere taşındığını toplumda

0: belli bir işte itibar edindikten sonra bu kişiler üzerinden operasyonlar yapıldığını görürsün. Şimdi bunu Türk milletinin çok iyi ayırması lazım. Gerçekten sanatçı mı yoksa yuları başka yerde bağlı bir provokatör mü? Bir kullanılan aparat mı? Mesela şimdi Gezi bir ülkenin atlattığı badire. Orada bir bakıyorsun sanatçıyım diye akademisyen gazeteciyle gezinen bir kitle en önde bayraktarı bu işin. Niye? Çünkü toplumda onu birileri bir yerlere getirmiş, arkasında bir kitle yaratmış. O kitle onunla birlikte sürüklenmeye hazır. Şimdi aynı kişiyi bu sefer orman yangınlarında görüyorsun. Aynı kişileri bu sefer ahbabın içinde görüyorsun. Bunların hiçbir tesadüf değil. Dolayısıyla bu operasyonu iyi algılamak, iyi okumak, anlamak lazım. Burada kimin kimi nasıl böyle taşıdığını, övdüğünü az önce ifade ettim. Sen bu devletin başına geçecek cumhurbaşkanı olmalısın diyenlerin böyle bu işleri tesadüfen söylemediğini bilmekte büyük fayda var. Dünyanın bu her yerinde bu uygulanıyor. Bu şekilde bir algıyla operasyonlar yürütülüyor ve maalesef en çok da bizim ülkemizde yürütülüyor. Bundan da gene benzer örneklerini görüyoruz. Başka olaylarda da gene onlarcasını veririm. Az önce bahsettiğin olaylar, işte baraj patladı. O bipleri herhalde izleyenler anlamıştır ne anlama geldiğini. Çünkü o kadar çok hak etti ki. Orada
1: orası depremin en can alıcı saatleriydi. Müdahalenin en hızlı yapılması
2: yarışıldığı bir zaman.
1: Saatlerdi.
0: Saniyeyle kurtarılan canlar vardı.
1: İnsanlar o enkazları bırakıp kaçmaya çalıştılar. Bir baraj patlama
2: yol açılamıyordu hatırlarsanız. Yollarda da zaten bir sürü çalışma vardı. Hakikaten çok kritik dakikaların, saniyelerin sayıldığı bir zamanda böyle bir şey yapılması tabii ki oradakilerin haklı tepkisine sebep olmuş.
1: Doğru.
3: Orada bir şey söyledim Coşkun Hoca'ya da. Bak kötülüğün sıradan kötülük deniyor ya, Allah'ım öyle bir lafı var. Ajan falan olmasına gerek yok. Hakikaten de belki içinde ajan da vardır. Çünkü dışarıdan operasyon yapan, Türkiye'nin içini karıştıran bir sürü yapılar var, istihbarat örgütleri var. Bırak onu, Amerikan devlet başkanı Türkiye'de darbeyle başaramadık, başka yöntemle yapalım diye de açık açık söyledi. Elbette bunların hepsinin katkısı var. Ama düşünün bu ülkenin ciddi ciddi sanatçılarının birçoğu bu işe katıldı. Yani illa aşan manjan olmasına gerek yok. Oradaki problem bu sosyolojinin ürettiği siyasetteki problemdir.
1: Yani bakın, bunu öyle yaptı bir şey ki, ama bir satın alındı da bu yani.
3: Düşünün, şöyle düşünün. Yani bir, düne kadar FETÖ'ye FETİP'i diyen bir siyasi akıl bir gün geliyor AK Parti'yi yıkmak için FETİP'iyle kol kola giriyor. Ya PKK'ya her evden bir oy HDP'ye veriliyor. Bunların hepsi toptan aşan falan değil. Bu zehirli bir siyaset aklıdır. Asıl bizim problemimiz, tabii ki biz ajanlarla problemimiz var ya da dış
0: orada
3: istihbarat örgütleriyle sıkıntımız var.
0: Orada o fikrini ortaya atan, o milleti sürükleyenler, onları ayrı tutmak lazım.
1: Ya ayrı tutar.
0: Dediğin
1: ya,
0: gibi tamam, bunun arkasındaki kitlenin hepsi tamamen ajan olmaz ama bu işin bayraktarlığını yapan, bu işin her yerde karşımıza çıkan isimlere bak, bir mercek altına almakta fayda var.
3: Gezi olaylarının ateşini, fitilini ateşleyen Sırrı Süreyya Önder'di. Sonra da geldi Türkiye, teröristi Türkiye çözüm sürecinin en önemli aktörü oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim ürettiğimiz, bizim sahip çıktığımız sanatçılarımızın ruh hali bu. Bunu ortaya, masaya koyup tartışmamız gerekiyor. Ya bu nasıl oluyor da bizim ülkemizin sanatçıları elbette muhalif olabilirler, elbette iktidarı eleştirebilirler. Ama bu düşmanlık nereden geliyor? Niye bu kadar düşmanca?
1: Bir ses verebilir miyim Mahmut abi? Bir açıklama vereceğim. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Eda Ece... ekrana getirelim. Sonrasında özrü de var elbette ama bir ödül töreninde. Evet, bir bakın ödül yaptığı töreni. Açıklama.
3: Ya bu kadar fespaya olamaz bir yapı ya.
4: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anladık.
1: Şimdi yani bir duralım. Özründen önce onu bir açıklamak gerekiyor izlemeyen izleyicilerimiz açısından. Bu özür kısmı onu birazdan verelim. Şöyle diyor. Deprem bölgesine yapılan yardımlar sonrasında deprem bölgesindekiler oy tercihlerini bir partiden yana kullanıyorlar. Onu eleştiriyor. Evet. Diyor ki onlar diyor oraya yapılan yardımları başkası yaptı sandı diyor. Ahbap yaptı aslında demek istiyor. Yani o yüzden de diyor
3: AK Parti'ye verdi.
1: Gittiler diyor oylarını yine diyor verdiler.
3: AK Parti'ye verdiler.
1: Hemen verelim o açıklamayı yani bir daha
4: her
1: verelim.
4: Şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anladık.
1: Sandıktan diyor onu anladık diyor.
5: Linçli tayfa sandık şakamı da bozulmuş. Ben kendim özgür bir birey olarak

0: kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet'e verir, isteyen Mehmet'e verir. Yani buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese. İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider, neyse. Yani ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor.
1: Kim bu aktör?
2: Türkiye'nin şu anda çok popüler oyuncularından biri. Katıldığı bir ödül töreninde.
3: En zeki kadınlardan biri.
2: En güvenilir belki de, evet. Şimdi bak, o kamuoyunda çok bilinen dizilerde oynuyor.
3: Zeka konusunu tartışırım.
2: Dizi anladınız değil mi? Yani hani o izleyicilerin belki o kısmı kez abi. Şaka yaptığım dediği ya şey ülkede, depremde yardımları.
4: Baksancığım bu ülkede değil mi? Eli kalem tutan, romanlar yazan Lütfü Livaneli diye bir sanatçımız var değil mi? Solunda hayranlık duyduğu bir sanatçı. Ne yapıyordu? İmamoğlu için şarkı söyledi ya, bu kadar basit. Bir dur düşün yani, bir dur düşün. Bu kadar iddia var hakkında. Bu kadar yolsuzluk iddiasının tamam doğrudur. Masumiyet karnesine dikkate alalım. Ama kardeşim ortada bir şüphe var. Ortada bir şaibe var. Ortada bir iddia var. Şimdi bütün bunları düşünmeyen bir siyasi aktörler topluluğu ve aydınlar var. Türkiye'nin problemi budur. Yani bu sanatçıyı böyle konuşturan, bu sanatçıyı bunu ve getiren bir siyasi zemin var.
2: Bir adım geriye alayım hani seni, bu açıklama da sonrasındaki açıklama şöyle diyor: o an bir espri yaptım, keşke yapmasaydım, dilime eşek arası soksaydı. Yani o anda espri yapıyor, ertesi gün onu arkasında duruyor Mustafa Kemal Atatürk diyor, ben Atatürk'ü sevdiğim için neyse o birleştirdiği unsur anlayamadım ama hayatımda hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadım, başta depremzede vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden özür diliyorum. O yaklarına karışmak benim haddime değildi. Ya elbette değil. O başka mesele ama burada o üstenci bakış, o aşağılayıcı bak, tavırı geçiyorum. Devletle bir derneği yan yana koyma, hatta onun da ötesine geçme fikri var. Az önce Mahmut abi söylemişti. Bir şey ekleyeceksiniz galiba.
5: Şunu söyleyeceğim. Omurga sahibi, karakter sahibi biri ne söylüyorsa arkasında durur. Duruma, rüzgara, işte açıya göre pozisyon almaz. Hani bu şey var, zekadan bahsetti, onun için muhalefet koydum. Bazı kişilikler vardır. Kül yutmam der, mangal boynunda gezer, haberi yok. Evet. Şimdi burada anlamadan, bilmeden, dinlemeden böyle ortalığa dökülüp
2: bu açıklamayı ben defalarca izlemiştim o zaman da, çok anlamadan değil. O günkü atmosfer biraz öyleydi. Net hatırlayın, anlayarak. Deprem bölgesinde çıkan oylara o üstenci bakış hep böyle yaklaşıyordu. Yani bilerek, yani isteyerek.
4: CHP örgütleri Tekirdağ'da
2: hepsini söylemişti, evet.
4: Oradaki bir sürü
2: tam şey, o bakış açısıydı. Şimdi ya benim yani ağzımdan öyle bir anda çıkıver. Ben öyle anlamadım hocam. Ne diyorsunuz?
6: Yani şimdi aslında burada hani popülist olan bir şeyin peşine takılıp belki de tekrar evet etme. Aslında burada biraz sivil toplum kuruluşlarının rolünden belki bahsetmek lazım. Şimdi Mahmut Bey'in de söylediği gibi açıkçası sivil toplum kuruluşları, bakın bunlar kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve toplumun hayrı için, iyiliği için farklı konularda bir araya gelip insanların bir iyilik hareketi, aslında bir şeyler yapması anlamına geliyor ama bir sivil toplum kuruluşunu işte devleti itibarsızlaştırmak için, işte devlet şurada yetersiz kaldı, burada bunu yapamadı, bakın bunlar çok iyi yaptı diye bir de bunun üzerine siyasi ideolojik olarak etiketler yapıştırıp onun peşinde hiç sorgulamadan koşuşturuyor olmak, belki birazcık buraları sorgulamak lazım. Her şeye inanmadan, güvenmeden sadece bu popülist söylemlerin peşinde belki takılmak, işte şu anda geldiğimiz o bu kadar büyük paralar nereye gitti, bu kadar büyük paralar nasıl, tabii ki
2: bu belki de işte Mahmut abiyle çok benzer düşünüyorum. Elbette bunun hukuki yönü var, konuşulacak, tartışılacak ama bu sürecin arkasındaki durumu ortaya çıkarmadan bugün bu gidecek, ertesi gün başka birisini yine kahraman.
7: Ertesi gün değil, Haluk Levent'in kendisi çıksın. Ya iki gün sonra aynı durum söz konusu oldu.
2: Şimdi Haluk
7: Levent, bakmayın bugün desteklemediklerine. Bugün gözaltında olduğu
5: tam
7: için
5: burada, tam burada.
2: Ya Haluk Levent'in o sesini bir daha hazırlayabilir miyiz? Haluk Levent kendi diyor bana güvenmeyin diye.
5: O ses
2: yani
5: gelene kadar Hadi hocam bir soru soracağım. Çok merak ettiğim bir soru. Şimdi dernek kurdum diyor. Haluk Levent'in kendi ifadesi bu. 2017 miydi? 2016 mı? 17 yılında kendi gittim dernek kurdum diyor. Ya benim bildiğim, daha doğrusu olması gereken, öyle midir bilmiyorum. Bir arşiv araştırması, güvenlik soruşturması, şimdi önüne gelen dernek kuramamalı. Ben öyle inanıyorum veya öyle olmasını arzu ediyorum.
2: Ya yani şimdi abi, Haluk kredi kartı alamıyor. Kara listede, banka hesabı vermiyorlar. Bu, herhangi bir bankayla
4: sabıkası var ya,
2: işlem yapamıyor, dolandırıcılar.
5: Burada

0: Ya. Kesim ya da insan, herkes senin peşinden koşuyor. Ne yaptın? Bu arada bir şey yapmış olman lazım.
1: Siyasete girmemesini
0: çok acayip bir şekilde güvenilir bir adamsın. Ve de yine tabii ki Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü de geçerek değil mi? Türkiye'nin en güvendiği adam seçildin. Genelde bu çok üzücü olur. Yani Türkiye'nin güvendiği tipler genelde güvenilmez tiplerdir hepsi. Ama sen çok güzel nedense
2: lafı da geçiriyor.
0: Ve hak ederek 40 yılda bir de Uğur Dündar abimiz hep böyle hakkıyla bunu almıştır. Sen Türkiye'nin en güvenilir adamı oldun. Nedir bu en güvenilir? Vallahi mesela senden borç alabilir miyiz?
3: Hayır, ben böyle bir şey düşünmüyorum.
0: Ya da borç verebilir miyiz?
3: Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü diyorum ki yani bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani. Onu her zaman söyledim. Olay ahbaplarla birlikte bize bir güven duygusu oluştu. Çünkü ne söz verdiysek yaptık.
1: Yani tablo bu aslında. Yani bu trajikomik olayı özetliyor. Bir araya gidelim. Aranın ardından Özgür abinin sorusuna yanıtla devam edelim.
0: Tamam abi. 3 partiden bana teklif geldi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2,3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9,5'lik artışta 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Dosyada gözler FETÖ bağlantısına çevrildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmüştü. Dosya 17 yıl sonra Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Dosyanın merkezinde ise FETÖ'nün gizli yazışmaları, şüpheli telefon görüşmeleri ve itirafçı ifadeleri bulunuyor.
10: Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri ise Bayluk yazışmaları oldu. Helikopter düştükten hemen sonra FETÖ üyelerinin arasında yapmış olduğu konuşmada tereyağından kıl çeker gibi işi halledildi ifadesi dosyaya eklendi. Savcılık şimdi bu mesajın kimler arasında, hangi amaçla ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle herhangi bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
9: Soruşturmada FETÖ bağlantısını ortaya koyan yeni deliller de dosyaya girdi. Olay günü bölgede uçuş yapan savaş uçakları, şüpheli telefon görüşmeleri, Baylok yazışmaları ve itirafçı ifadeleri savcılığın incelemesinde. Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise olay günü bölgede uçan F-4 savaş uçağı oldu. F-4 pilotlarından birinin daha sonra FETÖ üyeliğinden ceza aldığı ve örgütün kilit ismi Adil Öksüz'de yoğun görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
10: Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise 15 Temmuz bağlantısı oldu. Helikopterin enkazındaki GPS'i söktükleri iddia edilen bazı isimlerin yıllar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde yer aldığı belirlendi.
9: Savcılık elde edilen tüm yeni delil ve ifadeler ışığında incelemelerine devam ediyor.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız.
1: Türk savunma sanayisi 180'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağı ve büyüyen teknoloji ekosistemiyle küresel dengeleri değiştirmeye devam ediyor. 2026 yılı geliştirilen son teknoloji sistemlerin fabrikalardan çıkıp doğrudan Mehmetçiğin emrine girdiği tarihi bir yıl oluyor. Öyle ki Türkiye'nin ilk insansız savaş

0: Uçağı Bayraktar Kızılelma bu yıl resmen envantere giriyor. İnsanlı ve insansız uçakların birlikte görev yapacağı yeni nesil hava harekat konseptinde Kızılelma Türk ordusunun en büyük kozu olacak. Milli Muharip Uçak Kaan projesinde ise önemli bir eşik aşılacak.
1: 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe sahip olan Kaan, düşük görünürlülük, yapay zeka destekli görevlendirme sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri.
0: 2026 yılı içinde seri üretim kararının alınması planlanırken uçağın yerli motoru içinde kritik tasarım süreci resmen başlayacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 22 adet Türkuş 2 teslim edilirken Milli Genel Maksat Helikopteri Gökbey sivil sertifikasyon sürecini tamamlayacak. Böylece hem eğitim uçağı hem de genel maksat helikopteri projelerinde önemli bir eşik aşılmış olacak. Gözler karaya çevrildiğinde de tablo aynı derecede güçlü.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte Altay tankı envantere girdi. Ayda 8 adet Altay tankı üretilecek ve 2028 yılına dek toplam 85 adet tank envanterde olacak.
0: Altay ana muharebe tankındaysa seri üretim teslimatları ilk kez çift haneli rakamlara ulaşacak. Kara ateş destek unsurlarındaysa 40 adet T-155 Panther 8x8 obüsünün teslimatı tamamlanacak. Bu gelişmeler kara kuvvetlerinin ateş gücü ve zırhlı birlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Ve Mavi Vatan, Deniz Kuvvetleri yeni platformlarla gücüne güç katıyor. Gelişmiş hava savunma ve denizaltı harbi yeteneklerine sahip istif sınıfı fırkateynimiz TCG İzmir, bu yıl donanmaya katılarak denizlerdeki caydırıcılığımızı zirveye taşıyacak. Koral 2 elektronik harp sistemi 2026'da envantere girerken Alp 100 ve Alp 300 radarlarından ikişer adet teslim edilecek. Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki bu yatırımlar Türkiye'nin entegre hava savunma mimarisini daha da güçlendirecek. Türkiye'nin milli hava savunma ve füze ailesini oluşturan Hisar, Siper, Tayfun ve Atmaca projelerinde yüksek adetli seri üretim devam edecek. Aselsan'ın geliştirdiği Yıldırım 100 yönlendirilmiş kızılötesi karşı tedbir sistemi ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılacak. Yerli füzeler, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp teknolojileriyle donatılan Türk ordusu 2026 yılında adeta teknolojik bir devrim yaşıyor. Projeler artık kağıt üzerinde değil, bizzat sahada, Mehmetçiğin emrinde.

0: Aklın Yolunda aranın ardından gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Araya gitmeden önce bir soru yöneltmişti Coşkun Başbuğ. Dilerseniz bir kez daha yöneltin ve yanıtını alalım.
1: Bak yineleyeyim ve ekleyeyim.
0: Buyurun.
1: Sorum şuydu. Normalde dernekler yasası kanun kitabı bilmem işte hocamın alanı. Normalde başvuruda bulunan yani ben dernek kurmak istiyorum diyen kişiden hani aklın yolu bir güvenlik soruşturması istersin. İyi de yani bunu kuracak vasıfta biri misin? Git bir arşiv kaydını getir. Bu yapıldı mı? Veya kanunda böyle bir uygulama var mı? Şimdi ikinci kritik soru da şu. Az önceki o kısa filmde işte burada şu an ekranda izleyenlerin gördüğü
0: buyurun, bölümde bir
1: aklıma
0: programda
1: gelen bir diğer soru. 3 tane siyasi parti teklifte bulundu diyor. Şimdi Haluk Levent'i yani kolay değil. Siyaset teklif ediyorsun, milletvekili teklif ediyorsun, milletin vekili sıfatıyla görev vermeyi düşünüyorsun. E şimdi Haluk Levent'in az önce
0: dolandırıcılıktan sabıkası var evet.
1: Ya değil şöyle az geri geldiğinde
0: çek.
2: Dolandırıcılık hakkı yok mu?
1: Dolandırıcılık gibi suçlar var.
0: Evet.
1: Yani bir siyasi parti bunu araştırmaz mı? Bu çok zor elde edilecek bir bilgi mi? Artı devlette dernek kurmak isteyenlere gelene böyle bir sorgu yapılıyor mu?
3: Zor sorular. Evet. Şimdi burası çok önemli. Çünkü dernekler kanunu 3. maddemiz bunu düzenlemiş ve demiş ki sen sadece 3 tane suçu saymış. Bu 3 suçun dışında herhangi bir sabıka kaydın varsa da dernek kurabiliyorsun. Derneğin yönetim kurulu olabiliyorsun. Derneğin yönetim organında görev alabiliyorsun. Bu 3 suç nedir? Birincisi terörün finansmanı suçu. İkincisi uyuşturucu ticareti. Üçüncüsü suçtan elde edilen mal varlığını aklanması. Bunun dışındaki bütün suçları es geçmiş. Ve burada ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu gördük. Çünkü

0: Siz bir dernekte için para toplama konusunda bir sınır yok. Şirket kurmada bir sınır yok.
1: Al çıktı karşımıza.
0: Evet.
2: Derneğin şimdi yani dolandırıcı olan dernek kurabiliyor mu?
0: Maalesef. Maalesef. Şimdi böyle bir durum söz konusu ve bu kanun düzenlemesi yapılırken dernekler kanunu Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesinde Avrupa'daki işte o uyum yasalarına uyulmak kaydıyla ne yapılmış? Burada da revize yapılmış. Denilmiş ki işte örgütlenme hakkı kapsamı içerisinde böyle bir durum söz konusu olsun. Bu üç suçun dışında diğer suçlar es geçilsin diye. Fakat bu bize şunu gösterdi. Kesinlikle sabıka kaydı olan biri ve daha önce herhangi bir suça bulaşma durumu söz konusuysa, bundan mahkumiyeti varsa, hatta mahkumiyeti geçelim, hakkında bir iddianame düzenlenmişse konuyla ilgili, sizin dernekler ya da vakıflar ya da işte nasıl devlet kurumlarında bir yıldan fazla ceza alan devlet memuru olamıyorsa, işte hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususu var, iki yıldan fazla ceza aldığın zaman devlet memurluğun düşüyorsa, bu hususun diğer kurumlar için de geçerli olması lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bir dernek zamanla vakıf haline gelir. Zamanla kamu yararına çalışan bir dernek haline gelir. Ve dernekler, çoğu dernek ilk başta dernek olarak açılmıştı. Daha sonra vakıf haline gelmişti. Ondan dolayı bizim dernekler için de böyle bir kuralımızın olması gerekiyor.
3: Yardım dernekleri bir de kamu yararı dernek sırasına giriyor mu?
0: Şu an bu öyle değil. Bu çünkü öyle değil. Belli bir aşama, belli bir denetim, belli bir düzen, belli bir güvenilirlik durumu söz konusu.
1: Şöyle bir risk olur muydu Hadi Hocam? Dokunacak bir iktidara geleydi. Ve hani o çok parlatılan, Kızılay'ın yerine konan yapı, bu işler ortaya çıkmasaydı ve başvuruda bulunsaydı, biz kamu yararına bir dernek olmak istiyoruz diye. Verilirdi. Bunu alabilir miydi?
0: Verilirdi. Evet, maalesef
4: ama
0: verilirdi.
4: Burada da şöyle bir şey vardı. Başta bir bağış toplama ile ilgili durum vardı. Sonrasında bir başvuru ile birlikte bağış toplayabilen dernek statüsüne geçti. Orada bir ayrım
0: var
4: mıydı?
0: Orada şöyle bir durum
4: söz. O neydi? Onu dernekler, hatırlıyorum ama.
0: Şimdi dernekler derneğin karar defteri var. Sizin dernek adına yapmak istediğiniz her şeyi karar defterine yazıyor olmanız lazım. Onun numarası var. Defteri alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben dernek olarak şöyle bir karar aldım. Kararını yazıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben şöyle bir para geldi. Kaydediyorsunuz. Bu parayı şuraya harcadım. Kaydediyorsun. Hangi firmayla hangi sözleşmeyi imzaladın? Kaydediyorsun. Hangi parayı hangi tarihte kime hangi IBAN'a gönderdiğinle ilgili de karar defterinde bir karar alıyorsun ve dernekler de her şey o kadar titiz ayarlanmış ki, usul o kadar önemli ki, çünkü siz karar defterindeki karar numarasını dahi yanlış yazarsanız bununla ilgili idari para cezasına çarptırılıyorsun.
3: Merak edilen şu, bu dernek kampanyaya para toplayabilir mi? Şöyle bir ayrım yapıyor. Deniyor ki para bağış alabilir.
4: Evet.
3: Ama kampanya açması için valilikten izin alması
4: gerekiyor. İzin alması gerekiyor. Değil sanırım şey o deprem var. Sürecinde bu izin verildi. Öncesinde yoktu, sonra hızlıca bu izin alındı.
0: Karar, yani dernek karar alıyor. Karar aldığı zaman zaten ona göre de işlemlerini yapabiliyor. Hangi hesaba, hangi konuyla ilgili, niçin para topladığıyla ilgili. Ya da siz eğer bir para toplama durumu söz konusuysa valilikten bununla ilgili bir talepte bulunabiliyorsunuz. Belki hatırlarsanız her zaman böyle üst geçitlerde lösemili çocuklarla ilgili olan şey. Ilgili. Evet, valiliğin evrakını görürsünüz. Evet. Valiliğin iznini orada görürsünüz. Çünkü valilik izni olmadan siz bir para toplama yetkisine sahip olamıyorsunuz.
1: Hadi Hocam, o zaman lafını kestim, kusura bakma. Önemli bir şey olduğu için. Benim anladığım şu, yanlışsa lütfen düzelt. Kanunda bu konuda açık var bir kere, net.
0: Kesinlikle açık var. O zaman, bu üç tane suçun dışındaki diğer suçta az önce hocam şunu söylüyor. Dolandırıcı olan biri dernek açabilir mi? Maalesef açabiliyor.
2: Evet, işte o çok büyük bir sorun.
1: Yani zaten örnek, soru, konu tam yerine oturdu. Şimdi her olay bir fırsat yaratır. Bu olay da bize bu fırsatı yaratsın. Ben ilgili makamlardan, Adalet Bakanımız dahil, siyasi irade dahil, burada bu açığı kapatmalarını şiddetle vatandaş olarak talep edeyim.
0: 13. yargı paketinde, bakın zaman kaybetmeksizin, 13. yargı paketinde bu konuyla ilgili bir düzenleme durumunun söz konusu olması gerekir. Heh. Ve burada
1: yoksa
0: ciddi anlamda
1: duyuralım
0: büyük
1: buradan
0: bir aksiyon olduğunu bize gösterir.
1: Acilen getirilsin tedbir.
0: Ya biz şimdi hep böyle bu Avrupa uyum yasası işte ya da ne bileyim örgütlenme hakkı, sanki böyle verilen bütün hakların sınırsız olduğu izlenimi oluşuyor. Ya bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim gerçeğe ihtiyacımız var. Bizim öyle bir şey ortaya koymamız lazım ki bütün Avrupa ülkeleri ya da dünyadaki
1: ya bana
0: diğer
1: Avrupa
0: ülkeler
1: ayar veremez. Ben ülke
0: şunu söylemesi
1: kendim
0: gerekiyor.
1: Ben ayar veririm.
0: Evet,
1: Avrupa'ya.
0: Senin ortaya koyduğun kanun maddesi doğru. Ben de bu kendiminkimi seninkine göre uyarlayacağım demesi gerekiyor. Bizim de öyle bir şey ortaya çıkartmamız lazım ki hem insani olsun, hem denetimli olsun, hem aynı

0: zamanda bu işleri yapacak kişilerin de gerçekten güvenilir olan insanlar.
1: Parayı nereye harcadıklarını göstermek zorunluluğu yok mu?
0: Var.
1: Şu kadar para aldım, bunu buraya harcadım. Derneğe üye olan herkes buradan bunu takip edebilir gibi bir zorunluluk yok,
0: yok
1: mu?
0: Yok. Derneğin üyelerine bunu böyle bir zorunluluk yok. Fakat bir sistem var. Valiliğe bağlı, dernekler masasına bağlı. O sistemin içerisinde her yıl bir önceki yıl ne yaptıysanız Nisan ayına kadar bütün bilgileri oraya girmek zorundasınız. Ne geldi, ne gitti, ne kadar kaldı, yeni yıla ne devrettiniz. Bütün işlemlerinizi oraya kaydediyorsunuz.
1: Peki şikayetçi olabilirler mi? Mağdur olanlar, ben buraya yardım yaptım, parayı verdim. Bunlar işte alıp kumar oynamışlar diye.
0: Çok vatandaş önemli bir soru. İşte az önce ben onu anlatıyordum. Bu dosya içerisinde bir dolandırıcılık suçu hali hazırda eklenmiş değil. Ancak ileriki aşamalarda bu dosyanın içerisindeki en önemli suç nitelikli dolandırıcılık olacak.
2: Yani çünkü şöyle mi nitelikli dolandırıcılık? Benim iyi niyetimi
0: beni kandırdı.
2: Beni kandırdı. Ben toplumsal duyarlılığı olan bir kişiyim. Depremzedeleri
1: evet,
2: için yardım yaptım. Ama sıradan bir vatandaş, örneğin bizi izleyen izleyicilerimiz arasında da olabilir. Ama işte bu görüntüler ortaya çıktı örneğin. Kumarla bağlantısı olmuş, parayı kötü kullanmış ya da ihtiyaç sahiplerine ulaşmamış deyip dava açma hakkı doğacak mı?
0: Evet, kesinlikle böyle bu derneğe, yani Ahbap Derneği'ne para yatıran her şahsın bu görüntülerden sonra, bu işte kumar kısımlarından sonra, bu MASAK raporlarından sonra en yakın savcılığa başvurmaları gerekir. Niye? Şimdi bizim Türk Ceza Kanunu çerçevesinde 158. madde nitelikli dolandırıcılığı saymış. Birinci fıkranın D bendinde de şunu söylemiş. Demiş ki sen eğer vakıf kurup insanları kandırırsan, yani vakıf kurarak bunu yaparsan, dernek kurarak bunu yaparsan ya da kamu kurumunu kullanarak sen bu dolandırıcılık eylemini yaparsan bu nitelikli bir dolandırıcılık demektir. Bu ne demektir? Siz bir iş yapıyorsunuz, bir işi ortaya koyuyorsunuz, yani bir dernek kuruyorsunuz. İnsanların bir güvenini kazanıyorsunuz. Uzun bir süre bu derneği yürütüyorsunuz. Gerçek işler yapıyorsunuz. Derneğe 7 milyar TL para geliyor. Sonra bir bakıyorsunuz 5 milyarını harcıyorsunuz, diyorsunuz ki 2 milyar da ben kendi amacım için kullanayım. Bu sizin gerçek amacınızı ortaya koyuyor işte. Nitelikli dolandırıcılık dediğimiz şey budur. Eğer bu dosya kapsamına girerse ne olacak? Asıl soru burası. Eğer bu dosyanın içerisinde nitelikli dolandırıcılık suçu kabul edilirse, işte Oğuzhan Uğur ne söylüyordu? Diyordu ki ben paraları kendi hesaplarıma alıyorum, kendi şirket hesabıma alıyorum.
2: Hemen
0: oradan da Ahbap'a gönderiyorum. Şimdi siz kendi hesabınızda para alıyorsunuz, Ahbap'a gönderiyorsunuz, bu suçun ortağısınız. İkincisi, devlet kurumu yok, sadece Ahbap var. Hiç kimse Kızılay'a yardım yapmasın, AKUT'a yapmasın, AFAD'a yapmasın, Mehmetçik Vakfı'na yapmasın, sadece ve sadece AFAD'a yapsın diyenler de bu dosyanın, Ahbap'a yapsın diyenler de bu dosyanın tarafı olmak zorunda kalacaklardı. Ayrıyeten eğer dolandırıcılık suçu bu dosyanın içerisine girmese ne olacak? Çok vahim bir durum olacak. Çünkü güveni kötüye kullanma suçundan bahsediyoruz. Peki Türk Ceza Kanunu 155'e bakıyoruz.
2: Sıradaki sorum oydu. Ne olur cezası?
0: Ya 155'e bakıyoruz. 155'in ikinci bendinde 7 yıla kadar ceza verebiliyorsun. O zaman ben milyarlarca TL'yi kendi hesabıma geçireceğim ya da işte insanları güvenini kazanıp onları dolandıracağım. İnsanların işte merhamet duygusunu ortadan kaldıracağım. Ancak 7 yıl ceza alacağım. O da bu bir mükafat demek değil midir?
2: 7 yılda
0: yani?
2: Sanırım 7 yıl yatar deniyor ya.
0: Yatarı çok düşük.
2: Düşük.
3: Ama yani, orada şöyle bir hadise var. Hadi hocam yanlışı gene düzelt. Mesela şu an bana göre insanlarımızın kafası daha yeni yeni şekillenmeye başladı. Dediğin gibi her vatandaş gidip bir suç duyurusunda bulunmalı. Beni kandırdı, kullandı diye.
0: Eğer öyle bir şey böyle, varsa cezası, öyle bir şey yoksa zaten sorun yok.
3: Böyle bir
0: umarım
3: durumda,
0: ki öyle bir şey yoktur.
3: Böyle bir durumda her işleme bir 7 yıl veriliyor. Yani kaç kişi dolandırdın? Şikayetçi 200 kişi. 200 çarpı 7 yıl diyebiliyorum.
0: Evet yani. Şimdi zaten onun için dolandırıcılık suçuna özellikle baskılı bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Çünkü dolandırıcılık suçu olursa, nitelikli dolandırıcılık olursa bu dosyada kaç tane mağdur varsa o mağdur sayısı kadar şans cezalı.
2: Ve o hatırlarsanız, bir ortalama ya da bir örneğin 7 kişi 7 yıldan 7 kişi başvurdu 49 yıl olarak mı geçiyor?
0: Nitelikli dolandırıcılıkta 5 yıl ceza veriliyor yani. Her birini 5 yıl diye hesaplayabilirsiniz. Örnek veriyorum tabii ki yani 10 yıla kadar çıkabiliyor bu suçun üst limiti. Ancak genelde 5 yıl civarı bir ceza veriliyor. Hadi 3 yıl versin. İndirsin en düşükten versin 3 yıl versin. Ancak burada binlerce insan var. Şimdi binlerce insanı 3 ile çarptığınızda binlerce yıl ceza yapıyor. Bizim işte Tusuncuk'ta gördünüz, binlerce yıl ceza gördünüz.
2: Doğru.
0: Yine aynı zamanda intihar eden çocuk neydi yani Fatih ismindeki kripto para dolandırıcılığında binlerce yıl ceza verilmişti. Ya bu tür dosyalarda, özellikle son zamanlardaki dosyalarda

0: Bir bakıyorsunuz ki bu işte nitelikli dolandırıcılığı organizeli bir şekilde yapanlar, bir amaç doğrultusunda birden fazla insanı bir anda dolandırmaya çalışanlar ya da o organizasyonu yönetenlerle ilgili,
1: Todex'le ilgili binlerce
0: yıl ne yapılıyor? Ceza verilebiliyor. Burada da eğer nitelikli dolandırıcılık suçu işin içerisine girerse hem dosya çok geniş bir hal alacaktır, hem aynı zamanda bu eylemi gerçekleştirenler de binlerce yıl ceza alacaklar.
1: Peki bir sorum daha var ama onun için bir görüntü ekranlara gideceğim. Önce Haluk Levent'in okuduğu izleyici yorumları vardı galiba. Evet. Aynı şeyi söylüyor. Yine bana güvenmeyin diyor. Az önce arkadaşlarım DSF olarak ekranlara getirmişti. Bir daha dinleyelim onu. Ondan sonra da o kumarhanedeki görüntüsünü de paylaşacağım. Hemen dinleyelim Haluk Levent'in o yorum okurkenki.
2: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru.
1: Haluk Levent kimdir diye yazılmış. Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır yazmış bir izleyici.
3: Yazmış bunu?
1: Yorum olarak yazmış. Doğru diyor o da.
3: Bunu kabul ediyor.
1: Kabul ediyor. Zaten bu konularla böyle biraz dalga geçiyor. Kumarhanede bir görüntüsü var. O da çok tartışıldı. Bir kumar bağımlılığı olduğu söyleniyor. Bahis bağımlılığı olduğu söyleniyor. Kendi ifadesiyle aslında borsaya yönelik de bir bağımlılığının olduğu, sıklıkla borsa oynadığını ama borsayı bir yatırım aracı olarak görmeyip anladığım kadarıyla onu da bir
3: kumar
1: gibi oynuyor. Onu da kendi ifadesinde paylaşıyor. Sorum şu olacak. Bir Gökhan Özoğuz'un açıklamaları vardı. Onu ekranlara getirelim. Sorum onlarla ilgili olacak. Yani bu sisteme kamuoyu üzerinden
0: şu görüntüye de dikkat edin. Bakın dikkat ederseniz
1: iki telefonu var.
0: Telefon kullanıyor.
1: Doğru. Burada yani, da telefonun
0: çünkü
1: yanında.
0: Çünkü bankacılık sistemi özür dileyerek. Buyurun, bankacılık sistemi para konusunda diyor ki ben bu şahsa güvenmiyorum. Ben bu şahsa kredi kartı vermiyorum.
1: Hesap açmıyorum.
0: Bu şahsa hesap açtırmıyorum. Bu şahsın parayla olan sorunu var. Ben hiçbir şekilde BDDK çerçevesinde bulunan bir bankanın hesap açma hakkı yok. Çek alma hakkı yok. Çek defteri açma hakkı yok. Yasağı var. Ve böyle bir profile çıkıyorsunuz işte 7 milyar TL üzerinde ya da işte belki 20 milyar TL'yi bulabilecek bir hacim olacak ileriki aşamalarda. Böyle bir parayı bu profile teslim edebiliyorsunuz ve bunu ne yapıyorsunuz? PR'ını yapıyorsunuz bilinçli bir şekilde.
1: Hemen Gökhan Özoğuz'un açıklamalarını da ekranlara getirelim. Sorum da zaten bu açıklamalar üzerinde olacak. Hemen dinleyelim.
4: Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Babalı ofiste inanılmaz sözler. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Aşağıda linkler var. Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
1: Sorum şu. Bu tip sorumsuz ifadeler iyi niyetli kötü niyetli. Orasını geçiyorum. Coşkun Başbuğ'a birazdan sözü vereceğim. İstihbari olarak elbette yorumunu yapacak ama bu süreç içerisinde bu kişilerle ilgili de bir süreç işleyebilir mi?
0: Tabii ki yani az önce dedik eğer burada nitelikli dolandırıcılık suçu varsa tamamen tarafı olacak yani. Çünkü dikkat ederseniz burada ülkenin sahipsizliğinden bahsediyor. Ülkenin sahipliğini nereden görüyor? Arkada bilgisayar başında oturan şahsın attığı iki tweetten ne yapıyor? Ülkenin sahipliği olduğunu gösteriyor. Ya biz bir deprem bölgesinden bahsediyoruz. İnsanlar canıyla uğraşıyor. Orada kendi evladını, kendi ailesini depremde kaybettikten sonra, oradan çıkardıktan sonra artık defnetmeyi başka bir alana geçip başkalarına yardım eden insanlar vardı. Biz şu an A Haber stüdyosundayız. A Haber'in 90 tane kameraman, 90 tane de muhabir arkadaş görevlendirilmişti orada. 2 ay boyunca duş almayan insanlar vardı. Kendi araçlarının içerisinde başkaları yatıyordu, kendileri dışarıda yatıyorlardı yani. Yani biri, bir vali yardımcımız bugün bir şey paylaşmıştı. O gün bir araç istiyor, bir araç lazım. İşte AKOT, AFAD ekipleri için şahıs da hiç kırmadan götürüyor işte işlemleri yapıyor. İşlemler bittikten sonra diyor ki vali beyle görüşebilir miyim? İzniniz varsa ben kendi ailemi kurtarmaya gideceğim. Kendi ailesi oradayken devletin valisi ondan bunu talep ettiğinden dolayı gidip ne yapıyor? Devlet benden bunu yani, istediği hani diye giden
1: orada ben de gidenlerden biri gazeteci olarak görev yaptım. Bu hani bu bakış açısı sorunlu bir bakış açısı. Ya, yani orada olanları herkes gördü biliyor.
0: Şunu da bitireyim ben. Bakın buyurun. Gaziantep'te A Haber'in muhabir arkadaşı kendi çocuğunu kaybediyor orada.

0: Doğru. Kendi çocuğuyla ilgilenmeyip ya orada defnetmeden çocuğunu çıkardıktan sonra hemen yayınlarına başlıyor ve oradaki halka destek olmaya çalışıyor yani. Şimdi böyle bir ortamda herkes kendi elinden geldiğince hiç ne sosyal medya ne başka bir şey. Şimdi sosyal medya mı insanları enkazın altından kaldırabiliyor? Sizin orada paylaştığınız tweet mi insanları enkazın altından kaldırabiliyor? Ama zihniyete bakın, ülke sahipsizmiş ancak bu Babala ofisini gördüğünde ülkenin sahipliği olduğunu görüyormuş.
1: Oradan da Ahbap'a yardım istiyor. Ya
0: böyle bir zihniyet olamaz.
1: Bir şey söyleyeceksin galiba.
2: Ya ben tabii bu türden yaklaşımların bir hukuki karşılığı var mı yok mu bilmiyorum. Olmazsa gerekmiyor. Ama siyaseten utanç verici olması yetiyor bence. Yani bunların şu anda tabii ki o parasal boyutu ortaya çıktığı için biz bunları tartışıyoruz.
1: Doğru.
2: Aslında o çıkmasaydı bunlar devam edeceklerdi yollarına. Şunu görecekler, hem aktörler, hem siyasi sanatçılar, hem siyasetçiler. Yani bu tür zamanlarda böyle şeyler yapıp devletle toplu, sivil toplumu karşı karşıya getirmenin ne kadar utanç verici olduğunu görecekler. Yani sen de yardım et, devlet de yapıyor. Yani böyle dışlayarak bir yere gitmemenin gerekli olduğunu görmeler yeter aslında.
1: Hangi gözleme, hadi az önce onu söyledi. Hangi gözleme dayanarak bunu söylüyorsun? İstanbul'daki işte bir bunlar, ofis burası.
2: Hayır, ön o yani, siyasi zehirli siyasi zeminin ürettiği sonuçlardır bu.
1: Tabii.
2: Bir şey daha söyleyeyim de biraz önce Babala TV diyordu ya, mahalle baskısı konuşurken konuştuk. Ya mesela şuna da şaşıyorum ben. Şimdi bütün bu sanatçılara bakın. Türkiye'deki son 25 yıllık AK Parti iktidarı diktatör diye niteliyor. Ya mahalle baskısından korkan adam diktatörden korkmuyor. Korkunç bir şey ya, böyle düşünün, ülke diktatör diyorsun, meydan okuyorsun, mahalle baskısından çekiniyorsun. Bunların artık görmeleri gerekir.
1: Doğru.
2: Yani son 15 yılda özellikle 2010 sonrası sığınmadıkları, başvurmadıkları yöntem kalmadı. Yani her türlü kışkırtma yapıldı, her türlü tezgaha girildi, FETÖ'cülerle işbirliği, PKK'yı görmezlikten gelmek, PKK yanımızda devlet kursa ne olur, komşumuz olsa ne olur demelerden tutun, aklınıza ne gelirse. FETÖ'nün belgeleri mecliste bile yayınlandı. Düşün, bütün bunların hepsi denendi. Artık bırakın bunu. Yapacağınız tek şey var, bu ülkenin kendi kodları üzerinden siyaset üretmek, siyaset yapmak ve bu ülkede düşmanlık yapmadan, nefret ve öfke üretmeden bir konsensüse doğru gitmek. Bu noktaya umarım gelirler.
1: Peki, zor görünüyor ama evet. Önemli bir temenni. Masum mudur, değil midir?
3: Stüdyo bugün kanatsız melek.
1: Bu süreçte bunları elbette biz yayınlarımızda yaptık, konuştuk ama şimdi geldiğimiz noktada aslında o kahraman olarak ortaya çıkardıkları figüründe durum ortaya gelince bir kez daha konuşmakta fayda var. Ne dersiniz?
3: Az önce bir tablo çizdim, dedim ki sanatçılar işte birileri tarafından paye verilerek bir yerlere getirilenler. Şimdi kanatsız melekten kastım şu. İyi niyetle bakıyoruz, diyoruz ki ya bunlar işte yanlış söyler, keşke söylenmese. Hayır. Bilerek kasten bir operasyon yürüyor. Şimdi ben bu şahsı tanımam. Ya bildiğim kadarıyla Athena mıydı o grup?
0: Athena
3: pardon.
0: Evet.
3: Yanlış hatırlamışım. Athena diye bir gruptu. Bir dönem şu kolda haç figürü taşıyıp sonra Türk'üz ve Müslümanız biz de diye açıklama yapmak zorunda kalan bir yapıydı bu. Şimdi o yapı ve diğerleri söylemlere ben baktığımda bir yerlerden üretilmiş basma kalıp cümleler görüyorum. Herkes aynı şeyi kullanıyor. Sahipsiziz. Devlet yok. Başımızın çaresine bakacağız. Yalnızız. Bak, o kadar çok işlendi ki bu başlık. Hatırlayın. Pür makyaj bir kadın. Oturmuş tarlanın ortasında, biri çekiyor. Ağlıyor. Yalnızım. Kimsecikler yok. Devlet yok. Kaderimle baş başayım. Ve bunu sosyal medyaya yayınladılar. Sonradan hep bunlar çıktı ortaya. Yani nasıl bir operasyon yürüdüğü, kimlerin ne tür haber peşinde koşturduğu. Hatta Fox TV'de herhalde bir yaşlı amcamız muhabire öyle bir tepki gösterdi ki bende hala arşivimde var.
2: Evet.
3: Öyle bir tepki gösterdi ki.
2: Aynı şeyi Meral Akşener'e Gaziantep'te yaptılar. Heh.
3: Ya ama yürü git dedi ya.
2: Bütün hepsi bir bütün bunlar ya. Bir bileşik kaplar gibi.
0: Yürü git dedi. İsmail Saymaz da video çekerken eleştiriyordu. Yandan geçen vatandaş, bak helikopter sesini duymuyor musun? Bak, duymuyorum. İnsanlar burada.
2: Ha, onu bakar da Kemal Bey konuşurken üzerinden geçiyor. Helikopter yok.
3: Şimdi ben baştan beri hep, yani dilim biraz sivridir. Herkes hak ettiği lafı söylenmesi gerektiği kanaatindeyim. Böyle ismi saklayarak, örterek, yumuşatarak bir yere varamayız. Herkese hakkın layığını vereceksin. Az önce bahsettiği Hadi'nin. Ya bu kadar arsız, bu kadar yüzsüz, bu kadar

0: Yalancı olamazsın ya. Yangın, herkes elde bir tasla koşturuyor bir şeyler yapayım diye. Arkada helikopter uçuyor, diyor ki devletin bir tane helikopteri yok. Bir tane diyor burada diyor can kurtaran yok. Bir tane itfaiye aracı yok. Ya arkan yıkılıyor. Ve yüzsüz. Şimdi aynı tablo burada var. Geldim. Şimdi bak o lafın hepsi ısmarlama laboratuvar cümleler.
1: Gökhan Özoğuz'un sözlerim.
0: Evet, dinleyelim mi işte? Dinleyelim bir daha.
1: Bir daha dinleyelim. Hazır eğer hazırsa üzerine Coşkun abi yorum yapsın. Buyurun, bak, geliyor ekran.
0: Ezberletin.
2: Hayatında ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz.
0: Bak şu laf birçoğundan duyduğumuz bir laf. Hayatında ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz görüyor.
2: Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun, ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor.
1: Aşağıda linkler var, oraya bağışlıyor.
2: Oralardan bağışlar yapabilirsiniz.
0: Şimdi bak, bu testte bulunan birinin varsa onur, varsa bir irade, sokağa çıkamaması lazım.
3: Tweet veya atabiliyor ama lazım ki, diyor yani. Haluk Levent'e inandık diyor.
0: Ve sokağa çıkıp demesi lazım ki kardeşim biz zamanında kül yutmaz diye ortalıkta gezmişiz ama mangal boynumuza bağlıymış, yeni öğrendik. Dolayısıyla Türk halkından yaptığım bu hata için özür diliyorum demesi lazım.
4: Ya Pelin diyecek Batu mi? Mesela diledi. Yani hakikaten sahici bir şekilde. Pelin Batu. Evet. Sahici bir şekilde özür diledi.
1: Onu da verelim. Ben, Pelin Batu'nun özrü vardı. Onu da ekranlara getirelim.
4: Özür diledim. Böyle çok sayıda insan çıkabilir.
0: Ya Mahmut abi, bak bunlar gerekir. Bak sen ama, söylüyorum. O lafı yalnızı sahipsiz. Birçok kişiden duyduk ya böyle, evet, hani evet. Öne çıkan böyle ya sanatçı o, veya farklı.
4: Bak Gezi'den beri bütün o sürecin ana
0: şeyler, tema bu. Bunu işleyin demişler.
1: Mahmut abi, Pelin Batu geldi. 2023'te o dönem deprem bölgesinde devlet yoktu deyip bununla ilgili paylaşımlar yapan bir isimdi. Son olarak başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Evet. Çok pişmanım. Araştırmadım. Güvenerek hareket etmek yanlıştı. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı dedi Pelin Batu.
0: Erdemdir. Kabul ettik.
4: Ya şimdi buna da tersten yine mahalle baskısıyla cevap verenler var. Ne oldu, korktun mu falan gibi. Evet. Ya inanılmaz bir şey. Yani o psikolojiden çıkmaları gerekir. Bunu da kim yapar biliyor musunuz? Yani hakikaten siyaset yapar.
0: Ya bak,
4: siyasetin yapması, siyasetin üstlenmesi haktan gerekir. Yani Kemal Bey çıktı, kendi geçmişine dair, son 10 yıla dair belli ölçülerde de olsa özür dilerim diye bir açıklama yaptı. Şimdi bunun dalga dalga daha da iyi bir noktaya gelmesi gerekir. Bu siyaset üretmektir ama aynı zamanda da çaresizliğe bir cevap vermektir.
1: Siz bence siyasetle ilişkilendirmiştiniz. Özgür Özel'in de Haluk Levent'le ilgili bir sesi var. Onu da paylaşalım. O siyasete girmeli girmemeli üç parti size teklifte bulundu ifadesindeki o partilerden biri de CHP'ydi. Hemen ha, ekranlara getirelim.
5: Gönlü bizim gibi olan arkadaşların verdiği destektir o saldırıya karşı. Bizim bu noktada Kızılay'ın bu şartlarda çadır satıyor oluşu, mide bulandırıcılığını sizin kadar iyi de kimse anlatamazdı. O anlamda da teşekkür ediyoruz. Bakın, ben normal bir vatandaş olarak kendi belediyemizin kampanyası falan olmasa AFAD'a vereceğime size verecek kafada bir insanım.
6: Hani büyüdük dedin ya, şu evet, son depremden sonra ah baba ne kadar para geldi. Yani şu anda sizde ne kadarlık bir para var?
7: Size yemin edebilirim. Tek sormadığım şu anda muhasebeye konu o. En son 2 milyarı geçmişti. 2-300 küsürdü. Ödeme var mıydı? Üstüne gel miydi? Gerçekten bu kadar da bilmiyorum.
6: 2 milyar TL.
7: Cevap vermemek için belki öğrenmiyorum. Çünkü para işleri bizim işlerimiz değil.
3: Belli. Şimdi şöyle, bakın burada bir siyasi figür var değil mi? Bir siyasi figürün Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin yönetimini işte arzuluyor. Türkiye'ye de yönetici olmak isteyen, cumhurbaşkanı olmak isteyen, Türkiye'yi yönetmek isteyen bir siyasi partinin şu an yani 3 yıl boyunca liderliğini yapmış bir siyasi figür var. Ve oradaki tehlikenin devlet kurumunun ne kadar önemli olabileceğini öğrenebilecek bir kapasitenin olmadığını görüyoruz.
1: Devlet, hadi şöyle bakın, bir şey var. Kendi belediyesi yardım topluyor. Diyor ki benim belediyeme de eğer toplamasaydı, ki partili olduğu için söylüyor.
3: Ben size para
1: vatandaşa da diyor ki ben size, ya kendi belediyelerin de yardıma gitti oraya.
3: Bakın dikkat ederseniz acaba bir, bu bir siyasi figür değil mi? Bir acaba, de yanına Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderini işte koyduğunuzda bu, hemen 2 gün sonra, 3 gün sonra yaptığı açıklamada o ahbap çavuş kısmına neden güvenilmemesi gerektiğini, tek güvenilecek yerin devlet kurumları olduğunu altını

0: kalın harflerle çizmişti. Burada sanki Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı biliyorsunuz.
1: Evet, unutmaz
0: en zamanında. en sert açıklamaydı. Biz belki bugüne kadar Cumhurbaşkanımızı o kadar sert, o kadar sinirli bir açıklamasına rastlamadık. Orada da devletin işte kurumlarının itibarına gölge düşürülmemesi ve bu tür bu eylemlere başvuran işte askerle halkı karşı karşıya getiren Kızılay'ı itibarsızlaştıran şahıslarla ilgili çok ağır cümleleri vardı. Peki,
2: yani burada biz tabii ilk defa onu o zaman gördüm. Şunu beklerim. İmamoğlu gibi sahip çıkmasın Haluk Levent'e. Bu bir siyasi komplodur. Bu bir operasyondur. Haluk Levent.
1: Ya çıksın da Haluk Levent kendine sahip çıkmıyor. Haluk Levent kendi şunu demiyor ki yani şimdi ifadesinin bir bölümü var. Verelim. Ben yapmadım bu tip iş. Burada diyor ya parayla pulla hiç ilişkim yok. İfadesinde öyle bir şey söylemiyor. Evet ben bu işleri yaptım. İşte var herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur diyor. Buna dolandırıcılık demiyor. Usulsüzlük diyor.
0: Evet.
1: Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısmı ödeme yapılmıştır. Üzerime kayıtlı olan telefon numaralarının şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım.
0: Bunu yüksek miktarda
1: borçlandım. Şöyle. Haluk Levent kendine sahip çıkmıyor. Ona nasıl sahip çıkılabilir?
0: Şu cümleye bir geri gelsek bir geri bakın gelelim, en buyurun. Önemli cümle bu. Bilinmez. Bakın dikkat ederseniz ne söylüyor? Diyor ki ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Teminat ne demekti? Benim bir şahsi borcum var. Ben bu borcumu ödemediğinde kimden alabilirsin? Dernekten alabilirsin. Peki ahbap derneği sizin babanızın çiftliği mi? O parası nereden geldi? Mı?
2: O
0: para sizin
2: ya.
0: Şahsi paranız mı? Nasıl siz bunu teminat olarak gösterebiliyorsunuz? İşte burada kendi ifadesiyle nasıl derneğin parasının kendi şahsi amaçları için kullandıklarına yolunu gösteriyor.
2: Az önce Hadi Hoca'nın zeki bulduğu biri vardı. Kimdi o? Dedin ya,
0: Eda Ece.
2: Çok
0: Eda
2: zeki. Ece. Bak o zeki hanımefendiye buradan şöyle bir gönderme yapayım.
1: Gönderin.
2: Benim bir yakınımın yaşadığı hadise. Hani gelen yardım malzemelerini Kızılay gönderdi zannediyorlar. Esas gönderen başkası diyor ya.
1: Buyurun,
2: yakınımın bana anlattığı aynen şu. Esnaftan ahbap adını alıyoruz diyerek tırlar dolusu malzemeyi almışlar. Düşünebiliyor musun? Sen esnafsın. Neticede ticaret yapacaksın. Kim karşındaki ahbap? Herkesin yere göğe sığdıramadığı, devleti yönetmeye aday gösterdiği bir teşkilat. Çek ya da senet alıyorsun. Tır gidiyor. Paranın karşılığı yok. Ya ödeme zamanı geldi. İkinci yolla halledeceğiz. Giden diyor tırlardan dolayı diyor şu an diyor batmayla yüz yüze kalmış esnaf arkadaşlar var diyor. Abi, hiçbir parasını alamamış ve bitmiş esnaf olarak.
3: Şimdi o halktan burada bak, Özgür Özel özelinde söylenecek şey şu.
1: Buyurun.
3: Aslında bu ülkenin en tarihi kurumu Kızılay. Kızılay'ın yönetiminde hata olabilir.
1: Kızılay Cumhuriyet'ten eski. Öyle söyleyelim.
3: Evet, eksik olabilir. Fakat bir siyasi aktörüne muhalefet partisinin başı veya grup başkanı neyse çıkıp böyle konuşuyorsa orada zaten siyaset bu. Ve ihtimaldir yalap şap geçmişi olan ya da yolandırılık geçmişi olan birinin arkasından gidiyorsa siyaset bitmiş demektir. Onu daha nerede görüyoruz? Depreme karşı CHP'li belediyelerin desteğinde görüyoruz. Ne yaptılar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil hiçbirisi depremde gerçek anlamda hiçbir yere yardım etmediler. Niye etmediler biliyor musunuz? Çünkü bu depremdeki kriz derinleşsin diye etmediler. Ya iki tane örnek sadece. Hatay'da iki cami. Birisini üstlenen Bursa Belediye Başkanlığı, diğerini üstlenen Konya Belediye Başkanı. Konya Belediye Başkanı camiyi bitirdi. Büyük ihtimalle halen yapılmayan cami devam ediyor. Bütün bunların sonucu nedir? Bu zihniyet. Bu zihniyet sonuçta bu süreci üreten, bu fotoğrafı ortaya çıkaran şey.
1: Bu konuya katılıyorum. Elbette kurumlarda hatalar yapılabilir.
2: Aktar.
1: Kızılay'da bu konudan muaf değildir. Ama 1868'miş Mahmut Aktar. Abi. Kızılay'ın kuruluşu. Hilal-i Ahmer olarak kurulmuştu. Ya bu kadar geçmişi olan bir kurumu da az önceki söylediği gibi yani onunla onu karşılıklı getirirsem ona vermem ona veririm. Ya
3: orada bunun da bu gidip Kızılay'dan çadır istiyor olması da enteresan.
1: O da çok
3: başka bir
1: tartışılmalı bir bulmamız? Konuydu evet o dönemde buyurun.
2: Şimdi bak Kızılay olan saldırılarda da basma kalıp cümleler evet. Hep dolandırıldı piyasada. Özgür Özel de o cümlelerden birini sarf etti. Şimdi bir devlet adamı veya buna adayım diyen bir kişi hele ki yani ana muhalefetin genel başkanıysan bir dakika kardeşim kurum bizim Kızılay varsa bir hata şahsidir evet. kurumu böyle hedef almak doğru değildir.
3: Demesi gerekir de.
2: Demesi gerekiyor. Bak ben siyasetçi değilim. Evet. Ama aklın yolu bir.

0: Sen şimdi onu demek yerine...
1: Maşallah siyasetçiden daha beter her şeyi konuşuyorsun. Nasıl siyasetçi?
0: Estağfurullah. Şimdi sen onu demek yerine... onu demek yerine... Allah akıl vermiş konuşuyoruz.
2: Bu eleştirilere de yönetiyor.
0: Allah bir mantık vermiş, değerlendiriyoruz. Bunu anlamak, değerlendirmek için ulema olmaya gerek yok. Sıradan yoldaki bir vatandaşa sorsan da aynı değerlendirmeyi yapar. Çünkü o kadar belli, bariz ki yapılan iş, hata. Sen şimdi bir genel başkan olarak kendi kurumunu bu derece aşağılayamazsın.
1: Evet.
0: Çünkü bak ta nerelerden getirdin geçmiş tarihini. Bugün harpte, savaşta ay simgedir ya. Onun devamı bir nitelikte kurum ve iftiraya uğruyor. Sen bunu biliyorsun.
1: Evet. Yok Coşkun işte Bey, çadır bak, satmışmış. Bir şey söyleyeyim. Kızılay'la ilgili ben geçmişte çok haber yaptım. Berbat bir haldeydi geçmişte. Kemal Demir dönemi dediğiniz dönem var. 30 yıl, 20 yıl
0: başkanlık yaptı. Ya bak şahıslarla ilgili hatalar olur. Ya, şahıstan sonra.
1: Ama o kurumu bir biçimde o günkü koşullarda 2023'te geçmişte kıyaslandığında inanılmaz iyi bir noktaya gelmişti. Ama hata olur mu? Evet olur.
0: Dünyada
1: duruma sahip çıkacak.
0: Varsa kişi üzerinden yürü, yorum yap. Aman kurumu ayrı tutun de. Yani biz niye mesela emniyet teşkilatında bir şahsın yaptığı hatayı kuruma aman ha diyoruz silahlı kuvvetlere? Kızılay da aynı. Şimdi o ara ben iyi hatırlıyorum bir kampanya yürütüldü. Kızılay. Tefe tutuldu, 12'ye kondu. Vay çadır sattı, vay yiyecekleri göndermedi, vay millet kaderiyle baş başa kaldı. En kritik yerde kurum ortada yoktu. Ya
2: kan verilmedi.
1: Hatırlayın o Coşkun Bey şeyden başlamıştı. Elazığ depreminde başlamıştı.
2: Tabii.
1: Elazığ depreminde Kızılay çadırın önünde demeç veriyor. Kızılay burada yok deniyordu. Yani öyle başlayan bir süreçti tabii. Aslında.
0: Diğerinin arkasında da çadır var. Ve bak iyi bir yere getirdin. Bak iyi bir yere getirdin.
2: Çok konuşmuştum.
0: Ya kurum öyle bir saldırıya uğradı ki kan bağışında bulunan vatandaş bulamadı.
2: Rezervler en alta indi.
1: Korkunç aynen şey öyle.
0: İlk ve defa, orada, ilk defa orada hemen bitireyim yani. Sana vereyim hadi sözü. Orada eğer kan bulamadığı için hayatını kaybeden bir vatandaş varsa katili bunlardır. Bak net söylüyorum.
2: Hocam sizin de görüşlerinizi alayım ama size geçmeden o isimlerin açıklamaları hazırladığımız noktada Şule Aydın'ın da açıklaması var. Özgür Demirtaş'ın açıklaması vardı. Eğer hazırsa onları da hızlıca ekranlara getirelim. Çünkü o yapılan dolandırıcılık, usulsüzlük, yolsuzluk. Haluk Levent'in ifadesiyle bunu bir usulsüzlük olarak görüyor. Kendi de bunu kabul ediyor aslında. Ama ondan daha büyük bir boyutuyla ona bu yolu açanlar, kamuoyu nezdinde onu tanımadan, bilmeden belki de güvenilir insan haline getirenler. Hemen Şule Aydın'ın açıklamalarından bir bölüm ekranda.
3: Son yıllarda sanıyorum en temelde kaybettiğim şey güven oldu. Çok kısa bir zaman önce de benzer bir şeyi yaşadık. Partili olsun ya da olmasın, milyonlarca insan Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlıktan çıksın, çıkabilsin diye bir kişiye inandı. Sonra yeniden hüsranla sonuçlandı. Şimdi yakın zamanda hem cüzdanını hem vicdanını emanet etti. Haluk Levent hakkında da benzer bir güven sorununu yaşıyor. Ya biz kandırıldık mı? Hep beraber gözümüzün içine baka baka milyonlarca insan aynı anda dolandırıldı mı hissiyle karşı karşıyayız.
2: Bu da bir özür niteliğinde, naif bir özür. Çünkü o dönemde yaptığı yayınları izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir de Özgür Demirtaş'ı ekranlara getirelim. Hazır araya girmişken konuklarıma söz vermeden.
4: Afat, Ahbap, Oğuzhan Uğur. Kim varsa bakıp ben ne yaptıysam hepsini yani böyle 3000'e 5000'e bölerek iletin. Ondan sonra ben bir 3-4 ay olmayayım. 6 ay 7 ay sonra ekonomik olarak tavsiye ihtiyacı olursa
3: hangisi
4: hükümet olursa olsun yine Twitter'dan söylerim şey yapmamız lazım.
5: Önemli iki cümle var.
0: Ne diyor ben anlamadım ya.
5: Çok önemli iki cümle hemen göstereyim sana abi. Birincisi Ahbaba ve Babala'ya Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e para talebinde bulunuyor. Eğer nitelikli dolandırıcılık suçu varsa bu şahsın da bu dosya kapsamına alınması gerek. Bu birincisi. İkincisi sabahtan beri de siyasi olarak nasıl bir figür haline getirildiğini ve siyasete alternatif olabilecek şekilde bir işte siyasi mühendislik içerisinde kendisini hazırlandığını söylüyorlardı. Ne diyorlardı? İşte deprem bölgesinde hükümet çıkamayacak, çatlak derinleşecek ve hükümet bu depremin altında kalacak, hükümet değişmek zorunda kalacak. İşte o belediyelerin yardım etmemesinin en önemli unsurlar. Peki bu şahıs ne söylüyor? Diyor ki 6 ay sonra hangi hükümet olursa ben ona bir fikir vereceğim ve hükümetin değişimi

0: Bileceğiyle ilgili nasıl imada bulunduğunu görebiliyorsunuz.
1: Ya şöyle söyleyeceğim. Kendisi bir ekonomi profesörü. Para istediği kişinin parayla bir ilişkisinin olmadığını Türkiye biliyor. Yani daha öncesinde biliyor. Yani burada kendi elini taşın altına koymadan Türkiye'nin en önemli ekonomistlerden biri olarak değerlendiriliyor. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Yani, şimdi bugüne kadar Özgür Demirtaş'ın ortaya koyduğu hangi önemli
1: sorun o değil.
0: Hangi önemli veri Türkiye'nin önünde gerçekten gerçek veri olarak geldi?
1: Kişi, yönetebileceği kişi parayla ilişkisi olmayan bir kişi ve onlara yardım istiyor. Yani artık ağlayarak istiyor. Geldiğimiz noktanın o dönemde.
2: Sen ağladığını zannediyorsun. Orada bir tiyatro dönüyor.
3: Evet.
2: Biz zoraki ağlama. Onu da beceremiyor.
1: Enteresan günlerde.
2: Evet. Ve profesör.
1: Hocam ne dersiniz? Akademiden bir isim.
4: Yani işte sosyal medyada hakikaten herkesin birbirine takılıp belki doğanın verdiği artık atmosferde çok da dikkat etmeden yaptığı paylaşımlar da olabilir. Bilemiyorum şimdi kasıt var mıdır yok mudur. Ama hakikaten burada sosyal medyanın gücünü de bir görmek lazım. Birden her şeyin çığ gibi büyüyebildiğini, doğru yanlış toz dumana katılan işte dezenformasyonun kol gezdiği ortamlarda ne zaman kriz olsa ne zaman bir şey olsa biz zaten bunları yaşıyoruz. Birçok durumda da yaşıyoruz. Hakikaten çok dikkat etmek lazım. Hakikaten bu kadar büyük paraların emanet edildiği insanlara da çok dikkat etmek lazım. Onları referans gösterirken de yine çok hassas olmak lazım ki sonradan işte kurumların itibarını zedelendiği, insanların çok üzüldüğü, büyük paralar, büyük bağışlar yapılıp sonra insanların kendilerini de mağdur olduğu süreçte içerisine maalesef giriyoruz. Toplum olarak çok hassasız. Çok çabuk tepki gösteriyoruz ama çoğu zaman da sonucunu düşünmeden hareket ediyoruz birçok durumda.
1: Yani aklı selim burada devreden çıkıyor özellikle bu tip durumlarda ama şöyle düşünün.
0: Aklı selim bence tam tersine.
1: Bir profesörün, ekonomi profesörünün ki o dönemde Türkiye'de çok popülerdi. Sonra biraz daha düştü popülaritesi.
0: Sosyal medya popülerliği vardı.
1: Ekranın karşısına çıkıp parayla ilgili bir konuda bir yeri referans göstermesi bu konuyu bilmeyen genç kuşaklar için ya da araştırmayanlar için öyle söylüyor ya Uğur Dündar'da yani bir tıkla öğrenebilirdiniz kardeşim. Girseydiniz sosyal medyasına işte geçmişe internete girseydiniz öğrenebilirdiniz. Öğrenemeyecek kişiler için çok çarpıcı bir örnek insanlar etkilenebilir.
0: Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz normalde mesela ticaretle uğraşan birine tacir diyoruz ve tacirle normal vatandaşı birbirinden ayırıyoruz. Diyoruz ki bir tacir bir normal bir vatandaş gibi olamaz diyoruz. Bir ticaretle ilgili bir konuda ya da işte gündelik hayatla ilgili bir konuda bir tacirin daha farklı davranıyor olması gerekir. Kendisinden beklenen budur. Niye? Çünkü kendisini buna adamış. Bir siyasetçinin devlet kurumunun itibarını zedeleyebilecek şekilde bir açıklama yapamaz. Çünkü kendisi bir siyasetçidir ve o devlet kurumunu yönetmek için zaten orada bulunuyor. Diğer taraftan bir ekonomi profesöründen bahsediyorsanız, ekonomi profesörünün bir dernek ya da bir devlet kurumunun ileriki aşamalarda nasıl bir yöne evrilebileceğini de iyi biliyor olması gerek. O şahısların, o sistemin, o sistem içerisinde ileride nasıl bir sorun çıkabileceğini de tahlil etmesi gerekir.
3: Bana şunu anlat ya. Ben
0: ancak ne yazık ki yok.
3: Şimdi trolleşen bir ekonomist değil mi? Profesör. Trolleşmiş yani. Sosyal medyada hep öyle görüyorduk.
2: Trolleşmeye çalışıyor.
3: Yani memleketi düşündüğü için mi ağlıyor? Olayı ben anlamadım hakikaten.
0: Yani memleketi düşünerek ağlıyorsa o acıdan dolayı ağlıyorsa hangi hükümeti değiştirerek akıl verir?
2: Ağlamaya çalışıyor işte. Zoraki bir tiyatro var.
1: Şöyle ahbapla babalaya paranızı bölün.
3: Para toplamak için ağlıyor.
1: Tabii yardım edin onlara.
0: Talep ediyor
1: diyor ki paranızı bir kuruma vermeyin. AFAD'a, AHPAP'a, Oğuzhan Uğur'a bölün. Üçer dörder bin lira bölün. Onlara gönderin yani. Ve biz bu acı...
3: AFAD'ı dışlamamış yani.
1: Üçe bölün diyor. Onlara gönderin diyor. Sonra diyor onlar kurtarsınlar depremde mağdur olanları diyor. Ben ortadan kaybolayım diyor. 6-7 ay sonra diyor hangi hükümet olursa altını...
0: Özellikle belirliyor
1: o konunun. Ben yine diyor Twitter'dan onların o zaman ekonomiyi nasıl yöneteceklerine dair telkinde bulunurum diyor. Yardımcı olurum onlara diyor.
2: Profesörüm söylüyor bunu.
0: İşte
2: profesörüm
0: onun için dedim ki dosyanın içerisinde eğer bir nitelikli dolandırıcılık olursa bu nitelikli dolandırıcılığa aracı olan herkes de bu dosyanın tarafı olmak zorunda kalacaklardı. Yani siz böyle ağlayıp bir dernek için bu kadar para talep ettiğinizde, Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent için bu paraları talep ettiğinizde, eğer bu paralar gerçekten bir dolandırıcılık eyleminin unsuruysa ve orada kullanılmışsa, o zaman siz de tarafı olacaksınız bu dosya. Umarız öyle bir şey yoktur.
3: Adam bilmiyor olabilir. Neden bilsin dolandırıcı olacağını? Yani sonuçta bir sosyal olay bu. hakikaten iyi niyetle de olabilirdi bu. Yani düşünün, şöyle bir dernek düşünün. Ahbap, herif

0: Hakikaten
1: o ne zaman belli
0: değil,
1: olacak biliyor musunuz?
0: Değil.
1: O Mahmut Bey o ne zaman belli oluyor biliyor musunuz? Bu şahıs ifade verdiğinde biz bakın ceza alacak demedim. Ha. Dosyanın tarafı olacak. İfade verdiğinde o ifadesinde ya da başkasının onunla ilgili olan ifadesinde Haluk Levent'le iletişimi var mıydı? Haluk Levent'in bu konularını biliyor muydu, önceden bilmiyor muydu? Mesela az önce biz Oğuzhan Uğur'un bir yazısını gördük burada değil mi?
0: Ha,
1: bir şahıs çıktı ne söyledi? Bakın Haluk Levent'in böyle bir profile sahip olduğunu biliyor ve ondan sonra da defalarca beraber yayın yaptıklarını görüyorsunuz. Şimdi siz böyle bir şey öğrendikten sonra eğer halen devam ediyorsanız demek ki bu dosyanın tarafı olmak zorundasınız.
2: Bir de bir şey soracağım.
1: Tabii ben bunu söylerken böyle bir anda hani sanki bir kese var herkesi onun içerisine toplayalım değil. Sadece tarafı olacak, ifade verecek diye başka şahıslar da onlarla ilgili olan ifadelerini verecek.
2: Mesela bir şekilde...
1: Belki etkin pişmanlıktan yararlanacak bir şahıs var ve o zaman kimle hangi profesyonel iletişimi kurduklarını anlatabilecek bir durum da ortaya çıkacak. Yani.
2: Ortaya
1: o zaman göreceğiz.
2: Şunu
1: yani.
2: Merak ediyorum. Mesela ben izledim. Dava açacağım. Ben Ahbap'a bağışta bulundum. Ve şu anda ortaya çıkan tabloda mağduriyet hissediyorum. Yani verdiğim yardımların, bağışların amacına ulaşmadığını görüyorum. Ve ben Özgür Hoca'yı izledim. O bana telkinde bulundu. Ve ben onun aracılığıyla, ben Ahbap falan tanımam. Ben Özgür Hoca'yı tanırım. Ya da Gökhan Özoğuz'u
1: tanıyorum. Ya da işte
2: bana yapın
1: tanıyorum
2: dediği için yaptım deyince onların da arada bir sürece dahil olma durumu olur mu? Bir, ikisinin arasındaki ilişki, sen doğru söyledin onu. Mesela Gökhan Özoğuz'la işte ya da Özgür Demirtaş'la Ahbap arasında, Haluk Levent arasında bir ilişki var mı yok mu diye bu başvuru üzerine mi araştırılır yoksa şu anda araştırılıyor mu?
1: Şu an MASAK raporları zaten gelecek orada işte Ahbap Derneği ve şahısların başkalarına gönderdiği paralar üzerinden bu MASAK raporunda çıkarsa tabii ki farklı bir durum olur. Sizin bahsettiğiniz konu da çok önemli çünkü eğer bir şahıs çıkıp birinden şikayetçi oluyorsa onun başvurunun değerlendirilmesi gerekir. Ve burada işte hali hazırda ne var? Bir izlenim. Haluk Levent tutuklandı. Bir dosya var. Ahbap'a gönderilen paraların nereye gittiği bilinmiyor hali hazırda. Bilinmediğinden dolayı da oraya para yatıran şahıslar makul bir şekilde şöyle bir soru sorabilirler. Ya ben buraya para yatırdım. Kamuoyunda da bunu izliyorum. Bir bakıyorum ki işte 990 milyon TL şahıs bahis oynamış. Bunun Ahbap Derneği'nin parası olup olmadığını bilmiyorum. Bu eğer Ahbap Derneği'nin parasıysa ve dolandırıcılık eylemi varsa şahıstan şikayetçiyim diyebilirler. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse zaten bir ceza almayacak. Ama böyle bir durum varsa en azından o başvurular sonucunda da ne olacaktır? O şahsın daha fazla ceza alma durumu ortaya çıkacaktır ki savcılık makamı da zaten bu dosyada işte Ahbap Derneği'ne para gönderenlerle ilgili belki yüzlerce kişinin ifadesine başvuracaktır. Onlar da şikayetçi ise dosyanın tarafı olacak. Kaldı ki nitelikli dolandırıcılıkta şikayetin bir önemi de yok.
3: Şimdi bak burada bir konuyu da hatırlatayım. Gerçi konumuz iş ama Özgür Özel'in İmamoğlu'na bu derece sahip çıkmasını baştan beri eleştirdim. Niye? Tam bir dava meselesi var. Ve bu davada belgeler, bilgiler ortalıkta geçse de vicdanda bir kanaat olsa da buna rağmen bunları görmezden gelen, doğrudan sahip çıkan bir Özgür Özel tablosu var idi. Ve Özgür Özel'e de ben yaptığım eleştirilerde yarın bu iddialar gerçekleşir, suç isnat edilirse sokağa çıkamaz hale gelebilir insan. Bu derece sahip çıkmak doğru değil demiş idim. Al sana babala. Bak şimdi bütün o arka çıkanlar, sahip çıkanların hepsi herhalde Pelin Batu mesela bak takdir ederim. O da bir erdemdir. Çıkmış özür diliyorum diyor. Araştırmam gerekirdi, anlamam gerekirdi, yapmadım. Doğrudan sahip çıktım, bir hataydı, özür diliyorum diyor. Özür dileyemez duruma da gelebilirsin. O nedenle diyoruz. Yani yargı yürüyorsa veya işte hani ortada bazı şeylerde net duruyorsa böylesine sahip çıkmak doğru değil diye. Şimdi babalaya da aynı böyle övgüler yağdırdınız, devletin yerine koydunuz, kurumların yerine koydunuz. Sen ne, bu babala ne? Veya işte
1: Ahbap
3: ne? Sen bu devletin başına geçecek bir lidersin sıfatını giydirdiniz. Hadi buyurun bakalım şimdi sahip çıkın o ortalıkta.
0: Bu ülkede mafya babasını bile kahraman yaptılar. Öyle bir çaresizlik var yani bu sosyolojide, bu siyasi akılda öyle bir tıkanma var. Ben şimdi onun aşılacağı noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Ahbap meselesi de buna hakikaten bir fırsat sundu. Yani çünkü ya mesela yolsuzluk deniyorsun değil mi? İşte 3 tane villayı alıyorsun 50 milyon dolarlık 15 milyon. İş adamı diyor ki ben 15 milyonu içine harcadım. Bedava verdi gibi.

0: Siyasi aktörlerin umurunda değil. Özgür Özel çıkıyor diyor ki sütten leke var, bizim belediye başkanlarımızda leke yok. Şimdi burası artık yani sözün son noktası deniyor ya, geldiğimiz tuzun koktuğu nokta deniyor. Oraya gelmişiz. Onun aşılması için bu tür olayların çıkıp ders olması gerekir. Yani sorumlularının cezalandırılması bile yeter. İlla böyle o da şunu dedi, bu da bunu dedi olmayabilir. Ama yeter ki bu ceza sistemi işlendiği anda yargının devreye girmesidir. Yani mesela ben baştan beri Hatay'a gittiğimde de yazdım, daha sonra televizyonda söyledim. Şimdi Babala TV'den o baraj meselesinin hukuken bir karşılığı olması gerekir. Olmadı ya, ben görmedim. Var mıdır?
1: Maalesef, maalesef daha hali hazırda yok.
2: Soruşturmadan bir şey çıkmadı.
1: Şu an koşturma devam ediyor bildiğim
0: Ediyor
1: kadarıyla.
0: Ediyor mu? 3 senedir.
1: Evet, yani işte o kadar önemsiz ya,
0: ben
1: hale getirilmiş.
0: İşte bu şaşırtıcı. Yani evet. Böyle toplumun hakikaten oradaki insanların konuştuğunda görüyorsun. Ya çıktık diyor, yani şeyi bıraktık, araştırmayı bıraktık. Yani insanlar oldu öldü demektir. Bundan daha büyük suç olabilir mi? Bu insanlık suçu ya. Bundan daha büyük bir şey olamaz. Ama o adam kahraman ilan edildi. O adamın programına siyasiler çıktı. Övgüler dizdi. Herkes destek verdi. İnanılmaz bir şey. Ya böyle bir şeyin artık yaşamaması gerekiyor bu ülkede. Bir noktadan güven meselesi işte çok sıkıntılı bir mesele. Tamam, sen zehirliyorsun. Güven meselesini sen bunları yaparak zehirliyorsun. Siyaset üret. Proje geliştir. İş yap. İstanbul'da iki proje yapsan çok daha etkili olurdu. Yapmıyorsun, para toplamaya kalkıyorsun. Orayı ihalelerinden para götürmeye çalışıyorsun. Parayı bulacağım, ben o makama gideceğim demeye başlıyorsun. İş böyle bu noktaya gelip savruluyor ve siyaset hakikaten çıkmaz bir sokağa giriyor.
2: Peki, bir araya gideceğim. Hadi bu başlıkla ilgili son görüşlerini alayım.
1: Ya şöyle, dosya ileriki aşamalarda genişleyecek. Çünkü özellikle Ahbap Derneği ile ilgili MASAK raporu ortaya çıktığında hangi şirketlerle çalışmış, bu şirketler sahte faturalar hazırlamışlar mı, faturaları şişirmişler mi? Örneğin konteyner almışsınız, orada 80 bin lira diye göstermişsiniz ama asıl fiyatı 20 bin liraysa, burada hem şirket sorumlu olacaktır hem de dernek sorumlu olacaktır. Bu da araştırılacaktır. Belki izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya bugüne kadar neden bu araştırılmadı? Bakın, burada dernekler kontrol edilirken, denetlenirken sadece evrak üzerinde denetlenir. Şekli bir denetleme sistemimiz var. Ve evraklar üzerinde eğer siz hepsini düzenli bir şekilde hazırlamışsanız orada herhangi bir sorun ortaya çıkmaz. Bu nerenin konusudur?
0: Hadi çünkü o gün söylediğimizde söyleyenler de vardı. Hiç ciddiye alınmaz ki, öyle bir hava oluşuyor ki. Evet. Üzerine gidip soruşturma açsan kıyamet kopar.
1: Tabii. Aynen öyle.
0: Diyorlar, soruşturmadan, kanıtlamadan gittiğin anda kıyamet kopar yani. Böyle de bir gerçek var.
1: Kesinlikle öyle bir hava vardı. İşte denetleyici paranın hesabını soramıyor. MASAK raporu alamıyor. Çünkü kulluk birimi ve savcılığa bağlı çalışıyor. Diğer taraftan alınan faturanın gerçek bir faturaysa yeterli olabiliyor. Ancak daha yüksek almış, daha az almış, bunun araştırmasını yapamıyor. Bunun tek yetkili merci neresidir? İşte soruşturma makamıdır. Soruşturma makamı devreye girdiği andan itibaren artık işin gerçeğine gidilir. Biz orada işte bir gerçek işlem var mı yok mu? O gerçek işlem doğru bir işlem midir değil midir? Yoksa hayali bir işlem midir? Bunlar tamamen savcılık makamının ortaya çıkartabileceği şeylerdir.
2: Bekleyeceğiz yani.
1: Yani ki aynen öyle, ileriki aşamalarda ancak bu dosyanın genişleyebileceğini ve çok farklı yönler, çok farklı şirketlere doğru evrilebileceğini söylememiz
2: gerekir. Peki, çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Çok kısa bir ara daha verelim. Bu son aramız olacak. Ardından programı tamamlayacağız. Lütfen ayrılmayın. Ardından karşınızdayız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89.

0: görüşme için randevu verilmiyor. İsrail'in katil lideri ise Washington'a gidebilmek için adeta her yolu deniyor. Netanyahu eski bir sanatörün cenaze törenini fırsat bilerek seyahat planı hazırladı. Hatta resmi uçağını hazır tutup ön güvenlik ekibini önceden Amerika'ya gönderdi. Beyaz Saray ise bu oldu bitti girişimine izin vermedi. Törenin ertelenmesi bahane edilerek seyahat son anda iptal edildi. Bazı kaynaklar ise iptalin arkasında Netanyahu'nun İran misillemesinden korkması ve ülkesinde kalmak istemesi olduğu belirtiliyor. Washington kulislerinde Netanyahu'nun siyasi gücünü giderek kaybettiği yüksek sesle konuşuluyor. Bu büyük gerilimin perde arkasında ise Türkiye'de F-35 savaş uçakları konusu yer alıyor. Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ziyaretinden hemen önce ABD basınına konuştu. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalini eleştirdi.
1: F-35 verilmesi ya da savaş uçakları için motor sağlanması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır.
0: Bu hamle Trump'ı adeta çileden çıkardı. ABD Başkanı yakın çevresine Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. İlişkileri gelen bir diğer kritik gelişme ise Ankara'daki suikast iddiası oldu. İsrail istihbaratı İran'ın Trump'a Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenleyeceğini öne sürdü. Amerikan gizli servisi hemen alarma geçti ve güvenlik amacıyla başkanlık uçağını değiştirdi. Ancak Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin ortak incelemesi gerçeği ortaya çıkardı. Bu istihbaratın asılsız olduğu ve hiçbir somut kanıta dayanmadığı anlaşıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Nikah kıyılırken iyi günde kötü günde birlikte olacağına söz veriliyor. Ama hastalandı mı bırakılıyor, olmuyor. Öyle olmaması lazım.
4: Hastalıkta sağlıkta sözü havada kaldı, Yargıtay'dan emsal karar geldi. Hasta eşini yalnız bırakan koca ağır kusurlu sayıldı.
5: Eşlerin birbirlerine hasta oldukları zaman bakmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın kararını olumlu buluyorum.
4: Her şey Bursa'da yaşayan yaşlı bir adamın aile mahkemesine başvurmasıyla başladı. Yaşlı adam eşinin kendisini aşağıladığını, hor gördüğünü, evden kovduğunu ve emekli maaş kartına el koyduğunu öne sürerek hem boşanma davası açtı hem de yüklü miktarda tazminat talep etti.
6: Birbirlerine hiç bakmıyor, hiç saygıları yok, sevgileri yok.
7: Kız birbirine bakması lazım.
8: Eşler birbirine bakmalı. Bakmama kararı yanlış. Bence ahde, vefa ve sadakat bu konuda çok önemli.
4: Hakim karşısına çıkan kadının savunması davanın tüm seyrini değiştirdi. Kendisinin ağır şeker hastası olduğunu ve gözlerinde görme bozukluğu başladığını belirten yaşlı kadın, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme kadının eşinden ayrı yaşamasını bir kusur olarak görmedi ve asıl kusurlu tarafın hasta eşine bakmayan koca olduğuna hükmetti. Kocanın tazminat talepleri ise tamamen reddedildi.
6: Ben ona bakmam, ödeşiriz. Değil mi? Bu kadar basit.
9: Boşanır mısın abla bakmadı diye sana?
6: Hayır, boşanmam.
9: Ama süründürürüm.
6: Burnundan da getiririm.
4: Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen koca davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden kocaya kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Hasta eşe bakmamanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında olduğuna hükmedildi.
2: A Haber Radyo, haberin

0: da son bölüme girdik. Ahbap soruşturmasını konuşuyoruz. Soruşturmanın genişleyebileceğiyle ilgili
1: bir fenomensin şu anda.
0: Süreci paylaşmıştınız araya gitmeden hemen önce. Birkaç başlık var, onları da hatırlatayım. Onlarla ilgili görüşlerinizi de almak isterim. Birincisi Ece Güner, onun ifadesi var. Hemen ekranlara getirelim onu da. Çünkü bu işin bir alacak verecek konusuyla Ahbap'a yapılan bağış konusunun birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz biz burada. Evet. Yani Haluk Levent bunları birbiriyle karıştırmıyorum diyordu ama Ece Güner'in ifadesi onu söylemiyor. Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait IBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı parayı gönderdim. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar ilave borç taleplerinde bulundu diyor meslektaşınız, bir avukat, hukukçu, bu konuları bilen bir isim. Bunun üzerine Ahbap'la ilgili o daha önce diyordu ya, çekleri teminat olarak gösterdim. Sürecin böyle ilerlediğini de anlıyoruz.
2: Evet.
0: Ahbap'a bağış mı yaptı ifadesinin bir kısmında

0: Şöyle diyor, Ahbap'a büyük oranda bağış yapan kişileri ziyaret eder, onlardan da borç isterdi. Şimdi Ahbap'a verilen bir yardım mı, borç mu? Bu iç içe geçmiş durumda. Yani Haluk Levent bunu yönetememiş anladığımız kadarıyla. Hemen buradan sonra...
1: Yönetememiş değil yani.
0: Yönetmemiş.
1: Şimdi yönetememiş demek sanki böyle bir... istemeyerek bir yanlış yapma, yanlış burada bilinçli bir durum.
0: Doğru, bir bilinçli süreç işleyebilir. Şimdi Çağlayan'ın ifadesini, iş insanı Çağlayan'ın ifadesi, o şikayetçi olanlardan biriydi. O da çok çarpıcı.
1: Şunu,
0: o da,
1: şunu bir hemen bunu anlatalım. Bakın burada varsa, meslektaşım. Evet. Tabii ki belki bir borç alacak verecek ilişkisi olabilir. Belki Haluk Levent'in böyle bir durum içerisinde olduğunu biliyor da bilmiyor. Onu ileriki günlerde göreceğiz. Fakat sizin Haluk Levent'i işte sadece Ahbap'tan tanıdığınızı söylüyorsunuz. Bir samimiyetiniz yok, bir dostluğunuz yok. Geçmişe dayanır bir dostluğunuz söz konusu değil, aile dostluğunuz değil. Ve çıkıyorsunuz 1 milyon 570 bin dolar para veriyorsunuz. Bu da 80 milyona neredeyse tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Yani
0: daha çarpıcı, daha yeni tanıdığınız,
1: daha yeni tanıdığınız bir daha veriyorsunuz birine 80 milyon TL borç verir misiniz? Bu birinci soru. İkincisi, kendisi diyor ki ben bir iki kere borç verdim, onları geri aldım, sonra bir 1 milyon dolar borç verdim. Şurada diyor ya, ben 1 milyon dolar civarı parayı borç verdim. Tamam, sorun yok, güveninizi kazanmıştır, para vermiş olabilirsiniz. İkinci adıma geliyoruz. Daha borcunu ödemeden, bakın 1 milyon dolar borç vermişsiniz. Bu borcunu ödemeden çıkıyorsunuz 570 bin dolar daha para borç veriyorsunuz. Bakın. Yani borcunu ödemeyen birine borç talep ettiğinde bir şey miktarlar yüksekken bir şey soracağım. Bir misiniz?
2: O kadar zengin bir avukat mı?
0: Zengin. Ya kendisi, evet, aileden zenginmiş. Evet. Uluslararası hukuk işleri de varmış.
2: Biliyorum,
0: biraz araştırdım, siz de biliyorsunuzdur durumu. Şunu merak ediyorum.
1: Fox TV'nin bir önceki sahiplerinden.
0: Tabii, bir hukukçu. Aklıma da şu geliyor. Ya bu çok hayatın, siz öyle
1: olağanına aykırı.
0: Olağan akışına aykırı. Kesinlikle. Ya burada başka bir şey mi var?
1: İşte ben, biz bunu o soruyu soruyoruz yani. Şu an.
0: Şimdi Çağlayan ekranlara getirebilir miyiz?
1: Bir özür dileyerekten. Özür, şunu bitireyim. Buyurun, hemen buyurun, bakın. Buyurun. Bu gerçekten sorulması gereken bir konu. Çünkü burada bir boşluk var. Meslektaşımızın bunu doldurması gerekiyor. İfadesinde ileriki aşamalarda dosya kendisi nasıl savunacak, ne belge sunacak bilmiyorum. Belki de bir borç ilişkisi de, ama en azından sorular var. Diğer tarafta siz haktan olarak benden bir borç istiyorsunuz. Evet. Normal şartlarda benim size göndermem gerekir ki, evet, bir hukukçu olarak biliyorsunuz ki parayı kime gönderirseniz muhatabınız odur. Ancak başka şahısların üzerine paralar gönderiliyor. Biri borç para istediğinde normal ne yaparsınız? Ne kadar istiyorsanız o kadar bir gönderim yaparsınız. Ama bir bakıyorsunuz ki belki 50'ye yakın işlem durumu söz konusu. Bu şimdi 50 tane işlem yapıyorsunuz ve başka şahıslara gönderiyorsunuz bu parayı. Bunu hiç mi sorgulamıyorsunuz?
0: Şimdi
1: bununla ilgili bir sözleşmeniz
0: i̇kisini
1: yok.
0: İkisini birleştireceğim.
1: Mu?
0: Şimdi burada bu bir avukat. Şimdi bir de iş insanı. Şimdi alacak verecek konusunda herhalde en bu konulara hakim iki meslek grubu diye sorsam, birisi iş insanlarıdır. Çünkü sürekli alacak verecek işleriyle ilgileniyorlar. Çek, senet, onlar biliyor. Diğeri de onunla ilgilenen ki uluslararası ticaret konusunda.
1: Onları güvence sağlayan kişi yani.
0: Kişi avukat. Şimdi hemen açalım o Çağlayan ifadesini de. Haluk'un bana çok fazla borcu olmuştu ve bu borçlarını ödeyemeyeceğini, kendisinin müteahhitlerden alacağı taşınmazlar olduğunu, bana olan borcuna karşılık bu taşınmazları bana devretmek istediğini söyledi. Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içinde bırakılarak dolandırıldım. Hali hazırda Haluk Levent'e vermiş olduğum ve vadesi 2026 Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait 13 milyon dolar tutarındaki çekin ödeme yük altındayım. Ya bunu söyleyen isim bir iş
1: iki tane savunma sanayinde şirketi olan şahıstan bahsediyor.
0: Evet yani burada da...
1: Ama burada çok daha farklı bir durum söz konusu.
0: Yani bilmiyorum.
1: Şimdi
0: da...
1: Esin Önder Çağlıyor. Evet. Bu şahıs Haluk Levent'e ne yaptığını söylüyor. 3.1 milyar TL borç verdiğini söylüyor. Benim normal şartlarda 3.1 milyar TL. Şimdi 3.1 milyar TL az bir rakam değil. Yani bir şirket, büyük bir şirket düşünelim. Başka bir şirkete dahi bu kadar borç bir parayı vermez. Kaldı ki bir şahıs neden başka bir şahsa bu kadar yüklü miktarda bir parayı borç versin? İkincisi, Haluk Levent bir iş mi kuracaktı? Oradan bir kazancı mı elde edecektiniz? Hayır. Ya da en azından 3.1 milyara ihtiyaç duyabilecek bir durum mu söz konusuydu? Nasıl bu rakam ortaya çıktı? Bu sorulara cevap verilmesi gerekiyor. Diğer tarafta bütün taşınmazlar, 53 tane taşınmaz var bu dosya kapsamında. 53 tane taşınmazın tamamı Önce Yeliz'in üzerine alınıyor.
0: Yeliz Kaya'nın ifadesini
1: Yeliz Kaya'dan hemen kime aktarılıyor?

0: Esin'e aktarılıyor. Esin,
1: şimdi orada da bir
0: Esin
1: başka...
0: Esin 68 tane taşınmaz var kendi üzerinde diyor. Yeni Kayın
1: ifadesi seslendireyim. Haluk Levent yıllardır dolandırıcılık için kullanılan yöntemi kullanıyordu. İnsanların mülklerine yüksek fiyat verip bir kısmını peşin ödeyip geri kalanını hiç ödeyemeyeceği senetler veriyordu. Tanıdıklarının üzerine geçen mülkleri ise borçları için borçlulara satıp devrediyordu. Bir sarmal kurmuş yani.
2: Evet ya.
1: Böylece senetle aldığı mülkleri senetleri hiç ödemeden satıp birçok kişiyi mağdur ediyordu. Şimdi bunu bir anlatsana bize.
0: Evet,
1: yani bu biraz böyle karışık
0: burada,
1: gibi geldi ama
0: şimdi burada,
1: bu bir sarmal aslında.
0: Bu hanımefendi ne söylüyor? Kullanıldığını söylüyor. Evet. Öncelikle
1: nasıl yapıyor
0: bunu? Diyor ki ben Haluk Levent tarafından kullanıldım. Ancak sistemi de en iyi şekilde anlatan
1: tabii,
0: kim?
1: Kendisi.
0: Bakıyorsunuz kendisi. 53 tane taşınmaz. Neredeyse hepsi. Belki 4-5 tanesi farklıydı diye görmüştüm. Yeliz Kaya'nın adına kaydediliyor. 24 saat içerisinde ya da 2 gün, 4 gün içerisinde
2: o süreçte de hiç şikayetçi değil, değil mi? Rahatsız değil.
0: Ve hayır, bu süreç içerisinde bunun farkında ki evet, ifadesinde görüyoruz ki sistemin tamamen farkında.
1: Merkezinde.
0: Nasıl işlediğinin farkında ve halen onunla birlikte hareket ediyor. Gözaltına alınmasaydı halen devam edecek.
2: Halen devam edecek.
0: Yani benim bu uyanış durumu da söz konusu değil. Bunlar bir tarafta kalsın.
1: Bir
0: diğer tarafta Haluk Levent, yani şurada Yeliz Kaya'nın ifadesinden anladığımız ve özellikle o taşınmazları alınan şahıslar da gidip şikayet dilekçesi veriyorlar ya, soruşturma açıyorlar. Onların dilekçelerinde de aynı durum söz konusu. Örneğin bir taşınmaz gözüne kestiriyor ya da bir işte şahsı
1: yani
0: gözüne
1: Mahmut
0: kestiriyor.
1: Yani Mahmut abinin bir evi var.
0: Yüksek diyor ki Mahmut abiye, diyor ki senin evin ne kadar normalde? 5 milyon. Senin evini ben 8 milyon alıyorum.
2: Vay.
0: Şimdi Ahbap Derneği, Haluk Levent işte Türkiye'nin en güvenilir insanı olunca
2: o ev sahibi de veriyor.
0: Ev
2: bunu,
0: sahibi diyor ki inanıyor. Diyor ki tamam bakın buradan 8 milyon para gelecek.
2: Bir salak buldum.
0: Ve 5 milyon diyor ki ben o zaman sana işte 1 milyon gönderiyorum. Diğerini çek veriyorum. Çekin işte şu bu tarihlerde ödenecek. Ayrıca Ahbap kaşesini de arkasına vuruyorlar.
2: Parsadan diyor diye ya umacaksın ya korkacaksın.
0: İşte derneği de orada kefil gösterdim dediği şey işte burada devreye giriyor. Senedin üzerine, çekin üzerine kefil olarak gösteriyor. Ne oldu taşınmazı? 1 milyonu aldı. Taşınmazın değerine 5 milyon. 4 milyon dolandırılmış oldu. Ve o taşınmaz aynı gün içerisinde başkasına devrediliyor.
1: Ha, o parsadanın lafı öyleydi değil mi? Asıl ben dolandırıcıları dolandırdım çünkü onlar beni dolandırmaya çalışıyordu. 5 milyonluk evi 8 milyona satanın da burada bunu ticaret olarak
2: o
1: görmesi...
2: O da aşkıyordu, tamahkar işte.
1: Normal değil
2: daha
1: tabii.
2: Daha fazla para alacağım ve biliyor.
1: Bunu defalarca yapıyor.
0: Defalarca. Mesela bir tane Çerkezköy'de AVM var. AVM'nin miktarı yüksek. Hatırlamıyorsam galiba 200 milyon TL civarında bir fiyatı vardı. 25 milyon gönderiyorlar. Devralıyorlar. Başkasına devrediyorlar. 25 milyona devredilmiş oluyor yani. Şimdi, ondan sonra bir bakıyorsunuz ki işte büyük bir taşınmaz var. İşte 22 tane taşınmaz var. Başaran Holding'in sahibinin ifadesi.
1: Tam onu anlatacaktım. Bak, orada da mesela bir holding sahibi kızını bir helikopter kazasında kaybediyor. Haluk şöyle iddialar var. Elbette bunlar
3: uçak
1: iddia.
3: Uçak kazası herhalde.
1: Evet uçak kazasında. Kızı adına gördüğü Haluk Levent'in değerlendirdiği bazı taşınmazlar var. Bir kız yurdu yapacağım deyip kız çocuklarına karşı hassasiyetini kullanarak
3: herkese o, nabzına göre şerbeti
1: evet,
3: veriyor.
1: Oradan o taşınmazları almaya
0: 22 tane taşınmazı almaya 60 milyon dolar değerinde
1: almaya çalışıyor. Hatta
0: almaya
1: çalışıyor diyor ki sizin üstünüze geçiremem. Bu sefer de diyor ki Avrupa Birliği fonlarının gelmesi için bunları alıyor, bizim üstünüze geçirmemiz gerekiyor.
2: Gerçekten de o iş adamı değil mi?
1: Evet evet o iş adamı.
2: Ama yani o iş adamı da iş adamı mı hakikaten?
1: Şimdi onu diyorum yani burada o iş adamının da az çok bu işleri biliyor.
0: İşte evet, içeriğine bakın içeriğini daha ileriki aşamalarda net göreceğiz. Şu an su bulanık olduğu için hiçbir şey net değil. Biz işte orada acaba 60 milyon dolar değerinde olan çünkü Haluk Levent ifadesinde ne söylüyor? Diyor ki o 60 milyon dolar değerinde değil diyor.
2: 25 mi 35
0: ama
2: evet,
0: bir
2: şey söylüyor.
0: Bir 3 tane farklı rakam çıkıyor yani ortaya. Çünkü ama iş adamı ne söylüyor? 60 milyon dolar değerinde diyor. Az önce söylediğimiz o dolandırıcılık yöntemini kullanma yönteminde böyle bir durum da olmuş olabilir. Onu yani bilmiyoruz. Onu ileriki aşamalarda
1: başka
0: ortaya
1: şeyler
0: çıkar,
1: de ortaya çıkabilir.
0: Evet ama bir
1: de
0: şunu, net bir şey biliyoruz. Buyurun. Haluk Levent ve ekibi işte taşınmazları çok cüzi bir miktarla kendi atlarına alıyorlar. Kendi atlarına aldığı taşınmazı hemen götürüp Esin'e devrediyorlar. Esin'den de 3.1 milyar TL'de para aldıklarını söylüyorlar. Bununla ilgili sözleşmeler yapmışlar. Bununla ilgili Haluk Levent kendi el yazısı var. Ben işte burada sizi kandırdım, dolandırdım. İşte bunlar hepsi bir kurgu olma ihtimali yüksek.
1: Mahmut abi şimdi gördünüz mü
0: onun
1: onu?
0: Onun için soru soruyoruz.
1: Bir kağıda şöyle yazmış Haluk Levent. Benim

0: Çocuğum vardır, ben insanları mağdur ettim. Bunu özgür ifademle yazıyorum. Şu kadar borcum vardır deyip yazıp imzalamış mesela.
1: İşte burada ileriki aşamalarda bir soruşturma olduğunda bu soruşturmalardan kurtulmak için yapılmış bir yöntem de olabilir.
2: Evlendiği bir kadın varmış.
3: Hayır, orada şöyle bir taktik uygulanmış. Benim
0: gene... Bu aşk üçgenini birazdan söyleyeceğim. Şahsi... Evlendiği bir kadın var, birlikte olduğu başka bir kadın da var. Onu da bekarım diye kandırıyor. Evlendiği kadın yurt dışında bir iş kadını, ondan aslında da para aldı. Ortaya çıkıyor. Karmaşık ilişkiler.
2: Yapının içindeki herkes her şeyi biliyor aslında.
0: Öyle değil mi? Levent'in yakındakiler biliyor, evet.
1: Ya, borç verdiğinizde şimdi borcun bir vadesi vardır. Bir ay, iki ay, üç ay. Üç ay sonra bunu öğrenirsiniz yani. Ödenmediği andan itibaren. Hadi ilk ay öğrenmediniz. Beşinci ayda.
0: Bir daha verir
1: misiniz? Altıncı ayda öğrenirsiniz yani.
0: Düşkün baş bu.
3: Şöyle bir belge var ortada. İşte o birlikte duygusal ilişki yaşadığı veya işte birlikte olduğu kadınlardan aldığı belge, diyor ki ben duygularını diyor kullanarak diyor şu kadar miktar parasını aldım diyor. Böyle belge olur mu? Olur. Peki ne maksatla bu belgeyi aldın? İleride Hadi hocam dediği doğru. İleride eğer iş hukuki boyuta bir şekilde yansırsa kaynağı açıklayabilmek için nereden buldun parayı? İşte bu sevgilinden aldım veya ondan temin ettiğim para, o aldığımın da belgesi aha burada. Evet. Diyebilmek adına. Tabii o şunu hesap edememişler. Türk yargı hukuk işleyen devlet, senin aldım dediğin kişiye de gidecek. Sen nereden buldun bu parayı diye. Orada iş tıkanacak. Şu an zaten o tıkanıklık yaşanıyor.
0: Ya bir ifade var. Birlikte olduğu hanımefendilerden biri evli olduğunu nezarette öğrendim diyor.
2: Nezarette öğrendim.
0: Eşi resmi olarak evli Haluk Levent. Eşi yurt dışında bir iş kadını anladığım kadarıyla
1: 90 milyon TL Haluk'a verdiğini söyleyeyim.
0: Ah, geldi işte.
1: Nurdan Eriş.
0: Nurdan Eriş ve Sevda Kurt. Aslında olayın sadece hukuki boyutu var, o sarmal boyutu var, bir de duygusal boyutu var. Nurdan Eriş diyor ki Haluk Levent'le İsviçre'de evliliğimiz var.
2: Evet, çok becerikli yani.
1: Profesyonel zaten bu işler, böyle sıradan insanların yapabileceği abi, şeyler değil.
0: Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çok para gönderdim. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu diye ben de para gönderdim diyor. Onu da böyle etkilemiş. Sevda Kurt da diyor ki Haluk Bey'le Ahbap'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım diyor. Yani ortak noktaları şu, varlıklı insanlarla birlikte oluyor. Ve hep onlar üzerinden bir borç ilişkisi var.
3: Ortada bak, izleyenlerin, bizlerin, mağdurların bildiği bir tane gerçek var. Haluk Levent'in ses sanatçısı olduğu. Onun harici ne ararsan halkında başka
4: orada
3: iş çıkıyor.
4: Çok anahtar bir ifade var.
0: Hocam,
4: tüm
0: buyurun.
4: Türkiye güveniyordu.
0: Evet.
4: İşte bütün bu olay bunun üzerinden zaten İnanmak istemedim. İşte
0: bu
4: tüm Türkiye güveniyordu.
0: Var. Gelip bana mağdur kızları kurtardığı ile ilgili hikayeler anlatıyor.
1: Hocamın söylediği cümle, bakın, tüm Türkiye güveniyordu. Bu güveni tesis eden şahıslar var ya.
0: Az önce
1: onlar kimse bunlar, işte bu dosya eğer başka bir yöne evrilecekse o şahıslar da bu dosya kapsamında ifade vermeleri gerekir. Bu güveni niye sağladın?
3: Belki de verecekler, bilemeyiz. Çünkü burada bir operasyon yürümüş net. Biz zannederim bu zaten, bak, bu işin biz mali boyutunu konuşuyoruz ama bunun bir istihbari boyutu mutlaka vardır ve muhtemelen bir istihbari soruşturma.
0: Tam onu soracaktım Coşkun Başbu. Yani 7 milyar liralar, işte bir anda 3.1 milyar lira borçlar, bu kadar büyük paraların olduğu yerde bunun bu kadar masumane, ben 3.1 milyar lira borç veriyorum Mahmut abi, çok iyi tanıyorum. Bu paralar çok büyük. Bunun arkasında başka bir sermaye yapı
3: ihtimali
0: bu paranın sahibi olan insan herhalde bu kadar kolay da bu kafaya düşmez diye düşünüyorum.
3: Orada,
0: nasıl 3.1 milyar lirayı
4: ya da hasbelkader büyüdü ve sonradan değişmiş olma ihtimali var.
3: Orada hocam hiç kimse gidip böyle milyon dolarları işte bir anda yardım maksatlı verdim Haluk Levent'e. Yani, hadi bir isteyin bakayım yakın çevrenizde gidin. Ben bir hayır işi işleyeceğim, hadi bana bir destek çıkın diyeyim, bakın ne kadar destek alacaksınız. Burada öyle yüksek meblağlar var ki, mesela 50 milyon dolar da herhalde Yıldız'ın, Yıldız mıydı o?
0: Başaran oldu.
3: Başaran oldu. Yok yok yok, ilk yardımcısı.
0: Yeliz
1: mi? Bak, 20 milyar TL hesabında dönen para. Ha.
0: 20 milyar.
3: Bak, korkunç rakamlar.
1: 120 milyon TL'yi kardeşine gönderen şahıs o.
3: Aktan bak, şöyle basit matematik yürütelim.
0: Buyurun.
3: Bugün burada işte hepimizin ekonomik durumu belli. Ne kadar yardım edebilirsin bir hayır kurumuna? Yani 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira.

0: günlük harcama yani.
1: 1 milyon dolar edebilir yani.
2: Ha, maksimum işte yani verilecek paralar
0: bunlar. Bu kadar edemem ama yani size yaklaşmaya çalışırım.
2: Hayır bak, bir insanın maksimum vereceği, orta seviyede bir insanın vereceği maksimum para bu.
0: Doğru.
2: Ya bu rakamları şöyle topluyorsun. Yani bu böyle yani geriye dönük mutlaka bunun bir şeyi, kaynağı araştırılacaktır ama böyle hani oradan buradan yağan paralar, işte onun toplamı 7 milyar. Böyle bir tablonun ben çıkacağını asla ihtimal vermiyorum.
0: Ben başka soru sorayım size.
2: Kara legal, para aklama işi. Hayır,
0: legal bir bahis sitesinde bir futbol bahsi oynuyor. Az önce arkadaşlarımdan bir daha rica edeyim. Belki oynayanlar vardır. Maçlara oynuyorlar. Yani bir Stuttgart örnek veriyorum, maça oynamış. Ne kadarlık oynarsınız? 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira, 1000 lira belki. Ya
3: hadi 50 bin lira
0: olsun. Hadi 50 bin lira olsun yani. Adam diyor ki 620 bin lira diyor. Yani
3: 1,5 milyon.
0: Para o kadar çok ki. Yani şurada 0,2 handikap var diyor. Real Madrid 3-0 yenerse 1 milyon yatırıyor. 1,5 milyon alıyor. Yani bu paranın oynarken insanın eli titremez mi yani?
2: Bak
3: Real Madrid. Şimdi bundan da anlamadığımız için babala, çok da yorumlayamıyoruz.
0: Hayır, şunu söylüyorum. Öyle büyük paralarla oynuyor ki demek ki onda ne kadar çok para var.
2: 1,5 milyona zar atıyor para, öyle düşün.
1: Bedavadan gelmiş. Ya.
2: Bak 1,5'a zar atıyor öyle düşün. Babala bir paylaştı sosyal medyada Oğuzhan Uğur. Diyor ki kara para aklına dair bazı duyumlarımız var diyor.
3: Evet, yo bir para gelecekti. Heh. Bu paranın kaynağı kara para. Yani büyük ihtimalle banka bloke İşin koyuyor. Bloke koyduğundan dolayı var. Bunu öğreniyorlar yani.
2: Tefe.
1: Tefeciler falan
2: kara
1: da
2: para.
1: Var.
2: Yurt dışından bir para trafiği. Bak bunların hepsi mutlaka var.
0: Ya bahis soruşturması da şimdi işin içine girebilir. Şöyle, oynadığı maç, az çok futbolla ilgileniyoruz. Cincinnati Montreal maçı. Yani şimdi Cincinnati Montreal maçı futbolla ilgilenen burada kameraman arkadaşlarımız da var. Onlara da sorayım yani duydunuz mu hangi ligde olduğunu? Amerikan Ligi herhalde.
2: Bırak ligini.
0: Oraya oynamış. Ülkesini. Altına Augsburg Stuttgart. Hadi tamam onu anlıyorum ama ya öyle maçlar ki bunlar ve oynadıkları oranlar gerçekten 745 milyon kazanç öngörülmüş falan. Ya inanılmaz rakamlar. O yüzden demek işin, ki paranın boyutu işin, çok büyük.
2: Bak işin iğrenç tarafı ne biliyor musun? Mesela deprem konusu işte ana yani orada başlıyor bir esas para trafiği. Şimdi bak 11 tane il yerle bir olmuş.
0: Evet.
2: İnsanlar canıyla ve evladıyla yakınlarıyla sınanıyor. Ciddi ağır bir sınav veriyor. Bütün memleket feryat figan, gözyaşı, acı diz boyu. Sen orada o hani al götür bunu vatandaşa ver. Bu çorbada tuzum olsun diyenlerin parasını, hadi o kara parayı geçtik. Nasıl elin değer de böyle kumar masalarında işte fotoğraflar ortada.
0: Şimdi bir soru yönelteyim mi Hadi'ye? Sebebi şu, bu kadar büyük parayla oynadım ben bunu. Cincinnati yenecek, Augsburg en az 1,5 gol üstü atacak. Oynadım ben bu parayla. Ciddi bir para da kazandım. Çünkü oynadıkları oranlar az önce de ekranlara gidip çok küçük oranlarla da oynuyor. 0,3. Bu parayı kazandıktan sonra bu para resmi olarak sisteme giriyor mu? Yani bu sitenin
3: tabii
0: üzerinden.
3: Kimin hesabından oynadıysanız o hesaba
0: o
3: giriyor.
0: Geliyor ve bundan zaten sonra yasal bir halim. Şimdi kara para denilen nokta böyle temizleniyor.
3: Bu değil. Bu değil. Kara para dediğimiz bu değil. Fakat bakın savcılık makamının kamuoyuna paylaştığı bilgi notunda 990 milyon TL oynanmış. Kaybedilen miktar ne kadar belirlenmiş? 400 milyon. 390 milyon. Yani 400 milyona yakın kaybedilmiş. Demek ki ne olmuş? Bazı maçlar kazanılmış, bazıları kaybedilmiş ve günün sonunda da toplam bir hesap yaptığınızda 400 milyona yakın bir paranın kaybı olduğunu
0: soruyorsunuz. Şimdi bende bir para var. O parayla oyun oynuyorum çok küçük bir oranda. O para sistemde kazandığım için tekrar bana yatıyor.
3: Bu yasal bir durumdur.
0: Yok, paranın bizim kaynağı belli oluyor artık, öyle değil mi? Ben bunu bu sitenin üzerinden almış oluyorum.
3: Tabii,
0: burada bir kara para döndürme ya da sistemi değiştirme öyle bir şey
3: yok,
0: buradan yapamıyorsunuz.
3: Burası
0: takip edilebilir.
3: Burada öyle bir durum söz konusu değil çünkü
0: yasa dışı bahis olsa oradan
3: evet,
0: yapabiliriz.
3: Evet, yasa dışı bahis farklı.
0: Ama şimdi aklımda da şu var, onu soracaktım. Bunu oynayan yani resmi olarak 900 milyon liralık sitede oynayan yasa dışı bahis oynamaz mı?
3: Çünkü daha orada oranlar daha yüksek, orada paranın ihtimaller daha fazla. Orada oynadığınız da kısım çok daha farklı. Orası tabiri caizse en fazla rağbet edilen, özellikle bu tip eylemlerde başvuran
0: oranlar daha büyük
3: ve talep işte rağbet ettiği yerlerdir olan. Onlar da ortaya çıkacaktır. Zaten işte o MASAK raporlarında o şahısların işte farklı kaç kişiden para geldiyse, kaç kişiye para gittiyse onlar da ortaya çıkacaktı. Çünkü illegal bahiste nasıl oluyor? Siz bir şahsın hesabına parayı gönderiyorsunuz. Kazandığınızda da başka bir şahsın hesabından size para gelir. Doğru. Şahsı tanımıyorsunuz, para gönderiyorsunuz. Para alıyorsunuz, şahsı tanımıyorsunuz.
2: Burada
3: da şahsı tanımadığınız zaman o işte para transferindeki ilişkiyi açıklayamadığınız andan itibaren orada illegal bahis devreye.
4: Ama bu sistem sormuyor değil masa mi parayı nereden getirdiğinizi?
3: Eğer çok fazla olursa banka şey yapıyor, bloke koyuyor ya da MASAK rakamlar çok büyük olduğunda bu sefer MASAK'ın denetimine takılıyor. MASAK bu sefer araştırıyor orada burada ne var ne yok
0: bankanın
3: diye.
0: Dışında başka ödeme şekilleri var. Onlara da operasyon yapılmıştı. Evet. Bazı ödeme kuruluşları var, onlar üzerinden dönüyor. Kripto hesaplar üzerinden ki Haluk Levent'in HLK Coin diye bir girişimi de var. Yani
3: o da ortaya çıkacak.
0: Bakınca
3: şimdi
0: her noktada olduğunu görüyoruz. Kendi adıyla bir coin var, HLK Coin. Çok yüksekten
3: önce bir coin firması var.
0: Firması
3: bir
0: var.
3: Bir şahısla
0: evet.
3: Birlikte
0: ya her yerde
3: yapıyor.
0: Var Haluk Levent.
3: İnsanlar
4: peki
3: para
4: derneğin,
3: oraya.
4: Derneğin parasıyla, değil mi? Yardım paralarıyla
3: bilmiyoruz
4: alıp
3: onu.
4: Onlar
3: işte
4: belli değil.
3: MASAK raporu çıktığında belli olacak
4: şeyler.
3: Yani. Hı-hı. Ancak burada bir şahıs var. Onun bir işte coin dediğimiz işte o sanal para şimdi, birimi ile oluşabilecek bir durum var. Reklamını yapıyorlar.
2: Ya.
3: İnsanlar oradan alıyor. Sonra onda 9'unu kaybediyorlar. Yani 10 lirayken 1 liraya düşüyor.
0: Tabii 100 lirayken
3: çünkü bu sefer ne yapıyor?
0: Düşüyor.
3: Diyor ki ya burada ben insanları işte buraya yönlendirdim. İnsanlar zarar etti. Ben bunu satın alıyorum diyor. Sonra ismini Haluk Coin yapıyor.
0: HLK Coin.
3: HLK Coin. Sonra bu coin'e de tekrar bir para talep ediyor. Yani daha doğrusu PR'ını yapıyor. Tekrar satmaya çalışıyor.
2: Baktığın takdirde bu tür para trafiğinin döndüğünü görürsün. Bu işin ucu oraya kadar dayanır mı? Aktan bir kenara not et.
0: Olabilir.
2: Sen seversin arşivde not tutmayı.
0: Yazdım bunları.
2: Şimdi burada hani Haluk Levent kara para akladı. Ben Haluk Levent'in doğrudan böyle bir işe girdiği kanaatinde değilim. Girdiyse de birilerinin taşeronluğunu yapıyordur. Arka planda daha büyük bir güç vardır. Onun adına kara para aklıyordur ki bunlar o aklamada kullanılan yöntemler. Yani siz kaynağı muğlak bir parayı bir şekilde ülkeye sokacaksanız mesela hatırlarsanız
3: suç tiplerinden bir tanesi
2: yöntemlerden biri bu. 800'lü hatlar vardı bir ara hatırlarsanız. O da çok adı geçti.
0: 800'lü mü? 900'lü vardı.
2: 900'lü, 800'lü işte bir yanlış hatırlıyor olabilirim. 900'lü müydü, 800'lü müydü?
0: 800'lü bilgilendirme hatlarıydı. 90'larda 900'lü hatlar vardı.
2: Yani,
0: çok yüksek
2: böyle,
0: fiyatlarla işlem yapıyordu.
2: Müthiş arama yöntemiyle para aklandığı ortaya çıktı. Burada ben bu işin hani Anadolu'da çok geçerli bir söz vardır ya aktan, bu pilav daha çok su kaldırır diye. Ben bu işin daha başında olduğumuz kanaatindeyim.
3: Doğru.
2: Yarın öbür gün bu iş salkım saçak farklı yerlere, farklı isimlere, bir takım büyük şirketlere dayanırsa şaşırmam. Çünkü bu iş, şunu net söyleyeyim, asla bir kişinin veya iki üç kişinin, mesela Ahbap Derneği diyorsun, kaç kişi sence Ahbap Derneği?
0: Valla ben ona baktım yayına çıkmadan önce.
2: 4 ya da 5.
0: Yani 5 kişi var, 11 kişi
3: evet,
0: diyen var.
3: 18 kişi tutuklandı.
0: 18 kişi tutuklandı. Hayır, yani dışarıda yönetim.
2: Ama fiili
3: yönetim,
2: olan
3: yönetim olarak orada bir 5 kişi, 5-6 kişi
2: resmi
3: var.
2: Resmi sitesine girdiğin takdirde görülen 5-6 kişi.
0: Ya bir de şöyle bir şey ifade etti. Onu da soracağım Adi'ye. Bir karar defterine ben tek başıma bunları işliyordum diyor. Ya bu kadar büyük paraları çünkü Haluk Levent tek başına o taşınmaz oraya verdim diye dernekler kaldı.
3: Şöyle şimdi şöyle bir durum.
0: O ne demek?
3: Konusu.
0: Onu bir anlatsana
3: yani,
0: bize.
3: Bakın siz evrak üzerinde siz hepsinin kararını alıyorsunuz. Altta ne yapıyorsunuz? İmzalıyorlar. Çünkü orada ne yazdığınız bir önemi yok.
0: Doğru.
3: Birkaç kişi belirlemişsiniz. Onların hesaplarını kullanıyorsunuz. Birlikte hareket ediyorsunuz. Ne hangi nereye
0: Haluk
3: imza atmalarını istiyorsanız
0: Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin'in de ifadeleri vardı. Onu da getirelim. Buyurun.
3: İmza attırabiliyorsunuz yani. Ondan dolayı orada herhangi bir sorun yaşanmıyor. Çünkü Yeliz'in ifadesinde bir şey daha var. Diyor ki Haluk Levent senetlerin arkasına benim imzamı atıyordu. Sonra piyasada işte bunların karşılığı olmasın diye piyasada bunları tekrar toplamaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bu
3: yani,
0: da şoförü.
3: Evrakta nasıl sahtecilik yaptığını zaten
0: şey,
3: kendisi ifade ediyor.
0: Hem asistanı Yeliz Hanım'ın hem de şoförü İlker Çetin'in ifadeleri. Diyor ki İlker Çetin, Levent'in kendi hesabı yoktu. Zaten olamıyor. Benim hesabım mı kullanıldı? Paralar benim hesabımdan gitti. Talimatı,
2: Levent kendi de söylüyor bunu.
0: Tabii Haluk Levent
2: İspan
0: verdi.
2: Hesabım olmaz benim.
0: Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum. Ankara'da yüklü miktarda nakit para da taşıdım diyor. Bu da şoförünün ifadesi mesela Yeliz Hanım'ınkiyle çok benziyor.
3: Onu da Yeliz'in hesabına aktardığını söylüyor.
2: Doğru.
3: Çünkü orada
2: doğru. Gene şoförün ifadesidir herhalde. Kıbrıs'a kumar oynamaya gitti.

0: geldiğinde astronomik rakamlardan bahsediyor.
1: 2 milyon, 3 milyon TL'lik şeyler alıyor. Bravo. Diyor. Jet, ne diyorlar ona?
0: Jeton.
1: Jeton mu deniliyor?
0: Yok, herhalde öyle deniyor. De. Şimdi
1: binan bilmiyorum. Çek ifadesi burada olursa bakalım. Şoför...
2: Çip mi deniyor onlara? Çip parçaları alıyor herhalde. Çünkü anladığım marka kadarıyla o jeton kısmıyla oynamıyor. O kumar görüntüsünü bir daha getirebiliriz. Rulet ya da başka oyunlar oynuyor. O çiplerle oynuyor anladığım kadarıyla.
1: İsmini bilmiyorum inan.
0: Çip yani neyse.
1: Hiç aklıma gelmedi. Şu işte şu bunlar ne ismini bilmiyorum.
2: Çip değil mi onlar?
1: Şu.
2: Evet evet.
0: Jeton değil değil mi o? Değil.
1: Allah Allah. Hiçbirimizin aklına gelmedi.
2: Arkadaşlarım hemen
1: İşte bunları
2: şimdi,
1: satın alıyor. Bunlarla oynuyorsunuz yani. Bu işte 2 milyon 3 milyon şimdi, para aktardığını
2: burası
1: söylüyorum.
2: Burası rulet galiba değil mi? Sayılara baktığımızda.
0: Rulet.
2: Evet yani o çevrilen. Kul,
0: herhalde yani o dönen topu görmüyoruz da.
2: Ama burada, sayılardan
1: burada
2: evet, rulet denen bir şey rulet oynuyor orada. Evet. Yani rulet masası.
0: Şimdi burada şoförün ifadesi. Yani kayıtsız şeye bakar mısın meblağa? Kumar oynamaya gidiyorsun. 2 trilyon 3 trilyonu işte bir gecede şoför nakden diyor götürüp işte taşırdık vesaire. Mesela bakın Emre Kartaloğlu aklıma geldi adı. Bu denetlemeyi yapan.
1: Evet.
0: Şimdi hani Haluk Levent Aktan dedi herhalde bu kadar kolay mı deftere ben işledim deyip geçmek.
2: Evet öyle
0: diye.
2: Diyor çünkü yani şimdi, bunu diyor yazıyorum ben diyor
0: burada,
2: geçiyorum diyor taşınmaz diyor.
0: Bak burada maalesef. O tek kişinin yazdığı işleri bir denetleyen mekanizma olması lazım ve var. Sözde var tabii. Emre Kartaloğlu ki şu an şüpheliler içinde
1: tutuklandı yanlış
0: değilse. Tutuklandı herhalde öyle evet. Hatırlıyorum ben de. Emre Kartaloğlu sözde işte denetleyip sorun yok dernek sağlıklı ve yasal çalışıyor diyen.
1: Şimdi orada nasıl bir sorun var biliyor musunuz?
2: Bir son dakika bilgisi vereyim mi? Belki üzerine konuşuruz. Ahbaplar suç örgütü artık ismi bu. Bu isimle anılıyor. Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner'in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştı. Gün içerisinde 2 saat içerisinde 400 bin euroyu bir Fransız bankasına gönderdiği, sonrasında yurt dışına bilet aldığı ve bunun tespit edilmesi üzerine MASAK tarafından hesaplarına bloke konularak gözaltına alındığı bilgisi var.
0: Ece Güner'in.
2: Ece Güner'in kardeşi. Kardeşim. Yani az önce söylemiştik ya Ece Güner ben saf bir şekilde borç verdim alamadım bir daha borç verdim sonrasında böyle bir tablo ortaya çıktı işte getirdi arkadaşlarım da teşekkür ederim burada hani avukat nasıl bunu bilmez demiştik kardeşinin yurt dışına para kaçırdığı ve kendisi de kaçarken
1: iddia o yönde yani daha
2: yakalandığı MASAK tarafından hesaplarına bloke konulup gözaltına alındığı bilgisi var soruşturma genişliyor Ece Güner'le ilgili de
1: çok önemli.
2: Çünkü, yani burada diyor ki benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Ben de verdim diyor. Kardeşi niye böyle bir...
1: İşte onu ifadesinde söyleyecek. Yani o para neyin parasıdır, niye gönderdiniz?
2: Kardeşi niye parayla kaçmaya yurt
1: İşte bunu gitmeye? Diyorum evet, ki ilginç. Kardeşi ifade verirken o ifadesinde belirleyecektir. Burada acaba bir ticaret mi var? Bir sözleşme gereği mi gönderiyor? Ya da işte şahsi parası da orada bir taşınmaz mı satın aldı? Onu resmi evraklarda herhalde kendi ifadesinde gösterecektir yani.
3: Şu bilgi, buyurun araya girmiştim buyurun.
0: Şu bilgiyi de hatırlayalım. Haluk Levent de aynı yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan bir şahıs.
2: Onu bir hatırlatalım.
1: Çok önemliydi o.
2: Bakın bir hatırlatalım.
1: Biz buyurun. Bir normal şartlarda ben bir hukukçuyum. Bütün dosyalarda ilk baktığımızda şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bir tutuklama olmaz. Çünkü bu Türk vatandaşı kaçma şüphesi olmaz. Aynı zamanda burada sanatçı tanınan biri niye kaçsın ki bir soruşturmadan? Hatta diyoruz ki bazen bir gözaltı bile olmasın diyoruz yani. Çünkü tam tutuklama en ağır tedbirdir.
0: Fakat çıkış yasağın var deyince.
1: Fakat tutuklama tedbirinin zorunlu olduğu hallerden bir tanesi nedir? Eğer şahıs kaçmaya çalışıyorsa.
0: Kaçma şüphesi
1: kaçma
0: varsa.
1: Kaçma planı yapıyorsa.
0: Karartma şüphesi varsa.
1: Kaçma ile ilgili bir girişimi varsa. O zaman diyorsunuz ki kardeşim bu soruşturma bitene kadar ben seni tutuklu olarak bıraktıracağım.
2: Peki bir şey soracağım. Kaçma şüphesi anladığımız kadarıyla takip ediliyordu. Arkadaşlarım o görüntüleri
1: fiziki ve teknik takip.
2: Teknik takipte.
0: Aslan, hayır,
2: kaçma
0: bak,
2: olayı... girişiminde bulunmasaydı biraz daha beklenecek. Delil bir toplanacaktı.
1: Tabii ki teknik ve
2: bizim
1: fiziki
2: bunu
1: takip.
2: Öğrenmemizin sebebi kaçmaya çalıştığı için tutuklandı.
1: Büyük ihtimalle belki olay, yıl sonunda öğrenirdik. Olay, belki birkaç ay sonra
0: olay
1: öğrenirdik.
0: Olay şöyle gerçekleşiyor. Havaalanına gidiyor Haluk Levent.
2: Önce tam konserini iptal ediyor.
0: Yurt dışına çıkarken
1: evet, önce konser iptali.
0: Yani konserler iptal.
2: İptal.
0: Arka arkaya iptaller.
2: Doğru.
0: Yurt dışına çıkmak için geldiğinde yasağın var deniyor. Bunun üzerine dönüyor. Karadan İzmir'e doğru.
1: Bursa'ya. Şöyle dönüşü çok önemli.
0: Deniz yoluyla.
1: Telefonlar kapatılıyor. Şile üzerinden dönmeye çalışıyor.

0: oluyor.
1: Yani ara yollardan gidip ana yollardan gitmeme gibi bir durum söz konusuydu dosya
2: tır
1: içerisinde.
2: Tır parkına giriliyor o yakalandığı evet. Nokta. Tır parkı sadece orada, normal araçların değil. Orada tır İzmir'e şoförleriyle
1: gidip, evet İzmir'e gidip İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçma girişimi söz konusu olduğu söyleniliyor dosya içerisinde.
2: Yine bir polis kamerası görüntüsü var. Bir tır parkında normal bir dinlenme tesislerinde ama sonrasında ortaya çıktı ki normal arabalarla giren değil tırların bulunduğu. Orada tır sürücüleriyle iletişime geçiyor.
3: Muhtemelen tırın birine binici
2: oradan
3: gidecek
2: olmadığı idi. İçin
1: öyle bir iddia, vardı. Yani.
2: Sonra oradan olmayınca İzmir'e doğru gelirken
1: bu da bize şunu gösteriyor. Kulluğun ne böyle adım adım takip ettiklerini gösteriyor. Burada işte bu soruşturma eğer bu kaçma şüphesi, kaçma girişimi olmamış olsaydı büyük ihtimalle halen o izleme devam edecekti. Belki burada işte biz hep şunu söylüyoruz ya Haluk Levent tek başına mı? Kimle birlikte hareket ediyor? Gerçekten böyle bir eylemi var mı yok mu? İşte o takibin sonunda ortaya çıkacaktı. Ancak kaçma girişimi olduğundan peki dolayı da yarıda kesilme.
4: Niye kaçıyor peki? Yani operasyondan haber mi alıyor? Ne yapıyor?
1: Yurt dışı havaalanına gidiyor. Havaalanında yurt dışı çıkış yasağını görüyor.
3: Muhtemelen içeriden biri buna üfledi.
1: Şöyle.
4: Acaba
3: muhtemelen içeriden biri buna bilgi verdi.
1: Burada
3: operasyon
1: şöyle bir
3: var. Tutuklanacaksın diye. Bunun üzerine hemen konserler iptal. Artı yurt dışına bir çıkış şey hazırlığı geliyor. Yurt dışına çıkış yasağı var deniyor. Den demez dönüyor. Hem de enteresan iki tane bilet alıyor. Bir Düsseldorf, bir Hamburg muydu?
1: Aralarında 3 saat olan iki bilet var.
3: İki bilet
1: yani
3: alıyor. Ve çıkamayacağını anlayınca geri dönüyor. Karayoluyla ve İzmir üzerinden muhtemelen deniz yolunu kullanıp Yunan adalarına kaçacak. Tam o esnada işte bu yapılan kontrolde yakalanıyor.
1: Orada iki ihtimal var. Şimdi burada konserini iptal ediyor. Konserini iptal etme demek ne demektir? Siz bir yerden bir bilgi aldınız demektir. Bu bize bunu gösteriyor. Ya da bu olay gerçekleşmeden bir hafta önce zaten kamuoyunda ciddi anlamda sorular soruluyordu. Deniliyordu ki bu ahbabın parası nereye gitti? Hatta kendisi
4: başlamış
1: artık dayanamadı.
4: Şey
1: tabii. Kamuoyunda bir gündem oluşmuştu ve bütün insanlar şu haklı soruyu soruyorlardı. Ahbaba gönderilen paralar nereye harcandı? Bunu çıkıp anlatın diye bunu söylüyorlardı. Kendisi çıktı kameranın karşısına. Kendi cep telefonuyla yanlış değilsem bir saat boyunca anlattı. Fakat ortaya ne bir belge koydu, ne bir bilgi koydu, ne oraya para gönderen insanların kafasındaki soru işaretlerini
2: hepsini anlatacağım, açıklayacağım dedi.
1: Şimdi böyle bir durum olunca büyük ihtimalle etrafındakiler de şunu söylemiş olabilir. Bak sen açıklamıyorsun. Kendisi de biliyor bu işin içinde bir iş olduğunu. Onun için kaçma girişiminde olmuş olabilir. Ya da kesinlikle bir bilgi alma durumu
3: şimdi
1: da olabilir.
3: Şimdi ben şu inançtayım. Normalde bu tür büyük miktarlarda para da içerilerden bir takım yerleri bir şekilde kendine angaje etmezsen yaşayamazsın. Bak denetlemeden nasıl sıyırdığını az önce açıkladık. Emre Kartaloğlu işte denetleyen kişi tutuklu. Yine içeriden de bu araştırmada mutlaka ortaya çıkacaktır. Benim iddiam bu. İçeriden de mutlaka bu operasyon tarzı olaylarda bilgi aldığı veya bir şekilde temas kurduğu bir yapı mutlaka vardır. Oradan muhtemelen operasyon geliyor. Kaç dendi. Konser iptali hemen arkasından yurt dışına çıkış ki eğer başarsaydı şu an yurt dışına bir yerden seyrediyordu bizi.
1: Seyretmeyi geç siyaseti dizayn ediyordu.
2: Yani ve zaten başta onu bir ifadede denedi anladığım kadarıyla.
1: Bunu ileriki günlerde de göreceğiz bu arada. İleriki günlerde de göreceğiz.
2: Verdi. Yazılmadı dedi.
1: Şu an cezaevinden emin olabilirsiniz. Sayfalarca yazılar yazılıyor. Yırtılıyor, atılıyor, tekrar yazılıyor. Çünkü burada siyasi bir mühendislik durumu söz konusu olacak.
4: Ya avukat burada Ece Günler'in kardeşiyle ilgili konuştunuz değil mi biraz önce?
1: Kimi?
4: Kardeşi.
2: Ece Günler mi? Evet. Evet bir son dakika gelişmesi olarak.
1: Yani burada işte ileriki günlerde
3: ilerler. Yani orada da kalmaz. Bu Salkım Saçak farklı isimlere, farklı yapılara hatta az önce dedik ya başka şirketlere. Çünkü bu gerçekten bir ahtapot yapı. Öyle iki kişinin, üç kişinin bir araya gelip de hadi şu 7 milyarı çevirelim diyeceği bir olay değil.
2: Daha çok konuşacağız bu başta anladığım kadarıyla ama bir son dakika gelişmesini arkadaşlarım ekranlara verdi. Hadi Ünder çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok yordum sizi. Sizi böyle alayım. Amerika İran'a yönelik çok ciddi bir saldırı dalgası yeniden başlattı. Hocam buyurun. Hemen bir görselimizi ekranlara getirelim. Ne oluyor? Bu sorunun yanıtını sizle başlayalım. Sonra Coşkun Başbuğ'dan da alacağım. NATO'ya gittik Ankara'ya. O zirvede ılımlı mesajlar beklerken bir anda Trump geldi ve İran'ı çok sert vuracağız dedi. Vurmaya da başladı. Öncesinde İran'ın özellikle Hürmüz'de bazı gemilere müdahalesiyle süreç başladı. Ardından da bugün galiba 7. gün, 7 gündür aralıksız bir şekilde İran'ın Basra Körfezi hattı çok ciddi bir şekilde vuruluyor. Hatta bazı özel noktalar var, köprüler. O köprüler vuruluyor. O köprülerin özelliği de İran'ın güneyi ile kuzeyi arasındaki hattı koparmak için deniliyor. Yani şuraya bir operasyon adalar üzerinden de bekleniyor. Şimdi de yine o körfez hattı üzerindeki noktaların vurulduğunu görüyoruz. Bu bir Trump yöntemiyle pazarlık mı, yoksa gerçekten Amerikan basında yansımıştı, bir kara operasyonu için sunum yapıldığı Trump'a ikna edilmiş olabileceği de konuşuluyordu. Ne dersiniz? Sirik ve Keşm adaları çok ciddi bir şekilde vuruluyor şu anda.
0: Evet, daha önce de zaten adalar üzerinden Trump'ın biliyorsunuz saldırı emirleri verdiğini, bazı noktaları vurduğunu biliyoruz ama meselenin artık Hürmüz'e kilitlendiği gibi çok büyük bir gerçek var önümüzde. Bakın diğer maddeleri konuştuk. Kimsenin geri adım atmadığını burada birlikte bakın kaç tane yayında konuştuk. Doğru. Ve hiç kimse eğer geri adım atmıyorsa o zaman bu ara verilme sürecinin sonunda kim ne elde edecek? Belli ki bu seçimlere kadar ya da işte o ara seçimlerdeki bir şeyler belli olana kadar Trump'ın daha fazla sürüklediği, bir taraftan başka noktalarda başka baskı mekanizmalarıyla da ikna edilmek durumunda kaldı. Çünkü biliyorsunuz Netanyahu ve Netanyahu yönetimi de buraya tablonun içine dahil etmek durumundasınız. Burada tam olarak o baskı mekanizmalarını anlamak için Trump'ın karar verme süreçlerini bakın anlarken biz burada o ara verme sürecinde aslında yeni bir saldırı mı gelecek? Kara saldırısından çünkü hatırlarsanız bahsetmiştik burada daha önce. Başarılı olamayacağı ile alakalı kendisine raporlar sunulduğunu, daha önce hatta bu bölgede bakın silahlar gönderildiğini, o bölgedeki işte terörist grupların o silahları alıp iç ettiklerini, o bekledikleri etkinin gerçekleşmediğini, bunların bakın hepsini konuştuk. Yeni bir kara saldırısı kısmına geçmek için, bu yorumu yapmak için belki çok erken ama Trump'ın burada masada da hala istediklerini alamadığını bildiği için bir taraftan da hem elini sıkı tutmak için hem de kendi iç siyasetine de biz hala buradayız, saldırıyoruz, hem de o yolun en başında çıkarken ki istediklerimizin hala arkasındayız diye de burada bir mesaj verdiğini de görmek lazım. Şimdi buradan geçen gemileri bir şekilde Trump diyor ki rahat bırakacaksınız. Hatta bir taraftan diyor ki yeni bir rejim, hani İran'ın istediğinin tam karşılığında, İran sen yapamazsın dediği şeyi şimdi de ben yaparım diyor. Buradan geçenleri evet ben belirlerim, bir de buradan para alırım diyor. O zaman mesele neydi en başındaki? İran'a yapamazsınız dediğiniz şeyi kendiniz yapıp açık olan Hürmüz Boğazı'nı kapatıp tekrar açmaya çalışıp bunun üzerinden de şimdi bütün buradaki askeri yığına hala bakın arka taraftan destekliyor olup bunun üzerinden bir aslında güç dengesim ya da hocam, saldırı planı.
2: Bir son dakika gelişmesi daha var. Amerika İran'ı vuruyor dedik. Devrim muhafızlarından bir açıklama var. Eğer saldırılar devam ederse tam taarruz başlatabiliriz dedi devrim muhafızları. Şimdi İsrail de denklemde yok. Aslında geçmiş var, saldırılarda yani. Görmüştük ki İran kendisine yönelik bir saldırıda doğrudan İsrail'e yanıt veriyordu. Evet. Şimdi İsrail saldırmadığı için ona yanıt vermiyor. Körfez'e yanıt veriyor. ABD Coşkun Başbuğ'a soracağım birazdan. Tam taarruz ne demek? Eğer tam taarruza geçilirse Amerika ne yanıt verecek? Bu bir son dakika gelişmesiydi, hatırlattım. Buyurun lütfen devam edin.
0: Şimdi bakın stratejik noktaları hedef aldığını biliyoruz. Altyapıyı hedef alacaklarını zaten söylemişlerdi. Bölgedeki özellikle Hürmüz Boğazı'na hakim noktaları ya da devrim muhafızlarının karargahlarını, ki devrim muhafızlarının deniz güçlerini biliyorsunuz asimetrik ve dağınık bir deniz güçleri var. Sayı olarak çok yüksekler ama tabii ki ABD ile karşılaştıracak, hava gücüyle karşılaştıracak bir sayıları yok.
2: Hatta
0: ama
2: insansız deniz araçlarıyla ilk kez vurdu Körfez'in içinde.
0: Evet, o noktada bir avantajları zaten var İran'ın, biliyoruz devam ettiklerini, hala saldırılara cevap verme kapasitesinde olduklarını, bunları biliyoruz ama topyekün bir saldırıdan eğer bahsedeceklerse ya da saldırıların dozu devam edecekse İran'ın devrim muhafızlarının da tamamen bizde dozu arttırıp tam bir saldırıya geçiyoruz demesi işte bizim meselenin en başındaki bütün bölgedeki ABD üsleri, İran'ı hedef alabilecek radar noktaları, burada takviye yapılabilecek ya da uçakların kalkabileceği bütün üsleri tekrar hedef almaları, bir taraftan da haritanın biraz daha şu anda belki
2: daha ekranda geniş bir haritayı rica edeyim arkadaşlarımdan.
0: Burada tabii ki başka bir boğaz daha vardı, biraz daha geri gelirseniz. Orayı da kapatılmasından, Babil-Mendeb de kapatılırsa ne olur? Yemen oradaki tarafı. Yemen'deki Husileri de biz bu işin içine katarız. Tamamen bütün sistemi kitleriz. Daha büyük risk bu olur diye hatırlarsanız konuşmuştuk. Doğru. Bunu da. Çünkü bunu
2: ama
0: da daha
2: Amerika'nın saldırısı o zaman şiddetlenmez mi? Amerika'da şöyle diyor. Eğer sen bunu yaparsan elektrik santrallerin, su tesislerin başta olmak üzere vururum. Senin hayat damarlarını Buyurun geldi.
0: Evet. Son dakikada öyle. Babil
2: Coşkun abi buyurun. Buyurun bize eşlik edin lütfen.
3: Bir son dakikada ben vereyim. Irak'ta Erbil ve Süleymaniye şu an vuruyorlar.
2: Onlar da İran tarafından vuruyor. O bölgeyi vuruyor. Buyurun.
3: Yani
2: buyurun
3: hocam.

0: Hocam
1: tamamlayınca Coşkun
2: şimdi abi, diğer tabii ki risk bizim daha önce de konuştuğumuz Hürmüz Boğazı'nı açıp kapatarak ne yapabileceğini bakın İran burada anladı. Saldırılar devam ederse ben de bir de burayı kapatırım tamamen, işte o burada konteyner ticaretinin de döndüğü noktayı tamamen bütün ticaretinizi burada kilitlerim diyor. Ama bakın burada saldırıların çok daha tırmanabileceğini de öngörebilirsiniz. Bir taraftan da devrim muhafızları da çok sert mesajlar veriyor. Saldırırsanız biz de saldırırız. Topyekün hem üstlere hedef alırız hem de bir taraftan da Babil Mendebi de kapatırız.
1: Burada bir sorun da şu.
2: Tabii ki vekil aktörleri de kullanma ihtimali
1: onlar
2: de var.
1: Onlar kullanırsa NATO'nun sonuç bildirgesinde biz Hürmüz'ü gördük. Bu evet. kez orayı da kapatırsa ticaret yollarını NATO gelip Fransızların çok hevesli olduğunu biliyoruz. İran'ın orantısız bir güçle karşı karşıya kaldığı bir tablo. İran için en korkunç senaryolardan biri olmaz mı? Çünkü biz mesela Çin'i bekliyorduk NATO sonuç bildirgesinde, öyle değil mi Coşkun abi? Yani öncesinde konuşurken doğru. NATO 3-0 Çin mi gelecek derken Amerika bir anda Hürmüz'ü soktu sonuç bildirgesine. Eğer Hürmüz kapanırsa bu sefer NATO devreye girebilir mi? Karmaşık bir denge.
2: Yani şimdi orada bakın NATO'nun sonuç bildirgesinde evet ittifakın birlikte olduğu yazıyordu. İttifakın yine beraber hareket edeceği yazıyordu. Ama şöyle bir şey var. Bir kere Avrupa'nın NATO'su ve ABD'nin kafasında kurguladığı NATO aynı yerde değil. Ve gerçekten mayın temizlemek için ben buralara gelirim diyen Fransa ya da işte başka ülkeler hakikaten sıcak çatışmaya bir kere dahil olurlar mı? Rutte'nin bakın orada bir açıklaması vardı. Bu Rutte'ye başka şekiller de soruldu. Siz gerçekten dahil olur musunuz diye. İlk önce dahil oluruz gibi bir açıklama yapıp sonra tekrar bakın geri adım attı. Burada taraflar birbirlerinin müttefiklik konusunda da tartışıyorlar.
1: Çok kötüydü hocam. Yani Trump yanına aldı. Evet, evet. Bacağına vura vura zorla söyletti onları. Onun yanından ayrılınca gazetecilerden birisinin sorusu vardı. Ben de oradaydım. Onurunuzla bu kadar oynanmasına galiba böyle bir soruydu. Nasıl izin veriyorsunuz gibi bir soru vardı. Rutte'ye artık bu derece eleştiriler de vardı. Evet. Devam edelim ama Coşkun abinin de hemen görüşelim. Evet. Coşkun Baş mı? Ne dersiniz? Savaş genişleyecek mi? Bu bir Trump'ın pazarlık yöntemi mi? Yoksa artık ateşkesten artık biz söz etmekten çok mu uzaktayız? Ne dersiniz?
3: B şıkkı. Pazarlık yöntemi.
1: Peki.
3: Evet. Genişleme ihtimali ben şu an için öngörmüyorum. Ama bak şu an olan biteni doğru okumak adına bir şöyle hafif geriye gidelim. Ne oldu biz bu duruma geldik? Yani ne oldu da bir anda biz işte Irak'ın vurulduğu, Katar'ın vurulduğu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurulduğu dönemi yaşar olduk.
1: Şöyle bir bilgiyle başladı aslında, izleyicilerimizi hatırlatayım. İran diyordu ki bana yakın noktalardan geçecek gemiler. İki tane geminin Umman'a yakın noktadan İran'dan izin almadan geçtiği gerekçesiyle İran o gemileri vurdu. Amerika da sen o gemileri vurdun diye ben de seni vuruyorum dedi. İran geri adım atmadı. Amerika geri adım atmadı. Ya, kağıt üzerinde böyle. Yani arkasındaki planı siz lütfen söyleyin.
3: Şimdi bak niye oraya geldim? Ateşkes yürüyor.
1: Evet.
3: Anlaşma maddeleri belli. Trump çarmıha gerildi. Sen nasıl böyle bir anlaşma imzalarsın diye.
1: İran anlaşmadan kazançlı çıktığını bütün dünya söyledi.
2: Petrol satıyor. Bakın
3: ve
2: şey yaptırımlar kalktı bir taraftan.
3: İran ilk defa yıllar sonra petrol ihraç izni aldı.
1: Doğru.
3: Yani şuradan artık kendi petrolünü serbestçe satacak bir İran tablosu ortaya çıktı. İran bayram ediyor.
1: Doğru.
3: Yani ulusalcı İran. İran'ı aklı selim tarafı
1: etmiyor da yani kağıt üzerinde bütün uluslararası işler uzmanları bu anlaşmadan İran'ın kazançlı çıktığını düşünüyordu.
2: Daha kârlı.
4: Şimdi Kalibaf da onu söylüyordu zaten.
1: Ama halk Pezeşkiyan'a hain dedi cenazede Mahmut şimdi, abi. Halk Pezeşkiyan'a hain dedi.
4: Bak işte orada bir şey oldu.
1: Orada bir şey vardı yani. Buyurun.
3: Şimdi bak o zaman benim eski senaryoya dönelim.
1: Buyurun.
3: Benim senaryo ne? İran içerisindeki paralel yapı İsrail, Amerika'nın küresel çetesi. Bu üçlü ortak hareket ediyor dedik.
1: Evet.
3: Şimdi Pezeşkiyan, Galibaf, Arakçı Trump'ın doğru adamlar, akıllı adamlar, bunlarla artık görüşüyoruz dediği ekip. Trump ile bu üçlü temsil ettiği yapı diyor ki kardeşim buradan kazanan olmaz, bir şekilde bu anlaşmayla sonuçlanmalı. Şimdi bu kişiler bunu der demez devrim muhafızları ki paralel yapının beyni, omurgası bu üç kişiyi tefe tuttu. Yuhlattı. Arakçı Tahran'da şiddete varan
1: doğru cenazede
3: bir takım uygulamalara maruz kaldı. Galibaf konuşuyor hop yayın kesildi.
1: Devlet televizyonu
3: yayını kesti, konuşmasını kesti.
1: Yani buradan hain çünkü, daha sert
2: evet,
1: ifadeler
2: çünkü var. Galibaf diplomasiyi işaret ettiği için bir taraftan da burada ikinci plana atılmak isteniyor.
3: niye bu yaşanıyor? Ha, İran içindeki o bahsettiğim iki güç, yani İsrail'le işbirliği için olan yapıyla İran'ı önceleyen yapı savaş halinde. Aynı savaş Amerika'da var. Trump'ın küreselcilere verdiği savaş. Şimdi küreselciler, İran'da İsrail'le işbirliği için olan yapı ve İsrail, üçü biri çalışıyor. Zaman zaman paslaşıyorlar. Biz bu süreçte aklı selim kanat sürekli olarak aman masa, aman masa ve her ne olursa olsun bu tuzaklara düşmeyeceğiz, İsrail'in oyununa gelmeyeceğiz diyerek işi bugünlere kadar taşıdı. NATO'ya gelindi. Her yer güllük gülistanlık. İlk birinci gün. İkinci gün suratının düştüğü gündü Trump'ın. Niye? Dediler ki İran 4 tane gemi vurdu.
1: Yok yok, geldiği geceydi. Daha NATO'dan bir gece önce iner inmez şey mesajını verdi.
3: Ben öyle hatırlamıyorum.
1: Ateşkes bitti diye bu mesajı verdi.
3: Şöyle, yani Türkiye geldiğinde daha vurulma yoktu. Ben öyle hatırlıyorum.
1: Amerika vurmamıştı, ve İran vurmuştu. İran, Amerika da vurdu. Hayır işte, karşılık verdi.
3: Bak birinci günün akşamına Trump dedi ki İran vurdu ki o gün oldu. Yani bize geldiğinin günü oldu. Amerika dedi bu gece çok sert vuracak dedi. NATO'da bir anda hava dağıldı.
1: Sabahına da Rutte ile anlaşmanın bittiğini, o ateşkes mutabakatının...
3: Şimdi orada İsrail şunu denedi ve yokladı. Uçak verme, veriyor. Motorları sakın Türkiye'ye verme, veriyor. Türkiye ile yakınlaşma, yakınlaşıyor. Kontrol edemezsem ben seni, ben de seni buradan sıkıştırdım diyerek İran'da işbirliği içinde olan yapıyı harekete geçirdi. 4 tane gemi, hala niye vurulduğu belli değil. İran'ın açıklaması şu: rotamızdan çıktı. Nerede yazıyor rota? Anlaşmada öyle bir şey yok.
1: Yok.
3: Dolayısıyla bir de yani şöyle bir komik gerekçe var. Burada diyor mayınını geçme dedik oraya diyor. Geçtiği için vurduk diyor. Yani mayınlı araziye giren gemiyi mayınlıya girdiğinde çekip vuracaksın. Ve o bir aynen bir tuzak oyundu. Amerika oyuna girmek zorunda kaldı.
1: CENTCOM çok hızlı yanıt verdi. Heh. Anında vurulmaya başladı.
3: Ve biz bölgesel savaşı konuşmaya başladık. Bak dikkat et. Şimdi İsrail denklemde yok dedin ya.
1: Şöyle yok, İsrail elbette var. Şu İsrail uçakları şu an itibariyle İran'ı vurmuyor.
3: Ha, şu an şeyde yok. O vuran kim?
1: Amerika.
3: Şuradan geldi Amerika.
1: Evet.
3: Şimdi İran'a...
1: Bir daha yakın haritamız var. Onu rica edeyim. Çünkü Sirik Adası'nı ve adaları vuruyor. Bak, stratejik olarak ne anlama gelir? Hemen ekranlara arkadaşlarım
3: onları, daha... Şurada bir şey göstereyim. Burada bir şey göstereyim. İran ne yaptı? Bu... Keşm Adası, biraz önce senin gösterdiğin
1: Sirik Adası, Keşm Adası. Heh. Daha yakın adalar bunlar. Buyurun.
3: Evet. Şimdi bak, burada yani Keşm Adası şurası.
1: Evet.
3: Şöyle yapalım, ekranı kapatmayalım. Hürmüz'ün tam geçiş yeri burası.
1: Evet.
3: Ve vurulan yerler de işte şu bölgeler. Yani Bender Abbas, Keşm Adası,
1: Sirik Adası.
3: Bu şehir ileride o vuruldu. Sirik.
1: Vurulan noktalara da haritamız da var, onu da gösterebiliriz.
3: Ve Irak diyor ki, Amerika diyor ki ben burada diyor işte hava savunma sistemleri.
1: Doğru.
3: Ondan sonra fırlatılan roketler vesaire bunlara karşı var. Ve botlarını diyor vurdum.
2: Evet.
3: İran nereye vuruyor?
1: Kuveyt'i.
3: Katar'ı. Kuveyt'i.
1: Elektrik tesislerini.
3: Bak Bahreyn'i.
2: Kuveyt, Katar.
3: Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Irak'ı.
1: Amerikan bataryalarını vurdu.
3: Ne maksatta vuruyor İran buraları?
1: Amerika'nın oradaki bataryaları var ve üstleri var diye vuruyor.
3: Hikaye buna bina ediliyor. Öyle bir şey yok. Niye? Çünkü daha savaşın ilk başlandığı gün burada bulunan Amerika'nın üstlerinin hepsi vuruldu.
1: Evet.
3: Ve Amerika zaten oradan çekilmişti. Çekirdek bir güç bırakmıştı orada. Kritik personel deriz biz. Yani oradaki günlük yaşantıyı çevirecek kadar personel bıraktı ve çekildi. Üstelik oradaki ülkeler şunu söyledi. Savaştan önce biz dedi asla ne hava sahamızı kullandıracağız, evet, ne saldırıda bulunacağız, ne de Amerika'nın burada herhangi bir saldırıya bulunmasına müsaade edeceğiz. Çünkü İran dedi ki savaş öncesi, sizin dedi buralardan herhangi bir dedi saldırı aldığım an direkt dedi aynı Amerika gibi dedi hedefim olacaksınız dedi. İran için haklıydı o gerekçe. Yani bana kuvvetten Amerikan uçakları kalkıyor, beni bombalıyorsa ben gider orayı vururum. Buna kimsenin diyecek bir şey yok.
1: Ama bu kez şöyle bir farklılık vardı. Bir önceki haritayı rica edeyim. Bahreyn'den, aman... Bahreyn'den İran'a yönelik füze atışlarının olduğu bilgisi geldi. Hı hı. Ve oraları vurdum dedi. Yani Bahreyn bu kez
3: sadece
1: buyurun geldi Bahreyn görüntüsüde. Yani buradan oraya bir saldırı gerçekleşmiş olabilir mi? Bu kez biraz farklı olabilir mi? Yani Körfez de işin içine giriyor iddiası dillendirildi de o yüzden soruyorum.
3: Şöyle bak şöyle. Burada ilk hadi vurdun bana bir hikaye yazdın dedin ki kıyı Körfez ülkelerini şundan vuruyorum dedi. Orada dedi hava savunma sistemleri var. Evet. Ben dedi aşıp İsrail'i vurmak için önce bunları bir yerle bir

0: etmeliyim.
1: Tamam.
0: Öyle dedi. Hava savunma sistemlerini vuruldu vesaire dendi.
1: Doğru.
0: Sonrasında İsrail açık. İsrail'de çarşı pazar yerler vuruldu. Hava kuvvetleri duruyor. Jetler kalkıyor. Deniz kuvvetleri duruyor. İşte Körfez ayakta. Yani o
2: ilk saldırıdan liman.
0: Evet. Halen şu anda da öyle.
2: Ha, şu anda İsrail'e yönelik İran'ın bir saldırısı. İsrail'in de İran'a yönelik bir saldırısının olduğunu duymadık. Şimdi Amerika yapıyor tüm saldırıyı deniyor.
0: Amerika'da şeyden Umman Denizi'nden yapıyordu yani.
2: Öyle deniyor.
3: Ya orada belki şöyle bir şey oldu Coşkun Bey. Yani artık Amerika bölgesel hegemonya şeyine girdi.
4: Amerika burayı çözmek zorunda. Evet, yani bakın çünkü önlerinde seçimler de var.
3: Etkili olmaya başladı. Amerika artık onu içine sindiremiyor.
0: Şimdi hayır düşünüyor. Ben şuraya getireceğim meseleyi. Burada bölge ülkelerini vurması için hiçbir neden yok İran'ın. Bak şu dakika. Yeni son dakika Süleymaniye ve Erbil vuruluyor.
2: Bravo.
0: Buraya ne hikaye yazacaksın bana? Hadi Bahreyn'e 3 tane füze atıldı dendi. Ki yok öyle bir şey. Ben yakın takip ediyorum.
2: Şöyle bir iddia var. O da Amerikan üstleri vardı ifadesi kullanılıyor. Bak senin, İran kuzeyindeki.
0: Bak, otel vuruyor. Dün vurdu. Evet. Otel Amerikan askerinin kaldığına dair. Ya Amerikan askeri peşindeysen aha donanma burada. Bombaların en büyüğünü en sona sakladık diyordun. İran için söylüyorum ben bunu.
3: Niye vurdu size göre peki? Kasıt mı var? Yani Süleymaniye Kürt bölgesi biliyoruz. Orayı
0: hayır. Kasıt var şu. Kasıt. Ne? İsrail'in değirmenine su taşımak. İsrail'in amacı bölgesel savaş. İran buraları vurarak Körfez ülkelerinden de kendine saldırı gelmesini bekliyor. Evet ve bölgesel bir
3: kendi
0: savaş.
3: Kendi aleyhine bir şey.
0: Nasıl?
3: Kendi aleyhine.
0: Bak İran içindeki o paralel yapıdan bahsediyorum. O yapının amacı İsrail'in değirmenine su taşımak. İşbirliği var. Burada bir bölgesel savaş çıktığı an umuru değil. Yani bizdeki işte FETÖ aynısını bize karşı yani.
3: Ya İran'dakine aynı şey söylenir mi onu bilmiyorum ya.
0: Ben İran'ın içerisindeki.
3: Radikal olabilir. Kendi radikal bakış açısıyla.
0: Radikallikle alakası yok. Alenen İsrail'le işbirliği için olan bir yapıdan bahsediyorum.
2: Şöyle
0: ben. Bir
2: hocamın da görüşünü alayım mı abi ondan sonra.
0: Bitireyim.
2: Bitirirsen.
0: Şimdi İran'ın buralara saldırması tesadüf değil. Biz ilk günden beri hep dedik ki kardeşim bak büyük bir stratejik hata içindesin. Burada ülkeleri vurarak bir yere varamazsın ki yani vurduğu yerlerin hepsi de otel vesaire işte Amerikan üstleri deniyor. Ve şu an Körfez ülkeleri şöyle bir hazırlık içinde. Birleşelim biz de İran'a karşı bir ortak askeri güç oluşturalım. Işte savaşa girelim.
3: Bizim ülkenin Cumhurbaşkanı devreye girmesi, Pakistan devreye girmesi
2: bunu engellemek içindi.
0: İşte bir yere kadar şimdi, engelledik.
3: İran tarihi şimdi, bir hata yapıyor dediğin.
2: Ne dersiniz hocam?
0: Sahne ortada az
2: biz,
0: önce.
2: Biz NATO'da şöyle bir şey yabancı gazetecilerle beraber o gazetecilerden birinin bir makalesi vardı. Çok çarpıcıydı. Ben de başlığını görünce ister istemez müdahil oldum ve tartıştık. Şöyle bir ifade kullanıyordu başlığında. İran teolojik bir devletten askeri vesayet devletine dönüşüyor. Hı hı. Artık İran'da o hani çok baskılı dönemdeki durum biraz daha rahatlamış durumda ama devrim muhafızları ülke üzerinde o kadar güçlü ki artık o din referanslı devletten asker referanslı teolojik devletten
0: zaten evet, öyleydi de daha yeni görünmeye
4: başladı.
2: Devletine dönüşüyor diye bir ifade vardı. Evet. Bunu da uzun uzun tartıştık. Hı hı. Bölgeye de giden bir isimdi. Bunu da anlattı. Devrim muhafızları hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Bu anlaşma İran için çok başarılı olmasına rağmen bundan tatmin olmayıp yeniden savaşa dönmek istiyor demişti. Hı hı. Üzerine konuşmuştuk. Katılır mısınız buna? Bir yorumlarınızı alayım. Sonra iki başkente gideyim. Oradaki arkadaşlarımla
4: görüşelim. Şöyle toparlayalım. Açıkçası evet devrim muhafızlarının özellikle bu son saldırılardan sonra.
2: Coşkun abinin söylediği o paralel yapı o devrim muhafızının içindeki bir grup olabilir mi?
0: Tam omurgası.
2: Evet.
4: %100 katılmıyorum ben Coşkun Bey de devrim muhafızlarının çok güçlendiğini biliyoruz. Şu anda Kalibaf'ın temsil ettiği ve diplomatik tarafa daha ağırlık veren hatta Hürmüz'ü kendimiz için dezavantajlı bir noktaya getirmeyelim. Önümüzde bir engel olmasın dedikten sonra da bakın hedef alınmış bir Kalibaf var. Doğru bir taraf bir şekilde G.D. Vance'in de bakın işaret ettiği gibi
0: doğru.
4: Görüşmek isteyen bir şekilde ortak bir yol bulmak isteyen bir düzlemde hala görüşen bir taraf var ama diğer tarafta evet devrim muhafızı güçlenen yapısı devrim muhafızlarının şu andaki gelinen noktayı çok büyük bir kazanım olarak değerlendirip hiçbir şekilde diplomatik olarak ABD'ye hiçbir artı devretmeden tamamen kendi istediklerinin arkasında durarak kesinlikle biz bu noktadan geri adım atmamalıyız hatta fazlasını istemeliyiz işte Hürmüz Boğazı'nın da tüm kontrolü belki bizde olabilir ya da burada tamamen ABD'nin olmadığı ABD'nin hiçbir şekilde nemalanmadığı ve İsrail'in bizim geldiğimiz noktada da tamamen bizim çıkarımız olacak bir sistem olsun diye diretip evet saldırılara devam etti ve bununla

0: vardı. Ama dahil olmasınlar diye Türkiye ve diğer aktörlerin de burada çok fazla biliyorsunuz desteği var, diplomatik yollar açık tutulsun diye. Saldırılar zaten bakın böyle iki ileri bir geri uzun bir süre daha devam edebilir. Burası o ara seçimlere kadar hakikaten bir uzatılmış bir çatışma alanı şeklinde devam edebilir. Bunu burası, daha önce de
1: Trump'a kazandırır
0: zaten.
1: Mı kaybettirir mi? Şimdi eğer hazırsa hem Ekber'i görelim hem İrfan'ı görelim. Ne dersin?
0: Trump burada bir çözüm bulmak zorunda. Bakın İran'ın aksine Trump şu anda burada takvim olarak çok daha sıkışmış bir noktada kesinlikle. Saldırılar artarsa NATO'nun yardıma geleceği gibi bakın böyle bir taahhütü şu anda NATO'nun yok. Zaten bölgesel krizden, savaştan bahsediyorsak NATO orada hala bakın Trump'ın yanında durduğunu taahhüt ederek buradan aslında ayrılmadı. Söylemde evet öyle metinde yazıyor ama bir ateş hattına hangisi kendini atar Trump'ın yanında olur? Bakın çok bunları bilmiyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Coşkun abi teşekkür ederiz. Noktaya gidelim. Sorularınız olursa alalım. İrfan Sapma Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da bizi bekliyor ama önce Ekber'e gidelim. Ekber Karabağ'da, Tahran'da. Ekber kolaylıklar dileyelim. Yine son dakika gelişmeleri özellikle adalar üzerinde bir saldırı dalgası olduğunu paylaşıyor İranlı kaynaklar. Sen ne söyleyeceksin? Sirik Adası'na çok yoğun saldırılar olduğu bilgisi var. Nedir İran'daki son bilgiler? Devrim muhafızlarından tam taarruz karşılığı geldi. Bu ne demek oluyor? Tam taarruzdan kastedilen ne? Notlarını alalım sonra Amerika'ya gidelim.
2: Teşekkür ederim Aktan. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları söz konusu ve İran medyasının aktardığına göre yine geçtiğimiz gecelerde olduğu gibi İran'ın güney bölgesi, kıyı bölgeleri hedef alınıyor ABD ordusu tarafından. Bender Abbas, Keşim, Sirk ve diğer noktalara yönelik saldırıları söz konusu. Son bu bir haftayı ele aldığımızda ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kıyı bölgesindeki 5 ili hedef aldığını söyleyebiliriz. 7 gecedir arka arkaya bu da devam etmektedir. Özellikle son zamanlarda ve dünden başlamak üzere İran'ın altyapısına yönelik de ciddi saldırılar söz konusu. Dün 6 köprü vurulmuştu. Hava alanı, yine bölgedeki gözetleme kulesi vurulan noktalar arasındaydı ki İran'dan gelen açıklamada eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir şey yaparsa İran'ın da benzer bir şekilde bölge ülkelerinin altyapısını vuracağını İran ifade etmişti ve gün içinde Kuveyt'ten gelen açıklamada Kuveyt elektrik tesislerine, su tesislerine yönelik saldırıların olduğunu belirtmişti. An itibariyle esasında sadece Amerika Birleşik Devletleri değil İran'ın da saldırıları söz konusu. İran medyasının aktardığına göre an itibariyle İran insansız hava araçlarının Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye bölgesinde bu bölgedeki grupların işte mevzilerine yönelik İran'ın saldırıları söz konusu. Birkaç esasında sabahın erken saatlerinde de yine Erbil'e yönelik İran'ın saldırıları söz konusu olmuştu ve o saldırılarda İran'la bağlantılı Komole örgütünden gelen açıklamaya göre şu ana kadar 9 mensubunun geceki saldırılarda hayatını kaybettiği ifade edildi. Kuzey Irak yönetimi bu konuyla ilgili İran'a tepki gösterdi. Netivan Bazarı'nın İran'a tepkisi söz konusuydu. Özellikle son birkaç gündür Irak Başbakanı'nın ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından İran'ın Bağdat yönetimine tepkileri söz konusu. Hatta ben az önce baktım. Ülke liderinin siyasi danışmanı Ali Ekber Velayeti işte Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi tecrübesiz toy biri olarak tanımladı ve bu ziyaretin zamansız olduğunu ifade etti ve ilginç çeken İran'ın saldırılarında bir husus vardı. Suriye'nin hedef alınması. İran ordusu, İran devrim muhafızları böyle bir saldırının yaptığını belirtiyor. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri işte bu yönde bir saldırı almadıklarını belirtiyor. Yeni sıcak gelişme olarak şunu belirteyim ki İran ordusundan az önce gelen bir açıklamada seyir füzesiyle Hint Okyanusu'ndaki Amerikan işte gemilerine yönelik bir saldırı yaptığını İran işte ordusu belirtiyor. Yine İran'ın devrim muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı bölgede Tayland bandıralı bir petrol tankerine yönelik devrim muhafızlarının bir saldırısının söz konusu olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde de İngiltere merkezli bu bölgedeki gemi hareketliliğini takip eden şirketten gelen açıklamada Umman kıyılarında bir başka işte petrol tankerine yönelik saldırının olduğunu belirtmişti. Demem gerekiyorsa işte 7 gecedir arka arkaya bu saldırılar İran'a yönelik yapılmaktadır. Hatta Axios'un az önce geçtiği bir haberde işte İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı Amerika

0: Birleşik Devletleri'nin daha fazla yakıt ikmali uçağın işte sevk ettiğini ve önümüzdeki gecelerde ABD'nin saldırılarının daha da artma olasılığının söz konusu olduğu ifade edilmektedir.
1: Teşekkür ederim. Bir sorusu var galiba konuklarımızdan. Hadi Dündar, buyurun.
2: Evet, Ekber'e bir soru sormak istiyorum. Şimdi İran ve ABD arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Hatta bu anlaşma İran'ın lehine olduğunu da gördük yani.
1: Doğru.
2: Çoğu maddeler İran'ın lehineydi ve İran bir zafer kazanmış gibi bir durum söz konusuydu masada. Bu savaş tekrar başladığında İran halkı ne düşünüyor? Yani İran'ın bu savaşı başlattığını mı düşünüyor? Yoksa ABD tarafından anlaşmanın bozulduğunu mu düşünüyor? Halk burada İran yönetimine destek veriyor mu bu konuda? Yoksa yanlış bir adım attıklarını mı düşünüyor bu sözleşmeden, anlaşmadan sonra?
1: Peki, çok kısa bir yanıt rica edeceğim Ekber. Sonra da İrfan'a döneceğim.
0: Tabii. Kısa yanıt vereyim. Şöyle söyleyeyim. Esasında o anlaşma imzalandıktan sonra bir aydan fazla bir süre geçti. Ülkedeki bazıları buna karşıydı. Bazı işte özellikle ilkeci İran'da muhafazakar diyebileceğimiz, usulgara diyeceğimiz bazı kesimler buna karşıydı. Bunun tam olarak İran istediklerini yerine getirmediğini savunuyorlardı. Tam tersine hükümet işte yetkilileri bunun İran için büyük bir kazanım olduğunu belirtiyordu. Böyle bir ihtilaf söz konusu oluyordu. Öyle görünüyor ki diğer işte grupların işte bu konuyla ilgili söylemleri ve eylemlerinin daha ağır bastığını ifade edebiliriz. Halk bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Tabii halkta yani her iki gruba yakın kesimlerin farklı görüş içinde olduğunu ifade edebiliriz. Muhafazakarlara, radikal muhafazakarlara yakın grupların, kesimlerin bu savaşın devam etmesinden ve müzakereler karşı olduğunu ifade edebilir. Peki. Tam tersi hükümete yakın olan işte halk işte bunu desteklemektedir. Sonra da şunu belirteyim halktan ki akşam saatte birkaç saat önceydi İran eski devrim muhafızları Muhsin Nizaiki an itibariyle ülke liderinin askeri danışmanlığını da yapıyor. Az önce bana bir soru sormuştunuz. İşte orada diyor ki bundan sonra o da kendisi de yani bu müzakerelere karşı yani örnek vermem gerekiyorsa hocam sordu. O da bu müzakerelere şiddetle karşı çıkıyor ve savaşın devam etmesinden yana işte yaptığı son açıklamada bu işte mutabakat zaptının tamamıyla rafa kalktığını ve İran'ın eğer bu saldırılar 2-3 gece daha bu şekilde devam ederse İran'ın misilleme pozisyonlarının saldırı pozisyonuna geçeceğini söyledi.
1: Peki son 5 dakikam, hemen bir de İrfan'a gidelim. İrfan Sapmaz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde. İrfan, özellikle bir kara operasyonuna dair Trump'a briefing verildiği, bir operasyon olabileceği de konuşuluyor. Sendeki son bilgiler nedir? Operasyonlar devam edecek mi? Hangi kapsamda devam edecek? Sözü hemen sana bırakayım.
3: Tabii öncelikle hemen CENTCOM'un biraz önce yaptığı açıklamayı aktarmak istiyorum. CENTCOM bugün doğu yakın saatiyle saat 15'te yani Washington DC saatiyle İran'a karşı ard arda 7. gece için yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılar başkomutanın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla düzenlenmiştir diyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı deniz aburkasını sıkı biçimde uygularken Amerikan kuvvetleri tayakkuz halinde kalmaya devam edecektir diyor. Ablukanın yeniden uygulanmaya başlamasının ilk 3 günde ABD kuvvetleri 4 ticari gemi rotasını değiştirmiş, bir gemiyi etkisiz hale getirmiş, kurallara tam olarak uyulmasını sağlamak amacıyla bir gemiye çıkmıştır diyor. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Coşkun Başkova'ya %100 katılıyorum. Her iki taraf Amerika'daki istihbarat topluluğu think tank kuruluşları da aynı görüş içerisinde. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstriyel kompleks, istihbarat topluluğu içerisindeki İsrail yanlısı, İsrail uzantısı istihbarat topluluğundaki belirli gruplar gibi aynı İran'da devrim muhafızları içerisindeki bazı grupların bu savaşı devam ettirme yönünde çok ciddi bir şekilde bir işbirliği içinde olduğu yönde çok ciddi istihbarat raporları zaten Amerika'da yayınlandı. O açıdan da hem Donald Trump hem J.D. Vance İsrail'den duydukları rahatsızlığı dikkat ederseniz Aktan son 3 günden bu yana çok ciddi bir şekilde dile getiriyorlar. Şunun altını öncelikle bir çizmek istiyorum. Malum hatırlayacaksınız İsrail Donald Trump Ankara'dayken Air Force One uçağına bir suikast girişiminde bulunacağı yönde bir iddiayla Mossad bir girişimde önünde bulunmuştu ve apar topar Donald Trump ekibiyle birlikte, gazetecilerle birlikte eski uçağına binerek Katar'dan aldığı uçağa binmemişti. Ve ben o yayındayken, henüz daha Londra'ya ulaşmadan, Donald Trump bunun bir tam Mossad operasyonu olduğunu, Netanyahu operasyonu olduğunu, Ankara ziyaretinden son derece rahatsız olduğunu söylemiştim ve bugün de zaten haber ekranlarında da izledik. Türk ve Amerikan istihbarat birimleri de zaten aynı görüşü taşıdıkları yönde de haberleri izledik. Amerika'da da zaten Donald Trump bu işin farkında. Onun için şu anda özellikle Netanyahu buraya gelmek istiyor. Washington DC'ye gelmek istiyor. Son bir buçuk aydan bu yana, ama sürekli olarak Donald Trump erteliyor. İşin özü şu. Şu anda İsrail'deki Netanyahu grubuyla J.D. Vance ve Donald Trump Beyaz Saray arasında çok ciddi bir çatışma var. Çok ciddi bir gerginlik var şu anda. Netanyahu buraya gelmek için inanılmaz bir çaba harcıyor. O açıdan Donald Trump şu anda tamamıyla İsrail'in dışında kendi kontrolünde olan İran'la ilgili bu tabii ki saldırıları 7. gününe girdik. Sürdürüyor. Buradaki tek bir amaç var. Değerli konuklarımız da dile getirdiler. Hürmüz'ün kontrolünü elde etmeye çalışıyor tamamıyla Donald Trump. Çünkü benzin fiyatları 5 dolara kadar çıkmış vaziyette. 70 dolara doldurduğum arabamın benzinini 110 dolara doldurdum. Ve şu anda kamuoyu yoklamalarda %37'ye kadar düşmüş vaziyette Donald Trump'a destek.
1: Peki İrfan Sapmaz ve Ekber Karabağ, teşekkür ediyoruz. Son 2 dakikam. Coşkun Baş, bu nereye dönüşür? Çok kısa bir yorum.
4: Şimdi burada Trump bu baskıyı artıracak. Yani böyle bölgesel ve işte bir İran'ın tamamını kapsayacak savaş ben beklemiyorum. Baskıyı artırıp bundan böyle olacak saldırıları, provokatif eylemlerin önünü kesme derdinde yarın öbür gün Trump'tan tekrar müzakere, masa, bunları duyabiliriz.
1: Peki.
4: İran için aklı selim kanattan da duyabiliriz. Bir yazı kalem almıştım ben. Amerika-İsrail savaşı başladı diye. Az önce İrfan'ın verdiği bilgi de tam da bunun mührü. Şu an İsrail-Amerika arasında, özellikle Netanyahu arasında inanılmaz bir gerilim var. Ve dediği gibi her yolu denediği halde görüşemiyor Trump'la. Birçoğuna fantezi olan gelişmeler daha da derinleşecek. Yani İsrail-Amerika arasının çatlak. Çünkü burada bu tezgahın hepsinin ev sahibi İsrail.
1: Peki. Yeliz Hocam, son cümle.
5: Bir süre daha aynı şekilde Coşkun Bey'in söylediği gibi devam etmesini ben de bekliyorum ama böyle...
1: Bu düşük küresel... yoğunluklu bu tonda mı devam eder, yoksa artar bir kara harekatı?
5: Yani cevaba cevap şeklinde bakın gidebilir. Misillemelerin artık tabii ki dozunu şu anda takip edemeyeceğiz büyük ihtimalle, ama yani çevredeki körfez ülkelerinde hedef alınması
1: çünkü
5: olabilir.
1: İran ordusu diyor ki Hint okyanusundaki Amerika'ya ait bir savaş gemisine seyir füzesi fırlattık.
5: Yani evet, aynı şekilde, çünkü bakın misillemeden saldırı pozisyonuna geçebiliriz açıklaması burada İran'ın yine dozu arttırabileceğini tabii ki söylüyor, ama burada biraz da üstünlük kurma çabası. Bakın masada görüşme hala mümkün, ama bir taraftan da o masaya gidene kadar iki tarafta kontrol bizim elimizde, ikimiz de geldiğimiz noktadan geri adım atmayacağız mesajını vermeye çalışıyorlar. Ama ne olursa olsun J.D. Vance'in açıklamaları çok önemliydi. İran'la aralarında, İsrail'le aralarında ve bunların arasındaki çıkar grupları arasında nasıl ilişkiler var, biraz da bu gidiş yönünü belirleyecek gibi görünüyor.
4: Son şunu söyleyeyim. Buyurun. İran'ın attığı füze doğru olanı. Amerika'ya istediğini yap Umman'da. İsrail'e istediğini yap Tel Aviv'de. Yerle bir et. Ama bölge ülkelerine o hataya devam edip saldırma.
1: Peki, o bölge ülkelerinde yeni bir ateşi körükleyebilir.
4: Saldırdığından arkasına başka iş ararlar.
1: Mahmut Ağur, çok teşekkür ederiz. Sadındar, çok teşekkür ederiz. Yeliz Hocam, çok sağ olun katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Coşkun Başbuğ, çok teşekkür ederiz. Koyduk. Barış dolu bir gün diyelim, bir yıl dileyelim. Olacak mı bilmiyoruz ama mutlu geceler dileklerimizle de huzurlarınızdan ayrılalım.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yapay zeka ile sahte bilirkişi raporu hazırlayıp hacizli araçlardan milyarlık vurgun yaptılar. Yediğimin otoparklarını kazanç yuvası yapan çete, Asay Şube Müdürlüğü ile Otohırsızlık Büro Amirliği'nin titiz çalışmasıyla çökertildi. Çetenin yöntemi de deşifre oldu. Şüpheliler yapay zeka ile sahte bilirkişi raporları hazırlayıp ihaleye çıkan otomobilleri çok ucuza alıyordu. YDM'in otoparklarına bırakılan araçların değerli parçalarını sökerek yedek parça olarak da sattılar. İhaleye çıkan araçların parçalarını sökerek onda biri fiyatını alıp daha sonra bu araçları ihaleden alan kişilere geri sattıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ilde operasyon için düğmeye basıldı. 1,5 milyarlık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bir hastane sahibiyle iş insanları da var.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: İstanbul'da bir avcı var diyoruz.
8: Yapay zeka avcı affetmedi. Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sosyal medya platformu Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik harekete geçti.
10: Suçun dijital ortamda işlenmesi failin görülmez olduğu anlamına gelmez. Siber dünyada da emniyetin gözü üzerinizdedir.
8: Operasyonun dikkat çeken detayı ise yerli ve milli analiz programı Avcı oldu. Yapay zeka destekli Avcı ile yapılan incelemelerde Telegram'da uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım tespit edildi. 65 gruba eş zamanlı erişim engeli getirildi.
10: Biz uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşta sadece İstanbul adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.
8: Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde 110 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Çin'de heyelan faciası yaşandı. Devasa kaya parçaları evleri yerle bir etti. Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing kentinde bir kişi yola kaya parçalarının düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yetkililer 60'tan fazla bölge sakinini tahliye ettiği sırada heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya parçaları yerleşim alanının üstüne yıkıldı. Yıkım nehrin kıyısına kadar ulaştı. Kaya parçalarının düşmesi sonucu şiddetli toz bulutları oluştu. Çevredekilerin kaçış anları kameralara yansıdı. Heyelan'da bazı binalar yıkıldı. Toprak altında kalanlar olduğu belirtildi. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kurtarıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Ekranlarınıza getireceğiz ama sonrasında da ülkemizin özellikle yakından takip ettiği ve tüm Türkiye'yi sarsan şu Ahbap Derneği soruşturmasına yakından bakacağız uzman isimlerle birlikte. Ama önce şöyle kısa bir gündemi göz atacağız haberlerimizle birlikte. Gözler Hürmüz'de ama artık sadece Hürmüz'de değil. Zira Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını özellikle sivil altyapıya yönelik yoğunlaştırmış durumda. İran bunun karşısında boş duruyor mu? Hayır. O da Amerika Birleşik Devletleri'ni belki değil ama Amerika'nın üstlerinin bulunmuş olduğu körfez ülkelerini bombalıyor. Üstelik bazı yayın organlarına göre bu sadece bir başlangıç. Saldırılar daha geniş bir alana yayılabilir.
12: Trump altyapıyı vuracağız demiş, İran bu açıklamaya sert misilleme tehdidiyle yanıt vermişti. Beklenen saldırı 3 gün sonra geldi. Amerikan ordusu İran'da sivil altyapıya bomba yağdırdı. Hedefte Hürmüzgan eyaleti vardı. Bender Abbas ve Hamir ilçelerindeki 6 köprü yerle bir oldu. Bölgedeki demiryolu bağlantı istasyonu da hedef alındı. İran Sağlık Bakanlığı Amerika'nın saldırılarında can kaybının 38'e yükseldiğini duyurdu. İran bu saldırıların misillemesini Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak yaptı. Devrim muhafızları Umman'daki radar sistemlerini, Kuveyt'teki füze fırlatma rampasını ve Ürdün'deki üsse konuşlu savaş uçaklarıyla füzeleri imha ettiklerini öne sürdü. Bye. Bahreyn'de sirenler çaldı. Kuveyt ve Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Doha semalarında İran füzelerine müdahale anları kayda geçti. İngiliz haber ajansı Reuters, İran'ın önceden sivil altyapısına saldırılması halinde Husilere Babülmendeb Boğazı'nı kapatma emri verdiğini öne sürdü. Uzmanlar eğer Husiler Babülmendeb Boğazı'nı kapatırsa Hürmüz'le birlikte dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık dörtte birinin kesilebileceğini değerlendiriyor. Bu durumda küresel enerji koridorları ve Orta Doğu dengeleri de tamamen değişebilir.
11: Şimdi gözler Körfez'e çevrilmiş durumda. İran'ın vereceği yanıtlarda. Körfez'in geçtiğimiz günlerde bir araya gelmesiyle yapılan bir açıklama vardı. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır. Bunun için de İran'ın da artan saldırılarıyla birlikte gözlerin çevrildiği kritik noktalardan birisi vardı Körfez'de. O da Bahreyn. Bahreyn'i Suudi Arabistan'la bağlayan köprüyü İran vuracak mı? Herkesin merak ettiği soru buydu. Bununla ilgili İran'dan da bir açıklama var ama başka önemli detaylar da var. Bunlar için Ekber Karabağ bizleri bekliyor bölgede. Son durumu paylaşacak. Ekber kolay gelsin öncelikle. Saldırılar gün boyu yine devam etti. Açıklamalar da en az o atılan bombalar, füzeler kadar sert açıklamalar zira. Ama herhangi bir şekilde geri adım yok anladığımız kadarıyla, değil mi?
0: Evet evet, geri adım yok. Hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından hem İran tarafından geri adımın olmadığını söyleyebiliriz. Esas mesele de Hürmüz'ün kontrolünü ele geçirmek olduğunu ifade edebiliriz. Yani o 40 günlük savaşın aksine an itibariyle başkent Tahran'a yönelik bir saldırı yok ve saldırılar ülkenin güneyiyle yoğunlaşmış durumda ve iki tarafta Hürmüz üzerinde egemenliğini kurmaya çalışıyor. 7 gecedir Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırıları söz konusu. Bu akşam saatlerinde yine tekrardan ABD ordusu İran'a saldırdı ki gelen resmi açıklamada 22.30 sularında İran saatiyle bu saldırıların başladığı kaydedildi CENTCOM tarafından. İran medyası da ülkenin güneyindeki bazı noktaların hedef alındığını belirtti. Yine İran medyasının aktardığına göre an itibariyle İran'ın da bölge ülkelerinden Irak'a, Irak'ın kuzeyine, Erbil ve Süleymaniye'de o bölgedeki hem Amerikan üslerine ve aynı zamanda tırnak içinde ayrılıkçı gruplara yönelik bir saldırı yaptığını ve bu saldırıların devam ettiği gelen bilgiler arasında, hatta ben az önce Irak medyasından kontrol ettiğimde Erbil hava alanının İran saldırıları dolayısıyla kapatıldığı ifade edildi. Dün tam bu saatlerde İran'ın söz konusu bölgeye, yani Erbil'e yaptığı saldırılar sırasında gelen açıklamalara göre İran'la bağlantılı Komala örgütüne bağlı 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Söz konusu örgüt tarafından Bahreyn'den bahsettin. Az önce İran devrim muhafızlarından Bahreyn'le ilgili bir açıklama geldi. Dün akşam saatlerinde İran'a yapılan saldırılara misilleme olarak Bahreyn'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğu insansız deniz araçlarının depolandığı alanın İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alındığı ve aynı zamanda Bahreyn'de konuşlu ve İran'daki hareketliliği takip eden yapay zeka Amerika ile bağlantılı yapay zeka merkezinin de İran tarafından hedef alındığı ifade edildi. Yine devrim muhafızlarının az önce yaptığı açıklamada İran'ın altyapısına yönelik saldırılar olursa İran'ın bölge ülkelerindeki teknoloji şirketlerini hedef alacağı ifade edildi. İran ordusundan da az önce bir açıklama yapıldı ve o açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Hint Okyanusu'ndaki bir askeri gemiye yönelik seyir füzesiyle saldırı yapıldığı ve ABD'nin söz konusu bu saldırının ardından ABD gemilerinin bölgeden uzaklaştığı ifade edildi. Tabii dün özellikle İran'ın altyapısına yönelik ciddi saldırılar söz konusu olmuştu.
11: Ekber, merak ettiğim iki soru var.
0: Gözetleme kurulları.
11: Onları da kısa kısa müsaadenle hemen sormak istiyorum. Şimdi devrim muhafızlarına dayandırılan bir açıklama. Bahreyn'deki Kral Fahd Köprüsü'nü vurmayabiliriz. Bahreyn yeniden İran'a ilhak edildiğinde ona ihtiyacımız olacak. İran'ın böyle bir politikası var mı? Yani kendi topraklarına katmaktan mı kastediyor?
0: Açıklamıyor. Bu resmi bir açıklama değil Tahir, şunu söyleyeyim. Resmi bir açıklama değil. Devrim muhafızlar tarafından yapılan bir açıklama değil. İran'daki bir milletvekilinin açıklamasıdır. Böyle bir pozisyon, yani temenniden esasında söz konusu bahsediyor. Gün içinde İranlı sadece bu milletvekili tarafından değil, başka şu anda ismi aklımda değil, başka milletvekilleri tarafından da işte Bahreyn'in ve bölge Kuveyt'e yönelik işte kara saldırısı olup söz konusu iki ülkenin İran'a ilhak edilmesi gerektiğine yönelik bazı İranlı milletvekillerinin ifadesi söz konusu oldu. Tabi bunlar resmi bir açıklama değil. Neden bu açıklamaları İranlı milletvekilleri yapıyor? Çünkü özellikle dün İran altyapısına yönelik ve köprülerine yönelik yapılan saldırıların ardından İran'da şöyle bir kanı oluştu ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyi ile kuzey bölgeleri arasında, mesela Bender Abbas bölgesindeki 6 köprü vurulmuş oldu. Öyle ki ülkenin mesela kuzeyinin Şiraz bölgesinden oraya gidecek askeri ikmalın Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçmeye çalışıyor ve bazıları da bunu kara operasyonunun hazırlığı olarak tanımlıyor. Yani oraya asker indirecek Amerika Birleşik Devletleri ülkeden, kuzeyden oraya yardım gelmesin diye böyle bir işte bir uygulama izliyor, bir işte taktik izliyor, bir operasyon yapıyor ve İranlı milletvekilleri de buna misilleme olarak işte Bahreyn'in işte ve bölge ülkelerinin İran tarafından işte ele geçirilmesini belirtiyor.
11: Peki, merak ettiğim bir soru daha. Savaşın en başından bu yana aslında en yoğun karşılıklı saldırıların gerçekleştiği iki cephe, İsrail-İran cephesi. İran, Irak'tan tut da diğer körfez ülkelerinde hemen her bölgeye şu anda Amerikan üslerine yönelik saldırılar düzenliyor. Ama İsrail'e yönelik şu son dönemde bir saldırı söz konusu değil. Bunu neye bağlayabiliriz?
0: Evet. Evet, İsrail'e saldırısı olmadı İran'ın. Dün gece ben saydım, tam 6 ülkeye yönelik saldırısı söz konusu İran'ın. Bunları geçtiğimiz geceler bazılarını sürekli bir şekilde İran vurmuştu. Onların başında Bahreyn gelmektedir. Kuveyt işte vardır. Ürdün işte bu kapsamda yer almaktadır ki neredeyse her gece İran bunlara saldırı yapıyor. Umman'a yönelik saldırısı dikkat çekiciydi. Son bir hafta içinde 2 kez İran Umman'a vuruyor. Halbuki o 40 günlük savaş boyunca İran Umman'ı hedef almamıştı. Özellikle son birkaç son süreçte Umman'ın Amerika Birleşik Devletleri ile Hürmüz'ün kontrolünü elinde tutmaya yönelik politikası İran tarafından eleştiriliyor. Arabulucu konumunda olan Katar'a yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu ve ilginçtir Tahir, Suriye'ye yönelik İran'ın saldırısı oldu. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı bu saldırıyı reddediyor. Ancak İran devrim muhafızları Tanaf bölgesinde ABD üssüne yönelik saldırılar yaptığını belirtiyor. Yani bir de İran kuzeyine yönelik, yani 6 ülkeye yönelik İran'ın saldırıları söz konusu oldu. Ancak senin de altında çizdiğin üzere İsrail'e yönelik bir saldırısı İran'ın olmadı. Ancak İsrail'le ilgili şunu belirteyim ki Amerikan medyası ve İsrail medyası Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çok sayıda işte yakıt uçağının Ben Gurion hava alanına geldiğini, an itibariyle 50'nin üzerinde söz konusu bölgede hava alanında Amerikan uçağının olduğu, yakıt uçağının olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den daha fazla alan açarak söz konusu hava üstünde daha fazla uçak yerleştirmeye yönelik İsrail'den talebinin olduğuna ilişkinde hem Amerikan medyasında hem İsrail medyasında gelen haberler söz konusu. Bunu iki amaçla yaptığını ifade edebiliriz. Birincisi, çünkü İran Körfez ülkelerini vurduğundan dolayı Amerika Birleşik Devletleri daha ziyade o bölgeden işte yakıt uçaklarını kaldırmak istiyor ve bir yine yapılan bazı yorumlara göre işte Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki gecelerde İran'a yönelik operasyonlarını daha da genişleteceğinden dolayı işte bu uçakları daha fazla bir şekilde o bölgeye yerleştiriyor.
11: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgilerden dolayı. Gerçi şu sıralar evet İsrail'in de İran'a yönelik saldırısı yok ama İsrail'in başka bir cephesi var. Hem de daha kuvvetli, çetin geçen bir cephe, Amerika Birleşik Devletleri cephesi. Son günlerde aslında hep konuşuyorduk Netanyahu ile Trump'ın arasındaki o gerginliği. Geçtiğimiz günlerde Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları bu gerginliği artık resmileştirdi. Hem de seçim öncesi böyle kritik bir süreçte gelen bilgilere göre, son gelen bilgilere göre Netanyahu'ya Beyaz Saray'dan randevu dahi verilmedi.
13: Beyaz Saray'ın kapıları İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun yüzüne kapandı. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu arasındaki ipler neredeyse kopma noktasına geldi. Netanyahu son iki haftadır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşebilmek için randevu almaya çalışıyor. Ancak Netanyahu'ya görüşme için randevu verilmiyor. İsrail'in katil lideri ise Washington'a gidebilmek için adeta her yolu deniyor. Netanyahu eski bir sanatörün cenaze törenini fırsat bilerek seyahat planı hazırladı. Hatta resmi uçağını hazır tutup ön güvenlik ekibini önceden Amerika'ya gönderdi. Beyaz Saray ise bu oldu bitti girişimine izin vermedi. Törenin ertelenmesi bahane edilerek seyahat son anda iptal edildi. Bazı kaynaklar ise iptalin arkasında Netanyahu'nun İran misillemesinden korkması ve ülkesinde kalmak istemesi olduğu belirtiliyor. Washington kulislerinde Netanyahu'nun siyasi gücünü giderek kaybettiği yüksek sesle konuşuluyor. Bu büyük gerilimin perde arkasında ise Türkiye'de F-35 savaş uçakları konusu yer alıyor. Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ziyaretinden hemen önce ABD basınına konuştu. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalini eleştirdi.
14: F-35 verilmesi ya da savaş uçakları için motor sağlanması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır.
13: Bu hamle Trump'ı adeta çileden çıkardı. ABD Başkanı yakın çevresine Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. İlişkileri gelen bir diğer kritik gelişme ise Ankara'daki suikast iddiası oldu. İsrail istihbaratı İran'ın Trump'a Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenleyeceğini öne sürdü. Amerikan gizli servisi hemen alarma geçti ve güvenlik amacıyla başkanlık uçağını değiştirdi. Ancak Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin ortak incelemesi gerçeği ortaya çıkardı. Bu istihbaratın asılsız olduğu ve hiçbir somut kanıta dayanmadığı anlaşıldı.
11: Bir yanda İsrail konusu, bir yanda İran'a yönelik saldırılar aralıksız devam ediyor. Washington'a dönelim. İrfan Sapmaz bizleri bekliyor o noktada da. Son durumu, detayları paylaşmak üzere. İrfan Sapmaz, öncelikle hoş geldin. Şimdi şöyle bir durum var İrfan Sapmaz. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarında İran'ın Hürmüz'e yönelik müdahalelerde bulunacağı askeri yetkinliklerini yok etmeye yönelik operasyonlardan bahsetse de görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece bölgede değil, Hürmüz'de değil, İran'ın içlerinde sivil altyapıya yönelik o saldırılarına baktığımızda nihai başka bir amaç var burada. Yani sadece Hürmüz bölgesindeki askeri yetenekler değil, bu amaca dair neler söyleyebiliriz?
15: Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmek istiyorum. Haberimizde de izledik Tahir, hatırlayacaksın. İsrail'in Mossad operasyonu olduğunu söylemiştim. Donald Trump'ın Ankara'dan kalkan uçağına yönelik bir suikast girişimi olduğunu. Zaten bugün biraz önceki haberimizde de izledik. Bu gerginlik de devam ediyor tabii ki Netanyahu ile Donald Trump arasında. Onun altını da öncelikle çizmek istiyorum. İlerleyen dakikalarda da özellikle de J.D. Vance ve Donald Trump'ın Netanyahu'ya karşı bundan attığı, bundan sonra da atışı adımlara da değineceğim. CENTCOM'un hemen bir yeni açıklaması var. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce. Onu bir aktarmak istiyorum. CENTCOM İran'a yönelik 7. gece üst üste yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu resmi hesabından. Operasyonların amacının başkomutanın talimatı doğrultusunda İran'ın askeri kabiliyetlerini sistematik biçimde zayıflatmak olduğunu söyledi. Saldırılar yalnızca hava operasyonlarıyla sınırlı değil tabii ki. CENTCOM İran'a uygulanan deniz ablukasında sert şekilde sürdüğünü açıkladı. Son 3 günde ABD kuvvetleri 4 ticari geminin rotasını değiştirdi. Bir gemiyi durdurdu ve bir gemiye çıkarak arama gerçekleştirdi diyor CENTCOM. Washington İran limanlarına yönelik tabii ablukanın tam olarak uygulanacağını ve yaptırımların denizden de zorla denetleneceğini gösteriyor diyor. Tabii Trump'ın son günlerdeki açıklamaları ve Beyaz Saray'ın mesajları birlikte değerlendirildiğinde 3 temel hedefin öne çıktığını görüyoruz. Senin soruna cevap olarak da İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit edebilecek askeri kapasitesini aşındırmak, deniz ablukasını sıkı şekilde uygulayarak İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak, tabii ki ancak ABD'yi büyük çaplı bir kara savaşına sokmadan İran'ı yeniden müzakere masasına zorlamaya çalışıyor Donald Trump. Tabii ki malum 23 Kasım'da da ara seçimler var. Ama biraz da özellikle de şu anda Amerikan ana akım medyasının gündemine oturmuş vaziyette İsrail ile Washington'ın görüş ayrılığı. Krizin bir diğer önemli boyutu tabii ki Trump yönetimiyle İsrail Başbakanı Netanyahu arasında İran konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları çok dikkat çekici. İsrail hükümetindeki bazı isimlerin ABD kamuoyunu etkileyerek İran'la diplomatik süreci baltalamaya çalıştığını söylüyor J.D. Vance. Amerikan basını bunu Trump yönetiminin Amerika First yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Buna göre Washington, İsrail'in güvenliğini desteklemeye devam ederken ABD'nin çıkarlarını önceleyen daha bağımsız bir çizgi izlemeye çalıştığı yönünde yorumlar var. Biraz da Amerikan ana akım medyası bu konuda ne diyor? Gündeme tamamıyla oturmuş vaziyette bu konu. Reuters, Associated Press,
11: tamamen koparmışlar diyebilir miyiz biz bu süreçte? Yani şu anda Washington yönetimiyle, yani Trump yönetimiyle daha doğrusu Netanyahu arasında ipler tamamen kopmuş mu?
15: Bunun tabii ki kopması imkansız şu anda. Bunu söylemek çok doğru olmaz Tahir. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim merkezi Beyaz Saray'la İsrail arasında ilk kez böyle bir yoğun bir şekilde bir diplomatik sıkıntı yaşanıyor.
11: Yani
15: i̇lk
11: bunu neden soruyorum? Şimdi hep daha önceki seçimler öncesinde özellikle Amerikan yönetiminin, işte bu Donald Trump olsun, diğer başkanlar olsun, işte Yahudi lobilerine yönelik, Ermeni lobilerine yönelik, Rum lobilerine, Yunan lobilerine yönelik ya da diğer lobilere yönelik böyle iyi niyet göstergelerini biz biliyoruz. Bunları hatırlıyoruz. Hele ki seçim dönemlerinde böylesine krizlerin önüne geçmek için her şey yapılırdı. Ama bu kez tam tersi bir durum var. Vance'in açıklamalarında resmen deniyor ki bizim seçimimizde Yahudi lobisinin artık desteğine resmen ihtiyacımız kalmayacak şeklinde neredeyse yorumlanabilecek bir mesajdı o.
15: Aslında olaya sadece bir cumhuriyetçiler, magacıların İsrail'e tepki göstermesi olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda da en şaşırtıcı olanı, beni çok şaşırttı diyebilirim bu. Temsilciler Meclisi'nden malum İsrail'e 3,5 milyar dolarlık bir paketin geçirilmesiyle ilgili bir oylamada 105 demokrat milletvekili de karşı çıktı buna. Bu çok ilginç Tahir. Yani ilk kez böyle, genelde bizim alışık olduğumuz şu anda ve hep konuşmalarımızda cumhuriyetçilerin, magacıların çizgisine baktığımız zaman İsrail'e karşı bir antipati oluşmuş bir durumu anlatıyorduk. Ama 105 tane demokratın da aynı çizgide olması artık bu işin çok önemli bir kırılma noktasına geldiğini gösteriyor diyebiliriz. Ki bundan önce işte 7 defa buraya geldi Netanyahu, ama şu anda gelmek için her yolu deniyor. Haberimizde izledik şu anda. Netanyahu özellikle de Donald Trump'la Fransa'dan bu yana, yani İran'la imzalanan memorandum anlaşmaları itibaren buraya gelmek için can atıyordu. Ama Donald Trump şu anda çok ciddi bir şekilde bunu tamamıyla engellemiş vaziyette. Ki J.D. Vance şu anda Marco Rubio'ya karşı, bunun altını özellikle çizmek istiyorum, Marco Rubio'dan dikkat ederseniz hiçbir açıklama duymuyoruz biz İsrail karşıtı açıklamalar. Şu anda J.D. Vance Donald Trump'la aynı çizgide. Donald Trump özellikle tabii ki J.D. Vance'in bu çizgisinden son derece memnun. Tek başına İsrail lobisinin hedefi konumundaydı Donald Trump. Ama J.D. Vance'in açık açıklamalarına baktığımız zaman artık gizlenmiyor. Çok açık, net bir şekilde J.D. Vance açıklamalarında İsrail'deki bazı çevrelerin tamamıyla Washington'ı, Beyaz Saray'ı engellemeye çalıştığı, İran anlaşmalarını engellemeye çalıştığını sık sık, dikkat ederseniz, J.D. Vance söylüyor. O açıdan da son derece önemli bir aşamaya gelindiğini düşünüyorum. Bana göre Donald Trump'ın Ankara ziyaretinde bir kırılma noktası oldu diyebilirim ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerde.
11: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgilerden dolayı. Görünen o ki bu cephedeki bu fay hattı daha da derinleşecek. Bizler de yakından takip edeceğiz senin de aktaracağın bilgilerle birlikte. Şimdi dönelim Türkiye gündemine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık yeni parti iddiaları sadece söylemden ibaret değil. Çünkü gelen son kulis bilgilerine göre Özgür Özel bu hafta, yani salı günü son kez grup toplantısına çıkacak ve yeni parti ile ilgili yol haritasını paylaşarak milletvekillerini de davet edecek.
16: bir partiye mi katılacağız, kuracağız mı bilmem. Ama bu kıyamet senaryosu. Ama böyle çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız.
12: Kıyamet senaryosu dediği yeni parti için kolları sıvadı. Özgür Özel yol haritasını önümüzdeki hafta açıklamaya hazırlanıyor.
16: Götürdüğümüz o imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
12: Temmuz sonu Ağustos başı diyerek yeni parti için takvim veren Özel'in gelecek hafta grup toplantısında CHP'den ayrıldıklarını duyurması bekleniyor.
17: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
12: Meclis kürsüsünden milletvekillerine seslenecek olan Özel'in parti içindeki yol arkadaşlarını da kendi

0: kitaplarında yer almaya davet etmesi bekleniyor.
1: Bugün yeni partiler kurulmaya çalışıyor, isimler belirliyorlar. Ya arkadaş, amacınız kavga ederek, çarpışarak ayrılmaksa günah bu partiye.
2: Arkadaşlar lütfen içinizdeki CHP'li olmayan insanların kuyruğuna takılıp partimizi bölmeye çalıştırmayın.
0: Özel'le birlikte yeni partiye kaç kişinin geçeceği ise şimdilik belirsiz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi vekillerin büyük bir kısmının CHP çatısı altında kalacağı görüşünde.
3: Anlatıldığı gibi 110 milletvekili Özgür Özel'in yanında değil. Gerçek sayıyı söylüyorum. 40-44 arası.
4: Yani Özgür Bey'in yanında 40-44 arası.
3: İstifa edip seninle gelirim diyenler.
5: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti diyelim.
0: Yeni parti ismiyle siyaset hayatına başlaması beklenen partinin isim ve logo çalışmalarında da sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Partinin önceliği ise ideolojik bir birliktelik.
5: Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor. Yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Bir takım hazırlıklar falan yapılıyor.
0: Yani Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ partilerle kurduğu altılı masanın bir benzerini sol sosyalist partilerle yapacağı konuşuluyor. Özel'in sol parti, tip, emep benzeri partiler ve merkez soldaki diğer aktörlerle işbirliği yapması öngörülüyor.
6: Gerilim karşılıklı olarak devam ediyor. Hem genel merkezde Kılıçdaroğlu o arınma sürecini sürdürürken diğer yandan da Özgür Özel'in attığı adımlar var tabii. Ama bu iki isim özellikle bu krizin başladığı günlerden bu yana ikinci kez aynı karede, aynı safta yer aldı. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde buluştular. İkili tokalaştı, hatta aynı safta buluştu ama aralarında hiçbir diyalog olmadı.
0: Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez aynı karede buluştu. Balıkesir Milletvekili Orhan Sürç'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından ikili bu kez de Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana geldi. Cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelerek elini sıktı. Törende Özel ile Kılıçdaroğlu'nun arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal saf tuttu. Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında ise Muharrem İnce vardı. Baykal'ın cenaze töreninin ardından Özel tabuta omuz verirken Kılıçdaroğlu başsağlığı dileklerinin ardından camiden ayrıldı. İkili arasında herhangi bir diyalog olmadı. Bu görüntülerden saatler önce ise Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de başlattığı arınma sürecini yeni adımlarla sürdürdü.
7: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: Bu hafta 8 il başkanını daha görevden alan Kılıçdaroğlu yönetimi böylece CHP'de şu ana kadar toplam 51 il başkanını değiştirmiş oldu.
8: Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur.
0: Görevden alınan il başkanlıklarından biri olan Zonguldak'ta karara tepki yükseldi.
9: Sizlerin almış olduğu bu kararı asla tanımıyoruz. Bundan yönetimi hız gelirsiniz, tırıs gidersiniz.
0: Tepkilerin hedefindeki isimlerden biri de Özgür Özel'di. Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Berhan Şimşek Özel'i hançerlemekle suçladı.
10: Özgür Özel 13 yıl Kemal Bey'in omuzlarına basarak yükseldi. Şimdi Ekrem'in mağduriyetinin üzerine basarak yürüyor. Ve bir gün Kemal Bey'i hançerlediği gibi Ekrem'i de hançerleyecektir.
0: Mersin'de Toroslar Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında da gerginlik oldu. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın bir AK Partili meclis üyesiyle girdiği sözlü tartışma büyüdü. Oturumu sonlandıran Yıldız daha sonra AK Partili üyenin üstüne yürüdü. Araya girenlerin müdahalesiyle taraflar ancak ayrıldı.
6: Önemli operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir operasyonun daha haberini paylaştı. Yasa dışı bahis ve şike soruşturması. Öyle ki profesyonel liglerdeki bazı kulüp yöneticilerine yönelik önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Toplamda 17 ismin gözaltına alındığını belirtelim. Üstelik aralarında büyük kulüplerin yöneticileri de var.
0: Bahis ve şike operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kendi kulüplerine bahis oynayan, aralarında Galatasaray ve Beşiktaşlı isimlerin de bulunduğu 17 kulüp yöneticisi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kulüplerinde yönetici olarak görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahis oynadığı, gol içerikli bahisler yaptığı MASAK raporlarına yansıdı. Bu kapsamda bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 eski ve yeni kulüp yöneticisi gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar listesinde hali hazırda Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili olan Maruf Güneş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Tolga Kırgız ve Kerem Gürel de yer aldı. 19 şüphelinin yöneticilik yaptıkları dönemde kendi kulüplerinin maçlarına ilişkin rakip takım lehine ve gol bahislerine toplam 3417 kez bahis kuponu oynadıkları ortaya çıktı.
6: Bu da mı dediğimiz isimlerin de aralarında olduğu yeni operasyonlar var. Malum son günlerde öyle operasyonlar düzenleniyor ki artık şaşırmaya bile vaktimiz kalmıyor. Uyuşturucu operasyonunda kamuoyunun yakından tanıdığı yine isimlerden bahsetmiştik. Onların gözaltına alındığını söylemiştik. Onların Adli Tıp Kurumu'ndaki kan ve saç örnekleri alındı ve haklarındaki karar da çıktı. Bakın ne sonuçlar var?
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar çıktı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 4 isim cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy'la beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir operasyon daha vardı. Ahbap Derneği'ne, daha doğrusu Ahbaplar suç örgütü olarak nitelendirilen o soruşturmaya dair birazdan onun detaylarını paylaşacağız konuklarımızla birlikte. Uzmanların özellikle son bilgi ve belgeler üzerindeki değerlendirmelerini alacağız. Ama önce yurtta ve dünyada neler yaşandı, bir de kısa bir haber turuna bakalım, devam edelim.
0: Can pazarının adresi Çin. Chongqing şehrinin sakinlerinden biri sabah saatlerinde yola kaya parçalarının düştüğünü gördü. Yetkililer bölgenin heyelan riski nedeniyle tahliyesine karar verdi. Felaketse tahliye esnasında geldi. Heyelan ev ve dükkanları yıktı. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. 10 kişiyi kurtaran arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor. Sovyet döneminden kalma bir helikopter silahını test etmek isteyen Rus askeri havaya fırladı. Rusya bu silahı Ukrayna dronlarına karşı kullanmak için test etmek istemişti ama işler çığırından çıktı. Asker havaya fırlarken yanındakiler de nereye kaçacağını şaşırdı. Hindistan'da bir yolcu kaçırdığı trene hareket halindeyken binmek istedi ve tehlikeli deneme feci şekilde bitti. Trenle platform arasına sıkışan adam metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan yolcu yoğun bakımda.

0: Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu Texas'ta kayda geçti. Aniden bastıran yağış sele sebep oldu. Bir aile evde mahsur kalınca ekipler devreye girdi. Selin ortasında kalan eve havadan ulaşan kurtarma görevlisi aileyi ve iki köpeğini teker teker helikoptere taşıdı. O anlar vücut kamerasına yansıdı. Vietnam'da ise sel bir eve böyle daldı. Evi su basınca kendini dışarı atan aile komşularıyla birlikte nehre dönen caddede sığınacak yer aradı. İçinizi ısıtacak bir görüntü var sırada. Amerika'da yanan bir araca müdahale eden itfaiye ekibi dumandan etkilenen bir güvercinle karşılaştı. Bitkin düşen zavallı hayvana ekibin oksijen maskesiyle yardım ettiği anları sosyal medyada yüz binler izledi. Turu bu golf tutkunu ayıyla bitiriyoruz. Kanada'da bir kulübün arazisine giren ayı golf aracına saldırdı. Ama hedefi insanlar değil, golf takımlarıydı. Ayı herkesin şaşkın bakışları arasında araçtan indirdiği golf takımını alıp kaçtı. Bursa'da kömür yüklü kamyon akaryakıt istasyonuna daldı. Korkunç kazada istasyonun marketinde alışveriş yapan 54 yaşındaki iki çocuk babası Erdinç Cirit hayatını kaybetti. İstasyon çalışanı ise ölümden mucize eseri kurtuldu. Gözaltına alınan kamyon şoförü kazanın bir anlık dalgınlık sonucu olduğunu söyledi. Tıraşını beğenmedi, berberini bıçakladı. İstanbul'daki saldırı anı an be an kameraya yansıdı.
1: Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim. Bilmiyorum. Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Şey mi?
2: Bir kilo yakın altınımız vardı. Ortalama 8-10 milyon civarı bir zararımız var.
0: Birinde kask, diğerinde maske vardı. Kendi evlerine girer gibi kapıyı anahtarla açan ikili tatildeki ailenin yatak odasına girdi. Dolaptaki 1 kilograma yakın altını alan zanlılar sırra kadem bastı. Görüntüleri inceleyen Gaziantep polisi şimdi her yerde o hırsızları arıyor.
2: Evin anahtarımızı bastıracak kadar yakın birisi. Başka hiçbir odaya girmeden o şekilde alıp 4 dakika içerisinde çıkıyorlar.
0: Sahte altın diş çetesinin hedefinde Antalya'daki kuyumcular vardı. İki farklı kuyumcuya 27 sahte altın diş satan dolandırıcılar en son işlerinde yakayı ele verdi. Üzerlerinde 79 sahte altın diş bulunan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaldırımda bekliyordu. Birdenbire kontrolden çıkan araç üzerine geldi. Neye uğradığını şaşıran yaya ölümden kıl payı kurtulurken araç park halindeki otomobile çarpıp refüje çıkarak durabildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi. Yardımına can kurtaranlar yetişti. Kıyıya çıkarılan genç korkuyu üzerinden uzun süre atamadı.
3: Şu buruna kadar arabayla geldik. Ondan sonra yürüyerek şu kayanın altında kaldık. İnemiyoruz şu an.
0: Şırnak'ta numune almak amacıyla dağlık araziye çıkan iki mühendis kayalık bölgede mahsur kaldı. Bölgenin engebeli arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşılamayınca devreye Mehmetçik girdi. Doğada mahsur kalan mühendisler askeri helikopterle kurtarıldı. Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
4: Ve konuklarımızla birlikte devam edeceğiz demiştik. Ahbap soruşturmasına, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına. Çünkü önemli gelişmeler yaşandı. Yeni sıcak bilgiler de var. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Hemen ben konuklarımı da takdim etmek istiyorum sizlere. Avukat Meltem Nur Çevik bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
5: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Doktor Can Günyel, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Tahir, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Gazeteci Ekrem Kızıltaş bizlerle, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Ve yine çok önemli ve yeni sıcak bilgilerle bizlerle birlikte A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan. Kadir hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
4: Şimdi gelişmeleri değerlendireceğiz ama geride bıraktığımız gün içerisinde neler yaşandı onları derlediğimiz bir haberimiz var. Bu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma ile ilgili. Tutuklu sayısının 19'a yükseldiğini ifade edelim ki dakikalar önce gelen önemli bir bilgi daha var. Onu da paylaşacağız sizlerle. Yeni gözaltına alınan isimler de var. Yeni ifadeler var. Bir bakalım, devam edelim.
9: Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Yani ha, şöyle, bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
0: Ahbap soruşturması ona da uzadı. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 7 kişi 3. dalga operasyonuyla gözaltına alındılar.
10: Türkiye'nin en güvendiği adam seçildi.
11: Ben böyle bir şey düşünmüyorum.
12: Ya da bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
0: Oğuzhan Uğur'u soruşturmaya dahil eden deprem sürecinde Haluk Levent'le yakın dirsek teması. Soruşturmadaki suçlamalarsa suç gelirlerinin aklanması ve örgüt üyeliği. Hatta Oğuzhan Uğur'la ilgili özel bir bankadan da masaya şikayet geldi. Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz gelmesiyle banka masaya şüpheli işlem bildiriminde bulundu.
13: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
0: Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri bir hayli dikkat çekti. O isim Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği eski başkanı Emre Kartoğlu'ndan başkası değildi. Kartoğlu'nun başında olduğu oda hazırladığı raporla Ahbap Derneği'nin mali denetimini yapmış, usulsüzlük olmadığı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıkmıştı.
14: Haluk Levent'in derneğini, Ahbap Derneği'ni inceledik ve herhangi bir işte bağışlarla ilgili usulsüzlük bulamadık diye bir açıklama yaptılar. Dediğim gibi aslında TÜRMOB'un böyle bir yetki alanı yok.
0: Kartoğlu aynı zamanda Özgür Özel'in parti meclisi üyesi ve tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sözde Cumhurbaşkanlığı ofisinde ticaret kurulu başkanı olarak biliniyor. O ismin başında olduğu TÜRMOB'un hazırladığı raporda özetle denetledik usulsüzlük bulmadık yazıyor. Ahbap Derneği de sözde raporu internet sitesinde denetlendiğini göstermek için yayınlıyor.
14: Çünkü o dönemde TÜRMOB bu açıklamayı yaptığı dönemde herkes demişti ki işte Haluk Levent suçsuz, denetim de yapılmış, işte bağışlarla ilgili herhangi bir sorun yok diye bu herkes bu raporun üzerine TÜRMOB'un bu açıklamasına sığınmıştı açıkçası.
0: Soruşturma her geçen gün büyürken her iki dalgada tutuklu sayısı toplam 18'e yükseldi. Tutuklananlardan biri de Haluk Levent'in eşi Nurdan Eriş. Levent'le 2018 yılında evlenen Eriş kandırıldığını söyledi. Harekete geçmek için geç kaldım dedi.
13: Ben sen sadece, son kalemizin nedir? Abi sadece inan buna eğleniyorum.
15: Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi. Ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye'ye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.
9: Ahbap var.
16: Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
13: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
0: ATV Haber'in edindiği bilgiye göre evlilik sadece ikilinin yakın çevresi tarafından biliniyordu. Bu istek Nurdan Eriş tarafından magazin figürü olmamak için özellikle talep edildi. Öte yandan Haluk Levent'in şoförü olan Zafer Yay'ın da ifadesi ortaya çıktı. Yay hesabını Levent için kullandığını söyledi.
17: Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım.
0: Haluk Levent'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı iddia edilen Alper Çelik de ilk dalgada gözaltı kararı çıkan isimlerdendi. Ancak firariydi. O da noterde işlem yapmaya çalışırken yakalandı.
4: Devam ediyoruz efendim. En sıcak bilgilerden birisi Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik isimlerden birisiydi. İfadesi alınan isimlerden birisiydi. Hatta avukat olduğunu

0: ifade verdi bu arada. Sonra diyor ki benim de bankada yüklü miktarda boşta duran nakitim vardı. Onları da verdim. Bana sürekli kendisinin ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeleri anlatırdı. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası olarak borç para vermiş oldum. Yani benim de paralarımı aldı diyordu Ece Güner. Onunla ilgili gün içerisinde geride bıraktığımız saatlerde önemli bir gelişme yaşandı Kadir. Nedir o gelişme?
1: Kardeşi Özgür Güner yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanıyor. Bunun da sebebi şu: aslında edinilen bilgilere göre kardeşi yaklaşık 2 saat içerisinde 400 bin dolar kadar bir parayı yurt dışında bulunan Fransa'da 400 bin euro özür diliyorum, 400 bin euro Paris'te bulunan bir hesaba aktarıyor. Sonrasında ise uçak bileti alıp yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Bu kapsamda da direkt olarak MASAK şüpheli işlem bildirimi yapıyor ve sonrasında yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınıyor. Bunu şöyle değerlendirmekte fayda var. Biliyorsunuz ki bir üçüncü dalga bir operasyon oldu. Üçüncü dalga operasyonla birlikte aslında gözaltı sayısı 9'du. Bununla birlikte son operasyonla birlikte, yani üçüncü dalga operasyonla birlikte gözaltı sayısı da 10'a yükselmiş oldu. Fakat ifadesinde ne söyleyecek? Bugünü vatan yerleşkesinde geçirecek. Tıpkı üçüncü dalga operasyonda olduğu gibi gözaltına alınanlarla birlikte pazartesi günü adliyeye sevk işlemi yapılacak. Vermiş olduğu ifade önemli olacak bu kapsamda, ama henüz daha ifade işlemlerinin başlamadığını belirtelim. Çünkü gözaltına alınan kişiler avukatlarıyla bir görüşme halindeler ifade konusunda. Böyle bir zaman tanınıyor emniyette kendilerine. Sonrasındaysa yarın itibariyle de ifade verme işlemlerinin başlaması bekleniyor. Önemli bir gelişme de şu: artık Ahbap Derneği soruşturması diyorduk. Fakat şüphelilere yöneltilen soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalarla birlikte artık bu Ahbap Derneği soruşturmasından Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına evrilmiş durumda. Onun da altını çizelim Tahir'in.
0: Şimdi suç örgütü tanımı çok kullanıldı son zamanlarda. Şimdi suç örgütü denildiğinde insanların aklına Meltem Hanım sürekli böyle şey geliyor. İşte silahlı örgütler, çeteler vesaire, ama suç örgütü olarak adlandırılması için bir yapının ya da soruşturmanın bu kapsamda değerlendirilmesi için ne gerekiyor? Böyle kısa bir hap bilgi alabilir miyiz?
2: Şimdi şu şekilde, bir suç birden fazla kişiyle işleniyorsa biz buna ya iştirak halinde işlenme ya da müşterek faillik şeklinde işlenme şeklinde nitelendiriyoruz, ya da örgüt üyeliği ya da örgüt kurma kapsamında bir organizasyon örgüt mü değil mi, bunu anlamanın bazı kriterleri, bazı kıstasları var. Bunlardan birincisi, bu organizasyon içerisinde en az 3 kişi bulunmalı. Kişiler arasında belli bir hiyerarşi olmalı. Bu örgüt bir suç işleme amacına ilişkin süreklilik arz etmeli. Akabinde bu suç işleme amacı da birden fazla belirsiz suç işleme amacı taşımalı. Biz bunların hepsinin bir arada olduğu noktada evet suç örgütü var. Belli başlı suçlar evet örgüt vasıtasıyla işlenmiş diyebiliyoruz.
0: Peki. Şimdi günün en çok konuşulan iki ismi daha var. Onlardan birisi Alper Çelik. Onun da ifadesini birazdan detaylarını paylaşacağız. İfadesinde geçen detayları. Ama en önemli isimlerden birisi Babala TV. Şimdi Babala TV'yi biz bu süreçte nerede duyduk? Aslında sürecin en başından beri Babala TV'yi duyduk. Oğuzhan Uğur kendisi en son pişmanlığını da açıklamıştı. Bundan sonra ben dersimi aldım, bundan sonra tüm işlemlerimi artık devlet
1: samimi bir açıklama demiştin.
0: Sen de hatta burada evet, en samimi açıklama demiştin. Şimdi kendisine yönelik de bu sabah bir operasyon düzenlendi. Gözaltı işlemi uygulandı. Neden uygulandı?
1: Şimdi bu soruşturma kapsamında zaten en son yapmış olduğumuz yayında şöyle bir şey kullanmıştık. İfade kullanmıştık. Özellikle verilen ifadelere bakıldığında üçüncü bir dalga operasyonun geleceği habercilik açısından vardı zaten. Çünkü artık ifadelerde farklı isimler geçiyordu, farklı miktarlar geçiyordu, telefon görüşmeleri, HTS kayıtları, bas kayıtları vesaire, bunların hepsi değerlendiriliyordu. Fakat Babala TV'nin resmi olan banka hesaplarına yurt dışından yüklü

0: miktarda döviz aktarıldıktan sonra yine MASAK bir bildirim yayınlıyor. Cumhuriyet Başsavcılığına böyle bir şüpheli işlemin olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda da bu sabah saatleri itibariyle Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılıyor ve sabah saatlerinde 7 kişi gözaltına alınmıştı. Sonra akşama doğru yakalanan firarilerle birlikte sayı 9'a yükselmişti. Yani
1: bu para
0: aslında
1: yurt dışından
0: Babala TV hesaplarına ya da hesabına, bunun altını çizelim. Hı hı. Babala TV hesap ya da hesaplarına yüklü miktarda döviz cinsinin girmesiyle birlikte MASAK bir bildirim yapıyor. Yani bir diyor ki herkesin anlayabileceği şekilde başsavcılığa böyle bir şüpheli işlem var. Bilginiz olsun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da direkt operasyonun düğmesine basıyor ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'a operasyon yapılıyor. Keza zaten operasyon yapıldığı takdirde
1: Ahbap soruşturması kapsamında mı?
0: Kaynaklarımdan edindiğim bilgi şu yönde: Ahbap soruşturması kapsamında operasyon yapılıyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu olabiliyor bu tür soruşturmalarda. Birden farklı soruşturma numaralarıyla soruşturma açılıyor. Sonrasında ise bu dosyalar ilerleyen günlerde, iddianamenin hazırlanacağı günlerde birleştiriliyor. Fakat bunları şu an için konuşmak çok erken. Henüz daha soruşturma aşamasında, çünkü avukat hanım da çok iyi bilir. Şu an soruşturma aşamasında ve bu soruşturma aşamasından sonraki süreç ne kadar süre sonra kovuşturmaya dönecek veya Oğuzhan Uğur hakkında savcılık ne talep edecek de sulh ceza kimliğine gönderecek veya direkt emniyetten mi serbest kalacak? Çünkü şöyle bir iddia da gerçekleşti özellikle akşam saatlerinde. Oğuzhan Uğur ilk beyanında telefonunu direkt olarak polis ekiplerine teslim ettiğini ve benim gizli saklım bir şeyim yok diyerek polis ekiplerine verdiği ifadeli ediliyor.
1: O anlara bakalım mı?
0: Tabii.
1: Kendisine ilk kapısına polisler geldiğin anda neler yaşanıyor? Orada geçen diyalog nasıl bir diyalog? Bir dinleyelim.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2025-284-884 sayılı soruşturma kapsamında soruşturma savcısı tarafından gecikmesine sakıncalı olan kapsamında evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız. Suç delillerini koyacağız. Eve geçersek eğer. Onun dışında hakkınızda da gözaltı kararı var. Gözaltına gideceğiz.
3: Gözaltı kararı.
2: İstanbul Cumhuriyet
1: Kendisine bu şekilde bildiriliyor Kadir.
0: Aynı soruşturma
1: dosyasından bahs. 2025 olarak ifade etti. Devamdaki rakam. Aynı evet, soruşturma mı?
0: Aynı soruşturma.
1: Ahbap soruşturması.
0: Şimdi notlarıma bakıyorum, evet. Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınmış. Yani farklı açılan bir soruşturma dosyası değil. Direkt olarak aynı soruşturma Ahbap, artık yeni adıyla Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmış.
1: Şimdi dikkat çeken bir nokta, birazdan yeni detaylara değineceğim ama Ekrem Kızıltaş, hep şunu konuştuk günlerdir. Bizler bu devlet yok ahbap var diyerek Ahbaplar Suç Örgütü'nün bu para trafiğinin söz konusu olmasında ya da parlatılmasında ya da tanıtımında başrollerde olan birileri vardı. Hani masumane bir şekilde ya yardım ulaşmak için bağış yapanlara biz burada herhangi bir şey kastetmiyoruz. Ama ısrarla Kızılay'ı, AFAD'ı, Kahraman Mehmetçiğimizi, devletimizi, hükümeti değil devletimizi karalayıp devlet yok, ahbap var diyerek televizyonlarında boy boy, sosyal medyalarında boy boy Ahbap Derneği'nin reklamını yapan, tüm gelen bağışları buraya yönlendiren, buraya bağış yapılması gerektiğini ifade edenlerin bugün sadece çıplak bir özür kelimesiyle işin içinden sıyrılacaklarına yönelik tartışmalara şahit oluyoruz.
0: Hatta şöyle bir şey müsaadenizle ben Tabii. de ekleyeyim. Bir ödül konuşmasında şu cümle kullanıldı bir tane tırnak içerisinde sanatçı tarafından. Onlara yardımları biz yaptık. Onlar başkaları yaptı zannetti. Seçimlerden bunu anlıyoruz gibi de yine tırnak içerisinde, bu benim kendi düşüncem, iğrenç bir ifade kullandı. Hem seçmeni aşağılayan hem de o dönemdeki depremzedeleri aşağılayan bir ifade de kullanıldı. Sonrasında ise
4: hatırlıyorum,
0: basit tabii. bir özür dilendi.
4: Eyvallah, hatırlıyorum. Şimdi bakın, ahbap meselesiyle alakalı bir zannediyorum avukat hanım tabii çok daha detaylarını söyleyecektir. Çünkü teknik bilgi gerektiren bir konu. Ahbap bir dernek, bir platform. Anadolu işte Halk ve Barış Platformu adı altında faaliyet gösteren, 2017'de dernekleşen

0: o günden beri faaliyet yürüten bir platform, bir dernek. Şimdi bu dernek bağış kabul ediyor. Yani derneğe bağışlar geliyor. Bu dernek de bu bağışlarla işte bir takım sosyal faaliyetler, şunu bunu yaptığını söylüyor. 2023 depreminden sonra da işte çadır madır, işte insanlara gıda, su ve benzeri ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor. O arada herhalde ahbap var devlet yok diyenlerin gazına gelerek de konut işine de girip 400 galiba küsür konut yapacağını söz veriyor. Şu ana kadar bunlardan 200 küsürünün kabahatları, kabası bitmiş bir şekilde maalesef 3 senedir neredeyse terk edilmiş halde bulunduğunu ve bitirilmediğini biliyoruz. Bu arada ne kadar para topladığıyla alakalı çok değişik rivayetler var. Daha doğrusu ne kadar bağış geldiği diyelim. Çünkü para toplama ayrı bir konudur. Yardım toplama başka bir faaliyettir. Dernek de olsa bu yardım toplamayı mülki amirlerle anlaşıp onların oluşturacağı bir komisyonla toplar ve burada devlet sürekli olarak toplanan paralar sırasında ve bunların harcanmasında işin içindedir. Son ana kadar. Burada böyle bir olay yok. Burada belli ki ustalıkla bağış adı altında kabul edilen paralar var. Burada sizin söylediğiniz konu da galiba şu. Birileri o günlerde işte devlete olan husumetlerini, hükümete olan husumetlerini, AK Parti'ye olan, Cumhurbaşkanımıza olan husumetlerini bir anlamda ortaya sermek için işte devlet yok, ahbap var, Kızılay yok, AFAD yok, ahbap var falan şeklinde bir şeyler yaptılar. Bununla o dönemde yapılanları itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ama o günden bugüne baktığımızda toplandığı rivayet edilen rakamlara baktığımızda işte 5-6 milyar lira bir paradan bahsediliyor. Ama devletin orada yaptıklarına baktığınızda en azından devlet 5000'e yakın konut yapmış. Ve orada 11 ilde muhtaç durumda olan insanların bütün ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılamış, halen de belki de belli ölçüde devam ediyor. Ahbap ne yapmış diye baktığınızda mesela 1000 tır sudan bahsediliyor. Teknik olarak mümkün olmayan bir şey. Ahbap su diye bir şeyden bahsediliyor. Bölgede gören yok. Yani öyle bir marka aldığında bir şeylerden. Ne yaptığına dair rivayetler muhtelif. Ve ona destek olanların, o günlerde ona destek çıkanların bütün sloganları işte devlet yok, ahbap var falan, ama bence bu soruşturmanın ileriki aşamalarında büyük ihtimalle destek çıkanların tamamının bir anlamda ahbaptan nemalandıkları için, yani nemalanmadan kastım şu, belki ideolojik olarak, işte tavır olarak muhalifliklerini keskinleştirmek için, ama daha çok arka planda belki de toplanan paralardan belli bir şekilde kendilerine muhtemelen pay verildiği için bu destek çıkmayı sürdürdüklerini düşünebiliriz. Sebebi ne? Şu anda gelip kuru bir özürle geçiştirmek isteyenlerin tamamı, ya biz işte zaten bu Haluk Levent'i biliyorduk.
1: Şok olduk demekle yetmiyor yani.
0: Eyvallah. Bunu zaten biliyorduk, zaten şunları vardı, bunları vardı, yolsuzlukları vardı, falan vardı, filan vardı gibi. Bugünlerde bir anlamda günah çıkarır gibi bir şeyler yapıyorlar. Madem biliyordunuz, mesela ben verdim diyor. Ben verdiklerine de inanmıyorum. Ve ne aldıkları bence önemli, büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bu aldıkları belli ölçüde meydana çıkacaktır. Burada ideolojik bir keskinliğin yanında, Türkiye'de maalesef birçok soygun ideolojik maskeyle yapılır. Ve ondan sonra bakarsınız ki akçalı ilişkiler vardır. Ben şu ana kadar olan şeylerden anladığım kadarıyla o dönemde destek olanların tamamının sanki akçalı ilişkileri var. Haluk Levent'ti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani çok takip ettiğim de birisi değildi. Dolayısıyla burada o melanetlerini sürdürürken kendisine destek olanları da bir şekilde muhtemelen görmüş olduğu için şu ana kadar pek bir şey patlamadı. Bu tür konularda öncelikle zannediyorum ihbar falan gerekir. Neden? İşte güya faaliyetini sürdüren, bağış toplayan ve bunu yaptığını kamuoyu üzerinden, sürekli sosyal medyadan, bir takım yayın organlarından bize aktaran bir isim var. Şimdi mesela Silivri'deki kişi bile çıkmış diyor ki denetlemesi gerekenler niye denetlemedi? Bence denetlenmeye kalkılsaydı büyük ihtimalle hepsi çok büyük gürültüler koparacaklardı.
1: Bu arada onları, yani bugünkü operasyonlardan birine, yani gözaltına alınan isimlerden, evet, birisi de, çünkü bu derneklerdeki denetimlerde özellikle faaliyet raporlarında vesaire mali müşavirler olduğunu, evet, biliyoruz ki internet sitesindeki tek, zaten 2023 yılında Haziran ayında yapılmış en son bir denetleme raporu var. Orada da mali müşavirlerin imzasını görüyoruz.

0: Şey abi, şöyle bir inceleme yapmıyor yalnız derneklerde. Şimdi biz mesela bilirkişi incelemelerini yakın zamanda tamamlar herhalde diye düşünüyorum soruşturma dosyasında. Şimdi bilirkişi incelemesini nasıl yapar? Bir fatura kesilmiş. Örnek veriyorum, 1000 tır su. Bu tır ya da işte tır su. Kiralama diyebiliriz. Fatura şirkete sorulur. Sen bu hizmeti sağladın mı? Şirket belki evet sağladım diyecek. Evet ben 1000 tırlık suyu sattım diyecek. Şimdi mali müşavir...
1: Yetiyor mu? Şimdi bilirkişi gitti o firmaya sordu. Evet sattım, faturasını da kestim.
0: Oraya
1: gitti
0: geleceğim.
1: Mi?
0: Şimdi mali müşavir bunu şu şekilde inceler. Derneğin bir hesabı var. 1 milyon lira çıkış olmuş. Nereye olmuş? A şirketine olmuş. A şirketinden su satın alınmış. Tamam. Ama bilirkişi dosyada, soruşturma dosyasında böyle bir inceleme yapmayacak. Şirkete bakacak. Akabinde delilleri toplayacak. Yani delilleri toplayacak demeyelim de gerçeği araştırmaya çalışacak. Gerçekten bu 1000 tır satın alındı. 1000 tır kiralandı mı? 1000 tırlık su satın alındı mı? Bunun gerçeğini araştıracak. Mali müşavir biraz daha yüzeysel bir inceleme yapar
1: yani...
0: bu noktada.
1: Çıkan para karşılığı elde olan faturayı
0: karşılaştırma yapar. Aynen öyle. Bu şekilde bir denetim sağlanır. Şimdi ben bir şeyler eklemek istiyorum az önceki konunun üzerine. Biz tabii en çok 6 Şubat 2023 depreminden sonra bence en çok kenetlenmemiz gerektiği zamanda insanların birbirlerini kutuplaştırmaya çalıştığını özellikle bu örnekte gördük. Hayır işte devlete güvenme, hayır Kızılay'a güvenme, işte bağışlarını bize yap vesaire. Bizim en çok kenetlenmemiz gereken zamanlardan biriydi. Biz burada insanların birbirlerini kutuplaştırmaya çalıştığını gördük. Ve genelde şu soru soruluyor. Bu tarz işte paylaşımlar yapanlar acaba hukuki sorumlulukları var mı? Bağış yapanların, yüklü miktarda bağış yapanların herhangi bir hukuk ki sorumluluğu var mı? Şimdi bir kişi yalnızca bağış yapmışsa burada hukuki sorumluluğu olduğunu söyleyemeyiz. Ya da işte bir paylaşımda hani az önce de söylendi, bir nemalanma gibi bir durum yoksa burada hukuki sorumluluğunu bu yüzeysel incelemede var diyemeyiz. Ama her şey hukuki sorumluluk demek de değil. Bunun vicdani ve ahlaki boyutu da var. Şimdi siz öyle bir dönemde kalkıp da devlete güvenmeyin vesaire diye insanları kutuplaştırmaya çalışıp birilerinin yardım almasına engel olursanız bu sizin tabii ki de vicdani olarak sorumlu olduğunuz anlamına ve kesinlikle olmanız gerektiğini anlamına gelir. Şimdi burada şunu da söyleyeceğim.
1: Hele hele. Şimdi Haluk Levent'in şöyle bir rulet masasında olduğu fotoğraf vardı. Haluk Levent'in binlerce, milyonlarca liralık, dolarlık borçlarını bilenler vardı. İşte şu görüntüler ki sadece bu görüntüler de olmadığı ortaya çıktı. Yani kumar bağımlısı diyoruz ya, kumar bağımlısı olarak sadece böyle işte yurt dışındaki kumar masalarındaki bağımlılıktan bahsetmiyoruz. Binlerce liranın, binlerce doların bahis sitelerinde de oynandığını biliyoruz. Şimdi bunları bile bile, bunlara şahit ola ola Haluk Levent'in bu karakterde olduğunu bile bile bu insanı devletin yerine koyanlar var. Vardı.
0: Bu görüntüler, bu fotoğraflar, bu videolar ne anlama gelir biliyor musunuz? Hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir organizasyon devletin alternatifi değildir. Yani siz devlete güvenecekken herhangi bir kişiye, bir oluşuma, bir organizasyona güvenip yani Ahbap Derneği nereye, devlet ne, yani kimi kimlerle kıyaslıyoruz?
1: Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumlarından bahsediyoruz. Tarihi 100 yılı aşkın olan bir Kızılay'dan bahsediyoruz. Tüm bu tür organizasyonları ülkemizde ve dünyanın her bir yerinde organize etmekle yükümlü resmi devlet kurumu olan AFAD'dan bahsediyoruz. Diğer yanda kurucusunun kumar bağımlısı olan çek senetten, karşılıksız çek senetten, suç örgütü üyeliğinden vesaire yargılanmış bir dernek başkanından, bir dernekten bahsediyor. Şimdi
0: ben şunu sormak
1: bu zaten
0: istiyorum.
1: Akla mantığa hiçbir şekilde sığmayacak bir gerçek de karşılaştırma da.
0: Şunu soracağım. Şimdi mesela bazı paylaşımlar yapılıyordu bu süreçlerden önce. Haluk Levent işte Türkiye'nin en güvenilir insanları ankette listelerde üst sırada. Ben şunu merak ediyorum, anlamıyorum da. Haluk Levent neden güvenilir? Güzellik göreceli bir kavram ama bir
1: parayla insan... işe olmaz.

0: Aladığı içinmiş.
1: Neyle işi varmış?
0: Biz söylemiyoruz. Suna Yakın söylüyor. Suna Yakın Türkiye'ye, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden birisi. Şiirleriyle, hikayeleriyle milyonları böyle ekran başına kilitleyen isimlerden birisiydi. Çocuklara oyuncak müzesine giden bir isimdi. O söylüyor. Diyor ki bana deseler ki ya bir insanın hayat hikayesini filmini yap. Ya ben senin hayatının filmini yapmak isterim. Para ile işi olmayan bir insan. O ses var mı? Mehmet, yönetmenim Mehmet'ten rica edeyim. Bir onu dinleyelim. Yani bundan sonra konuşacaklarımızı belki çok daha iyi özetleyecektir. Nasıl kandırıldığınızı daha doğrusu.
2: Böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor. O temelinde o emek, o mücadele, yıllarca süren bir dayanışma olmasa zaten başarıya ulaşamazsın.
3: Sebep oydun. Sen aslında tam bir film kahramanısın. Yani bana deseler ki bir film yap, herhalde senin filmini yaparım. Senin hayatını. Çünkü kapital madden çok çok çok varlıklı olacakken bu kadar parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan, çünkü ilk eserinin bütün telifin her şeyinde.
2: Böyle geldin, hadi bir dernek.
0: Şimdi parayı umursamıyor. Yani o kadar umursamıyor ki her yere saçıyor. Masalara, kumar masalarına saçıyor ve bunları gizli saklı da yapmıyor anladığımız kadarıyla. Böyle bir şey var. Şimdi hukuki yorumlara devam edeceğim ama Cihan Hocam, sizin de bir yorumunuzu almak isterim. Ardından Alper Çelik'e de geleceğiz.
4: Tabii aslında son şuradan başlamak istiyorum aslında Tahir Bey ben. Bir fıkra da vardır ama tilkiye kümesi, tavuk kümesini emanet etmişler diye. Belki o fıkra benim direkt aklıma geldi.
0: Benim aklıma gelen örnekse şey oldu. Bu Kanatlı Hayvanlar Hayvanseverler Derneği olur ya. Buralara operasyon yapılır. İçeride horoz dövüşünden bahis oynanılır. Röportaj yaparlar, sorarlar ne yapıyorsunuz? Diyorlar ki biz bir şey yapmıyoruz. Bu onların doğasında var. Yani onların sağlığı için onları dövüştürüyoruz. Bu hayvanın doğasında var. Şimdi benim aklıma ilk gelen örneklerden birisi buydu. Şimdi siz de dediniz ki tilkiye kümesi emanet etmişler.
4: Maalesef öyle olmuş. Şimdi burada birkaç açıdan bakmak gerekiyor. Tahir Bey, birincisi şimdi röportajı ben de dinledim. Emek, dayanışma. Ya çok bildiğimiz aslında özellikle de yani nasıl söyleyelim, belli bir ideolojinin söylemleri. Fakat bunlar söylemde değil, bir de gerçeğe onların belki de şöyle söyleyelim, eylemde ne yapıldığına bakmak lazım. Ama siz de bahsettiniz ki asrın felaketinden sonra devlet yok, ahbap var. Bakın bu çok tehlikeli bir yaklaşım da aslında. Çünkü devletin, bakın devlet çok başka bir şey. Siz demin altını hani çizdiniz. Hükümet çok başka bir şey. Devlet hepimiz. Devlet olan biziz. Ve devlet kurumlarımıza güvenmeyeceksek veyahut da manipüle edilecekse, ki o dönemde manipüle edilerek, yani aslında bizim en önemli temel sütunlarımız tamamen burada itibarsızlaştırılmaya çalışılarak, devlet bir yokmuş, kenarda sanki zafiyet içindeymiş gibi gösterilip, maalesef hem insanlarımızın duygularıyla oynandı, hem insanlarımız kandırıldı, hem de şunu söylemek lazım, belli bir şekilde de işte kendini muhalif gören insanlar diyelim ki, hani daha mesafeli duran bu insanlar üzerinden manipüle edilerek, duygularıyla oynanarak paralar alındı Tahir Bey. Ve şimdi biz bu paraların maalesef nerelere harcandığını görüyoruz. Şu bir gerçek var. Devlet, bir de altını çiziyorum, biz hepimiz devlet biziz. Devlet bizim kurumlarımız. Bugün bu gerçekliğin bir kez daha nasıl ortaya çıktığını.
0: Devleti yönetmekle, devleti idare eden kurumdan bahsediyoruz. Yani
4: çok haklısınız ve seçimle, yani kimse uzaydan bir yerden getirilmiyor. Seçim yapılıyor ve halkımız tercihini yaptı. Ben açık şunu da söyleyeyim. Sonrasına bakalım, özellikle deprem bölgelerine biz genel seçimlerde neyi gördük? Şimdi daha sonrasında aslında burada devletimizin, sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu ve hatta ki Sayın Devlet Bahçeli de özellikle o dönemde çok ciddi bir şekilde eleştirmişti. Ki halkımızın kimi tercih ettiğini de gördük. Yani sonuç itibariyle çok haklısınız. Bizim yöneticilerimizi de biz seçiyoruz ve buraya geliyor. Bundan kaynaklı olarak da maalesef ama maalesef insanlarımızın duygularıyla oynanmış bir şekilde. Ama en tehlikeli kısmı hem yönetenlerimizin hem devletimizin bu süreç içerisinde itibarsızlaştırılmaya çalışılması.
0: Bu gerçeği o kadar acının içerisinde, o kadar sıkıntının ve yokluğun içerisinde depremzedeler gördü. Devletin ne olduğunu, devletin kim olduğunu ve kendilerini bu durumdan kimlerin çıkartabileceğini, yaralarını kimlerin sarabileceğini gördü. Ve o yüzden de seçimde giderek oyunu

0: kullandı. Ama yani o acının içerisinde olanlar fark ettiler.
1: Gerçekten
0: ama
1: biliyorlar.
0: Ama ilginçtir. Burada yani ekranların önünde Bilmiyorum. Olanlar, o şov dünyasında olanlar ve milyon dolarların içerisinde olanlar fark edemediler devletin kim olduğunu, devletin ne olduğunu. Acı olan durum bu. Mesela şimdi herkesin merak ettiği en önemli nokta var. Ben bir kez daha ifade ediyorum. Umarız ki o toplanan milyarlarca lira depremzedelere ulaşmıştır bir şekilde. Umarız ki. Yani şu masalarda oynanan paralar, umarız ki depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine gidecek olan paralar çıkmaz.
1: Zaten toplanan kendi ifadesinde, yani Haluk Levent'in vermiş olduğu ifadesinde o dönemde diyor, yani 2023 döneminde 4 milyar 300 milyonluk bir bağış yapıldığını ifade ediyor ve bunun 4 milyarını o dönemde harcadığını ifade ediyor. Ama neye harcadığına dair çok bir bilgi vermiyor. Yani bizim bildiğimiz bir konutlar var. Kendisinin ifade ettiği, biraz önce konuştuğumuz işte o 1000 tır su var.
0: Kadir sen bölgedeydin depremde.
1: Ya ben yani ben yorum yapmak istemiyorum ama.
0: Gördün. Yani sen bölgeyi, yani, bölgede görev yaptın aylarca.
1: Gördüğümü söylemek gerekirse şu var. Yani bunu yayından önce de konuştuğum için şu an rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bizim yayın yönetmenimiz Mehmet. Ben bölgeye birinci veya ikinci gün gittim. Yanlış olmasın. Kendisiyle konuştuğumuzda bir eksikliklerinin olup olmadıklarını, çünkü onlar ilk gece gitmişti. Ben normal bir binek aracın arkasını, bagajını, arka koltuklarını komple yiyecek, içecek, ekmek, su vesaire aklınıza gelebilecek her şeyle doldurdum. Ve oraya, sahaya gittiğimde Mehmet'le konuştuğumuzda biz sabah işte çöken binaların, muhabir arkadaşlarımızla o binaların yanına yayın yapmaya gittiğimizde, geri döndüğümde Mehmet dedim, hani yiyecek içecek bir şeyler var mı? Dedi ki, bana kendi söyledi, hani yardımdan kastediliyorsa, gördüklerimizse, bir araba dolusu erzak 1,5 saat içerisinde bitmiş. Tek başına kimse orada yememiş. Oradaki bütün yiyecekler, içecekler bir kazanda, yumurtalar pişirilmiş, oradaki depremzedelere yemekler verilmiş vesaire. Diğer tarafta bölgeyi gördüğümde, AFAD oradaydı, STK'lar oradaydı, Kızılay oradaydı. Ben yaklaşık 3-4 ili gezdim. Seyyar derler bizim habercilikte, seyyar bir şekilde gezdim. Ve ben gerçek anlamda söylüyorum. Ahbap tırı, ahbap suyu, ahbap giysisi veya ahbap vesairesi görmedim. Benim sadece tek gördüğüm şuydu. Ve biliyorsunuz biz o dönemde ilk deprem olduğu andan itibaren zaten geniş bir habercilik ağına sahibiz. 90 muhabir, 90 kameraman çalışmıştık yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde bana kimse demedi biz ahbabı gördük diye. Veya benim çalıştığım arkadaşlarım, diğer kanallardaki arkadaşlar, ahbap şurada su dağıtıyor. Çünkü o dönemde şöyle bir şey vardı. Bir STK kuruluşu herhangi bir yere bir reyon vesaire kurmuşsa, basın kuruluşları olarak da, basın mensupları olarak da bizler de ihtiyaçlarımızı oradan giderecektik. Çünkü başka yer yoktu. AFAD vardı, Kızılay vardı, Müce Anlı oradaydı, Turkuaz Medya oradaydı. Her anlamıyla. Ama ahbaba dair en ufak bir şey ben görmedim. Ahbabı sadece nerede gördüm biliyor musunuz? Sosyal medyada. Sadece. Bakın sadece sosyal medyada gördüm, bu kadar. Yani onun haricinde benim deprem bölgesinde yaklaşık 24-25 gün kaldığım süreç boyunca tek bir kere bile görmedim. Şimdi... Bölge çok büyük diyebilirsiniz. Fakat her yeri gerçekten adım adım gezdiğim için, bildiğim için, şöyle söyleyeyim, şunu da hatırlıyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, bu taraftar gruplarının dahi oraya kendi imkanlarıyla gelip insanlara bir şeyler yaptığını, farklı aşçıların, master şeflerin vesairelerin bölgeye geldiğini gördüm.
0: Ama eğer bahsettikleri gibi devletin olmadığı yerde onlar olsaydı, bu iki adımda bir onları görmek mümkün olabilirdi ama görürdük. Böyle bir durumdan bahsedemiyoruz maalesef. İşte konu ihtiyaç sahipleri olunca toplanan 2023 yılında 4-5 milyar Türk lirasından bahsediyoruz.
2: Hayır,
0: ama çok ilginçti.
2: İnsanlar,
0: çok ilginçti.
2: Affedersiniz,
0: Haluk
2: bakın.
0: Levent'in danışmanı Yeliz Kaya'nın son 3 yıldaki hesabındaki para trafiği hacmi 20 milyar Türk lirası.
3: Onu söyleyecektim.
0: Şimdi bir

0: yani hayatın olağan akışına uygun mudur değil midir? Bir şarkıcının asistanının hesabında 2,5 yılda 20 milyar Türk lirası para hacmi olması. Yanlış, konser vererek mi kazanıyorlar?
1: Yanlış hani... hatırlamıyorsam da 30 ya da 40 bin lira bir gelir beyanı var. Aylık gelir beyanı
2: Deniz
1: var.
2: Hanım.
1: Evet, yanlış şimdi, hatırlamıyorsam.
0: Onun iddiasına göre Haluk Levent'in para trafiği bu. Şimdi 20 milyar asistanının sadece hesabından 20 milyar lira para döndüren bir kişi yardım derneğinde sadece 4,5 milyar lirası mı varmış diye, bu da akılda ayrı bir soru işareti olur.
3: Vallahi şu ana kadar bütün bu konuşulanlarla alakalı büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde hepimizi şaşırtacak, hadi canım bu kadar da olmaz ki falan dedirtecek şeyler çıkabilir ve büyük ihtimalle bu yeni gözaltı ve tutuklamalara falan bakıldığında konu anlatıldığında çok öte, anlatılanın çok ötesine de taşınabilir gibime geliyor. Neden? Biraz önce burada bir hanım işte şunu verdim bunu verdim falan, 1 milyon dolar verdim, sonra şu kadar 300 bin dolar 400 bin dolar beni acındırdı falan. Bir dakika ya, hani 1000 lira 100 bin lira 50 bin lira falan filan anlaşılabilir ama 1 milyon dolar 1 milyon ne kadar 1 milyon 750 bin dolar falan, ne oldu acındırdı falan filan, yani çok çok akla yakın şeyler değil.
0: Normal mi? Diyorlar ki borcumu alabilmek için üzerine işte bir 300-500 bin dolar daha verdim.
1: Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Borcunu 300-500 bin dolar verdim diyor ya, borcun üstüne tekrar para. Haluk Levent'in, bu benim kendi fikrim, Haluk Levent'in kumar oynadığını hepsi çok iyi biliyor. Belki kumarda kazanır da benim paramı verir diye bu paraları vermişlerdir diye düşünüyorum. Bunun başka türlü bir izahı yok. Yani hayatın olağan akışına aykırı. Bir insandan sen paranı alamıyorsun, aylar geçmesine rağmen alamıyorsun. Diyorsun ki artık şansı yaver gider belki. Şu kadar daha vereyim de belki ben kendi paramı alayım. Ya biraz sonra göreceğiz zaten. Yani bahiste oynadığı miktarlar yani dudak uçuklatacak seviyede. Çünkü bu yüksek miktar oynamak demek ne demek biliyor musunuz? Eğer ki zengin değilseniz sizin kaybettiğiniz çok çok yüklü miktarda bir para var veya borcunuz var tırnak içerisinde. Siz bu parayı kurtarmaya çalışıyorsunuz ve kurtarmaya çalıştıkça da daha çok batıyorsunuz.
0: Bahis de bir kumardır ve haliyle kumar bağımlılığının zararları bir kez daha gözümüzün önünde. Yani zarar şimdi, sadece kişinin kendisine, ailesine değil,
3: Mustafa
0: milyonlara
3: Kadir
0: mal olur.
3: Çok güzel bir şeyler söylüyor da bakın, bir insan birine borç verdiği zaman bir kere verdin, alamadın. Diyelim ki alırım ümidiyle, kumar oynuyor, kazanır alırım ümidiyle, verilir mi verilmez mi bilmem ama şunu biliyorum. Eninde sonunda o adamın herhangi bir varlığı yoksa, kendi üzerinde banka hesabı bile yoksa, kendisi kredi kartı bile kullanmıyorsa, bu adam belli ki bir takım sıkıntılar olan bir adam teknik olarak. Böyle bir adama verilen paraların başka izahının olması gerekiyor. Bu başka izah mesela o 1 milyon 750 bin dolar borç verdim diyen hanımefendinin başka ilişkileri var. Kardeşi tutuklanıyor işte 400 bin euro para çıkarıyor falan, ardından gitmeye çalışıyor. Burada zannediyorum arka planda başka şeyler var. Hatırlayın, o bir isim var, bir adam 60 milyon avroluk işte mal varlığını verdim falan, Başaran Holding. Orada da gene tuhaf şeyler var. Tuhaf şeyler. Şu anda anlaşılan burada Ahbaplar suç örgütü denilmesini hak edecek başka ilk bakışta anlaşılamayan ama sonraya doğru konuşuldukça herhalde ortaya çıkacak şeyler var. MASAK'ın araştırmaları, müfettişlerin araştırmaları bizi oraya doğru sürükleyecek sanki. Burada ama bakın, total olarak şu ana kadar Ahbap mesela en çok Kızılay'dan aldığı 2000 çadırla meşhur olmuştu o dönemde. İşte Ahbap var, devlet yok hikayeler biraz o dönemde başlamıştı. Son derece makul teknik bir işti o. Bir sürü gürültüsü koparıldı ama geriye doğru bakıyoruz. 2023 o 6 Şubat depremlerinde Ahbap'ın verdiği rivayet edilen çadırla ilgili en yüksek rakam 8000. Ve yok denilen devletin kuruluşlarından sadece Kızılay'ın 100 binden fazla çadırı bölgede kurduğu biliniyor. Ve bir başka şey daha söyleyelim. 4 milyar, 5 milyar, 6, 8 milyar belki biraz daha fazla, 20 milyar gibi bir rakam telaffuz edildi. Eyvallah Ahbap. Devlet yok, Ahbap var denilen dernek ama ben şeyi hatırlıyorum. Sadece Baykar, Selçuk Bayraktar 5 milyar liradan biraz fazla nakit verdiğini yardım için ve Baykar'ın bölgede 1000'den fazla konut yaparak depremzedelere teslim ettiğini biliyorum. Çok şişirilen bu dernek ne yapmış? 400 küsür konut yapma sözü vermiş.

0: şu ana kadar 260 tanesinin ya da 246 tanesinin sadece kabası bitirilmiş ve 3 senedir dokunulmamış bir şekilde duruyor.
1: Peki kim bu işlerle görevliydi? Yani devletin yerine var gösterilen kimlerdi? Bakın, bunlardan birisi Haluk Levent. Haluk Levent'in geçmişi, ya biz insanları geçmişiyle yargılamıyoruz burada ama hani bu derneği kimlerin kurduğu ve paranızı kimlere emanet ettiğiniz, onu anlatmak için ifade ediyoruz. Haluk Levent geçmişte o da karşılıksız çek senetten vesaire cezaevinde yattı. Kumar bağımlılığı zaten vardı. O isimlerden birisi Zafer Yay, dernekte var olan Haluk Levent'in şoförü değil mi Kadir? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Şoförlerinden birisi değil ama Haluk Levent dernekle bağlantılı olan bir kişi.
1: Dernekle bağlantılı olan birisi. Hesabında 4 yıl içerisinde 1 milyar 469 milyon lira para girişi oluyor. 1,5 milyar lira para çıkışı oluyor. 15 suç kaydı var. Yaralama, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu kullanımı. Emrah Gödeliner, o da derneğin eski genel başkan yardımcısı. Haluk Levent'in sağ kolu, hesabında 2020-2024 yıllarında 774 milyon liralık para girişi, 900 milyon liralık çıkışı var. Sabıkası kabarık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, vergi usulüne muhalefet. Ve o isimlerden birisi daha, Alper Çelik. O da Ahbap'ın kurucularından. 2020-2024 yılları arasında hesaplarında 779 milyon liralık para girişi var, 671 milyon liralık çıkış var, 5 suç kaydı var, bedelsiz senet kullanımı ve dolandırıcılıktan sabıkaları var. Yani adam almış yanına şu özel bir ekip kurmuş, profesyonel bir ekip kurmuş, demiş ki ben bu sayede herhalde neler neler yaparım demiş. Çok büyük sosyal sorumluluk projeleri var. Yani şu zaten dün yayında ifade ettim. Şimdi Alper Çelik'e özellikle değineceğim. Çünkü ilk operasyon duyurulduğunda Alper Çelik ismine dikkat çekilmişti.
2: Evet.
1: 990 milyon liralık bahis oynanan 390. isim Alper Çelik. Şimdi normalde hep böyle tartışma konusu olur ya.
2: Bu arada noter de yakalandı kendisi.
1: Noter de yakalandı.
2: Bir vekalet verirken yakalandı kendisi bu arada.
1: Şimdi Ece Güner'in de kardeşi ayrıca başka bir konuda. Daha neler çıkacak kim bilir. Normalde muhafazakar kuruluşlar, işte bazı vakıflar, cemaatlerden bahsettiğimizde o vakıflarla ilgili ya bir bağış toplama durumu söz konusu olsa, bir yardım toplama durumu söz konusu olsa, ilgili bazı gazeteciler, bazı medya kuruluşları, yani incik boncuk ne varsa geçmişlerinde SCR'sine varıncaya kadar çıkarırlar ve manşetlerini süslerler. İşte hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı şu vakıfla bir işbirliği yaptı, Diyanet şu vakıfla çalıştı demediklerini bırakmazlar. Kuruşuna varıncaya kadar incelerler. Yöneticilerin geçmişlerine, doğum yerine varıncaya kadar incelerler, manşetlerine taşırlar. Ya devletin yerine koyduğunuz şu derneğin hiç mi yönetim kuruluna bakmadınız? Milyonlarca ihtiyacı olan insanın ulaşması için milyarlarca lira toplanan bu derneğin yöneticilerine hiç mi bakmadınız? Hepsi dolandırıcılıktan yatmış bu adamların ya.
3: Tayyip Bey, onu söylüyorum ya az önce. Yani Haluk Levent neden birden böyle bizim gözümüzün önünde güvenilir olduk? Yani sanatını güzel icra ediyor olması, güzellik göreceli bir kavram. Onun güvenilir bir insan olduğu anlamına gelmez ki. Yani bu noktada kaldı ki, yani tabii ki insanları işledikleri suçlarla vesaire yargılamıyoruz ama ya bu noktada tabii baktığımız zaman dernekler kanununda belirlenmiş 3 suç var. İşte teröre finansman sağlamak, akabinde uyuşturucu ticareti. Ama mesela bir dolandırıcı dernek kurabiliyor. Ya orada bir değişiklik yapılması gerektiği kanaatindeyim ben. Bu noktada biz mesela Haluk Levent'in özgürce bir dernek kurabildiğini görüyoruz ve birden herkesin önüne çok güvenilir bir insan gibi lanse edildi. Ama yani bunun kaynağını da kimse sormamış. Yani biz o zaman da düşünüyorduk. Haluk Levent neden güvenelim ki? Yani devletin kurumları varken neden bir
2: sosyal medya pohpohlaması?
3: Tabii ki kesinlikle katılıyorum ya. Çok affedersiniz, hemen cümlemi bitireceğim. Şimdi az önce mesela şeyden bahsettik. Ahbap'tan vesaire bahsettik. Oğuzhan Uğur o zamanlar böyle işte paylaşımlar yapıyordu. Depreme ilişkin hep sosyal medyada gördük, evet, vesaire dedik. Sosyal medyada da gördüğümüz ne oldu? Hatay'da baraj patladı dediler. İnsanlar arama çalışmalarını bırakıp başka yerlere gittiler. Ne olacak peki? Orada arama çalışmalarını bırakıp gidildiğinde belki bir can daha kurtarılacaktı. Bunun hesabını nasıl verecekler diye ben soruyorum açıkçası.
1: Şimdi hesap vermesi gereken çok insan var. Eğer bunlar gerçekse, yani bu milyarlarca Türk lirası gerçekten de derneğin hesaplarından iç edilmişse, kumar masalarına yatırılmışsa, bunun hesabını vermesi gereken çok fazla insan var. Sadece bu isimler değil. Ama Alper Çelik'e özellikle dikkat çekiyoruz. Kim bu Alper Çelik?
2: Alper Çelik aslında Ahbap'ın kurucularından biri. Yani kendi vermiş olduğu ifadesinde diyor ki 2017 yılında Haluk Levent'le zaten 20 yıldır tanışıklığım var. Haluk Levent bana geldi, böyle bir dernek kuracağını söyledi. Birlikte bu derneği kurduk diyor. Fakat yani Alper Çelik'in vermiş olduğu ifadeler, yani bu zamana kadar olan verilen ifadeler arasında belki de en dikkat çekici savunmayı yapan, ifadeyi veren kişi desek yeridir. Çünkü artık Ahbap o toplanan paraları gerçekten depremzedelere verdi mi vermedi mi'nin sorusunu dahi ifadenin bir kısmında kendi ağzıyla beyan ediyor. Şunu söylemeye...
1: Ne iş yaparmış bu Alper Çelik? Buna bir dair bir bilgi var mı?
2: Yani şöyle notlarıma baktığımda yani şöyle bir not almışım ben. Kendisi reklam yazarı olarak tanıtıyormuş kendini.
1: Reklam yazarı bir isim. Ekrem abi, aramızdaki en tecrübeli medya da bulunan isim sensin. Yani 6 yıl içerisinde 1 milyar Türk lirası bahis oynayabilecek kadar para kazanabilir mi?
0: Şimdi anlaşıldığı kadarıyla zaten bu şahsi parasıyla falan oynamamış. Büyük ihtimalle Ahbap Derneği'nden ve büyük ihtimalle söylendiği doğru ki herhalde öyledir, Haluk Levent adına, onun adına, işte onun üzerinden oynanmış. Çünkü Haluk Levent'in herhalde doğrudan kendini bulaştırmak istemediği için kredi kartı yok, banka hesabı yok, şu yok, bu yok. Bu tür hesap açma şansı da belki yoktu. Dolayısıyla büyük ihtimalle beraber kurulan bir şey de dernekteki paraları bir şey, zaten bir sürü aktarma hikayeleri var, buraya aktarıp demek ki onun üzerinden bunu oynamışlar. Tabii bu az önce verilen rakamları ben mesela anlamadım. Yani 500 milyon, 9 milyon falan filan, ama
1: bunlar
0: nedir?
1: Bunlar onun detayları. İşte
0: detayları problem ne? 900 küsür milyonluk bir oyun var. Bu arada 400 milyona yakın kayıp var. Bu kayıp ne demek? Yani eninde sonunda kazanırım düşüncesiyle oynanan bir sanal bahis ve netice olarak o paranın kaybı var. Bir parada büyük ihtimalle herhalde Haluk Levent'in bir konsere çıkıp alabileceği bir paranın belki de 1000 misli ve de 10.000 misli bir para. Çünkü bildiğim kadarıyla o kadar da hani ünlü falan, ama çok böyle konserleri şu bu falan çok ilgi gören, çok para getiren bir isim de değil. Dolayısıyla varlığı olmayan birisi.
1: Depremden sonra daha arttı ama, biliyorsunuz değil mi?
0: Gayet normal, o dönemde devlet yok, o var dediler. Birileri az önce söylediğim şeyi, Tahir Bey ben gene ısrarlıyım, bunu şişirerek öne çıkaranlar büyük ihtimalle kurulan bir kumpasta en azından bazıları doğrudan Ahbap üzerinden nemalandılar. Yani Ahbap'a giden paranın ne olacağını. Çünkü adam diyor ki ya biz bunun diyor zaten ne mal olduğunu biliyorduk. Peki ne mal olduğunu biliyordun da niye programa çıkardın? Niye kendisiyle röportaj yaptın? Niye mesela çalıştığın kurumda bu kişinin böyle devlet yok bu var falan filan diye tanıtılmasını hiç ses çıkar.
2: Sos çok özür dilerim. Bugün yine Atilla Taş şöyle bir ifade kullandı. Haluk Levent dedi, gözaltına alındıktan sonra dedi Oğuzhan Uğur beni aradı. Kendi ifadesi. Oğuzhan Uğur aslında her şeyi biliyormuş, bazı şeyleri biliyormuş. Fakat sosyal medyada linç yerim korkusuyla konuşmamış.
1: Biz de onun bazı şeylerini gördük o zaman ama sesimizi çıkaramadık.
4: Atilla Taş çok ilginç Tahir Bey, çok özür dilerim. Ben bir videosuna denk geldim de Tahir Bey ciddi şekilde çok önceden Haluk Levent'i eleştiriyor yaptıklarından. İşin garibi, hani biliyorsunuz Atilla Taş kendini muhalif tırnak içerisinde söylüyorum gören ve çok ciddi derecede de linç yiyen birisi. Ya ben şunu da burada ekleyeyim söz almışken. Şimdi şöyle düşünelim Tahir Bey. Kendi destekledikleri siyasi parti veyahut da kişiler o dönem iktidarda olsaydı bu şunu söyleyecekler miydi? Devlet yok, ahbap var diyecekler miydi veyahut da bu ahbabın yaptıklarını izin verecekler miydi? Ben de bunu sormak istiyorum. Yani bu sorunun da o zaman şunu da cevaplamaları lazım. Gerçekten burada kendi söylemleriyle dürüst davranıyorlar mı, davranmıyorlar mı? Devlet yok, ahbap var demek kolay. Kendileri olsaydı buna izin verecekler miydi?
1: Can, yani bu rakamlar duyuyoruz ya, rakamlar artık o kadar normalleşti ki. Yani işte 100 milyon dolarlar, milyar liralar vesaire, rakamların büyüklüğü...
4: Şakira kazanmıyordur o kadar parayı. Dünya popstarı diyoruz. Tüm dünyada konser verse. Yani siz 365 gün dünyanın her yerine konsere gitse bu kadar herhalde Türk parası karşılığı olan konser şey, gelirleri yoktur yani bu kadar.
1: İzmir maaşını dinlemeye değer derler. Verilir o kadar para. Çünkü nutuk satarak nice milyon liralar kazananlar
4: Tahir
1: var.
4: Tahir Bey, emekten çok güzel. Emekten bahsediyorsunuz, alın terinden bahsediyorsunuz. Konuşurken onlar için söylüyorum. Jargonu kullanıyorsunuz ama baktığımızda belki de bunu söyleyip de en yapmamanız gereken siz. Fakat kümesi çok fazla tilkiye emanet etmişler.
1: Evet. Nasıl bir şey? Bir de onu dinleyelim. Şimdi dedik ya, Alper Çelik hesabında operasyonun ilk gününde ortaya çıkan bilgiydi. Hatta pek çok kişi dedi ki ya biz göremedik, hiçbir ifadede yok 900 milyon lira vesaire. Çünkü onun ifadesi yeni ortaya çıktı.
2: Evet.
1: Toplam oyun tutarı 990 milyon 17 bin 250 Türk lirası. Alper Çelik adına kayıtlı hesaplardan oynanılan bahis işlemlerinin özeti. 2020-2026 yılları arasında 6 yılda toplam kazanç tutarı 621 milyon 884 bin 467 Türk lirası. Yani arada 360 milyon lira civarında bir para, 370 milyon civarında bir para uçmuş, kaybetmiş.
0: Buradan onu anlamak pek mümkün olmuyor. Az önce bunu söylemeye çalıştım.
1: Evet. Çünkü burada hani kaybedilen tutarı da aslında buraya ifade etseydik daha tam
0: tabii, çünkü
1: anlaşılabilirdi.
0: Bunu diyelim ki o oyunlara falan aşina olan anlayabilir ama burada toplam tutar o kadar, kazanç deyince de Allah Allah, kar mı etmiş? Hayır.
2: Hocam şöyle yaparsak aslında ona ulaşabiliriz. Şöyle, çünkü toplam para yatırma tutarı 522 milyon 270 bin lira. Toplam kazanç 621 milyon 884 bin lira ya. Şimdi şöyle bakalım olaya. Haluk Levent ya da Alper Çelik bu hesaba, bu X hesabına 522 milyon yatırdığını hesap edelim. Bu parayla oynaya oynaya, kaybede kazana, kaybede kazana bu para toplam oyun tutarı olarak 990 milyona kadar çıkıyor. Fakat kazanıp kazanmadığını nereden öğreniriz? Toplam para çekme tutarı 160 milyon diyelim, 159 milyon. Yatırılan tutardan kazanılan, çekilen parayı çıkardığımızda ne kadar zararı olduğunu net bir şekilde görebiliriz.
1: Şimdi daha çıkacaktır bu arada. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? O kadar profesyoneller ki bahiste de. Nereden anlıyoruz? O yazışmalardan anlıyoruz hatta. Yazışmalara bir dönebilirsek. Şimdi Haluk Levent'in malum 8, yani yakalandığında 4 tane telefonu
2: sonra 8
1: çıktı.
2: Oldu, ortaya çıktı.
1: Sonra en azından bu kişilerin telefonlarında kayıtlı olan numaralardan anlıyoruz ki 8 tane numarası var. Şimdi o mesajlaşmalara, WhatsApp yazışmalarına baktığımızda kuponların görselleri de var. Yani kupon dediğimiz bahis oynanılan maçlara ve tutarlarına dair görseller. Mesela gönderilen şeylerden birisi, Kadir sen daha
2: şimdi
1: yakından görüyorsun.
2: Şöyle,
1: Cincinnati yenecek.
2: Augsburg en az 1,5 üst gol atacak.
1: Can hocam sizin yani 100 demiş. Futbol takımları sizin evet, daha uzmanlık alanınız. O yüzden belki bunlarla ilgili sizin de yorumlarınızı alabiliriz. Mesela Haluk Levent yazmış, demiş ki işte şu maç 1,5 üstü gol olacak. 100 bin yatır. 100 lira değildir herhalde, değil mi Kadir?
2: Bence 100 bindir o.
1: 100 bindir o.
2: Ya zaten evet, diğer kuponlara da bakacak olursak 100 bin olacağı çok aşikar. Şöyle söyleyeyim, ben hemen hemen o dönemde oynanan bütün maçlara da baktım. Kuponların hepsi hemen hemen kaybetmiş durumda. Onun altını da çizelim yani.
4: Ya Augsburg Almanya takımı da Cincinnati Amerikan futbolu mu?
1: Şimdi o ikisinin maçı normal değil. MLS takımı. Cincinnati'nin ayrı bir maçı var. Montreal'le.
4: O Amerikan Ligi.
1: Evet. Ona diyor o yenecek. Almanya Stuttgart'la maçı var. Augsburg'un. O maçta. Burada da kupon var bu arada. Evet. Oradan hemen göstereyim. Yani Haluk Levent diyor öbürü yatırıyor parayı. Haluk Levent söylüyor öbürü yatırıyor. Mesela burada bir başka takım var. NFC Olos yenecek. 100 bin yatır. Bir de çok emin yenecek. Yatır. Union Saint Gloss maçının kalanı Dander yenecek. 200 bin. Demiş ki abi kapandı açılsın.
2: Tamam. Canlı oynamışlar bu arada.
1: Evet. Mesela Stuttgart maçı 3,5 gol üstü 400 bin yatır demiş.
4: Stuttgart filmlere kadar konu olmuş bir durumları
2: da var. Bir yorum gördüm ben sosyal medyada. Haluk Levent diyor. Bunu kim yaptığını bilmiyorum. No name bir hesap. Yardım yapmayı bilmediği gibi bahis oynamayı da bilmiyor. Bahis oynamayı bilseydi diyor Stuttgart'ın 3 gol üstü atacağını tahmin etmezdi diyor.
1: Mesela demiş Real Madrid 0-3 handikap yenecek. 0-2 handikap var diyor. Ne veriyor diyor? Diyor ki 5.98 1,5 milyon.
4: Yani ilk yarı beraberlik, ikinci yarı sanırım Real Madrid'e vermiş.
2: Yok. Ben bak, özellikle bu maça da baktım. Atletico Madrid 2-0 önde. Sonrasında Real Madrid 3-2 kazanıyor. Bu bahis de kaybetti yani.
1: Sonra yazmış ki 500 yaptı diye bir şey yazmış orada.
2: Orada şey 1,5 milyon istiyor. 1,5 milyon yatırmasını istiyor bu bahse. Ama maksimum bahis tutarı 500 bin olduğundan dolayı o kadar yatırabiliyor. Ve sonucu olarak da kaybediyor zaten.
1: Şimdi işte bunlar devam ediyor. Mesela bir yer daha var. 3320 var abi. 620 bin ben alıyorum abi. Yarın ödeme yapacağım. Gerisini çekeyim. Sen yap ödeme vesaire diye devam ediyor daha ama...
2: Önemli bir şey var. Evet.
1: Sen söyle Kadir.
2: Yani burada ikili arasında zaten bir görüşme trafiği var. Aslında ifadesinde de kendi söylüyor. Haluk Levent diyor bana emir veriyordu. Bana söylüyordu şunları şunları oyna. Ben de ona göre kendi hesabımdan bu maçları oynuyordum. Yani 2526 medya bağlantısı demek. Yani bundan minimum 2000 farklı bahis oynanmış anlamına geliyor. O da minimum anlamda. Bunu tabii ki ilerleyen dönemlerde, ilerleyen günlerde yine bahsi geçen bahis şirketinden o veriler de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenecektir. Ya
1: var mı başka kupon? Yönetmenimiz Mehmet'e sorayım. Var mı başka kupon?
2: Kupon
3: bir
2: çok
3: de
2: vardı.
3: 5. numarası galiba. Hele 5 diye kaydetmiş ya. Bu 1 numaralı olan.
1: Bu da 5. numarası beşinci demek. Numara, evet.
3: Hepsiyle görüşme yapıyorsa, hepsinde 2000'er tane olsa hesaplayamıyorum ben. Yani.
2: Alper Çelik hakkında şöyle bir bilgi daha vereyim. Alper Çelik'in aylık kazancı 30 bin lira.
1: Kimin?
2: Alper Çelik'in.
1: Aylık kazancı ifadede 30 bin lira demiş ama hesabında 1 milyar 400 bin 1 milyar
2: artık o kadar çok rakamlarla hayır, şey oldu
1: sadece
2: ki,
1: bahis için hesabında bahis için dönen milyar. Para 1 milyar Türk lirası ibrettik.
2: Genel olarak da 1 milyar 400 milyon toplam hacim hesaplarındaki olan toplam hacim para geldi gitti EFT festi 1 milyar 400 milyon ve ifadesinin bir kısmında da Haluk Levent'in kendisine borçlu olduğunu söylüyor, onu da altını çizeyim.
1: Peki şimdi herkesin merak ettiği
0: sigortasını yatırmıştır umarım.
1: Ya bazı ifadeler var, şoförlerin ifadelerini okudum dün. Bazıları diyor ki ya maaşımızı bile tam alamıyorduk bazen. Hani hatta diyaloglarda, mesajlaşmalarda var. İşte yalvarıyorlar neredeyse, abi ne olur bu ay benimkini çıkar, öbürü diyor. Maaş dediklerimizde işte 40-50 bin lira civarında maaş alan. İşte. Ama onlara gelince türlü bahaneler, borç ödemelere gelince türlü bahaneler ama işte bahis oynamaya gelince tereddütsüz. Ne veriyor? Diyor abi 5.98 1,5 milyon yatır. Bakın sadece 2, 4
0: ve Mustafa'nın anlattığı kadarıyla da gidiyor o para. Değil mi?
2: Baktım hocam maça. Özellikle baktım. Çünkü Real Madrid Atletico Madrid maçı olunca o tarihi zaten şurada seyircilerimiz de çok yalan olmasın şimdi. 22.03.2026 tarihindeki maç. Bu maç saat 11'de başladı, 23'te başladı. 22.10'da 22.19'da hatta bu maçın bahisini almış ve kaybetmiş. Yani
1: yatırmış özellikle 500 baktım. Bin lira.
2: Evet.
1: Hatta eğer kazansaymış kazanacağı toplam maksimum kazanç 2.990.000 TL olacakmış.
0: Hasta mah çok ziyan getirir diye bunun için diyorlar. Ve işin acı tarafı ne biliyor musunuz Tahir Bey? Bu paralar devlet yok, ahbap var diye o çok gürültü çıkaran kesimden herhangi birinin tek kuruş bile göndermediği büyük ihtimalle onların sosyal medyada ve ana akım medyada değişik yerlerde gaza getirip çoğu belki asgari ücret ya da benzeri maaşlar alan, belki çocuklarının şeylerini kıran, kumbaralarını kırıp depremzedelere yardım gönderiyoruz zannıyla bu alçaklara para gönderen insanların parasıdır. Yani 500 bin lira, 1,5 milyon lira, 300 bin lira neyse işte bu rakamlar bir adamın işte belki 10 dakikalık 20 dakikalık bir şeyde telefonla WhatsApp üzerinden verdiği emirle bu insanların milyonlarını harcayan bu kişi büyük ihtimalle o paralar birileri devlet yok ahbap var bu her şeyi bu yapıyor bu var her şey hallolacak diye gaza getirilen bizim saf milletimizin gaza gelerek gönderdiği bağışlardan 5 liralardan, 10 liralardan, 100 liralardan ya da 1000 liralardan toparlanıp gönderilen paralar mı?
1: Ama buralara da kolay gelmemiş Ekrem Kızıltaş. Şimdi bir videomuz var, onu verebilirsek. Şimdi Haluk Levent, evet bir dönem şarkılarıyla ünlüydü. Gerçekten de milyonların dinlediği şarkıları vardı ama son dönemde anıldığı iki konu vardı.
0: İzmir Marşı.
1: İzmir Marşı bir de konserlerinde gençliğe hitabeyi okuyordu. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyordu. Bunlarla da övünüyordu. Şimdi konu bunlar olunca Haluk Levent'in yaptıkları, ettikleri, geçmişteki sabıka kayıtları vesaire hepsi görmezden geliniyor anlaşılan o ki. Ona dair çok güzel bir klip hazırlanmış. Onu bir izleyelim isterseniz.
5: Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal'in
6: paraların nereye gittiği, nereye geldiği görüle göre insanlar elini cebine atmamaya başlamış. Bizler bunu yıkmaya çalışıyoruz, şeffaflaşarak yıkmaya çalışıyoruz ve biz vermeye bile çekiniyoruz hesap numaramızı, koymuyoruz bir de.
5: Mustafa Kemal,
6: parlamenter sistemi istiyorum. İkinci gününden itibaren hayır diyen, yazan insanların üzerine siz de biliyorsunuz ki siz vatan hainisiniz demeye getirdiler. Kaç yüz tane tweet geldi. Dedim ki bir daha, hiçbiriniz vatan haini değiliz. Tam o sıralarda da İzmir Marşı hareketli bir şekilde dedim ki al şu şiir. Burada kimsenin vatan haini olmadığını iddia.
7: Atatürk. Atamızın Mustafa Kemal Atatürk.
8: Mustafa Kemal'in izindeyiz.
9: Mustafa Kemal'in askeri olan.
10: Çok güzel görünüyorsunuz.
11: Cumhuriyet. Mustafa Kemal Cumhuriyet.
12: Biz fazla bağış toplama derdinde değiliz bir. Yıllarca paraya dokunmadık biz. Para görmedik. Sevgili Selçuk Tepe, Ahbap platformunda para diye bir şey yok.
13: Bu ülkenin en fazla para toplayan, en güvenilir adamı olarak çıkan isim Haluk Levent ve Ahbap. Ahbap'tan ve diğerlerinden daha fazla güvenli.
14: Atamız Atatürk. Mustafa Kemal.
15: Ahbap'ın büyümesinin en büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz. Bunlar hep kayıtlı. Benim verdiğim yardım yerine ulaşıyor mu diye çok büyük tereddütler var. Benim yardım ettiğim kişiye gitsin istiyor insan. Ahbap bunu sağlıyor.
16: Ahbap lideri Haluk Levent bir açıklama yapmak zorunda bırakıldı. 850 milyon liralık yardımı tek tek nerelere harcayacaklarını ve her bir lirasını paylaşacaklarını sözünü vermek durumunda kaldı.
17: Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk gençliği işte budur.
18: Haluk Bey başarılar diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz. İktidar sizi sıkıştırmaya başladığında gördüğünüz toplumsal destekte gönlü bizim gibi olan arkadaşların verdiği destektir o saldırıya karşı.
19: Ahbap ve Babala neredeyse linç edildiler depremzedelere. Herkesten önce ulaşıp yardım dağıtmaya başladıkları için, organize olabildikleri için, iyilik saçmaya başladıkları için.
20: Ahbap'ın bu kadar öne çıkmasının nedeni devlet kurumlarına duyulan derin güvensizliktir.
21: Böyle sanatçıları hiç yalnız bırakmayın.
22: Tabii ki şunu zannedebilirler. Güç ve muktedirlik arkamızdayken biz bu ülkenin kurucu değerlerine, Mustafa Kemal'e her türlü küfür edebiliriz. Ama ben diyorum ki bir ölür bin doğarız.
23: Bir gün

0: Mustafa Kemal.
1: Gazi Mustafa Kemal'in.
2: Şimdi yani buralara kolay gelmemiş Haluk Levent. Bu ahbap buralara kolay gelmemiş. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyerek, Mustafa Kemal'in askeridir bu diyen bir isim vardı orada

0: muhtemeldir ki bunlardan dolayı bir şey diyemiyor. Sadece ya şok içerisindeyiz, şok olduk demekle yetiniyorlar. Halbuki en büyük kahramanları, yani onu kahraman yapan kahramanlar da bizzat sizlersiniz. Meltem Hanım sanırım şey.
1: Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Haluk Levent'e bir adaylık teklifi götürmemiş miydi zaten? Ben böyle hatırlıyorum. Kendisi kabul etmemişti diye de hatırlıyorum şu sebeple. Hani ben dernekteki arkadaşlara söz verdim siyaset yapmayacağız diye.
0: Şey diyenler var. Cumhurbaşkanı adayı olsa Cumhurbaşkanı seçilir diyenler vardı. Benzer yakıştırmaları kimlere kimlere yaptılar, o isimler kimler kimler nerelerde şu anda, onlar hakkındaki ifadeleri, itiraflar, ortaya çıkan bilgi, belge, görüntüler neler?
1: Yani fazla fazla konuşmayı seviyor bazı insanlar diye düşünüyorum. Ya yani ben hala kendime aynı soruyu soruyorum. Haluk Levent'e neden bu kadar güvenildi? Yani bir derneğin, bir dernek kurmak, yani 7 kurucu üyeyle işte gerekli tüzüğü hazırlarsın, bir merkez adres belirlersin. Yani çok zor bir durum değil. Yani tamam, evet, birileri parlattı, birileri sosyal medyada övdü, işte ünlü çevresi vesaire falan, ama bunun temeline indiğimizde ünlü bir şarkıcı olması, kendisinin güvenilir olduğu, işte bağış yapacağı, o bağışları yerine ulaştıracağı izlenimini nasıl verdi? Ben bu sorunun cevabını bulamıyorum. Yani bu insanlar...
0: Fatih Altaylı'ya göre iktidar yanlısı medya parlatmış.
1: İktidar yanlısı medya parlattı.
2: Bu yeni açıklaması galiba.
0: Evet evet.
2: Eyvallah.
0: Halbuki
1: yani
0: kendi
1: bir ay önce bunu söylemezdi da. Muhtemelen.
0: Halbuki kendi yayınında şu projeleri yapacak. Bir nevi, bakın, böyle büyük bir bilim merkezi kuracaklar. Reklamını yapan bizzat kendisiydi. Şurada yine bir duayen gazeteci Uğur Dündar'ı görüyoruz mesela. Ya maalesef ki biz buna hep rastlıyoruz. Bakın yani şu İBB soruşturmasında, daha doğrusu İmamoğlu Suç Örgütü soruşturmasında da rastlıyoruz. Diğer belediyelerle ilgili. İşte bu şaibeli kurultay sürecindeki o paralar vesaire. Ya Mustafa Kemal Atatürk'ü eğer kendinize bir kalkan olarak görürseniz, elinize alırsanız, ya yaptığınız hiçbir suç bile suç sayılmıyor. Polisi taşlarlar, polise yanıcı, kesici maddeyle saldırırlar. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz. He, o zaman dokunulmazlığım var. Polise vatan haini derler, askere satılmış derler, hakime demediklerini bırakmazlar. Tam tepkiler doğmaya başlayınca biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz. Ya bu... Ve dolandırıcılardan oluşan, geçmişinde bu tür suçlardan dolayı suç kayıtları bulunan insanların kurduğu bir dernek... İzmir Marşı'nı söylüyor diye buranın kurucusu olan sanatçı, hepsi görmezden geliniyor. Mustafa Kemal'in askeri denilerek milyarlarca lira bu adama emanet ediliyor. Merak ediyorum.
2: Uğur Mumcu'nun, siz... bir dakika, bakın şimdi bütün bu konu az önceden beri konuştuklarımız şeyi izah eden Uğur Mumcu'nun meşhur sözü neydi? Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır.
0: Şimdi bu konuda...
2: Şimdi bakın, bir şey
0: söyleyecek en güzel şey.
2: Şu orada geçen kişiler var ya, işte basının duayen ismi falan, işte bilmem ne belediye başkanı, ahbap. Şimdi bakın, kalıbı basarak söylüyorum. Bunların hiçbirisi, Özgür Özel de dahil, bence ahbaba 25 kuruş bile göndermemişlerdir. Çünkü Levent, bu Haluk Levent'in ne mal olduğunu, ne altlar karıştırdığını ve şu anda da, o anda da neler yapmakta olduğunu çok iyi bildikleri için büyük ihtimalle ona en azından, az önce söyledim, kısıtlı imkanlarıyla hakikaten deprem bölgesine, oradaki depremzedelere yardım göndermek niyetinde olan bizim milletimizin kendi ayaklarını sıkmaya meraklı insanları büyük ihtimalle Haluk Levent'e para gönderdi. Bizim şimdi deminden beri izlediğimiz milyarlar, milyonlar, şunlar bunlar, o insanların kısıtlı imkanlarla keselerinden, belki çocuklarının boğazından keserek gönderdikleri paralar. Az önceden beri işte bu sözleri söyleyen bu kişilerin ben hiçbirinin kuruş göndermediğine kalıbımı basarım. Çünkü ne mal olduğunu biliyorlar. Şimdi ne diyorlar? Ya zaten biz biliyorduk. Zaten biz biliyorduk. Ne diyor? Ya araştırılabilirdi, sorabilirdiniz. Yani en, şu anda en çok onu metheden isimlerin tamamı.

0: Ya internete girip baktığında diyor bulabilirdin ne mal olduğunu falan diyor. İyi de acayip yani bunu yağlayan ballayan bütün millete kakalayan affedersiniz sizdiniz. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu? Ha bundan sonrası ne oldu? Ahbap bitti büyük ihtimalle nemalanıyorlarsa ki eminim. Yani bir şekilde nemalanıyorlardı. Ahbap bitti artık başka yönde işimize bakalım. Yakında muhtemelen başka birini şişireceklerdir. Şimdi Meltem Hanım iyi niyetle diyor ki ya bu adamın bunu yapacağına nasıl diyor. Yapmayacağını biliyorlardı zaten. Yapmadığını da biliyorlardı. Şimdi Mustafa diyor ki ben bölgedeydim. A Haber belki Türkiye'nin bu konudaki en geniş imkanlara sahip kanalı ama bu kişilerin bağlantılı oldukları gazetelerin, televizyonların, şunların bunların da bölgede insanları vardı. Yani kimin hakkı? Ben mesela özel merakımdan o dönemde gittiğimde ya da bir şekilde bağlantı kurduğumda hep sorardım. İHA var mıydı? Can suyu var mıydı? İşte ne bileyim deniz feneri var mıydı? Veya şu belediye var mıydı? Bu belediye var mıydı diye sorardım. Bu alçaklar hiç mi sormadı? Baştan beri bizim sorduğumuz soruyu. Ahbap orada var mıydı? Ne diyor adam? Bin tır su. Bir dakika ya. 21. asırdayız. Dijital asırdayız. Şunlarla her şeyin tespit edilebildiği, kurban keserken bütün derneklerin kesilen her kurbanı ismi zikredilerek kişinin adına kurban kesildiğine dair hemen kaydedip Afrika'dan bile anında evine gönderdikleri bir çağdayız. Bin tır sudan bahsediyorsun. Ya bir şişe, bir şöyle ahbap suyun bana fotoğrafını gösterle Haluk Levent. Yok. Hayali şey, Meltem Hanım ne güzel söyledi. Burada işte giden adam onu nasıl bakar? Almış mı almış, satmış mı satmış, gitmiş mi gitmiş, gelmiş mi gelmiş. Mali müşavir öyle bakar. Şimdi bakın hatırlayın İstanbul'da patlayan belediyelerde bir belediyenin erzak götürdüğüne dair bir şey vardı. Müfettişler biraz konuyu araştırınca erzak götürüldük denilen kamyonun su tankeri olduğu ortaya çıktı. Bir dakika şu kamyonla işte şu kadar şey taşıdım. 100 sefer 50 sefer. İyi de hacı abi o su kamyonu. Sen bununla nasıl mesela kuru gıda taşıdın? Burada da iş biraz derinleştiğinde bin tır işte su. Bu işle uğraşanlar diyor ki bin tır suyu şu anda bile isteseniz 3 ayda temin edemezsiniz. Niye? Piyasanın normal bir akışı var. Yani herkesin borç göndermesi gereken şu var bu var. Sen araya girip bana bin tır su desen bulamazsın. Deprem bölgesine bin tur su. Yok öyle şey. Dolayısıyla bütün harcamalar şunlar bunlar hepsi hikaye.
1: Kadir, bugüne kadar alınan ifadelerde bu yardımlarla ilgili bir bilgi geçiyorum. Şimdi şu an Haluk Levent'in ne yaptığı, ne ettiği, kumarda vesaire kaybettikleri bunlar ayrı bir şey. Kendi kişisel hevesleri, hevası işte yani bağımlılıkları o ayrı bir şey ama herkesin peşinde olduğu şey. Eminiz ki şu an zaten bakanlığın da yürütmüş olduğu, bu üzerinde titizlik de yapmış olduğu incelemelerde de üzerinde durulan şey yardım paraları. Şimdi yardım paralarının ulaşıp ulaşmadığına dair bilirkişinin incelemelerinden sonra daha net bilgiler ortaya çıkacaktır ama ifadelerde bunlara dair bir şey geçiyor mu?
2: Bu zamana kadar okuduğum ifadelerde biz parayı nasıl harcadığını, vakıftan para çıktı mı çıkmadı mı bunu bilemeyiz diyorlardı. Fakat bugün gözaltına alıp tutuklanan Alper Çelik'in vermiş olduğu ifadede, savcılık ifadesinde kendisinin şöyle bir beyanı var. Şimdi notlarıma baktığımda hiçbir sorun olmaması adına noktası virgülüne kadar okuyayım ki akıllarda bir şüphe işareti kalmasın. Ayrıca diyor bütün ifadesini verdikten sonra ayrıca derneğin satın alma biriminde bulunan Deniz isimli soy ismini hatırlamadığım birisi vardı. O da bazı konulara vakıftır. Aldığı bazı malların depolarda çürüdüğünü ve gerekli yerlere ulaşmadığını çok iyi biliyorum. Deniz isimli bu kişi de bu hususu biliyordur. Aklıma gelen başka bir şey olursa seve seve yardımcı olmak isterim diyor vermiş olduğu savcılık ifadesinin sonunda. Yani o depolarda olan ürünleri oralarda çürüdüğünü ben net şekilde biliyorum diyor şimdi, ifadesinde.
1: Bu ifadede böyle bir bilgi ön plana çıkıyor. Meltem Hanım dün de bir ifadede bir tape vardı. Emrah Gödeliner isimli bir şahsın birisiyle yapmış olduğu görüşmede. Bu asistanın kocasıyla yapmış olduğu görüşmede bir tape kaydı vardı. Şimdi bu aleni zaten bir şeyin ispatıdır belki detaylı.

0: kazandırıldıktan sonra da kendisi de zaten kabul ediyor da Emrah Gödeliner'le. Ali Barış Kaya, yani Aslı Kaya mıydı? Danışman. Asistan. Yeliz Kaya'nın eşi arasında geçen bir konuşma. Emrah selam, ne haber? İyidir, evdeyim. İşte ya Emrah, bir tane şöyle bir ekran görüntüsü var diyor. Bir ekran görüntüsü gönderiyor. 17.117 dolarlık, onu 117.000 dolarlık yapman lazım. Bunda da o program yok, göndersem sana. O da diyor ki ekran görüntüsü olmaz, PDF lazım. İşte bunun dekontu yok mu? Dur bir Yeliz'e sorayım, bakayım dekontu var mı? Devam edelim ikinci sayfaya. Şimdi diyor ki yani yazarsın da belli olur yazdığın. Çünkü oraya bir sıfır daha koysan sağ tarafı şişecek. Şöyle yapsam, doları kaldırsam, 117 dolar yazıp oraya böyle biraz daha küçük koysam, gönder bakayım, belki anlamayan biridir. İşte ben 117'yi siliyorum. Tabii silinecek durumdaysa oraya 117'yi siliyorum. Oraya şunu yazacağım, 200 yazıyorum.
1: Bir önceki ekrana gelebilir miyiz?
0: Şimdi kendisine soruluyor. Tapek aydında geçen, değiştirilmesi istenen dekont ne dekontudur diye. Bu dekont nerede, hangi işlem için kullanılmıştır? Bu dekont dışında değiştirilen başkaca belgeler var mıdır? Diyor ki dekontun ne dekontu olduğunu şu an hatırlayamadım. Bu dekontun üzerinde neden değişiklik yapıldığını da hatırlamıyorum. Değişiklik için gereken programın bende olmadığını kendisine söylüyorum. Şimdi evrakta sahtecilik dediğimiz şey ve görünen o ki sadece bir kere yapmıyorlar.
1: Hatırlamadığına göre.
0: Telefonlarındaki, düşünün ki program üzerinden bile bunu yapabilecek tecrübeye sahipler.
1: Ya yapılsa şöyle durur, böyle durur, yani bunu hiç yapmayan birine sorsanız ya nasıl yapacağım gibi bir tepki verir, ama o burada mıydı? Şöyle işte bir yerde şişer olmaz, bozulur vesaire tabii, diyor tabii. Sıfır için. Yani bu evrakta sahtecilik bu, yani şöyle söyleyeyim.
0: Bakın 17 bin dolarlık bir belgeyi 117 bin dolar gibi, 170 bin dolar gibi göstermeye çalışıyorlar dekont. Bu dekont acaba ne dekontu olarak hangi dosyaya girecekti? Yani burada, bir gider olarak mesela yani, gösterilebilir, evet, değil mi yani vakıf için?
1: Bu hukuk, ya şöyle biz mesela...
0: Mali müşavir de buna bakar. Ha, burada bu olmuş, burada bu olmuş.
1: Onu söyleyeceğim. Şimdi mesela biz dosyalara vesaire bu tarz şeyler, ya örnek veriyorum, bu dekont dosyaya celp edildiği zaman bu dekont bu şekildeyse kriminale gider. Ne değiştirilmiş, ne değiştirilmemiş, bunu ancak onlar anlayabilir zaten. Yani siz, biz uzmanlığımız olmadığı için, hakim, savcı, avukat vesaire, yani uzmanlığı olmayan kişiler bunu ancak kriminalden talep edebilir. Gerçekten uzmanlığı olan biri dekont üzerinde, işte makbuz üzerinde, senet üzerinde nasıl bir değişiklik yapılmış gibisinden. Ya bu ne dekontu tabii şu an ben de öngöremiyorum, ama şunu anlayabiliyorum.
0: Hayır, bu iki isim arasında geçen bir tape ve zaten anladığımız şu ki bu isimler bu Şile operasyonuyla vesaire başlamamış bu süreç.
1: Yok yok, buradan şey çok
0: daha açık, geçmişten başlayan bir süreç var. Yani, kişiler teknik ve fiziki takip altında.
2: Belli ki 2020'de
1: tape kaydı girdiyse zaten dosyanın, evet, içine zaten teknik takip altında, dolayısıyla o sebeple girmiş. Yani tarihini tam şu an
0: geçen metinden sadece ama, özellikle o cümleleri aldık. Yani evrakta sahtecilik yapılabildiğinin,
1: evet, bir onu yapmışlar itiraf. Ama az önce de söylediğim gibi bu kayıt girdiyse, bu tape kaydı dosyanın içine girdiyse zaten hali hazırda teknik takip altındalarmış. Bunu buradan bunu çıkarabiliriz, ama buradan bir şahsi yorum yapmam gerekirse de bunu ilk defa yapmamışlar anladığımız kadarıyla. Çünkü hangi dekont olduğunu hatırlamıyorum. Ne dekont olduğunu hatırlamıyorum. Bunu bir kere yapsanız hatırlarsınız. Çünkü şuydu buydu diye. Defalarca yapıldığı için yüzlercesinden hangisiydi acaba şeklinde bir yorum yapıyorum.
0: Önceki
1: ben.
0: Önceki programda yinesinde konuşurken Kadir de burada Haluk Levent'in ifadesini de okumuştu. Ne demişti? Yolsuzluk yapmadım ama usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum. Şimdi ahbap adına alınan borçlar, ahbaptan verilen borçlar, ahbabın kaşesi kullanılarak olunan kefiller, ahbabın anteti kağıtları kullanılarak
2: gayri kabili rücu kefalet. Yani hiçbir şekilde dönüş olmayan bir şey. Bir dakika.
0: Yani Haluk Levent ödemezse o parayı.
1: Tabii. Aynen öyle, evet.
0: Borçlu gelip ahbabın mal varlıklarına el koyabilecek.
1: Ya zaten kefalet ilişkisi böyle bir durum. Kefalet nedir? Siz orada dosyada, yani artık ne ilişkisi yapıyorsanız, borç ilişkisi vesaire, alacaklı olarak siz bir teminat altına

0: alınmak istersiniz. Dolayısıyla bir kefil gösterilmesini istersiniz. Yani ben bunu Haluk Levent'ten tahsil edemezsem eğer, bana bir kefil göster, ben Haluk Levent'ten tahsil edemediğim takdirde, ya kefaletin de şekilleri var, bazen ilk borça gitmenize de gerek olmuyor. Ben ahbaptan bunu tahsil edebileyim. Ha, burada bir soru gündeme gelir. Bir dernek kefil olabilir mi? Şartları oluşursa tabii ki evet. Ne gibi şartlar gerekir bunun için?
1: Ne gibi şartlar gerekebilir?
0: Öncelikle mesela derneğin bu konuda bir karar almış olması lazım. Ya dernek dediğimiz organizasyon burada şey gibi düşünülmesin. Haluk Levent Başkan istediği her işlemi tek başına yapabiliyor. Herhangi bir açıklama yapmadan, kimseye bir hesap vermeden, asla denetime tabi tutulmadan istediği bütün borç ilişkilerini yapabiliyor gibi bir algı oluşmasın. Dernek dediğimiz şey defter defter kararların alındığı karar, ya mesela borç verirsiniz, şu borç şu sebeple verildi, karar defterine yazılır. İşte borç verilmesine ilişkin karar alındı, şu taşınmazın satın alınmasına ilişkin karar alındı. Bunların hepsi karar defterinde tek tek detaylı bir şekilde yazar. Kefil olunabilmesi için dernek kararı gerekir. Akabinde bu kefalet ilişkisinin derneğin amacına uygun olması gerekir. Şimdi hemen soruyu cevaplayayım. Haluk Levent'in şahsi borçları için Ahbap Derneği'nin kefil olmuyor olması lazım bu noktada. Ya tabii ki bu usulleri izlememişlerdir herhalde diye düşünüyorum.
2: Affedersiniz.
1: Yardımcısı, yardımcısı dolandırıcılıktan, çek senetten sabıkası olan
2: bir dakika
1: isim...
2: bu adamın dernek yönetim kurulu zaten tümünün kendi belirlediği, kendine bağladığı falan filan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla söylediği gibi Meltem Hanım'ın, bu konuda bir işlem yapıyor. Karar alınıp dernek defterine işlenmesi gereken işler.
0: Sadece karar alınması yetmez. Aynı zamanda şimdi dernek tüzüklerine derneğin amacı yazar. Yani tam ben Ahbap Derneği'nin tüzüğüne vakıf değilim. Yani yardımlaşma gibi genel geçer bir amacı vardır diye düşünüyorum.
1: İlk kuruluşun da Haluk Levent'in aynen ifadesi şu: biz paraya dokunmuyoruz. Biz dokunmayacağız
2: zaten.
1: Paraya.
2: Her şey dijital canım. Dokunmuyorlar tabii.
0: Yani kendi adam dokunmuyor ki zaten. Banka hesabı yok. Bankalar adamı yani blokelemiş. Artık
1: şu rulet masasını bir daha arkadaşlarımdan rica edeceğim.
0: Hocam ben...
2: Bu arada affedersiniz. Bir şeyi unutmayın.
1: Bir açıklama vardı.
2: Bir şeyi unutmayın. Bakın, İstanbul'u soyup soğana çeviren adam, Cumhurbaşkanı adayı olursam bana kimse dokunamaz diye düşünüyordu. Bu arkadaş da ahbap var, devlet yok. Devlet yok, ahbap var. Gazından sonra nasıl olsa bana kimse dokunamaz. Dolayısıyla dernekle ilgili falan ufak tefek usulsüzlüklerinde falan, yani içeriden bir ihbar olamayacağına göre, kendi mantığına göre ona zaten dokunulamazdı.
1: Şimdi insanlar yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırsınlar diye paralarını afet zamanında, hele ki asrın felaketi zamanında, şu masanın başındaki isme emanet ederken,
3: yakın tarihli bu arada bu fotoğraf.
1: Yakın tarihli. O tarihlerdekileri de şoförleri söyledi yani.
3: Mart ya da Mayıs olması gerekiyor.
1: Şimdi öncesi de vardır bunların muhtemelen, ki arkadaşları da söylüyor. Ama o asrın felaketi döneminde millet ve devlet, esas kahramanlar kimdi? Kayseri valisi Gökmen Çiçek'in yapmış olduğu bir konuşma. Gerçekten
3: kamyon,
1: bir kamyon hikayesi.
3: Evet.
1: Bir kamyoncunun hikayesi.
2: Ah, evet.
1: Şimdi hani bugün hala savunanlar var ya, bilmiyoruz yani, utanma duygusu var mıdır? Hani o devlet yok diyenlerin utanma duygusu var mıdır? Ya da kim kahraman? Hadi bir izleyelim.
4: Kamyon durdurdum. Dedim ki ben afet koordinatör valisiyim. Kamyona ihtiyacımız var. Kamyonuna el koyuyoruz. Bugün boyunca bu kamyon arama kurtarma ekiplerini enkazların başına götürecek. Emredersiniz sayın valim dedi. Hemen kamyonuna arama kurtarma ekiplerini yükledik. Gece 11'e kadar, saat bu bahsettiğim olay 12 falandı. Gece 11'e kadar enkaza arama kurtarma ekiplerini taşıdı o kamyon. Gece saat 11 olduğunda artık efendim kamyona ihtiyacımız kalmadı. Arkadaş gidebilir dediklerinde vali beyle görüşebilir miyim demiş. Geldi. Sizin de beni ziyaret ettiniz kriz merkezindeki bölgeye. Dedi ki sayın valim, arkadaşları taşıdım. Dedi bana da bir arama kurtarma ekibiyle gidebilir miyim? Bana da bir arama kurtarma ekibi verir misiniz? Dedim niye? Dedi ki benim ailem enkaz altında. Siz arabama el koyunca ailemin yanına geçiyordum. Ama siz arabaya devletin ihtiyacı var, İşte milletin ihtiyacı var deyince söyleyemiyorum.

0: Uğraşay, ya niçin söylemedin? Niye bunu bize bildirmedin deyince? Sayın Hanım, koskoca devletin valisi çıktı, arabanla arama kurtarma ekiplerini taşıyacağız dedi. Devletin ihtiyacı olan bir şeye ben söyleyemedim. Ben onu durdum. Dedim ki...
1: Kahraman diyoruz ya, bu ülkede, bu devlette kahraman öyle kolay olunmuyor işte. Sırf bir gidip İzmir Marşı söyleyerek, sırf Mustafa Kemal'in askeriyim diyerek kahraman olunmuyor. Kahraman bu şekilde olunuyor. O gün milyonlarca insan can telaşındayken, milyonlarca insan da o canları kurtarmanın derdindeyken birileri çıktı, devlet yok dedi. Birileri çıktı, orada kimse yok dedi. Ama o diyenler ne yaptılar? Milyonlarca insanın milyarlarca lirasını şu masanın başındaki adama emanet ettiler. Ve o adam ve ekibinin bu paraları nerelerde kullandığı hala bilinmiyor. Hala bu, meçhul.
2: Tahir Bey, o masanın ne masası olduğunu da söyleyelim. O masanın ne masası olduğunu bilmeyen çok seyircimiz vardı. O masa kumar masası. Evet. O masa bir gazinoda bir kumar masası. O gördüğümüz fişler, şunlar, bunlar belki 10 binlik, 100 binlik neyse külliyetli miktarda parayla bu kişinin işte orada kaybetmek üzere gittiği, oynadığı kumarın halini gösteren kumar masası orası.
1: Evet. Mahsun Kırmızıgül bir mesaj atıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Malum o filmleri de konu olmuştu, kendilerinin diyalogları, en eski arkadaşlıkları var. Diyor ki, nereden nereye? Bir Haluk Levent hikayesi diyor. Biz seninle aynı dönemde aynı hayalleri kuruyor, aynı heyecanları yaşıyorduk. Bir gün milyonlara ulaşacağımızın hayalini kuruyorduk. Aynı yapım şirketinde, aynı çatı altında şöhret basamaklarını birlikte tırmandık vesaire. O yıllarda sen nasıl olduysa korkunç bir borç sarmalının içine düştün. Edindiğin kötü alışkanlıklar başına büyük belalar açmıştı. Borçların yüzünden seni Adana Karataş cezaevine rahmetli yapımcımız Hilmi Topaloğlu ve Özcan Deniz'le birlikte bizzat götürdük. O günlerde 8 ayrı bankaya olan borçlarını kapatabilmen için sana işte bir dizden kazandığın parayla borçlarını ödedik. Yeniden ayağa kalkman için elinden gelenimizi yaptık. Sonra hayat hepimizi farklı yollara savurdu. Yıllar sonra Ahbap Derneği ile yaptığın yardımları, ihtiyaç sahiplerinin yanında oluşunu gördükçe içimden Haluk Levent o karanlık günleri geride bıraktı. Çok şükür küllerinden yeniden doğdu diyordum. Attığın her adımda gurur duydum. Aldığın ödüller vesaire, binlerce konser verdin, meydanlar doldu, reklamlarda oynadın, büyük markalar sana sponsor oldu. Ah be Haluk. Şu kötü alışkanlıklarından neden kurtulmadın, neden? Depremde ölen insanlar için o masalara bir daha oturmamalıydın. O ekranlara bakmamalıydın, o tuşlara hiç dokunmamalıydın. Keşke ellerin kırılsaydı da bu alışkanlıklara bir daha dönmeseydin. Bu halk seni başının üstüne koydu, en güvenilir, en çok alkışlanan sanatçılardan biri yaptı. Sana ikinci, üçüncü, belki de son bir şans verdi. Depremde insanlar evlatlarını, annelerini, babalarını toprağa verirken, kendi yaralarını sarmaya çalışırken milyonlarca insan elindekini, avucundakini sana gönderdi. Milyonlarca insan sana ışık yaktığı halde o karanlığın içinden aydınlığa çıkamadın. Neden o ışığı göremedin? Neden o kötü alışkanlıkların için doğruluktan ve dürüstlükten ayrıldın? Hayat bu kadar ucuz muydu Haluk? Birkaç dakikalık heyecan uğruna bunca sevgiye, bunca güvene, bunca emeğe sırt çevirmeye gerçekten değer miydi? Yaptıkların sadece seni yıkmadı, sana inananları, seni sevenleri de yaraladı. Ben bugün en çok seni değil, aileni düşünüyorum. Sadece onlar için bile bütün kötü alışkanlıklarını, tutkularını, zaaflarını geride bırakmalıydın. Gerçekten değdi mi Haluk diyor Mahsun Kırmızıgül. Onu bu yolculuğunun en başında tanıyan, her şeyi özetlemiş Mahsun Kırmızıgül ama hesap vermesi gereken başta devlet var. Şüphesiz ki o gün devlet yok diyenler bugün, dün de ifade ettim, muhtemeldir ki bugün damarlarına kadar hissediyorlardır devletin ne olduğunu, devletin nerede, neyi izliyor olduğunu. Kadir, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür
1: ederim. Ertan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Can Hocam, çok teşekkür ediyorum. Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ediyorum. Bizler kapatacağız ama Haluk Levent'in kendi yorumuyla kapatalım ve onu dinleyerek veda edelim efendim.
4: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek
3: tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yoluna

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatler 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. ABD-İran arasında çatışmalar yeniden alevlendi. Amerikan ordusu İran'ın güneyindeki stratejik noktalara yönelik hava saldırılarını sürdürdü. İran'ın hedefinde ise Bahreyn, Kuveyt ve Uman'daki Amerikan üsleri vardı.
1: ABD-İran savaşında gerilim tırmanıyor. Ateşkesin ardından karşılıklı saldırılar yeniden başlamıştı. ABD ve İran arasındaki gerilim bölgedeki askeri hareketliliği artırdı. Gözler stratejik önemiyle öne çıkan Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD ordusu İran'ın güneyindeki stratejik noktalara yönelik hava saldırılarını sürdürdü. Bender Abbas bölgesindeki kritik altyapı noktalarının hedef alındığı bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Çabahar kentindeki Şehit Kelanteri Limanı'nda bulunan Deniz Gözetleme Kulesi'nin imha edildiğini açıkladı. Washington, kulenin Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini izlemek için kullanıldığını savundu.
2: ABD saldırıları önümüzdeki 2-3 gün sürerse İran Silahlı Kuvvetleri caydırıcılık ve misilleme aşamasını geride bırakıp taarruz ve tam imha aşamasına geçecek. ABD üsleri ve askerleri siyasi sınırlar dışında da takip edilerek doğrudan hedef alınacak. ABD bilmeli ki savaş ve müzakere yıpratma stratejisi çıkmaza girdi. Önümüzdeki günlerde İran'ın saldırılarının şiddeti artacak.
1: Tahran yönetimi ise ABD saldırılarına karşılık yeni misillemeler başlattığını duyurdu. İran devrim muhafızları Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki ABD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Ardından Irak'ta Erbil ve Süleymaniye'yi vurdu. Saldırılarda balistik füze ve kamikaze İHA'ların kullanıldığı açıklandı. İran devrim muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecit Musevi, saldırıların süreceği mesajını verdi. İranlı komutan, güney kıyıları ve Hürmüz Boğazı'nda huzur sağlanana kadar operasyonların devam edeceğini söyledi. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı da 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Çatışmaların etkisi İran'ın güney bölgelerinde daha çok hissedildi. ABD saldırılarının ardından bazı bölgelerde elektrik sıkıntıları yaşandığı bildirildi. Washington'da ise yeni operasyon seçenekleri masada. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump yönetimi İran'ın altyapısı, nükleer tesisleri ve stratejik noktalarına yönelik yeni saldırı ihtimallerini değerlendiriyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Orta Doğu'daki 50 bin Amerikan askerinin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. İran devrim muhafızları ise ABD ve üstlerine ev sahipliği yapan ülkelere yeni saldırıların daha yıkıcı olacağı uyarısında bulundu. ABD-İran hattındaki gerilim bölgesel kriz riskini artırıyor. Ateşkes sonrası başlayan karşılıklı saldırıların seyri önümüzdeki günlerde belirleyici olacak. Tüm dünyanın gözü yeni gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nda.
0: Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki gerilim giderek büyüyor. Netanyahu'nun Trump'tan görüşme talebinde bulunduğu ancak Beyaz Saray'dan randevu alamadığı belirtiliyor. Washington kulislerinde İsrail liderinin siyasi etkisini kaybettiği yorumları yapılıyor. Gerilimin merkezinde ise Türkiye'nin F-35 programına dönüşü var. Detaylara bakalım.
3: Beyaz Saray'ın kapıları İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun yüzüne kapandı. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu arasındaki ipler neredeyse kopma noktasına geldi. Netanyahu son iki haftadır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşebilmek için randevu almaya çalışıyor. Ancak Netanyahu'ya görüşme için randevu verilmiyor. İsrail'in katil lideri ise Washington'a gidebilmek için adeta her yolu deniyor. Netanyahu eski bir sanatörün cenaze törenini fırsat bilerek seyahat planı hazırladı. Hatta resmi uçağını hazır tutup ön güvenlik ekibini önceden Amerika'ya gönderdi. Beyaz Saray ise bu oldu bitti girişimine izin vermedi. Törenin ertelenmesi bahane

0: edilerek seyahat son anda iptal edildi. Bazı kaynaklar ise iptalin arkasında Netanyahu'nun İran misillemesinden korkması ve ülkesinde kalmak istemesi olduğu belirtiliyor. Washington kulislerinde Netanyahu'nun siyasi gücünü giderek kaybettiği yüksek sesle konuşuluyor. Bu büyük gerilimin perde arkasında ise Türkiye ve F-35 savaş uçakları konusu yer alıyor. Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesi ziyaretinden hemen önce ABD basınına konuştu. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalini eleştirdi.
1: F-35 verilmesi ya da savaş uçakları için motor sağlanması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü bu Orta Doğu'daki güç dengesini bozacaktır.
0: Bu hamle Trump'ı adeta çileden çıkardı. ABD Başkanı yakın çevresine Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. İlişkileri gelen bir diğer kritik gelişme ise Ankara'daki suikast iddiası oldu. İsrail istihbaratı İran'ın Trump'a Türkiye ziyareti sırasında suikast düzenleyeceğini öne sürdü. Amerikan gizli servisi hemen alarma geçti ve güvenlik amacıyla başkanlık uçağını değiştirdi. Ancak Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin ortak incelemesi gerçeği ortaya çıkardı. Bu istihbaratın asılsız olduğu ve hiçbir somut kanıta dayanmadığı anlaşıldı.
2: Global Firepower adlı araştırma kuruluşu helikopter filolarında dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. Listede Türkiye dünya 7.'si oldu. Ayrıca diğer bir raporda Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında 9. sırada yer aldı.
3: 2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktı.
0: Yerli ve milli savunma sanayisindeki hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, askeri gücünü her geçen gün daha da arttırıyor. Global Firepower'ın son raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü orduları arasındaki yerini koruyor. Modern savaşların en kritik unsurlarından helikopter filolarında Türkiye, birçok küresel gücü geride bırakarak dünyada 7. sıraya yükseldi. Bu başarıda yerli üretim T-129 atak taarruz helikopterleriyle genel maksat helikopteri Gökbey önemli pay sahibi. T-70 genel maksat helikopterleri ve ağır yük taşıma kapasitesiyle öne çıkan Şinoklarla güçlenen filo, yerli teknolojiyi modern kabiliyetlerle buluşturarak sınır güvenliğinde etkin rol üstleniyor. Listenin ilk 3 sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin yer alıyor. Helikopter gücünün yanı sıra Türkiye, Global Firepower'ın askeri güç raporunda da dünyanın en güçlü 9. ordusu konumunda. 60'tan fazla kriterin değerlendirildiği raporda Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA teknolojileriyle küresel savunmada oyun değiştirici bir güç olduğu vurgulanıyor. Milli Muharip Uçak Kağan, Altay Ana Muharebe Tankı ve MİGEN projeleri Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel savunma sahnesinde de etkisini artırdığını gösteriyor.
2: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Aralarında profesyonel liglerde mücadele eden kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. Açıklama ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
4: Futbolda bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 2020 ila 2026 yılları arasındaki süreç incelendi. Maçlar ve yöneticilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. 19 şüpheli belirlendi. O listede bazı kulüp yöneticileri de var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileriyle MASAK analizleri birlikte değerlendirilmiş, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edilmiş, 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir dedi. Bakan Gürlek, temiz futbol vurgusu yaptı ve ekledi. Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla

0: gidilecektir.
1: Bölge Adliye Mahkemesi mutlak putlan kararını Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay dosya üzerinde inceleme başlatacak. Ancak 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil 1 Eylül'e kadar sürecek. Bu süreçte dosyanın görüşülme ihtimalinin zayıf olduğu belirtiliyor.
2: Mutlak putlan kararında kritik bir gelişme yaşandı. Karar dosyası Bölge Adliye Mahkemesi'nce Yargıtay'a gönderildi. 38. olağan kurultaya ilişkin davada Bölge Adliye Mahkemesi mutlak putlan kararı vermişti. 56 gün önce verilen bu kararla kurultay geçersiz sayılmış ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmuştu. Kararın hemen ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP karara itiraz etmiş ve iptali için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay'da itirazın görüşülmesi için istinaftan gelecek dosya bekleniyordu. Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Peki süreç nasıl işleyecek? Yargıtay'da dosya öncelikle usul yönünden ele alınacak. Sonrasında içeriye bakılacak. Kurultayın iptalini gerektirecek şekilde hukuka aykırılık olup olmadığı değerlendirilecek. Yargıtay'ın 4 şekilde karar verebileceği belirtiliyor. İstinafın hükmünü uygun bulursa onaylayabilir. Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir. İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunup karar bozulabilir. Dosya yeniden incelenmek üzere istinafa gönderilebilir. Üçüncü olarak tedbir kararı hatalı bulunup kurultayın iptali yerinde görülebilir. Temyiz yetkisi, görev ve yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir. Yargıtay'da dosyanın ne zaman ele alınacağı merak konusu. 20 Temmuz'da adli tatil başlıyor. 1 Eylül'e kadar nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Bu durumda 1 Eylül'den önce Yargıtay'da mutlak putlan kararının ele alınması beklenmiyor.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında gündemde olan yasal düzenleme için temas trafiği hızlandı. DEM heyeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Heyet diğer partilerle de görüşmeler yapacak. Yasal düzenleme için artık gün sayılıyor.
2: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme tatile girmeden meclis gündemine gelecek. Taslak tamamlanmak üzere.
3: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde temas trafiği hızlandı. DEM heyeti önce AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. DEM heyetinin AK Parti temsilcileriyle görüşmesinde bir süredir üzerinde çalışılan yasa taslağı ile ilgili bilgi verildiği öğrenildi. DEM'liler çerçeve yasada suça karışan karışmayan ayrımının yapılmaması gerektiğini savunuyor. AK Parti ise çalışmanın devam ettiğini ifade ediyor. Bahçeli ile görüşmenin de olumlu geçtiği dile getirildi. MHP liderinin sürece ilişkin kararlılığının devam ettiği ifade edildi.
4: Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur.
2: DEM heyeti önümüzdeki günlerde İmralı'ya gidecek. İyi Parti dışında komisyonda yer alan tüm partileri ziyaret edecekler.
5: Şimdi sıra bu süreci hukuka, meclis iradesine, kalıcı barışın güvencesi olacak yasal zemine dönüştürmekte.
2: Taslak üzerinde AK Parti ise son rötuşları yapıyor. Son olarak 15 Temmuz günü gelinen son nokta Başkan Erdoğan'a aktarıldı. Çerçeve yasada kendini fesheden terör örgütü tanımlanacak. Amaç ve kapsam ayrıntılı olarak yer alacak. Yasada infaz düzenlemesinin olup olmayacağı merak konusu. Buna ilişkin çeşitli görüşler var. İlki yasada yer alacağı şeklinde. İkincisine göre ise infaz düzenlemesi, demokratikleşme paketi kapsamında Ekim ayında gündeme gelecek. Taslak meclise geldikten sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un parti genel başkanlarını ziyaret ederek uzlaşı arayacağı belirtildi. Teklifin tüm partilerin onayıyla yasalaşması hedefleniyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.

0: 1 Temmuz tarihiyle hayatımıza giren depozito iade sistemi artık sokak aralarına taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlerde 10 bin el terminali dağıtılacak. Mahalle esnafı teslim aldığı ambalaj başına 30 kuruş hizmet bedeli elde edecek.
1: Hem vatandaş hem esnaf kazanacak. Depozito sistemi mahalle aralarına taşınacak. Yıl sonuna kadar bakkal ve marketlere 10 bin el terminali dağıtılacak. Sisteme katılan esnaf teslim aldığı her ambalaj için 30 kuruş hizmet bedeli kazanacak. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında bakkal ve marketlerde iade noktasına dönüşüyor. Otel, restoran ve kafelerinde sisteme dahil edilmesiyle yılda 25 milyar atık ambalajın ekonomiye ham madde olarak geri kazandırılması hedefleniyor. 1 Temmuz'da başlayan uygulamanın ilk 10 gününde 20 milyon ambalaj iade edildi. Mobil uygulama üzerinden sisteme kayıt yaptıran vatandaş sayısı ise 2 milyonu aştı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, dünyada Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi pek çok ülkede depozito sisteminin uzun yıllardır uygulandığını belirtti. Öztürk, Türkiye'de kurulan DOA sisteminin sadece ambalaj toplamaktan ibaret olmadığını, kapsamlı bir geri dönüşüm modeli sunduğunu ifade etti.
0: Evlenirken verilen hastalıkta ve sağlıkta sözlüğü bu kez mahkeme salonlarında sınandı. Öyle ki Yargıtay hasta olan eşiyle ilgilenmeyen ve eşine bakmak için eve gelmeyen kocayı kusurlu buldu. İşte ayrıntılar.
2: Nikah kıyılırken iyi günde kötü günde birlikte olacağına söz veriliyor. Ama hastalandı mı bırakılıyor, olmuyor. Öyle olmaması lazım.
1: Hastalıkta, sağlıkta sözü havada kaldı, Yargıtay'dan emsal karar geldi. Hasta eşini yalnız bırakan koca ağır kusurlu sayıldı.
3: Eşlerin birbirlerine hasta oldukları zaman bakmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın kararını olumlu buluyorum.
1: Her şey Bursa'da yaşayan yaşlı bir adamın aile mahkemesine başvurmasıyla başladı. Yaşlı adam eşinin kendisini aşağıladığını, hor gördüğünü, evden kovduğunu ve emekli maaş kartına el koyduğunu öne sürerek hem boşanma davası açtı hem de yüklü miktarda tazminat talep etti.
4: Birbirlerine hiç bakmıyor, hiç saygıları yok, sevgileri yok.
5: Kız birbirine bakması lazım.
6: Eşler birbirine bakmalı. Bakmama kararı yanlış. Bence ahde, vefa ve sadakat bu konuda çok önemli.
1: Hakim karşısına çıkan kadının savunması davanın tüm seyrini değiştirdi. Kendisinin ağır şeker hastası olduğunu ve gözlerinde görme bozukluğu başladığını belirten yaşlı kadın, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme kadının eşinden ayrı yaşamasını bir kusur olarak görmedi ve asıl kusurlu tarafın hasta eşine bakmayan koca olduğuna hükmetti. Kocanın tazminat talepleri ise tamamen reddedildi.
4: Ben ona bakmam, ödeşiriz. Değil mi? Bu kadar basit.
7: Boşanır mısın abla bakmadı diye sana?
4: Hayır, boşanmam.
7: Ama süründürürüm.
4: Burnundan da getiririm.
1: Yerel mahkemenin bu kararını kabul etmeyen koca davayı Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden kocaya kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak onadı. Hasta eşe bakmamanın evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında olduğuna hükmedildi.
8: Yargıtay olmadan bunu aslında insan olarak, toplum olarak böyle bakmamız lazım.
6: Birisi hastalanınca diğerini bırakıp gitmesi pek hoş değil. Bence yerinde olmuş.
9: Doğru bir karar. Ben ona bakmazsam yani zaten evliliğin bir anlamı olmaz.
0: İstanbul'da yaşayan Bilal Baytar'ın görme oranı %5'ti. Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle sağlığına kavuştu. İşte başarılı operasyonun detayları.
1: Sadece %5 oranında görüyordu. Kornea nakliyle tamamen sağlığına kavuştu.
10: Hastamızın görmesi %100 seviyesine çıktı.
1: İstanbul'da yaşayan Bilal Baytar'ın daha önceki ameliyatı nedeniyle görme seviyesi %5'e kadar düştü. Tetkikler sonucunda 63 yaşındaki adama kornea ödemi teşhisi konuldu.

0: Biz hastamızı kornea nakli planladık ve bunun için kornea bankasına hastamızın kornea nakil sırasına kaydettik. Sonrasında uygun korneaya ulaştıktan sonra hastamıza dimek ameliyatı planladık.
1: İstanbul Sultan Gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir operasyona imza atıldı.
0: Sağ gözünde görme keskinliği %5 düzeyindeyken ameliyat sonrası birinci el kontrolünde hastamızın görmesi %100 seviyesine çıktı.
1: Bilal Baytar kornea nakli sayesinde sağlığına yeniden kavuştu.
2: Kornea ameliyatından sonra %100 şekilde görüyorum. Şu an 4-4'lük diyebilirim. Evet. Hocalarımın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.
3: Yalova'da iki motosikletin çarpıştığı kazada genç bir çift hayatını kaybetti. 3 yaşındaki oğulları ise yaşam savaşı veriyor.
4: Hatalı dönüş genç çifti hayattan kopardı. 3 yaşındaki çocuğu annesiz babasız bıraktı. Yalova Çınarcık Karayolu'nda motosikletiyle hatalı dönüş yapan Ömer Burhan Sevinç, Mustafa Sezer'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki motosikletli yola savruldu. Mustafa Sezer kaza yerinde, 25 yaşındaki eşi Yaren Sezer ise kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Çiftin 3 yaşındaki oğulları Alparslan ise Yalova'daki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor. Kazaya yol açan motosiklet sürücüsü Ömer Burhan Sevinç tedavisinin ardından gözaltına alındı.
3: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanından iki bilezik gasp eden şüpheli polis tarafından 2 saat sonra evinde yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelinin internet üzerinden kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde arama yaptığı ortaya çıktı.
5: İnternetten soygun taktiği aradı. Polisten kaçamadı. Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Piyali mahallesinde meydana geldi. Elinde silahla kuyumcu dükkanına giren bir şüpheli yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki bileziği gasp ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler kimliği tespit edilen şüphelinin olayın ardından yaya olarak evine gittiğini tespit etti. Polisin eve düzenlediği baskında soygun şüphelisi olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ekipler dikkat çeken bir detay yakaladı. Şüphelinin evinde inceleme yapıldı. Şahsın olay öncesinde kuyumcu soygunu nasıl yapılır şeklinde internet üzerinden arama yaptığı öğrenildi.
3: Şırnak'ta iki mühendis numune almak için çıktıkları dağlık arazide mahsur kaldı. Mühendisler helikopterle bölgeye indirilen komandolar tarafından kurtarıldı.
1: Zamanla yarış başladı. Sarp kayalıklar geçit vermedi. Mahsur kalan iki mühendis askeri helikopterle kurtarıldı. Şırnak'ta numune almak için dağlık araziye çıkan iki mühendis, sarp kayalıklarda mahsur kalınca 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, mühendislerin gönderdiği görüntüler sayesinde bulundukları nokta tespit edildi. Arazinin son derece engebeli ve dik olması nedeniyle karadan ulaşım mümkün olmayınca kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde destek verdi. Karanlıkta helikopter güvenli iniş yapılacak alan bulamayınca mühendisler bulundukları noktada ateş yakarak hem ısındı hem de yerlerini belli etti. Gece saatlerinde bölgeye yeniden sevk edilen askeri helikopterden özel eğitimli komandolar sepet sistemiyle indirildi. Komandoların ilk müdahalesinin ardından iki mühendis yine sepet yardımıyla helikoptere alınarak güvenli bölgeye taşındı.
3: Van'da besicilerin koyun kırkımı sonrası doğaya rastgele bıraktığı tonlarca atık yün adeta bir çevre felaketine

0: kapı araladı. Uzmanlar bu durumun doğa ve su kaynaklarına zarar verebileceğini söylüyor.
1: Doğaya bırakılan koyun kılları çevreyi tehdit ediyor. Havalar ısındı, Van'da geleneksel koyun kırpma mesaisi başladı. Çatak ilçesi Yukarı Narlıca mahallesindeki yaylalarda tonlarca yün geri dönüşüme kazandırılmak yerine doğaya atıldı. Uzmanlara göre bu durum hem doğaya hem de su kaynaklarına ciddi zarar veriyor.
2: Yünler, yani yapağılar, suda ayrışmaları esnasında mikroorganizmalar tarafından parçalanmakta ve bu parçalanma esnasında orada artış gösteren mikroorganizmalar sudaki çözülmüş oksijeni tüketmekte. Dolayısıyla suların oksijen miktarı azalacağı için bu oradaki habitatı tamamen bozacak nitelikte bir sonuç doğuruyor.
1: Yaz sıcağında açıkta çürüyen yünler çevre köyleri ağır bir kokuya mahkum etti. Haşere istilasını da tetikleyebiliyor.
2: Son yıllarda özellikle sıcaklık artışıyla ve iklimsel değişimlerle birlikte biliyoruz ki çok fazla orman yangınları meydana geliyor. Bu yünler kuru otlarla birleşerek bizim bölgemiz gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde aslında yangın riskini son derece artırıyor diyebiliriz.
1: Yünlerin doğaya atılması yerine dokumacılık, el sanatları ve tekstil sektöründe kullanılması tercih edilmeli.
2: Yine tekstil dedik, giyim sektöründe yünden yapılan ürünlerin son derece sağlıklı ve daha önceki yıllara göre tercih edilebilir olduğunu görüyoruz. Çok fazla bilinmeyen ama önemli bir nokta da yalıtım malzemesi olarak kullanılması. Yapağılar hem ısı yalıtımında hem de sıcaklık ve ses yalıtımında son derece önemli yalıtım malzemeleridir.
0: Masa başındaki kariyerini geride bıraktı. Aynı tersaneye bu kez yönetici değil, kaynak ustası olarak döndü. Antalya'da yaşayan Tuğba Çelik'in cesaret veren meslek yolculuğu ekranlara geliyor.
3: Takım elbiseyi çıkardı, kaynak maskesini taktı. 42 yaşındaki Tuğba Çelik, 3 yıl insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştığı tersaneye bu kez gazaltı kaynak ustası olarak döndü.
4: Ofiste duvarların arasında, bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla bir çalışma hayatı geçti.
3: 22 yıllık çalışma hayatının ardından kendine tek bir soru sordu. Yaptığım işte gerçekten mutlu muyum?
4: 22 yıllık bir iş hayatım var. Bunun son 13 yılı yöneticilikle geçti. Tabii bu süreçte kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı. Antalya Organize Sanayi Müdürlüğü'nün Anneler Sanayide projesine denk geldim. Onlarla tanıştım, görüştüm ve kadın kaynakçı alımı yaptıklarını, eğitim verdiklerini öğrendim ve bu projeye dahil oldum.
3: Yöneticilik görevinden istifa etti. Aynı tersaneye bu kez kaynakçı tulumu, eldiveni ve maskesiyle adım attı. Artık masada değil, üretimin tam merkezinde çalışıyor.
4: Yönetici olarak çalıştığım iş yerimden istifa ederek takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
0: Çin'den bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler geldi. İnsansız robotlar bu kez ringe çıktı, yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Bazı parçaları kopanlar bile pes etmedi, dövüşmeyi sürdürdü.
1: Yumruklar havada uçuştu, tekmeler peş peşe geldi. Saltolar ringe damga vurdu. Ama bu kez karşı karşıya gelenler insanlar değil, insansız robotlardı. Çin'in Shenzhen kenti dünyanın ilk küresel insansız robot dövüş turnuvasına ev sahipliği yaptı. Robotlar gelişmiş hareket kabiliyetleriyle ringe çıktı. Yumruk attı, tekme savurdu, rakibinin hamlelerinden kaçmak için manevralar yaptı. Turnuvaya dünyanın farklı noktalarından 32 takım katıldı. Mücadele eden robotların tamamı robot üreticisi Engine AI tarafından geliştirildi. Ringdeki en çarpıcı ansa Matador'la Beyaz Kartal arasındaki karşılaşmada yaşandı. Rakibinin sert tekme darbesiyle başı yerinden kopan Matador mücadeleyi bırakmadı. Başı olmadan bile hareket etmeye devam eden robot seyircilerden büyük ilgi

0: gördü.
1: Kimi zaman bir spor müsabakasını andıran, kimi zamansa bilim kurgu filmlerini hatırlatan turnuva, robot teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Engine AI yönetimi bu organizasyonun sadece bir gösteri olmadığını vurguladı. Amaç, insansı robotların gelişimini hızlandırmak ve bu alanda küresel bir marka oluşturmak. Ringlerde artık sadece insanlar yarışmıyor. Geleceğin robotları şimdiden kendi arenasını kurmaya başladı.
2: Gaziantep'in simgesi Çingene Kızı mozaiğinin 60 yıl önce Amerika'ya kaçırılan 13. paneli yürütülen çalışmaların ardından Türkiye'ye getirildi.
3: Üçüncü parça evine kavuştu, biz çok mutluyuz.
4: Tarihin sessiz tanığı ait olduğu topraklara yeniden kavuştu. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki yerini aldı.
5: Yaklaşık 60 yıl önce ülkemizden yasa dışı yollarla kaçırılmıştı Çingene Kızı mozaiğinin bir parçası. Kültür Turizm Bakanlığı bu parçanın peşine düştü. ABD'den teslim alınan parça ana vatanına kavuştu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında bir satışa çıkarken yakalanıyor, bulunuyor. ABD Büyükelçiliği İş Güvenlik Soruşturma Bürosu tarafından tam satışa sunulurken satış durduruluyor. Yani bu panelin satışı durduruluyor. Ondan sonra da Chicago Başkonsolosluğumuz tarafından da Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Chicago Başkonsolosluğu arasındaki yapılan gerekli görüşmeler, gerekli işte yazışmalar sonrasında da bu eserimiz şu an için ülkemize dönüyor.
5: Gerçekleştirilen çalışmalarla evine kavuşan 13. parça Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un teşrifiyle ziyarete açıldı. Zeugma Mozaik Müzesi'nin hemen giriş kısmında yer alan Roma salonunda sergileniyor.
6: İadesini sağladığımız mozaik panelde yalnızca tek bir eserin dönüşü değil, büyük bir kompozisyonun eksik kalan bir parçasının yeniden yerine kavuşmasıdır.
7: Nasıl buldunuz müzeyi?
8: Çok güzel buldum ve bunun için geldim buraya.
7: En çok hangi eseri beğendiniz?
8: Çingene Kızı eseri. Evet, evet.
7: Bunun 13. kayıp parçası Kültür Turizm Bakanlığı çalışmalarıyla tekrar evine getirildi. Ne söylerdiniz?
8: Kültür Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ederim getirdiği için. Çok
7: heyecan verici.
8: Evet, çok güzel, heyecan verici.
5: Gaziantep'in simgesi olan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçası da Kültür Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla daha önce ülkemize tekrar kazandırılmıştı.
8: Sanatı ve kültürü çok seven birisiyim. Bunun için de sırf bu yeni katılan eser için de buraya geldim. Bu normalde benim 3. gelişim ama bu eseri görmek için tekrar geldim ve çok beğendim. Ne kadar teşekkür etsek az.
2: Eskiye, nostaljiye özlemi uzmanına sorduk. Bakın neler söyledi. Ayrıntılarını paylaşacağız. Bülteni noktalayacağız.
4: Bir plak sesi, bir kaset tıkırtısı ya da eski bir dizi jeneriği.
9: Eskinin verdiği o huzur, samimiyet, sadelik, doğallık.
10: Ne söyleyeceğini biliyoruz mesela. Ezbere biliyoruz. Her izlediğimizde yine gülümsetebiliyor.
11: Sanat vardı, müzik vardı, her şey çok daha güzeldi.
12: Ben hiç zevk almıyorum şimdiki dizilerden.
13: Yeşilçam filmlerini veya eski yapılan dizileri tekrar tekrar izliyoruz. Eski şarkıları başa sarıp dinliyoruz. Hatta çocukluğumuzdaki eski oyuncağı, eski bir defteri yıllarca saklıyoruz. Bunu yaptığımızda da büyük bir özlem duyuyoruz. Peki ama neden?
14: Eskideki yaşadığımız şeyler, o resimler, şarkılar, filmler, diziler bizi oraya doğru bir götürüyor. Ve beyinde şöyle bir şey vardır. Geriye dönük iyimserlik dediğimiz bir sistem vardır. Yani biz eskideki kötü anıları sileriz, iyiler aklımızda kalır. Ve o bizim eski gördüğümüz o fotoğraf, o anı, filmdeki yaşadığımız duygular bizi güzel dopamini salgılatan, böyle haz ve keyif veren bir tetikleyici olur.
11: Benim zamanımın müzikleri anlamlıydı. İçinde sevgi vardı, aşk vardı, hüzün vardı. Şimdikiler ne olduğunu ben karar veremiyorum. Yani nedir onu da bilmiyorum.
13: Akılda pek kalıcı olmuyor. Hani ama eski öyle mi? Daha çok

0: zamanı benim için en güzel zamandı. Onu kaybedince nostalji başlar. Hep eskiyi hatırlarız. Çünkü bir daha ele geçiremeyeceğiz.
1: Ne şarkı dinliyorum? Önceden şarkı dinlerdik ama şimdi hiçbir şey kalmadı. İbrahim Tatlıses vardı. Ondan sonra daha neler vardı? Ama şimdi bitti, hepsi kalmadı.
2: Yani sanatçılar da baktığınız zaman hepsi aynı tip. Dizilerde bütün şeyler aynı.
3: Bizim nesil bugünkü filmleri, müzikleri ayak uyduramayıp da oradan bir keyif almadığını tekrar beyin keyif aldığı yere gider. Yani ödül neredeyse oraya gider. O film, o dizileri izlediğinde keyif alıyorsa eğer, bugünden keyif almıyorsa tekrar eskiyi, işte nostalji şarkılar dediğimiz, işte vintage dediğimiz, şimdi eskiye doğru bir yönelme başladı. İşte şimdi evlerde bu eski kahve fincanları kullanılmaya başlandı. Biraz böyle bugünden sıkılan, bugün o keyfini yaşayamayan, bugün biraz ona yapay gelen kişiler için eskiye özlem böyle başlıyor. Ve oradan sürekli orada daha kendisini rahat hissediyor.
4: Ama şu anda hani böyle bangır bangır o şekilde, hani sadece ani olarak bir sevinç bırakıyor. Onun dışında derinliğe inmiyor, yani öyle anlatayım.
5: Geçmiş geri gelmiyor belki ama bir şarkı, eski bir fotoğraf veya tanıdık bir koku hafızamızdaki en güzel anıları yeniden canlandırmaya yetiyor.
6: Geçmişe özlem duyuyoruz, hala da duyuyoruz.
3: Geçmiş bizim için güzel, geçmişe özlem duyuyoruz, dinliyoruz. Ama bugünün koşullarını, bugünün süreçlerini de kaçırmamak gerekiyor. Ayırmazsa...
7: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: yıllardır krizlerle yoğrulan ve her krizin, her darbenin ardından düştüğü yerden dimdik ayağa kalkan millet bir daha devreye girmeliydi. Devreye girip iradesini ortaya koymalı ve bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenlere yetki vermeliydi. AK Parti işte o zor günlerde iktidara geldi. Düne kadar örümcek kafalı ya da göbeğini kaşıyan adam diye aşağılanan halk ayağa kalkmıştı. Yeni dönemin ismi tam da bu yüzden Anadolu İhtilali'ydi. 14 Ağustos 2001 günü Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti 3 Kasım 2002 seçiminden kesin bir zaferle çıktı.
1: Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bulun heyecanını duyarak kutlarız.
0: Bir satranç tahtası düşünün. Oyun basit. Birinci kural, rakibin oyunu bozulacak. Ve ikinci kural, o oyun kazanılacak. Geçmişte 10 yıllar boyunca modern ya da postmodern darbeye soyunan vesayet, işte o seçimden hemen sonra başladı satranca. Piyonlar daha ilk gün öne sürüldü. Dillerde yine aynı slogan vardı. O piyonlar köşelerinden, manşetlerinden bir daha laiklik elden gidiyor diye bağırmaya başladı. Ama artık yeni bir çağ başlıyordu. Ve iktidarın o sloganlar, o piyonlarla kaybedecek, vesayete cevap yetiştirecek vakti yok.

0: yapılacak daha önemli işler vardı. Önce dişlileri kırılan çarklar tamir edilecekti. Türkiye'nin yeni iktidarı kolları hemen sıvadı. Öyle ya, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
1: Yiğit düştüğü yerden kalkarmış.
0: Yeni iktidar ilk adımlarını milletin yaşaması için attı. İlk iş, bitmek bilmez o uzun hastane kuyrukları ortadan kaldırıldı. Bu bile başlı başına bir hayaldi ama gerçek oldu. Sırada diğer hayaller vardı. Mesela o güne dek maaş almak da büyük bir çileydi. Emekliler maaş kuyruklarında hayatını kaybediyordu. Çözüm basitti. Tek bir banka kartı yüzlerce hayatı kurtarabilirdi. O çile de bitti. Huzur Türkiye'ye yavaş yavaş, sindire sindire geliyordu. Millet yıllarca hasretle, umutla ve dualarla beklediği günlere kavuşuyordu. AK Parti'nin planı basit ve bir o kadar da etkiliydi. Kayıp yılları kazanmanın, krizlerden çıkmanın formülü açıktı. İktidarın ilk yıllarında büyük bir inşa hareketi başladı. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yolların neredeyse 10 katı sadece birkaç yıl içinde yapıldı. Sonra o yollara köprüler, tüneller eklendi, fabrikalar kuruldu ve vurulan her kazma darbesiyle Türkiye daha da büyüdü, büyüdükçe de zenginleşti. Sonra zenginleştikçe daha da büyüdü. Kısır döngü kırılmıştı artık. Ama eski bir senaryo ve o senaryonun değişmez piyonları hala yan yanaydı. Tüm piyonlar bu defa aynı anda ileri sürüldü. Yıl 2007, aylardan Nisan, Nisan'ın 27'siydi. 1960'ın Mayıs'ında, 1971'in Mart'ında, 1980'in Eylül'ünde ve 1997'nin Şubat'ında aynı safta buluşanlar, o güne dek tutan senaryoyu bir kez daha ya tutarsa diye sahneye koydular. Her şey yine medyayla başladı. Sonra yine sokağa çıkıldı. Üstelik bu defa koca profesörler ve koca yargıçların yanında devletin zirvesi yani Cumhurbaşkanı da vardı. Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileri ise yine hazır kıtaydı. Ama artık bir devir kapanmıştı. Milli irade millete artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. İşte o söz tutuldu. İlk kez bir lider korkmadı darbeden. Şapkasını alıp çekip gitmedi. Aksine sesini yükseltti. Türkiye 27 Nisan 2007 tarihli o darbe girişiminin hemen ardından bir daha sandık başındaydı. Yenilgi yenilgi gelinmişti o günlere. Lider diyeceğini demişti. Gün batmayacak, batsa da geceyi onaran bir mimarın varlığı unutulmayacaktı. Millet 2007 yazında sandığa mührünü bir daha ve daha da güçlü vurdu. Devir tümüyle değişmişti artık. Artık söz milletindi ve hala yapılacak çok iş vardı. 2007'yi takip eden yıllarda çarklar daha da hızlı döndü. Ve piyonlar istemeye istemeye de olsa geri çekildi. Artık milletin sözü geçiyordu. Millet istiyor, iktidar yerine getiriyordu. Mesela Marmaray fikri o seçimin hemen ertesinde geldi gündeme. geçmişte yıllarını işe giderken ya da eve dönerken otobüslerde balık istifi geçiren İstanbullular metrobüsle o seçimin hemen ertesinde tanıştı. Eskiden sadece bir avuç azınlığın bindiği uçağa millet o seçimin ertesinde binmeye başladı. Trenler o seçimden sonra hızlandı. O seçimden sonra hastanelere yeni hastaneler, okullara yeni okullar, fabrikalara yeni fabrikalar eklendi. Herkes mutluydu. Ancak birilerinin hızla dönen o çarkı durdurma ısrarı bitmiyordu. Yeni bin yılın ilk 10 yılı geride kalırken Türkiye'nin önüne yeni yeni piyonlar sürmeye başlandı. Piyonun ismi bu defa çete oldu, örgüt oldu. Ve o çeteler, o örgütler ellerinde silahla ortaya çıktı. Ama artık şeytanın bacağı kırılmıştı. Artık darbe oyunu tutmuyor, hükümetler değil, hükümeti devirmek için öne sürülen piyonlar devriliyordu. Ve eskinin mutsuz, yeni çağın mutlu çoğunluğu iradesini sandığa her yeni seçimde daha da güçlü şekilde yansıtıyordu. 2000'lerin başındaki o büyük krizler, o ölümcül kuyruklar, çöp dağları, o yargıçlar ve o vesayetler çok gerilerdeydi artık. Millet değişimi bizzat gözüyle görüyordu. Ancak derdi günü değişimi durdurmak olanlar yine pusudaydı. Seçim biter bitmez yeniden devreye girdiler. Bu defa PKK piyonunu öne sürdüler. Seçim 2011'in Haziran'ında yapılmıştı. Bir ay sonra Temmuz'da Silvan'da 13. Yine bir ay sonra Ağustos'ta Diyarbakır, Hakkari, Van ve Şırnak'ta 27 asker şehit edildi. Eylül'de ise Türkiye 32 evladına daha ağladı. Ve Ekim, seçimin hemen ardından öne sürülen terör örgütü o Ekim'de Çukurca'da yüreklere tam 24 kor ateş daha düşürdü. Amaç belli. 2002'de, 2007'de, sonra 2011'de sandıktan hep daha da güçlenerek çıkan AK Parti'nin devrilmesi isteniyordu. Çukurca saldırısının hemen ertesi günü Ahmet Altan Taraf gazetesindeki köşesine işte bu yazıyı yazdı. "Hükümet görevini yapamıyor," dedi. Aynı gün Zaman gazetesi de saldırıda cevap bekleyen sorular başlığı altında yine hükümete yüklendi. Mehmet Yakup Yılmaz da Hürriyet gazetesindeki köşesinden yine o saldırının hemen ertesinde bu yazıyı kaleme aldı. "Sorumluluğu kim üstlenecek?" diye sorarken amacı aslında hükümetti ve özellikle başbakandı. Ve medya bu yüzden ateşi körükleme derdindeydi. Tarih ibret alınmadığında tekerrür eder diyor Mehmet Akif Ersoy. 27 Mayıs 1960 darbesine giden yolu açan eylemin adı 5-5-5'ti. Birinci 5, 5. ayı, ikinci 5, ayın 5. gününü, üçüncü 5 ise saati anlatıyordu. Milletin adamı Adnan Menderes'i devirecek darbeye giden yolda kazan, 5. ayın 5'inde saat 5'te Ankara Kızılay'da düzenlenen o eylemle kaynamaya başlamıştı. Tam şair Akif'in dediği gibi oldu. İbret alınmayan tarih 52 yıl sonra tekerrür etti. Türkiye terörle boğuşurken tıpkı 27 Mayıs'ı hazırlayan günlerde olduğu gibi bir eylem planlandı. Eylemin şifresi aynı, sadece rakamlar.

0: rakamlar farklıydı. Bu kez şifre olarak 11-11-11 sayıları seçilmişti. 2011'in 11. ayının 11. günü İstanbul'un orta yerinde Taksim Gezi Parkı'nda ilginç bir film çekildi. Filmin adı Ayaklan İstanbul'du ve o filmin ilk karesi dahi özenle seçilmişti. Film Gezi'de meşhur olacak kırmızılı bir kadının görüntüsüyle başlıyor ve yine Gezi'de meşhur olacak maskeler ekranda sıkça görünüyordu. Başrolü ise 1,5 yıl kadar sonra başlayacak asıl filmin jönü Mehmet Ali Alabora oynuyordu.
1: Bu dünyanın böyle bu haliyle yaşadığımız bu sistemiyle devam etmesinin sonu gelmelidir.
0: Böyle bir dünya istemiyoruz derken kasıtları kapitalist düzendi. Elbette görünürde. Kapitalizme baş kaldırdıklarını söylüyorlardı. Ama filmin adı asıl amacı açık geliyordu.
2: Bir ayaklanma diyelim. Uykudan uyanma.
0: Mesele belliydi. Onlar sözde kapitalist dünya düzenini protesto etmek için Gezi Parkı'ndaydılar o gün. Belki de bu yüzden dev bütçeli banka reklamlarında oynamamalıydılar. Ama dertleri başkaydı. Bunu açıktan ilan ettiler. Dertleri sandıktı, demokrasiydi. Bunu hiç çekinmeden söylediler.
2: Aslında bütün kandırmacılar hep demokrasi adı altında yapılıyor. Ve bir de şöyle deniyor. Sistem bize diyor ki en ideal yönetim şekli demokrasidir. Ve herkes bunda hemfikir oluyor. Oysa ki başka bir sistem bulunabilir.
0: O film internet üzerinden Occupy yani işgal sloganıyla yayına girdi. İşgal edilmek istenen yer mega kent İstanbul'du. Ve işgalciler devredeydi. Kayda aldıkları o filmse aslında bir deneme çekimiydi. O gün parka gelinmiş, çadır kurulmuş, sonra bir ateş yakılmış ve parkta sabahlanmıştı. 2011'in Kasım'ında, yani Gezi olaylarından neredeyse 1,5 yıl önce kayda geçen o deneme çekiminde ortaya atılan slogan da belli ki özenle seçilmişti. İradesini sandığa yansıtan millete vurulacak darbe yavaş yavaş olgunlaşıyordu. Kazanın altı kaynamaya başlamıştı artık. Ayaklan sözü tutmuştu. İçinde protesto, eylem, işgal, istifa kelimelerinin geçtiği sloganlar çoktan atılmaya başlanmıştı. Kalan günlerde 11-11-11 kodlu Ayaklan İstanbul filmini yeni filmler ve gençliği işin içine çekecek yeni ezgiler takip etti.
3: Wall Street'te başlayan Occupation hareketinin ve tüm dünyaya yayılan bu hareketin İstanbul'da da bir yansıması olduğunu göstermek istiyoruz.

0: tam bu noktada ilginç birkaç nota ihtiyaç var. İstanbul'a ayaklanma çağrısı yapan o şarkıcı çok geçmeden televizyon yıldızı da oldu. Üstelik katıldığı programın ismi Bana Dinden Bahsetti. Ve ilginç bir diğer not. Katıldığı programın sunucusu Gezi Cemaati'nin lideri İhsan Eli Açık'tı.
1: Şimdi bu Gezi için yaptığın parça değil mi? Gezi için yaptığın. Onu mu anlatıyor? Gezi mi anlatıyor?

da son ve en ilginç not. O şarkıcı internette bir de bu görüntüsüyle ünlendi. Bana Dinden Bahset programında isyan türküleri seslendiren o şarkıcı aslında bir madde bağımlısıydı ve...

0: çağrısı ondan geliyordu.
1: Tekrar üflüyorum. Üfledikçe üflüyorum. Balık kokusu bana geliyor. Balık kokusunu seviyorum, tamam mı?
0: Kazan artık yavaş yavaş da olsa kaynamaya başlamıştı. Ama sadece internete yüklenen o videolar ya da sosyal medyadan yayılmaya başlayan mesajlar yeterli değildi. Topyekun bir kalkışmaya, hükümetin her icraatını kökten kötüleyen hareketlere, bildirilere, eylemlere, yazılara ihtiyaç vardı. Darbe ilmek ilmek örülmeliydi. Kalabalıklar yavaş yavaş o karanlık güne hazırlanıyordu. Ancak darbe girişimi o günlerde Taksim Meydanı'nda değil, beklenmedik bir başka yerde sahneye konuldu. Teröristlerin ve tetikçilerin ön planda olduğu günlerdi. Ama kimse yargının da onlarla aynı safta buluşmasını beklemiyordu. Müsteşarı ifadeye çağıran Cumhuriyet savcılarının amacı belliydi. Esas mesele milli iradeydi, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan geri adım atmadı, aksine öne çıktı. Milletin kaçan, kısan, saklanan, geriye çekilen değil, meydan okuyan lidere ihtiyacı vardı. Ve o bunu biliyordu. Hodri meydan dedi.
2: Bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız, bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını koyuyorlar bu işe. Benim MİT müsteşarım kalkıyor, adaya bile gittiği zaman yani bir şey için gidiyor. Nedir? İşte az önce konuştuğumuz ve ülkenin gündemini işgal eden terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey'le bu işi, bu süreci başlattım. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha, eğer alacaksanız o zaman beni alın.
3: Benim de yargılandığım fuhuş ve askeri casus denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerinden MİT'e soruşturmayı sıçratacak bir kirli plan hazırlandı. Ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sıçratmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü.
4: Karşı koyabilecek devletin bir Milli İstihbarat Teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza, haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten başka bir şey değildi.
0: Müsteşarı kimin ifadeye çağırdı? Onu ifadeye çağıran savcıların devlet içindeki devlet yapılanmasına nasıl hizmet ettikleri kalan günlerde ortaya çıktı. Hatta paralel devlet yapılanmasının kanlı terör örgütüyle birlikte nasıl hareket ettiği de anlaşıldı. Ama o darbe girişimi de iktidarı deviremedi. Satranç tahtasının başına oturan vesayet işte o gün bir gerçeği fark etti. Tek bir darbeyle millet iradesi asla yıkılmıyordu. Darbeleri ardı ardına vurmak gerekliydi. Türkiye seri darbe girişimleriyle işte o günden sonra tanıştı. Daha MİT krizinin tartışması bitmeden Ertuğrul Özkök köşesine işte bu provokatif cümleleri yazdı. Mısır'daki darbeye atıf yapıp Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye sordu. Yazı şifrelerle doluydu. Kendine Türkiye'yi okuyamayan adam diyen Ertuğrul Özkök yazısında 4 tahminde bulundu.
5: Ertuğrul Özkök, 5 Haziran 2012.